0: da insan tekrar soru sormaya başlayabilir mi?
1: Sorumluluk buradaki kilit bence ifade. Bir insan eğer kendi hayatının sorumluluğunu alamazsa faaliyetinin türü fark etmez. Her türlü faaliyet alanı olabilir. Bilim, sanat, felsefe, hatta din. Eğer sorumluluğunu almadıysa, hayatının kendisinden sorumlu hissetmiyorsa, kendi hayatının dizginleri elinde değilse ve dolayısıyla da nasıl bir hayat yaşadığının farkında değil ise gerçekten sadece ve sadece bir kurban pozisyonundadır. Bu son derece önemli ve bilinen bir dilemadır. Dolayısıyla da bir kurban olduğu için bir cellat ortaya çıkar ve sonra bu aradaki ilişki bir türlü çözülemez. Çünkü bir şeyi bir diğerinden kopardığınız anda bunların bir araya gelmesiyle ilgili bütün alternatifler tüketildiğinde yine de bir çözüm bulunamaz. Bu tam olarak modern bir dilema. Yani bir çıkmaz. Dolayısıyla da burada bireyin kendisinin her şeyden önce hayatla olan ilişkisinin hakikat bağlamında ne anlama geldiğini sorgulamak ve bana kalırsa her şeyden önce bir birey hakikileşmek zorunda. Yani hayatını hakiki bir şekilde sürdürebilme imkanlarının ne olduğunu arayıp bulmak zorunda.
0: Bugünün insanını dünyanın herhangi bir yerindeki insan olarak düşünüp böyle alarak soruyorum. Aslında bu 2026 yılının içinde dünyanın her yerindeki insanlar hep aynı ve eşit şartlar içinde değiller. Aynı hayatı yaşamıyorlar. Aralarında 100 yıllar belki 1000 yıllar fark olan. Kimi nefes almakta güçlük çekerken, hayatıyla boğuşurken, kiminin sınırsız imkanlar içinde olduğunu düşündüğümüz hayatlar. Aynı dönemde var olmaya devam ediyor. Bütün bu şeyler çelişki gibi görünse de birbirinden farklı resimler ortaya çıkıyor gerçekten. Ama imkan, ama imkansızlık o kişinin kendini ve hakikati düşünme meselesinin önünde bir perde gibi yer alabiliyor. Şunu gerçekten merak ediyorum. O gündelik akış içinde bizi kendimize bakmaktan alıkoyan şeyler de var. Bunlar dediğim gibi bazen imkanlar, bazen de yoksunluklar, yokluklar, evet, acılar.
1: Evet, kesinlikle.
0: Bir formülü var mı, yoksa bu kişide başlayıp kişide biten bir şey mi? Siz kendinizi mesela bu alanın içinden bakan, bunun üzerine kafa yoran, zihin yoran, gönül yoran hatta bir insan olarak nasıl görüyorsunuz? Hem kendiniz için hem de bütün dünyaya baktığınızda.
1: Bireysel açıdan bakıldığı zaman aslında sorumluluk meselesiyle ilgili bir mazeret görünmüyor. Ama toplumsal açıdan bakıldığı zaman insanın içerisinde maruz bırakıldığı ve kaldığı durumlar onun gerçekten özellikle düşüncesiyle ilgili bağlamı da belirlemesi sebebiyle ilginç bir şekilde bir bir kilitlenmeye yol açabiliyor. Yani dolayısıyla da az önce söylediğim hakikat bağlamında anlaşılması gereken şey böyle bir takım ideal kavramların üretilmesi ve onları böyle hiçbir karşılığı olmaksızın seyrettiğimiz ya da seyredebileceğimiz fikrine, hatta vehmine kapılmak değil. Doğrudan söylemeye çalıştığım gibi aslında burada son derece pragmatist olunmalı. Yani hakikatle olan ilişkisinin çok faydacı olması gerekiyor. Bizim işimize yaraması lazım. Eğer eşitlik varsa bizim işimize yaramalı. Eğer özgürlük varsa bizim işimize yaramalı. Eğer adalet varsa bizim işimize yaramalı. Ne demek? Adalet varsa dünya adil olmalı. Eşitlik varsa dünya eşit olmalı. Özgürlük varsa dünya özgür olmalı. Güzellik varsa güzel olmalı her şey. Her şeyi en güzel şekilde üretmeye çalışmalıyız. Mesele aslında bu kadar basit. Bu iyi de bu çok ideal bir resim ve bu resim tabii. Dolayısıyla da hiçbir zaman gerçek olmuyor.
0: Değil mi?
1: Gerçekçi değil mi dediği zaman o zaman o gerçeklikle ilgili vurgular giderek çok farklı bir ton kazanmaya, bir vurgu kazanmaya başlıyor ve biz olup bitenin kendisi sanki bizim eserimiz değilmiş gibi, tarihten söz ediyorum, tarihin getirdiklerinden söz ediyorum, böyle gelir.

0: böyle gider diye düşünmeye başlıyoruz. Bu aslında bizim kendi hayatımızın sorumluluğunu alma yönündeki sorunumuzu gösteriyor. Dolayısıyla da birey olmanın kendisiyle toplumsal davranış biçimleri geliştirme arasındaki ilişkinin iç içeliği birbirini çok yakın takip ediyor. Metnin adı Politeia. Polisten çıkan bir kavram. Onun için ben bunu devlet ya da republic'le karşılamadım. Oysa republic hakikaten Batı tarihinin tecrübesinde ortaya çıkması bakımından doğru bir karşılık. Bizdeki devlet tecrübesinden, devlet kavramından ortaya çıkan bir şey. Çünkü bakınız bütün tarih boyunca ortaya konulan, kurulan yapıların hepsi devlet olarak anılmış. Bu yapılar birbirinden son derece farklı, değil mi? O bu kadar farklı siyasi rejim farklılıklarına rağmen aynı şekilde.
1: Kurumsallığın adı devlet.
0: Bravo, evet. Dolayısıyla da bu her kültürel kimlik açısından, kendi tarihi tecrübesi açısından doğru bir karşılık. Ama meselenin kendisini hala kendi içerisinde anlama gereği benim bunu bir açıdan politeye olarak korumamı sağladı. Yani içeride ben buna mesela bir dönem bizde bir tür icat gibi, yani aslında hiçbir etimolojik temeli olmamasına rağmen işte siyasa gibi filan çeviriler filan da söyledim ama dediğim gibi bunlar nötr bakabilmekle ilgili. Politeia, polis demek. Polis, kent devleti. Yani ülke ve kent bir ve aynı şey o dönem itibariyle. Şimdi buradaki çok önemli bir esas ve niçin Politeia gibi bir metnin aslında toplumsal bir bakış açısı gerektiren bir durumun Platon gibi filozofyada karşımızda filozofos gibi bir bireyin aslında doğrudan mağaradan çıkışını, eksodusunu, çıkış meselesini filozofya faaliyetinin kendisine bireysel açıdan bakan ve ortaya koyan biri tarafından bir temel metne, bir temel esere dönüştüğü sorusunu sormamız lazım. Yani Platon niçin toplumsal olanı dert ediyor? Çünkü çok açık bir biçimde bir arada yaşamayla ilgili bir kaideyi Sokrates kentin kuruluşunda çok net bir şekilde şöyle ifade eder. Der ki bir kentte herkes bir başkası için üretir. Dolayısıyla da siz ayakkabıcıysanız başkasının ayakkabısını yaparsınız. Ve sizin ekmeğinizi bir başkası yapar. Yani dolayısıyla da herkes birbiri için üretir. Bu şu demektir. Herkes birbirinden sorumludur. Ama sorumlu olduğu için sorumlu değildir. Yani o havada bir etik mesele değildir. Birbirimizden sorumlu olmamız
1: pragmatizmi
0: lazım.
1: Pragmatizmi de burada yani.
0: Tabii yani bir arada yaşadığımız birbirimizden sorumlu değiliz. Zaten bir arada yaşamamızı mümkün kılan üretim tarzımız hepimizin bir diğeri için çalışması. Birbirimiz için çalışıyoruz. Yani dolayısıyla da biz iç içeyiz. Zaten kenetlenmiş ve birlikteyiz. Toplumsal olmanın anlamı bu. Şimdi dolayısıyla da bu esastan baktığınız zaman sorumluluk meselesi kendiliğinden ortaya çıkıyor. Ve bu sorumluluk bizim az önce hakikat bağlamında ifade ettiğimiz temel değerleri gerçekleştirme sorumluluğumuz olduğunu gösteriyor.
1: Ürperdim. Ürperiyorum. Çünkü adım adım giderken şunu görüyorum. Süremizin de yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Hakikaten hani o az önce bahsettiğim durumun içinde hissediyorum. Yani Bismillah'ın B harfini falan henüz daha telaffuz ettim edemedim oralardayım. Aynı şeye bakıp o kadar ayrı gerçeklikler ve yaşam pratikleri ortaya çıkarmak da ne kadar enteresan bir durum. Yorumlayış, hani en baştan sizin söylediğiniz şeyin kendisini görmek, hakikati aramak, o arayanın sesini duyabilmek, gerçek o sesini duyabilmek, o sahneyi görebilmek ve onun peşinden giden insanların ortaya çıkardığı yeni yorumlarla ve bakış açılarıyla yeni yaşam pratiklerinin ortaya çıkması ama bunların o arayış içinde iyiyi de kötüyü de, güzeli de çirkini de ortaya çıkaran ve kaynağa baktığımızda onu ararken İki çok zıt şeyi ortaya çıkarabilen güçte bir nüve.
0: Evet.
1: Çok ilginç geliyor bu yönüyle, irkiltici de geliyor. En başta söylemiş olduğum o zaman peki nasıl bileceğiz, nasıl ayırt edeceğiz? Ayırt etmek de burada galiba çok önemli bir mesele, irkilten şeylerden biri.
0: Ayırt etme meselesi tabii yani hani zihnimizin muhakeme itibariyle bize verdiği bir imkan, bir

0: yeti. Ancak ayırt edebilmek için gereken ne diyelim bir ruhsal kıvam olmaksızın bu işin teknik kendi evet. içinde halledilebilir bir kısmı yok. Yani diyelim iyi ve kötü birbirinden ayırt edeceğiz. Bakın çok ilginçtir. İyi ve kötüyü birbirinden bal gibi ayırt ederiz. Ama diğer taraftan da herkes kendi hayatını sorgulasın ve görsün. Neyin iyi neyin kötü olduğu konusunda ne kadar isabetli olmuş. Yani kendisi için en kötü zannettiği şey en iyi. En iyi zannettiği şeyin en kötü çıktığını defalarca yaşamışızdır. Hele belli bir yaştan sonra. Bunu çok net olarak anlarız ve kavrarız. Bu çok ilginç bir kısımdır. Yani biz sadece bu anlamda bu ayırt etmenin kendisinin o mutlakiyetiyle ilgili değiliz. Dolayısıyla da bilgide bir mutlakiyet söz konusu değil. O halde bilginin kendisine güvenerek hareket edilebilecek bir durum değil. Eğer içinde kendiliğinden ve kendi esasında bir erdem yok ise. Çünkü ancak erdemiyle olan bilgi bize o ruhsal kıvamı getireceğinden, o ruhsal kıvamın ve olgunluğun kendisi bizim için iyi olanı bize bu durumda gösterebilir bir hale gelebilir.
1: Dönüp bakmak lazım. Kendimize ve belki tek tek kendi adımıza yapabileceğimizin ötesinde o birikime de bakmak lazım.
0: Evet.
1: O birikime de bakmak lazım herhalde. Efendim bir süremizin sonuna geldik. Bir şeyi atlamadan dediğim gibi ben kendi sorularımın peşinden koşarken en basit olanı mesela hoş geldiniz veya teşekkür ederim filan demeyip unutmaya çok yatkın olabiliyorum zaman zaman. Unutmaktan endişe ettiğim bu yüzden unutmamak için hemen önüme açtığım telefonumu normalde böyle açmam. Özür diliyorum sizden de izleyenlerimizden de ama paylaşmak istediğim bir şey var. 2019 yılından itibaren 3 dalda ödül veren Türk Felsefe Derneği bu yılki telif eser ödülünü bu eseriniz için size verecekler. Evet, evet. Kutluyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Layık görmüşler. Kendilerine de teşekkür ediyorum bu vesileyle. Ve ayrıca Vakıfbank yayınlarına da kitabın basımı için gösterdiği özen için bu vesileyle tekrar
1: bizi buluşturdukları için biz de müteşekkiriz ama çok teşekkür ediyorum. Her şeyi yani daha o hakkından gelmenin lafız olarak kendisiyle karşı karşıya geldiğimde bile durdum. Kendisi olarak hakkından gelmeyle nasıl baş edebileceğimi henüz bilmiyorum. Ama bir kapı bir pencere araladı. Çok çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
1: Değerli izleyenler, portrede misafirimiz Doçent Doktor Oğuz Haçlıkoğlu'ydu. Politeia şerhiyle ağırlamaya çalıştık. Size de çok teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğiniz için. Yeniden görüşebilmek umuduyla şimdilik hoşça kalın.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Mutlu akşamlar değerli tarih severler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgenur Reyhan Güler. Bu akşam an ve zamanda dünya tarihinin en büyük seyyahlarından birini konuşacağız. Yaklaşık 50 yıl boyunca 3 kıtayı dolaşan, gördüklerini ve duyduklarını benzersiz eserlerle gelecek kuşaklara aktaran Evliya Çelebi'nin izini süreceğiz. Dünya kültür mirasının en önemli eserlerinden biri kabul edilen seyahatnamenin nasıl yazıldığını, yüzyıllar boyunca nasıl korunduğunu, nasıl kaybolduğunu ve yeniden nasıl keşfedildiğini konuşacağız. Neden yalnızca bir gezi kitabı değil, aynı zamanda tarih, kültür, folklor ve dil açısından eşsiz bir hazine olduğunu ele alacağız. Evliya Çelebi'nin bilinmeyen yönleri, seyahatnamenin sıra dışı serüvenini bu akşam sizlerle masaya yatıracağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Bu akşam dünyanın en büyük seyyahı Evliya Çelebi'yi ve dünya kültür tarihinin önemli eseri olan Seyahatname'yi konuşuyoruz. Evliya Çelebi kimdi? Nasıl bir kültürden geldi? Gerçekten anlatıldığı kadar bu kadar yer gezdi mi? Yoksa hiç gitmediği yerleri de mi yazdı? Hangi görevlerde görev aldı, hangi görevleri üstlendi? Bu akşam tabii ki bunların bilinmeyen yönlerini, hayatına, seyahatlerine ve bilinmeyenlerine ışık tutacağız. Çok kıymetli bir hocamla beraber Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Uğur Demir Hocam bizlerle. Sayın Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Şeref verdiniz bu önemli bir konuda. Sizin uzmanlığınızda elbette ve eserlerinizde bu konuya ışık tutacağız. Çok keyifli bir sohbet olacak bu akşam. Tekrar teşekkür ediyoruz katılımınız için.
1: Ben de teşekkür ederim, sağ olasınız.
0: Hemen etiketimi hatırlatmak istiyorum. X platformu üzerinden Dünya Seyyahı yazarsanız, aynı zamanda en sosyal platformu üzerinden de Dünya Seyyahı etiketine yazarsanız kıymetli hocama, Uğur Demir hocama sorularınızı ve görüşlerinizi aktarıyor olacağım program içerisinde. Hocam önemli bir konu konuşuyoruz. Elbette tarih konuşurken çoğu tarihçinin pek çok konuda, çok farklı konularda referans aldığı, kitaplarından daha doğrusu seyahatnamesinden faydalandığı, ipuçlarından faydalandığı çok önemli bir ismi bugün detaylarıyla konuşacağız. Bilinmeyenleri belki sizden öğreneceğiz. Özellikle önemli olan şey Evliya Çelebi'nin kendisi, hayatı, eserlerini nasıl kaleme aldı ve seyahatnamenin serüveni bize oldukça ışık tutacak bir program. Uzunca konuşacağız. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum hocam. Çoğu zaman Evliya Çelebi dediğimizde bir seyyah aklımıza geliyor. Ama onun hayatına baktığımızda aslında Osmanlı dünyasında adım adım dolaşan, görünenleri ve görünmeyenleri birçok yönüyle kayıt altına alan bir şahsiyetle karşılaşıyoruz. Sadece seyyah değil. Dolayısıyla bugün hem Evliya Çelebi'nin hayatını hem de o dünya kültür mirasının en önemli eserlerinden biri olan Seyahatname'yi de uzun uzadıya sizden dinlemek istiyoruz. Ama öncesinde hikayesiyle başlayalım. Evliya Çelebi kimdi, nerede doğdu, hangi kültürden geldi, ailesi nasıldı? Buyurun isterseniz bu konudan şekillendirelim.
1: Sizin de bahsettiğin üzere Evliya Çelebi dünya tarihinin en önemli isimlerinden bir tanesi. Önemi sadece bir seyyah olmasından kaynaklanmıyor. Mesela Evliya Çelebi kimdir? Bugün konuşacağımız, yaklaşık 2 saat konuşacağımız kişi kimdir, hangi başlıklar altında sığar diye şöyle bir hızlıca düşündüğümüzde şu başlıkları rahatlıkla söylemek mümkün. Mesela Evliya Çelebi en önemli dilcilerden bir tanesidir. Evliya Çelebi en önemli tarihçi, Osmanlı tarihçilerinden bir tanesidir. En önemli elçilik raporunu, en ayrıntılı elçilik raporunu yazan bir elçilik heyeti mensubudur. En önemli siyasetname yazarlarından bir tanesidir. En önemli halk edebiyatı yazarıdır. En önemli eşkıya tarihçisidir. En önemli biyografi tarihi yazıcısıdır. En önemli askeri tarih yazıcılarından bir tanesidir. En önemli muhabirlerimizden bir tanesidir. En önemli ajanlarımızdan bir tanesidir. Osmanlı dediğimiz o geniş coğrafyanın günlük hayatıyla ilgili bilgi veren belki de en önemli isimdir. En önemli İstanbul tarihçisidir. En önemli gurmedir. En önemli halk tıbbı kitabının yazarıdır. En büyük nedimlerden bir tanesidir. En önemli rüya tabircisidir. En büyük sırdaştır. En büyük yoldaştır. En mahir espri yapan, şaka yapma konusunda en mahir insanlardan bir tanesidir. Vesaire vesaire başlıkları altına sıralayabiliriz. Ama bunlardan en önemlisi, 10 ciltlik seyahatnamesinde de ifade ettiği üzere Evliya Çelebi'yi tarif eden en önemli kelime, tarif herhalde seyyah-ı alem biriya. Yani yalansız dünya seyyahı demektir. Hatta o kadar ki bu tanımlamayı o kadar benimsemiş ki seyahatnamesinde bununla defaatle atıf yapmasının yanında parmağındaki yüzüğünde dahi seyyah-ı alem evliya yazdığını kendisi zikreder. Ne biliyoruz, neler bilmiyoruz. Buradan devam edeyim müsaadenizle. Evliya Çelebi, Türk tarihinde hakkında en fazla bilgi sahibi olduğumuz kişilerin zannediyorum en başında gelir. Şöyle ki, YÖK'ün tezler veri tabanına müracaat ettiğinizde, Evliya Çelebi yazdığınızda yaklaşık 400 tane yüksek lisans doktora tezinin yapıldığını görürsünüz ki, bu Türk tarihinde hiçbir ismin yarışamayacağı bir rekordur. Makale veri tabanlarına Evliya Çelebi yazdığınızda sizi binlerce makalenin karşıladığını görürsünüz. Bu şu demek, biz Türk tarihinde, hatta belki de dünya tarihinde hayat hakkında en fazla bilgi sahibi olduğumuz kişilerin başında gelenlerden bir tanesi Evliya Çelebi seyahatnamesidir. Bu manada 10 ciltlik seyahatnamesi, 4000 sayfalık seyahatnamesi de aslında bizatihi Evliya Çelebi'nin kim olduğunu bize anlatır. Buna mukabil Evliya Çelebi, dünya tarihinin en fazla bilinen kişilerinden bir tanesi olmasına rağmen hala hayat hakkında o kadar çok sır perdesi var ki burada saymakla bitirmek mümkün değil. Bu nasıl olur? Bu nasıl olur? İşte bugün bunu konuşacağız. Nasıl olduğunu konuşacağız. Evet, bildiklerimizden başlayacak olursak, Evliya Çelebi İstanbul doğumlu birisi. Ama ataları Ahmet Yesevi'ye kadar uzanıyor. Kendi soy ağacını seyahatnamesinde defaatle veriyor ve hepsinde de Ahmet Yesevi'den başlayarak işte 17. yüzyılda Derviş Mehmet Zilli diye eserinde tarif ettiği babasına kadar getiriyor. Babası için seyahatnamesinde belki de ailesiyle ilgili en fazla bilgi verdiği kişi babası. Evliya Çelebi'ye inanacak olursak sarayın kuyumcu başılarından bir tanesi. Saraya çok yakın bir isim. Önemli devlet adamlarıyla çok yakınlık kurmuş bir isim. Ve İstanbul'un önde gelen entelektüel çevresiyle de dini zümreleriyle de irtibat halinde olan bir isim. Evleri un kapanında. Evliya Çelebi annesiyle ilgili babasının hilafına seyahatnamesinde çok az bilgi veriyor. Verdiği bilgilerden bir tanesi şu: annesinin Abaza kökenli olduğunu biliyoruz. Bir esir olarak getirildiğini, 1. Ahmet döneminde saraya getirildiğini, 1. Ahmet'in Derviş Mehmet Zilli ile Evliya Çelebi'nin annesini evlendirdiğini biliyoruz. Evlendiklerinde Evliya Çelebi'nin babasının yaşının çok ileri olduğunu biz seyahatnameden anlıyoruz. Hatta yaşı ileri olduğu için bu evlilikten bir çocuk dünyaya gelmeyeceği tahmin edildiğinden bu evliliğe şahit olan kişilerin bu evliliğin bir çocukla taşlanması için dua ettiğini Evliya Çelebi uzun uzun anlatır ve bu duanın bir semeresi, meyvesi olarak da kendisinin dünyaya geldiğinden bahseder. Yine ailesiyle ilgili olarak iki kardeşinin ismini biz biliyoruz. Mahmut adında bir erkek kardeşi, İnal adında bir kız kardeşi olduğunu biz biliyoruz. Babasının birkaç defa evlendiğini seyahatnameden anlıyoruz. Ve kuvvetle muhtemel Evliya Çelebi bir üvey annenin yanında büyümüş olabilir.
0: Evliya Çelebi doğduktan sonra birkaç kere evlenmiş.
1: Evet. Evliya Çelebi doğmadan önce bir evlilik yaptığını anlıyoruz. Evliya Çelebi'nin annesiyle evlendiğini, sonra da bir başka evlilik yaptığını biz seyahatnameden anlıyoruz. Onun haricinde Evliya Çelebi babası haricindeki aile fertleriyle ilgili fazla bilgi vermez. Ben mesela annesiyle

0: ilgili çok bilgi beklerdim. Annesiyle ilgili çok az malumat veriyor. İşte Abaza kökenli olduğu, esir olduğu ve nasıl evlendiğini anlatıyor. Melek Ahmet Paşa ile akrabalığından bahsediyor. Onun haricinde bir de bir annesinin zevkinden, ilgisinden bahsediyor. O da para meraklısı. Yani şöyle para meraklısı, para koleksiyoneri.
1: Para meraklısı deyince hocam.

0: Evliya Çelebi Saray'la sanki. Yanlış mı anlıyorum?
1: Evliya Çelebi'ye inanacak olursak babası Derviş Mehmet sarayın kuyumcu başısı. Hatta sarayın yaptırdığı bazı önemli hizmetlerde kuyumcu başı olması sebebiyle önemli görevler almış birisi. Mesela Sultanahmet Camii'nin farklı yerlerinde eserlerinin olduğunu söyler. İşte Kabe'nin farklı yerlerinde babasının bizzat isminin yazılı olduğu eserlerinin olduğunu söyler. İşte imparatorluğun farklı yerlerinde gezerken babasının isminin yazılı olduğu bazı eserlerden bahseder. Sarayın kuyumcu başısı olarak bahseder. Fakat benim yaptığım araştırmalarda sarayın kuyumcu başısı olan Mehmet, Derviş Mehmet, Evliya Çelebi'nin babası olan Derviş Mehmet olarak çıkmıyor. Ama tamamladığım bir araştırma değil. Bu daha uzun soluklu bir süreç gerektiriyor. Bunun sonunda bakalım bizi bilgiler nereye götürecek. Onun haricinde Unkapanı'nda bir kuyumcu dükkanları var. Bu kuyumcu dükkanının müşterisi çok geniş bir kitle olduğu anlaşılıyor. Hem piyasaya hem de saraya özel siparişler yaptığını biz biliyoruz. Burada Müslüman ve gayrimüslim ustaların çalıştığını, hatta Evliya Çelebi'nin buradaki gayrimüslim ustalardan bazı işte Roma tarihini okuduğunu, Yunanca öğrendiğini, İtalyanca bazı bilgileri buradan edindiğini, İbranice'ye merak saldığını biz seyahatnamesinden biz biliyoruz. Onun haricinde Evliya Çelebi'nin babası Derviş Mehmet İstanbul'un önemli derviş zümrelerine de yakın birisi. Evlerinde haftanın belli günlerinde sohbet meclisleri tertip ediliyor. İstanbul'un önde gelen entelektüelleri diyelim, münevverleri diyelim. Bu evde toplanıyor. Bu işte birçok konu hakkında görüşülüyor bu evde. Ve Evliya Çelebi böyle bir sohbet ortamına doğmuş bir isim. Onun haricinde Evliya Çelebi'nin babası Osmanlı İmparatorluğu'nda Aksakallılar dediğimiz grubun mensubu birisi. Nedir bu Aksakallılar? Söylemek ne kadar teşbihte hata olmasın, Osmanlı'nın derin devleti dediğimiz yapılanmalardan bir tanesi bu. Kimdir bu? Gün görmüş, devlet içerisinde farklı görevler almış, işte bu görevleri vesilesiyle iyi ve kötü günlere şahit olmuş, önemli hizmetleri imza atmış kişilerin bir araya getirildiği bir yapılanmadan bahsediyor ve bu ismi de Evliya Çelebi bizzat kendisi veriyor, Aksakallılar diye. Özellikle 4. Murat devrinde ciddi bir devlet meselesi müzakere edileceği zaman, ciddi bir devlet kararı alınacağı zaman bu aksakallıların toplandığını ve bunların istişaresi sonucunda kararların alındığını Evliya Çelebi bize anlatıyor. Onlardan bir tanesi de Evliya Çelebi'nin babası. Neden? Çünkü Evliya Çelebi'nin anlatımına göre babası Derviş Mehmet daha Kanuni Sultan Süleyman devrinden itibaren saray işlerinde görev almış, imparatorluğun farklı yerlerinde bulunmuş, önemli hizmetlere imza atmış bir isim ve hatta Kanuni Sultan Süleyman'la birlikte Zigetvar Seferi'ne de katılmış bir isimden bahsediyoruz. Bu Aksakallılar Meclisi'nin önemli isimlerinden bir tanesi. Bu Aksakallılar Meclisi'ne de Evliya Çelebi babası vasıtasıyla, babasının bağlantıları vasıtasıyla birkaç defa katılmıştır. Ve bu meclislerin nasıl olduğuna dair de bize içeriden bilgi vermiştir ki Osmanlı tarihinde Aksakallıların kim olduğunu, nasıl teşkilatlandırdıklarını, hangi işlere müdahil olduklarını, nasıl nüfuzları bulunduğunu, saray üzerindeki etkilerinin ne olduğunu vesaire biz sadece Evliya Çelebi seyahatnamesinden biliyoruz. Bu aksakallıların yapılanması daha sonra Evliya Çelebi'nin hayatında da çok büyük etki edecektir. Evliya Çelebi'nin yanında hizmet gördüğü birçok devlet adamı, birçok vali bu aksakallıların bir şekilde irtibatlı olduğu isimler olduğu için de Evliya Çelebi bunların yanında görev alma konusunda bir sıkıntı yaşamamıştır.
0: Hocam babası Derviş Mehmet.
1: Evet.
0: Nüfuzlu bir aile. Babasına o bulunduğu görevden dolayı ya da yakın olduğu cemaatten dolayı derviş lakabı takılmış. Peki Evliya Çelebi'nin neden lakabı Evliya? Yani ismi gerçekte bu ismin gerçekten kendisine ait olup olmadığına dair tartışmalar da var. gerçekten

0: Sen kendisinin adamı, neden Evliya denmiş, Evliya Çelebi denmiş? Bu konuda bir
1: Oraya
0: bilginiz var mı?
1: geçmeden önce bir görsellerin içerisinde
0: Ha,
1: Evliya
0: lütfen.
1: Secere diye bir fotoğraf vardı. Bunu görebilirsek Evliya'nın soyunun nereden geldiğini
0: Tabii ki. Hemen rejimiz
1: Evliya Secere diye
0: verecektir şimdi.
1: şayet mümkünse. O görsel gelene kadar evet. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde kendi soy ağacı ile ilgili verdiği bilgilerin şema hali bu. İşte Hazreti Peygamber'den başlatıyor. Ahmet Yesevi'ye kadar getiriyor. Ahmet Yesevi'den kendisine kadar. Burada iki kol gibi görülüyor fakat iki farklı rivayet olduğu için ben bunları ayırdım. Aslında tek bir şekilde devam ediyor. İşte babası Derviş Mehmet Silli, onun babası Kara Ahmet, Demircizade Şehit Kara Mustafa, Durhan Bey, Yakut, Yavuz Er, Ece Yakup vesaire diye yukarıya doğru
0: Onu ikiye
1: devam ediyor.
0: ayırmış. Neden ikiye ayırmış hocam? Onu
1: Hayır,
0: anlamadım.
1: ikiye ayrıldı şöyle. Seyahatname'de iki farklı şekilde rivayet ederek aktardığı için bazı yerlerde atlamalar var. Ben bunu göstermek için ikiye ayrılmış gibi
0: Evet.
1: gösterdim burada. Biz bu soy ağacını takip edebiliyoruz. Bunların özellikle Derviş Mehmet, Kara Ahmet ve Demircizade Şehit Kara Mustafa'nın Yavuz Er'den itibaren mezarlarının İstanbul'da olduğunu biliyoruz. Evliya Çelebi'nin anlattığına göre Meyitzade Türbesi'nin yanında bir aile kabristanı var. Bu aile kabristanında Evliya Çelebi zaman zaman ziyaret ediyor. Babasının mezar taşını falan da yaptırdığını anlatıyor. İşte annesinin, babasının, işte dedesinin, büyük dedesinin, erkek ve kız kardeşlerinin o aile kabristanında yattığını söylüyor ki bu da şu demek, Evliya Çelebi vefat etmeden önce şayet üvey kardeşleri yoksa öz kardeşlerini, annesini, babasının tamamını vefat ettiğini söyleyebiliriz.
0: Hocam, Ahmet Yesevi'den Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Peygamber'e kadar kendi söylemiyle Evliya Çelebi'nin
1: Evet, bu
0: soyuna
1: secere doğru mu
0: gittiğini...
1: böyle mi gider? Hayır.
0: Hocam, Evliya Çelebi'ye inanıyor muyuz? İnanmalı mıyız? Güvenmeli? Yani bu soy ağacı bizim için güvenilir bir kaynak mı? Çünkü kendisi söylüyor ya bunu.
1: Evliya Çelebi'ye inanmak zorundayız. Çünkü başka çoğu yerde başka seçeneğimiz yok. Nasıl inanırız? İyi rehberler ve iyi çalışmalar nezaretinde Evliya Çelebi'ye inanmalıyız. Zaten konuşmalarımızın ilerleyen safhasında nerede ne kadar güvenmeliyiz, nerede temkinli olmalıyızı anlatmaya çalışacağım. Sorunuza gelecek olursak, Evliya ünvanı, Evliya bir ünvan değil. Evliya bizzat Evliya Çelebi'nin ismi. Bu konu çok tartışılmış.
0: Evet.
1: Yani yaklaşık olarak 1970'lerden itibaren çok tartışılan bir konuydu. Özellikle 1970'lerde Batılı bir tarihçi Evliya'nın bir isim olmadığını, Evliya'nın işte bir lakap olduğunu, gerçek isminin başka bir şey olması gerektiğini iddia etti. Ondan sonra bu iddia bugüne kadar devam ede geldi. Bugün de bazı akademisyenlerin Evliya adında bir ismin olmadığını, Osmanlı'da Evliya isminin bulunmadığını iddia ettiklerini görürüz. Fakat bu doğru değil. Evliya, Evliya Çelebi'nin ismidir. Hocası Evliya Mehmet Efendi'den hareketle bu isim verilmiştir. Hocasının ismini taşır Evliya Çelebi. Görsellerimizin içerisinde Evliya isim diye üç görsel var. Şayet imkan varsa onu da göstermek suretiyle bu suale devam etmek isterim. O belgelerden de bunlar göstereceklerim. Osmanlı arşivindeki belgeler, o belgelerde mesela onlardan bir tanesi. Bunu ilk gördüğümde çok heyecanlanmıştım. Çünkü ben yaklaşık olarak 13 senedir Evliya Çelebi'yi arşivde arıyorum.
0: Evet.
1: Osmanlı arşivinde bugüne kadar Evliya Çelebi ile ilgili bir belge tespit edilmiş değil. Bunu bulduğumda çok heyecanlanmıştım. Çünkü bu Evliya Çelebi ile ilgili o olabilir ihtimallerinin en güçlülerinden bir tanesiydi. O işaretli kısım Evliya Efendi, Defterdar, Diyarbakır diye yazıyor. Diyarbakır Defterdarı Evliya Efendi. Gördüğünüz gibi bu Evliya Çelebi olabilirdi ama değil. Sonra çünkü ben test ettim. Bunun Evliya Çelebi olması mümkün değil. Çünkü Evliya Çelebi'nin Diyarbakır defterliği de var. Mesela burada da Salih

0: Yani Evliya Bey yazıyor. Buradan şunu anlıyoruz. Bir defa Osmanlı'da Evliya ismi kullanılan bir isim. Böyle bir isim yok diye iddia edenlerin iddiası mesnetsiz iddiadır. Hem kitabi kaynaklarımızda hem böyle arşiv kaynaklarımızda Evliya ismini bulmak mümkündür. Bu belgeleri özellikle getirdim. Bunların her ikisi de Evliya Çelebi olabilirdi. Şayet derinlemesine bir tetkik yapılmamış olsaydı, bunu Evliya Çelebi ile ilgili belge buldum diyerek piyasaya sürüp sansasyonel bir ortam oluşturma imkanı vardı. Ama bunların ikisi de Evliya Çelebi değil. Daha nice Evliya, Evliya Mehmet Efendi, Evliya Çelebi adında belgeler var. Ve bunların bir kısmı Evliya Çelebi olabilir. Aynı dönemdeler, aynı işi yapıyorlar. Fakat bunların hiçbiri bizim aradığımız Evliya Çelebi değil. Ama görüyoruz
1: ama
0: ki
1: isim olarak var olduğunu
0: Evliya ismi, Evliya Mehmet Efendi ismi, Evliya Çelebi ismi, Evliya Bey, Evliya Efendi şeklinde Osmanlı arşivinde de mebzul miktarda buna dair belge bulmamız mümkün. Bunlardan bir tanesi bir gün inşallah birisi bulacaktır. Bizim aradığımız Evliya Çelebi olacaktır. O yüzden bilinmeyen bir isim aramıyoruz. Mesela burada bunu da çok bulduğumda çok heyecanlanmıştım. Evliya'ya, Evliya Çelebi'ye ait olması gerekir diye düşündüm ama arkasını ve sonunu takip edildiğinde o olmadı anlaşıyor. İşaretli kısımda Evliya Mehmet Çelebi yazıyor. Yani gördüğünüz gibi Evliya ismi Osmanlı tarihinde kullanılan bir isim. Belgelerde de yazılı kitabi kaynaklarda da var. Evliya Çelebi'nin ismi Evliya Çelebi. Lakabı, müstaharı, kendini gizlemek için kullandığı bir şey değil. Mesela İsminin Evliya olduğuna dair biz 1975'ten itibaren daha kesin bilgilere sahibiz. Nereden sahibiz? Mesela 1665 yılında Viyana'ya gidiyor. Viyana'da Kara Mehmet Paşa elçi olarak gittiğinde onun mahiyetinde görev alıyor. Elçilik heyetinin masraf kayıtları içerisinde Evliya Efendi adında birisi var. Mesela onu da şöyle gösterebiliriz. Görsellerimizin içerisinde ben de bulabilirsem.
1: Sıradayı soracağım. Rejimi hemen versin. Bir sonraki sıradayız hemen.
0: İki numarayı açabiliriz. Evet. İki, üç ve dördü sırayla açarsak.
1: Tamam.
0: Evet. Bu daha sonra da üzerinde duracağız. Evliya Çelebi'yi bulabileceğimiz tek görsel. Evliya yani. Çelebi bunlardan bir tanesi.
1: Öyle mi? Ama çok zor.
0: Aslında zor değil. Çünkü aşağıda yukarıdaki numaraları kişilerin kimler olduğunu, hangi görevleri olduğunu anlatan aşağıda açıklamalar var. Bu 1665 yılında Kara Mehmet Paşa'nın Viyana'ya elçi olarak girişini temsil eden döneminde yapılmış bir gravür. Ve bunlardan bir tanesi Evliya Çelebi. Yani hatta 4 numarayı açabilirsek orada biraz daha hangisi olabilirle ilgili en kuvvetli ihtimali.
1: Bilmece gibi hocam gerçekten.
0: Özür dilerim. 3 numarayı açabilirsek üç özür dilerim. 3 numara.
1: Merak ettim.
0: Evet. 46 numaradaki bu 4 kişiden bir tanesi Evliya Çelebi. Ama bu görselin de şöyle bir sıkıntısı var. Yüzü tasvir edilmemiş. Evet. Ama en azından kıyafetleriyle ilgili, İşte boyu ile ilgili vesaire bize bir bilgi verebilecek elimizdeki tek kayıt. İşte bu stüdyoda da Evliya Çelebi ile ilgili birçok şey görüyoruz, çizimler görüyoruz. Bunların hiçbiri tarihi gerçekliği olan çizimler değil. Bunların hepsi yeni çizimler. Tek elimizdeki kayıt bu. Bunun işte bu elçilik heyetinin masraf kayıtlarını gösteren bir belge var. 4 numaralı belge. Bu belgenin içerisinde gelirse.
1: Bu arada hocam o belgeyi verirken arkadaşlar Evliya Çelebi'yi hep at üstünde görüyoruz. Tasvirlerde, gravürlerde. Enteresan.
0: Başka türlüsü zaten mümkün değildi.
1: Bir seyyah için.
0: Evet. Alttan 2-4, altıncısı yani alttan yukarıya çıktığımızda altıncısı Evliya Efendi diye bir isim görüyoruz. Evliya, alttan 2, 4, 6.
1: Alttan 6, evet, evet. Evliya Efendi.
0: Evliya Efendi, bu bizim Evliya Çelebi. Bu Evliya Çelebi'nin isminin Evliya Çelebi olduğuna dair seyahatname dışındaki ilk kaynaktır. 1975 yılında tespit edilmiştir. Ve bu tespitten sonra Evliya'nın ismi Evliya mıydı değil miydi tartışmaları büyük oranda hükmünü kaybetmiştir. Ondan sonra duvar yazıları bulundu Evliya Çelebi'ye ait. 6 tanesi bugüne kadar intikal etmiş. Ama Evliya Çelebi'nin 30'a aşkın yerde duvara yazı yazdığını biliyoruz. Mesela onlardan işte 5 numarayı görebilirsek. 5, 6, 7, 8 sırayla. Evet. Melek Ahmet Paşa Hazretleri'nin müezzini Evliya-i Gülşen'i ruhu için... Allah rızası için Fatiha sene 1071. Gezdiği birçok yere bunu da konuşacağız programın ilerleyen kısımlarında.
1: Bunu mu yazıyor?
0: Evet, Evliya Çelebi'nin günümüze ulaşmış böyle duvar yazıları var. Bu Evliya Çelebi'nin kaleminden çıkan belki de tek kayıtlar bunlar. İşte bu da Melek Ahmet Paşalı Seyyah Alem. Burada da kendini öyle yani bu yazdığı yer... İşte camilerin ana kapısına, tekkelere, anıt niteliğindeki ağaçlara, işte önemli ziyaret yerlerine Evliya Çelebi.
1: Ben buradaydım demek.
0: Evet, demek evet. için. Bu da 1082 tarihinde işte Melek Ahmet Paşalı Seyyah Alem Evliya Ruhu için Allah rızası için Fatiha yazan bir kayıt. Bu kayıtlar da tespit edildikten sonra Evliya Çelebi'nin isminden artık işte burada da kendisi için evet. Allah rızası için. Evet. Şurada hemen solda Evliya yazıyor. Evet. Kedebi müezzin Evliya diye. Sene 1074 tarihli bir şey. Bir kayıt bu. Bu şekilde 6 tane duvar yazısı var. Bunu zaten programın ilerleyen safhalarında konuşacağız evet, herhalde. Vaktimiz evet. müsait olursa. Duvar yazıları tespit edildikten sonra 2005 yılında önemli bir belge daha tespit edildi. Eğer imkanımız varsa o da...
1: Hocam çok muzip bir hareket değil mi bu duvar buradaydım demek? Yani siz mizah anlayışı da var dediniz ama bana çok muzip bir hareket geldi. Gittiği yerde ben buradaydım diye kayıt bırakmak. Bilmiyorum çok enteresan bir hareket.
0: Evliya Çelebi çalışmak iki şeyi gerektiriyor. Bir, yani iki şeyin birleşimini gerektiriyor. Muzip bir zekaya sahip olmayı gerektiriyor.
1: Değil mi? Öyle gözüküyor.
0: Aksi takdirde İki şeyinizi kaybedersiniz. Bir, akıl. İki, ruh sağlığınızı kaybedersiniz. Çünkü o kadar muzip tavırlar sergiler ki, yani işte duvara böyle yazan evet, birisi, evet. işte bir yerde bilgi verirken başka bilgiyi, farklı bilgileri kendisine göre birleştiren birisi. O yüzden çok dikkatli kullanılması gereken bir kaynak, çok dikkat edilmesi gereken bir isim Evliya Çelebi. Bunu defaatle vurgulamak gerekir. Israrla üzerinde durmak gerekir. Mesela en önemli kayıtlardan bir tanesi ismiyle ilgili Azize Katerina Manastırı diye bir dosya var. Onun içerisinde ki görselleri açabilirsek mümkünse. Evet. Mesela bu 2005 yılında yayınlanan bir belge. Azize Katerina Manastırı'nı ziyaret etmek için Evliya Çelebi'ye bir resmi izin verilmiş. Biz bunlara Evliya Çelebi seyahatnamesinde de gördüğümüz üzere papinta kağıt diyoruz. Evliya Çelebi işte bu tür papinta kağıtlar aldığını seyahatnamesinde birkaç yerde yazıyor. Onlardan bir tanesi de bu Tur-i Sina'daki Azize Katerina Manastırı'nı ziyaret etmek için kendisine verilen resmi izin. Buradaki ismi de Evliya Çelebi. Hı hı. Bunun metnini de Evliya Çelebi. Mesela bunun metni çok güzel. Bir kısmını en azından okumak icap eder. Evliya Çelebi'yi en güzel tarif eden metinlerden bir tanesi bu. Evet. Burada şöyle diyor. Türkçe tercümesinde. Hepiniz bilesiniz ki tarafımızdan tanzim olunan bu mektubun hamili Evliya Çelebi namuslu ve insan dostu bir insandır. Onun arzusu ve emeli seyyah-ı alem olmaktır. Gezdiği yerleri şehirleri, kavimleri,

0: atmaktır. Kalbinde kötülük yoktur. Hiç kimseye haksızlık etmek, hiç kimseyi incitmek istemez. Biz onun namına tanıklık etmek isteriz ki kendisi muniz ve iyi bir insandır. Bu sebepten hepinizden niyaz ederiz ki onu iyi bir adam olarak misafir ediniz. O dindar Hristiyanlardan lütuflar ve iyilikler hak etmiştir. Her nerede bulunursa bulunsun veya seyahat esnasında ister karada ister denizde olsun, ister şehirlerde ister köylerde olsun, bizce ve pek çoklarınca insan dostluğu, barışsever bir kişi olarak tanınan kendisi hiçbir tahkikat ve soruşturmaya maruz kalmamalıdır diye devam eden ve seyahatname dışında Evliya Çelebi'yi bu kadar tatlı anlatan bir izin kağıdı. Burada da Evliya Çelebi'nin ismi Evliya Çelebi olarak zikredilmiştir. Bu sebeple sorunuza dönecek olursak evliya bir ünvan, evliya bir lakap, evliya bir yakıştırma, evliya bir müstahar değil. Hem seyahatnamesinde defaatle ve tek olarak belirttiği üzere hem Viyana'daki elçilik heyetindeki resmi kayıtta hem bu manastırları ziyaret için kendisine verilen papinte kağıtlarda hem duvar yazılarında ifade edildiği gibi bu Evliya Çelebi'nin bizzat ismidir ve hocasından kaynaklı olarak verilmiş bir isimdir efendim.
1: Bunu da netleştirmiş olduk evet. Sizin belgelerinizde.
0: Uzun uzun anlatmak istedim çünkü çok tartışması işte yarım asırdır devam eden bir konu. Hem belgelerle hem de kendi eserinden ayrıntılı anlatmak istedim.
1: Noktayı da koymuş olduk, evet.
0: Evliya Çelebi'de nokta konmak mümkün değildir.
1: İsmiyle.
0: Biz virgül koyduk.
1: Evet, doğru.
0: Yarın başka birisi başka bir şeyi bulur. O zaman onu müzakere ederiz ama şimdilik geldiğimiz yer itibariyle konumumuz budur.
1: Kıymetli hocam, tabii 17. yüzyılda o insanların imkanları çok kısıtlı. Fakat biri çıkıyor, gençliğinden itibaren yollara düşüyor ve ölene kadar ömrünü yollarda geçiriyor açıkçası. Evet. Şimdi baktığımız zaman tabii evliyanın uzun yolculuk serüveni bir anda başlamıyor. Belirli bir başlangıç noktası var. Neden gezme arzusunda ve ilk olarak örneğin nereye gidiyor ve kaç yaşında, ne zaman? Nereden başlıyor bu yolculuğuna?
0: Şöyle kitabında anlattıklarından başlayayım. Yani seyahatnamede anlattıklarından başlayalım. Gezme arzusu Evliya Çelebi'nin fıtratında olan bir arzu. Birincisi bunu teslim etmek lazım. Çünkü zorlamayla bu arzuyu bir insana kazandırmak mümkün değil. İkincisi babası da gezmeyi seven ve gezen bir isim. Hatta Evliya Çelebi seyahatnamesinde imparatorluğun farklı yerlerinde babasının izlerini bulmak için gittiğini söyler. Seyahatnamenin birçok bölümünde babasının seyahatlerinden de bahseder. İkinci olarak bu bir baba mirasıdır diyebiliriz. Üçüncü olarak pek dile getirilmese de benim özel kanaatimi söylüyorum. Babasının çok evlenmesinden kaynaklı olarak bir durum kaçış varmış gibi geliyor. Çünkü farklı annelerden doğan kardeşler var. Bunlar zaman zaman anlaşamıyor. Farklı eşler var. Bu kaçış sadece imparatorluğun farklı yerlerine değil. Daha çocukluğundan itibaren mesela medrese eğitimi alıyor ve bu medrese eğitiminin önemli bir kısmını yatılı olarak tamamlıyor.
1: Kendi tercihiyle mi acaba?
0: Bunu bilmiyoruz.
1: Bilmiyoruz evet.
0: Ama mesela 7 yıl gittiği bir medrese var. Orada yatılı olarak kaldığını biz biliyoruz. İşte Enderun'a verilmesinin, Enderun'da kalmasının, her fırsat buldukça çok uzaklara gitmesinin bir özel durumu olduğunu ben düşünüyorum. Bu benim seyahatnameden okuyarak ulaştığım şahsi bir kanaat. Kesinlik arz etmez ama bence seyahatlerinde, seyahat etmesinde bu etkenin de önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta bu durumun Evliya Çelebi'nin hiç evlenmemesinin de en önemli sebeplerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü belki ileride soru gelirse ele alırız. İşte evlendi mi, evlenmedi mi konusunu. İşte bir insan evlenmemiş olabilir ama evlenmeye de karşı durduğunu görüyoruz. Bunun da ailesinin özel durumundan kaynaklı
1: travmatik bir süreç
0: olabilir. Olabilir. Bunu ne zaman

0: kesinleştirebiliriz? Bir yazı bulabilirsek veyahut da en iyi ihtimallerden bir tanesi, işte babasının vefatı münasebetiyle mirasının taksim edildiğini biz biliyoruz. Bu taksimin bazı problemlerle karşılaştığını, aile içerisinde bazı gerginliklere sebep olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili bir resmi yazışma bulur isek, kaç eşi olduğunu, kaç kardeş olduğunu, miras taksiminde ne tür problemler olduğunu bulabilirsek, bu söylediklerimizi teyit etme imkanımız var. Ama şimdilik hissi kablel vuku dediğimiz seyahatnameden benim gördüklerim. Şunun için de bunu söylemek istiyorum. Babasından çok çok çok vurgulu bahsetmesine, babasının tecrübelerine çok defaatle atıf yapmasına, işte her seyahatnamesinden dönüşte özellikle babasıyla kavuşmasını uzun uzun anlatmasına rağmen annesi neredeyse hiç yok. Aile ortamı hiç yok. Kendisinin bir aile kurduğu hiç vaki değil. Bunun tersini anlattıkları var. Bu şahsi durumunu da dikkate almak gerektiği kanaatindeyim.
1: Kıymetli hocam, 3 opsiyondan bahsettiniz. Üçüncüsü daha güçlü olduğu kanaatinizi söylediniz kendinizce. Bir de dördüncü var. Benim duyduğum, gördüğü bir rüya üzerine mi acaba? Fakat bunu kısa bir ara verelim isterseniz. Bu sorunun cevabını da daha detaylı sorarak aradan sonra sizden almış olayım müsaadenizle değerli tarihseverler. Kısa bir ara, ayrılmayın. Birazdan tekrar an ve zamanda burada olacağız.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Devam ediyoruz an ve zamana değerli tarih severler. Profesör Doktor Uğur Demir hocamla beraber Evliya Çelebi'nin ve en önemli eseri Seyahatnamesi'nin bilinmeyenlerini konuşuyoruz. Çok da önemli bir noktada kaldık ama öncesinde hatırlatmak istiyorum. Dünya Seyyahı etiketine yazıyorsunuz. Ben merak ettiklerinizi hocama soracağım birazdan. Aynı zamanda yine hocamın kitabından da bahsetmek istiyorum. Rüyadan Matbaaya Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin tarihi eseri Sayın Uğur Demir hocamın. Burada da bugün konuştuğumuz konuları, elbette her şeyi konuşmamız mümkün değil, detaylarını, satır aralarını merak ederseniz hocama kitabından da öğrenebilirsiniz diyorum. Kıymetli katkılarınız için teşekkür ediyoruz hocam tekrardan. Kaldığımız yerden devam edelim kıymetli hocam.
1: Evet.
0: Evliya Çelebi'nin yola çıkış hikayesini, ona ilham veren şeyleri ya da iten şeyleri, onu seyyahlığa iten durumu, belki ilk gittiği yerleri konuşmaya başlamıştık. Siz birkaç anekdot aktardınız. Ben de programı ara verirken dedim ki bir de bir rüya gördüğü rivayet edilir. Ne kadar yazıyor, yazmıyor bilmiyorum. Onu sizden öğreneceğiz. Bir rüya üzerine de yola çıktığı söylenir hocam. Bu doğru mudur yoksa rivayet midir? Hangi ihtimal daha kuvvetlidir? Buyurunuz.
1: Birçok programda Evliya Çelebi'yi konuşurken en fazla muhatap olduğumuz sorulardan bir tanesi budur. Evliya Çelebi'nin rüyası gerçek midir değil midir? Evet. Şimdi rüyanın gerçek olup olmadığını test etmemiz mümkün değil. Yani görmüş olabilir, görmemiş olabilir. Burada rüyayla ne iş yapmak istediğini anlamak zorundayız. Bunun üzerinde düşünmek zorundayız. Yani kimse görmemiştir diyemez, görmüştür de diyemez. Bunun bir ölçüsü, bir kesin hükmü yok. Ama Evliya Çelebi neden rüyayla bunu anlatmak istiyor? Aslında Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde rüya konusu çokça işlenen bir konudur. Osmanlı dönemi tabiriyle söyleyecek olursak, Evliya Çelebi'nin bizzat kendisi çok iyi bir muabbirdir. Muabbir şu demek, rüya yorumcusu demek. Mahiyetine katıldığı birçok paşanın rüyalarını Evliya Çelebi defaatle yorumlamıştır. Mesela Melek Ahmet Paşa'nın birçok rüyasını anlatır. Bu rüyaları hep Evliya Çelebi'ye anlatıp yorumlattığını anlatır. Başka paşaların rüyalarını anlatır vesaire. O yüzden Evliya Çelebi için rüya sadece kendine has bir anlatım unsuru değildir. Hayatın olağan akışında vuku bulan ve günlük hayatta tesir ettiğine inanılan ve Evliya Çelebi'nin de yorumlarına çok değer verilen bir olgudan bahsediyoruz rüyayla. İkincisi şu, Evliya Çelebi bunu Ahi Çelebi Camii'nde bir inzivaya çekilmişken gördüğünü söyler. Fakat hep biz buna rüya deriz. Bu rüya ile yakaza arasında, yani rüya ile gerçeklik arasındaki bir alemde aslında olan bir durumdur. Biz bunu rüya diyerek biraz geçiştiriyoruz. Seyahatname'de bu bir sayfa olarak anlatılır. Ve anlattığından Evliya Çelebi'nin bunu bir işte rüya aleminde işte rüya deyip geçiştirmediğini, bilakis işte inzivaya çekilmişken, işte ibadet halindeyken, özel dualar edip özel ibadetler ettikten sonra özel bir ruh haleti içerisindeyken rüya ile gerçek alem arasında karışık olarak gördüğü bir anlatım. Ve orada hepimizin de bildiği, işte rüyanın uzun anlatımını burada vaktimiz çok yok, Hazreti Peygamber'in karşısına geldiğinde, getirildiğinde şefaat ya Resulallah diyecekken seyahatra ya Resulallah diyerek, bunun da Peygamber Efendimiz tarafından amin karşılığı verilerek ömrü boyunca seyahat etmesinin bir sebep olarak anlatır. Tatlı bir gerekçedir. Mesela ben hep şunu söylüyorum. Kurgu konusunda sıkıntısı olanlar Evliya Çelebi'yi okusunlar. Her türlü durumla ilgili Evliya Çelebi'de çokça farklı kurgu unsurları vardır. Bunlardan bir tanesi de, rüya da bunlardan bir tanesi olabilir. Olmayabilir ama anlatmak istediğine çok güzel yakışan bir unsurdur diye söylemek gerekir rüyayı.
0: Hocam ilk seyahatini nereye yapıyor?
1: Evliya Çelebi ilk seyahatini İstanbul'a yapıyor. İstanbul'u adım adım gezmiş birisidir. Bu yaklaşık 15 yıl süren bir gezi.
0: 15 yıl İstanbul'u
1: evet.
0: mu geziyor?
1: Ve burayı da gezmesini bizzat babası telkin etmiştir, tavsiye etmiştir. ilk gezeceksen işte İstanbul'u gez demiştir. Adım adım gezmiştir. Her bir unsurunu görüp kaydetmiştir. Bugüne kadar yazılmış en ayrıntılı İstanbul rehberi Evliya Çelebi Seyahatnamesi'dir. Tam bir cilttir. Bir cildin tamamı İstanbul'u anlatır. Hem de her şeyiyle. Dilencisinden bozacısına, sokak köpeğinden işte saray törenlerine, padişahın günlük gezilerinden meyhane meclislerinin muhabbetlerine varana kadar bir şehrin aradığımız bütün unsurlarını biz seyahatnamenin birinci cildinde bulabiliriz. Bu manada seyahatnamenin iki cildi özeldir. Sadece birer şehre tahsis edilmiştir. Bunlardan birincisi, birinci cilt İstanbul için tahsis edilmiştir. Sonuncusu da Mısır için tahsis edilmiştir. Bu ikisi çok ayrıntılı şehir anlatımlarıdır. Bugüne kadar da Evliya Çelebi'nin bu birinci cildinde anlattığı İstanbul'un üzerine o tatlılıkta, o zenginlikte, o tarihi derinlikte bir ikinci İstanbul rehberi diyeyim ben. Tarihi demek yeterli olmaz. Tam olarak Evliya Çelebi'nin yaptığını karşılamaz. Bir metin daha kaleme alınmış değildir efendim.
0: Hocam askeri tarihçiler, istihbarat tarihi, işte günlük hayat, programın açılışında da söylediniz mutfakla ilgili gastronomi tarihi, tıp, astronomi, bunlarla ilgili çalışan niş tarihçilerin hepsi Evliya Çelebi'den mutlaka, yani her alanda bir referans alıyorlar. Her şeyi buluyorlar. Gezdiği yerlerden de o kadar geniş çerçevede her şeyi yazıyor ki çok ciddi, çok zengin bir kaynak. Ve her yeri geziyor galiba. Ne kadar yer geziyor? Özellikle Mısır'a çok gittiğini görüyoruz. Mesela neden Mısır'a bu kadar gidiyor? Özel ilgisi mi var? Gezdiği yerleri biraz isterseniz konuşalım.
1: Evliya Çelebi bugünkü sınırlar içerisinde yaklaşık olarak 40 ülkeyi gezmiş bir isimden bahsediyoruz. İşte Viyana'dan Hazar Denizi'ne kadar, Karadeniz steplerinden işte Kuzey Afrika'nın tenha kabilelerinin olduğu yere kadar gezmiş bir isimden bahsediyoruz. Mısır birçok defa gittiği bir yer değil. Seyahatler içerisinde son defa gidip kuvvetle muhtemel orada vefat ettiği bir yer. O yüzden oraya ayrıntılı bir cilt bırakmıştır. 10. cilt. Mısır ve aslında Kuzey Afrika, Nil'in kaynağı, işte Habeş gibi bölgelere ayrılmıştır. O yüzden Mısır'a birçok defa gittiğini söylememiz mümkün değil. Ama Evliya Çelebi imparatorluğun farklı yerlerinde birçok defa, 6-7 defa gittiği yerler var. Mesela Erzurum'a birkaç defa gitmiştir, Bursa'ya defaatle gitmiştir, işte Selanik'e birkaç defa gitmiştir, Belgrad'a birkaç defa gitmiştir vesaire. Bu manada çok geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ben bir tarihçi olarak, bir bilim adamı olarak Evliya Çelebi'nin şu özelliğine şükrediyorum. İlgi alanı çok geniş bir insan. İnsan gezebilir, insan görebilir, gördüğünü kaydedebilir, seyahatname de yazabilir. Biz birçok seyahatname biliyoruz. Bunların bazıları dünya çapında meşhur seyahatnameler. İşte Marco Polo seyahatnamesini biliyoruz. Bu taraftan İbn Batuta seyahatnamesini, İbn Fadlan seyahatnamesini biliyoruz. Ama bunların hiçbiri, dünyadaki hiçbir seyahatname ilgi alanlarının genişliği itibariyle Evliya Çelebi ile mukayese edebilecek bir isimler değiller. İkincisi, insanın ilgi alanı geniş olabilir. Ama bu genişliği anlatabilecek edebi derinliği olmayabilir. Evliya Çelebi de bu genişliği anlatabilecek edebi zenginlik ve genişlik de çok fazla. Edebi genişliği fazla olabilir ama tasvir etmek için bakış açısı yeterli olmayabilir. Evliya Çelebi'nin metinlerini okuduğunuz zaman gözünüzü yumun ve bir anlattığı yeri hayal edin. Ben her gittiğim yerde yüksek bir yere çıkar ve seyahatnamede Evliya Çelebi'nin o yeri nasıl anlattığını hayal ederim. Sonra gözümü açarım, nasıl uyuyor diye bakarım. Büyük oranda şehrin fiziki yapısını size anlatmış olur. Bunu nasıl yapar? İki sebeple yapabilir. Evliya Çelebi resme meraklı bir isim. Resim için özel dersler almış bir isim. Yani tasvir etmeyi ve tasvir ederken de etraflı tasvir etmeyi bilen birisi. Aldığı eğitim ve özellikle sebebiyle de o tasvirini zevkli bir şekilde anlatabilecek edebi derinliği olan bir isim ve şahsi ilgisinin genişliği de buna eklendiğinde dünyada hiçbir şekilde rakibi olmayan bir seyahatnameden bahsediyoruz. O yüzden Evliya Çelebi'nin gittiği bir yer olsun da onun anlattıkları yazılmadan o yer anlatılabilsin. Mümkün değildir. Mesela İslam Ansiklopedisi'nin şehir maddeleri var. Lütfen gidip bakılsın. Evliya Çelebi oraya gittiyse muhakkak en geniş bilgiler Evliya Çelebi'nin anlattıklarıdır. Ve anlattıklarının büyük bir kısmı da alternatifi olmayan bilgilerdir. İşte şehrin evlerinin damından tutun, işte günlük sokaktaki kıyafetlere, konuşmalarına, yeme içme adabına, hamamından çeşme muhabbetine varana kadar o kadar geniş anlatabilecek bir ilgisinden bahsediyoruz. Şunu da eklemek lazım. Bu kadar farklı özellikleri bir arada bulunduran ve bu yerlere birçok defa gitmiş bir kişinin seyahatnamesini baştan sona okuduğunuzda sizi tekrar problemi hiç karşılamaz. Evliya Çelebi de mesela Bursa'yı okuduğunuzda diyelim ki 5 defa gitti, 7 defa gitti. 7 defa gitmenin verdiği tekrar hiç yoktur. O yüzden Evliya Çelebi seyahatnamesi çok iyi çalışılmış bir metindir. Şunu biliyoruz, Evliya Çelebi giderken gezdiği yerleri her gördüğünde bizzat notlar alıyordu. Daha sonra bunları kitaba dönüştürdü. Kitaba dönüştürürken bu notları üzerinde çok iyi çalışmış bir isimden bahsediyoruz. Bu kadar farklı unsuru bir arada bulunduran bir ismin böyle bir dünya mirasını kaleme alması ve onun bugüne intikal etmesi en azından benim için şükre

0: önemli vesilelerden bir tanesidir.
1: Kıymetli hocam, çok fazla izleyenimiz var ve çok sorumuz var. Benim sorularımın yanında seyirci soruları da var. Ara ara onlara da müsaadenizle yer vermek istiyorum. Öncelikle selamlarımı iletmek istiyorum. Ayşe Eski, Ramazan Eski ve ailesi bizleri izliyorlarmış. Çok teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz
0: biz
1: kendilerine.
0: Biz de selamlarımızı iletiyoruz.
1: Nafiye Yardımcı bizleri izliyormuş. Selamlarımızı iletiyoruz kendilerine bu saatte bizlere eşlik ettikleri için. Ve tarih gönüllüleri her zamanki gibi İrfan Yazıcı, Arzu Şebnem Sever ve ekibi bizleri izliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ve İrfan Bey'in bir sorusu var. Rakip dediniz ya hocam az önce.
0: Evet.
1: İşte Marco Polo ve diğer seyyahlar. Ama mesela İrfan Bey'in enteresan bir sorusu var. Hocam demiş, Evliya Çelebi ile Katip Çelebi ikisi de aynı dönemde çağdaş seyyahlar.
0: Evet.
1: Acaba birbirleri hakkında bir şeyler söylüyorlar mı? Ne söylüyorlar?
0: Birbirleri hakkında hiçbir irtibatlarına dair bir şey yok. Ne Katip Çelebi'de ne Evliya Çelebi'de. Bunların ikisi de Çelebi ama birbirinden haberdar olduklarına dair bir atıf hiç yok. Şunu söylemek lazım. Doğru, Katip Çelebi de Evliya Çelebi kadar değilse bile imparatorluğun önemli bir kısmını görevleri icabı gezmiş bir isimdir. Fakat Evliya Çelebi gibi zengin bir bakış açısına sahip değildir. İkisinin yazdıklarına bakarsanız Katip Çelebi'nin kuru bir bürokrat gibi yazdığını görürsünüz. Hmm. Bir ansiklopedi maddesi. Çünkü Katip Çelebi ansiklopedisttir. Hmm. Evliya Çelebi'nin böyle bir zorunluluğu ve takıntısı yoktur. İyi ki de olmamış. O yüzden çok daha geniş yazar. Çok daha geniş yazar. Mesela Menazül Avalim vardır. O da aynı dönemin seyahatname metinlerinden bir tanesidir. Menazülül Evalimi yazan bir kadıdır ve yazdığı metin kurudur. Okuduğunuz zaman hiç zevk alamazsınız. Evliya Çelebi bilgi, kurgu ve zevk üçlüsünü çok güzel başarabilmiş bir isimdir. O yüzden ne Katip Çelebi'yle ne de Menazülül Evalim'le ne Marco Polo'yla ne İbni Battuta'yla ne İbni Fadlan'la mukayese edilebilecek bir isim değildir. Yaklaşık olarak bir saattir, bir buçuk saattir konuşuyoruz. Nasıl bir eser üzerinden konuştuğumuzu da gösterirsem
1: evet,
0: bu daha iyi anlaşılır. Şimdi elimde Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin birinci cildinin tıpkı basımı var. Türk Tarih Kurumu tarafından bu yapıldı. Seyyid Ali Kahraman üstadımız bunu yayına hazırladı. Kendisi Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin en önemli metin uzmanıdır. Burada da hürmetlerimi iletmek isterim kendisine. Gösterelim nasıl bir metin.
1: Yönetmenimizden evet, rica edelim hocamızın.
0: Şayet mümkünse.
1: Evet.
0: Bu birinci cildi. Birinci cildi işte fiziki olarak şöyle gösterecek olursak. Böyle bakın. Sürekli kenar notları var. Ana metin.
1: Orijinal metin değil
0: orijinal
1: mi?
0: Bu Evliya Çelebi'nin kendi nezaretinde, gözetiminde hazırladığı nüshası bu. Müellif nüshası diyoruz biz buna. Bunlar Topkapı Sarayı'ndadır tam takım olarak. Bu şekilde hazırlanmış 10 kitaptan bahsediyoruz. Sayısal olarak bir rakam vereyim. Yani daha iyi anlaşılsın diye. Büyüklüğünü anlatmak adına. Neye tekabül eder? Bu gösterdiğim şekilde 4152 sayfadır orijinali. Hiçbir seyahatname ne Marco Polo ne İbni Fadlan ne İbni Batu'da sayfa olarak bile Evliya Çelebi seyahatnamesiyle boy ölçüşemez.
1: Hocam, bu seyahatnamede tuttuğu notlar var. O notlar ayrı mı yoksa seyahatname için mi?
0: O notlar bu seyahatnamenin kaynağı. Ama bugüne kadar tespit edilmiş değil. Nereden biliyoruz? Seyahatnamede kendisinin her gezdiği yerle ilgili notlar aldığını, daha sonra bu notları da bu kitaba kaynaklık ettiğini söylüyor. Bu 4152 sayfalık seyahatnamenin kelime olarak zenginliği de şu kadar. 3.025.856 kelimedir.
1: İnanılmaz.
0: Türk Edebiyatı'nın en önemli eseridir Evliya Çelebi Seyahatnamesi aynı zamanda. Bu 3.025.856 kelimenin de müstakil kelime sayısı 170.147'dir. 170.000 müstakil kelime var. Yani tekrar etmeyen. Mesela kıyas için söyleyelim. Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-ı Türk'ünde 8.000. Şemsettin Sami'nin Kamusu

0: Türkçesinde 29 bin. Ve daha olsun Türkçe, Osmanlıca, İngilizce sözlüğünde 47 bin kelime var. Evliya Çelebi'de ise 170 bin müstakil kelime var. Toplam kelime sayısını bir daha söylemek istiyorum. 3 milyon 25 bin 856 kelime ve seyahatname. Bu boyda, bu orijinal boyundadır. Yani büyük boy, sık aralıklarla yazılmış, küçük harflerle yazılmış 10 kitap, 5 ciltlik bir dünya mirasından bahsediyoruz. Yani bir kişi bunun orijinalini kaldırmaya çalışsa seyahatnamenin bizzat kendisini bile kaldıramaz.
1: Evet.
0: İçindekileri zaten kıyas bile edilecek şekilde değil. 51 yıl seyahat ettiğini söylüyor. Bir başka bir yerde 40 yıl. Demek 40 ile 50 yıl arasında seyahat etmiş. Bu seyahat ettikleri esnada notlar almış. Daha sonra da bunları kuvvetle muhtemel Mısır'da böyle bir seyahatnameye dönüştürmüş bir hazineden bahsediyoruz.
1: Son dönemlerinde zaten az notlar görüyoruz değil mi? Muhtemelen hocam, tabii on binlerce sayfalık bir bilgi birikimi var ve bunun kitaba dönüştüğü de merak konusu. Birdenbire kitap çıkarmıyor. Yani parça parça kitap çıkarmıyor. Birdenbire mi çıkarıyor? Nasıl kitaba dönüşmüş bunlar? Mısır'da birdenbire mi notlarını kitaba aktarıyor? Yoksa o notlardan başkası mı kitaba aktarıyor? Nasıl?
0: Şöyle, bugünkü bilgilerimiz itibariyle şu kanaatteyiz. Notları çok fazlaydı ve oldukça karışıktı. Evliya Çelebi bunları bir kitaba dönüştürmek istedi. Yanına bir katip aldı. Katibe notlarını yazıya döktürdü. Bu kitap haline gelmesinin birinci aşamasıydı. Birinci aşama yaklaşık olarak 1683'ün sonlarında tamamlandı. Ama Evliya Çelebi daha sonra 10 kitap olarak hazırladığı bu seyahatname üzerinde bizzat katibiyle birlikte çalışmaya devam etti. Hı. Nereden biliyoruz? Metnin içerisinde satır aralarına, metnin kenarlarında mütemadiyen eklemeler, çıkarmalar, düzeltmeler, yeni bilgiler, işte yanlış olan bilgilerin düzeltilmesi, kurgunun yeniden yapılması ile ilgili metin içi talimatların metin üzerinde sürekli olduğunu görüyoruz. Ve bu talimatlar, bu eklemeler, bu çıkarmalar 5. kitaptan sonra gittikçe azalıyor. Hmm. Demek ki ilk kitaplar üzerinde yoğun
1: bir... Edilen, bir soru daha var. Buraya geri dönmek istiyorum. Bazı araştırmacılar onun devlet adına bilgi topladığına dair söylemleri var. Bilmiyorum siz bunu destekliyor musunuz ama Evliya Çelebi bir ajan mıydı ya da casusluk yaptı mı seyyah adı altında?
0: Tabii ajanlık ve casusluk teknik bir tanımlama. Fakat şunu söylemek mühim, yani casuslu ajandı ben diyemem, fakat en önemli bilgi kaynaklarından bir tanesiydi. Bunun birçok örneği var. Benim en çarpıcı bulduğum örneklerden bir tanesini arz edeyim. O da şu, 1665 yılında Kara Mehmet Paşa Viyana'ya elçi olarak görevlendirildiğinde İlk başta o elçilik heyetinde yer almadığı halde Evliya Çelebi o elçilik heyetine dahil edilmiştir. Evliya Çelebi'nin o elçilik heyetine dahil edilmesinin en önemli sebebi Osmanlı devlet adamlarının Viyana'yı kuşatmak için belirli planlar ve tasavvurlar içerisinde bulunmasıydı. Ve Evliya Çelebi gibi gözlem yeteneği çok üst, kişisel ve coğrafi mekanlarla ilgili gözlem yeteneğini kullanabilecekleri bir ismi hemen o elçilik heyetine dahil ettiler. Viyana ile ilgili Evliya Çelebi'nin yazdıkları bugün Viyana'nın da en önemli tarihi kaynaklarından bir tanesidir. Viyana'yı öyle anlatır ki Osmanlı'nın 1683'te Viyana'yı muhasara etmesini Evliya Çelebi seyahatnamesiyle kıyas ederek okursanız neredeyse Evliya Çelebi'nin talimatları üzerinde şehrin muhasara edildiğini görürsünüz. Şehrin surlarının neresinin zayıf olduğunu, nerede topların olduğunu, neresinin tamir edildiği. Yani tam manasıyla bir istihbarat toplamak için gönderilmiştir. Bunu zaten kendisi seyahatnamesinde şöyle anlatır. Der ki 1665 yılındaki bu elçilik görevinden İstanbul'a döndüğümde 4. Mehmet beni özellikle yanına çağırdı ve yaklaşık bir hafta Viyana ile ilgili beni sorguya çekti. Hmm. Bu sadece bununla mı ilgili? Hayır. Mesela İran'a gidecek, İran'la ilgili istihbarat toplayacak, Kırım'a gidecek, orayla ilgili istihbarat bilgi toplayacak.

0: işte Mısır'a gidecek, orayla ilgili bilgiler toplayacak, Anadolu. Nereye gittiyse Evliya Çelebi bilgi toplamıştır. Ama bu bilgiyi sadece saray için toplamamıştır. Farklı devlet adamları yine de bu bilgileri naklettiğini biz seyahatnamesinden biliyoruz. Çünkü bu becerisi var ve bu becerisinden herkes istifade etmek istiyor. O yüzden herkes Evliya Çelebi'yi meclisinde bulundurmak istiyor. Bazen de bulundurmaktan içtinab ediyor. Evet. Çünkü hem kulağı delik, insani ilişkileri çok iyi, çok çabuk insanlarla diyaloğa geçebiliyor. Ve çabuk bilgi alıp bunu bir değere dönüştürebilen bir isimden bahsediyoruz. Ben şu umudu hep taşıyorum. Evliya Çelebi'nin bir gün bu sözlü olarak aktardığını anlattığımız istihbarata dair, bilgilerine dair resmi yazışmalarının da raporlarının da arşivden çıkacağı kanaatindeyim. Bu bende hissi kablel vuku. İnşallah biz görürüz ve bu anlattıklarımızın da teyit edildiğini görmenin mutluluğunu yaşarız.
1: Hocam hiç gitmediği yerleri yazdığı bilgisine ulaşıyor muyuz? Gitmediği yerleri yazmış mıdır? Yoksa yazdığı her şey bizzat gidip gözlemlediği yerler midir seyahatnamede?
0: Seyahatnamede Evliya Çelebi bu hususa zannediyorum kendisiyle ilgili en çok tartışılacak konulardan bir tanesinin olduğunu düşündüğü için şöyle der mesela. Bir yere gitmediyse burası hakir tarafından görülmemiştir. Hakir buraya gitmemiştir. Hakir orayı temaşa edememiştir. Hakir işte şöyle yani gitmediğini özellikle belirtir ve gidip görmediği yerleri anlatma konusunda çekimser kalır. Şayet anlatacaksa da güvenilir bir kişinin bilgilerine dayanıyorsa rivayet olarak onu nakleder. Mesela Çin'e, Hindistan'a gitmediğini söyler 10. ciltte ve cümlesini şöyle tamamlar. Ben buralara gitmedim, anlatmam olmaz der. Mesela şöyle denir. Evliya Çelebi mesela Fransa'ya gittiğini söyler. İspanya'ya gittiğini söyler. İsveç'e gittiğini söyler. Mesela en fazla tartışma konulardan bir tanesi. Buralara gitmemiştir Evliya Çelebi. Şöyle anlatır. 1665'te elçilik heyetiyle Avusturya'ya gittiğinde Avusturya kralı ona bir gezi izni vermiştir. Yaklaşık 3 sene Viyana'da kalındığı için bu süre zarfında Evliya Çelebi zikrettiğimiz ülkeleri gezdiğini anlatır. Araştırmacılar der ki Evliya Çelebi'nin buraları gezmesi mümkün değildi. Gezseydi zaten yazardı. Ben de şu kanaatteyim. Yine biraz önce istihbaratla ilgili belgelerde ifade ettiğim üzere bir gün birisi Evliya Çelebi'nin İspanya, Fransa, İsveç seyahatleriyle ilgili kayıtları bulacak ve yayınlayacak. O günü ben meğerafta beklediğim günlerden bir tanesi de odur. Çünkü gitmeseydi zaten onu böyle gittim ama yazmadım, yazamadım şeklinde anlatmazdı. Yani şöyle gittim ama burada anlatmıyorum diyor. Ama başka yerde anlatmadığını söylemek mümkün değil. Bir gün birisi bu seyahatleri de bulacak ve biz Evliya Çelebi'nin başka seyahatlerine de sahip olacağız kanaatindeyim.
1: Evet. Hocam işaret ettiniz. Vefatından sonra eserinin akıbeti de en az hayatı kadar çetrefilli galiba.
0: Evet.
1: Çünkü seyahatnamenin yani Evliya Çelebi'nin vefatından sonra seyahatnamenin bir kayboluş hikayesi de var zannediyorum. Ne oluyor seyahatnameye vefatından sonra hocam?
0: Kuvvetle muhtemel Evliya Çelebi 1688'in başlarında Kahire'de vefat etti.
1: Hı hı.
0: Bunu yani İstanbul'a geldi diyenler var. Bununla ilgili tek bir kayıt var seyahatname. Bu da tam açık değil. İşte hamamlarla ilgili bilgi verirken işte ben işte Mısır'dayken İstanbul'da yeni hamamlar yapılmış. Ben onu temaşa etmedim diye verir. Bu duyarak mı nakletti? İşte geldi de gördü. Ama benim kanaatim Mısır'da 1688'lerin başında vefat ettiği ile ilgili. Vefat ettikten sonra 1720'lere kadar yani 1680'dan 1720'lere kadar seyahatname büyük ihtimal Mısır'da kalıyor. Bununla ilgili elimizdeki tek kayıtta görselleri eğer gösterebilecek şu şeyleri söyleyeyim ben. 13 ve 14. görselleri eğer gösterebilirsek seyahatnamenin kapaklarında mühürler var. İşte o mühürlerde İbrahim Bilbi

0: cinsi 1132 diye yazıyor. Bu da Evliya Çelebi'nin evet 1. cildinin kayıtlarından bu. İşte soldaki kayıtlarda El Emir İbrahim diye yazıyor. Sağ en üst köşede 1132 İbrahim Bilbisi yazıyor. Bu Evliya Çelebi'nin Kahire'de tanıdığı Ömer Bilbisi adlı işte Mısır'ın önde gelen isimlerinden birisinin oğlu. Demek ki Evliya Çelebi 1680'larda vefat ettiğinde, 88'in başında vefat ettiğinde seyahatnamesi aile dostu olan Ömer Bilbisi'nin oğlunun eline geçmiş. Ne zamana kadar? İşte buradaki tarihte gördüğümüz üzere en iyi ihtimalle 1132 tarihine kadar İbrahim Bilbisi'nin elinde Mısır'da Kahire'de kaldı. Ama orada evet İbrahim Bilbisi diye sağ tarafta yazıyor. El Emir İbrahim diye yazıyor şeyde sağdaki soldaki kayıtta. Bunlar Evliya Çelebi vefat ettiğinde seyahatnamelerin Mısır'da kaldığına ve 1720'lere kadar da orada kaldığına dair elimizdeki tek ve en önemli kayıt. Ama 1742 yılına gelindiğinde 1742'nin Ocağı veya Şubat'ında İstanbul'a geldi. Niye geldi? Bu da çok ilginç bir durum. Niye geldi? Kimin eliyle geldi? Bilmiyoruz. Bununla ilgili elimizde tek bir kayıt var. O da 18 numaralı kayıt. 18 numaralı görseli gösterebilirsek onu da anlatmak isterim. Evet. Bu Evliya Çelebi seyahatnamesi İstanbul'a geldiğinde seyahatnameyi kopya eden müstensihlerden birinin kaleme aldığı ve Evliya Çelebi seyahatnamesinin tarihiyle ilgili ilk ve en önemli kayıtlardan bir tanesi. Burada Evliya Çelebi kimdir? Seyahatname nedir? Önemi nedir? Ve Mısır'dan İstanbul'a nasıl gelmiştir ile ilgili bilgi var. Burada anlatıldığına göre eser Mısır'da kalmıştır. 1742 yılında ise dönemin Darussada ağası Hacı Beşir Ağa'ya hediye edilmek suretiyle gelmiştir. Bu da çok ilginç. Yani bu kayıt eğer elimizde olmasaydı evet. Biz kocaman bir yarım asırın neredeyse bilinmezliklerini bugün anlatacaktık ve bir sürü faraziye dile getirecektik. Ama en azından elimizde böyle bir kayıt var. Geldiği dönemin kaydı. İyi ki de bu kaydı
1: İstanbul'a
0: yazmış.
1: İstanbul'a geldiği.
0: Evet, İstanbul'a geldiği. Hacı

0: etmek istedi. Mısır paşalarından bir tanesi İbrahim Bilbisi'den bu eseri bir şekilde aldı ve dönemin en nüfuzlu isimlerinden Hacı Beşira'ya hediye etti. O dönemde bir iş yaptırmak, irtibat kurmak için müracaat edilen en önemli yollardan bir tanesi de nadir kitapları hediye etmektir. Hacı Beşira'nın seyahatnameye ilgisi duyduğu herhalde bilindiği için en güzel hediyelerden bir tanesi bu olur diyerek İstanbul'a gönderilmiştir. İyi ki de gönderilmiştir. İstanbul'a 1742'nin başında geldiğinde seyahatname hala 10 kitaptır, 5 cilttir. Hiçbir cildi kayıp değildir. Hacı Beşira seyahatnameye sahip olur olmaz birkaç takım kopya ettirmiştir. İyi ki de ettirmiştir.
1: İyi ki, evet.
0: Çünkü kopya ettirdikten sonra 9 ve 10. kitaplar kaybolmuştur.
1: Orijinalleri.
0: Orijinalleri. Bugüne kadar da tespit edilmiş değildir. Ben yok olduklarını düşünmüyorum. Bir yerlerde farklı isimlerde kayıtlı olduğunu düşünüyorum. Bir gün inşallah onlar da bulunur diye temenni ediyorum. Hacı Beşira bunları kopya ettiriyor. Ama Hacı Beşira'da da kalmıyor bir şekilde. Biz onun izini Hacı Beşira'dan sonra Darussaadet olan Moralı Beşira'da buluyoruz. Moralı Beşira Evliya Çelebi'nin elinden çıkmış, gözetiminde yazılmış olan seyahatnameye tam takımına sahip oldu. Özel mülkü olarak sahip oldu.
1: Bir dakika hocam, orijinaline değil.
0: Orijinaline.
1: Orijinaline.
0: Orijinaline sahip oldu.
1: Ama son iki cildi kaybolmuştu.
0: O sahip olduğunda kaybolmamıştı. Aha. Daha sonra 1750'lerde tamam. Kaybolacak son iki kitabı. Her bir kitap bir cilt halinde toplanıyor.
1: Tamam.
0: 5 cilt 10 kitap. Moralı Beşira orijinal 10 kitaplık 5 ciltte sahip oldu. Zaten bu kitabı yazmamın en önemli sebeplerinden bir tanesi de Moralı Beşira öldüğünde onun mal varlığı kayıt altına alınıyor. O kayıtlar içerisinde Evliya Çelebi seyahatnamesi ben gördüğüm için bu kitabın yazım süreci başladı. Fakat Moralı Beşira vefat edince o kitap saraya intikal ediyor. Çünkü o kitap, yani Evliya Çelebi seyahatnamesi 18. yüzyılda bilinen, aranılan, merak edilen, okunmak istenilen ve herkesin sahip olmak istediği bir hazine. Moralı Beşira vefat ettiğinde 3000'den fazla yazmasını olduğu gibi Evliya Çelebi seyahatnamesi de saraya intikal etti ve orada sarayda kaldı.
1: Tam takım halinde.
0: Evet. 10 cilt olarak geldi ama saraya intikal ettikten sonra son iki kitabı bir şekilde kayboldu. İşte başına başka şeyler geldi. Tamir edilirken kenarları kesildi. Kenarları kesildiği için Evliya Çelebi'ye ait olan notların bir kısmı gitti.
1: Çünkü ama Hacı Beşir Ağa yok olmadan bunlar kopyalarını almıştı. Biz
0: Moralı Beşira.
1: Özür dilerim.
0: Hatta bir takım değil. En az 3 takım kopyasını hazırlatıyor. Güzel. Hem de nasıl? Orijinalinin aynısı.
1: En yani, azından elimizde o var.
0: Evet. Evet, güzel. Notlar kenardaysa kopyasında da kenarda. Hı-hı. İşte notlar satır arasındaysa öyle. Başlıklarına varana kadar. İçindekiler kısmı, fihrist dediğimiz içindekiler kısmına, işte muhtevasına varana kadar. Şekli olarak da, muhteva olarak da orijinalini muhafaza etmek gibi bir kaygı güttüklerini görüyoruz. Bu da seyahatname tarihin için çok önemlidir. Yani seyahatnameyle ilgili çözemediğimiz birçok şeyin problemi biz kopyalarından çözebiliyoruz. Mesela kesik kısımlarında ilgili şunları söyleyeyim. Görsellerde vardı. Mesela 25 numaralı görselleri eğer açabilirsek saraya gelen yani en feci şeylerden bir tanesi. Ben ona Evliya Çelebi katili diyorum. Mesela bu Topkapı Sarayı'ndaki Evliya Çelebi seyahatnamesinin orijinal kitaplarından, nüshalarından bir tanesi. Dikkat edilirse sağ ve solunda yazılar var ve kesilmiş. Çünkü Evliya Çelebi biraz önce de arz ettiğim üzere seyahatname üzerinde 1683'ten sonra da çalışmaya devam etti. Ve notlarının önemli bir kısmını kenarlara ekledi. Bu kitap 1750'lerde tamir edilmek için bir ustaya verildiğinde, beceriksiz bir ustaya, katil bir ustaya, usta metnin inceliklerine ve önemine hiç dikkat etmeden teraziye koydu, ölçülerini otomatik olarak aldı ve fazlalıklarını kesti. Ve keserken böyle Evliya Çelebi'ye ait olan notlar da gitti.
1: ustaya kızgınız.
0: Çok kızgınım.
1: Evet.
0: Yani Ruzu Mahşer'de

0: onunla görüşüp hesap sormak istediğim kişilerden bir tanesi. Bu birkaç tane görsen, eğer devam edebilirsek, yani ne kadar büyük kayıplar içerisinde olduğumuzu görürüz. Burada da görüyorsunuz sol tarafta özellikle mesela. Evet. Ne kadar metin gitti? Tamamını kestiremiyoruz şunun için. Şimdi biliyoruz, tamam, bu kesilmeden önce Hacı Beşir Ağa kopyalattığı için bu kenardaki notların önemli bir kısmına sahibiz, ama kopyalanırken şuna dikkat edilmiş. Evliya Çelebi'nin metinle ilgili müdahaleler, yani işte bu paragraf 3 sayfa önce alınsın, burası silinsin gibi talimatları kopyalarda yok.
1: Oo, evet.
0: Evliya Çelebi'nin ne kadar talimatı gitti? Çünkü biz şunu tartışıyoruz. Bu yazı Evliya'nın elinden mi çıktı, yoksa başka birinin elinden mi çıktı? Şu anki kanaatimiz, bu metnin büyük oranda bir katibin kaleminden çıktığı ile ilgili. Ve diyoruz ki Evliya'nın elinden çıkan kısımlar kenardaki notlar olmalıydı. Ve onlar da bugün kesildiği için biz ne kadarı gitti, ne kadar var bilemiyoruz. Mesela o kesilenlerden bir tanesi işte Galata Kulesi'nden uçup Doğancılar'a giden ve sadece Evliya Çelebi'de anlatılan Lagari ile ilgili bilgi o kısımda kesilmiş, tıraşlanmış. O tıraş edenin ruhu muazzeb olur diye temenni ediyorum yani. İşte görüyoruz, sol tarafta kesikler var, sağ tarafta kesikler var. Bazı kesikler bazı ciltlerde çok daha fazla ve bunlar bir daha telafi edemeyeceğimiz kayıplar.
1: Evet hocam. Hocam tabii çoğaltılıyor ve Osmanlı içerisinde de önemseniyor Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi. Ama bir taraftan da Avrupa'da da tanınması söz konusu. Avrupa'ya nasıl ulaşıyor Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi, ünü? Kim tarafından, hangi bağlantılar tarafından hocam?
0: Avrupa'ya ve dünyaya tanıtan kişi Hammer. Büyük Osmanlı tarihçisi Hammer.
1: Osmanlı tarihçisi Hammer. Evet. O zaman çok sonra bu.
0: 1800'lerin başında Hammer İstanbul'a geliyor. Ve bu vesileyle bir Osmanlı tarihi yazmak istiyor. Osmanlı tarihini yazarken de kütüphanelerdeki ve özel koleksiyonlardaki nadide tarih eserlerini topluyor. Bu vesileyle şöyle bir bilgi duyuyor. Evliya Çelebi Seyahatnamesi diye bir metin var. Eşi benzeri yok ve bunu Teknüsa Saray'da. Ve Hammer o eseri elde etmek için diplomatik yollara mı müracaat ediyor? Saraydan adam bulup parasını vermek suretiyle eseri çaldırmaya mı çalışıyor? Başka nüshaları var mı diye arattırıyorum ama 1804'lere kadar bu esere ulaşamıyor. Daha sonra 1804'te bir şekilde dördüncü kitabı elde ediyor. Yani dördüncü kitabı elde ettiğinde çok büyük bir heyecan yaşıyor. Diyor ki bunun öncesi de olması lazım ve önceki ciltleri bulmaya çalışıyor. Buluyor, çok yüklü bir para teklif ediliyor, vermesi isteniyor. O parayı veremiyor. Daha sonra o parayı başka bir şekilde temin edecek ve o kadar uğraşma sonucunda Evliya Çelebi'nin ilk dört kitabını elde edecek. Hemen 1814'te bu dört kitabı tanıtan bir makale kalem alacak. Ve Doğu yazmalar içerisinde beni en çok heyecanlandıran eser diyerek onu tanıtacak. O makalesinden sonra Avrupa'da Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin namı alıp yürüyecek. Hammer çalışmalarına devam edecek.
1: Hemen İngilizceye çeviriyor değil mi onu?
0: Birinci cildinden seçmelerden oluşan bir İngilizce kitap yayınlayacak. Bu vesileyle uğraşırken göz sağlığını kaybedecek. Bu sebeple bir müddet çalışmalardan uzak kalacak. Çünkü biraz önce de gösterdiğim gibi Evliya Çelebi'nin metniyle uğraşmak çok zor. Bazı yerlerde hareket değil, hiçbir noktalama işareti yok. O kelimenin ne olduğunu çıkartmak için çok büyük uğraş vermeniz gerekir. Biz bugün latinize edilmiş metinleri, hatta sadeleştirilmiş metinler okuduğumuz için zannediyoruz ki çok kolay metinler. İşte okunur, anlaşılır, özetlenebilir. Hayır, Evliya Çelebi'nin bazı yerleri aceliyle yazıldığı için, son şekli verilemediği için hiçbir nokta yoktur. B midir, T midir, işte R midir, J midir, hiçbirini çıkartamaz.

0: yaşarsınız. O yüzden Evliya Çelebi seyahatnamesini okuyup yayınlayanları bu vesileyle Yüce Eldağlı'yı, Seyyid Ali Kahraman'ı, Yüce Eldağlı'yı rahmetle, Seyyid Ali Kahraman'ı da hürmetle yad etmek lazım. Onların neşrinden sonra Evliya Çelebi seyahatnamesinin araştırmaları ve okunma seyri değiştirmiştir. Bu vesilede haklarını teslim etmek gerekir. Hammer bir cilt seçmeler yayınlıyor. Sonra devam ediyor. İki, üç, dördüncü geldiğinde ömrü vefa etmeyecek. Ama onun 1814'teki makalesi, ardından İngilizce seçmelerden oluşan kitapları Avrupa'da büyük bir ilgiye sebep olacak. Ve Avrupa'da bunun nüshaları aranmaya çalışılacak ama bulamayacaklar. İşte Viyana'da bir nüsha var, Hammer'in elde ettiği. Londra'da bir nüsha var. O da Hammer'in dostunun satın almak suretiyle elde edip Hammer'in daha sonra İngiltere'ye sattığı eksik nüshalar böylelikle Avrupa'da da bilinir olacak. Ama aynı zamanda İstanbul'da da ilgi artacak. Evet. Hammer'in o makalesinden sonra İstanbul'da da 1843 yılında ilk Müntabaat-ı Evliya Çelebi dediğimiz Evliya Çelebi'nin birinci cildinden bazı bölümlerin seçilip işte 120 sayfalık bir seçme metin yayınlanacak. Belki de Osmanlı tarihinde en fazla tiraj elde eden kitaplardan birisi olacak. 4 defa basılacak bu. Yaklaşık olarak Mısır ve İstanbul'daki baskıları hesap edersek 7000 takım basılmıştır. Ve 7000 adet Müntabaat-ı Evliya Çelebi yok satmıştır.
1: Kaçak baskılar yapılmış mı hocam?
0: Kaçak baskıları şöyle yapılıyor. İlk baskısı 1843'teki ilk baskısı 1200 adet olarak basılıyor. Devlet destekli esnaf işbirliğiyle basılıyor. Basılır basılmaz yok satıyor. İkinci baskı yapılıyor. O da 1200 adet basılıyor. Fakat birilerinin aklını esiyor. Diyor ki bu kitabın içerisi incelensin. İncelendiğinde şöyle bir rapor sunuluyor. Bunun içerisinde muzır bilgiler var. Halkın ahlakını ve aklını karıştıracak bilgiler var. Satışı yasaklansın diye. Burada satış İstanbul'da yasaklanıyor. 1200 adet ikinci takım basılmış olmasına rağmen
1: hangi
0: yakılmak
1: dönem bu?
0: Üzere 1840'lar.
1: İkinci Abdülhamit döneminde
0: hayır.
1: Yasaklanıyor.
0: O daha sonra olacak. Burada yasaklanıyor ama büyük bir teveccüh var esere. Esnafın önünü almak mümkün değil. Esnaf gidiyor Kahire'de kaçak baskı yapıyor.
1: Kahire'de?
0: Evet. Üç baskı da orada yapıyor. Onlar da yok satıyor. Sonra devletlilerimizin aklına geliyor. Yahu biz böyle bastık. Burada devletin de hissesi var. Çünkü işte 7 kuruşa basılacak. Onun 3 kuruşu devlete verilecek. Devlet de zarar etti. Kitap da basılmış. Bir yol bulunuyor. Göz yumulmak suretiyle satılsın diye. Satılıyor. Bu ilginin üzerine İktam Gazetesi'nde işte bildiğimiz 6 cildin tam metin olarak yayınlanma süreci 2. Abdülhamit döneminde başlayacak. Ama o da akim kalacak, yarım kalacak, tamamlanamamış bir proje olarak tarihimize, Evliya Çelebi Seyahatnamesi tarihinde yer alacak. İktam Gazetesi niye Evliya Çelebi Seyahatnamesini basıyor?
1: Neden?
0: Özel bir gazete. Hı hı. Ama bir dönem mali kriz yaşayacak. Ahmet Cevdet sahibi mali kriz yaşayacak. Mali kriz yaşamasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de İktam Gazetesi'nin rakibi Sabah Gazetesi büyük bir atılım içerisine giriyor. Reklam alıyor. İşte kültür eserleri yayınlayarak bunları abone usulüyle satışa çıkartıyor ve tirajını arttırıyor. Bunun üzerine İktam diyor ki halkın ilgisini çekecek bir eser bulmamız lazım. Nedir? Ve işte daha önceki seçmelerin çok büyük ilgiye mazhar olduğu da bilindiği için deniyor ki Evliya Çelebi Seyahatnamesi ne biz basalım deniyor. 1896 yılında işte basım süreci başlıyor. Çok büyük bir hizmet. Onu da söylemek lazım. Müntabatla da ilgili onu söylemek lazım. Çünkü birçok akademisyen şöyle söylüyor. Çok kötüydü, işte kötü bir baskıydı Evliya Çelebi'ye, hakaretti falan. Hayır. Müntabaat-ı Evliya Çelebi, o hakkı da teslim ederek ben devam edeyim. Müntabaat-ı Evliya Çelebi, Evliya Çelebi'ye ilgiyi arttırmıştır. Birincisi bu.
1: Evet.
0: İkincisi, sarayda çok az nüshası bulunan, kişilerin tam takım olarak neredeyse hiç sahip olmadığı, çok az kişinin görebildiği seyahatnameyi halka ulaştırmıştır. Halkın bu esere ilgisini uyandırmıştır. İkincisi, sadece halk değil, Osmanlı münevverinin büyük bir kısmı da Evliya Çelebi'nin varlığından müntabaat vasilesiyle haberdar olmuştur. Muarızları da taraftarları da müntabaatın yayınlanmasına bu manada çok şey borçludur. Daha sonra İktam Gazetesi'nin Evliya Çelebi Seyahatnamesi'ni basmasını sağlayan şey de müntabaatın bu kadar ilgiye mazhar olmasıdır. İşte İktam Gazetesi bunu basmak için harekete geçiyor. İşte 6 cildini basabiliyor. 6 cilt yayınlandıktan sonra yine birilerinin aklına bir şeyler geliyor. Eser inceleme alınıyor. İşte dönemin komisyonlarından oraya, öbür taraftan öbür şubeye, öbür komisyona gönderilirken eserin zararlı olduğu, devrin padişahının hukukuna halel getirdiği, halkın ahlakını bozabileceği yönünde bir rapor verildikten sonra binlerce seyahatname basılmış olmasına rağmen İktam Gazetesi'nin deposuna kilitleniyor ve yakılacağı günü bekliyor.
1: Yakılıyor mu?
0: Hayır, yakılmıyor. Sonra Ahmet Cevdet bir şekilde yolunu bulacak. Eseri yakmaktan
1: okunması yasaklanıyor.
0: Şöyle, satamadı, yayınlayamadı, dağıtamadı. Hatta o binlerce seyahatname Ahmet Cevdet'i iflasa sürükledi. Çünkü satamadığı gibi, baskı ücretlerini karşılayamadığı gibi binlerce eseri depolarda senelerce bekletmek zorunda. Son verdiği dilekçelerinde bu eserlerden kurtulmak istediğini görüyoruz. Yani bırakın yayınlamayı, bırakın ondan para kazanmayı. Çünkü ekstra bir de depo parası veriyor, bekçi
1: boşansın.
0: Parası veriyor. Evet. Onları muhafaza etmesi gerekiyor, koruması gerekiyor. Sayısı belli. Onlardan işte kayıp olursa, işte yok olan olursa onların bir de hesabını verecek. Ahmet Cevdet ondan kurtulmak için uğraşıyor. Daha sonra 2. Abdülhamit devri değişince kitaplar da piyasaya veriyor. Fakat yayınlanma süreci tamamlanamıyor. 6 cilt yayınlanmış olarak İktam Gazetesi'nde bitiyor. Osmanlı döneminde 6 cildi yayınlanabiliyor. Hı hı. Bu bütün eksikliklerine rağmen, çünkü sansür komisyonu buna müdahale ediyor, metinler çıkartıyor vesaire. O da Evliya Çelebi Seyahatnamesi tarihinde çok büyük hizmet görmüştür. Biz Evliya Çelebi Seyahatnamesini ancak 90'larda yayınlayabildik. Şükürler olsun ki ülkemizde yayınlandı. Ülkemizdeki uzmanların oluşturduğu bir komisyon eliyle yayınlandı. Bu da tarihimizin en büyük eseriyle ilgili en büyük ayıplarımızdan bir tanesinin telafisi için bir şükran vesilesi.
1: Sonra hakkını verdik. Birkaç yıl önce Evliya Çelebi yılı ilan ettik tabii Türkiye'de. Türkiye'de birçok sempozyumlar oldu. Sizin de çokça katıldığınız. Onu anlayabilmek ve yaygınlaştırabilmek için birçok konular oldu. Hocam, kafada soru işareti kalmasın diye soruyorum. Tekrar ediyorsam kusura bakmayınız. Çünkü üzerinden bayağı şey konuştuk. Son bir dakikamız. O yüzden çok kısa bir cevap rica edeceğim. Orijinali bulundu mu yoksa hiç yok mu? O arada kaynadı gibi şu
0: soru. Orijinali elimizde, Topkapı Sarayı'nda.
1: Tamam, nerede diyecektim. Evet, Topkapı Sarayı'nda.
0: 8 kitabın orijinali bugün Topkapı Sarayı'nda.
1: Son 2 cilt yok.
0: Son 2 cilt kayıp. Hala kayıp. Ve bu elimdeki de orijinalinin tıpkı basımı.
1: Evet.
0: Bir daha bu vesileyle göstermiş olalım. Bu orijinali, yani Evliya Çelebi'nin nezaretinde yazılmış olan ve müellif nüshası dediğimiz nüsha bugün elimizde. Diğer nüshaları da tespit edildi. Bilmediğimiz, tespit edilemeyen, görmediğimiz, haberdar olmadığımız şimdiye kadar bir nüshası da yok.
1: Kıymetli hocam, çok teşekkür ederim. Nefis bir program oldu. Evliya Çelebi ancak bu kadar güzel nakış nakış anlatılır sizin tarafınızdan elbette. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyorum bu güzel program için. Seyircilerimizin de çok büyük ilgisiyle karşılaştık. Tekrardan şeref verdiğiniz için memnuniyetlerimizi de iletmek istiyorum. Sağ olun hocam.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olasınız.
1: Değerli tarihseverler, bir dünya seyyahını konuştuk. Evliya Çelebi'yi ve seyahatnamesini bilinmeyenleriyle ve merak ettiklerinizi cevaplamak üzere buradaydık. Kıymetli hocam Profesör Doktor Uğur Demir hocam cevapladı. Çok teşekkür ediyoruz bu saate kadar bizleri de yalnız bırakmadınız. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar 24 ekranlarında an ve zamanda buluşacağız. İyi geceler diliyorum.

0: Kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum. Pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış, neticede hükmünü vermiştir. Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adab ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi ulaştırmadık. Siyaset vezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedik. AK Parti olarak samimi temennimiz suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulması.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu hafta Kırmızı Halı'nın gündemini oluşturan çok değerli iki konuğum var. Dans topluluğu Anadolu Rüyası'nın kurucusu ve genel sanat yönetmeni Okan Gürbüz ile koreograf Seyide Ömer bizimle birlikte. Siz de buradaysanız eğer hemen başlayalım. Merhabalar, nasılsınız?
1: Sağ olun, siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz, iyi ki buradasınız ve çok güzel görünüyorsunuz. Sağ olun,
2: teşekkür
0: var olun.
2: Teşekkür ederiz.
0: Dedikten hemen sonra müsaadenizle başlamak isterim. Anadolu Rüyası nedir, ne zaman kuruldu, nasıl bir düşünce sürecinin ürünü? Buyurun lütfen.
1: 2015 yılında kurdu Anadolu Rüyası. Aslında geleneklerine sahip çıkan sosyal bir nesil yetiştirmek için kurduk. Zaten halk danslarıyla ciddi bir münasebetimiz vardı, 30 yıllık bir aslında tecrübemiz var. Bu tecrübeyle özellikle nesillere, yani lise grubundan başlayarak öğrencilere kendi değerlerini doğru öğretmek adına bir sosyal aslında proje olarak başladı. Fakat tabii bunu yaparken sadece bir halk dansları eğitiminden bahsetmek çok yavan olacağını düşündüğümüz için Türkiye'de olmayacak bir şey yapalım diye düşünüp Türkiye'nin farklı bölgelerinde eş zamanlı devam eden ve öğrencilere geleneksel kültür anlamında dansın, müziğin, kostümün, yaşam tarzının eğitimlerini verip bir yandan da evrensel sanat dediğimiz o yaratıcı drama, sahne makyajı, sahne bilgisi eğitimlerini verip ortaya bir ürün çıkaralım diye düşündük. Türkiye'de de bu anlamda ilk defa yapılan bir operasyon oldu bu.
0: Peki Anadolu Rüyası ismi neden ve hangi detaylar barındırıyor Anadolu'muzdan?
1: Şöyle, aslında biz bir çocuğun rüyası olarak başlattık bunu. Her şey bir çocuğun rüyasıyla başladı aslında. İlk planımızı öyle yaptık. O yüzden de bir rüyayla aslında başlattık. Zaten bütün aslında gösterilerimiz, tematik hikayelerimizin hepsi bir rüya gibi geçiyor. Anadolu'nun motiflerini aslında biraz da hayalimizle harmanlıyoruz. Dolayısıyla bir çocuğun rüyası konseptiyle başladık. Tabii önemli kısım şu. Şimdi Anadolu ismi çok aslında kıymetli ve ağır bir isim baktığınızda. Bunu koyduğunuz zaman içinde geleneksel formatları barındırmanız lazım. Bizim temel noktamız şu, kendi geleneklerimizi sahneye koymak istiyoruz. Yani kostümünden müziğine, oyunlara kadar her anlamda aslında Anadolu'nun kendi motiflerini koyalım istiyoruz. Bu yüzden hem Anadolu'nun kendisi var, hem de aslında biraz bizim rüyamızda harmanlanan bir hikaye var.
0: Çok güzel. Seyda Hanım, sizi tanımak isteriz. Merhaba tekrar.
2: Merhaba.
0: Siz ne zaman katıldınız Anadolu Rüyası'na? Bu yolculuk, bu rüya ne zaman başladı?
2: Evet, bu çocukların rüyasında bir Azerbaycanlı koreograf olarak da ben de varım. Ve danslar içinde benim üzerime düşen yük Azerbaycan danslarıdır. Yeni çıktık yolculuğa. Umarım uzun bir yolculuğumuz olar, keyifli olar. Ben de seve seve Azerbaycan danslarını Anadolu Rüyası'nda öğretmek, yeni Azerbaycan'ın köklü kadim danslarını gençlerimize, çocuklarımıza öğreterek hem kardeş ülkemize Azerbaycan danslarını temsil etmek adına, öğretmek adına güzel bir işler yapmaya gayret ediyoruz. Umarım güzel olur.
0: Çok güzel. Allah yolunuzu açık etsin.
2: Çok
0: güzel bir yolculuk olmasını temenni ediyoruz. Dedikten hemen sonra Okan Bey'e dönmek istiyorum tekrar. Anadolu Rüyası'nı diğer projelerden ve dans topluluklarından ayıran detaylar sizce nedir?
1: Şimdi aslında pek çok detay var. Bunların en önemlisi geleneksel olması. Yani biz short'la, tight'la Anadolu kültürünü anlatmaya çalışmıyoruz. Kendi öz değerlerimizle göstermek istiyoruz. Bu birincisi. İkincisi, sadece bir şehirde değiliz. Bugüne kadar 17 farklı şehirde devam eden projeden bahsediyoruz. Yaklaşık 2500'den fazla öğrenciye eğitim vermişiz. 28 bin kişiye gösteri yapmışız. Şimdi bunlar az rakamlar değil. Biz Türkiye'nin dört bir tarafında, köyünden kasabasına her yerde bulunup oradaki gençlerimize, dediğim gibi lise grubu ama artık 7 yaştan başlayarak eğitim veriyoruz. Bu arkadaşlara eğitim verelim, öğrencilere eğitim verelim istiyoruz. Bu tabii Türkiye'nin dört bir tarafında devam eden operasyon olması en büyük farkı. Yani düşünün ki bir tematik hikayeniz var, her sene başka bir hikayemiz var. Bu da ayrı bir aslında fark. Bu hikayeyi eş zamanlı 7-8 tane şehir çalışıyor. Ve günün sonunda, yani yılın sonunda, 8 ayın sonunda bu arkadaşlar toplanıyorlar bir ile. 2-3 günlük prova sonunda sahneye çıkıyorlar. Şimdi böyle bir operasyon Türkiye'de yok. O yüzden aslında en büyük farkları bunlar. Operasyon gücü, işin geleneksel boyutu, verdiği akademik eğitim. Bunları düşündüğünüzde Anadolu Rüyası epeyce farklı aslında.
0: Çok kıymetli, özel ve farklı bir yerde duruyor. Bütün bu anlattıklarınız, konuştuklarımız beraberinde ve panelinde ve güzel bir özet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Anadolu Rüyası ile ilgili güzel bir tanıtımımız var. Dilerseniz onu önce izleyelim, sonra onun üzerine konuşmaya devam edelim.
1: Tabii ki.
0: Hep birlikte izliyoruz.

0: Bu güzel ve keyifli tanıtımı izledikten sonra müsaadenizle devam etmek istiyorum. Evet. Seyda Hanım, dans etmek ve dansın kendisi sizin için ne demek? Dansın sizdeki evet. karşılığı nedir? Böyle bu keyifli tanıtımın ardından devam evet. edelim lütfen.
1: Dans bildiğimiz gibi kültürün en önemli dallarından biridir. Ve benim hayatımda dans bütün başarılarımın anahtarıdır söyleyebilirim. Evet, çocukken başladığım bu dans eğitimi beni çok güzel yerlere götürdü. Üniversite başarılarım, eğitim başarılarım oldu. O sebepten ben sizin vesilenizle hatta ebeveynlere, velilere üzümü tutup onların çocuklarının dans etmesiyle ilgili tavsiyede bulunabilirim. Çünkü çocuklar dans ederken çok mutlu oluyorlar. Onların sağlıkları için de çok çok önemlidir. Ve bildiğiniz gibi ben daha çok Azerbaycan dansları üzeri ağırlıklı hep eğitim aldım ve uzun zaman Azerbaycan'da dans hocalığı yaptım. Çocuk esirgeme yurdunda görevde olduğum ve liselerde çalıştım ve Türkiye'ye geldiğim sürede Azerbaycan danslarını ben Türk dünyası etkinliklerinde iki kardeş ülkemiz adına gerçekleşen etkinliklerde sahne aldım. Daha çok burada sevilen danslar var. Sarı gelin mesela halk müziğine hocamız da çok sever. Zaten evet. ekibimizde de bu dans var. Bu dansı daha çok temsil ettim. Onun sıra dışı nazeleme Azerbaycan'ın milli dansları var ki Türkiye'de çok sevilir bir kadın ve bir erkek üzerine. Gavalla olan dansımız var. Tabii ki bunlar Türkiye'de belli bir kısıtlı şekilde ama Azerbaycan dansları çok zengindir ve çok erkeklere ayrı mahsus danslar var, kadınlar için ve birlikte halaylarımız var. İleri zamanda tabii ki biz Anadolu Rüyası topluluğunda bu dansları daha da geliştirmek istiyoruz. 20 Haziran gerçekleşen bu etkinlikte bizim gaval dansımız olacak. Ben kendim de solist olarak orada sahne alacağım. Buradan bizi izleyen izleyicilerimizi de davet ediyoruz. Bu vesileyle konserimize evet. bekleriz. Ve sırada ise daha farklı farklı danslarla bu rüyada olacağız.
0: Çok güzel. Anadolu bu rüya keyifli bir rüyaya benziyor.
1: evet.
0: Uyanılmaması gereken bir rüyada
1: değil. Güzel şeyler var.
2: Anadolu rüyası. Herkesin rüyası aslında.
1: İleri zamanda şekilde. Okan hocamızla zaten Türk dünyası adına da güzel şeyler İnşallah. Yapmak evet. hedefimizdir.
0: Başarılar diliyorum tekrar bu yolculukta.
1: Teşekkürler.
0: Dedikten hemen sonra öğrencilerinizle ilişkiniz ve diyaloğunuz nasıl? Onlarla nasıl bir öğreti ve anlatı ve öğrenme süreci içerisindesiniz?
1: Aslında mesela buradaki kızlarımız tabii ki onlar Kafkas yani Azerbaycan dansları üzerine eğitim almadılar. Ama yeteneklidiler tabii ki. Çok kısa zamanda biz onlarla bir şeyler yapabildik. O sebepten yani onların yetenekli olması, hafızalarında koreografini, zor koreografini almaları, bazı teknikler var. Onları öğrendikten sonra bence farklı danslarda çok kolay şekilde öğrenecekler. Çünkü Azerbaycan danslarında bir duruş var, bir karakter var. Biliyorsunuz onların yani figürlerde giyim elbiseleri birazcık farklıdır. Ona göre biraz onlar ufacık zorlandılar ama tabii ki öhdesinden geldiler. Bana göre mesela bir dans bir kültürün, büyük bir kültürün birleşimidir. Çünkü bir dans eden kişiye baktığımızda biz hem onun duruşunu, onun elbisesini, müziği dinliyoruz ve bunlar çok çok önemlidir. Azerbaycan dansları da dikkatle baktığımızda Azerbaycan halkının karakterini, kimliğini, kişiliğini görebiliyorsun. Ve tabii ki aynı zamanda da Türkiye'deki danslarımızda, Karadeniz dansları da veyahut farklı bir bölgelere mahsus olan danslara da bakan da oranın, yörenin kişiliğini görebiliyorsun, karakterini anlayabiliyorsun.
0: Aslında iki güçlü devletin de, iki güçlü ülkenin de kendine has kültürel özellikleri ve detayları var. Buluştuğu noktalar var, ayrıldığı noktalar
1: evet.
0: var.
1: Ve kardeşliğimiz olarak. Adına evet bu kültürel faaliyetlerimiz çok çok önemli de birliğimiz daim olsun diyelim.
0: Amin, inşallah. Çok teşekkür olsun. Ederiz. Güzel bir özet ve keyifli bir özet oldu. Ederim. Siz ne düşünürsünüz Seyda Hanım'ın bu söyledikleri üzerinden kreatif bakımdan?
2: Şöyle aslında Türkiye yani Anadolu toprakları çok zengin topraklar. Biz zaten projeye şöyle başladık. Yurt dışında pek çok başarı elde ettik gittiğimizde. Festivaller, yarışmalarda. Biz gittiğimizde oradaki ülkeler bizim kültürümüze daha aslında bizden daha çok sahip çıkıyorlar. Daha çok aşinalar. Hatta daha hayranlar. Fakat Türkiye'ye döndüğümüzde özellikle bu yeni jenerasyon sosyal medya vesaire kısmında yüzünden bir kopukluk olduğunu görüp aslında projeye başladık biz. Yani bu bizim için aslında bir sahne projesinden daha ziyade bir kültürel hareket. Biz Türkiye'nin şu an en büyük kültürel hareketini yapıyoruz kendi alanımızda.
0: Bir hareket ve bir sosyal sorumluluk.
2: Aynen öyle. Yani bizim aslında durduğumuz yer orası. Sahnedeki performans çok iyidir, kötüdür, bu çok tartışılır ve çok önemli değil benim için. Ama 5-6 tane farklı şehirden kendi kültürünü yansıtmak isteyen çocuğun, arkadaşın, öğrencinin gelip ortak bir yerde sahneye çıkması, bir planlama için sahneye çıkması, bir şeyi başarabilmesi zaten önemli olan bizim için bu aslında. Hı-hı. Biz işin burasındayız. Yoksa dans dediğiniz gibi, hocamın söylediği gibi de...
0: Öğrenilir.
2: Öğrenilir. Özgürlüktür. Belli bir disiplini vardır. Ama esas hikaye içeriden ne geldiği. Hı-hı. Biz biraz da aslında onu yansıtmak istiyoruz. Yani işin geleneksel yapısı, otantik yapısını vurgulamak istiyoruz. Yoksa sahneye uyarlanırken bir şeyler değişiyor. Özünden bazı şeyler kopabiliyor, adımlar değişebiliyor. Fakat köye gittiğinizde Zeybek dansının hikayesi farklı, şehirde farklı oynanıyor. Hmm. Biz aslında biraz bunu göstermek istiyoruz. Çünkü oradaki öz çok daha kıymetli.
0: Bu farklılığı birleştirmek ve özüne döndürmekle ilgili bir hareket mi aslında bu?
2: Aslında şöyle, nereden geldiğimizi anlasın gençlerimiz istiyoruz. Hmm. Çünkü biz bu bütün şehirlerde gezdiğimizde velilerle buluşuyoruz, öğrencilerle buluşuyoruz, okullarla buluşuyoruz. Orada ciddi bir kopukluk olduğunu görüyoruz. Yani kültürünü bilemeyen, tarihini bilemeyen bir toplum var, bir gençlik var. Biz aslında kendi çapımızda, en azından kendi alanımızda bunu ortadan kaldırabilir miyiz hayaliyle başladık bu işe. Çok şükür de gayet iyi gidiyor. 8 sene oldu. Bu sene 8. yılımız. Her yıl başka bir tematik hikaye, artık uluslararası boyutta bir hikaye. Aslında böyle bir hareketimiz ve davamız var diyeyim ben. Hı
0: hı, çok güzel. Seyda Hanım, koreograflarınızın beslenme noktası nedir? İlham kaynağınız nedir? Biraz bahsettiniz aslında az önce. Ama biraz daha detaylandırmak istersiniz belki. Evet. İlham dansı ilhamı.
1: Koreograflar aslında, bazı danslar var ki Azerbaycan danslarında. Yani onlar kalıplaşmış artık. Hı. Onu değişemezsin. Ama tabii ki günümüz çağında ufacık hem yöresel kıyafetlerimizde hem müzik aranjmanlarında bir takım böyle eklemeler var. Hı. Modern çağımıza uygun. Ama bazen mesela biz Türkiye'de koreografilerin bir tık Azerbaycan danslarında, yani orijinallıktan çıktığını görürken çok üzülüyoruz. Tabii ki bunun önüne geçmek için çok hocalarımız da var. Gayret ediyoruz ki bunlar hatalar olmasın. Ama yeni koreografi olarak da biz kendimiz de istediğimiz bir müziğe tabii ki bazı özellikleri bozmadan, yine onları saklayarak, yani onlar kalıyor, kalıp hareketler, figürler. Kendi düşüncelerimize göre, kendi fikrimiz nasıl istiyorsak öyle bir koreografi kurup şekillendirebiliyoruz. Aynen. Gaval dansı da mesela ona göre biz hazırladık burada. Orijinallık kaldı çünkü bizim ustad hocalarımız da var. Onlar tabii ki bakarsa üzülürler ki danslarımızı doğru şekilde temsil etmek çok çok önemlidir. Bu vesileyle bence güzel şeyler olacaktır.
2: Aslında bir kültürel elçiliği durumu var bakarsanız. Yani hocamın da kendi alanıyla alakalı bir kültürel elçiliği var. Bizim de kendi tarafımızda var. Aslında zaten bizi buluşturan şey de bu oldu. Ortak değerler. Sahnede yapmak istediğimiz hayalimiz aslında aynı. O da kendi kültürünü, özünü yansıtmak istiyor. Biz de aynı şekilde.
0: Hem özü hem de ortak değerleri lanse etmek
2: aynen
0: aslında.
2: Aynen öyle. Aynen öyle. Dolayısıyla bu ortak payda hepimizi buluşturmuş oldu. Zaten günün sonunda herkes burada buluşacak aslında bir süre sonra.
1: Bir de gençlerin de istekleri var. Tabii. Gençler de bunu istiyor. Biz de aşılanmışız. Onların da gönlünde bu var. Ona göre bu enerji çok önemli.
0: Ya tabii ki her genç bununla ya da yeni nesil jenerasyon bununla ilgilenmek ya da ilgi duymak zorunda değil belki, ama ilgi duyanlarının doğru kaynaklardan öğrenmesi meselesi.
2: Bir de doğru öğretmek de önemli. Yani. Nasıl anlattığınız çok önemli. Ben teknik bir insanım. Bilgisayar mühendisiyim baktığınızda, ama 30 yılımı da halk danslarına ve sahne sanatına vermiş birisiyim. Şimdi birisi teknoloji tarafında bir iş, birisi başka bir tarafta. Aslında bu sosyalliği verelim. Bir de farklı pencere açalım istiyoruz. Yani ben şunu gördüm Türkiye'yi gezdiğimde. Öğrencilere ya da yetişkinlere fark etmez. Nasıl anlattığınız çok önemli bir şeyi. Yani bizde yıllarca halk oyunları öğrenmek ister misiniz diye anlattılar. Ve insanlar kaçmaya başladılar. Fakat sahne sanatı öğrenmek ister misiniz dediğinizde olay biraz daha farklılaşıyor. Çünkü yelpaze genişliyor. Evrensel boyutlar, uluslararası sahneler. Yani insanların takı elbisesini giyip izlemeye gittiği bir konser ya da bir gösteri diyelim. Bunları oluşturduğunuz zaman algı da değişiyor. Gençler de inanın doğru öğrettiğinizde oraya doğru geliyorlar.
0: Çok güzel. Peki bütün bunları yaparken Türkiye'nin dört bir yanında, geçmişten günümüze Türkiye'nin dört bir yanında gösteriler düzenliyorsunuz. Yeni takviminizi bizimle paylaşırsanız takip etmek isteriz.
2: Seve seve. Şimdi biz Eylül-Ekim ayında başladı çalışmalarımız. Her sene tekrar başlıyoruz. Bunun meyvesini de yılın sonunda alıyoruz. Bu sene 3 ilde, Burdur, Uşak'ta ve İzmir'de ve İstanbul 4 ilde öğrencilerimiz var, gruplarımız var. Bunların işte Uşak, Burdur ve İzmir'deki bacağı bizim çocuk grubumuz. Ulusal Çocuk Topluluğu kurduk bu sene. O çocuk topluluğumuzla İstanbul'da 16 Haziran'da gösterimiz var. Kaybolan İzler diye bir temamız var.
0: Bir daha söyleyin, kaybolan
2: izler. Bizim her sene bir temamız vardır. Anadolu Rüyası çatı markamız ama altında hep bir tematik hikaye vardır. Onun da bir teaser tanıtımı vardır. Bu sene kaybolan izler öğrencilerimizle. Sonra 18 Haziran'da yine aynı topluluk 60 tane öğrencimiz bu sene Uşak'a gidiyoruz. Uşak'ta kaybolan izleri sahneye koyacağız. Oradaki eğitim partnerimizle beraber. Akabinde dönüyoruz 20 Haziran'da Anadolu Rüyası 4 kapı dediğimiz. İşte Gürcülerin, Azerbaycan'ın, Pomağan, Süryani'nin, Bektaşilerin oyunlarını İstanbul'a sahneye koyacağız. Sonra 23 Haziran'da Burdur'a gidiyoruz. 60 öğrencimizle yine kaybolan izleri sahneye koyacağız. Bir de bizim meslek gruplarıyla yaptığımız bir işbirliğimiz var. İzmir'de Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokol.

0: bölümümüz var. O kapsamda öğretmenlerimizle bir topluluk kurduk. 27 Haziran'da da Son Ders Vatan adında İzmir'deki öğretmenlerimizle bir gösterimiz var. Haziran ayının programı böyle.
1: Hepsinin başarıyla gerçekleşmesini temenni ediyorum.
0: İnşallah. Çok sağ olun.
1: Gittiğiniz yerlerde insanlardan nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?
0: Valla şöyle, şimdi özellikle Anadolu Kıta tarafında bu tarz şeyler çok kıymetli. Bir de her zaman bir şeyler gitmiyor ne yazık ki. Biz gidiyoruz sanıyoruz ama yani büyük şehirler gibi düşünüyoruz ama değil aslında. Orada doğru, demin söylediğim gibi doğru aktardığınızda, doğru söylediğinizde, doğru gözlemlediğinizde, doğru yansıttığınızda tepkiler ve reaksiyonlar çok inanılmaz. Yani bizim şu ana kadar 17 şehrimizde ilk başta bir reaksiyon olsa bile sonuçta kimsiniz, ne yapıyorsunuz, evet, ideolojiniz var mı, ne hizmet ediyorsunuz, hepsi aslında sorgulanıyor. Fakat yılın
1: haklı olarak
0: yılın sonunda ama bütün o gruplarımızın anne babaları, ebeveynler özellikle boynumuza sarılıp ağladılar. Yani bu kadar güzel bir operasyonun içerisinde olduğumuz için sağ olun diyorlar. Bizim için en büyük aslında değer bu. Dolayısıyla bu süreçtir, bir sabır işidir. Başlangıçta bir direnç olsa da gençlerden, aileden, günümüz malum yani pek çok aslında sıkıntımız da var. Herkes korkuyor çocuğu için, haklılar. Ama yılın sonunda o sahnede yapılan işi gördükten sonra operasyon değişiyor.
1: Peki insanlar size nasıl, ya da öğrenciler, yaş grubu da farklıdır eminim ki bunların, nasıl katılım sağlayabiliyorlar? Nasıl ben de varım, ben de katılmak istiyorum, teknik süreç nasıl ilerliyor?
0: Şöyle, anadoluruyası.com diye bir sitemiz var. Buradan girdiklerinde yaş gruplarına göre formlarımız var. Bunların içinde başvuru yapıyorlar. Ama bizim 2 yıldır farklı bir modelimiz var. Biz geçen seneye kadar Türkiye'deki okullarla entegrasyon yapıyorduk. Ve bu okullar kapsamında öğrencilere dokunuyorduk. Fakat 2 yıldır halka indi bu iş. Ve farklı yaş gruplarıyla proje okulları ve proje merkezleri diye birkaç yapı oluşturduk. İllerde, seçmiş olduğumuz illerde bazı okul partnerlerimiz var. Bunlar bizim merkezimiz aslında, çatımız aslında. Bütün herkes oraya gidip eğitim alıyor. Bu dediğim sayfaya girdiklerinde yaş grubuna göre başvuru yapıyorlar. Akabinde de formdan sonra da yaz döneminden sonra başlıyoruz çalışmalara.
1: Çok güzel. Hem dansın hem de ilgili sanatların hayatlarımıza katkısı nedir? Sizce nasıl yansıyor hayatlarımıza? Sizin hayatınızda başrol olduğu belli. İnsanların sanata ilgi duyması, dansa ilgi duyması, dans etmesi, izlemesinin hayatlarındaki karşılığı nasıl yansıyor sizce? Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında?
2: Çok güzel bir soru oldu. Dans etmek ve dans izlemek. Bunlar biraz farklı. Bana göre herkes dans edebilir. Öyle bir kişi yok ki söylesin ki ben hiçbir zaman dans edemem. Öyle bir sadece dans etmek, istemek gerekir diyebiliriz. Tabii ki çocukluk çok önemlidir. Çocukluktan başlayan her bir sanat dalı daha da güzel budaklanır, meyvesi de çok güzel olur. Ama biraz genç veya yaşımız birazcık varsa da hiç yani moralinizi bozmamak gerekir. Çünkü istenilen bir yaşta da güzel hocalar var. Dansları öğretirler. Yani öğrenebilirler. Veya bir düğünde en azından kolunu kaldırıp oynayabilirsen, dans edebilirsense bu çok güzel. Bu senin ruh halin için, yaşam tarzının daha da güzel şekillenmesi için çok çok önemlidir. Ama bizi yine de izleyenler, gençler, çocuklar, velilere yine de tavsiyede bulunuyorum. Eğer birazcık da olabilir çocuğun isteği olmayabilir. Ama çocuğu bir yönlendirmek lazımdır. Dans olmayabilir. Başka sanat dallarına da tabii ki olabilir. Ama dans da bunların en önemlisidir. Çünkü dans ederken mesela Azerbaycan danslarında bu daha çoktu. Ellerine çok bakmalısın. Başından dönmelisin, gözlerinden. Hatta göz sağlığı için, boyun sağlığı için, yani onurgamız için de çok çok faydalı da diyebiliriz. O sebepten benim çok öğrencilerim, velilerim, doktorların çoksu dansı gönderdiler. Derdiler çocukken sorunlar dansa gitsinler. Hem onunla ilgili hem de gelecek başarıları için, gelecek yolda illaki dansçı olacak diye bir şey yoktur.
0: Ufak dans, yaşta hocam özür dilerim, ufak yaştaki o postür için çok kıymetli aslında.
1: Duruş için.
2: Duruşu tabii için çok önemlidir ve tabii ki dansçı olmayıp başka yollarda da kendini sınayabilir ve başarılı olabilir diye düşünüyorum.
1: Siz de hani benim sorumdan hareketle çok güzel bir yere parmak bastınız. Dans etmekle dans izlemek arasında.
2: Evet. Ama izlemek sen fiziksel olarak bir şey yapmıyorsun. Sadece ruh olarak hissedebilirsen.
1: Ama çok keyifli bir şey değil mi?
2: İzlemek de bir başka bir keyif veriyor.
0: İşte aslında farklı yere dokunuyor. Birisi ruha dokunuyor, birisi bedene dokunuyor.
2: Aynen o şey. Gerçeklikten biraz kopup oluyor yani, ruhen onu hissedebilirsen ama sen kendi onu dans ettikte o bir başka bir keyifti, başka bir mutluluktu. Onun için dans edenler daha iyi bilir. Siz bilmiyorum, siz dans ediyor musunuz?
1: Maalesef etmiyorum.

0: Ama çok belki bizden sonra
1: rüyasına başlamamız lazım.
0: Kayıt yapana bence. Peki.
2: Çok teşekkür ederim bilginiz ve alakanız için. Anadolu Rüyası gibi başka güzel, keyifli projeleriniz var mı? Dans mesela, buradaki ana konu dans. Evet. Ama yarın müzik olabilir, yarın başka bir sanat dalı olabilir.
1: Şöyle, bizim bir akademimiz var. Bu akademinin aslında temel işi kültür sanat üzerine bir akademi. Ve Türkiye'nin her tarafında eğitim veren bir akademi. Bu akademinin temelde 2-3 tane aslında projesi var Anadolu Rüyası haricinde. Bunların bir tanesi müzik üzerine. Yine Türkiye'nin 4 tarafındaki öğrencileri toplayıp onlarla bir koro ve müzikal yapmak üzerine. Bir de aplikasyonumuz var, yarışma üzerine. Biraz daha yetenek keşfi yapmak için. Türkiye'nin 4 tarafında yetenekli çocuklarımız var. Biz bunları sosyal medyada olmasa bulamıyoruz ne yazık ki. Bunların aslında kendilerini göstereceği platform burası. Ve halkın ve önemli bir jüri üyelerinin oylama yaparak çok şeffaf yaptı. Aslında bir yarışma modelimiz var. Bunlar biraz inovasyonu, biraz işte sanatı, kültürü bağdaştıran, biraz çağ yakalamaya çalışan işler. Biz hem dansta, hem müzikte, hem yetenek taraması ve keşfinde faaliyetler yürütüyoruz. Anadolu Rüyası'na bir şey ekleyeyim müsaadenizle. Biz artık tabii sadece lise grubuna okumuyoruz. 7 yaştan başlayan 3 tane farklı grubumuz var. 7-9 yaş, 10-15 yaş ve 15 yaş üzeri olarak 3 farklı grubumuz var. Dolayısıyla aslında hocamın da söylediği gibi çocuk yaşta bu işe başlamak daha kıymetli. Hem algı anlamında, hem ruhsal anlamda, hem fiziksel anlamda. O yüzden biz Anadolu Rüyası'nı artık 2 yıldır 7 yaştan başlatıyoruz. Buna göre kayıt yapabilir velilerimiz.
0: Bir şey de edebilir miyim? Doktora tezimden yola çıkarak bir şey söylemek istiyorum. Mesela Okan Hoca sosyal bir proje diye, sosyal projeler çok çok önemlidir. Bugün dijitalleşme bir çağında yaşıyoruz ve çok ergenlerin, gençlerin, çocukların gerçeklikten kopup sanal dünyaya göç ettiği bu kesindir ve bunu hepimiz şahidiyiz. O sebepten gençleri biraz sanal dünyadan koparmak için sanata yönlendirmek çok çok önemlidir. O sebepten Anadolu Rüyası projesi hakikaten de çok değerli ve kıymetlidir. Umarım daha uzun bir yolculukta güzel şeyler yaparız.
2: Ben de sizin için ve Anadolu Rüyası için keyifli bir sürecin olmasını temenni ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Çok kısaca rica ediyorum. Bundan sonrası için kaygınız nedir? Nasıl geri dönüşler hayal ediyorsunuz? 10 yıl sonra, 20 yıl sonra Anadolu Rüyası özelinde ve katılımcıları özelinde söylüyorum. Buradan da kendi motivasyonlarınıza bağlarsak, bireysel motivasyonlarınıza böyle kapatalım isterim. Kısaca lütfen buyurun.
1: Şimdi biz bundan 8 sene önce başladığımızda o zamanlarda lise öğrencisi olan çocuklar şimdi evlendiler. Çocukları var, aileleri var. Aslında bizim Türkiye'nin dört bir tarafında binlerce kapımız var şu anda. Bizim için en büyük motivasyon bu. Ve onların aslında kendi kültürünü veya kültürü de geçiyorum ama bir topluluğun üyesi olmak, bir disipline girmiş olması, iş hayatlarında, aile hayatlarında etkileri var. Biz bunları canlı görüyoruz. 30 yıldır bunu yaşıyoruz. Bunları görüyor olmak aslında benim kendi motivasyonum. Yani bu çocukların, bu arkadaşların hayatına dokunmuş oluyoruz. Ben gibi onlar da sosyal tarafta akademik olarak bir lisans eğitimleri, yüksek lisansları var, bir branşları var. Ama sosyal tarafta da bunun faydalarını görüp daha başarılı insanlar haline geliyorlar. Ben bunları gördükçe gurur duyuyorum. Şu anda dünyanın her tarafında da öğrencilerimiz var. Ne bizim güzel. İçin en büyük motivasyon bu.
2: Süper. Lütfen buyurun.
0: Benim için en önemli motivasyon, ben de Azerbaycan'da 13 sene çocuk esirgeme yurdunda çalıştım. Ve oradaki çocukların hayat hikayeleri çok farklıydı tabii ki. Ve onların yaşam tarzları da, onların ruh halleri de çok farklı. Ama ben dansla onların hayatlarını çok önemli bir noktada, güzel bir noktada dokundum. Ve bugün onların arasında dans hocaları var, dans eğitimi verenler var, oyuncular var, televizyonda çalışanlar var. Ve dans yani onları az önce söylediğim gibi başka farklı başarının yollarına götürdü. O sebepten o çocukları bugün görmek, onların güzel geleceğini görmek beni de onurlandırır.
2: Çok güzel final oldu. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. İnşallah siz de bekliyoruz 20 Haziran 16 Haziran'da.
2: Çok teşekkür ederiz. Biz de yakından takip edeceğiz. Umarım bütün
0: kırmızı
2: çocuklarımız...
0: Kırmızı halıda olmak çok güzeldi.
2: Çok teşekkürler. İyi ki kırmızı halıdaydınız. Sağ olun, var olun. Bütün çocuklarımızın ister uygulasınlar ister uygulamasınlar ama sanatla taçlanmaları, sanatı hayatlarına dans olsun, müzik olsun, resim olsun dahil etmeleri çok kıymetli. Bugün kırmızı halıdaki bu programımızla bunu da taçlandırmış ve iletmiş olduk. Çok teşekkür ediyorum tekrar.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sağ olun. Çok sağ olun.
2: Evet değerli izleyenler, değerli konuklarımızı uğurlarken gelin biz de kült filmler köşemize gidelim. Bakalım Bedir Acar bu hafta bizler için hangi filmi mercek altına aldı? Hep birlikte izliyoruz.
3: Merhaba. dijital efektlerin ve yapay zekanın sinemada epeyce kullanıldığı bir

0: Bir dönemdeyiz. Buna rağmen günümüzden 105 yıl önce çekilmiş siyah beyaz ve sessiz bir film hala izleyiciyi etkileyebiliyorsa orada durup düşünmek gerekir. İşte 1920 tarihli Doktor Caligari'nin muayenehanesi The Cabinet of the Doctor Caligari aradan geçen asra rağmen tuhaf, rahatsız edici ve akılda kalıcı olmayı sürdüren o nadir filmlerden biri. Robert Wiene'in yönettiği film, aynı zamanda gizemli bir adam olan Doktor Caligari ve onun tabut benzeri bir dolapta yaşayan uyur gezer hastası Sezar etrafında gelişir. Caligari, panayırda sergilediği Sezar'ın geleceği bildiğini iddia eder. Bir seyircinin ne zaman öleceğini sorması ve Sezar'ın şafakta yanıtını vermesiyle kasabada gizemli cinayetler başlar. İlk kurbanın yakın arkadaşı olduğunu gören Francis adlı bir genç, tekinsiz bir gerçeğin peşine düşerken izleyiciyi de karanlık sokakların ve bozulan bir gerçeklik algısının içine çeker. Filmin en çarpıcı yönü hikayeyi tamamen ters yüz eden finalidir. Suçlu ve masum kavramlarının yer değiştirdiği bu sürpriz son, izleyiciyi akılla delilik arasındaki ince çizgiyi sorgulamaya zorlar. Alman dışavurumculuğunun sinemadaki en güçlü örneği olan filmde hiçbir şey normal değildir. Duvarlar yamuk, sokaklar eğri büğrü, pencereler tuhaf açılarla çizilmiştir. Picasso'nun kübik tablolarını andıran bu çarpıcı estetik aslında karakterlerin tekinsiz iç dünyasının görsel bir karşılığıdır. Bugün bile cesur sayılan bu anlatım tekniği dönemi için devrim niteliğindedir. İşin ilginç yanı, bu deha ürünü atmosferin arkasında ekonomik imkansızlıkların yatmasıdır. Gerçekçi setler kuracak bütçe olmadığı için dekor tasarımcıları devreye girerek ışık ve gölgeleri doğrudan duvarlara boyamış. İşte bu zorunlu tasarruf sinema tarihinin en özgün görsel stiline dönüşmüştür. Bu gerçeküstü evreni tamamlayan unsursa doğallıktan uzak abartılı oyunculuklardır. Werner Krauss karikatürize Doktor Caligari performansıyla tekinsizliği zirveye taşır. Sezar rolündeki Conrad Veidt uzun siyah kostümü, donuk bakışları ve ağır makyajıyla sinema tarihinin ilk gotik ikonu haline gelmiştir. Öyle ki bu tarz yıllar sonraki vampir filmlerine ve fantastik sinemaya yön vermiştir. Sonuç olarak Doktor Caligari'nin muayenehanesi yalnızca sinema tarihinin ilk korku filmlerinden biri değil, aynı zamanda sinemanın anlatım imkanlarını kökten değiştiren bir dönüm noktasıdır. Gerçekliğin sınırlarını zorlayan görsel dili, psikolojiyi mekanlarla anlatma biçimi ve izleyicinin algısıyla oynayan hikaye yapısıyla aradan 100 yılı aşkın geçen zamana rağmen etkisini korumayı başarmıştır bu film. Bugün izlediğimizde bile rahatsız eden, merak uyandıran, düşündüren film, sinemanın sadece gördüklerimizi değil, hissettiklerimizi de anlatabileceğini adeta ispatlar. Eğer sinemanın köklerine uzanan sıra dışı bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız, bu zamansız klasiğe mutlaka bir şans verin. İyi seyirler.
1: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda iki değerli konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

0: Sorular programından hepinize hayırlı akşamlar, geceler. Değerli 24 TV izleyicileri, bugün programımızda kim var? Çok uzun zamandan beri ağırlamayı düşünüyorduk ve bu haftaya nasipmiş. Kim var? AK Parti Grup Başkan Vekili Doktor Leyla Şahin Usta programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi bilmiyorum Leyla, daha önce programımızı izlediniz mi falan deyip
1: tabii ki.
0: Hiç belki alışık olmadığınız bir soruyu sorsam, ironi yapsam biraz. Leyla Şahin Usta, AK Parti Grup Başkan Vekili. Doktor Leyla Şahin Usta, Araf'tan.
1: Bunu daha önce katıldığım programda sormuştunuz aslında, konuşmuştuk da biraz.
0: Böyle korkutuyorum önce konuklarımı.
1: Evet, evet. Yani bana Araf'ta mısınız sorusu aynı şeyi çağrıştırıyor. İnsanın dönem dönem, zaman zaman düşünüp taşınıp Araf'ta kendini bırakması, bir karar vermesi, netleştirebilmesi için dönem dönem Araf'ta olabilir insan ama o Araf'tan çıkmak ve net bir tavırla ve kararla yoluna devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hı-hı. Bir insan sürekli Araf'ta olamaz.
0: Olamaz. Peki olamaz. Olmasa da en olduğu zamanlar, mesela Leyla Şahin Usta'nın en Araf'a yakın olduğu zamanlar ne zamandı mesela desem? Biraz zorlasam.
1: Evet. Ya belki de işte siyasetle ilgili başlasam mı, başlamasam mı, aday olsak mı, olmasam mı? Yani çok sorumluluk gerektiren bir iş. Bir temsiliyetten bahsediyorsunuz. Toplum adına konuşmaktan bahsediyoruz tabii ki. İlk milletvekili adayı olmayı düşündüğüm, tartıştığım, karar vermediğim dönemlerde tabii ki Araf'taydım. Ama dediğim gibi o Araf'tan bir kararla çıkıp yola bismillah dedik, yürüdük mesela.
0: Peki Leyla Şahin Usta doktorluğu özledi mi?
1: Doktorluğu çok seviyorum ben. Mesleğimi çok arzu ederek hani tıp fakültesini kazandım, okudum. Yani o kadar engellemelere rağmen, uzun süre geçmesine rağmen bitirdim fakültemi. 10 yılı aşkın süreyle hekimlik yaptım. O yüzden çok seviyorum mesleğimi. Özlüyorum tabii ki. Yani hekimliği seven bir insan için hekimlikten uzak kalmak özlenecek bir meslek olduğu için kıymetli. Ama şunu düşünüyorum, yani toplumsal olarak da bir, yani yine toplumun sorunlarına çözüm üretmek, insanlara dokunacak işler yapan bir konumdayım. O yüzden toplumsal bir hekimlik yaptığımı da düşünüyorum şu anda yine.
0: Peki Leyla Şahin Usta'nın hayal kırıklığı var mı?
1: Elbette vardır ya. Olmaz olur mu? Tabii ki. Yani işte belki ilk üniversite sınavına hazırlandığımız dönemlerdeki o yeterince başarıyı elde edemediğimiz dönemler belki. Çünkü çok gençsiniz ve yani şimdi de öyleyiz aslında. Yani özellikle yeni nesil bu noktada çok daha başarı odaklı yetişiyor ve sonucunu hemen burada almak istiyor mesela. Yani bugün bir şeyi istedim ve bunun hemen olmasını istiyorum gibi. Bu yeni nesilde daha fazla ama biz de daha gençken, öğrenciyken bunları yaşadık tabii ki. Hayatta zorluklarla ve engellerle karşılaştığımızda hiç beklemediğimiz insanlardan, beklemediğimiz tepkileri aldığımızda ya böyle bir şeyi bu insanlar nasıl söyleyebilir, nasıl yapabilir diye elbette ki hayal kırıklıklarına uğradık. Uğradım yani, uğramadım değil. İnsan en yakında bildiğiniz kişiler, insanlar, hani dostunuz dediğiniz insanlardan bile zaman zaman hayal kırıklıklarına uğrayabilir tabii ki. Ama öyle çok büyük, aşırı hani sıkıntıya düşürecek şekilde değil. Belki de çok daha genç, çok daha basit meseleler üzerinden hayal kırıklıklarına uğradım. Ama insanın hayal kırıklığına uğraması da kendisini öğrenmesi, geliştirmesi ve yetiştirmesi için önemli bir şey.
0: Önemli olan
1: hayat bu yani.
0: O kırıkların nereye döküldüğünü.
1: Evet, nereye döküldü, sonra nasıl toparladığınız, oradan nasıl çıktığınız.
0: Peki toparlayıcı mısınızdır yoksa bazen bırak dağınık kalsıncı mısınızdır?
1: Herhalde ben biraz toparlayıcıyım yani.

0: İnsanları da biraz toparlamaya çalışırım. Öyle bir yapım var.
1: Peki, ya şöyle bir şey var. En mutsuz anlarınızda sizi teselli eden navigasyon kim?
0: Herhalde dua etmek, Allah'a sığınmak. Ya insan çünkü kendiyle baş başa kalıyor. En çok üzüldüğünde, sıkıldığında biraz içine kapanıyor, geri çekiliyor.

0: da huzurunda bir dua etmek benim için en kurtarıcı olan durumlar.
1: Dertleşir misiniz yoksa titum musunuzdur kendinizi anlatırken?
0: Bugün tamamen şeye döndük bir
1: hiçbir şey oldu. Ne oldu? Bir şey oldu arkadaşlar. Ama genelde biliyorsunuz Leyla Hanım, bizim programda böyle bir taraf vardı yani.
0: Evet.
1: Ve ben sizinle bu anlamda sohbet etmeyi de seviyorum.
0: Evet. Ya çok kolay kolay yani herkese dertleşmem elbette ki. Bir yani biraz siyasetin de bize yüklediği bir sorumluluk da var herhalde. Ketunumdur aslında. Ama tabii ki insanın çok yani eşiyle, ailesiyle veya çok sevdiği, can dostu bildiği insanlarıyla paylaştıkları, dertleştikleri var tabii ki. Sonuçta insanız yani. Hiçbirimiz duygularımızdan âri değiliz.
1: Doğru.
0: Heyecanlarımızdan âri değiliz. Elbette ki bunları yaşıyoruz ve paylaşıyoruz. O yüzden
1: tabii ki
0: dertleşiyoruz.
1: Siyaset hep öyle mi istiyor yani? Siyaset biraz da böyle fazla ciddiyet mi? Yani olman gereken ya da taşman gereken ya da bendinden taşman gereken noktaları toparlayıcı. Ya o yüzden tam böyle istediğin gibi olamıyor musun? Siyaset böyle bir şey mi?
0: Ya yok, öyle olduğunuz zaman zaten samimi olmadığınız anlaşılıyor. Tam tersine. Yani kendi halinizle olmanız ve o halinizi yansıtmanız aslında doğru olan ve doğal olanı. Ama siyasette şu var, yani toplumun önündesiniz. Bu sadece siyasetle olmakla alakalı bir şey değil. Siz de bir tanınan bir isimsiniz, düşünün. Program yapıyorsunuz, yazıyorsunuz. Özellikle sosyal mecrada iyi tanınıyorsunuz. Yaptığınız yorumlarınızla ve yazılarınızla mesela.
1: Teşekkür ederim.
0: Yani tabii ki insan kendi halinde veya evinde bir yakın ortamında olduğu gibi asla dışarıda da olamaz. Yani bu herkes için geçerli. Bir edep ölçüsü, bir nizamımız vardır
1: aslında
0: yani.
1: Aslında bir koruma duvarı bu, değil mi?
0: Elbette, evet.
1: Var. Bir zırhımız var diyorsunuz.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Peki, Leyla Şahin Üstü'ye ben baktığım zaman mecliste özellikle bu son bir yıldır ve iki yıldır da çok cesur buluyorum ben sizi. Bunu çok kardeşiniz olarak söyleyeyim. Şimdi orada mesela işte ister istemez çok ofansif saldırılar oluyor. İşte orada nerede duracağımız, neyi konuşacağımız. O anda belki gerçekten bir sabır, değil mi? Evet. Oscar'lık bir sabra da sahip oluyorsunuz. Mesela bu yorucu bir durum haline gelmiyor mu sizin için?
0: Siyasetin özünde olan bir şey bu aslında. Yani elbette ki toplum için bir şey yapıyorsanız, toplumun önündeyseniz eleştirilere açık olmanız lazım.
1: Doğru.
0: Bu doğru bir şey, normal bir şey. Ama iş eleştiriden çıkıp hakarete, iftiraya varıyorsa eğer, o noktada elbette ki doğruyu söylemekle yükümlüyüz. Varsa bir yanlış, bir iftira, bir hakaret varsa bu noktada sonuna kadar doğruyu söylemekten yanayım. O yüzden belki beni biraz daha cesur gibi görüyorsunuz. Ama yani yapımda da var bu benim. Yani işte üniversiteden atıldığımda da kabul etmedim, itiraz ettim. Orada da doğruları söyledim. Siyasette de öyle. Ve şu anda grup başkan vekili olmak tabii ki ayrı bir sorumluluk. Ben orada grup başkan vekilliği yaparken kendi adıma durmuyorum. Yani AK Parti'nin milletvekilleri olarak 271 tane milletvekilimizin tamamının sorumluluğunu taşıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın AK Parti Genel Başkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın sorumluluğunu da taşıyorum. O yüzden eğer bir hakaret, bir iftira varsa ben burada sessiz kalamam, ben burada sonuna kadar doğruları söylemekle yükümlüyüm diyerek elbette ki cevap veriyorum. Ama verdiğiniz cevapla karşınızdakinin ne anladığı veya işi tekrar nereye götürdüğünü de hesap etmek durumundasınız. Çünkü bazen öyle bir durumla karşılaşıyorsunuz ki karşınızdaki muhatabınız gerçekten uzak, gerçeklikten uzak. Söylediğiniz şeyi duymak ve anlamak istemiyor. O gerçeği duymak ve görmek de istemiyor. Siz söyledikçe o başka bir yerden başka bir şeyle tekrar yalana ve iftiraya devam ediyor. Asıl sorun olan bu işte. Yani hani gerçekler ve hakikatler üzerinden bir tartışma yapıyor olsanız ve buradan da bir mücadele değil aslında. Hakikati ortaya koyma çabasının üstüne hala ve hala bir cedelleşmeye gidiyorsa iş, orada tartışmayı uzatmaya gerek yok ve kesmek gerekiyor. Çünkü cedelleşmenin kimseye faydası yok. Toplumdaki gerginliği arttırmaya da hiç kimsenin yani faydalanacağını düşünmüyorum. Ama bazıları daha çok bağırmak, daha çok küfretmek, daha çok hakaret etmek daha çok

0: kendini ve yaşadıklarını abartarak, gerçek dışı anlatarak kendini haklı göstereceğini düşünüyor. Ama sonra bakıyorum, diyorum ki ya ortada bir haklılık payı varsa, bir gerçeklik varsa bunu bağırarak anlatmak doğru bir şey değil. Bu kadar bağırmak, bağırmak. Yani çok affedersiniz ama konuşurken böyle ağızlarından köpükler saçarcasına nefretle ve öfkeyle bağıran insanlarla muhatap olduğunuzda diyorsunuz ki ya bismillah, bir yani bunlara cevap vermek de doğru değil. O yüzden ölçülü bir şekilde, sadece kendim için söylemiyorum bunu, yani bir siyasi bir grup olarak, bir anlayış olarak ölçülü bir şekilde biz doğruyu ve hakikati söyleriz, anlatırız, bunu ortaya koyarız. Anlayan bunu elbette ki anlar. Anlamak istemeyene zaten ne yaparsanız yapın anlatamazsınız. Yani tekrar ederiz, tekrar cevap veririz. Ama biz usulünce, edebimizle ve siyasete yakışan bir ahlakla bunları yapmaktan yanayız. O yüzden zaman zaman evet, toplumda insanlar diyor ki ya bunlar işte CHP'liler çok bağırıyor, çağırıyor. Bunlara niye cevap vermiyorsunuz, niye etmiyorsunuz diye eleştirilerle de karşılaşıyoruz zaman zaman.
1: Acaba ne istiyor yani, onu da merak ediyorum mesela. Evet, görüyorum ben de sosyal medyada. Seçmen ne istiyor orada mesela, işte bir rahatlamak istiyor. Çünkü bağıranın maalesef haklı olduğu ve o enjekte etmek istediği düşünceyi de zaten bu konuda başardığını düşünüyor aslında bu yüksek volümle. Hı hı. Bu anlamda acaba hani evet, edebi kaybetmemek, o usulü kaybetmemek, o şeyden çıkmamak, ama bir taraftan da gerçekten ben yine de o anda verilen cevabı, mesela sizin yaptığınız gibi, doğru buluyorum. Yani ister istemez o cedelleşmeye girmiyor çalışıyorsunuz ama maalesef artık biraz şeyden taşıyor galiba.
0: İşte zaman zaman işi biraz espriye vurarak, biraz tiye alarak,
1: yorum yaparak
0: evet, yani onların... O kazdıkları bir şey var, ortam var. Oluşturmaya çalıştıkları çok kirli bir ortam var. Oraya girmeden,
1: düşmeden
0: ama etrafından, dolaşarak, kenarından dolaşarak hem topluma o mesajı vermek hem doğruyu anlatmak. Çünkü söylediğiniz her şey orada tutanaklara geçiyor bakın. Öyle kim mi? Ne söylerse söylesin tutanaklara geçiyor mikrofon kayıtlarıyla. O yüzden
1: mikrofonu kapatıp konuştuğunuzda geçiyor mu?
0: Eğer duyuyorsa ortamdaki not tutması gereken stenograf arkadaşlar elbette ki geçiyor. Tabii ki geçiyor.
1: Sonra ne oluyor o tutanaklar Evliya Hanım?
0: Onların hepsi tarihi birer kayıt olarak meclisin kayıtlarında geçerli oluyor. O yüzden işte
1: çok önemli. Yani
0: birileri tabii ki birileri bir şeyi söylüyorsa, bu yalan ve iftiraysa, işin doğrusunu söylemek ve o tarihi tutanaklar onu da geçirmekle gerekiyor. Yani ya evet, bunlar yalan, doğru değil. Bunların hepsi safsata, laf kalabalığı veya laf ebeliği yapıyor demek ve arkasından da doğrusunu söylemek gerekiyor. Aksi takdirde 10 sene sonra, 20 sene sonra, 50 sene sonra o tutanakları açan birileri tarihe baktığında eminim ki şunu da söyleyebilir. Ya bir taraf tarihi hakikatler elbette ki ortaya çıktığında tamamen yalan, iftira üzerine konuşmuş. Ya bağırmış, çağırmış. Çünkü oradaki yani anlaşılmayan cümleler ve kelimeler de öyle yazılıyor işte tutanaklarda. Yani burada bağırışmalar var. Anlaşılmayan kelimeler söylendi şeklinde notlar tutuluyor. Ya bu tarafta da sizin verdiğiniz cevap da kayıda geçiyor ve insanlar bunları da okuyacaklar. O yüzden edebinizle ve uslubunuzla düzgün bir şekilde cevabınızı vermeniz ve karşı tarafın da cedelleşmesine girmeden ama kesinlikle doğruyu da aktarmak bir sorumluluk, tarihi bir görev olarak görüyorum. Tabii ki maalesef toplumun beklentilerinin farklı olduğunun da farkındayız. Yani bir taraf evet, ya bu kadar bağırışma, çağrışma, tartışma var, bunlar hoş değil. Evet, hoş değil, gerçekten değil. Siyaset bu değil aslında. Ama mesele sadece karşı tarafla kavga etmek değil. Şu an CHP'yi görüyorsunuz. Kendi içinde de büyük bir kavga var. İşte kendi içlerindeki bu kavganın da üstünü örtmek için, kendi hatalarını, ayıplarını örtmek için de insanlar bağırıp çağırıp birilerine saldırma ihtiyacı duyabiliyorlar.
1: Aslında onlar şöyle söylüyor. Hayır, bu kavga bizim içimizde değil. Bu kavgayı işte siz bu kavgada bir tarafsınız diye söylüyorlar. Onlara konuşacağım ama ben bir de şunu sorsam. Mesela çok fazla sahadasınız. Hatta Yalova'dan, değil mi? Bugün Yalova'daydınız
0: evet,
1: galiba.
0: Evet.
1: Şimdi bu aralara geleceğim. Aslında bizim çok önemli konuşmak istediğim başka bir konu var. O merhum münevver şahsiyet Şule Yüksel Şenleri sizinle

0: konuşmak istiyorum. Olur. Ama bu soruyu sorduktan sonra direkt oraya geçeyim ki tamam. Böyle hiç barikat koymadan önümüze gidelim diye düşünüyorum. Şimdi sahada fazlasıyla mücadele veriyorsunuz. Mesela seçmen ne diyor size mesela? Şikayeti nedir? Ne talep ediyor daha fazla? Buna bir şey yapsak, konuşsak.
1: Yani sadece AK Parti seçmeni için konuşmuyorum. Yani Türkiye geneli için sahada dolaştığımızda insanlarımızın söylediği şey şu. Bir, Türkiye'nin kesinlikle güçlü olmasını istiyorlar. Yani yurt dışında, dışarıda, dış politikada gösterdiğimiz başarıdan herkes inanılmaz memnun. Yani Türkiye hiç olmadığı kadar dünyada söz sahibi olmuş. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahip olmuş. Ve bununla gurur duyduğunu herkes söylüyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor elbette ki. Ancak vatandaş şunu istiyor yani. Benim ufak sorunlarım da olsa bununla ilgili çözümlere kolay ulaşmak istiyorum diyor. Yani yorulmadan, artık çok uğraşmadan bazı şeylerin sistematik halde çözülmesini istiyorlar. Türkiye aslında iktidara geldiğimiz günden itibaren ben hep şöyle tarif ediyorum. Çok yani kaba bir inşaat halinde ülkeyi düşünün. Yani biz devraldığımızda bu haldeydi. Şimdi biz bu inşaatı aldık, yaptık, duvarlarını ördük, etrafını yaptık, çatısını kapattık, içine geldik, iç dizaynlarını yaptık. Ama şimdi vatandaş diyor ki ya ben yani içindeki o rengine varana kadar benim de fikrim olsun, benim de katkım olsun. Anlatabiliyor muyum? Tıpkı bir ev gibi düşünün bunu. Ülkenin tamamını bir ev gibi düşünün. Bu evin her şeyinin en ufak ayrıntısına kadar planlamanız gerekiyor yani. O yüzden vatandaş en ufak sorunu dahi olsa bunun kolaylıkla devlete ulaşılabilmesi ve devlet tarafından kolaylıkla çözümlenmesini istiyor. İstediği çok zor ve çok büyük şeyler değil. Çok basit şeyler bazen. Bazen komşusuyla yaşadığı sorunu bile çözemediği zaman burada diyor ki benim sorunumu bunu da sen çöz diyor mesela. Ben başvurduğumda bunu da çözebileceğim bir mekanizmamız olsun. Aslında biraz insani ilişkilerdeki zayıflamanın, insanların birbirine olan güveninin azalmasının sorunlarını da hissediyoruz. Yani aile içindeki iletişimlerin azalması, işte bu sosyal mecralardaki insanların birbiriyle konuşmaktan daha çok sosyal mecralar üzerinden birbirleriyle yazışması. Aynı evin içinde bile telefonlarına bakarken insanların evin içinde olan bitenden haberinin olmaması gibi bir takım sorunlarla uğraşıyoruz. İnsan insana iletişim kurduğunda aslında çözemediği bir mesele yok. Ki biz de sahaya gittiğimizde, konuştuğumuzda insanların bizden beklediği bu. Gel benimle konuş, beni duy, beni dinle, beni anla. Ve ona göre de işleyişini devam ettir. Bunu yaptığımız zaman çok iyi sonuçlar alıyoruz ve görüyoruz. Bu memnuniyeti her zaman alıyoruz. O yüzden sahadayız. O yüzden insanlarla iletişim halindeyiz.
0: Bazen mesela şöyle şeyler okuyorum. Yani bu aslında bir kişinin ya da çok bireysel hataları da tamamıyla partiye mal eden bir kolaycı bakış açısı var. Yani bir konformist değil. Belki o hata, belki de biraz tecessüs ama gördüğümüz de bir şey var. Mesela hiç hoşlanmadığımız, benim bile bazen katılmadığım, hatta burada gerçekten siz de diğer programda da böyle açık yüreklilik konuşmuştuk.
1: Konuşmuştuk,
0: hatırlatmaya da lüzum görmüyorum. Ama şu anda da mesela işte bazı şeyler görüyoruz, işte bazı yaklaşımlar böyle haklı, tepkinin çok haklı olduğunu gördüğüm bazı yaklaşımlar var. Bunun tamamıyla böyle partiye mal edilmesinden rahatsız oluyor musunuz? Yoksa bunun arkasından daha güçlü mesela işte neyi kastettiğim aslında anlaşıldı diye düşünüyorum. Mesela bu hafta içerisinde de böyle bir Suriyeli bir esnafa yaklaşımı ben açıkçası şahsen hiç hoş bulmadım. Çünkü ben mazlumu seveni üzmekten, mazlumu üzeni de sevmekten Allah'a sığınırım. Herkesin de bu anlayışta olduğunu düşünüyorum. Meselemiz şahıs, meselemiz şahısları hedef almak değil ama maalesef bu şeye mal edilmeye çalışıldı. O işte davamıza mal edilmeye çalışıldı. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz?
1: Ya, AK Parti'nin 11 milyonu aşkın aslında üyemiz var. Onun dışında yani teşkilatımızda pek çok çalışan gönüllü arkadaşlarımız var. Teşkilat mensuplarımız var. O yüzden büyük bir partiyiz, büyük bir kitleyiz. Toplumda bizim hata yapma lüksümüz yok.

0: Onu farkındayız. O yüzden hata olabilir mi? Olabilir ama böyle bir hata yapmamak için azami gayret göstermemiz gerekirken hata yapanlar olduğunda bunun herkese mal ediliyor olması elbette ki toptancı bir yaklaşım ve anlayış. Bunu tasvip etmiyoruz. Orada kişisel olarak değerlendirmek ve kişisel olarak da yapılan hatanın mutlaka sorgulandığını bilmemiz gerekiyor. Böylesine büyük devasa bir kitlesel harekette hata yapmamak mümkün değil tabii ki ama yapıldığında da biz de bunu tasvip etmiyoruz tabii ki. Biz de bunun kendi içimizde öz eleştirimizi ve değerlendirmelerimizi her zaman yaparız. Bizim parti mekanizmalarımız her zaman için çok canlı ve organik olarak işler. Kendi aramızda tartışırız, konuşuruz. Uyarılması gereken yanlış yaptığını bildiğimiz arkadaşlarımızı, gerekli mercilerimiz elbette ki uyarır. Ama emin olun bunların yani çok büyük hareketlerde baktığınızda bu kadar büyük abartılmaması gerektiğini, biraz hata toleransımızın da olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü herkes hata yapabilir, insanız yani. Ama dediğim gibi yapmamak üzere hareket ediyoruz. Ve biz istişare mekanizmamızı hala çok iyi işletiyoruz ve bu istişarelerden çıkan kararlarla hareket ediyoruz. Aksi takdirde yani bir ailenin içinde bile insanların 2-3 çocuğunu yönetmek, bir aileyi yönetmek, aile içerisinde bile gergin ortamların mesela yaşandığını bilerek, görerek, hissederek 11 milyonun gözünün üzerinde olduğu bir kitle hareketinde hiç hata yapmıyoruz demek yanlış olur. Evet. Elbette ki hatalar yapılıyor, yanlışlar olabiliyor ama önemli olan bu hataların tekrar etmemesi, düzeltilmesi, uyarılması ve hatasını yapan arkadaşlarımızın da kendilerini derleyip toparlamaları. Keşke olmasa, yaşanmasa ama insanın olduğu yerde bu tip şeyler olabiliyor maalesef.
1: Evet ya bizim amacımız zaten şahısları değil. Ben gerçekten
0: orada da yani şöyle yani işin özü doğru olsa bile usul bazen hani esastan önce usul geliyor ya o usulü, o dili, o nezaketi işte korumak çok önemli. Yaptığınız işin özünü kaybettirebiliyor. Ki ben yani belediye başkanımızı yakinen çok da iyi tanırım. Çok da beyefendi, çok düzgün bir insandır. Kıymetli bir belediye başkanımızdır. Orada onun da yapmaya çalıştığı şey aslında yani hijyen ortamlarının düzgün olması gerektiği, insan sağlığı açısından çok önemli bir iş icra ettiklerini hatırlatmak. Ama dediğiniz gibi oradaki usul, o yöntem bu arada, çok daha farklı olabilirdi.
1: Şöyle söyleyeyim. Amacım şahsen asla değil. Hiç kimseye böyle bir hedef göstermek, almak istemem. Ama ben galiba toplum, yani özellikle de kendi açımdan söyleyeyim. Bu konular çok hassas konular.
0: Hassas konular.
1: Merhamet, hani bir de mazlum insanlar. Evet, insanlar. Evet. Zaten böyle gerçekten hani yaraları fazla olan kardeşlerimiz. Evet. Bu manada hani oradaki belki usul bu pek tabii ki benim konuşmam da gereken bir husus ya da tepki vermem gereken de husus. Yoksa biz kimsenin hedef göstermiyorum.
0: Elbet, evet.
1: Bunlar telafi edilebilecek boyutları herhalde bir daha yapmamak, böyle davranmamak kesinlikle olur diye düşünüyorum.
0: Ki biz toplumun içerisinde bile yani Suriyeliler ülkemize çok daha yoğun ve çok daha zor dönemlerdeyken bile biz her zaman biz ensarız, onlar muhacir. Biz ensarlığımızdan asla vazgeçmememiz gerekir. Ve ki birileri bunları otobüslere bindirip göndermeyi seçim vaadi olarak kullandığında bile biz asla ve kat'a ensarlığımızdan vazgeçmeyeceğiz diye çok net açıklamalarla bunları savunduk ve yaptık. Elhamdülillah, dediğim gibi yani bu inanılmaz insanı huzur veren ve insana değer veren bir anlayış olarak ortaya çıktı. Ve sonra Suriye'de yaşanan gelişmelerin sonucunda herkes dedi ki ya Recep Tayyip Erdoğan'ın ne kadar müthiş bir öngörüyle bu işleri bu halde götürdü. Asla ensarlığımızdan vazgeçmeyeceğiz diye her seferinde vurguladı. Ve muhacir olan o kardeşlerimiz Suriye'ye döndüklerinden beri hepsi şunu söylüyorlar. Türkiye'den başka bize sahip olan kimse yoktu ve biz hala Türkiye'ye olan vefa borcumuzu da ödeyemeyiz asla diyor. Küçücük çocuklar bile bunları söylüyorlar. Şimdi ara ara Türkiye'ye geldiklerini, eski arkadaşlarını, komşularını gördüklerini söylüyorlar. O yüzden o yaptığımız işler çok kıymetli. Bence bu iyilikleri çoğaltmalıyız. Bunları konuşmalıyız.
1: Kesinlikle.
0: Bunları kesinlikle göz ardı da etmemeliyiz. Çünkü kötülüğü konuşmak ve yaymak her zaman için çok kolay. Ama iyiyi büyütmek, iyiyi çoğaltmak, güzellikleri tekrar tekrar anlatmak unutuyoruz bazen. Sanki bunları ihmal ediyoruz gibi geliyor.
1: Oraya matuf şimdi aslında, evet. Bu linçlere geleceğim. Yine konumuz. Şule, senin hikayen. Evet. Bu aslında siz aynı zamanda işte bu konuda Şule'ye Yüksel Şenler, merhum münevver şahsiyet, gerçekten mücadelenin Şule'si diyoruz ona, aydınlığı. Çok mücadele verdiniz, siz anlatmaya çalıştınız. Bu yüzden de bu dizi TRT TV'de yayınlanan, burada gerçekten çok da teşekkür etmemiz gerekiyor TRT'ye de. İnanılmaz bir çabayla. Gerçekten zaten o davayı, o reçineyi bilen bir kurumda olarak çok da güzel bir eser ortaya koydular. Şimdi fakat sonra çok beğenildi. Sonrasında bir linç geldi. Bir linç dalgası geldi. Ama hiç böyle şu anda söylemeye kıymet bulmadığım, evet. Tekrar gündeme almak istemediğim şeyler. Neden böyle olduğu hususunu zaten aslında biliyoruz ama insanların da bilmesi açısından. Neyle alakalı olabilir bu linç?
0: Şule, senin hikayen aslında üzerinde uzun zamandır tartıştığımız bir mevzu. Yani bir dizi veya film yapılması noktasında. Şule Yüksel Şenler Vakfı olarak biz Şule ablanın mirasını devam ettirmek için büyük bir gayret ve çaba içerisindeyiz, aktarmak için de. Ben vakıf başkanıyım ve biz aslında sadece bu dizi değil, pek çok Şule ablayla ilgili pek çok faaliyet yapıyoruz vakıf olarak da. Ama dizi şöyle, yani yeni nesle belki de ve çağın şartlarına uygun olarak Şule ablayı ve mücadelesini 50'lerin 60'ların Türkiye'sini anlatmak açısından güzel bir fikir olarak geldi bize ve tabii de böyle bir dizinin yayınlanmasıyla ilgili bir çalışma başladığında biz de tabii ki işin bir tarafı ve ortağı olduk. Çünkü yani Şule ablanın mirasını en iyi şekilde anlatılması gereken bir görev olarak düşündük bunu bize. Dizi yayınlandığı andan itibaren, aslında ilk çekilmeye başladığına dair duyurular yapıldığında da oyuncularla ilgili bir takım dinç kampanyaları başladı. Vay, böyle bir dizide bunlar nasıl oynayabilir gibisinden işler başladı. O aşamadan başladı. Sonrasında gala gecesi, galadaki o güzel, ihtişamlı bir sunum. Sonrasında tabii de yayınlanmaya başlamasıyla, fragmanların yayınlanmasıyla birlikte bu linç kampanyası daha da büyüdü tabii ki. Şunu gördüm, yani hala 50'lerin 60'ların Türkiye'sindeki zihniyetin bir kenarda durduğunu gördük.
1: Sizce bir kenarda duruyor mu? Çok ortalarda mı doluyorlar?
0: Birden ortaya çıktılar işte. Yani bir kenarda duruyorlar, fırsat bulunca hemen yeniden saldırmaya, hemen yeniden o ne diyebilirim, dişlerini göstermeye çalışıyorlar. Ki dizide Özge karakteri aslında günümüzün karakterini canlandırıyor ve böyle bir dizi içerisinde dizi olduğu için bu dizide oynama teklifi geldiğinde kendisine aynı şeyleri yaşıyor. Yani işte sektörde diyorlar ki sen bir daha böyle bir iş yapamazsın, burada oynarsan biz seninle bütün irtibatımızı keseriz vesaire gibi. Ya bu gerçeklik dizi oyuncularımızda yaşandı bakın. Bu gerçeklik yaşandı.
1: Hatta sonrasında işte
0: aynı linç kampanyasını gördük. Ben bunun sebebini hala fosilleşmiş bir zihniyetin varlığına bağlıyorum. Hala birilerine saldırmakla kendi varlıklarını ortaya koymaya çalışan bir zihniyet olarak görüyorum. Kendileri hiçbir şey ortaya koymuyorlar. Söyledikleri şeylerin hiçbirinin doğru olmadığının da farkındayız. Ama bu linç kampanyasıyla kendilerini var etmeye çalışan bir kitle bunlar. O yüzden çok önemsemiyorum. Onların bu linçleri aslında Şule ablanın hayat hikayesinin biraz daha merak edilmesine de sebep oldu. Ve dizinin biraz daha izlenmesine ve diziyi izledikten sonra herkesin de ya vay be, ya 50'lerin 60'ların Türkiye'sinde tek başına böyle bir mücadeleye girişmiş bir kadın varmış bu ülkede diye daha çok tanınmasına da vesile oldu. Biz bir belgesel yapmadık bakın, bu bir dizi aslında. O yüzden tabii TRT'yi ben tebrik ediyorum. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. İzleyenler mutlaka bana katılacaktır. O duyguyu ve o ruhu, o heyecanı, o üzüntüyü inanılmaz derecede aktardılar. Yani ekranın karşısında izleyen herkes gerçekten 50'lerin 60'ların Türkiye'sine bir gitti. O acıları yaşadı, gördü, hissetti. Bugünün Türkiye'sine geldiğimizde de yine ekran başındaki herkes karakterlerle, Özge ile ve Şule ile kendini birleştirdi aslında. Kendi yaşantısını gördü, kendi zorluklarını gördü ve oyuncularımız çok başarılı bir şekilde bunu aktardılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Çok zor bir iş aslında. Yani bir gerçek hayatın hikayesini anlatmak, onu seyirciye aktarmak ve o duyguyu da hissettirebilmek zor bir iş diye düşünüyorum. Başardıklarını da düşünüyorum. O yüzden tebrik ediyorum kendilerini.
1: Güzel de şu anda izleniyor.
0: Evet yani. İzleniyor.
1: İlgi ve alaka da var.
0: Evet. O yüzden ben işin yine linç tarafında ve kötü tarafında yani yorumlarında değilim. Tam tersine ne kadar iyi bir iş yaptık, ne kadar güzel bir şey yaptık
1: böyle,
0: diyorum.
1: Yani gerçekten çok saçma sapan böyle zihin gargarası diyebileceğimiz şeyler vardı. Ben çok şaşırdım mesela hani normalde hani az çok gelen tepkiyi tahmin edebiliyorsun ama bunlar çok uçuktu.
0: Evet.
1: Yani belli ki biraz da böyle
0: bunlar belli belli bir kesim tarafından aslında bir kısım da yurt dışından yine sosyal mecralara böyle
1: hukuki bir şey yapacak mısınız?
0: Hazır verilmiş metinler gibi söyleyebilirim size. Bunları paylaşan ekipler var. Tabii ki hukuki süreci başlattık. Bu hesapların hepsiyle ilgili biz davalarımızı açtık. Ve davaların sonucunda ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Kimse ne Şule ablaya ne de bu ülkedeki başörtülü kadınlara öyle hakaret etmeye, yalan yanlış iftiralarda bulunmaya kalkışmasın. Yapıyorsa bunun bedelini ödemeye de artık hazır olsun diyorum. Çok hani biraz cesaretle beni siz de cesaretlendirdiniz ya ben de bu akşam bunu söyleyeyim. Evet. Yani bunu yapanlar mutlaka öyle bunun buluyorum. Hesabını verecekler.
1: Kesinlikle öyle buluyorum. Evet. Ben kelimelerimizin, zekamızın, aklımızın hep bir tarafında gerçekten şunu görüyorum yani kendimizi ne kadar zor tuttuğumuzu aslında bu mukavemetin çok fazlasını içinde barındırdığımızı bilecekleri bir sahanın da olması taraftarıyım. O yüzden de bu sahalar o sahalar diye düşünüyorum. Şimdi 5 dakikamız var ama bu 5 dakikaya girmeden önce aslında tekrar Şule senin hikayen Şule dizisine de gireceğiz ama buradan biraz bir şöyle şey yapsak. Linç ve mesela kaybettiklerimiz üzerine ya da işte niye saldırı altında diye birazdan sayacaklarım üzerinde. Mesela işte annelik, aile, merhamet, iyilik. Bunu bir paket haline getirirsek bu programda yani neden bu kadar bir saldırı var sizce bu değerlere?
0: Bence bu değerlerle insanlar insan olduğunu hatırlıyor ve sadece bilmeden, tanımadan yargılayamayacağını hatırlamasın istiyorlar. Artık bir gerçek dünyamız var, bir de sanal dünya diye bir dünya var. Farkındayız bunun hepimiz. Sosyal mecralarda insanlar farkındaysanız şu anda kendi kimlikleriyle var olmuyorlar bu saldırıları yapanlar.
1: Evet, var olmayacaklar artık ama ne zaman olacak Leyla Hanım?
0: Evet, yani şöyle, yani klavye başında yazıyor, çiziyor, yazıyor, çiziyor. İş doğru mu, yanlış mı hiçbir şey umurunda değil. Onun tek bir derdi var, bunu yazıp çizmek. Bu insanlara sevgiyi, merhameti anlattığınız zaman veya bunları öğrettiğiniz zaman, toplumu bu sevgiyle, merhametle, iyilikle beslediğiniz zaman onların yok olacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. O yüzden aslında bu duygularımızı köreltmeye çalışıyorlar. Buna yönelik zaten dünyada bir akım var yani. Aile dışında bir hayat sürmek, bireysellik, önce sen varsın, sen iyi ol, gerisi önemli değil. Sen iyi olduktan sonra aile neymiş, işte arkadaş neymiş veya başkası değil sensin, tek vesin ve tek önemli olan sensin bilinciyle insanları aslında yalnızlaştırarak bu linç kampanyalarının içine sokmaya çalışıyorlar. Gerçek hayatta birisinin yüzüne söylemekten imtina edeceğiniz bir şeyi insanlar çok rahat sosyal mecralarda bilmeden tanımadan ezbere yazıyor, çiziyor mesela. Ya bunu biz çok yaşıyoruz.
1: Ama bunun hukuki olarak da aslında o yasa, o kimlik...
0: Elbette ki.
1: O ne zaman geçecek?
0: Yani şöyle, yani? Bu hani kimlikle, herkesin kimliğiyle girmesi meselesiyle ilgili çalışmalar...

0: yaşıyoruz. Bakın her şeyi yasayla düzenlemek değil meselemiz. İnsani olarak
1: artık
0: insanların...
1: Artık o seviyeye geldiği için yani...
0: Geldik şey, elbette ki.
1: Dalımız o kaldığı için.
0: Evet ama
1: öbür türlü maalesef...
0: ne olursa olsun biz yine de insanların kalbine, vicdanına dokunmak zorundayız. Bundan vazgeçmemeliyiz. Çünkü insanı sadece akılla yönetmeye kalkıştığınız zaman hiçbir sorunu çözemeyiz. İnsanın aklının da işleyişin aslında kalbinden ve vicdanından geçtiğini unutturmamak lazım. Yani bugün sosyal medyada bir hayvanın seven insanlar, bir çiçeği, böceği, doğayı seven insanların sokağa çıktığında ağaç dallarını yıktığını, kestiğini görüyorsunuz. Yani bir gerçeklik algısında bozulma olduğunu artık anlamamız lazım. Hayatın gerçek yönleriyle ve iyilikle, sevgiyle, merhametle bu dünyanın ayakta kalabileceğini bizim vazgeçmeden, ısrar ederek, cesaretle anlatmamız gerekiyor.
1: Çok önemli bir nokta ama bir virgül koyuyoruz,
0: tamam.
1: Değil mi? Çok su gibi geçti ilk yarımız. Değerli 24 TV izleyicileri, kim var programımızda? AK Parti Grup Başkan Vekili Doktor Leyla Şahin Usta ile muhteşem sohbetimize devam edeceğiz ama küçük bir ara.

0: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Adaptatörler programındayız. Değerli 24 TV izleyicileri, ikinci yarımızdayız. Kim var programımızda? AK Parti Grup Başkan Vekili Doktor Leyla Şahin Usta. Ne güzel anons ettim.
3: Teşekkür ederiz.
2: Doktor Leyla Şahin Usta. Şimdi aslında bir linç konusundan gidiyorduk. Giriyorduk, belki de eklemek istediğiniz bir şey vardı. Tam ben araya girdiğim için. Buyurun.
3: Yani hani neden böyle oluyor toplum diye düşündüğümüzde... Eskiden de varmış bu, yani bu hep olan bir şey muhtemelen de. Ben şimdi yani dizide de izlerken de gördük. Yani Şule abla aslında örnek bir Müslüman kadın modeli. Toplumsal hayatta kendi kimliğiyle var olmaya çalışan bir sırf kadın değil aslında. Bir Müslümanın olması gerektiği hali gösteren birisi. Ve ona kötülük de yapılsa, yanlış da yapılsa. Gerçek hayatında da bu sadece dizi için özel bir şey değil yani. Kendisi böyle olduğu için dizide de böyle bir karakter olarak canlandırıldı. Kimseye kötülük yapmamış. Ona yanlış yapanları bile iyiliğiyle, güzelliğiyle, nezaketiyle, nasihatle, doğruları söyleyerek kalbini fethetmeyi başarmış. Bakın bu olmuş bir şey ve biz bunu başarabiliriz diye düşünüyorum. Bunu Şule abla yaptıysa, bir Müslüman kimliğiyle başarabildiyse, biz de aynı örnek üzerinden, aynı nezaketle, aynı tavırla, bize kötülük bile yapsalar biz yine iyiliğimizi devam ettireceğiz. Ve biz uyaran taraf olarak doğruyu söylemekten, hakikati söylemekten çekinmeden, ama dediğim gibi yine iyilikle yapmaya devam edeceğiz. Kötülük yapana kötülük yapmak değil, bu kolay olanı. Zor olan kötülük de yapısı, sizin ona iyilikle cevap verebiliyor olmanız. O iyiliğin karşılığını mutlaka alırsınız. Gerçekten alırsınız. Başta konuştuk ya, biz her sonucu hemen burada, bugün olsun istiyoruz mesela. İnsanın o iyilik de insanın ihtiyacı olduğu zaman karşısına çıkacaktır mutlaka. Bugün yaparsınız, bugün sonucunu almazsınız. Ama mutlaka sizin ihtiyacınızın olduğu bir zamanda da o iyilik mutlaka karşınıza çıkar.

0: Bence topluma yeniden bunları anlatmak lazım. Bugün sonuç odaklı bir anlayışla insanlar hep hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor. Bugün istedim neden olmadı? Böyle dedim neden yapılmadı? Bu kadar çalıştım, çabaladım, şöyle ettim. Bunun sonucunu niye şimdi alamıyorum diye insanlar hem çok hayal kırıklıklarına uğruyor hem de bazen kendinde hatayı aramak değil, hep başkasında hatayı aramak bir sorunla ararız ya. O konumdan çıkıp şunu söyleyebilmek lazım. Bunun sonucunu bugün almadıysam mutlaka ben iyi bir şey ve doğru bir şey yaptım. Bunun sonucunu mutlaka bir gün bir yerde alacağım diyerek bir kenara koymamız lazım. İçimizi ve gönlümüzü rahatlatmamız lazım. Öbür türlü hayat mümkün değil yani.
1: Evet, o aslında başka bir dervişlik haline de sokuyor, değil mi
0: işte, insan? Bunu dervişlik değil ya. Bu insanın olması gereken bir şey bence.
1: İşte o gerçekten.
0: Çok zor diyorsunuz belki bunu. Ama ben hep söylüyorum, biz hep zora talibiz. Eğer toplumun içindeyseniz, önündeyseniz, toplumun önünde bir liderlik yapmak derdindeysek, bir davamız varsa, bir idealimiz varsa biz bu ideali kendimizde hayata geçirmeliyiz ve insanlara da bunu anlatmaya devam etmeliyiz. İşte bazen onun için mecliste gördüğünüz kavgaları yapıyoruz, tartışıyoruz ama bir taraftan da diyoruz ki biz iyi ve doğru tarafta olarak bir ölçüyü ve çizgiyi korumalıyız diyoruz.
1: Değil mi? Bir taraftan aslında bir sakinlik telkin etmek durumundayız. Bir taraftan da böyle karşımızda değişik kelimelerin
0: elbette
1: uçuştuğu.
0: Elbette ki yani insanız, sabır taşı değiliz. Zaman zaman sabrın taştığı, böyle bizim de öfkelendiğimiz, bağırdığımız, çağırdığımız zamanlar oluyor. Ama o da insanın doğası gereği bir şey. Yani yapılması gerekeni. Ama dediğim gibi yine de ölçüyü ve nizamı koruyan taraf biziz ve biz olmalıyız da.
1: Şimdi taraf demişken. Hadi bakalım, ne güzel kelimelerle bir şeye matuf tutuyoruz. Taraf demişken, siz de aslında Yalova'da yaptığınız konuşmada da buna benzer, yani şimdi soracağım soruyla alakalı bir açıklama yapmışsınız. Şimdi CHP, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışmalar işte, bugün dendi ki hayır, siz kendi bizim iç kavgamız değil, siz burada bir tarafsınız diye bir şey de geldi aslında, bir suçlama da geldi. Ne diyorsunuz bu tartışmalara? Nasıl, neye varacak diye bakıyorsunuz?
0: Kendi hatalarını görmeyip yine başkalarında kendi hatalarını örtmeye çalışmak ve kusuru, kabahati başkalarına atma çabası, bu bir. Bir de bahsettiğimiz parti CHP yani. 100 yıllık parti izliyorlar. Yani bu ülkenin kurucu iradesi izliyorlar ya hep. Ya bu kadar büyük, güçlü ve bir yapıya bir partiyi.
1: Şu anda kırıcı bir irade.
0: Maalesef evet, kendi kendine kırıcı bir irade. Böyle dışarıdan birilerinin taraflı olmasıyla bir takım oyunlarla dağıtması, yok etmesi mümkün olabilir mi? Yani 3 yıllık, 5 yıllık bir parti olabilirsiniz, yeni bir yapı olabilirsiniz, bunu anlarız da 100 yıllık çok güçlü bir parti olduklarından bahsediyorlar. Bunu ancak olsa olsa içeriden insanlar kendisi yapabilirler. Ve içeriden yaptılar. Yani şikayet
1: aslında
0: eden...
1: Aslında süreç de böyle başladı,
0: süreç
1: değil
0: de
1: mi?
0: Böyle, evet. Şikayet eden kendileri CHP'liler. Şikayete muhatap olan yine CHP'liler. İtirafçılar CHP'liler. Bunların hepsi tamamen kendi içlerindeki olan bence bir takım çıkarların paylaşılamamasından kaynaklanan durumlar.
1: Çıkar derken yani, liderlik?
0: Elbette ki liderlik, partinin başında kimin olacağı. Dert ülkeye hizmet etmek olmayınca kimin nereden ne kadar ne malanacağını bile paylaşamadıklarını düşünüyorum.
1: Aslında açıkçası. Biz bir iç kavgayı seyrediyoruz.
0: Tabii ki iç kavgayı seyrediyoruz. İç kavga olmasa emin olun bu hale gelmeleri mümkün değil yani. Bir yüzyıllık bir partiden bahsediyoruz. Onlarca liderleri olmuş. Onlarca seçime girmiş. Kemikleşmiş bir %25 oyu olan bir partiden bahsediyoruz biz. Ki 2023 yılında kendilerinin kahramanı olarak, kurtarıcıları olarak ilan ettikleri ismi bugün kendileri linçliyorlar ve hakaret ediyorlar bakın.
1: Hain diyorlar.
0: Hain diyorlar. Bu bir akıl tutulması. Bunu içeriden kendileri yaptıkları için aslında bu kadar öfkeliler. Bir insan kendi genel merkezini yakıp yıkıp harabe haline getirebilir mi? Yani buna sizin aklınız yatıyor mu? Yani bir aile içi bir kavga bile olsa insan evini yakıp yıkar mı yani? Sonuçta dönüp geleceğiniz yer orası, değil mi? Bu da onların kendi içlerindeki bir kavgaları ama gözleri hiçbir şey görmüyor. Yani ben dehşetle izledim yani. ne varsa ellerinde atıyorlar, camları kırıyorlar, sandalyeler havalarda uçuşuyor. Kime karşı yapıyorlar bunu? Kendi kendilerine yapıyorlar. Yazık dedim ya.
1: Onlar ya. Aslında CHP'ye bir dizel ve müdahale edildiği hususunda bir vehimleri var.
0: Kesinlikle yani bu vehim de değil, bu bir ne diyebilirim, halüsinasyon diyebilirim, yani bu bir sarrı diyebilirim. Ama kendilerine tabii ki hata ve kusur görmedikleri ve göstermeyecekleri için bir çıkış yolu bulmaya çalışıyorlar. Bu bir çıkış yolu değil onlar için.
1: Çok konuşuldu mesela bu Butlan, Leyla Hanım, bu Butlan daha çok aslında haklı olarak hani bir hukuki bir süreçte aslında başlamış.
0: Evet.
1: Dediler ki hayır, aslında bu Butlan'da seçmeni, CHP'nin kendi seçmeni de bu figürleri mağdur edecek diye bir durum. Katılıyor musunuz bu duruma?
0: Kendi figürlerini mağdur edecek
1: yani kendi,
0: derken?
1: Kendi siyasi iç kavgalarında bu, evet. CHP'yi de aslında bir o kadar da kendi seçmeni konsolide etmek için de mağdur etmek için yapıldığı gibi bir şey
0: kendi
1: de var.
0: Kendilerini mağdur göstermek için kullanılan. Elbette ki ya, bu ya zaten CHP'nin kendini mağdur göstermek için her fırsatı değerlendirdiğini çok iyi biliyoruz. Yani başta da söyledim. Çalan CHP'li, şikayeti yapan CHP'li, rüşveti veren, bunları itiraf edenlerin hepsi kendi insanları ve kendi adamları. Ama buna rağmen diyorlar ki, biz öylesine bu ülkede sorgulanamayız. Biz kurucu iradeyiz. Bizi mahkemeye falan, mahkemeyle falan kimse yargılayamayız diye kendilerini hukukun üstünde görmeye çalışıyorlar. Asıl sorun bu. Ne yapacaktı yani? Bu kadar şikayet var, bu kadar delil var, bu kadar itiraf var ortada. Ya bu CHP, biz bu CHP'ye dokunamayız. Bunlar hırsızlık da olsa, yolsuzluk da olsa, rüşvet de olsa, kongreyle ilgili iddialar bile olsa, ya biz bunların hukuken üstünü örtelim deyip geçip gidecek miydi bu ülkenin savcıları ve hakimleri? Bunu mu istiyorlar? Bu mu adalet, bu mu hak, bu mu hukuk? Bu mantığı açıkça söylüyorlar. Peki, ben CHP'ye sorsak... sen benim hatamı, kusurumu, benim hırsızlığımı, yolsuzluğumu görme hakkına sahip değilsin diyor ya. Ya böyle bir dünya var mı? O zaman CHP'den seçilen herkes istediği kadar suç işlesin. Adam öldürsün, gelsin desin ki ben CHP'liyim, beni mahkeme yargılayamaz desin. Böyle bir adalet ve hukuk olabilir mi? Mahkemeler işini yapıyor. Bıraksınlar, biz de mahkemeleri takip ediyoruz. Biz hiçbir şekilde bir tarafı değiliz. Olmamızı gerektirecek bir durumumuz yok. Bu çok açık ve net. Dediğim gibi. Ama mahkemelerin, hakimlerin, savcıların işini yapmaya da engel olmamaları gerekir. Asıl hukuka müdahale eden kendileri, mahkemelere müdahale eden kendileri bu gerçeğin de üstünü örtmeye çalışıyorlar. Her zamanki gibi bağırarak, çağırarak, ortalığı yakıp yıkarak kendileri haklıymış gibi bir ve mağdur edilmiş, mağdur olmuşlar gibi bir tabanlarını konsolide etmeye çalışıyorlar. Ama tabanda maalesef bu karışıklığın içerisinde kaynadı gitti.
1: Kaynadı mı yoksa böyle hastalıklı hale geldim. Yani tabanın galiba biraz psikolojisini bozdular diye düşünüyorum.
0: Tabii ki.
1: Çünkü
0: ya.
1: Şöyle mesela normalde bizim her seçim öncesi duyduğumuz bazı araçlar vardı mesela. Lütfen bağışlayın, kendileri söylediği için söyleyeceğim. İşte mesela VC terliği gibi ya da işte bidon kapağı gibi. Mesela el artırırlar. Mesela bugün bir şey gördüm. Mesela kertenkele diye mesela diyorum. Şimdi bu gerçekten biraz güldüren de bir şey. Burada evet. Da aslında seçmenin bir o kadar da psikolojisinin bozulduğunu da görüyoruz.
0: Kesinlikle yani. Haklısınız. Yani bunları söyleyen kendileriydi. Ne olsa oy veririz diye, vereceksiniz zaten diye kendi seçmenine, bu ülkenin vatandaşlarına iradesi yokmuş gibi davranan bir CHP vardı. Şimdi çıktılar, gerçekten ne kadar iradesiz olduklarını ortaya koyuyorlar yani. Bu başka bir şey değil. Evet. Azıcık akıllı ve mantıklı olunsa bence ve bence bu kadar... gerçeklerin ortaya çıkmasından korktukları için bağırıp çağırıyorlar işte. Vatandaş da bunu görüyor. Mahkemede görüyor, hakimler görüyor, savcılar görüyor. Ortaya konan bir hata varsa aklanın gelin diyor herkes yani. Aklanın gelin kardeşim, aklan gel. Ondan sonra çık ortaya. Sen de mertçe, yiğitçe oyunu iste benden.
1: Kendi seçmeni de bunu söylüyor musunuz?
0: Tabii ki. Tabii ki bunu söylüyor, evet. Aklanın gelin, haklıysanız haklı olarak çıkın karşıma, ben de size oyumu vereyim diyor seçmeni de. Bunu kendi içinde de tartışmalı.

0: olduklarını da söyleyenler var.
1: Kulisler ve çok konuşulanlar arasında bu parti, yeni parti mevzuları da var. Belki takip ediyor musunuz?
0: Ya elbette, ama dediğim gibi ya, bunların tamamı
1: onların meselesi.
0: Pek çok onların meselesi. Ne olacak, ne bitecek, hepimiz izliyoruz. Ama Türk siyaseti açısından bunlar hoş ve doğru şeyler değil. Yani siyasetin kirlenmesi, sanki siyasetçilerin ve siyasetin hep bir hırsızlıkla, yolsuzlukla anılıyor olması doğru bir şey değil. Bu ülkeye zarar verici bir şey. Bu Türkiye'nin demokrasisine zarar verici bir şey. O yüzden bu söylemlerden vazgeçilmesi, varsa hataları ve kusurları temizlenmek ve aklanmak için onların da bu mahkemelere ve hakimlere müdahale etmeden işin hukuka uygun olarak yürütülmesi için bir çaba göstermeleri gerekiyor. Bizim beklentimiz bu. Hı. Siyaseti daha fazla kendi hedeflerine, kendi çıkarlarına alet etmesinler. Siyaset demek toplumun ihtiyaçlarına göre, toplumun tercihlerine göre devletin milletine hizmet etmesini sağlamaktır.
1: Hmm. Aslında bu butlanda, işte bu yargının olaya haklı olarak el koyması da aslında gerek seçmenin gerek kendi içerisindeki kavgaların bir sonucu olarak görülüyor.
0: Sonucu olarak, evet. Hmm. Ya görünen o. Yani baktığınız zaman ortaya konulan bütün donelere baktığınız zaman görünen o. Yani varsa itirazları, itirazlarını yaparlar. Onlar değerlendirilir. Mahkemeler ne karar verirse biz her zaman için mahkemelerin kararlarına uymaktan yanayız. İşlerine geldiği zaman mahkeme kararlarına uymak, işlerine gelmediği zaman bu mahkemeler taraflı deyip siyasal kararlar diyerek de bir tarafa çekilmek doğru bir yaklaşım değil.
1: Hı hı.
0: Bunun onlara faydası olabilir ama ülkeye faydası yok. Bunu görmeleri lazım. Ama maalesef CHP'den ülkeye fayda edecek bir yaklaşım hiçbir zaman görmedik. Hı. Her zaman için onların farklı öncelikleri var. Farklı beklentileri var. 2023 seçimlerinde de gördük işte. Yani demek ki hepsi gerçekten ciddi bir oyunmuş yani. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayıydı. İki belediye başkanı Cumhurbaşkanı yardımcısıydı. Ne oldu yani? O zamanki o tablonun hepsi bir görsel bir şov muydu
1: ya yani? Şunları ben hatırlıyorum. Mesela Piro dediler. Sonra Zero. Sonra Piro. Yani bu gerçekten aslında seçmen açısından da mesela ortaya koydukları tepkiler, o belagatı da baktığımız zaman hastalıklı bir şey duyuyoruz. Mesela işte ben en çok oraya takıldım. Yani işte bağışlayın. İşte veci yeterliği, bidon kapağı,
0: evet,
1: kertenkele falan, böyle bir garip bir şekilde potpuri haline geldi bu,
0: evet,
1: şeyler. Burada da aslında yine CHP'nin seçmenini ne hale getirdiğinde konuşmak gerekiyor.
0: Konuşmak gerekiyor, evet. Ama bunları biz çok konuşmayalım. Bunları kendi tabanlarıyla konuşsunlar. Ve kendi tabanlarının sesine kulak versinler diyelim.
1: Eyvallah. Şimdi biz aslında İlk yarıda konuşurken orada yarım kalmıştı ama ben biraz da böyle konuşmak istiyorum. Aile olmak, yani değerlerimiz hususuna tekrar dönmek istiyorum.
0: Evet.
1: Çok tartışılan konulardan bir tanesi işte yaşlanan nüfusumuz.
0: Evet.
1: İnsanların aile kurmak başlayın istememesi gençlerin. Çok özür dilerim. Neden bu husus? Yani bu neyin sonucu? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Ya aslında Türk toplumunda geleneksel yapımızı koruduğumuzu düşünüyorum. Hı. Yani ben bir müddet işte bu yasaklar sebebiyle yurt dışına da gittim. Oradaki dağınıklığı, ailenin artık tamamen bitme noktasına geldiğini yani 2007'ler, 2008'lerde görmüştüm. Tabii Türkiye'de de aynı şeylerin yapılmaya çalışıldığını farkındayız. Bunları sanki bir aile içerisindeki bir tarafı güçlendirmekmiş gibi lanse ederek aslında ailenin temelini zararla vermeye çalışıyorlar. İşte aileyi güçlü tuttuğunuz zaman anneyi, babayı ve çocukları bir arada tuttuğunuz zaman aslında o kapitalist zihniyetin hedef kitlesindeki olan insanlara ulaşamadığını fark ettiler. Eğer Türkiye'de bir şeyleri başarmak istiyorlarsa insanların bireyselleştirilmesi, o bireysellikler üzerinden de istedikleri şekilde insanları yönetmek istiyorlar. Bakın. Çok açık ve net. Bu sosyal mecralarda çocuklara gençlere, bırakın çocukları, gençleri, yaşlılara, yani yetişkinlere bile verilen mesajlar algoritmalar üzerinden farklı farklı. Yani bizi takip ediyorlar aslında. Yani şöyle, kimi beğendik, hangi paylaşımları yaptık, ne sorduk, ne cevap bekledik, yani araştırma yaptık. Onların hepsi üzerinden bizleri birebir çok iyi tanıyan bir algoritmaları var. Bu algoritmalar üzerinden de bizleri yönetmeye çalışıyorlar. Ama işin içerisine aile girerse, ailenin girdiği yerde orada bir zincirde bir kopukluk oluşuyor. İşte bunu bozmaya çalışıyorlar. Biz o yüzden aile yapımıza sahip çıkmalıyız. Nüfusumuzun yaşlandığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunun çok farklı sebepleri var. Bazıları bunu sırf ekonomik bir boyut olarak nitelendirmeye ve bu sebepten kaynaklı çocuk sayısının azaldığını vesaireyi söylüyor ama bu doğru bir yaklaşım değil. Bu bence çok aslında yani sosyolojik olarak da araştırılması gereken. Tam tersine sosyoekonomik düzeyi daha düşük ailelerin daha çok çocukların olduğunu görüyoruz. Sosyoekonomik düzey, eğitim düzeyi arttıkça çocuk sayısının azaldığını görüyoruz. Böyle direkt birebir eşleşmeler ve bağlantılar yanlış, doğru değil. Tam tersine ailedeki çözülmenin temel sebeplerinin ne olduğunu tek tek araştırmak ve pek çok aslında yapılmış araştırmalar var. Bunlar araştırılmış ve ortaya konulmuş. Ama en önemli meselemiz çekirdek aile, çekirdek ailenin de yalnız kalması. Bazen çekirdek aile olarak işe gitmeniz gerekiyor. Çocuğunuz var, eşiniz de çalışıyor. Bu çocuğu bırakacak bir yer arıyorsunuz mesela. İşte büyük aile olarak devam ettiğiniz zaman o büyük ailede o çocuğu emanet edebileceğiniz birileri mutlaka var. Bizim önce bizi çekirdek aile yapısına çekmeye çalıştılar. Çekirdek aile yapısından şimdi farkındaysanız aile de önemli değil. Sen tek başına ol. Önce sen var ol. Önce sen ekonomik özgürlüğünü elde et. Önce sen başarılarını elde et. Başarı dediğimiz şey bu dünyada her şeyin bir an önce senin istediğin gibi olması diye odaklandırıldık. Ondan sonra da olmayınca da hayata küskün, ailesinden kopmuş, çaresizlik içerisinde düşmüş gibi bir hale sokmaya çalışıyorlar. Ama biz çekirdek aileden tekrar büyük aileye ve büyük aileyle birlikte de sorunların çözümüne ulaşma çabamız var. Yani sadece kadının güçlendirilmesi, sadece erkeğin güçlendirilmesi değil mesele. Anne, baba, çocuklar annelik ve büyük aile.
1: Leyla Hanım, anneliğin de böyle çok aşağılandığını,
0: küçümsendiğini yaşıyoruz.
1: Evet. Özellikle mesela sosyal medyada. Gördüğüm zaman, baktığım zaman ben çok üzülüyorum mesela. Evet. Benim için annelik hepimiz için bambaşka. Yani gerçekten çok isterdim.
0: Çok özel
1: çok
0: bir şey.
1: Olsun diye çok isterdim. Ama yani insanı insan yapan ya böyle hep söylüyorum annemlendirici yani böyle yumuşatan, bir kıvama getiren, bir hizaya sokan, insan olduğunu hatırlatan.
0: Evet, kesinlikle.
1: Niye bu anlamda bir saldırı bu kadar böyle tahkir edilerek yani işte anneliğin böyle çok sen kariyerin önünde engelmiş gibi falan filan bir sürü böyle çok klişe saçmalıklar duyuyoruz. Hani burada da içinde galiba bir şey yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü ya,
0: tercih durumunda bırakılmamalı. Bir kadın yani annem olacaksın, kariyer sahibim olacaksın. İşte böyle bir tercihte bırakılmamalı. Annelik bir tercih meselesi yani düşünülüp taşınılacak ve ben anneliği tercih ettim, kariyerimi bıraktım noktasına getirilmemeli. Büyük aileden onun için bahsediyorum. Aslında kadın bu toplumun içerisinde her zaman için çalışan ve üreten bir unsur. Siz ailenin içerisinde anneliği çıkarttığınız zaman zaten ailenin bir tarafını eksik bırakıyorsunuz. İnsan çocuğu olana kadar aslında evlilikte çok hayatının değişmediğini fark ediyor. Asıl çocuk olduktan sonra hayatımızın değiştiğini hepimiz söyleriz, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Yani asıl sorumluluğumuzu, asıl toplumsal bilincimizin de bizde çok daha farklılaştığını anne olmakla, baba olmakla hepimiz hissediyoruz. Dünyadan gelen bu akımdan etkileniyoruz, etkilenmiyor değiliz işte. Ve bunu da bile ve isteye yapmaya çalışan bir akımla karşı karşıyayız. Ama annelik çok özel bir şey. Her bir annenin çocuğuyla olan ilişkisinin yerini başka bir şeyin tutması mümkün değil. Bence bu özel ilişkiden de rahatsız olunuyor.
1: Ben
0: bu bağdan rahatsız olunuyor.
1: Anne olduktan sonra çok değişen arkadaşlarım, kardeşlerimi görüyorum. Değişmek derken çok olumlu manada. Yani
0: evet.
1: Böyle gerçekten şey...
0: Dünyaya farklı yani. Bakıyor insan değil mi?
1: İyileştiriyor.
0: Evet, iyileştiriyor, güzelleştiriyor. Hı. Daha merhamet, daha sevgi, daha özenli, daha ihtimamlı. Yani yediğinize, içtiğinize bile düşünün yani emzirirken dikkat
1: evet.
0: ediyorsunuz yani.
1: Ama sadece
0: uykunuza dikkat ediyorsunuz.
1: Sadece o sütü değil yani merhametini, vicdanını da emdiği için
0: evet.
1: ona uygun bir merhamet spesiyel hazırlamak zorunda oluyor, evet. hissediyorsun kendini.
0: Yani helal süt emmek deriz ya, yediğimizin helal
1: kesinlikle.
0: Olmasına varana kadar dikkat ediyoruz. Organik olmasına varana kadar dikkat ediyorsunuz. O yüzden bunların hepsi belki de birilerine bir konforlu hayatının zorlaşması gibi gelebilir. Veya işte daha büyük sorumlulukların altına girmek istemiyor olabilirler. Ama Allah insana o gücü veriyor.
1: Kesinlikle.
0: Biraz ona güvenmek ve ona dayanmak lazım. Varsa bir nasibi bir çocuğun bu dünyada, onu dünyaya getirmek büyük bir nimet, büyük bir başarı, büyük bir ya insanın şu dünyada herhalde en büyük başarısı yerine iyi yetişmiş bir insanı bırakabilmesi. Bunları düşünmek lazım. Sadece maddi başarılar değil, yani iyi bir insan yetiştirmek kadar kıymetli bir şey olamaz.
1: Ta ki bu dünyadan mezun olana kadar.
0: Evet, evet. Arkamızda iyi birilerinin, yerimize bir kişi, iki kişiyi bırakabilmek müthiş bir şey. Ki şu anda toplumlardaki yozlaşmadan bahsediyoruz. Yani insanlardaki yozlaşmadan bahsettiğimizde de işin özünde de aslında işte aileden kopmak, bu dijitalleşmek, çocukların, ebeveynlerinin dışında maalesef sosyal mecralar tarafından yönetiliyor olması geliyor. Biraz anne ve babalar olarak hepimizin daha sorumlu davranması gerekiyor. Önce bizlerin de biraz ekranlardan uzaklaşmamız gerekiyor.
1: Deyip yayını bitirip ekranlardan deyince.
0: Yo, ekranlar evet. deyince kastettiğim bağımlılık derecesinde herkesin kendi odasına çekilmiş... Dünyanın öbür ucuna gitti ama birbirinden evin içinden haberi olmadığı durumlardan bahsediyorum. Keşke bu yayının yani televizyonun başında ailecek oturup izlenilse ve yorumlar yapılsa mesela. O zaman ekran başında olmak doğru bir şey bence.
1: Peki tabii ki, ama bir taraftan da gerçekten mesela bu takip diyoruz ya, bu takip etsek de ne kadar aslında takip edemediğimizi de
0: elbette
1: anladığımız
0: ki.
1: Bir süreç. Yani
0: ama dolayısıyla... o gayreti ve çabayı göstermek gerekiyor işte.
1: İşte o biraz da gerçekten mesela bugün bir arkadaşımla konuşurken ya bu mesela TikTok ile alakalı
0: evet.
1: gerçekten ne yapacağız orayı yani?
0: 15 yaş altına sınırlamayı getirecek yasayı çıkarttık.
1: Ama ne zaman gelecek?
0: Eylül ayında yürürlüğe girecek.
1: Eylül'de.
0: Evet, ay. 6 aylık bir yürürlük süresi vermiştik. Eylül ayında yürürlüğe girecek. Yönetmelikleri hazırlanıyor. Ve platformların da buna uyumları için de süre vermiştik. 6 ay içerisinde, yani Eylül ayında yürürlüğe girecek. Ama şunu unutmamak lazım. Yani evet, bir çocuk 15 yaşın altındaysa bu platformlara giremeyecek. Ama anne ve babaların da mutlaka bunu kontrol etmesi ve denetlemesi gerekiyor. Kendi... kullanım hakları üzerinden çocuklara bunları kullandırtmamaları gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? İş sadece yasal düzenlemeyle değil. Bu yasal düzenlemenin uygulamasında bizim anne ve babalara, ailelerinin desteğine çok ihtiyacımız var. Bu kararlılığı herkesin göstermesi gerekiyor. Ki ben sahada pek çok insandan, anne baba olmasa dahi yetişkin herkesin, bazen çocukların, gençlerin bile ya evet bu düzenlemeye çok ihtiyaç var, bunun bir an önce uygulamaya geçmesini hepimiz bekliyoruz diyen toplumsal büyük bir destek var bu konuda. Ben bu mücadelenin faydalı olacağını düşünüyorum. Hem platformlar kendilerine bir çekidüzen verecekler, 15 yaş üstüne uygun içerikler sunmak zorundalar 18 yaşına kadar, 18 yaş üzeri.
1: Doldurabiliyor muyuz sorusu da var aslında. Yani.
0: Evet. Elbette ki bunların aslında her türlü içerikleri hazır, doldurulabilir. Kurala ve yapılan uygulamaya dair her türlü içerikleri var aslında platformların. Ama eğer kuralı koymazsanız o ortamın boş olduğu için her şeyi sunuyor.
1: Yani... Bu sefer de çocuklara heyecansız ve sıkıcı geliyor mesela.
0: Ya zaman zaman bakın bu tasarıyı çalışırken muhalefet de ya siz işte özgürlükleri kısıtlamaya çalışıyorsunuz vesaire diye eleştirilerde bulunmaya kalkıştı. Bakın bir çocuğun sosyal medyada zorbalanması bir özgürlük değil bakın. Bu onun hayatını tamamen değiştirecek, sorunlara kapı açan bir mesele. Burada sorumluluk sahibi olan bizleriz, yetişkinleriz. Bu çocukları korumakla yükümlüyüz. Bu çocukların doğru içeriklerle muhatap olması ve hep şöyle tarif ediyorum. Diyelim ki şu an İstanbul'dayız. Bir yer var fiziki olarak.

bir mekan var. Biliyorsunuz ki orada işte hırsızlık var, bağımlılık var, çeteler var vesaire var. Siz fiziki ortamda o çocuğun oraya gitmesine izin verir misiniz? Vermeyiz değil mi?

0: Gerçek hayatta bir çocuğun, bir gencin gitmesinin doğru olmayacağı yer ve mekanların sanal mecrada ve sosyal medyada gitmesinin ve bulunmasının doğru olmadığını söylüyoruz. Bu özgürlüğü kısıtlamak değil.
1: Bu aslında şöyle bir şey olabilir mi Leyla Hanım? Yani ben mesela bazen bakıyorum, evet çocuklar üzerinden konuşuyoruz ama mesela bu Instagram falan baktığımız zaman, ki benim öyle bir hesabım yok zaten, tepkisel olarak orada yokum. Şöyle bir şey, yani çok kendimizi göstermek, mesela işte biz çok entelektüel bir cümleler paylaşacağız falan filan deyip de gerçekten yediğinin içindeki maydanoza kadar böyle gösteren değişik bir tavrımız ve tarzımız var. Bunun neyle alakalı olduğunu düşünüyorsunuz mesela? Yani niye bu kadar çok fazla benden her şekilde haberin olsun, haberiniz olsun şeyiyle o paket halinde geziyoruz mesela?
0: Ya insanlar evin içinde kapısı kapalı, perdeleri örtülü bir vaziyette otururken,
1: Öyleydi yani.
0: hala öyle otururken telefonu üzerinden tüm dünyaya her şeyini paylaşıyor yani.
1: İşte bu raddeye nasıl geliyor? Normalde aslında gerçekten evet, perdeler, güneşlikler falan olan evlerdeydik. Ya hala öyleyiz, doğru. Ama niye bu mesela işte, ya da bana gerçekten hani bu psikolojik olarak sevgili psikologlarımızın, psikiyatrlarımızın belki yorumlayacağı, belki değil öyle ama bunu anlayamıyorum mesela. İşte en entelektüelinden, işte en bu anlamda kendini işte gerçekten göstermeye çalışan o mesabe içerisinde de bu başka bir psikoloji. Yani dolayısıyla görsellik, gösterme iştahı keşfedilen de bir şey ya, bunun üzerine gidip başka bir kendini göstereceğin alan açmak
0: Beğenilmek
1: müselsel bir
0: duygusu,
1: şey haline geliyor.
0: belki beğenilmek duygusu, takdir edilmek duygusu, insanların kendisini izlediğini ve beğendiğini yani hissetmek, yaşamak, böyle tatmin olmak. Yani bunu bir yetişkin için sorgulamak bence şey değil. Yani bizim işimiz değil açıkçası. İstiyorsa yapsın. Tamam. Ama biz dediğim gibi yani 15 yaş altında, 15 yaşını doldurmamış çocuklarımız daha henüz zihin yapıları oturmamışken, iyiyi ve doğruyu tam ayırt edemezken, gerçeği ve gerçek dışını ayırt edemezken, onların her şeyi görmesine ve ulaşmasına doğru bulmuyoruz. Onun için böyle bir düzenlemeye gittik. Ama yetişkinlikte ya bunu kişi yapıyorsa ben bunu sorgulamayayım ya.
1: Ama
0: İstiyorsa
1: şöyle bir
0: yapsın
1: şey,
0: yani.
1: Leyla Hanım, çocuğa da bu cesareti veren o yetişkinlerin cüreti ya.
0: Cüreti, evet. Ama dediğim gibi bazen beğenilme duygusu, takdir edilme duygusu. İşte aile içerisinde iletişim olmayınca bazen belki de bu insanlar aileleri tarafından hiç
1: Bunu da
0: beğenilmedi, hiç
1: anlayabiliyoruz.
0: takdir edilmedi. Birileri tarafından beğenilmek, takdir edilmek onları mutlu ediyor olabilir. O insanlar da böyle mutlu oluyorsa karışmayalım ona ya. Tamam böyle mutlu olsun. Elbette. Ama elbette ki yani bunun bir müstehcenlik derecesine gelmeden,
1: Bundan bahsediyorum.
0: onların sınırlandırılmasıyla, işte 18 yaş altındaki herkesin ulaşabileceği içeriklerin bir düzenlemesiyle dediğiniz noktaya gelebiliriz. Bunun için uğraşıyoruz ve bunun için yasal düzenlemeler yapıyoruz. Ama yetişkinlere de biz ya kardeşim bunu niye paylaştın, bunu niye böyle yaptın, ettin? Ya karışmayalım, bu da böyle mutlu oluyorsa olsun. Buna müdahale etmek gibi bir mantığı da doğru bulmuyorum. Herkes kendini farklı mutlu hissedebilir, doğru yaptığına inanabilir. Ama tabii ki bir kontrol merci lazım, kontrol mekanizması lazım. Özellikle çocuklar açısından bizim bu noktada hepimizin çok daha kararlı durması lazım. Bunun bir siyaset meselesi değil. Bu bir toplum içerisinde tartışma da değil aslında. Toplum bu konuda hemfikir. Toplumun hemfikirliği üzerinden bunu hayata geçirdiğimizde uygulamasında aksaklıkların karşımıza çıkmaması için anne ve babaların, ebeveynlerin, ailelerin destek olması çok önemli.
1: Yani şu yasa, Eylül'de girecek olan, yürürlüğe girecek olan yasa bile özgürlüğe müdahale olarak mı sizin önünüze geliyor bu?
0: Maalesef meclisteki tartışmalarımızda bunu çok ciddi olarak tartıştık ve anlattık. Ya arka tarafta ya elbette herkes diyor ki ya biz bu yasayı destekliyoruz, olması gerekiyor, çocuklarımızı koruyalım edelim, ama ön tarafa geçtiğinizde vay efendim siz özgürlükleri kısıtlamaya çalışıyorsunuz şöyle böyle diye eleştirmek,
1: O zaman arka tarafta
0: maksatsız
1: imzalıyorsunuz.
0: bir eleştirme. Zaten genel kurulda tartışıyoruz işte bu tartışmaların asıl ama toplumun önüne geçen kısım bu oluyor. Arka taraf değil, ön
1: İşte
0: taraftakiler.
1: biz buna diyorsunuz algı.
0: Evet.
1: Bir de şöyle bir şey var aslında. Hep böyle konuşulmuştu. Mesela tartışma gerçektir ya. Siz de mesela işte

0: tartışırken çok gerçek duygularınızla değil mi? Kelimelerinizle evet. varsınız. Bir anlamda hep mutlaka size sorulmuştur. Yani oradaki sulhü nasıl sağlıyorsunuz? Muhabbetin sonra nasıl devam ediyor mesela sorusu?
1: Ya şöyle dediğim gibi ölçü korunduğu sürece aslında tabii ki yani insani ilişkilerimizi kopartmayacak noktada o sulhü sağlamaya çalışıyoruz. Ama son dönemde maalesef o insani ilişkiyi sürdüremeyecek kadar çirkin saldırılara da muhatap olmadık değil. Yani birebir bana arka taraftan CHP sıralarından bir kadın milletvekilinin çok ağır bir küfür ettiğini duydum mesela. Siz evet, bu insanla nasıl bir insan ilişki sürdürebilirsiniz? O yüzden
0: çok da konuşulmuştu değil mi böyle
1: insan kalitesi çok önemli bakın. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir milletvekili olmak çok önemli bir görev ve sorumluluk. Birilerinin yani CHP'nin içinde bile yaşanan o tartışmanın aslında toplumun nezdinde siyaseti zayıflatmak için bir özel bir proje olduğunu bile düşünüyorum ben. Bu ülkede AK Parti'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı en önemli işlerden birisi nedir? Vesayet odaklarını bitirmektir.
0: Tabii.
1: Yani bu ülkenin seçilmişleri ülkeyi yönetirler. Seçilmişlerin yönetimine karışmak ne askeriyenin, ne medyanın, ne beşli çetenin, şunun bunun işi olamaz diye bunların hepsini kendi alanlarına göndermeyi başaran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur ve bununla çok ciddi bir mücadele etmiştir. Toplum da aslında bu bilince gelmiştir. Yani bu ülkede artık demokrasi vardır ve siyaset bu ülkeyi yönetir der. Bugün CHP'deki yaşanan asıl iç çekişmelerin ve tartışmaların özüne baktığınızda bu vesayet odaklarına tekrar bir alan açma çabasıdır bunlar. Ya bakın işte seçilmişleri görüyorsunuz bunlar kendi aralarında kavgalılar. Bunlar mı ülkeyi yönetecekler diye söylendiğinde iş sadece CHP ile sınırlı kalmıyor. Bakın siyaset adına bunlar konuşuluyor. O yüzden biz CHP'nin bu kavgalarını ve söylemlerini toplumun önünde artık konuşmak ve tartışmak istemiyoruz. Doğru değil. Birileri gelip de oraları temizleyecek, yönetecek, düzeltecek diye beklemeyin. Bunu yapacak olan kendi iç kavgalarını kendileri çözmeleridir. Kimse gelip onları kurtarmayacak, düzeltmeyecek. Kendileri düzeltecek ve kurtaracaklar ki siyasette de olması gereken budur. Yeniden vesayet odaklarına bir alan açmaya çalışmak asla ve asla kabul edilecek bir durum değil. Bugünkü Türkiye'de. Onun için biz bu tartışmalardan uzak duruyoruz ve karışmıyoruz diye çok net bir tavırla ortadayız.
0: Ya şöyle Leyla Hanım, ben evet o tartışmayı hatırladım. Yani tartışma da değildi aslında orada. Çok gariz bir ifade.
1: Evet.
0: Kendi siyasi CV'sini herhalde aynasıyla beraber geldi milletvekili. Orada size gördüğünü söylemek istemiş ama bir taraftan kadının kadına bunu
1: maalesef.
0: Değil mi mesela? Evet. En çok da bundan ahkam kesiyorlar. İşte inşallah kestikleri ahkamlarla nasiplenirler diye duamızı edelim.
1: Biz yine insanı yetiştiren çevrenin, ailenin, toplumun ne kadar kıymetli olduğunu ben burada tekrar vurgulamak istiyorum. Ne aileyi yıpratmak, ne anneliği küçümsemek kimseye fayda vermeyecektir. Bizim ülkemizin değerlerine ve geleneklerimize, aile yapımıza sahip çıkmamız gereken en önemli dönemlerdeyiz. Bütün dünya parçalanıp dağılıp giderken, ben Viyana'da öğrenciyken bir Avusturyalı tanıdığımız vasıtasıyla kendi kızının annesini şunu söylediğini biliyorum. Artık senin sorunlarına uğraşmak istemiyorum. Biz bir müddet görüşmeyelim diyerek kendi kızı annesiyle iletişimini kesmişti. Düşünün. O da kendi annesiyle iletişimini kesmişti. Çünkü artık ben de onun sorunlarıyla uğraşmak istemiyorum diyerek. Yani hayat onlar için kendi mutlulukları, kendi hayatları şekline gelmişti. Ben bunları o zaman duyduğumda dehşete kapılmıştım ya. Bir kız annesine nasıl bunu söyler? Bir anne kendi annesine bunu nasıl söyleyebiliyor diye. Bizi de o noktaya getirmeye çalışıyorlar. O yüzden anneliği küçümsemeye çalışıyorlar. O yüzden annelik önemli değil ya. Senin başarın, senin kariyerin önemli denilerek bir kadınlara rol model biçilmeye çalışıyor aslında.
0: Kesinlikle.
1: Hep birileri biz kadınlara ne hikmetse bir akıl verme çabası içerisindeler. Lütfen kimse karışmasın. Bir kadının duygusuyla ve isteğiyle anne olmak

0: istiyorsa anneliğini tatsın. Sonuna kadar doya doya yaşasın bakın. Biz doğum izinlerimizi uzattık. 24 haftaya çıkarttık. Ki doğumdan sonra anneler bebekleriyle 6 ay süreyle emzirme süresi boyunca bebekleriyle kalabilsin istedik.
1: 6 ay mı?
0: 6 ay. Ki o emzirme süreci de ek gıdaya başladığı dönem olarak. Yani bir anne ek gıdaya başladıktan sonra bebeğini rahatlıkla birisine bırakabilir. Bunları yapmak aslında Türkiye'de kadına verilen değeri gösterir. Aileye verilen değeri gösterir ve kadının annelik ve kariyer arasında, ikilem arasında kalmaması için yaptığımız çalışmalar. Esnek mesaiyi, yarı zamanlı çalışmayı, bunların hepsini tartışıyoruz ve ben bunların kadınların bu ikilemden çıkması için önemli adımlar olduğunu da düşünüyorum.
2: Ben de şöyle düşünüyorum. O acaba o süreyi çocukla geçirecek, eğer böyle çok maddi zor bir süreci yoksa annenin çocuğunu bırakmaması gerektiğini düşünüyorum ben şahsi olarak. Yani o annelik akış çok önemli. Çünkü
0: orada kendi tercihine bırakabiliyoruz zaten. Yani ücretsiz ücretli izin dönemini biz 6 ay tuttuk bakın. Daha öncesinde çok kısaydı yani. 4 ayda 2 ay daha süre verdik ki ek gıdaya başlayabilme. Ama bir anne istiyorsa ki ben çocuğumla kalacağım, ücretsiz izin alabilir tabii ki. Onu da, o hakkını da kullanabilir dediğiniz gibi. Ya burada
2: aslında bu da çok
0: kadına bırakmak lazım bunun kararını.
2: Yani, evet, kadına bırakmak
0: kadına
2: lazım
0: bırakmak
2: yani
0: lazım.
2: Burada. Kadın gerçekten mecbursa hani bu anlamda o ortamı sağlamalı, ama bir kadar da gerçekten şunu da çok görüyoruz yani o çocuk süreçte gerçekten annesiyle, yani 6 ay değil, o süreci devam ettirmek isteyen bir çiçek var.
0: Evet.
2: O yüzden de burada çok tartışıldı aslında, çok da konuşuldu, konuşuluyor.
0: Dediğim gibi kişinin kendi ihtiyaçlarına göre, kadının ihtiyaçlarına göre, bebeğin ihtiyaçlarına göre düzenlemeler var. İstiyorsa bunları tabii ki kullanabilir. Ha, gönül ister ki 2 yıl boyunca annelere ücretli izinler verilsin.
2: Evet,
0: anneler bu rahatlığı yaşasınlar. Ama
2: böyle bir devrim bekliyoruz.
0: Şöyle, tabii ki bu o zaman kadının istihdamı, ekonomideki yeri, bunların korunması açısından böyle bir zorluğa girebilir mi? İşte orada bir tercih yapmak zorunda kalabilir mi? Endişeleri var. O yüzden en azından 6 aya çıkartmak, 6 ay boyunca bebeğin anneyle birlikte kalması, sonrasında alternatif çözümlerle birlikte. Tabi burada kreş, annenin çalıştığı iş yerlerinde mutlaka kreşlerin olması, istiyorsa bebeğiyle birlikte gelebilmesi, süt iznini orada devam ettirebilmesi. Bunların hepsi aslında var. Ama dediğim gibi annelikle iş arasında, kariyer arasında kadınları bir seçime zorlamak doğru bir yaklaşım değil. Anneliği küçümsemek asla doğru bir yaklaşım değil. Annenin yerini tutabilecek hiçbir şey yok bu dünyada. Yok yani, bunun böyle olduğunu hepimiz biliyoruz.
2: Herkes biliyor aslında ya bu anneliğin gerçekten. Sadece son, özellikle son 2 yıl içerisinde, bu son 5 yılda yapalım. Belirli, bunu destekleyici olumsuz manada şeylerle bir paket halinde gerçekten işte, yok bir BBC galiba bir belgesel yapmış. Tanık olduğunuzu bilmiyorum. Orada bir işte o doğum ve doğum sonrası herkesin sanki bu çok berbat bir duyguyu anlatan bir belgesel yapmışlar. Ki bunun BBC'de yapılması da zaten çok şaşırtıcı.
0: İzlemedim ama bakayım.
2: Maalesef.
0: Evet.
2: Bu anlamda çok da tartışıldı. Programımızın yavaş yavaş sonuna geldik mi? Hızlı hızlı mı bilmiyorum ama gerçekten Leyla Hanım, bizi kırmadınız. Bugün de çok yoğun bir gündü galiba sizin için.
0: Biraz öyleydi ama aslında.
2: En çok sahada. Peki evle, onu da sorayım. Yani evle şeyi nasıl sürdürüyorsunuz? Bu düeti nasıl yapıyorsunuz?
0: İletişim mi diyorsunuz?
2: İletişim
0: mi?
2: Evet.
0: Yani hekimken de nöbetlerim vardı. Çalışıyorduk, yoğunduk.
2: Süper.
0: Yani evden de uzaktık yine. Tabii burada işte büyük ailen olmanın çok büyük faydası var. Yani çocuklarımızın büyütülmesinde benim annemin çok emeği vardır. Buradan kendisine de teşekkür ediyorum.
2: Çok selam olsun.
0: Evet. Yani yeri geldiğinde işte siyasette evden uzaksam, çocuklar rahatsızlandıysa, ateşlendiyse işte ablam hemen müdahale etmiştir. Ona ulaşmışımdır. Ya yani bir
2: büyük aile derken buradan bahsediyoruz değil mi?
0: Elbette ki yani halalar, teyzeler, anneanneler, babaanneler, dedeler, burada amcalar, dayılar, kim varsa aslında

0: birbirimizle iletişim halinde olmamız ancak bu sayede mümkün. Güvendiğiniz birileriyle siz bu hayatta varsınız. Yani illa siyasetten bahsetmiyorum yani. Diyorum ya, hekim kendi, nöbetlerimiz vardı. Hep yoğun çalışıyorduk. O yüzden büyük aile olmak büyük bir nimet. Şimdi çocuklar biraz büyüdüler, kendi başlarındalar ama yine de tabii ki anneye ve babaya en çok ihtiyaç, her zaman ihtiyacı var insanın.
1: Tabii ki.
0: Yani yetişkin bile olsak anne ve babaya ihtiyacımız var. Bugün buradan anladım, Fatma Bayram hocamızın bir sohbetinden dinledim.
1: Çok seviyorum.
0: Evet, insanlar diyor çocuklar her zaman anne ve babanın takdirine ve övgüsüne ihtiyaç duyarlar diyor. O yüzden bizler de yetişkin olsak da çocuklarımız büyüse de az da olsa kısa da olsa o iletişimi iyi kurmak önemli bence.
1: Yani bir de mutlu çocuk olmak.
0: Evet.
1: Öyle bir çocuk muydunuz?
0: Ben mutluydum. Elbet.
1: Mutlu çocuk olmak önemli değil mi?
0: Tabii ki.
1: Sonraki aşamalardaki o idealize ettiğiniz hayatınızda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mutlu bir çocukluk geçirmenin.
0: Evet. Ama şu anda mutluluk dediğinizde bazen istediği her şeyin her an olmasından bahsetmiyorum. Ekonomik olarak her şeyin önünüze serilmesi değil mutluluk aslında. İşte bunu anlatmak gerekiyor. Bazen bir teşekkür, bir gülümseme, ufacık bir şey insanı mutlu edebilmeli. Biraz dünyadaki gelen akımlarla, ufak şeylerle mutlu olmayı unuttuk sanki. Ben yeni mezun olacak hekim arkadaşlarla bir böyle bir sohbet yaptık aramız. Bir araya geldik. Biraz konuştuk ettik, baktım çok heyecansızlar, çok şeyler. Ben kendi böyle internlük zamanlarımı düşündüm biraz. Ya dedim ki hani işe başlayacağım, hastalarımla şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Pek çok hayalim var. Bıraktım her şeyi, en son dedim ki arkadaşlar en son ne zaman birbirinize teşekkür ettiniz dedim. Bir hekim olacaksınız. Bu meslek, insanla uğraşılan her meslekte böyledir aslında. Öğretmenlikte de böyledir. Birbirimize destek olarak biz o işi iyi yapabiliriz. Yani bir zorluk anında, bir ihtiyacınız olduğunda bir meslektaşınızdan bir yardım istersiniz. Hemşehrinizden yardım istersiniz, destek istersiniz. Ufacık bir yardım bile çok kıymetli olur. Ama buna teşekkür etmek gerekir. En son ne zaman bir arkadaşınıza ufacık bir çikolata getirip hediye ettiniz? Ya bana geçen gün bir ihtiyacım vardı, yardım ettin, teşekkür ederim, sağ olasın deyip bir çikolata hediye ettiniz diye sordum mesela. O küçücük çikolatadan ve teşekkürden mutlu olabilmemiz lazım. Bazen çok büyük şeyler gelmesine rağmen mutlu edemiyoruz birbirimizi mesela. İçten ve samimi olmak bence o yüzden çok önemli. Her işte, her meslekte, aile içinde de böyle. İster hekim olun, ister öğretmen olun, ister hakim olun, savcı olun, mühendis olun. İşinizi yaparken sokaklarımızı temizleyen bir işçi olsun veya bir usta olsun. Bakın, gittiğiniz yerde işini iyi yapan ehil bir kişinin size samimiyetle doğruyu söylemesinden ve işini iyi yapmasından ne kadar mutlu oluyoruz değil mi? Ya diyoruz, hala güzel insanlar var diyoruz mesela. İşte ekmeğini iyi yapan, hakkıyla yapan, terazisini doğru tutan bir pazarcıdan, bir esnaftan, alışveriş yapmaktan ne kadar mutlu oluyoruz değil mi? Hala düzgün insanlar var diyoruz. Hastasına iyi davranan, gülümseyen bir hekimden hepimiz çok mutlu oluyoruz. Bazen aynı ilacı verdiği halde iyi davranmayan, güler yüz göstermeyen hekimden bulamadığı şifayı aynı ilaçla tebessüm eden, güzellikle yaklaşan hekimden aynı ilaçla şifa bulanı görüyoruz.
1: Çok doğru.
0: Öğretmenlerimiz mesela iyilikle ve güzellikle çocuklarımıza yaklaştıkları zaman o çocuklardan dönen dönüşlerin çok daha iyi olduğunu söylüyorlar. Bunların hepsi işte yani içinizin, kalbinizin mutmain olmasıyla, işinizi severek yapmanızla, iyiliği yaymak için çaba göstermenizle alakalı şeyler. Bırakalım yani kötülükleri, yanlışları elbette ki düzeltmek için uğraşacağız ama iyi örnekleri bazen konuşmuyoruz. Toplumdaki ufacık bir iyiliği bile bazen ya evet bu zaten olması gereken bir şey deyip üstünden çok çabuk geçiyoruz yani.
1: Medyayı da mı bu konuda?
0: Medyanın da bu konuda çok ciddi sorumluluğu var diye düşünüyorum. Yani artık ana haberlerimizi izlerken bile yani hep şeyler işte komşu komşuyla kavga etmiş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Yani ufacık şeylerden bile büyük kavgaların çıktığını görüyorum. Bunlar hayatta olan şeylerdir, olabilir. Ama bunları sanki bütün dünya böyleymiş gibi toplumun önüne sunmak yanlış bir şey. Medyanın da bu konuda çok ciddi sorumluluğu var. Ben hala konvansiyonel medyanın çok ciddi bir sorumluluğunun olduğunu düşünüyorum.

0: çok insan diyor ki ya artık televizyon izleyen yok. Hayır, var. Var.
1: Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Doğru
0: evet, televizyon izleyen çok insan var. Ama iyi şeyler ve doğru şeyler görmek istiyoruz. Yani kavga değil, öfke değil, nefret değil. Bunların artık elden geçirilmesi lazım. İyiliği yapan, çocuklarla çok iyi iletişim kuran imamlarımız var mesela. Camileri sevdiren imamlarımız var ya, onları çok anlatalım. Caminin bahçesinde futbol takımı kurup futbol oynayan, çocuklarla eğlenen, onlara sevgiyle ahlakı öğreten, dini öğreten hocalarımız var. Bunları anlatalım mesela. Bunlar hiç yokmuş, bitmiş gibi davranıyoruz. O yüzden o insanları da aslında kendi başlarına bırakıyormuşuz gibi hissediyorum.
1: Yani biz de aslında medya içerisinde,
0: evet,
1: değil mi? Ki sosyal medya işte bu konuda gerçekten o medyaya karşı daha da bir çaba sarf edilmesi hususuna
0: kesinlikle, kesinlikle evet,
1: katılıyorum.
0: Kendimiz iyi olmadığımız sürece karşı taraftan iyilik görmeyi beklemek de bir mucize zannedersem, iyi oldukça karşı taraftan da iyiliği göreceğiz. Yani trafikte bile insanlar tartıştıklarında bir durup kendimiz ya bir sakin olalım, bir dakika ya tamam ben acaba hatalı olabilir miyim diye bir saniye bir durmak lazım yani. Bunu yapabildiğimiz zaman karşımızdaki insanı da insan olarak görmeye başlıyoruz. Peki, farklı tabii bakabiliyoruz.
1: Aslında Leyla Hanım, çok az bir zamanımız kaldı ama ben yine sizden de duymak istiyorum. Gazze. Gazze'yi biliyorum ki evet, gerçekten hem uluslararası hem sahada unutturmamaya çalışan, evet, güzel kalplerden birisiniz. Ben biliyorum, size şairim. Hı-hı. Bu anlamda hani mutluluk demişken inşallah Gazze'nin gazası açacağımız yayınları hep beraber yapalım
0: İnşallah,
1: ama
0: evet,
1: oradaki çocukları ve kadınları ve mazlumları unutmamak adına aslında lazım. Ne söylemek istersiniz çok kısa?
0: Annelik orada annelik aslında.
1: Evet.
0: Ya gerçekten evet, o anneler müthiş işler yapıyorlar. O savaşın yokluğun içerisinde yine çocuklarına, ailelerine sahip çıkmaya çalışıyorlar. Artık İsrail'in yaptığı bu soykırım, bu aymazlık, bu yani dünyaya meydan okumaya çok ciddi tepkiler var. Yani devletler bazında tepkiler az olsa da toplumsal bazda çok ciddi tepkiler var. Sanatçılarından tutun iş insanlarına varana kadar çok ciddi tepkiler var. Ben bu noktada yine iyiliğin ve doğruluğun kazanacağını düşünüyorum. Bakın, bir mücadele veriliyor orada. Haklı bir mücadele veriliyor. Biz Türkiye olarak her zaman için tabii ki Gazze'nin yanındayız. Tabii kesinlikle, ki Filistin'in özgürlüğünden yanayız. Ve bunun da mutlaka ve mutlaka en kısa sürede olması için çok ciddi bir mücadele veriyoruz. Belki o mücadelenin her şeyi toplumun önünde gerçekleşmiyor. Ama emin olun bu konuda çok ciddi bir mücadele veriliyor. Bugün Türkiye eğer olmasa emin olun Gazze çoktan unutulup bitmişti. Ki İsrail saldırılarını işte Lübnan'a yapıyor, İran'a yapıyor. Yani bölgedeki her yeri karıştırma çabası var. Türkiye burada bu kadar güçlü olmasa emin olun, yani Türkiye'ye de saldırır veya çok daha rahat bu bölgedeki her yeri kana bulama çabasına girebilir. İşte Suriye'de yaşadığımız o barış İnanılmaz müthiş bir şey. Kim derdi ki 11 yıl sürmüş savaş arkasından birdenbire böylesine bir barış gelecek Suriye'ye. Ama geldi. Orada da çok ciddi bir Cumhurbaşkanımızın, Sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın inanılmaz bir siyasi başarısı vardır, liderliği vardır. Gazze'de de inşallah en kısa sürede bunu göreceğiz. Tabii dua
1: İnşallah.
0: Edeceğiz.
1: İnşallah.
0: Bizim en önemli gücümüz duamız. Duaya devam edeceğiz.
1: İnşallah.
0: Fiili duaya da devam edeceğiz. Sumut filosundakilerin hepsini selamlıyoruz.
1: Allah
0: onların bildiğim kadarıyla hala kurtarılamayan
1: evet,
0: birkaç kişi var. Onların
1: Aktivistler
0: da
1: var.
0: Avrupalı insanlar var. Onların da kurtulması için büyük bir diplomasi yürütülüyor yine. Allah hepimize güç kuvvet versin. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin diyorum.
1: Amin diyorum. Allah razı olsun. Çok
0: teşekkür
1: ediyorum. Sevgili AK Parti Grup Başkan Vekili Doktor Leyla Şahin Usta ile muhteşem bir sohbet gerçekleştirdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadı ve geldi. Programımızın da sonuna geldik. Çok güzel bir şeyle noktaladık. İnşallah Gazze'nin gazası duasıyla burada
0: İnşallah.
1: Nice yayınlar yapmamız nasip olsun diyoruz. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse efendim bu yıllarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış, neticede hükmünü vermiştir. Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adab ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi ulaştırmadık. Siyaset vezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedik. AK Parti olarak samimi temennimiz, suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulmasıdır.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Günaydın. Saatler 7. Ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te moderatör sabah başlıyor. Evet, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump İran'la yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını duyurdu. Pakistan Başbakanı Şerif, ABD ile İran arasında varılan anlaşmanın resmi imza töreninin Cuma günü İsviçre'de düzenleneceğini açıkladı. Orta Doğu'da 107 gündür süren savaş nihayet son buluyor. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ile İran savaşını bitirecek mutabakat zaptında taraflar anlaştı. Açıklama Pakistan'dan geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz dedi. Lübnan'da

dahil olmak üzere tüm cephelerdeki askeri operasyonların sona erdirildiğini belirtti. Şerif açıklamasında Türkiye'ye de sürece sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Resmi imza töreni 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de gerçekleştirilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance imza törenine Trump'ın da katılma ihtimali olduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı herhangi bir ücret veya kısıtlama olmaksızın gemi trafiğine açacağını onayladığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri donanmasına da ablukasının derhal kaldırılması talimatı verdiğini söyledi. ABD Başkanı İran'la yapılan anlaşmanın bölgeye barış ve güvenlik getireceğini ifade etti. Trump, Amerika Birleşik Devletleri basınına yaptığı açıklamadaysa İran'ın nükleer anlaşmaya varamaması durumunda askeri saldırıların yeniden başlayabileceği tehdidinde bulundu. Dışişleri Bakanı Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise 19 Haziran'a kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı sona erdirme, ablukayı kaldırma ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması taahhütünün yerine getirileceğini söyledi. 60 günlük müzakere sürecinin bu sözlerini yerine getirmesiyle mümkün olacağının altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın sona ermesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilk değerlendirmesini yaptı. Erdoğan, mutabakatı memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri İran savaşı 107 gün sonra son buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan varılan mutabakata tüm dünyanın uzun bir süredir ihtiyaç duyduğunu ifade etti. X hesabından açıklama yapan Erdoğan, bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Erdoğan, sabotajlara karşı uyarılarda da bulundu. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum dedi. Türkiye'nin barış sürecine her türlü desteği sunmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi. Ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan barış mutabakatına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Anlaşmanın bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi yolunda önemli bir merhale teşkil ettiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakat sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Fidan, söz konusu mutabakat bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi yolunda önemli bir merhale teşkil etmektedir. Tamamlayıcı görüşmelerinde yapıcı bir tutumla sürdürülmesini ümit ediyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bölgedeki barış için desteğinin kesintisiz devam edeceğini belirten Bakan Fidan, varılan mutabakatın sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi ve bölgesel barışla güvenliğin korunması açısından ilgili tüm ilkelerin sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır vurgusu yaptı.

0: countries in addition, as you know. But on the Japan deal.
1: Evet sevgili izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki bu anlaşmaya ilişkin şimdi değerlendirmelerde bulunacağız. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Mercek tutacağız konuya. Orta Doğu uzmanı Profesör Doktor Hüseyin Şeyhanlıoğlu bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Günaydın.
2: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Hocam şimdi geçtiğimiz hafta da sizi yayınıma konuk olarak almıştım. Bambaşka bir senaryo konuşuyorduk. Zira geçtiğimiz hafta sonu bir saldırı düzenlenmişti. Tekrar silahlar konuşmaya başlamıştı. Gerilim yükselmişti. Tansiyon oldukça bölgede yüksekti. Bu hafta sonu bambaşka bir tabloya dönüştü. Öncelikle ilk olarak nasıl yorumluyorsunuz? Geçtiğimiz gün oldukça gündemde tuttuk. Bu anlaşma olacak mı, olmayacak mı? Nasıl bir yol izlenecek diye. Şu anda da gece saatlerinde artık bu anlaşmaya varıldığı da duyuruldu. Neler söylersiniz? İlk izleniminiz nedir? Nasıl okudunuz?
2: Şimdi tabii üç tane tekrar söyleyeyim ben. En kötü barış, yani en iyi savaştan iyidir. Bu peygamberimizin hadisi çok da günümüzü aydınlatan bir ifade. Fakat şunu söyleyeyim, burada bir mutabakat var. Kalıcı bir anlaşma yok. Geçen haftaki söylediğim şey şu. Artık bu savaşlar sürdürülemeli biz boyutta. Yani biraz daha ileri gitse nükleer olacak. Nükleer savaşın iki tarafta yok edeceği konusunda zaten herkes bunu biliyor. Amerika'nın o grand stratejisi, İsrail'in o büyük İsrail hedeflerine baktığınız zaman hakikaten yani yeni de bir şey değil. Bölünmüş Orta Doğu bölgesi, işte İsrail'in Arzime, Lübnan'ı işgal etmesi, sağa sola vurması falan kabul edilemez. Yani Rum kesimiyle Hindistan'la yaptığı anlaşmalar, bütün bunları toplayın. Hakikaten yani kıyamet senaryosu, kıyamet çalışmaları. Ve bunu yeni de yapmıyor. Bunu işte Suriye'de yaşanan süreci hatırlayın. Irak'taki 20 yıllık, Afganistan'dakini hatırlayın falan. Tüm bunlar topladığın zaman gerçekten dehşet bir süreç ortaya çıkıyor. Şu anda olan şey bir mutabakat. Yani bir muhtıra, bir anlaşma değil. Bir kere hemen böyle dört dörtlük oturalım bu iş kapandı deyip doğru bir şey değil. Fakat bir gerçek ortaya çıktı. Amerika öyle o ultra süper güç değil. Elindeki uçak gemisi F-35'ler artık tabiri caizse ucuz dronlara karşı yenilebiliyor. Füzelere karşı İsrail vurulabiliyor. Vurulmanın hiçbir yeri yok. İsrail'in öyle mutlak bir süper güç, başat güç olduğu efsanesi de yıkıldı. Hizbullah'a bile tam galibiyet sağlayamıyor. Hamas'a sağlayamıyor. Ve bu vahşetten nereye kadar gidecek? Şimdi artıları eksileri bir tarafa koyarak böyle bir değerlendirme yapayım. Gazze'deki vahşet devam ediyor. İran burada ne yaptı? Lübnan'ı da buna dahil edin dedi. Bu bir başarı. Ama şu bir gerçek, İsrail durur mu? İşte mesele bu. Yani dün bile Lübnan'ı vurdu biliyorsunuz. Yarın ne yapacağının garantisi var mı İsrail'in? Hayır yok. Ama aynı da İsrail ordusuyla Amerika ordusu arasında neredeyse eşit olan bir anlaşma imzalandı. Yani bir öldürülen İsrail askeri, öldürülen Amerikan askeri gibi tazminat alıyor, tedavi görüyor, muhatap alınıyor. Şimdi burada Trump neden bu işe girdi? Ekonomik olarak esasen bu savaşı artık yürütemiyor. İçeride kamuoyu, benzin 4 doları geçti yani neredeyse %100 aştı. İçerideki arkadaş biz İsrail, ciddi benzin ifadesi bu. Bizim için Amerikan çıkarı yani MAGA dediğimiz ifade İsrail'den daha önemli noktasında bir aşama geldi. Peki oradaki AHİPAK, oradaki Siyonistler, Trump'ın ellerine Epstein gibi, Amerikan ekonomisi gibi, silah ve para lobileri gibi güçler varken Amerika'nın tabiri caizse İsrail'e rağmen İran'la anlaşmasını evet der mi? Bunu da sizinle şöyle 5-6 hafta önce hatırladığım programda yapmıştım. Trump özellikle Çin ziyaretinde ben söyledim. Şunu söyledim. Amerika küresel hakimiyeti Çin'e devretti. Yani bu dedim teoriye uyuyor. Mantık olarak uyuyor. Artık bu Amerika'nın Süveyş Savaşı 56'da İngiltere Orta Doğu'dan çekildi. Yani başat güç olmaktan vazgeçti ve güç Rusya ile Amerika devrildi. Ama İsrail ile ilgili bir değişiklik söz konusu oldu mu? Hayır. Bütün mesele geliyor İsrail'e dayanıyor. Yani İsrail'in dokunmazlığı, İsrail'in vahşeti, İsrail'in elindeki nükleer, İsrail'in elindeki stratejik plan, o arzime bu dedikleri o hedefe, işte Trump ne diyor? Abraham'ı imzalayın, kabul edeyim falan diyor. Şimdi bu noktaya doğru itekler mi? Bütün bunları beklemek lazım. O yüzden buradaki süre de belli. 60 gün. 60 gün sonra ne olacak? Son bir yılda tam ki o işte Amerika'nın İran'a olan saldırısı bir seneyi devirdi biliyorsunuz. Ne olacak ondan sonra? Gücünü toparlayıp geri mi gelir? İran bu arada işte biraz diyelim ki işte 30-40 milyar dolar parasını alır. İçeride biraz da tabiri caizse gücünü noktasına taşır, üst noktaya taşır ama sonuç hani o nedenle söylüyorum. Söz konusu Amerika ve İsrail ise emin olun her konuda ihtiyatlı ve dikkatli olmak lazım. Yani ihtiyatlı bir iyimserlik diyelim kelimesi az kalır yani.
1: Peki hocam şimdi ne olacak? 19 Haziran'da imzalar atılacak deniliyor. Bir yandan baktığımızda Pakistan diyor ki ateşkes Lübnan.

0: Lübnan'ı da etkileyecek. Biraz önce siz de belirttiniz.
1: Yani
0: İsrail'in
1: bu
0: bu
1: anlaşmada İsrail
0: saldırgan
1: var mı?
0: tutumu devam edecek. Ateşkese
1: Tabii
0: rağmen
1: tabii.
0: çünkü devam ettiriyor, sürdürüyor bu saldırılarını.
1: Büşra Hanım, bütün mesele bu. İsrail Lübnan'ı vursa İsrail kim durduracak? Amerika, Trump diyor ki ya yapma, etme, işte bir şeyler söylüyor. Net olarak arkadaş yapmayacaksın, yaparsan sana askeri desteği keserim, seni ben de vururum diyor, biliyor mu? Hayır diyemiyor. O nedenle söylüyorum. Burada bütün her şeyin başı İsrail'de. Amerika'yı da buraya sürükleyen, bu coğrafyayı kana bulayan bir katil vampir. Cumhurbaşkanımız geçen hafta biliyorsunuz çok iyi bir görüşme konuşması oldu bu anlamda. Doğrudan bu noktaya hedef aldı. Bütün fitnenin başı. Şimdi bunu kim durduracak? Yani ben bu nedenle söylüyorum. Bu güç Amerika'nın üzerinde de bir güç. Bütün mesele burada. Yani İsrail'in konumu Trump'a bağlı mı? Trump'ın Netanyahu İsrail'e bağlı mı? İşte yani ikincisi görülüyor. O nedenle söylüyorum. Yani en azından insanlar ölmüyor. Tamam, ama sürdürülebilir bir çatışma ortamındaki İran, Orta Doğu, sürekli böyle İsrail'in baskısı, sürekli böyle bir terör, sürekli böyle bir abluka veyahut da ekonomik ambargolar gibi bir tehditleri olduğu bir yerde ne olacak? Mesela Lübnan bundan sonra ne olacak? Yani Hizbullah Litani Nehir'in güneyine dönebilecek mi? Böyle bir madde yok. İsrail'i bağlayan bir madde var mı? Yok. Trump İsrail'i Netanyahu durdurabiliyor mu? Hayır. Söz konusu Netanyahu olduğu zaman emin olun ki Çin'de, Rusya'da, Amerika'da aynı safta birleşiyor. Yani ben daha önce programda da söyledim hatırlarsanız. Dedim ki yani Çin'in elindeki sermaye, teknoloji, Çin Komünist Partisi dahil olarak İsrail'le doğrudan bağlantılar. Ve kimse İsrail'e bir şey demiyor. Bütün mesele bu. Buna karşılık olarak biz Pakistan'ın, Türkiye'nin çok olağanüstü bir gayreti var. Eyvallah. Büyükbaşı en azından İran'ı, yani İran böyle mutlak zafer kazanır falan bir durumda değil. Yani bir kere bunu bilelim. Evet, defetti saldırıyı. Yani ölmedi. Yani lider kadrosu öldürüldü. Hürmüz Boğazı'nı sırtını dayadı. Vuruştu. Füze kapasitesi gayet güzel. Ama bütün ana kumandasını tabiri caizse şehit verdi. İçeride ağır ağır saldırılara maruz kaldı. Akla zarar yani denilebilecek ki bu biz 3 sene önceden başlayan Mender Abbas Limanı patlamasıyla da bağlantılı. Tüm bunları topladığın zaman acaba birileri, yani bu İsrail, Amerika dediğimiz İngiltere'den bu çete İran'ı şimdi yumuşattı. Bundan sonra süreci nereye götürür? Bir daha başlar mı? Sorusuna cevap bulamıyoruz. Ben bu nedenle bu bir muhtıra, bu bir mutabakat metni. Ama kalıcı bir barış anlaşması olduğu zaman arkadaş Lübnan'a dokunma. Arkadaş Dürzilere destek veriyor Süveyda'dan ya da Golan'dan çekil. Diyebiliyor muyuz İsrail'e? Yani esas ana zorluk İsrail. Ben bu nedenle İsrail olduğu zaman yani Amerika'ya da kimseye güvenmiyorum. Her zaman aynı şeyi söylüyorum. Türkiye'nin, Pakistan'ın, Arabistan'ın, Mısır'ın askeri güçlerini birleştirerek İsrail'i ancak bu şekilde durdurabileceklerini düşünüyorum.
0: Peki hocam, şimdi baktığımızda önümüzde bu imzalar atılacak bir anlaşma sağlandı. Görünen bu. Buradan baktığımızda İran bu mutabakatla geri adım mı atmış oldu, yoksa bir kazanım mı elde etmiş oldu? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Yani İran ölmekten kurtuldu. İran bir güç oldu. Rüştünü ispatladı. Öyle işte böyle kadim devlet oldu. Gücünü ispatladı. Helal olsun. Ben de takdir ettim. Aferin. Yani yani o Mullah rejim diye küçümsenen İran gayet kuvvetli bir şekilde Kore'yle, Çin'le, Rusya'yla füze kapasitesi, drone kapasitesi hem de ucuz dronlar. Yani basit basit 20 bin dolarlık bir drone. Milyon dolarlık işte Apache helikopterini, F-35'leri ne bileyim diğer şeyleri falan etkisiz hale getirebiliyor. Hiç de öyle boş bir ülke değil. Takdire şayan, helal olsun bu anlamda. Fakat Büşra Hanım, olay şu: İran çok çok çok ağır bedelleri ödedi. Yani Tahran'da hatırlarsanız bu şehirde, Fordo'da vurulan nükleer santraller. Şimdi bütün bunları toplayın. İran öyle yani ne zaman düzelir? Hani onu kendileri sonra açıklamam ama hani biz hepimiz aşağı yukarı bölgeden doğrudan bilgiler almaya çalışıyoruz. Hiç de öyle kolay değil. Fakat esas ana soru başlıkları var. Bir, nükleer alanda İran taarruz verebilir mi? Hayır. Yani ne yapabilir? Ben nükleer güce kavuşmak için 50 yıldır bu bedeli ödüyorum ve son bir yılda da akla zarar bedelleri ödedim. Ben bunu zenginleştirme, elindeki 400-500 kiloluk malzemeyi ne yaparım? Yani zenginleştirme, uranyum zenginleştirme kapasitemi, yani silaha dönüşebilen, enerjiye dönüşebilen nükleer enerji gücümü Amerika İsrail'e teslim eder mi? Bu İran ölümü demek. İkincisi

0: füze kapasitesi. Yani ne diyor mesela İsrail Amerika? Diyor ki arkadaş sen 300-500 kilometre fazla aşamasın. E şimdi aşağıda İran'ın altındaki arkasındaki haritada rahatlıkla görülebiliyor. 3000 kilometrelik diyelim İsrail'in, Amerika'nın, İngiltere'nin konuşlandığı adalar var. İran oradan vuruluyor, İsrail'den vuruluyor. Şimdi bunu vuran bir ülke füze kapasitesini öldüremez. 300'e 500'e düşüremez. Bir diğer direniş ekseni, tamam, Lübnan'da şu anda Hizbullah boyutuyla bir zafer elde etti. Yemen'i var. Irak'ta biliyorsunuz Haçlı Şabi'si var. Ve Amerika Irak'ta kalıcı. Yani İsrail'in ne üsleri kurduğunu biliyoruz. Düşün Hanım, parantez açarak söylüyorum. Şu anda Irak yılda ortalama 100 milyar dolar petrol sattığını kabul edelim. Bu 100 milyar doların tamamı Amerika'da bir banka gidiyor. Peki Amerika Iraklı memurların maaşı nasıl ödüyor biliyor musun? Uçağa koyup bu paraları öyle gönderiyor diyor. Yani hesaba da atmıyor. 3-5 milyar dolar gönderiyor, al bunlar sana yeter diyor. Kaç sene bu devam edecek tam kimse bilmiyor. Bu durum gerçekler ortadayken yarın Suriye'de Türkiye T-4 üstünde Palmira'da İsrail'le karşı karşıya geldiği zaman Amerika'nın, Batı'nın, NATO'nun ki biliyorsun önümüzdeki zirve çok çok önemli, Ankara'da yapılacak olan zirve. Bütün bunlar yeni dünya düzeni, o yeni Orta Doğu düzeninde bu mutabakat nereye oturur? Yani siz İran'ı bu bölgede ana aktör olarak muhatap mı alacaksınız? O hale mi getirdiniz? Ya da onu mu yapmak istiyorsunuz? Yani tabiri caizse ya dövdüm tırnakları kestim ama işte elinde de ufak bir baltası bulunsun, bir çakısı bulunsun, bir nokta mı getirirler? Sanki bu biraz daha fazla görülüyor. Çünkü Amerika'nın ki son programda bunu söyledim. İran'ı imha edici gücü var. İsrail'in de. Yani elinde 6 bin nükleer başlığı olan, dehşetli silahlar olan bir Batı dünyası İran'ın muazzam, mutlak bir zafer kazanmasına izin vermez. Bu onların çöküşü anlamına gelir. Ama yine parantez açarak söylüyorum, bir diğer yani beş kol olarak söylüyorum. Küresel hakimiyet Çin'e devredildiği için ki burada da Çin'in etkisi görülüyor. Çin İran'dan çekilmedi. Körfez'den petrol almaya devam etti. Esasen İran da ölmedi. Evet Hürmüz'e abluka uygulandı ama Pakistan altı sınır kapısını açtı. Karadan devasa bir coğrafya. Bunu her zaman söyledim. İran ölmez. Yani coğrafyasından, çevresinden beslenir. Yani bir Irak değil, bir Suriye değil. Ama şu andaki anlaşma İran şunu diyebiliyor mu? Arkadaş sen beni canın istediği zaman dövüyorsun. Kusura bakma ben bu savaşı sonuna kadar götüreceğim. Ben İsrail'in kafasını kopartacağım. Ben bir daha karşımda bir uçak gemisi, bir Lincoln, bir hava bir şey görmeyeceğim. Diyebiliyor mu? Diyemiyor. Bu nedenle söylüyorum. Burada hani kontrollü bir gerginlik azaltma süreci ki bu da Amerika'nın, İsrail'in hem silahlarını toparlamak hem kendi kamuoylarını ikna etmek hem de arkadaşlar biz ne yapıyoruz ya? Bu kadar masrafa zahmete ne gerek var? Noktasında olduğu görülüyor. Bu nedenle Trump'ın dengesiz açıklamaları her gün yani 5 dakika sonra İran'ı vururum ya kafamı kızdırma diyebilir yani. Diplomasiyle devlet adamına yakışmayan konuşmalar olduğu için ben bu nedenle söylüyorum. Çok çok ciddi bir ihtiyatla, bir imsellikle en azından insanlar ölmeyecek. Birazcık da İran nefes alacak. Ama bu kabus gibi üzerimize çöken İsrail'in, Amerika'nın gerçeğini değiştirmiyor. Çünkü son Amerika'nın ulusal güvenlik belgesine bakın. Doğu Akdeniz, Hürmüz ve Kızıldeniz'i alacağız diyor. 4 Aralık 2025'te. Bunu 35 yıl sonra değiştirdiler. Bu nesnece ortadayken siz Amerika bölgeden çekildi. İran'a şey güç verdi falan. Yani öyle şey yapmak doğru değil yani. Çok yani böyle hafif olur yani.
1: Hocam peki şu nükleer başlığına baktığımızda İran diyor ki nükleer müzakereler görüşülecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da bu konuyla alakalı anlaşma sağlanmazsa saldıracaklarını aslında dile getirdi. Nükleer yani nükleer başlığına baktığımızda yeniden krizin merkezine oturabilir mi bu mesele açılırsa?
0: Şimdi işte temel konular bu. Yani Batı dünyası 50 yıldır, 79'dan beri İran'a ambargo uyguluyor. İran'a abluka uyguluyor ve İran'ı savaştan savaşı sürüklüyor. Ama Büşra Hanım unutmayın, İran-Irak Savaşı'nın tam ortasında Amerika, düşünün ki bunu da İsrail ortaya çıkarıyor. Nikaragua'daki gerillalara para sağlamak için CIA, İran Gate, işte Reagan Gate dedikleri İran'a silah satıyor. Ve aynı anda da Irak'a da silah satıyor. Ve bu sonradan ortaya çıkıyor. Yani böyle bir yapıyla karşı karşıyasınız. Çünkü hedefi belli. İran'ın enerji kaynaklarını çökmek. Hürmüz Boğazı dünya ticaretinin %20'sini ele geçiriyor. Bununla tabiri caizse bütün dünyanın merkezini kontrol etmek istiyor. Yani bu Amerika'nın, İsrail'in, o büyük İsrail, Abraham işte bütün bunları toplayın. Getirdiği nokta ne? Kardeşim ben küresel hakimiyeti sürdürmek için Orta Doğu'ya tam olarak hakim olmalıyım. Yani düşün.

0: Peki, Büşra Hanım, bu Amerika ve İsrail'deniz yapı iç içe geçmiş olsa bile esas bunların altında küresel bir çete var. Yani silah şirketleri, işte finans şirketleri, medya şirketleri, tohum, gıda, ilaç firmaları ve bütün bunlar o başkenti Kudüs olacak. İşte Büyük İsrail dediğimiz, Orta Doğu'ya hakim, dünyanın tek devleti olduğu, işte Çin'in kuşak yolu, Hindistan'ın kuşak yolunda merkezine kavuştuğu bir yapıdan bahsediyorsunuz. Ben bu nedenle söylüyorum. O büyük grand strateji kapsamında olduğu için ister nükleer deyin, ister ne bileyim füze kapasitesi, ister direniş ekseni deyin, ister İsrail'e ve Amerika'nın İran'a uyguladığı abluka deyin ve isterseniz 1,5 trilyon dolar kadar o İran'ın dondurmuş varlıkların bir kısmını geri vermek değil, bütün bunlar o süreçten Batı'nın vazgeçmesine sebep olmaz, sağlamaz yani. Ve hedef her zaman daha büyük. Bu şimdilik tırnak içinde söylüyorum. Ama bir gerçek bize gösterdi. Özellikle Türkiye için söylüyorum. Hiçbir şeye güvenmeyin, sadece kendi silahlarınıza güvenin. Sadece, yani sadece ve sadece ben SİHA'larıma, bayraktarıma, Altay tankıma güvenirim. Anadolu gemime güvenirim noktasına gelmemiz lazım. Çünkü görüyorsunuz Ege'de şu anda Kıbrıs'ta ya Rum kesimiyle Fransa arasında anlaşma imzalanıyor. Arkadaş burada bir anormal bir durum söz konusu. Fransa'nın burada ne iş var? Anlatabiliyor muyum? Amerika'nın, İngiltere'nin tamam Kıbrıs'a bazı şeyler var ama bildiğin yani Ege adaları, Girit'i, Dede Ağaç'ı falan niye silahlandırıyor bu? Hem de güçlü silahlarla. Öyle doğrudan Türkiye'yi boğacak, etkileyecek silahlardan bahsediyorsunuz. O nedenle o büyük strateji bu ortada olduğu müddetçe bize bir gerçek gözümüze yani tabiri caizse gözümüze sokula sokula bir gerçek ortaya çıkıyor. Nedir o? Arkadaş Batı dünyası bu coğrafya üzerinden küresel hakimiyetini sağlıyor. Ve şu anda da bunu devam ettirmek istiyor. Ama merkez Büyük İsrail olacak, Abraham olacak noktasında. Bugün İran'ın başına gelen 10 dakika sonra, 1 saat sonra, 1 gün sonra NATO üyesi olsa bile Türkiye'nin de başına gelebilir. Şimdi neler yapamadılar? Bakın burada Cumhurbaşkanımızı, Sayın Akif'ten gerçekten takdire şayan çok büyük bir strateji takip ettikleri görülüyor. Mesela Amerikan istediği Kürtleri İran'a karşı bir kısmını tabii silahlandıralım. Bunu yapamam. Arabistan, işte İran bütün tarihlerine ya da başka sebeplerine ne olursa olsun ya da sahte bayrak İsrail'in yaptığı eylemlere rağmen Arabistan İran'la savaşmadı. Mesela Körfez, evet İran tam mutlak bir, ki İran şu açıklama yaptı. Ben Hürmüz'ü Umman'la beraber paylaşacağım dedi. Körfez dünyada en önemli bir şey ve coğrafya bir silah. Bu ne demek? Sizin İstanbul ve Çanakkale boğazlarının sizin için son derece hayati beka kalesi olabilir. Yani Türkiye açısından söylüyorum. Artı şöyle bütün bunları toplayın. Arkadaş bu coğrafya birlik sağlamadığı müddetçe tek tek yok olur. Yani şu anda İran bir zafer falan kazanmamış. İran dehşetli bir süreçte yaşadı. Ve görüyorsunuz yani Orta Doğu'da İran gibi 2500 yıllık bir devlet yüzlerce, 300-500 Amerikan İsrail uçakları saatlerce, yüzlerce tanker uçağıyla hava sahasını kaybedercesine tepede tur atabiliyorlar. Kimse de bir şey yapamıyor. Yani Çin'in tehdidini duydunuz mu? Ya da Rusya'nın ya da başka bir şey. O nedenle Türkiye'nin nükleer enerji çalışmaları ne kadar önemli? Türkiye'nin 5. işte Kaan uçağı ne kadar önemli? Kızıl Elma ne kadar önemli? Milli silahlanma, milli silah ekonomi programı ne kadar önemli? Bu burada daha rahat olarak görülüyor. Ve Büşra Hanım tekrar söylüyorum. İnanın henüz hiçbir şey bitmemiş ve İsrail hedeflerinden vazgeçmeyecek. Yani İsrail şu haliyle kalsa yıkılır. Tek kelime söylüyor. O da bunun yıkılacağını biliyor. Amerika'da bu şekilde kamuoyu evet rahatladı. Tamam geri çekileceğiz. Rahat edeceğiz. Ekonomik petrol filan bazı şeyler düzelecek. Ama o zaman içeride bir sorgu başlayacak. Ya siz bu savaşı niye yaptınız? Niye Lübnan'ı? Ne elde ettiniz? Ya da Gazze ne olacak? Ya da Batı Şeria ne olacak? Yani ne olacak? Mesela Amerika Körfez'deki bütün üslerini tabiri caizse kaybetti. Hepsi vuruldu.
1: Evet.
0: Yani bu ortaya çıktı. Amerika ne kadar zarar ettiğini sadece bir Lincoln gemisine 13 milyar dolar maliyeti sahip olduğu ve üzerindeki teçhizatı maliyeti eklerseniz neredeyse 80-100 milyar dolar bulan iki geminin vurulduğunu çamaşırhanesi hani öyle diyordu ya patladığını günlerce yangın sürdüğünü yani böyle bir yapıdan bahsediyorsun. Bunu hesaplaşmasını kim kime verecek?
1: Evet.
0: İç hesaplaşmayı söylüyorum ben. Açıkçası yani çok ciddi bir hani bir böyle ihtiyat bir imserlik var ama bu tekrar her an başlayabilir yani Trump da bunu söylüyor zaten.
1: Peki hocam şimdi bu sürecin en büyük sabotaj riski sahadan mı gelir yoksa masadan mı gelir? Yani

0: Ateşkes eğer ola ki sahada bozuldu, ilk kırılma hangi cephede yaşanır? Bunu nerede görürüz?
1: Bence sahadan gelir, masadan gelmez. Neden masadan gelmez? Şimdi İran diplomasi çok iyi biliyor. Yani İran satrançın ustası, kurucusu ve hakikaten 2500 yıllık muhteşem bir devlet. Takdire şayan bir Asya devleti. Bu İran dedim, Pers yani. Büyük devlet. Amerika dedim, elinde yapay zeka, teknoloji olan. O da büyük bir devlet. Günümüzün büyük devleti. Yani günümüzün Pers'i Amerika. Bu şimdi böyle görülebilir. Ama burada sahayı kim bozuyor? Kim domine ediyor? İsrail. Hani
0: Yine
1: İsrail
0: aynı noktaya
1: Amerika'yı
0: çıkıyor.
1: takar mı? Yani İsrail bugün diyelim ki ki bunu söylüyor. Hiçbir şekilde bir şeye bağlı olduğunu kabul etmedi. Yani İsrail pitbull gibi bir tasması çözülmüş ortalıkta istediğini ısırabilir. Dokunulmaz, vurulmaz bir güç olarak görülüyor. İşte Lübnan'ı düşünseniz yani Haçlık kralı yaptığı bir Lübnan'da kale vardı, kale yıkmış. Veyahut da Lübnan'ın komutanları ya da papazları, kiliseleri ya kendi içerisinde de mesela sadece Müslümanlar değil. Hristiyanlar da bunu yapan pervasız bir yapıdan bahsediyorsunuz. Şimdi bu yani şöyle de bir şey söyleyeyim. İlk defa belki tarihte bütün insanlık bir örgüte karşı, bu bir devlet değil. Yani İsrail bir devlet falan değil. Buna karşı birleşmiş durumda. Yani bu Gazze'de olur, bu Lübnan'da olur, bu dünya İsrail'in barışını bozmak adına olsun İsrail'e karşı bu tabiri caizse birleşmiş durumda. Peki İsrail, yani düşünün ki kendi başbakanı İzzet Rabin'i öldürecek kadar elinde haydut çeteler varken ve hiçbir amacına da ulaşmamışken, Gazze'de bile fren yapmışken durur mu? Lübnan'da bir şey elde edemedi ve Netanyahu bugün yarın gidecek görülüyor. Trump da muhtemelen Kasım'da sarsılır çünkü kongreyi filan kaybetti. Yani orada artık durumlar kötü. Bir de Büşra Hanım şöyle bir şey söyleyeyim. Amerika bunu savaş olarak görmüyor. Ya bu vahşeti var ya, basit bir operasyon gibi gösteriyor. Çünkü kongreden izin alması lazım. 60 günlük süreler falan var. Bu kapsamda ya durdurduk işte canım, Allah Allah. Ben dur dedim durdu, vur dedim vurdu. Budur yani, canımızı sıktılar. Gerisinden hesaplıyor ama bu 2500 yıllık bir devletin imha operasyonuydu ve başarılamadı. Esas gerçek bu. Yani tanker uçağı mı gelmedi, B2 mi gelmedi, ne bileyim Fordo'ya dünyanın en büyük tek nükleer olmayan bombası mı atılmadı? Hepsi yapıldı. Yani su kaynakları dahil, TRT'si dahil İran'ın hepsi vuruldu biliyorsun. Devlet televizyonu vuruldu. O açıdan söylüyorum. Yani burada evet şimdilik iyi görülüyor. İran da kendini toparlar. İran da bunun farkında. Her an her şey hazırlık olduğunu zaten görülüyor. Ama İran şöyle bir şey yaptı. Bütün bu baskılanmasına rağmen dedi ki Lübnan'da okunsan ilk defa İsrail Amerika saldırmadığı halde ona füze fırlattı. Yani saldırdı. Ve bunu Amerika'da yaptı, İsrail'de de yaptı. Bu İran'ın masada elini güçlendirdi. Demek ki yani hani bizim hani derler ya, Tiryaki Hasan Paşa kuşatılmış. Esas açlıktan kırılıyorlar ama gelen elçiye sucukla kavurma ikram ediyorlar. Bu ne diyor? Bizim askerimiz her gün bunu yiyor diyor yani. Halbuki herkes açlıktan ölüyor ve teslim oluyorlar. Ya yani İran'da bunu yapmış gibi görünüyor.
0: Peki Tahran'ın en kritik beklentisi ablukanın kaldırılması mı, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması mı hocam?
1: Yani ikisi de çok değerli. Şimdi Tahran'ın dışarıda kendi ifadesi şu, 1 trilyon dolardan fazla paramız var. Bu paralarımızı serbest bırakın. Mesela şu anda Emirlikler, ki Amerika bunu Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden yapar. Şu anda 20 milyar dolar, 7'sini verdi, kalanını da gönderecek şeklinde bir sürece girdi. Ama herkes biliyor ki İran'ın can damarı, işte en büyük gücü, bugüne kadar da hep kullandığı mesela ilk defa silah olarak kullandığı Hürmüz Boğazı. Yani biliyorsun ben birçok yayında da söyledim. Asla kara hareketi yapamazlar. Neden? Savaşılacak bir yer değil. Yani Harp Adası alamaz mesela. Orada bir şey yapamaz. Peki dondurmuş varlık elinde kolay bir silah mı? Evet, kolay bir silah. Bir de biliyorsun bugün İngiltere Rusya'nın hayalet donanması dediğimiz gemisine el koydu. Bu gerçekten Putin'i çıldırtacak bir şey. Yani Ukrayna Rusya cephesinde de ne bir barış var ne de bir süreç var. Hatta ileri gidiyor. Daha da bir ileri gidiyor. Yani burada İran cephesine bakın. İran'da hayalet donanmaları var. Yani yurt dışına petrol tankerleri gidiyor. Malaka Boğazı'na geçiyor. Ortadan kayboluyor. Yani bunlar 809 civarında petrol gemileri. Ve bunlar diyelim petrol 100 varil ise 40-50 varille ucuzdan çantayla paralarını alıp geliyorlar. Çünkü uluslararası finans sisteminden çıkarılmış İran. Şimdi hem dondurulmuş, hem uluslararası ekonomi piyasasından, o bankacılık sisteminden çıkarılmış, hem de Hürmüz'ü kuşatılmış bir İran çok tehlikeli. Yani bunu başka bir anlama götürür. Veyahut da

eğer Amerika, İsrail, İran'ı diyelim ki aynı anda hem dondurulmuş varlıklar verdi, hem Hürmüz'den ablukasını çekti, o zaman İran süper bir güç olur. Yani İran'ın nükleer konusunda, füze konusunda, direniş ekseni konusunda siz bunu söylemiş olursunuz. Bunu da yapmayacaklarına göre ben bunu

0: Guam var diyor. Rakamı düşürüyor. Hürmüz diyor. Ben yine orada bekleyeceğim diyor. Guam adalarında bekliyor. Aşağıda bekliyor Amerika. Yani İngiltere'nin üstlerini kullanıyor. 3000 kilometre aşağıda. Bunu vurabiliyor, kullanabiliyor oraları. Burada duruyor. Körfez'de 5. filosu var. Onlarca üs var. Ürdün ve diğerleri filan. Irak'taki üsler var mesela. Bunların hiçbirisi bitmedi. O yüzden söylüyorum. Yani sorun sadece ötelenmiş oldu. Ama hiçbir çözülmedi. Amerika bu üslere dönecek mi? Dönecek. Hürmüz açılsa Amerikan donanması Basra Körfezi'ne girer mi girmez mi? Girer. O zaman tekrar aynı şey devam edecek. Yani o nedenle söylüyorum. Amerika ne diyor? Benim karşımda hiçbir üs olmayacak kardeşim. Kuveyt'teki Amerikan üssü olmayacak. Amerikan var Kuveyt'te üssü. Lübnan'da da var. Düzeltiyorum. Ürdün'de de var. Ne bileyim. Irak'ta, Suriye'de de var. Bir sürü yerde var. K-300 var. Ben kendi gözlerimle gördüm. Palmira'da üssleri vardı. Birini toparladı. K-22 üssü mesela diğerleri. Teneffüsü falan. Birleştirdi. H-8'den kalmış olanı çekti. Oraya götürdü. Duruyor Amerika burada. O nedenle söylüyorum. Yani ihtiyatlı bir iyimserlik. Ama piyasaları rahatlatır mı? Petrol 100 iken 80 olur. Yani ama bu arada düşüşten de çıkıştan da para kazanan Trump var mıdır? Bence vardır. Yani o da var ya. Yani.
1: Hocam şimdi biraz evvel Hürmüz Boğazı'na da değindiniz. Baktığımızda
0: Evet.
1: bu Hürmüz Boğazı kritik noktalarından biri. Masada hep bu konuşuldu. Yine geçtiğimiz bu ateşkes anlaşması yapıldığında da taraflar birbirine şartları sunduğunda birisi uranyum meselesiydi, bir diğeri de Hürmüz Boğazı'ydı. Hürmüz açılacak ama açıldıktan sonra daha mı kritik bir nokta haline gelecek? Neler görürüz o noktada?
0: Şimdi Hürmüz olsun, Malaka Boğazı olsun, Süveyş işte mesela esas Bab-ül Mendeb'den hiç bahsetmiyoruz. Yani Amerika oraya uçak gemisini sokamadı biliyorsunuz. Kaçtı yani. Hatta kaçarken iki tane uçak düşürdü. F-18 Hornet'leri falan düşürdü. Tabii ki Hürmüz çok çok daha önemli olacak. Yani coğrafya, hani kara hakimlik teorisi var ya bizim uluslararası işlerde her zaman biz diyoruz yani nihai sonucu belirlenen kara hareket. Ne havada ne başka bir şey. Şimdi ortaya ne çıktı? İkinci, üçüncü vuruş gücü dediğimiz diyelim ki bir ülke vuruldu. Adam denizin altından füze stoklarını kullanarak karşılık veriyor. Ya da uzaydan karşılık veriyor. Üçüncü vuruş gücü. Ya da bir başka bilmediğiniz bir güç de olabilir mesela. Şimdi Hürmüz artık hani şu oldu, İran'ın oldu. Eğer bu anlaşma kalıcı hale gelse, gelmese bile İran şunu gördü. Benim en kuvvetli silahım dünya ekonomisine Amerika baskı yapacak yer Hürmüz Boğazı. Ben burayı elimde tuttuğum müddetçe de kimse bana bir şey yapamaz. Esasen Büşra Hanım, İran'ı Hürmüz'e bu kadar güçlendiren de Amerika. 70'lerden önce, Himayni'den önce pardon, o zaman Şah işte Küçük Tom, Büyük Tom, Ebu Musa Adaları hatta bir sürü yerde İran lehine düzenlemeler yaptı. Çünkü o zaman Şah Amerika'nın bölgedeki jandarması olarak görülüyordu. Ama siz de bir uluslararası ilişkilerde öyle duygusal kişiye bağlı olarak bir şey olmaz. 100 yıl sonra hesaplarsınız. Ve bu nedenle İran şu anda o boğaza tam olarak hakim. Şimdi işte anlaşmanın belirsizliklerinin başında birisi bu madde geliyor. Yani Hürmüz Boğazı kalıcı olarak İran'ın oldu. İran'ın insafına kalan bir süreç ise o zaman siz bilin ki Basra Körfezi artık Pers Körfezi oldu. Hani Trump diyor da Trump Boğazı yapacağım. O zaman buna da izin vermemesi lazım. Yani şöyle bir şey yapabilir mi? En kötü hani böyle uçuk bir senaryolar düşünüyorum. Ya kardeşim sen gel yine benim jandarmam ol. Ne olur olmaz Türkiye, Mısır, Pakistan bir şey olur filan ya da bir başka bir şey olur. Ben seninle 79 öncesi gibi çalışayım. Der mi Amerika? Der yani. Ya bu söz konusu Amerika ise o petrolü, o çıkarı 1 dolar artısını, eksini hesaplamak için her şeyi yapar. Ama şöyle bir gerçek var. Bütün gerçekler İsrail'in o büyük İsrail duvarına toslar orada durur. Yani İsrail burada dikkat edin. Ben Gurion kanalını kuruyor. IMEC'i getiriyor. Kuşak Yol Projesi'ni
1: Evet.
0: getiriyor. Yunanistan Rum kesimiyle inanılmaz ittifaklar kuruyor. Bütün bu su oraya aktığı müddetçe yani o zaman siz İran'ı da Hindistan'ı da tabiri caizse İsrail'e eklemlenmiş bir vaziyette Batı'ya bağlamış olursunuz. O zaman Batı'nın hesabı kitabı daha da büyük olur. Yani biz İran'ı çökertmedik zaten. Güçlendirdik, demiri dövdük, çelik hale getirdik. O zaman Türkiye'de, Mısır'da, Pakistan'da bypass, İran'la biz çalışmaya devam. Noktasını götürür mü mantığını? Yani bu da hani bir B senaryosu olarak düşünebilir.
1: Peki hocam şimdi 19 Haziran'da imzalar atılacak diyoruz ama ABD'nin askeri saldırı tehdidini masada tutması İran üzerindeki pazarlık gücünü artırır mı sizce?
0: Yani pazarlıcı arttırmaz. Neden?

0: Amerika şu anda nükleer silah kullanmama, daha da o sınırda durdu. Yani hepsini kullandı. Yani en iyi dronları kullandı, en iyi uçakları kullandı, işte uçak gemileri kullandı. Belli ki Amerika'nın askeri olarak, evet istihbari başarılı olsa bile, askeri olarak hani böyle ciddi manada yenilenmesi gerekiyor ki Trump da bunu gördü. 9 milyar dolar olan bütçeyi gelecek sene için 1,5 trilyon dolara çıkardı. Yani Amerika Çin'e karşı mesela şu anda Çin'in limanlarında aynı anda 150 gemi üretiliyor. Amerika'da doğru bir şey yok. İngiltere daha berbat durumda. Yani bütün savaş gemileri bakımda, tezgahta. Yani kağıt üzerinde 10 tane görülür ama işe yarar 2 tane yok. O açıdan söylüyorum. Bu görülüyor. Nükleerin dışında kullanabileceği askeri çok da bir şey kalmadı. Görülüyor. Bildiğimiz şeyleri söylüyorum. Yani yoksa bilmediğimiz başka şeyler mutlaka daha fazlası vardı. Bu kapsamda masada daima silahı tutar mı Amerika? Tutar. Ama İran'da masada neyi tutuyor? Ben kardeşim ekmekle soğanla geçiniyorum. Ben Hürmüz'deyim. Kendi evimdeyim. Sen bana saldırıyorsun noktasında. Ben petrolü silah diye kullanırım. Satarım da sağda solda. Sen git şirketlerine bak. Noktasında masada ikinci bir silah tutuyor. Yani burada iki tarafta elleri birilerinin boğazında. O yüzden söylüyorum. Yani gevşettiler. İki tarafta rahatlar ama bir barış olduğu anlamına gelmiyor. Yani şöyle bir şık ortaya çıkar mı? Gazze'de mutlak bir barış, geri çekil. Lübnan'da geri çekil. Irak'ta, Suriye'de Körfez'in üstlerinden geri çekil noktasına Amerika gelmediği müddetçe kazanan falan yok. İran'da nükleer bile bir de uğraşma. Füze kapasitesini tabiri caizse ben karışmıyorum. Yani 3 bin, 5 bin, 10 bin de çıkartırsın. Veyahut da 300'ün altına düşür. Noktasına bağlayıcı bir maddeye girmezse, direniş ekseni olarak söylüyorum, o zaman bu kontrollü gerginlik devam eder. Yani çok net şeyler var. Bu net maddeler iki taraf için de masada olduğu müddetçe bu sadece süreci dondurma. Bu her an dediğiniz gibi Trump masada Kasım seçimleri atlatır, tekrar devam eder. Yani İsrail diyelim ki İran'a nükleer bir silah atar ya da başka bir saldırı düzenler. İran karşılık verip Amerika o zaman işte o dediğimiz öldürücü silahı kullanır mı? O zaman işte dünya dengeleri o dehşet süreci dediğimiz aşama geçeriz. Yani inşallah bir şey olmaz ama bu da masada var. Yani hiçbir şey bitmemiş yani süreç şimdilik sadece sulh ile geçici bir ateşkes anlaşmasıyla devam ettiriliyor. Ama tekrar söylüyorum ortada bir İsrail var, ortada bir kamuoyu Amerika'da baskı var, Kasım seçimleri var, Netanyahu seçimleri var. Onlar bu süreci zaferle geçiştirmek için iki tarafta çok iyi bir şekilde sosyal medyayı kullanıyor. Ama bu nedenle söylüyorum henüz hiçbir şey bitmiş değil yani süreç sadece donduruldu.
1: Evet hocam, şimdi bir yandan da baktığımızda aslında bu süreçte Türkiye'nin diplomasi trafiği de aralıksız bir şekilde devam etti çalışmalarını, özellikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sürdürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu anlaşmanın duyurulması üzerine savaşın sona ermesine ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Yaptığı değerlendirmede aslında bir sabotaj vurgusu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orada dedi ki olası saldırılara dikkat edilmesi gerekiyor dedi. Bu açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sabotaj vurgusunu?
0: Sabotaj sadece İsrail'den gelir ya da Amerika'nın içinden gelir. Yani Amerika 11 Eylül yaşamış bir ülke. Kendi içerisinde. Yani anormal bir Pentagon saldırısı olur kamuoyunu ikna etmek için. Amerika bu konuda da çok şerbetli, başarılı. Bir de İsrail'de sabotajları var. Yani diyelim ki bugün Amerika'da bir iş saldırı oldu. Suçu İran attı. Örnek veriyorum. Bu bir. Ki bunda yani 11 Eylül gibi düşünün. Böyle bir şey. Ya da İsrail şu andaki hiçbir bağlacılığı yok. Kimse İsrail'i kontrol edemiyor, etmiyor. Ben Gurion havalimanında şu anda bile 60-70 tane Amerikan tanker uçağı var. Yüzlerce, binlerce askeri teçhizatı, F-35'leri ve diğerleri falan var. İsrail bunları diyelim ki kendi elindeki imkanları da kullanarak İran'a yeniden bir saldırı düzenledi. Yani tam da barışın işte tabiri caizse ateşkesin ortasında. Ve İran buna karşılık verdi. Şimdi kim İsrail'i durdurabiliyor? Bu silahları Trump tam olarak hakim mi? İran'a karşı kullanmama konusunda. Ben hayır diyorum. Yani o nedenle söylüyorum. Yani İsrail söz konusu olduğu zaman Büyük İsrail hedefi ya da Mescid-i Aksa yıktığı zaman örneğin böyle bir anormal provokasyondan bahsediyorum. İsrail'i kimle yapabiliyor? Türkiye ile savaşa girdiği zaman ne olur? Ki girme ihtimali çok da kuvvetli muhtemelen. Rum kesimi, Suriye, Lübnan gözümüzün önünde görülüyor. Yani Türkiye, Lübnan'da daha da aktif olması gerektiği artık görülüyor. Yani sınırımızın 170 kilometre aşağısındaki bir yerde bahsediyoruz. O zaman Armagedon, Kıyamet Savaşı dediğimiz o en tehlikeli süreç için

0: İsrail'in yapmayacağı bir şey var mı? Yok. Yani bu nedenle diyorum Büşra Hanım, yani Cumhurbaşkanımız dediği gibi süreci provoke edecek her türlü komplo, en kötüsüne karşı gerçekten hazırlıklı olmak gerekiyor. Yani savaş tetik, yani elinizi belinizden çekmeyeceksiniz. Çünkü İsrail durmaz. Bu bir gerçek. Ve İsrail şu anda hiçbir şey elde etmedi. Bu hem içerisinde hem dışarıda hesaplanıyor. Yani uluslararası sistem yapı sökücülüğü oldu ama yapı inşası yok. Bölgesel yapı sökücülüğü oldu, yine inşa yok. Yani Orta Doğu'da ne değişti mesela? Hiçbir şey. Yani Lübnan daha da felaket bir halde. Irak, Suriye, yani Türkiye'nin desteği olması onlar apayrı bir şey. Bugün mesela Türkiye biliyorsun Hicaz demiryollarına el attı. İsrail çıldırdı. Çünkü Hicaz demiryolları Kuşak Yol Projesi'nde, Aymegi'de İstanbul'a bağlıyor. Arabistan'a bağlıyor. Yani hatta ötesini söyleyeyim. Umman ve Yemen de buna dahil oldu. Ve 3-4 gün sonra biteceği söylendi mesela bu projenin. İsrail bunu kaldırabilir mi? Hayır. Düşünün ki Mısır o Sina çölündeki üslerini genişletiyor. İsrail direkt saldırın vururum falan diyor. Şimdi herkes biliyor ki normal şartlarda İsrail'le bölge eşit olarak kendi imkanları kalkınırsa İsrail'in ömrü 3-5 yılı geçmez. Amerikan desteğiyle, oradan gelen paralarla, silahlarla ayakta. Ama şu da bir gerçek ortada. Yani Amerika her ne kadar İran'la bir ateşkes yapıp işte bölgenin tabiri caizse ağabey gibi rol oynamaya çalışıyorsa da söz konusu İsrail olduğu zaman asla ve asla taviz vermiyor. Mutabakatlar var, anlaşmalar var. Yani İsrail Amerika'nın bölgedeki karakoludur, kalesidir. Bu kale burada durduğu müddetçe Amerika'da, İngiltere'de, Rusya'da, Fransa'da İsrail'le beraber hareket ediyor. Nereden biliyoruz? 1 milyon insan öldürmüş. Yani Amerika'nın bakın Liberty gemisi 59 yıl önce bizzat İsrail tarafından bombalandı. 124 tane Amerikalı asker öldürüldü. Bakın CIA ile Mossad arasında şu anda kapışma var. Ki bu medyada yansıdı biliyorsunuz. Polaroid davası var. Neden? Amerika'nın deniz kuvvetlerinde bütün casusluk tonla tonla evrakları İsrail'e götürülüyor. Bakın şöyle bir ifade bütün uluslararası ilişkilerde kullanılır. Der ki ya bir metin Amerika Başkanı'nın masasına oturmadan önce, yani masasına girmeden önce Netanyahu'nun ya da İsrail Başkanı masasına gidiyor. Bu kadar oraya hakim olan bir Mossad'dan, istihbarattan veyahut da AHİPAK'tan, İsrail gücünden, lobilerinden bahsediyorsunuz. Bu güç orada olduğu müddetçe, öncelik İsrail'de olduğu müddetçe bu coğrafyada komplolara en kötüsüne Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi hazırlıklı olmak gerekiyor.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum yayına katkı için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum. Sağ olun.

0: Bir dönem müsilaj ve kötü kokuyla anılan İzmit Körfezi'nde bugün bambaşka bir tablo var sevgili izleyenler. Öyle ki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dip çamuru temizliği yapılan bölgede dalış yaparak denizin dibindeki değişimi yerinde inceledi.
1: Hamdolsun bugün büyük bir mutlulukla şunu gördük. Yani artık denizin dibinde deniz çayırlarının yeniden canlandığı, orada deniz yıldızlarının, yine deniz patlıcanlarının, buradaki ekosistemin yeniden canlandığını gördük.
2: Bir zamanlar müsilajla, kötü kokuyla ve kirlilikle gündeme gelen İzmit Körfezi'nde şimdi bambaşka bir tablo var. Denizin dibinde yeniden hayat filizleniyor. Deniz yıldızları, deniz çayırları ve yıllardır görülmeyen canlılar körfeze geri dönüyor.
1: Çok önemsiyorduk çünkü müsilajla birlikte başlamıştık. Daha önce görmediğimiz balıklar, daha önce görmediğimiz canlıları burada görmeye başladık ve açıkçası deniz nefes almaya başladı.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dip çamuru temizliğinin sürdüğü İzmit Körfezi'nde dalış yaparak değişimi yerinde inceledi. Projede ikinci etap tamamlandı. 2 milyon 400 bin metreküp dip çamuru körfezden uzaklaştırıldı. İzmit'te elde edilen sonuçlar şimdi başka körfezlere taşınıyor. Sıradaki durak Fethiye. Bakan kurum, dip tarama çalışmalarının Fethiye Körfezi'nde de başlayacağını açıkladı.
1: Fethiye Körfez'de dip taramaya başlıyoruz ve Fethiye Körfezi'mizi de inşallah ülkemize, vatandaşımıza, milletimize yakışır hale getirmek üzere adımımızı atıyoruz. Nasıl Kocaeli'de bunu başardıysak, şimdi de Fethiye Körfez'de başaracağız.
2: Öte yandan Türkiye'nin deniz koruma projeleri bu yıl COP31'de de dünyaya anlatılacak. Türkiye'nin çevre koruma alanındaki somut çalışmalarını uluslararası platformda paylaşacak.
1: COP31 başkanlığıyla birlikte denizler ve okyanuslar başlığı altında da tüm dünyaya mesajlar vereceğiz. Yani tüm dünya Türkiye'nin çevre koruma projelerini görecek. Bu projelerle birlikte aslında bu işe liderlik ettiğini görmüş olacak.
2: Marmara Denizi'nin korunması için tüm kurumların ve yerel yönetimlerin sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan bakan kurum, eylem planı çerçevesinde belediyelere de çağrıda bulundu.
1: İcraatla yapacağız. Sözle değil, eylemle yapacağız ve hep birlikte bu mücadeleyi ortaya koymak durumundayız. O gün aldığımız Marmara Denizi koruma eylem planını da hayata geçirmek bizlerin vazifesi.
0: Evet, konut sahibi olmak isteyenler için geri sayım sona erdi. Zira TOKİ'nin 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kapsayan kurasız açık satış kampanyası başlıyor. Bu kez kura yok. Başvuruda erken davranan avantajlı olacak.
2: Dar ve orta gelirli vatandaşların bütçesini zorlamayacak şekilde planlanan dev projeye başlıyor. 20 bin konut satışa çıkıyor. TOKİ'nin açık satış kampanyasında gelir sınırı ve ikamet şartı aranmayacak. 18 yaşını dolduran ve üzerine kayıtlı konutu bulunmayan vatandaşlar başvuru yapabilecek. Kampanyada dikkat çeken bir diğer başlıksa ödeme seçenekleri. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan, taksitler ise 18 bin liradan başlayacak. Vatandaşlara peşin ödeme indirimiyle birlikte 3 farklı ödeme planı sunulacak. Peki satış nasıl yapılacak? Satış süreci Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden yürütülecek. Başvuru sırası belirleyici olacak. Uygun konutu seçen vatandaş doğrudan satış sözleşmesini imzalayabilecek. Kampanya 17 Temmuz'a kadar sürecek. En fazla konut Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da satışa sunulacak. Bazı illerde kurulan tanıtım ofislerinde vatandaşlar örnek daireleri de inceleyebilecek.
0: Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde bulunan ve dünyada benzerine az rastlanan özellikleriyle dikkat çeken Otlukbeli Gölü doğal güzelliği ve jeolojik yapısıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
3: Kırmızı tonlarıyla görenlerin ilgisini çekiyor. Kartpostallık manzara sunuyor. Burası dünyanın nadir set göllerinden Otlukbeli Gölü. Tarihe adını veren Otlukbeli Savaşı ile bilinen ilçede yer alan göl, maden sularının oluşturduğu traverten set gölü olma özelliğiyle öne çıkıyor. Bu özelliği sayesinde doğal anıt olarak nitelendiriliyor. Göl her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Sahip olduğu kırmızı tonlardaki görüntüsü ve çevresindeki doğal manzarasıyla fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası.
0: Efendim, bu haberle bu saat dilimini noktaladık. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Ardından moderatör sabah kaldığı yerden devam edecek.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum. Pavyon masalarına düşürenler yine kendi

verildi. Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış, neticede hükmünü vermiştir. Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adab ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi ulaştırmadık. Siyaset vezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedik. AK Parti olarak samimi temennimiz suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulmasıdır.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bir rüyam var. Gün gelecek, eski kölelerin evlatlarıyla, eski köle sahiplerinin evlatları, Georgia'nın kızıl tepelerinde kardeşlik sofrasına birlikte oturacaklar. Şunu kendinden menkul bir gerçek kabul ederiz ki, bütün insanlar eşit yaratılmıştır. Martin Luther King'e 1963'te bu konuşmayı yaptıran gelişmelerin en önemli işaret fişeklerinden birini Alabama eyaletinden bir kadın yaktı. Adı Rosa Parks'tı. Bu kadın hayatını ten renginden dolayı uğradığı haksızlıklarla mücadeleye adamıştı. Ama aslında 1955'in sıradan bir günündeydi o öğleden sonra. İş dönüşü otobüse binmiş, evine dönüyordu. Amerika'nın pek çok eyaletinde 1900'lerin başından beri uygulanan yasalara göre belediye otobüslerinde ilk 4 sıradaki koltuklar derisi beyaz olan yolculara aitti. Siyahiler arka sıralara oturabilirdi. O da kendine hak görülmüş arka sıralarda oturuyordu aslında. Fakat bir beyaz erkek ön sıralarda yer bulamayınca genç kadının başına dikilerek kendisine yer vermesini istedi. Otobüs şoförü de bu talebi destekledi. Rosa Parks alışkın olunmayan bir tavır sergileyerek bunu reddetti ve önce karakola sonra da hapse gönderildi. Olay siyahiler arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Devamındaki bir yıldan fazla zamanda siyahiler otobüs kullanmayıp her yere yürüyerek protestolarını sürdürdü. Nihayetinde hukuki süreç işledi ve siyahlarla beyazların otobüslere ayrı kapılardan binme ve siyahilerin sadece arka koltuğu kullanma zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Amerika'daki yerleşik ırkçılıkla mücadelede küçük gibi görünen bu sembolik

0: Olay sonunda hukuki zafere karşın Rosa Parks yaşadığı yerdeki baskılar sebebiyle başka bir eyalete taşınmak zorunda kaldı. Bu da rüya değil, yaşayan Amerikan kabusunun bir karesiydi.
1: It's a long way from the suffering that we endured in Alabama.
0: Rosa Parks yıllar sonra kendisine o gün olanlar sorulduğunda şu cevabı verdi. İnsanlar benim o gün çok yorgun olduğum için koltuğumdan kalkmayı reddettiğimi söyleyip duruyorlar. Doğru, yorgundum. Ama sebep bu değildi. İş günü olmasının fiziksel yorgunluğu değildi bu. Yaşlı da değildim. 42 yaşındaydım. Çok yorgundum. Sürekli haksızlığa uğramaktan ve bunu kabullenmekten yorgundum.

0: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
1: Sadece telefona bakıyordum.
2: Hava sıcaktı. Şuradan şuraya kassız giderim dedim.
3: Saatlerdir yoldayım. Şurada eve ne kaldı diye kendimi zorladım.
2: Kasksız olmayı, rüzgarı hissetmeyi özgürlük sanmıştım. Ama hata yapmışım.
3: Durup bir 10 dakika dinlenmeye üşendim. Kendime biraz fazla güvendim. Hata yapmışım.
1: Hiçbir şey duymuyordum. Bir adım daha attım. Meğer büyük bir hata yapmışım.
3: Ben o gün şanslıydım.
4: Ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında en büyük pay %99'la insana aittir. Onun için diyoruz ki trafikte küçük hata yoktur. Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım.
5: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
6: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
5: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
6: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Efendim tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ara bitti, saatler 8'e uzandı. Moderatör Sabah kaldığı yerden devam ediyor. Evet, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump İran'la yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını duyurdu. Pakistan Başbakanı Şerif, ABD ile İran arasında varılan anlaşmanın resmi imza töreninin Cuma günü İsviçre'de düzenleneceğini açıkladı. Orta Doğu'da 107 gündür süren savaş nihayet son buluyor. Amerika Birleşik Devletleri İsrail ile İran savaşını bitirecek mutabakat zaptında taraflar anlaştı. Açıklama Pakistan'dan geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz dedi. Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerdeki askeri operasyonların sona erdirildiğini belirtti. Şerif, açıklamasında Türkiye'ye de sürece sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Resmi imza töreni 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de gerçekleştirilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance, imza törenine Trump'ın da katılma ihtimali olduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabında açıklamalarda bulunan Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı herhangi bir ücret veya kısıtlama olmaksızın gemi trafiğine açacağını onayladığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri donanmasına da ablukasının derhal kaldırılması talimatı verdiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, İran'la yapılan anlaşmanın bölgeye barış ve güvenlik getireceğini ifade etti. Trump, Amerika Birleşik Devletleri basınına yaptığı açıklamada ise İran'ın nükleer anlaşmaya varamaması durumunda askeri saldırıların yeniden başlayabileceği tehdidinde bulundu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise 19 Haziran'a kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı sona erdirme, ablukayı kaldırma ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması taahhütünün yerine getirileceğini söyledi. 60 günlük müzakere sürecinin bu sözleri yerine getirmesiyle mümkün olacağının altını çizdi. Tabii Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın sona ermesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ilk değerlendirmesini yaptı efendim. Erdoğan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri İran savaşı 107 gün sonra son buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan varılan mutabakata tüm dünyanın uzun bir süredir ihtiyaç duyduğunu ifade etti. X hesabından açıklama yapan Erdoğan, bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Erdoğan, sabotajlara karşı uyarılarda da bulundu. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum dedi. Türkiye'nin barış sürecine her türlü desteği sunmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi Erdoğan.

Tabii bir yandan da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan barış mutabakatına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu efendim. Anlaşmanın bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi yolunda önemli bir merhale teşkil ettiğini belirtti. Detaylara bakalım. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakat sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Fidan, söz konusu mutabakat, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi yolunda önemli bir merhale teşkil etmektedir. Tamamlayıcı görüşmelerinde yapıcı bir tutumla sürdürülmesini ümit ediyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bölgedeki barış için desteğinin kesintisiz devam edeceğini belirten Bakan Fidan, varılan mutabakatın sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi ve bölgesel barışla güvenliğin korunması açısından ilgili tüm ülkelerin sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır vurgusunu yaptı.

Efendim şimdi bu anlaşmaya ilişkin bazı iddialar var ki Mayfair Haber Ajansı'nın iddiasına göre neler deniliyor, maddelerde neler yer alıyor bu iddiaya göre. Şöyle gelin kısaca bir inceleyelim. ABD-İran arasındaki anlaşma taslağı için Mayfair Haber Ajansı'nın iddiasında şu maddeler yer alıyor. Tüm cephelerdeki askeri operasyonlar sonlandırılacak deniliyor. Lübnan dahil bölgesel çatışma alanlarında ateşkes ve de istikrar sağlanacağı da belirtiliyor. Bir diğer yandan yine iddia olduğunu belirtmekte fayda var. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın iç işlerine müdahale etmeyeceği belirtiliyor. Ve İran'a ait dondurulmuş varlıklar serbest bırakılacak ibaresi de yine bu maddeler arasında yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri İran çevresindeki askeri unsurlarını 30 gün içinde geri çekeceği belirtiliyor. Ve Hürmüz Boğazı uluslararası deniz trafiğine yeniden açılacağı da belirtiliyor. Tabii bu Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki

anlaşma taslağı ancak bir yandan bunun Mehr Haber Ajansı'nın iddiası olduğunun da altını çizelim, devam edelim. İran petrolü, petrokimya ürünleri ve ilgili ihracat kalemlerine yönelik yaptırımlar askıya alınacak deniliyor maddelerde. Ve bir diğer yandan İran enerji ihracatından elde ettiği gelirler üzerinde tam tasarruf hakkına da sahip olacağı belirtiliyor. Ve bir diğer yandan İran nükleer silah geliştirmeyeceğini de teyit edecek deniliyor maddelerde. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın yeniden inşası ve ekonomik kalkınması için destek planı hazırlanacağını da belirtiyor bir diğer madde. Taraflar nükleer program ve yaptırımların kaldırılmasını kapsayan kapsamlı bir anlaşma için 60 günlük resmi müzakere süreci başlatacak diyor. Tabii bu bahsettiğimiz maddelerin, tekrar belirtelim, Mehr Haber Ajansı'nın iddiası olduğunu söylemekte fayda var. Tabii düğüm ne zaman çözülecek, neler olacak, ilerleyen günlerde takip etmeye devam edeceğiz. Bir yandan da tabii petrol, Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın savaşlarını sona erdirmek için bir anlaşmaya varmasının ardından da sert bir düşüş yaşadı. Öyle ki varil başına 83 dolar seviyesine doğru %4'ten fazla geriledi. Brent petrol geçen haftayı son 3 ayın en düşük seviyesinde kapattıktan sonra varil başına 83 dolar seviyesine doğru %4'ten fazla geriledi. Amerika Birleşik Devletleri ham petrolü ise 81 doların altına indi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya paylaşımlarında Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz geçişe açılmasına ve İran'a uygulanan ablukanın sona erdirilmesine izin verdiğini duyurdu. Boğaz'ın anlaşmanın cuma günü imzalanmasının ardından yeniden açılacağı belirtiliyor. Trump bu adımı petrolün akmasına izin verin sözleriyle överken yatırımcılar ve de analistler daha temkinli bir yaklaşım sergiledi. Uzmanlar anlaşma metninin ayrıntılarının henüz bilinmediğini, deniz taşımacılığı sektörünün Boğaz'dan geçişleri yeniden başlatmasının önünde engeller bulunduğunu ve petrol sahalarının tam kapasite üretime dönmesinin zaman alacağını vurguladı. Savaşın ilk dönemlerinde petrol fiyatları sert yükselmiş olsa da son haftalarda Washington'la Tahran'ın bir anlaşmaya yakın olduğuna dair tekrarlanan sinyaller ve Boğaz üzerinden bazı petrol sevkiyatlarının yeniden başladığına ilişkin işaretler nedeniyle bu yükselişlerin büyük kısmı geri verilmişti. Tabii altın da Amerika Birleşik Devletleri ve İranlı yetkililerin çatışmayı sona erdirmek için ön anlaşmaya vardıklarını açıklamalarının ardından hafta açılışında %2 yükseldi. Altın anlaşma açıklamalarının pazartesi günü %2 yükseldi. Anlaşma enflasyon ve daha yüksek faiz oranlarına ilişkin endişeleri de hafifletti. Spot altın ons başına %2 artışla 4304 dolara yükseldi ve 9 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Gram altındaysa fiyat 6433 lira oldu. Amerika Birleşik Devletleri doları son 10 günün en düşük seviyesine gerilerken dolar cinsinden fiyatlanan altın diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha ucuz hale geldi. Altın fiyatları Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Şubat sonunda İran'a karşı başlattığı savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık %20 gerilemiş durumda. Altın geleneksel olarak enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de yüksek faiz ortamında faiz getirisi olmayan bir varlık olması nedeniyle cazibesini kısmen kaybedebiliyor. Diğer değerli metallerde ise gümüş %3,1 yükselerek ons başına 70,07 dolara, platin %3,1 artışla 1771,27 dolara, paladyum %3,3 yükselişle 1325,76 dolara çıktı.

0: Ve başkentin ulaşımında yeni bir dönem başlıyor. Ankara Havalimanı bağlantısını güçlendirecek dev proje tamamlandı efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açılışını yapacağı Başkent Havacılık Köprüsü Türkiye'de ilk kez uygulanan mühendislik yöntemiyle inşa edilirken 10 bin tonluk dev tabliye Eyfel Kulesi'ne yakın ağırlığıyla dikkat çekiyor.
1: Ankara'nın ulaşım haritasını değiştirecek dev proje hizmete giriyor. Başkent Havacılık Köprüsü ve bağlantı yollarıyla Kızılay ile Ankara Havalimanı arasındaki mesafe 17 kilometreye düştü. Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle yerleştirilen 10 bin tonluk dev köprü tabliyesi projenin en dikkat çekici unsuru oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı Başkent Havacılık Köprüsü ve bağlantı yolları için sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara Havalimanı bağlantı yolları projesi kapsamında 12,5 kilometrelik yeni ulaşım hattının tamamlandığını açıkladı. Proje kapsamında 140 metrelik Başkent Havacılık Köprüsü ve Ankara Bulvarı alt geçidi inşa edildi. Yeni güzergahın Ankara Havalimanı ile başkentin yönetim, savunma ve güvenlik merkezleri arasındaki ulaşımı hızlandıracağı belirtildi. Projenin simgesi haline gelen köprü ise mühendislik açısından bir ilke imza attı. Yüksek hızlı tren hattı üzerinde inşa edilen 140 metrelik köprüde Eyfel Kulesi'ne yakın ağırlıktaki 10 bin tonluk tabliye 600 ton kapasiteli iki hidrolik kriko ile tek parça halinde itilerek yerine yerleştirildi. Sadece 6 ayda tamamlanan proje, pazartesi günü saat 13'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle hizmete alınacak. Projeyle birlikte Ay Yıldız Yerleşkesi çevresindeki ulaşım ağı da yeniden şekillendirildi. Eskişehir yolu, Ankara Çevre yolu, Bağlıca ve Yapracık akslarında yeni bağlantılar oluşturulurken, köprülü kavşaklar ve alt geçitlerle askeri ve sivil trafik birbirinden ayrıldı. Bölgedeki lojistik ve güvenlik koridorları güçlendirilirken, Etimesgut, Bağlıca ve Çayyolu yönündeki trafik yükünün azaltılması hedeflendi.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada yoğun gündemle mesai yapacak. Genel kurulda emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi ele alınacak. Detaylara bakalım.
1: Meclis yeni haftaya yoğun bir gündemle giriyor. Genel kurul görüşmeleri, komisyon toplantıları ve grup toplantıları aralıksız sürecek. Genel kurul haftalık çalışmalarına 16 Haziran Salı günü başlayacak. Sağlık gerekçesiyle görevden ayrılan bazı emniyet personelinin belirli şartları sağlamaları halinde yeniden kamu görevine atanabilmesine ilişkin düzenleme görüşülecek. Basın ilan kurumuna yükümlülük ihlallerinde 1 ila 10 gün arasında ilan ve reklam kesme yaptırımı uygulama yetkisi verilecek. Taksi taşımacılığında ise elektronik sistemler üzerinden hasılatın tespitine yönelik vergi düzenlemeleri ele alınacak. Komisyonlarda da yoğun gündem var. Sayıştay Başkanlığı seçimi için süreç başlatılırken çocukların dijital riskleri ve okullarda yaşanan olaylar Meclis Araştırma Komisyonu'nda değerlendirilecek. Salı ve çarşamba günleri ise mecliste grup toplantıları yapılacak. Siyasi parti liderleri milletvekillerine hitap edecek.
0: CHP'de arınma süreci meclis grubuna sıçradı efendim. Grup başkan vekili değişiklikleri sonrası parti içinde yeni bir denge arayışı başladı.
1: CHP'de arınma süreci yeni bir aşamaya geçti. Partide art arda gelen kararlar grup yapısını ve meclis dengesini değiştirdi.
2: Biz şu ana kadar noter marifetiyle 28 ismin istifasını aldık.
3: Partide bir çeşit fiili de facto iki başlı bir yapı oluşmuş oldu. Buna hiçbir tüzel kişilik izin vermez.
1: CHP'de tedbirli ihraç ve disiplin süreciyle başlayan kriz meclis grup başkan vekilliklerine yansıdı. Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın görevleri düştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi kayıtlarında ünvanları kaldırıldı. Boşalan koltuklar parti içinde yeni bir güç dengesi tartışması yarattı. Grup başkan vekilleri milletvekillerinin oyuyla belirlenecek. Kapalı grup toplantısı bekleniyor. Partideki süreçse sadece meclis

0: de sınırlı kalmadı. Disiplin dosyaları genişlerken yeni ihraç ve görevden almalarında gündeme gelebileceği konuşuluyor.
1: Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten.
2: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
0: Kulislerde ise il başkanları düzeyinde de değişikliklerin gündemde olduğu belirtiliyor. Sürecin merkezindeki yönetim yeni MYK ve disiplin kurulu toplantılarıyla kararları derinleştirmeye hazırlanıyor. İhraç dosyalarının da bu hafta gündeme alınması bekleniyor. Özetle CHP'de iki cephede salı gününe kadar hangi adımların atılacağı merak ediliyor.
3: Merhabalar, merhabalar.
0: Öte yandan CHP grup toplantısında kimin konuşacağı sorusu daha da kritik hale geldi. Gözler yine salı gününe çevrildi. Geçen hafta yaşanan gerginliklerin ardından grup toplantısında Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi konuşacak tartışması bu haftaya da taşındı. Anlaşılan o ki partiyi yine gergin bir hafta bekliyor.
4: Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye raporunda yer alan küstah açıklamalar başkentte sert tepkiyle karşılandı. Bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, mecburen cevap veriyoruz dediği açıklamasında sözde Avrupa Parlamentosu üyesinin yazdığı rapora siyasi bağnazlık dedi. Türkiye'ye karşı yapılan saygısızlığa izin vermeyiz ifadelerini kullandı.
0: Avrupa Parlamentosu'na olan saygımızdan mecburen cevap veriyoruz dedi. Sömürge komiseri üslubuyla konuşması seviyesizliktir ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik işte bu sözlerle tepkisini gösterdi. Siyasi bir niteliği olmadığı konuşmasından anlaşılan bu şahsın ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kişi Avrupa Parlamentosu üyesi ve gölge raportör sıfatını taşıdığı için Avrupa Parlamentosu hakkında gösterdiğimiz özen gereği mecburen cevap veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kabinesini, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürley'i ve kabinemizin herhangi bir üyesini saygısız bir dille hedef göstermek kimsenin haddi değildir. Avrupa Parlamentosu üyesi sıfatı taşıyan bazılarının siyasi yobazlıkla Türkiye'yi hedef almasını reddediyoruz. Avrupa Parlamentosu'nun bu siyasi yobazları demokrasi ilkokuluna göndermesi en doğru seçenektir. Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye tavsiye raporunda Adalet Bakanı Akın Gürley'e yaptırım kararı almasını istemesi üzerine tepkiler art arda geldi. En sert tepkilerden biri de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada Türkiye'nin egemenlik haklarına saygı bir tartışma konusu değildir dedi. Avrupa Parlamentosu adına yapılan bu saygısızlığın arkasındaki sayıklar bu köklü kurum tarafından ciddi şekilde sorgulanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı bir tartışma konusu olamaz. Avrupa Parlamentosu geçmişte nitelikli bir siyaset ve insan hakları okuluydu. Bugünse sömürge komiseri edasıyla konuşan bazı niteliksiz siyasetçilerin güdümlü siyasi lobi faaliyetleri yüzünden değer kaybetmektedir. Avrupa Parlamentosu'nun saygın geçmişine ve hakkaniyetli yaklaşımlarına uygun her türlü diyaloğa önem veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına yapılan hiçbir saygısızlığa ise izin vermeyiz. AK Parti sözcüsü Çelik, temel insanlık konularında tarihin doğru tarafında duramayan yanlışlarını güçlü şekilde telafi etmesi gerekir dedi. Gazze'de yaşanan Siyonist katliamlara destek veren Avrupa ülkelerini hatırlattı. Avrupa Parlamentosu'nun Gazze başta olmak üzere insanlık meselelerinde yanlış tarafta durduğunu, Siyonist soykırımı destekleyen Avrupalı siyasetçilere yaptırım uygulamadan Türkiye'ye yönelik eleştirilerinin siyasi bağnazlıkla şekillendiğini ve bu tutumun hiçbir hükmü olmadığını ifade etti.
4: Muğla'nın Menteşe ilçesinde Kades ihbarı üzerine gittiği güzellik merkezinde işletme sahibi kadının eski eşi tarafından açılan ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Tayfun Baş için tören düzenlendi. Törende şehidin kendisi gibi polis olan eşi Özlem Baş'ın yaptığı konuşma yürekleri dağladı.
5: Babamız melek oldu, tamam mı? Babam var. Babam melek oldu ama bizi her zaman koruyacak, tamam mı?
6: Kades ihbarına gittiği silahlı saldırıda şehit oldu. Muğla'da şehit polis için tören düzenlendi.
7: Tamam, dur! Esas duruş!
6: Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşandı olay. Polis memuru Tayfun Baş, Kades ihbarı üzerine gittiği güzellik merkezinde işletme sahibi kadının eski eşi tarafından açılan ateş sonucu yaralandı. Kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

0: Şehit polis memuru için Muğla Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Şehit polis Tayfun Baş'ın kendisi gibi polis olan eşi Özlem Baş'ın yaptığı konuşma yürekleri dağladı.
1: Bak korkma. Elime-i şehadet getir. Elime-i şehadet getir. Sen zaten cennete gidiyorsun. Bak ben sadece sensiz kalacağım diyorum. Yoksa sen şehit oldun be. Şehit oldun aslan kocam benim.
2: Canım benim.
1: Ayseren.
2: Gel bak.
1: Ayseren.
3: Burada, burada.
1: Bak kızım. Babamız melek oldu. Tamam mı? Bak. Burada babam var. Babam melek oldu ama bizi her zaman koruyacak, tamam mı? Çünkü biz güçlüyüz değil mi kızım? Çünkü benim kızım artık şehit kızı.
0: Şehit polisin eşi böyle veda etti hayat arkadaşına. Törende şehit polis memurunun özgeçmişinin okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Muğla İl Müftüsü Doktor Rüstem Can'ın okuduğu dua sonrası şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere Denizli'ye gönderildi.
4: İstanbul Maltepe'de meydana gelen kaza yürekleri ağızda getirdi. İki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu yaşanan olayda 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından araçlardan biri alev alarak yanarken o anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
5: Maltepe'de çarpışma sonrası otomobil alev aldı. 3 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı. Olay gece saatlerinde Maltepe sahil yolunda meydana geldi. Kavşaktan hareket eden araca diğer taraftan hızla gelen bir araç çarptı ve çarpmanın etkisiyle araç bir anda alev topuna döndü. O anlar bir motorcunun kask kamerasına yansıdı. Korkunç kaza sonrası olay yerine hemen itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken kaza görüntüleri dehşeti ortaya koydu.
4: Afyonkarahisar'da kızıyla birlikte dinlenme tesisine gelen kadına başı boş bir köpek saldırdı. Tarihsiz kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu ancak köpeği zapt edebilmek çok zordu. İki kişinin tekme ve sandalyelerle vurmasına rağmen durmayan köpek yaralı kadına zarar vermek için tesise de girmeye çalıştı.
0: Bir anda kadının önüne çıktı, saldırmaya başladı. Talihsiz kadın köpek tarafından ısırıldığı yere düştü, ağır yaralandı. Afyonkarahisar'da başıboş köpek dehşet saçtı. Kızıyla birlikte bir dinlenme tesisine gelen 53 yaşındaki Feride Hozer, başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Çevredekiler durumu fark etti, hemen yardıma koştu. Ancak başıboş köpeği tekme ve sandalyeler durduramadı. Yerde kıvranan kadını ısırmaya devam etti. O anlarda bir vatandaş güçlükle köpeği uzaklaştırmaya çalıştı.
6: Köpeğin kadına saldırmasını, yaralamasını engellemeye çalıştım. Ama maalesef köpek birkaç tane ısırık atmıştı kollarına doğru. Yaptığımız birkaç hamleden sonra kadını hemen içeri doğru kurtardık.
0: İki kişinin tekme ve sandalyeli müdahalesine rağmen kontrol edilemeyen köpek, talihsiz kadını kolları ve bacaklarından yaraladı. Neyse ki son bir çabayla ayağa kalkan kadın tesise girmeyi başarabildi. Ancak köpek kovalamaya devam etti. Köpeğin etrafta olması nedeniyle ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri de bir süre tesise giremedi. Bir süre sonra köpek çevredeki diğer vatandaşların desteğiyle olay yerinden uzaklaştırıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
4: Evet, artan sıcaklıklar ve yoğun güneş ışınları yaz aylarında gözlerde hassasiyet, sulanma ve rahatsızlık hissini artırabiliyor. Uzmanlar ultraviyole ışınlarının korneada hasara yol açabileceğini belirterek özellikle çocukların ve göz hastalığı bulunan kişilerin dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.
5: Sıcak hava sadece cildi değil gözleri de vuruyor. Yaz güneşi gözlerinizi kamaştırmasın. Güneşten korunurken gözleri de unutmamak gerekiyor.
7: Yazla ilgili en önemli şeylerden biri güneşe maruziyet, yani ultraviyoleye maruziyet durumu. Bu özellikle herhangi bir göz hastalığı olan veya bir lazer cerrahisi geçirmiş kişiler için çok daha önemli.
5: Yaz aylarında artan güneş ışınları yalnızca cilt sağlığını değil göz sağlığını da tehdit ediyor. Uzun süre güneşe maruz kalmak göz yüzeyinde çeşitli hasarlara yol açabiliyor.
7: Ultraviyole göz

0: Gözde kornea da belli hasarlara neden olabiliyor uzun süre maruziyetlerde. O yüzden mutlaka ultraviyole koruyucu güneş gözlükleriyle beraber özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılıyorsa, plaja gidiliyorsa veya bir şekilde güneşe bakmak gerekiyorsa, yani uzun bir yolculuk yapılacaksa takılmasını kesinlikle tavsiye ediyoruz.
1: Bazı kişilerde kornea sinirleri daha hassas olabiliyor.
0: Korneamızda biz gün boyunca ya da işimiz dolayısıyla veya günlük hayatta çok fazla ekrana baktığımızda, ışıklı ekranlara baktığımızda bir şekilde kornea sinirimiz hassasiyeti artabilir. Ve bu da dışarı çıktığımızda en düşük böyle ışık, hatta böyle hava kapalıyken bile bu ışığın bizi rahatsız ettiğini hissedebiliriz. Bu durumda gene koruyucu gözlükler, ultraviyole koruyucu gözlükler veya gözlük kullanan kişilerin kromatik camlar kullanarak onların belli bir seviyede ışık düzenine göre kararmasıyla kendini rahatlatabilirler.
1: Yaz aylarında çocuklar uzun süre denizde ve güneş altında vakit geçiriyor. Uzmanlar 11 ile 14 saatleri arasında güneşe maruz kalmanın sınırlandırılması gerektiğini vurguluyor.
0: Çocuklar ve özellikle deniz sahillerde, plajlarda çocuklar biliyorsunuz hiç sudan çıkmayı sevmiyorlar. Bütün gün, hatta öğle saatlerinde suda geçiriyorlar. O yüzden bence şu kesin önemli. Yani güneşin tepede olduğu zamanlarda bir kere çocuklar çok fazla dışarıya çıkılmamalı. Hem bu genel sağlığı için önemli, hem de göz sağlığı için önemli. Ama çıkılıyorsa bir şekilde öğle saati mutlaka gözlükle beraber şapka uygulaması da gerekiyor.
1: Gözlerde ışık hassasiyeti yaşayan kişiler için serin uygulamalar rahatlatıcı olabiliyor.
0: Burada uygulamak için göz maskeleri var. Mavi gliserol içeren jeller var. Bu göz maskeleri özellikle buzlukta değil, dolabın üst tarafında tutularak serinletip göz uygulamak gerekiyor. Göz etrafının buz uygulamaları, direkt buz uygulamaları zararlı olabiliyor. Olan ödemi arttırabilir veya gözümüze zarar verebilir.
2: NİDE tanıtım günleri için geri sayım başladı. 9-12 Temmuz'da düzenlenecek organizasyon öncesinde hazırlıklar hız kazanırken programın yol haritası İstanbul'da düzenlenen bilgilendirme toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı.
3: Yaşatıldığı şehir NİDE 9-12 Temmuz'da İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında.
4: NİDE'nin gastronomisi, NİDE'nin tarihi, NİDE'nin kültürü, NİDE'nin tanıtımı adına birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.
5: NİDE'nin kültürü, tarihi ve lezzetleri İstanbul'da milyonlarla buluşmaya hazırlanıyor. NİDE Valiliği himayelerinde NİDEF koordinasyonunda gerçekleştirilecek NİDE tanıtım günleri öncesinde organizasyonun detayları, hedefleri ve hazırlık süreci anlatıldı.
4: Medeniyetlerin yaşatıldığı bir şehriz biz. Bu şehrin İstanbul'a en iyi şekilde İstanbullulara ve NİDE'li hemşerilerimize sunumunu, çalışmalarını gerçekleştirdik. Folkloruyla, sanatıyla, sanatkarlarıyla 4 gün boyunca aralıksız şekilde, tamamen organik bir şekilde NİDE tanıtım günleri için çalışmalarımızı gerçekleştirdik.
5: Birlik ve beraberlik duygularıyla gerçekleştirilen toplantıda ayrıca NİDE'nin tanıtımına katkı sağlayacak çalışmalar da değerlendirildi.
6: NİDE'nin tanıtımıyla alakalı federasyonumuz İstanbul'da geniş çaplı organizasyonlar yapmaya devam ediyor. Bu anlamda gençlerimizin bir araya gelmesi için turnuvalar düzenliyoruz. Kültürel faaliyetler düzenliyoruz ilçe bazlı. Kadın kollarımız bu anlamda kına geceleri düzenliyor.
5: NİDE tanıtım günleri 9-12 Temmuz tarihleri arasında vatandaşla buluşacak.
7: İnşallah çok güzel bir program olacağını düşünüyorum. Senelerin emeğini inşallah NİDE'mize, NİDE'limize ve İstanbul'daki hem NİDE'limize hem İstanbullu hemşerilerimize NİDE'mizi, NİDE'liyi tanıtmayı inşallah amaç ediniyoruz bu konuda.
2: Kanseri yenerek hayata yeniden tutunan 9 yaşındaki Almira için ailesi anlamlı bir kutlama hazırladı. Çok çevremiz yok diyerek sosyal medyadan çağrı yapan ailenin paylaşımı kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Kanseri yenen 9 yaşındaki Almira için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı.
1: Yaşındaki Almira kanseri yendi. Kanser savaşçısı Almira için gökyüzü balonlarla süslendi.
8: Zorlu bir süreçti ama çok dayandım, güçlü durdum. Ve yani iki senenin ardından kanseri yendim. O yüzden bugün burada olduğum için çok mutluyum. Yani emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.
1: Beylikdüzü'nde 7 yaşındayken kanser teşhisi konulan 9 yaşındaki Almira Turhan, 2 yıllık mücadelenin ardından hastalığı yendi. Sağlığına kavuşan Almira için Beylikdüzü'nde düzenlenen etkinliğe binlerce vatandaş katıldı.

0: 2 yıl kadar sürdü sürecimiz. Hala devam ediyoruz kontroller altında. Tabii ki zorlu bir süreçti bu. Çok mutluyuz. Mutlu bir sona vardığımız için. Ve başardık sonunda. Almira çok güçlü çıktı.
1: Düzenlenen duygu dolu etkinlikte binlerce rengarenk

0: Buraya gelen herkese çok teşekkür ederiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.
1: Uzay şirketi SpaceX'in gerçekleştirdiği dev halka arz yalnızca finans piyasalarında değil, dünya servet sıralamasında da tarihi bir dönüm noktası yarattı. Musk'ın serveti ilk kez 1 trilyon dolar sınırını aşarken Musk tarihin ilk trilyoneri olarak kayıtlara geçti.
2: The American people voted for secure borders.
3: Dünya tarihi kişisel serveti 1 trilyon dolar barajını aşan ilk insanı resmen gördü. Elon Musk, SpaceX'in rekor büyüklükteki halka arzının ardından dünyanın ilk trilyoner iş insanı oldu. There he is. Roket, uydu ve yapay zeka teknolojileri alanında faaliyet gösteren SpaceX, gerçekleştirdiği halka arzda 75 milyar dolar kaynak topladı. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği halka arzın ardından şirketin piyasa değeri hızla yükseldi. Elon Musk'ın kişisel serveti de tarihi bir seviyeye ulaştı. Forbes'un halka arz öncesindeki hesaplamalarına göre yaklaşık 780 milyar dolar servete sahip olan Musk'ın net varlığı, SpaceX hisselerinin işlem görmeye başlamasıyla birlikte 1,1 trilyon doların üzerine çıktı.
2: Less than a 10% chance of
3: 54 yaşındaki girişimcinin servetinin en büyük bölümünü artık SpaceX'teki hisseleri oluşturuyor. Şirketteki payının yaklaşık 866 milyar dolar değerinde olduğu hesaplanırken, Tesla hisseleri ve diğer yatırımları da eklendiğinde toplam servetinin 1 trilyon dolar barajını aştığı belirtiliyor. Bu gelişmeyle Musk, dünyanın en zengin insanı konumunu daha da güçlendirdi. Uzmanlar SpaceX'in ulaştığı devasa piyasa değerinin yalnızca finansal performansla açıklanmayacağını belirtiyor. Piyasalarda son yıllarda sıkça kullanılan Elon Musk primi kavramı, yatırımcıların Musk'ın vizyonuna ve geleceğe yönelik projelerine duyduğu güven nedeniyle şirketlerin geleneksel değerleme yöntemlerinin üzerinde fiyatlanmasını ifade ediyor. Analistler SpaceX'in değerlenmesinde de bu etkinin belirgin şekilde görüldüğünü değerlendiriyor. Öte yandan Musk'ın büyüyen ekonomik gücü, şirket yönetimi, siyasi etkisi ve küresel teknoloji sektöründeki ağırlığı konusunda yeni tartışmaları da beraberinde getiriyor. Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi olan Musk, son yıllarda yalnızca iş dünyasında değil, siyasetten teknolojiye kadar birçok alanda etkili isimlerden biri olarak öne çıkıyor.
2: As crazy as it sounds, that is...
1: Brezilya'da 21 yaşında bungee jumping yapmak isteyen bir kadın ekiplerin hatasına kurban gitti. Öyle ki halatlarını bağlamaması sonucunda 40 metre yükseklikten aşağı atlayarak hayatını kaybetti.
3: Ekstrem spor yapmak istediği anlık heyecan ölümle bitti. Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde 21 yaşındaki bir kadının bungee jumping sırasında güvenlik halatları bağlanmadı. Limeira kentinde etkinlik düzenlendi. Gençliğinin baharındaki kadın bungee jumping yapmak istedi. Çalışanlar güvenlik halatlarını bağlamayı unuttu. Kadın yaklaşık 40 metre yükseklikten aşağı atıldı. (Gülüyor) 21 yaşındaki kadın olayda hayatını kaybetti. Kazanın ardından bazı organizatörlerin olay yerinden hızla uzaklaştığı belirtildi. Olay yerinden kaçan kişiler de dahil olmak üzere çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Efendim haberleri aktardık. Biraz da gazete manşetlerine bakacağız. Önce akşam gazetesiyle başlayalım. Ankara Havalimanı açılıyor başlığına yer verdi akşam gazetesi. Biraz evvel haberini de aktarmıştık. Uluslararası standlara kavuşturulan Etimesgut Havalimanı Ankara adı ve ANK koduyla bugün hizmete girecek. Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı Ankara Havalimanı aynı anda 44 uçak park edebilecek. Havaalanı ilk sınavını dünya liderlerinin katılacağı 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesinde verecek. Şöyle kısaca bir sürmanşete de bakalım efendim. Biz bitti demeden bitmez başlığı yer alıyor zira. Binlerce vatandaş geçtiğimiz gün sabah erken saatlerde tarihi 7 Kule Hisarı'nda kurulan dev ekrandan maçı takip etti. Tabii Ordu Ünye'de futbol severler sağanak yağmura aldırmadan maçı izledi.

dedi diye de ekliyor. Yine o anlara ait fotoğraf kareleri gazetede yer alıyor. Türkiye Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi ama umutlar bitmedi dedi gazete. Gruptaki ilk maçını oynayan milliler 30 şut çekmelerine rağmen bir türlü golü bulamadı. İkinci maçta Paraguay ile karşılaşacak olan bizim çocuklar üst tura çıkmak için kazanmak zorunda dedi Akşam Gazetesi. Ve yeni kabus ejderha nefesi başlığıyla devam ediyoruz. Sıvılaştırılmış azotla hazırlanan ve ejderha nefesi diyerek reklamı yapılan atıştırmalıklar Türkiye'de yaygınlaştı. Uzmanlarsa uyarıyor. Dünyada akıma dönüşen ejderha nefesi artık Türkiye'de, üstelik sağlıksız koşullarda hazırlanan bu zararlı atıştırmalıklar parklarda, meydanlarda ve AVM'lerde salgın gibi yayılıyor. Bir kaba konulan şeker ya da cips gibi atıştırmalıklara sıvı azot ekleniyor. Yiyenin ağzından ve burnundan yoğun duman çıkıyor dedi gazete. Uzmanlarsa ağızda şiddetli ağrı, yutma güçlüğü, kusma, karın ağrısı ve nefes darlığı varsa hemen acile gidin tavsiyesinde bulunuyor dedik. 25 milyar dolarlık uzlaşma başlığıyla devam edeceğiz. Reuters'a konuşan İranlı yetkiliye göre Tahran, Hürmüz'e derhal açacak, uranyum zenginleştirmeyecek, nükleer faaliyetleri genişletmeyecek, nihai anlaşmaya kadar ABD İran'a yeni yaptırım uygulamayacak, dondurulmuş varlıkların 25 milyar dolarlık bölümünü de serbest bırakacak dedi gazete. Körfez'e teftiş dalışı başlığı da yanı başında yer aldı. Çevre Bakanı Murat Kurum dip temizliği yapılan İzmit Körfezi'ne daldı. Kurum, körfezde temizlikle beraber yeni canlı türleri görüldüğünü belirtti dedik ve Akşam Gazetesi'ni noktaladık. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Başkentin dünyaya açılan yeni kapısı başlığına yer verdi Sabah gazetesi. Başkan Erdoğan, Etimesgut Askeri Havalimanı'nın yerine inşa edilen Ankara Havalimanı'nı bugün hizmete açacak efendim. Modern bir havacılık merkezine dönüştürülen havalimanı, başkentin uluslararası ulaşım ağındaki konumunu güçlendirecek ve diplomatik misyonlar açısından da stratejik bir rol üstlenecek. Tarihi açılışta İstanbul'dan havalanacak Cumhurbaşkanlığı uçağı yeni meydana iniş yapan ilk uçak olacak. Siyonist sapkınlığa antisemitizm kalkanı başlığı genişçe yer buldu Sabah gazetesinin manşetinde. New York'ta 71 Yahudi kız öğrencinin gizemli tünelde kaybolması tabii birçok soruyu gündeme getirdi. Batı medyası 2024'te sinagog altında bulunan korkunç tünelleri ve Epstein sapkınlığını hatırlattı. Siyonistler ise yine antisemitizm kalkanma sarıldı. Anlaşma sağlandı, imzalar 19 Haziran'da başlığıyla devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri ile İran görüşmelerinde beklenen açıklama geldi. Arabulucu Pakistan'ın Başbakanı Şerif, anlaşmaya varıldı. İmzalar 19 Haziran'da Cenevre'de dedi. Herkesi kutlayan Başkan Trump da Hürmüz Boğazı'nın açılacağını ve ablukanın derhal kaldırılacağını söyledi. Devam ediyoruz. Eşi tayin isteyince katliam yaptı diyor bir diğer başlık. Antalya'da eşini tayin istemesine kızan öğretmen katliam yaptı. Orhan Bulak 43 yaşındaydı. Kendisinden habersiz ailesinin yaşadığı Bursa'ya tayin yaptıran öğretmen eşi Aslıhan Bulak'la kayınpederi Tayyar Öztürk'ü pompalı tüfekle öldürdü. CHP'li vekiller yeni partiye soğuk dedi bir diğer başlıkta gazete. CHP kurultay çağrısını yapan 111 vekilden 50'sinin yeni partiye geçmeyeceğiz mesajı vermesi Özel İmamoğlu ekibinin planlarını alt üst etti de diyor gazete. Ve Sabah gazetesini de böylelikle noktaladık efendim. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Sonunda anlaştılar başlığını görüyor genişçe manşetinde. Savaş 107. gününde bitti eklemesiyle Hürriyet gazetesi İran'daki savaşı bitirecek uzlaşmaya bugünün ilk saatlerinde varıldı. ABD ve İran'dan temsilcilerin katılımıyla Cuma günü İsviçre'de resmi imzalar atılacak. Hürmüz Boğazı'ndaki abluka kalkıyor dedi. Türkiye'ye teşekkür, bırakın petrol aksın diye de ekliyor aynı manşette gazete. Tabii provokatör iş başında dedi bir diğer yandan. İsrail Lübnan'ı vurdu diyor. ABD-İran uzlaşmasından rahatsız olan Netanyahu dün anlaşma duyurulmadan yine provokasyona kalkıştı. İsrail ordusu Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi. 10 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Trump'ın saldırı sonrası Netanyahu'yu arayıp küfrettiği ileri sürülüyor. ABD Başkanı Trump, İsrail'in yeni saldırısı için çok sinirlendim, Netanyahu'nun hiçbir muhakeme yeteneği yok dedi. Cenaze töreni
5 gün sürecek.

Ek başlığı da yine aynı manşet içerisinde bir küçük başlıkla yer alıyor. 28 Şubat'taki ilk saldırıda öldürülen İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreni belli oldu efendim. İlk tören 4 Temmuz'da Tahran'da yapılacak. 6 Temmuz'da yine Tahran'da ikinci cenaze töreni düzenlenecek. 7 Temmuz'da Kum'da, 9 Temmuz'da Meşhed'de törenler yapılacak. Hamaney 9 Temmuz'da Meşhed'de toprağa verilecek. Ali Hamaney öldürülmesinden 131 gün sonra defnedilmiş olacak efendim diyoruz. CHP'de kritik hafta başlıyor başlığıyla devam ediyoruz. CHP, Özel ve Kılıçdaroğlu cepheleri arasında sert mücadelenin yaşanacağı bir haftaya giriyor. Kurultay, grup görevlendirmeler ve ihraçlarda kritik gelişmeler yaşanabilir dedi gazete. Dedik ve böylelikle Hürriyet gazetesini de noktaladık. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. İşte Türk milleti başlığını genişçe manşetinde yer buldu Milliyet gazetesinde. A milli futbol takımı Dünya Kupası'nın ilk sınavında Avustralya'ya 2-0 yenildi ama pazar sabahı saat 7'de ekran başına ve meydanlara koşan milyonlar Türk futbolunun en büyük galibiyetinin hala ortak heyecan olduğunu gösterdi. Antik tiyatroda izleyenler oldu. Hastanede maç heyecanı yaşayanlar oldu. İlk maç kabusu diyor gazete. A milli takımımız bir kez daha büyük turnuvaların ilk sınavında hayal kırıklığına uğradı. Ay Yıldızlılar Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası finallerinde çıktığı son 9 açılış maçında 8. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Söz konusu turnuvalarda sadece bir kez İlk maçını kazanmayı başaran milliler Euro 2024'de 3-1'lik Gürcistan galibiyetiyle giriş yapmıştı. Avustralya'nın Türkiye'yi mağlup etmesi tüm Avrupa'da yankı uyandırdı. Şaşırtıcı ve şok edici olarak nitelendirilerek beklenmedik bir sonuç olduğunun altı çizildi. Avrupa'yı şaşırttık başlığıyla görülüyor bu haberde. İstanbul, Ordu, Diyarbakır, Şanlıurfa, Antalya, Kaş'tan pek çok noktadan o maç heyecanına ait görüntüler, fotoğraf kareleriyle yine Milliyet gazetesinde yer buldu efendim dedik ve kabinenin gündemi Orta Doğu başlığıyla devam edelim. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya geliyor. Orta Doğu'daki son gelişmeler gündemin ilk sırasında yer alırken İran-Amerika Birleşik Devletleri hattındaki ateşkes görüşmelerindeki ilerleme ve Türkiye'nin barış çabalarına katkıları değerlendirilecek. Bu kapsamda Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizliklerin küresel ekonomi ve ticaret üzerindeki etkileri de ele alınacak dedi gazete. ABD-İran anlaştı. İmza töreni 19 Haziran'da başlığı hemen yanı başında yer aldı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın anlaştığını, imza töreninin ise 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de gerçekleşeceğini açıkladı diyor gazete. 20 bin konut kampanyası başlıyor. Başlığıyla devam edelim. TOKİ'nin 64 ilde vatandaşları ev sahibi yapacak 20 bin konut için açık satış kampanyasında satışlar bugün başlıyor efendim. Biraz evvel haberinde aktarmıştık detaylarıyla. Satış sürecini Ziraat Bankası ve Halk Bank şubeleri yürütecek. Vatandaşlar bankaya başvurarak bütçelerine uygun konutları başvuru önceliği esasına göre satın alabilecek. İlk başvurunun avantaj sağlayacağı satış süreci 17 Temmuz'a kadar devam edecek dedik. Türkiye gazetesine geçiş yapıyoruz efendim. CHP'de arınma süreci hız kazanacak. Tek rüşvetçi bırakmayacak başlığı genişçe manşetinde yer alıyor Türkiye gazetesinin. İsmi şaibeye karışan il başkanları, vekiller ve belediye başkanlarına kapıyı gösterecek olan Kılıçdaroğlu grup toplantılarını Özel'in elinden alacak formülü de buldu diyor Türkiye gazetesi. CHP'de karşılıklı hamleler devam ediyor. Çarşamba günü MHK'yı toplayacak olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın yerlerine grup başkan vekilliği için atama yapması bekleniyor. Yarın meclis grubunda kimin konuşacağıysa henüz netleşmedi. Kılıçdaroğlu başkan vekilliklerine atama yaptıktan sonra kürsünün tek hakimi olmayı planlıyor. Kılıçdaroğlu'nun yeni haftadaki ana gündemi ise yine arınma ve ihraçlar olacak. İlk etapta 9 vekille 2 belediye başkanını disipline sevk eden genel merkez 5 milletvekilinin yanı sıra ismi rüşvete karışan büyükşehir belediye başkanlarıyla Ankara, İzmir, İstanbul gibi bazı şehirlerdeki il başkanlarını değiştirecek. Dedik ve devam ediyoruz. Köpek kadının kolunu kopardı başlığıyla. Afyonkarahisar'da kızıyla dinlenme tesisine gelen kadın başıboş köpeğin saldırısına uğradı. İki kişi tekme ve sandalyeyle vurduğu halde köpek uzaklaşmadı. Kolundan bir parça kopan kadın kanlar içinde yerde kaldı diyor gazete dedik ve

Türkiye gazetesini noktaladık efendim. Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz. Netanyahu Trump'ı çileden çıkardı. Sen ne yaptığını sanıyorsun başlığı gazetede yer buldu. İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında 3 kişi öldü bilgisine de yine aynı haber içerisinde yer veriliyor. Terör devleti İsrail, ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerini Lübnan'a saldırılarla baltalamak istiyor. İran'ı kırmızı çizgim dediği Beyrut'un güney banyolarını ateşkese rağmen hava saldırısı başlatan İsrail'e ABD Başkanı Donald Trump'tan sert tepki geldi. Netanyahu'ya çok sinirlendiğini ve sen ne yaptığını sanıyorsun dediğini kaydeden Trump, neden böyle kahrolası bir saldırı düzenledi ki hiçbir muhakeme yeteneği yok ifadelerini kullandı dedik ve Yeni Şafak gazetesini noktaladık. Yeni Akit gazetesiyle devam edelim. Erdoğan'dan taziye telefonu dedi Yeni Akit gazetesi. Başkan Erdoğan, Kerkük valisi Mehmet Semen Ağa'nın babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı dolayısıyla aileye taziyelerini iletti. Evet, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu tarafından gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük valisi Ağa'nın annesi Heyfa Ağa'ya başsağlığı dileklerini iletti dedik ve Yeni Akit gazetesini de böylelikle noktaladık efendim. Böylelikle bu saat dilimini de noktalıyoruz. Kısa bir araya gidelim, ardından analiz sentezle Elif Akkaya Kuter karşınızda olacak. Hoşça kalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haklarını geri alma konusunda birçok yolları var, onları anlatacağız. Ama vatandaşlarımız özellikle internet üzerinden yapacakları her türlü işlemde çok dikkatli olmaları gerekiyor. Sosyal medya üzerinden yapılan reklam türü bir ya da iki sayfa şeklinde verilmiş olan ilanlarda ve özellikle de burada ilanlarda iki türlü tuzak kurulmakta. Birisi çok cazip fiyatlı ya da kaçırılmayacak fırsat ya da son kontenjan gibi gibi uyarılarla tüketicileri çekmeye çalışan ilanlarda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bir ikincisi de bu sayfalar artık bildiğiniz gibi yapay zekayla en büyük şirketlerin hatta devlet kurumlarının bile taklitleri yapılmakta ya da gerektiğinde bir harf iki harf değiştiriyorlar. Bu konuda çok dikkat etsinler ve bir ya da iki sayfa üzerinden işlem görmekte olan internetteki hiçbir yerde özellikle kişisel bilgilerini ve finansal bilgilerini vermemeleri gerekiyor. Çünkü bunlar ele geçirilmesi halinde kara para aklamadan tutun ta terörün beslendiği para kaynaklarına kadar ulaşabiliyor. Burada dikkat edecekleri nokta şu, işlem yapacakları firmayı öncelikle araştırsınlar. Bir de işlem yaparken bu firmaların web sitelerinde bütün işlemler adım adım farklı sayfalar ilerlenerek yapılmaktadır. Az önce söylediğim gibi bir ya da iki sayfa üzerinde yapılacak işlem genellikle tehlikeli işlemler diye adlandırılır ve burada işlem yaptıkları web sitesinin üzerinde Ticaret Bakanlığı'na bağlı olduğuna dair Etbis dediğimiz bir logo ve altında bir sicil numarası vardır. Bunu özellikle arasınlar. Bir de bu şirketin Turizm Bakanlığı'na bağlı çalışan bir şirket olup olmadığını, yani TURSAP üyesi olup olmadığını araştırarak ve onların da buradaki onayladıkları logolarını da görsünler. Bu güveni sağladıkları ...dıktan sonra işlem yapsınlar.
2: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar... ...neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Suyla boyanın buluştuğu, bir damla sabrın şiirle dans ettiği Ebru, tarihin derinliklerinden günümüze süzülen bir sanat çeşmesi. Kökeni Orta Asya ve Anadolu'ya uzanan bu büyülü teknik, Osmanlı saraylarında, kitap sayfalarında, zarif süslemelerde hayat buldu. Ebru yalnızca renklerin değil, ruhun da yansıması. Her fırça darbesi suyun üzerinde bir hayal gibi süzülür ve benzersiz bir desenin doğmasına vesile olur. Özellikle sanatçının sabrını, inceliğini ve sezgisini ön plana çıkarır. Boyalar suyun üstünde yüzerek özgürce hareket eder, sanatçı ise yönlendirici olur, doğanın ritmini takip eder. Her Ebru çalışması biriciktir. Aynı desen bir daha asla tekrarlanmaz. Bu yüzden Ebru, geçiciliğin ve anın estetiğini yücelten bir sanattır. Dalgaların kıvrımında şekillenen motifler, yapraklar, çiçekler ve hayaller gözlerin ve ruhun huzuruna sunulur. Ebru hem bakana hem de yapana dinginlik verir. Her renk bir duyguyu, her çizgi bir hikayeyi taşır. Bu sanat suyla boyanın, zamanla dans eden şiiridir.

0: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
1: Evet şef.
0: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
1: Tamam şef.
0: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
1: Evet şef.
0: Her bir porsiyon adil olmalı.
1: Tamam şef.
0: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
2: Evet şef.
0: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
3: Evet şef.
0: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
1: Evet şef.
0: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşırı projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
4: Ziraat Bankası sundu.
6: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
7: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 Radyo'daki dinleyicilerimiz günaydın, iyi haftalar. Saatler 9, ben Elif Akkaya-Kuter, Analiz Sentez'le karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Konuklarımızla gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuşacağız. Ankara gündemi diyeceğiz. Elbette sıcak noktalardan muhabir bağlantılarımız olacak. Ama öncesinde hafta sonundan bugüne yansıyan ve yeni günün ilk gelişmelerine birlikte bakarak başlayalım ki... Hafta sonundan bugüne mi dersiniz, bugünün en sıcak gelişmesi mi dersiniz? Amerika Birleşik Devletleri ile İran anlaşmaya vardı. Hürmüz Boğazı açılıyor diyor Trump. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını duyurdu. Pakistan Başbakanı Şerif, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan anlaşmanın resmi imza töreninin Cuma günü, yani 19 Haziran'da İsviçre'de düzenleneceğini açıkladı. Güzel bir gelişmeyle haftaya başlamış olduk elbette. Konukları da çok detaylı bir şekilde konuşacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anlaşma memnuniyet verici dedi. Sabotaj ve tahriklere karşı da uyardı. ABD ile İran arasındaki savaşın sona ermesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan hemen bir değerlendirme geldi. İlk değerlendirmesinde mutabakatı memnuniyetle karşıladığını ifade etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sabotajlara karşı da uyarılarda bulunduğu, imzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bir değerlendirmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi. Kalıcı barış için önemli bir adım dedi. Memnuniyetle karşılıyoruz ifadesini kullandığı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yapılan barış mutabakatına ilişkin sosyal medyasından bir paylaşımda bulundu. Anlaşmanın bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi yolunda önemli bir merhale teşkil ettiğini belirtti. Elbette varış sonrası piyasalarda da olumlu gelişmeler yaşanmaya başladı.

yaşandı. Petrol fiyatlarında düşüş başladı. Altın anlaşmayla sert yükseldi. Aralarındaki ters korelasyon devam ediyor. Petrol Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın savaşları sona erdirmek için bir anlaşmaya varmasının ardından sert gerileme yaşadı. %4'ten fazla geriledi ve varil başına 83 dolar seviyesine kadar geriledi. Elbette takip edeceğiz. Altın tarafında da anlaşma açıklamalarının ardından pazartesi günü %2 yükseldi. Spot altın tarafında da ons başına %2 artış var. 4304 dolara kadar yükseldi ki bu 9 Haziran'dan bu yana en yüksek seviye anlamına geliyor. Beyaz et sektöründe operasyon geride bıraktığımız hafta Cuma günü son dakika gelişmesini vermiştik. Hatırlayacaksınız 29 kişi için adli kontrol kararı geldi. Beyaz et sektörüne yönelik düzenlenen bir operasyon vardı. Gözaltılar vardı. 29 kişi için de adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma ve tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Gözler FED'de, çarşamba günü FED toplantısı sona erecek. Başkan kürsüye çıkacak, ilk kez seslenecek ve kararı açıklayacak, faiz kararını açıklayacak. Faiz kararının sabit bırakılacağı yönünde tahminler ama tabii ki nasıl bir tonda konuşacağı Kevin Warsh'un merakla takip edilecek. Aynı zamanda İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararını öğreneceğiz. Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararını da bu hafta öğreneceğiz. Geride bıraktığımız haftaysa hatırlayacaksınız Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve 25 bas puan faizi artırdığını söylemesi önemliydi. Yurt içinde sanayi üretimi, bütçe dengesi, konut satışları gibi verilerde açıklanan veriler arasında diyelim ve merkez bankaları demişken hemen merkez bankalarının faiz kararlarına bir göz atalım. Boş, Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararıyla başlayacağız bu haftaya. Salı günü yani yarın açıklayacak. 25 bas puan artıracağı beklentisi var. %0,75 olan faiz oranı %1'e çıkacak ki bu 1995'ten bu yana en yüksek seviye anlamına geliyor. FED biraz önce dedik, FED'in sabit tutacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. %3,30, %3,75 seviyesinde FED'in faizi biliyorsunuz. Yeni başkanın yöneteceği ilk toplantı olacak. İlk sözde yönlendirmelerin tonu da merak ediliyor. Çarşamba günü gelecek FED'in faiz kararı. Ve İngiltere Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ise Perşembe günü açıklanacak ki yine onun da sabit tutulacağı yönünde beklentiler ağırlıklı. %3,75'te şu anda İngiltere Merkez Bankası'nın faizi, Avrupa Merkez Bankası'nın kararının ardından İngiltere Merkez Bankası'nın kararı da yakından takip edilecek. Geride bıraktığımız hafta hatırlayacaksınız Avrupa Merkez Bankası 21 toplantı sonra ilk kez gelen bir faiz artırımı vardı. 25 bas puan artırmıştı. Aynı zamanda kendi merkez bankamızda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da faizleri değiştirmemiş. Geride bıraktığımız hafta %37'de sabit tutmuştu diyelim ve şimdi de o başlıklara geçelim. Geçen haftanın ekonomi başlıklarına ki işte kendi Merkez Bankası'mızın faiz kararıyla başlıyor bu başlıklar. %37'de sabit tuttu dedik. 11 Haziran Perşembe günü açıklanacak para politikası kurulu toplantısında gecelik borç açıklanmış para politikası kurulu toplantısında gecelik borç verme faizi %40, gecelik borçlanma faizi ise %35,5 düzeyinde sabit tutulmuştu. Yani bütün faizlerde sabit karar verilmişti. Ardından Şimşek'in, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları vardı. Birkaç aylık gecikmeyle devam ifadesini kullanmıştı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Türkiye Bankalar Birliği'nin 69. Genel Kurul toplantısında konuştuğu, ekonominin çoklu şoklara karşı dirençli olduğunu gösterdiğinin altını çizdi. Enflasyonu kalıcı bir şekilde düşük, tek haneye indirmek için maliye politikası ve yapısal reform ayağına en güçlü desteği vermeye, önceliklendirmeye devam edeceğiz ifadesini kullandı. Biraz gecikse de bunu başaracağız dedi. Halkbank'ın 9 yıldır süren Amerika Birleşik Devletleri'ndeki davası düştü. Aslında bu kararı daha öncesinde öğrenmiştik ama kamuoyu aydınlatma platformunda yayınlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde banka aleyhine açılan ceza davası ve Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nda yabancı varlıklar kontrol dairesi süreçlerine ilişkin bir açıklama geldi. Halkbank'ın açıklamasında Amerika Birleşik Devletleri Güney New York Bölge Mahkemesi'nin kısa süre içinde müşterek talep dilekçesini dikkate alarak ceza davasının düşürülmesini onaylamasıyla banka aleyhine açılan ve 9 yıldır devam eden

0: Den ceza davasının tamamlanmasıyla sona erdi, paylaşımı yapıldı. Az önce yine aktarmıştık, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararında geride bıraktığımız hafta aldık. 32 ayın zirvesine çıkmasının ardından enflasyonun Avrupa Merkez Bankası 25 baz puanlık tartışmalı bir faiz artırımına gitti. 2023'ten bu yana aldığı, 21 ay sonra aldığı ilk faiz artırım kararı oldu. Yapılan açıklamada da enerji fiyatlarının enflasyonist baskıları artırdığı ifadesi vardı. Sonrasında da Lagarde kürsüdeydi. Onun açıklamaları da dikkatle takip edildi. Uluslararası Para Fonu'ndan Avrupa Birliği'ne düşük büyüme ve yüksek enflasyon. Hemen bu başlığa bakalım. Uluslararası Para Fonu Avro bölgesini düşük büyüme ve yüksek enflasyon sarmalına karşı uyardı. Bu uyarının hemen ardından da Avrupa Merkez Bankası'ndan işte o kritik adım geldi. Eylül 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına gittiğini açıkladı Avrupa Merkez Bankası ve Lagarde kürsüye çıkıp buna ilişkin açıklamalar yaptı. Özellikle enerji fiyatlarındaki yükselişe dikkat çekti diyelim ve hemen Ankara gündemi için 24 Ankara editörü Hande İpekgil'e dönelim bu kez. Hande İpekgil, günaydın, kolay gelsin.
1: Günaydın Elif Hakkı Öktar, herkese iyi bir hafta, iyi bir gün diliyorum. Kolay gelsin hepimize.
0: Çok teşekkür ederiz. Güzel bir başlangıç yaptık. Umarız önümüzdeki günlerde de bu güzel başlangıç değişmez. Çünkü işte ne yazık ki İsrail ve Trump olunca taraflar biraz şüpheyle yaklaşıyor olsak da barış anlaşmasının tamamlandığı duyuruldu. Detayları sizden alalım, buyurun.
1: Evet, tabii yapılan açıklamalara her ne kadar temkinli davransak da senin de söylemiş olduğun gibi artık 107 gündür süren savaşın nihayet sonlandığını yine söyleyebiliriz. ABD ile İran savaşını bitirecek mutabakat saptında tarafların anlaştığı duyuruldu. Açıklamada Pakistan'dan geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif bir açıklama yaptı. Hemen o açıklamaya da bakacak olursak İran'la ABD arasında barış anlaşmasını varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz dedi. Lübnan dahil olmak üzere de tüm cephelerdeki askeri operasyonların sona erdirildiğini belirtti ve açıklamasında Türkiye'ye de sağlamış olduğu katkılardan dolayı teşekkür etti ve minnettar olduklarını da yine söyledi. Resmi imza töreni de ne zaman olacak diye merak edenler varsa 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de imzalanacak. Hatta bu imza törenine Trump'ın da katılma ihtimalinin olduğu söylendi ABD Başkan Yardımcısı tarafından. Tabii baktığımız zaman sosyal medya hesabından da bir açıklama yaptı Trump ve şu ifadeleri kullandı. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı herhangi bir ücret veya kısıtlama olmaksızın gemi trafiğini açacağını onayladığını belirtti Trump yapmış olduğu açıklamada. Ve ABD donanmasının da ablukasının derhal kaldırılması talimatını verdiğini duyurdu. Ve İran'la yapılan anlaşmanın bölgeye barış ve güvenlik getireceğini de yine sözlerini ekledi. Trump ABD basınına bir açıklamasındaysa İran'ın nükleer anlaşmaya varmaması durumunda da askeri saldırıların yeniden başlayabileceği tehdidinde de yine bulunduğunu da tabii hemen belirtelim. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ise 19 Haziran'a kadar ABD'nin savaşı sona erdirme, ablukayı kaldırma ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması taahhüdünün de yine yerine getirileceğini özellikle söyledi. 60 günlük müzakere sürecinin yine bu sözlerle de yerine getirilmesiyle mümkün olacağını da sözlerine ekledi. Bu da yaşanan gelişmelerden bir tanesiydi. Elbette tabii bu haberin duyurulmasının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir mesajı oldu. Hemen onu da aktaralım. Erdoğan varılan mutabakata tüm dünyanın uzun bir süredir ihtiyacı olduğunu özellikle mesajında vurguladı. X hesabından bir açıklama yaptı ve bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum ifadelerini özellikle kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sabotajlara karşı özellikle uyarıları vardı Erdoğan'ın. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması gerektiğini söyledi ve olası sabotajlara karşı da yine dikkatli olunması gerektiğini de altını çizdi. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barış sürecine de her türlü desteği sunmaya hazır olduğunu da yine mesajına ekledi Cumhurbaşkanı.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii bir mesajda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi Elif Hakkı Öktür. İran'la ABD arasında varılan mutabakat sonrasında yine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bir açıklaması oldu. Ve ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesiyle yapılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz ifadelerini kullandı Bakan Fidan'da ve söz konusu mutabakat bölgede karıcı barış ve istikrarın tesis yolunda önemli bir merhale teşkil etmektedir ifadelerini kullandı. Tamamlayıcı görüşmelerinde yine yapıcı bir tutumla sürdürülmesini de ümit ediyoruz açıklamalarında bulundu. Tabii Türkiye'nin bölgedeki barış desteği için yine her zaman bu desteğe kesintisiz devam edeceğini özellikle belirtti Bakan Fidan ve varılan mutabakatın sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi ve bölgesel barışla güvenliğinde yine korunması açısından ilgili tüm ülkelerin sağduyulu aynı zamanda sorumlu bir tutum sergilemesi de büyük bir önem taşıyor ifadelerini kullandı Elif Hakkı Öktür.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz tabii şimdi Hande. Peki siz aktarırken bir yönetmenim, editör arkadaşım Beyaz Saray'dan beyaz dumanların yükseldiği görüntüyü de ekrana verdiler. Barışı ifade eden, sembolize eden bir anlamı var. Yeni ve tarihi bir barış anlaşmasının imzalandığını müjdelemek için kullanılan özel bir gelenek anlamına geliyor. Onun da altını çizelim. Sen aktarırken o görüntüler de ekrandaydı. Evet, şimdi başkentle ilgili bir soruyla devam edelim. Hande İpekgil, başkentin ulaşımında yeni bir dönem başlıyor. Ankara Havalimanı bağlantısını güçlendirecek dev bir proje tamamlandı. Ayrıntıları sizde, buyurun.
0: Evet tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı zamanda programına da girmiş olduk bu vesileyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Ankara'da iki ayrı programı olacak. Öncelikle senin söylemiş olduğun bu dev projenin açılışına katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ardından da kabine toplantısına başkanlık edecek. Tabii Ankara'nın ulaşım haritası için oldukça önemli bu yeni proje, yol projesi. O yüzden tabii tüm Ankara halkının da özellikle bugünü sabırsızlıkla beklediğini söyleyebiliriz ve bugün açılışını yapılacak olan bu yolla birlikte Başkent Havacılık Köprüsü, aynı zamanda bağlantı yollarıyla birlikte Kızılay ile Ankara Havalimanı arasındaki mesafenin 17 kilometreye düştüğünü hemen aktaralım sevgili Ankaralılara. Türkiye'de ilk kez uygulanacak bir yöntemle birlikte 10 bin tonluk dev köprü tabliyesi projenin en dikkat çekici unsurlarından bir tanesi oldu. Tabii detaylara baktığımız zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yapacak. Bugün saat 14'te Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da bir açıklama yapmıştı ve Ankara Havalimanı Bağlantı Yolları Projesi kapsamında 12,5 kilometrelik bir yeni ulaşım hattının da tamamlandığını dün yapmış olduğu bu açıklamayla birlikte duyurmuştu. Tabii projenin detaylarına biraz bakacak olursak proje kapsamında 140 metrelik Başkent Havacılık Köprüsü ve Ankara Bulvarı alt geçidi inşa edildi. Yeni güzergahında elbette Ankara Havalimanı ile başkentin yönetim, savunma ve güvenlik merkezleri arasındaki ulaşımı da özellikle hızlandırılacağının da yine altını çizelim bu projeyle birlikte. Tabii projenin simgesi haline gelen bir köprü var. Mühendislik açısından da biraz önce de söylemiş olduğumuz gibi bu projede bir ilke imza atıldı. Yüksek hızlı tren hattı üzerinde özellikle inşa edilen 140 metrelik bir köprüden bahsediyoruz. Eyfel Kulesi'ne yakın ağırlıkta tam 10 bin tonluk tabliye var. 800 ton kapasiteli de iki hidrolik kriko ile birlikte tek parça halinde itilerek yerine yerleştirilmiş bir köprüden bahsediyoruz. Hemen bunu da aktaralım. Sadece 6 ayda tamamlandı bu proje. Bunu da hemen belirtelim. Ve bugün de açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. Tabii proje ile birlikte en çok merak edilen biliyorsunuz Ay Yıldız projemiz var. Ay Yıldız yerleşkesi çevresinde özellikle ulaşım ağda bu proje ile birlikte yeniden şekillenmiş oldu. Eskişehir yolu, Ankara çevre yolu, Bağlıca ve Yapracık aksalarında yeni bağlantılar oluşturuldu. Köprülü kavşaklar ve alt geçitlerle birlikte de yine sivil hem askeri hem de sivil trafikte birbirinden ayrılmış oldu. Böylelikle trafiğinde bu kapsamda o civarda

0: oturanlar için, yine orada çalışanlar için büyük bir kolaylık sağlayacağını da yine söyleyebiliriz. Tabii bölgedeki lojistik ve güvenlik koridorları da bu anlamda güçlendi. Aynı zamanda Etimesgut, Bağlıca ve Çayyolu yönündeki trafik yükünün de bu şekilde hafifleyeceğini yine söyleyelim. Tabii açılış bugün saat 14'te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açılışın hemen ardından da saat 15.30'da kabineye başkanlık edecek. Kabinenin gündemine baktığımız zaman yine oldukça yoğun olduğunu görüyoruz. Özellikle NATO zirvesi kapsamında hazırlıklar sürüyor. Ankara bu özel güne ev sahipliği yapacak, biliyorsunuz. 7-8 Temmuz tarihleri arasında işte NATO'nun zirvesi için yürütülen hazırlıklar yine kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Başkentin yine fiziki altyapısından en üst düzey güvenlik tedbirlerine kadar NATO zirvesi hazırlıkları kabinenin öncelikli başlıklarından bir tanesi olacağını yine söyleyebiliriz. Orta Doğu'daki az önce konuşmuş olduğumuz gelişmeler yine masada olacak. Dış politika ajandası elbette yine oldukça yoğun olacak. Dengeleri doğrudan etkileyecek Orta Doğu'da yaşanan bu son gelişmeler yine önemli bir yer tutacak diyebiliriz. Tabii Gazze ve aynı zamanda Doğu Akdeniz'de yine kabinede konuşulacak insani gündem maddelerinden biri, biliyorsunuz, Gazze. Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması, yine aynı şekilde insani durumunda hızla iyileştirilmesine yönelik çabalar bugün yine kabine toplantısında görüşülecek. Tabii ki Türkiye'nin de yine diplomasi trafiği de bu kapsamda kabinedeki başlıklar arasından bir tanesi olacak. Ve tabii terörsüz Türkiye sürecine bakacak olursak, terörsüz Türkiye sürecindeki son durum ele alınacak. Ve terörsüz Türkiye sürecindeki atılan adımlar değerlendirilecek. Gelen bilgilere bakılacak elbette ki. Hem gelişmeler hem de aktörlerin pozisyonları da bu kapsamda değerlendirilecek diyebiliriz. Ekonomide ikinci yarı yıl planı elbette kabinenin gündeminde. Yılın ikinci yarısına ilişkin büyüme, aynı zamanda yatırım, istihdam, enflasyon gibi bizi de hepimizi de doğrudan etkileyen veriler yine masada olacak, Elif Akkayakuter.
1: Evet. Çok kısacık bir süremiz kaldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de yeni haftada yoğun bir gündem var. İsterseniz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemiyle devam edelim. Çok kısa.
0: Evet, meclisi yeni haftada da yine oldukça yoğun bir gündem bekliyor. Genel kurul görüşmeleri devam edecek. Genel kurul haftalık çalışmalarına her zaman olduğu gibi salı günü başlayacak. Ve tabii sağlık gerekçesiyle görevden ayrılan bazı emniyet personelinin belirli şartları sağlanmaları halinde yeniden kamu görevine atamasına ilişkin bir düzenleme görüşülecek. Tabii basını da ilgilendiriyor bir yandan bu görüşme. Basın ilan kurumuna yükümlülük ihlallerinde 1 ila 10 gün arasında ilan ve reklam kesme yaptırımı uygulama yetkisi de verilecek. Taksi taşımacılığında ise elektronik sistemler üzerinden yine hasılatın tespitine yönelik vergi düzenlemesi de bu düzenlemede ele alınacak. Tabii komisyonlara kısaca bakacak olursak, komisyonlarda da yine yoğun bir gündem var. Sayıştay başkanlığı seçimi için süreç başlatılırken bir yandan çocukların dijital risklerden korunması, aynı zamanda okullarda yaşanan yine saldırılarda gündemde olacak. Elbette ki mecliste bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek, Elif Akkayakuter.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz. 24 Ankara editörü Hande İpekgil, size ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum bu yoğun haftada. Biz de kısa bir araya gidiyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Halkbank. Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.

0: Türkaltın piyasa ekranını sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Hocam yani ben doğru mu anlıyorum? Mert LGS'den yüksek puan alsa da yine de meslek lisesini mi tercih etmeli?
2: Mert çok başarılı ve yetenekli bir çocuk. İlgi alanlarını ve yeteneklerini geliştirme doğrultusunda lise hayatında mesleki ve teknik eğitimi tercih edebilir.
3: Hocam peki ya Ece? Mesleki eğitimden sonra üniversite sınavından iyi bir puan alması mümkün mü acaba?
2: Mesleki ve teknik eğitim tercihinden sonra üniversite sınavlarında iyi dereceler yapan birçok öğrencimiz var. Pekala Ece de onlardan biri olabilir.
4: Mesleki ve teknik eğitimle bilgiyi beceriye, beceriyi üretime dönüştürüyor, nitelikli insan kaynağıyla Türkiye yüzyılını birlikte inşa ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
7: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir Halk Bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
8: İyi Finans sunar.

0: İyi Finans sundu.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
3: İçim hayaller dolu.
4: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Yeniden merhaba. Analiz Sentez devam ediyor. Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Merve Suna Özcan bizimle beraber. Günaydın hocam, iyi haftalar.
1: Günaydın Elif Hanım, iyi haftalar diliyorum. Güzel bir haftaya uyandık gibi geliyor şu an. İnşallah öyle olur.
0: Evet hocam, ben de aynı başlangıcı yaptım. Hande İpekgil'le başlarken güzel bir haftaya başladık. Umarım devamı da güzel olur dedim. Her ne kadar şüphelerimiz olsa da dediğiniz gibi ne mutlu ki güzel bir haftaya uyandık. Çok kısa bir süre sonra Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu da stüdyoda her sabah olduğu gibi bizimle birlikte olacak diyelim. Biz hocamla bu güzel başlangıcı değerlendirerek başlayalım. Şimdi hocam, hem İran tarafında aslında bu çatışmalar sürecinde unuttuğumuz bir rejim karmaşası var. Malum içeride bir karışıklık söz konusuydu. Hem ekonomik sebeplerden ötürü hem rejim kaynaklı, ama tabii o şimdi bu çatışmalarla bir kenara konmuş gibi görünüyordu. Bir tarafta da Amerika Birleşik Devletleri'nde malum ekonomik sıkıntılar var. Kasım ayında hep konuştuğumuz bir seçim süreci var ki bizi de aslında bu ateşkese yaklaştırır mı, kalıcı barışa yaklaştırır mı dediğimiz sebeplerin de başında geliyor Trump'ın seçim kaygısı. Nasıl bir rejim nasıl bir zafer sunacak rejim, nasıl bir zafer sunacak Trump, ne dersiniz?
1: Her ikisi de kazandık diyecek zaten, bunu görüyoruz. Kimsenin kaybetmediği bir savaş gibi göstermeye çalışacaklar ama maalesef ki bu savaşın kaybedeni çok fazla. Yani ben anlaşmanın ilk imzalanacak dedikleri andan itibaren şunu düşünüyorum. Madem uzlaşı sağlanabilecekti, neden bu kadar insanın hayatına doğrudan etki eden, bu kadar sivilin hayatını kaybettiği bir savaş sürecini hepimizi sürüklemiş oldular? Yani burada artık şirketleri mi düşünelim, piyasayı mı düşünelim, neyi düşünelim bilmiyorum. Gerçekten çok büyük bir soru işareti. Maliyetleri hesaplanmayan ama maliyetlerin hepsi 8 milyar insana yüklenen bir savaşla karşı karşıya kaldık. Hayatını kaybeden bir sürü

insan var ve hala da aslında saldırılar devam ediyor. Çünkü dün Trump işte anlaşma sağlandı, sağlanacak en mutabakat diyorum ben aslında bunu. O süreç içerisinde bile İsrail doğrudan saldırdı Beyrut'a. Trump bunu eleştirdi ama sonrasında durdurdular. Bence

0: sonucu olmayan bir ateşkesi oldu. Çünkü İsrail'in hala saldırıları devam ediyor. Şimdi burada artık kar zarar gibi bir şeyden bahsedemeyiz. Burada bahsedeceğimiz temel konu bunun ne kadar barış getireceği. Benim hala tam anlamıyla kapsamlı bir barış getireceğine dair inancım çok düşük Elif Hanım. Fakat ateşkesin sağlanması için en azından önümüzde artık daha kuvvetle tutunabileceğimiz yeni bir süreç başlamış oldu. Bu son derece önemli. Bu nedenle de zaten dün Trump bu kadar bunun üzerinde durdu. Çünkü kafes dövüşlerinin yapıldığı, doğum gününün kutlandığı, küresel sisteme işte barışı getiren lider olduğunu göstermeye çalıştı. Bir anlamda kendisine doğum günü hediyesi yapmak istediği bir ön mütabakat sürecinden bahsedebiliriz. Kontrollü müzakere alanına artık çekilmiş oldu her bir başlık. Savaş bitiyor gibi gösteriliyor ama bir yandan da savaşın tam anlamıyla bittiğini söylemek çok zor. Dediğim gibi önümüzde bir 60 günlük süre var. Bakalım bu 60 günlük sürede neler olacak? Şimdi bir de burada önemli konulardan bir tanesi diplomatik anlamda tampon ülkeler oluştu. Yani Pakistan'ın yanı sıra Katar, Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır'ın dahil olduğu aslında sahadaki bu karışıklık çözme konusunda, karmaşayı çözme konusunda son derece önemli adımlar atan aktörler ortaya çıktı ve bence bu Orta Doğu coğrafyasında yeni bir güvenlik mimarisi, yeni bir diplomatik mimari inşa etme konusunda da son derece önemli bir gelişme. Tarafları masada tutmak bundan sonra son derece önemli. Şimdi karşılıklı olarak o 14 madde ilk başta sunulduğunda ben şunu düşündüm. Ya İran kendi egemenliğini sorgulatıyor. Çünkü sadece Hürmüz'den bahsetmiyoruz. Aynı zamanda nükleer gündemle alakalı olarak da İran'dan geri adımları görüyoruz. Şimdi bu ateşkesin bir boyutu bence. Bir diğer boyutuysa burada bu ateşkesi her iki ülkede ne kadar sahiplenecek? Ama en önemli üçüncü boyutu İsrail neden bu ateşkeste yok? Yani İran'ın İsrail tanıyıp tanımaması değil olay bence burada. En fazla dikkat edilmesi gereken zaten taraflardan biri doğrudan saldırı yapan bir aktör olduğu için İsrail'in de burada olması gerekiyordu. Eğer İsrail yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırmama konusunda garanti verme gibi başlıklar da yer alıyor diyebiliyoruz şu anki iddialar üzerinden. Peki İsrail için ne yapılacak? İsrail'in Lübnan'a saldırmama konusundaki dün bile saldırdığını görmüş olduk. Dolayısıyla buradaki diplomatik süreç son derece hassas. Zaten Nisan ayından bu yana biz ateşkes görüşmelerinin yapıldığını görüyorduk. Ama ateşkes görüşmeleri yaparken sahada güç gösterilerinin de devam ettiğini görmüştük. An itibariyle taraflar imzaya giderlerken birbirlerine son bir koz gösterisi mi yaptılar geçtiğimiz günlerde birbirlerini hedef alarak? Yani bu soruyu da sormak gerekiyor belki de. Ama ne olursa olsun, ben dün İsrail saldırıları ekseninde demiştim ki umarım yarın güzel bir güne uyanırız. Hani çok şükür güzel bir güne uyandık. En azından umutlu bakabiliyoruz ama an itibariyle bu umut yine temkini elden bırakmamak gereken bir umutla ölçülmesi gereken bir arka planla okunmalı. 60 günlük ateşkes, gerilimi düşürme, Hürmüz'ün normalleşmesi, Amerika'nın deniz baskısını kaldırması, nükleer dosyanın teknik müzakerelere bırakılması, Amerika'nın yaptırımları kaldırması. Yani bunların her birini göreceğiz. Fakat buradaki en temel başlıklardan bir tanesi de dediğim gibi İran'ın bunu bir zafer olarak gösterdiği ama bir yandan da egemenliğinin belli bir oranda sorgulandığı bir paket olarak mı bize sundukları? Amerika da burada her şeyi zafer olarak gösteriyor ama buradaki zafer bu 60 günlük süre içerisinde Kasım ayı seçimlerine ne kadar etki edecek? Bunu görmek gerekiyor. Her iki tarafın da an itibariyle bir zafere ihtiyacı var. Siz de belirttiğiniz İran'ın kendi içerisinde de çok fazla sorun var. Bir şekilde halkı konsolide etmesi gerekiyor. Ne olursa olsun Ocak ayındaki o protestolar tam anlamıyla sonlandı mı diye sormak gerekiyor. Sonlanmadığını sanırım hepimiz biliyoruz. Ama bir yandan da hemen şunu da son söz olarak ekleyeyim. An itibariyle en azından İsrail faktörünü bir kenara bıraktığımızda Amerika ve İran belli sorunları çözme konusunda mütabık kaldılar. Bu son derece önemli. Dediğim gibi yeni bir diplomatik arabuluculuk sistemi oluşmasıyla. Ama İsrail işte burada nasıl hareket edecek? Çünkü biz Trump'ın bir zafere ihtiyacı var derken Netanyahu'nun da bir savaşa ihtiyacı olduğu gerçeğini unutmamalıyız.
1: Evet tabii amacımız elbette umutsuzluk aşılamak değil hocam ama o kadar haklısınız ki en son sanıyorum bundan önceki

0: öncekinde de yine biz böyle konuşmuştuk ve saatler sonra da tekrar çatışmalar ne yazık ki başlamıştı. Şimdi dediniz ki her iki tarafın da zafere ihtiyacı vardı. Umarız 19 Haziran kadar bir aksilik olmaz ve bu imzalanır.
1: Umarım.
0: Kapsamlı bir barış getireceğine inancım az dediniz. Şimdi bu noktada belki birazcık daha açarak, şimdi 19 Haziran'a kadar inşallah bir aksilik olmazsa ama bir şekilde de halledilemeyen meseleler var. Nükleer gibi, Hürmüz gibi, ki Trump diyor ki nükleerde anlaşmazsa vururuz. Yani belki birazcık da bu açıklamaların çok güzel bir anlaşmaya vardık dedikten sonra arkasından gelmesi de tabii bizi umutsuz yapan faktörlerden biri. Nükleerde anlaşmazsa vururuz tehdidi hemen barışın arkasından söylenen ikinci cümle oluyor. Dolayısıyla hala riskler var mı? Fazlasıyla var. Çatışmaların yeniden alevlenme ihtimali var mı? Ne yazık ki var. Ne dersiniz peki seçim sonrası, yani en azından Trump'ın Kasım'a kadar buna engel olacağını düşünüyor musunuz hocam?
1: Yani engel olmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Çünkü burada gerçek anlamıyla bir zafere ihtiyacı var. Bir yandan da hemen şunu söyleyelim. 39 kere Trump zaten ateşkes sürecinden,
0: Evet.
1: anlaşmadan bahsetti. Bu 40. Umarım ki hani artık bu tam anlamıyla kalıcı olur. Çünkü hepimizin bir barışa ihtiyacı var. Hani bir ateşkese, bir anlaşmaya değil. Doğrudan kalıcı bir barışa ihtiyacı var. Bu sadece İran için değil, Lübnan, Filistin için de geçerli. Daha öncesinde de pek çok kez konuştuk. Çünkü buradaki masaların her biri, buradaki anlaşma masaların her biri birbirine doğrudan bağlı. Bu nedenle zaten burada çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Çok kırıldığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bir yandan da burada oluşan sorunların her biri sadece enerji sektöründe sınırlı kalmıyor. Havacılıkta, denizcilikte, gıdada, gübrede, enflasyonda, siyasette, her alanda kendisini gösteriyor. Küresel maliyetleri çok yüksek. Ve İran şunu görmüş oldu bu savaş süreci içerisinde. Hürmüz son derece önemli bir kart. Hürmüz son derece önemli bir baskı aracı. Amerika Birleşik Devletleri de zaten bunu gördü. Bu nedenle hani buradaki anlaşma konuları üzerine odaklandığımızda Hürmüz'le alakalı hızlı karar alabildiklerini görüyoruz. Ama nükleer konuyla alakalı olarak taraflar biraz daha teknik aşamada zorlanacak gibi duruyor. Çünkü en başından bu yana Amerika Birleşik Devletleri zenginleştirilmiş uranyumu kendisine almak istiyor. Seyreltmeden bahsettiler, diğer proseslerden bahsettiler ama ben bunun çok da böyle tutarlı olacağını da düşünmüyorum. Şöyle bir gerçeklik var. Neticede İran tamam al 460 kilogramlık işte %60-70 oranında zenginleştirilmiş uranyumu diyebilir. Fakat arka planında zaten daha öncesinden bu süreci bilen bir İran olduğu için yeniden yapmayacağının da bir garantisi yok. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Şimdi bu açıdan bu kartları koruyarak bugüne kadar gelen bir İran var. Ben bu açıdan son derece önemli bir sürece girdiğimizi düşünüyorum. Fakat beni en çok endişelendiren başlıklardan biri. Bunların yanı sıra o 14 madde içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırmamasıyla alakalı olan maddeydi. Şimdi neden böyle bir başlıktan yola çıkarak İran bunu istiyor? Bir yandan da bu anlaşmalarla alakalı biz hep Trump'tan açıklama görüyoruz. Peki müçtebâ Havaney nerede? Neden kendisinden doğrudan bir açıklama gelmiyor? İşte bu da içerideki durumu biraz böyle anlamlandırmada bize farklı bir okuma çıkarıyor. Acaba bu anlaşmaya gidilirken sistem içerisinde velayeti fakih nerede durdu, daha böyle seçilmiş bürokratlar nerede durdu diye sormak gerekiyor bence. Şimdi burada devrim muhafızlarının ismi daha çok, yoksa Pezeşkiyan'la birlikte daha böyle ılımlı tonda gördüğümüz isimler mi etkili diye sormak gerekiyor. Yani İran'ın da kendi içinde bu masaya gelirken yanıtlandıramadığı sorunlar var. Ve biz bunların her birini İran açıkladığı kadarıyla biliyoruz. Çünkü İran zaten sisteme çok fazla bilgi veren ya da sistemi bilgilendiren bir aktör değil. Bir diğer başlık bence yaptırımlar ve dondurulmuş mal varlıklarıyla alakalı, ki burada da geçtiğimiz hafta son derece önemli bir iddia vardı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin dondurulmuş İran varlıklarından 3 milyar doları serbest bıraktığına dair. Zaten hani bunun üzerine bu anlaşma geliyor olması da belki arka planda bu iddia üzerinden süreci doğrulayacak bir tablo oluşturuyor. Fakat Amerika'nın yeni yaptırımlar uygulamaması, petrol yaptırımlarını geçici olarak gevşetmesi, İran'ın dondurulmuş mal varlıkları üzerindeki baskının azalması, İran'ı ne yapacak? Sisteme açacak. İran sadece ekonomik olarak sıkışmadı. Enerji depolama konusunda da son derece sıkıştı. İşte bu da İran'a masada çok şey bırakıyor aslında. Fakat en kritik konu İran'ın rejimi ve egemenliğiyle alakalı anlatının biraz sorgulanması ki ben onu en fazla nükleer başlıkta görüyorum. Nükleerle alakalı eğer doğrudan hani dediğim gibi bir teslim etme başlığı gelir ya da bir seyretme formülü gibi başlıklar gelirse o zaman bu Amerika'ya verilmiş bir taviz olarak mı okunacak? İran evet biz egemenliğimizi koruduk ama kırmızı çizgimiz olan nükleerden vazgeçtik mi diyecek? Çünkü şunu hatırlayalım, Obama döneminde İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında belli bir uzlaşı sağlanmıştı zaten. Şimdi Trump'ın yapmış olduğu anlaşmayı ondan ayıran başlık ne peki diye de sorgulamak gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri hala tabii ki tehditlerde bulunacak çünkü hala masada bir pazarlık devam ediyor. Bence bunu unutmamak gerekiyor. Ama gidip de savaşın özellikle yeniden başlayacağı bir dile dönerler mi? Umarım ki dönmeyeceklerdir. Fakat işte burada eğer öyle bir ihtimal varsa o İsrail'den gelecek diye düşünmek gerekiyor. Çünkü Lübnan'a yaptığı saldırılar doğrudan ateşkes masasına yapılan saldırılar. Zaten temel yaklaşımı da o. Netanyahu'nun en son artık yapılan anketlerde seçimleri kazanma oranının çok düştüğünü görüyoruz. Yani ama orada da şunu söyleyeyim. Netanyahu gitti, başka bir isim geldi. Politika değişecek mi? Yani İsrail'de Siyonist lobinin, Siyonist yaklaşımın dış politikasını değiştireceği bir gün ne zaman gelir bilmiyorum. Orada da belki bir karamsar tablo çiziyoruz ama günün sonunda realist yaklaşmamız gerekiyor. Çünkü bu coğrafya içerisinde olan her şey maalesef ki savaş çatışma odaklı olarak İsrail'in dış politikasından biraz daha böyle kendini gösterecek şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi bu tabloda bütün aktörlerin konumu, durumu belli. Artık çatışma gibi görünen ama çatışma aşamasını geride bırakan yeni bir sürece girdik. Umuyorum ki hani bu süreç devam edecek dediğim gibi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin halkının da buna ihtiyacı var. Trump odağında baktığımızda sadece seçimlere odaklanmayalım. Çünkü bence seçimlere Trump çok böyle odaklanmıyor da olabilir. Şu ana kadar hani 39 kere her bir ateşkes açıklamasında Trump zaten risk fiyatlandıran sisteme istikrar sattı. Dolayısıyla burada şirketlerin haricinde her bir bireyin aslında buradaki istikrara ihtiyacı var. Çünkü insanlara Trump başa gelirken ekonomiyi düzeltme sözü vermişti. Küresel sisteme barışı getirme sözü vermişti. Ama Savaş Bakanlığı'nı ilan ettiği günden bu yana çok fazla savaşla karşı karşıya kaldık barış yerine. Bu açıdan da hani tekrardan bir tablo çizme adına bu kapasiteyi, tarafların durumunu, konumunu çok dikkatli ölçüp biçmemiz gerekiyor. Ama savaşın sonlanması bize yeni bir mücadeleyi daha ortaya çıkaracak. Toplumların, altyapıların, enerji sistemlerinin, aşınmış olan uluslararası hukuk normlarının yeniden yapılanması süreci. Bu süreçle alakalı da umarım ki ayın 19'unda biz Amerika-İran arasındaki o adımı gördükten sonra Temmuz ayında düzenlenecek olan NATO zirvesinde de yeniden yapılanmaya, küresel sistemin ihtiyacı olan o revizyona ilişkin adımlar görürüz. Çünkü birbirini takip eden iki tane son derece önemli sürecin içerisine dün itibariyle girdik Elif Hanım.
0: Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu da stüdyoda bizimle olacak demiştik. Geldi Mustafa Bey. Günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın.
0: İyi haftalar. Mustafa Bey, ben sabahları nasılsınız diyorum. Daha iyi olacağız diye başlıyor söze. Daha iyi olacak gibi başladık. Daha iyi olacak mı? Ne dersiniz?
2: Olacak, olmak zorunda. Herkes, hepimiz daha iyisi için çaba gösteriyoruz. Bazıları kendisi için daha iyi olanın ahlaki olup olmadığına bakmasa da biz ona bakarak biraz da daha iyi olacağına dair umudumuzu kaybedecek değiliz. Yani ona bakarak, ona bakmıyoruz, kendi içimize bakıyoruz. Doğrusu da bu zaten. Yani biraz bu tür durumlarda ben konuşurken genelde nereden nereye gidiyoruz filan diye başlıyor oluyor ama biraz bizim memleketin hali de böyledir. Yani eskiden daha dışarıda ne oluyor, bize ne düşüyor diye bakıyorduk. Sonra bize bir şey düşmeyince veyahut da düşenden biz memnun kalmadığımızda o zaman da tırnak içinde abileri suçluyorduk, büyükleri suçluyorduk. Bize değil işte filancaya destek veriyorlar filan diye. Türkiye için konuşulan cümle de şuydu, çok bariz bir biçimde bunu anlatırdı. Yani işte Türkiye İran'a karşı bir şeydir, bir müttefiktir. İran sınırına, Güneydoğu sınırı, NATO Güneydoğu sınırı falan Rusya'nın eline kaptırılmamalıdır. Araplarla iş tutmamalıdır. Yunanistan'la dengelenmelidir. Yani işte bu söylendiğinde size aslında bir kimlik tarif ediliyor. Bu kimlikten çıkalı epey oldu çok şükür. Tabii bir başka kimliğe geçiyorsunuz ama bu sizin istediğiniz bir kimlikte de değil tam olarak. Şimdi geldiğimiz nokta da işte o ara aşama biraz. Hani orta gelir tuzağı derler. Orta büyüklük tuzağı da var. Şimdi orada gücünüzü ne abartacaksınız ne de bir önceki gibi olana razı olacaksınız. Oyun kurucu olmanız lazım. Ama o zaman da oyun kurma kabiliyetine sahip olmalısınız. Sadece oyun bozmak yetmiyor. Bir orta güçlerin ilk yapabildiği şey kabiliyetleri oyun bozmaktır. Hani sensiz bir şey yapamazlar güzel ama seninle ne yapabilirler? Sen ne öneriyorsun? Masaya ne koyuyorsun? Şimdi hocam daha iyisini bil, doğrusunu bilir ama bu bizim hakikaten hani son 40-50 yılda böyle bariz gözümüzün önünde gün gün derslerini gördüğümüz hadiseler örnekli uygulamalı. Hani fabrikadan mezun olmak gibi bir şey bizimkisi. Yani çıraklıktan girip dijital kontrol sistemlerinin çıkmak. Hani sadece üretim de değil. Ve fakat tabii işin mühendislik eğitimi başka bir şey gösterir insana. O yüzden hocama referans vermeye çalışıyorum. Şimdi bu süre içerisinde hani bir oyun bozucu vardır ama bir başkasına oyun kurdurur. Hani geçenlerde şey örneğini vermiştim, bazen kullanırım. Satrançta fil tek başına durduğu yerde çok bir anlam ifade etmez. Önündeki taşı kaldırdığınız zaman asıl tehlikeli zamanı başlar. Şimdi böyle bazı piyonlar vardır. Taşın önünde durur, sonra oradan bir çekilir. Ve bir anda neye uğradığınızı şaşırırsınız. Oyunu aslında o piyon bozar. Şimdi bir anlamıyla, yani tek sadece bu anlamı yok ama şimdi İsrail meselesi oyun bozucu, oyun kurucu değil. Oyun bozucu, oyun kurucu Amerika Birleşik Devletleri. Ha, arkasında İsrail lobisi var. Daha derin büyük abiler var. Onlar aslında oyun kuruyor falan. O ayrı bir bahis. Görünen kısmını söylüyorum. Sağda, masada bu işi oynayanlar onlar. Hocamın söylediği sözü gene bir referans vereceğim. Amerika'nın İran'ın barışa ihtiyacı var. Evet. İsrail'in de savaşa ihtiyacı var. Şimdi siz bu tarafına bakarsanız, daha iyi olacak diye başladık ya, siz bu tarafına bakarsanız barışa ihtiyaçlar var diye, tamam güzel bir, yani daha iyi olacak deriz. Ama İsrail'in de savaşa ihtiyacı var. Daha iyi olacak şey bozucu unsur o. Şimdi o
0: ki yine İsrail'e rağmen yapılmış bir barış sonuçta.
2: Tabii öyle.
0: Yani Netanyahu ile arasındaki son diyaloglar.
2: Ama bak hep öyledir. Evet. Amerika'nın, tekrar ediyorum, Amerikan dış politikasının, İsrail politikasının temeli İsrail'i koruyarak denetim altına almaktır. Fakat İsrail bu denetime girmeye başından beri hiç razı olmadı. Direndi. Şimdi direnişi bıraktı, saldırgan pozisyona geçti. Yani Amerikan politikalarını bozma pozisyonuna geçti. Sadece bölgedeki dengeleri bozmuyor. Bölgenin güvenliğini bozmuyor. Amerikan politikalarını da bozuyor. Bakın her şey, ya Afganistan işi dahil olmak üzere. Hani 11 Eylül Afganistan, hop dalalım, tamam da, bir dakika dur, önce Irak'a dalındı. Ne oldu ya? Suudi vatandaşlarıyla Suudi Arabistan'la halledin ki orada hedef aldılar biliyorsunuz. Sonra oradan parayı aldılar ama savaşı onlara finanse ettirdiler. Ama Afganistan'a daldılar. Peki Afganistan'da mı sınırlı? Hayır. Orada o kargaşa devam ederken İsrail istediği gibi at koşturmaya devam etti. Ve Amerika'nın savaş politikalarını fırsat bilerek Amerikan iç politikasını enfekte etti. Şimdi bu kadar böyle bir planlı bir çalışma bu, böyle yürüyor. Hala da devam ediyor zaten. İsrail anlaşmaya uymaz. Altyazıya cevap veriyorum. İsrail anlaşmaya uydurulacak mı diye soralım. Uydurulmak istenirse uydurulur. Yani Amerika Birleşik Devletleri isterse uydurur. Bakın bunu oligarklardan bağımsız söylüyorum. Hani para oligarkları şey ne o lobi oligarklarından bağımsız olarak lobi oligarşisinden bağımsız söylüyorum. Oligarşi de denmez ki ona, junta denir. Ondan bağımsız söylüyorum. Buna rağmen yapabilirler. Çünkü devletler hakikaten büyük güçlerdir. Devletlerin orduları vardır, güvenlik birimleri vardır, istihbaratları vardır. Devletler büyüktür. Her zaman herkesten.

içeriden enfekte edilmiş olanlar istisna. Ve büyük devletler, dikkat ederseniz, başka devletler tarafından yıkılmazlar. Orta büyüklükte veyahut da kendi içinde biraz çelik çekirdek güce sahip olan devletler de öyle. Dışarıdan saldırıyla yıkılmazlar, İran örneğinde gördüğümüz gibi. İçeriden yıkılırlarsa yıkılırlar. Yani o oligarşi, o junta devletin kendi unsurlarını kendine karşı kullanarak yıkılmasını sağlar. Yahut dönüşmesini, yahut politikalarını etkilemesi, yahut tehdit edilmesini. Bizi yıllarca darbeyle tehdit etmediler. Bir defa darbe yaptılar. Ondan sonra darbe tehdidi sürekli kafanın üstünde sallandı böyle Demokles'in kılıcı gibi. Sonra her şey olup bitmiş, bu saatten sonra artık bir şey olmaz denildiğinde bir başka tür darbe yaptılar. Her seferinde başka tür. Neydi? Postmodern darbe. Lafı güzel. Saçma sapan bir laf. Ama adını koydu mu koydu, tamam. Saçma maçma. O kadar akla kesiyordu. Postmodern deyince hoşuna gidiyordu. O zamanlar moda kelimeydi. Ondan sonra da FETÖ darbesini yaptırmaya kalktılar. Şimdi biz burada bunu yapabilir, başka ülkelerde bir şey yapamıyor, öyle mi? Öyle bir dünya yok. Her yerde bir biçimde. Ama bakın ne dedim. Devlet güçlü, kendileri değil. Devletin gücünü kendine karşı kullanıyorlar. O zaman güçlü oluyorlar. Devletin de neresinde güçlüler? Bürokrasisinde, bir ölçüde, güvenliğinde. Burada onlara yer vermeyeceksin. Türkiye'nin yaptığı, yapmaya da devam ettiği temizlik gibi. Ne istihbaratta, ne orduda, ne poliste, ne yargıda. Çünkü devletin cezalandırıcı gücünü bunlar kullanıyorlar. Gücünü bunlar temsil ediyor. Ha, parayı da onlara bırakmayacaksınız. O ayrı bir bahis. Ama para nispeten küresel olduğu için bir şekilde onların elinde. Bize de ekonomik darbe yapmaya kalktılar. Para göndermediler. Atıyorum Amerika ne yapıyor? Paranı göndermiyorum diyor. İşte, gerekirse el koyarım diyor. Tazminat karşılığı. Suudi Arabistan'a 11 Eylül'den sonra söyledikleri gibi. Şimdi de ambargo koyuyorum diyor. Aynı şey yani. Paranın sahibi onlar oldukları ve sen de dolar kullandığın için geçmiş olsun. Onun sen içeride temizlik yapma şansın zaten yok. İstediğin kadar temizle, babanın oğlunu getir her yere. Bir manası yok yani. O yüzden de güvenlik birimleri önemli. Devletin gücünü kendine karşı kullanıyorlar. İsrail'in arkasındakiler de Amerikan devletinin gücünü kendine karşı kullandıkları için onun kendi içinde kurtulması lazım. Ha, bunu gene yapabilir. O zaman da bizim yaptığımız gibi 15 Temmuz'dan sonra bir temizlik yapması gerekir. Bu Elon Musk'lar falan geldiler, bir temizlik yapacağız dediler ya, bürokrasi de şurada burada. Hı hı. Tamam, Soros tarafını biraz kestiler, medyasını, ne bileyim böyle işte aşırı liberal gevşek politikalarını falan biraz kestiler. Daha böyle bir kovboy politikalarına döndüler. Tasvip ettiğim için söylemiyorum. Ama öbürlerinde çok tasvip edilecek şeyler değildi. O ayrı bir bahis. Hani bir şeylerin düzeltilmiş olması düzelteni makul ve temize çıkartmaz. Fakat öbür taraftan iplerin kimin elinde, o hala devam ediyor. Sizin yaptığınız şey, dükkanın sahibi gelmiş, ben burada patronum diyor, paspas yapıyor. Sonra da dükkanı ben yönetiyorum, bak her tarafa pırıl pırıl yaptım diyor. Senin işin o değil ki. Senin işin dükkanı yönetmek, yani paspas yapacak adam bulup çalıştırmak. Şimdi o bakımdan İsrail'in durdurulmasıdır esas. Bakın o bütün savaşlar, bütün 11 Eylül'ler, şunlar bunların hepsinden İsrail yararlanmıştır. Ya kaostan yararlanıyor canım, ne yapsın yani filan mı? Hayır, kaosu da çıkartıyor. Bunu bilmek için de ortalama zeka sahibi olmak yeterli. Birazcık da meraklı, bir de sözünü ve aklının, düşüncesinin namusuna önem vermek yeterli. Çünkü söylediğiniz şeyden siz sorumlusunuz. Her duyduğunu söylemek kişiye yalan olarak yeter. Günah olarak yeter. Nasıl tamamlarsanız. Hazreti Peygamber'in hadisi. Gazeteciliğin temel ilkesi. Her duyduğunu söylemeyeceksin. Dün buranın Tündür'ün iletişim başkanının bir açıklaması vardı. Dezenformasyona karşı bir uyanık olalım kampanyası, Türkçesi. Tam cümle bu. Her duyduğunu söylemek kişiye yalan olarak yeter. Efendim ben yalan, filancının yalancısıyım. Ne güzel ya. Kendi yalancın bile değilsin yani. Bir başkasının yalancısın. Bu cümleyi kullanma ihtiyacı duyduğunuz andan itibaren doğru bir şey söylemiyorsunuz demektir. Aklınızdan geçtiğinde susmalısınız yani. Dolayısıyla bizim bulunduğumuz pozisyon hem İsrail'e hem de onun bugüne kadar geliştirdiği ve Amerika'yı enfekte ettiğini çok açıkça gördüğümüz, bizde de onun küçük bir minyatürünü, çakmasının 35. sınıf bir örneğini biz de kendimiz de yaşadığımız için bu konularda biraz uyanık olmamız lazım. Bölgemizdeki denge, güç dengesi, bu gücü kullanma pozisyonunda değilseniz bir manası yok.

0: O yüzden şimdi Türkiye'siz olmuyor, evet. Türkiye bu gücünü kullanabiliyor mu? Kullanıyor. Bunu Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, işte Azerbaycan'da falan gösterdik. Diğer alanlarda etkinliğimiz yok mu? Var. Balkanlarda var. İşte ne bileyim, Avrupa'yı rahatsız ediyor. Oradan anlıyoruz zaten. Net ölçümü orada. Karneyi onlar veriyor. Sıfır yazıyorlar ama o sıfırlar bizim için 10 demek. Ukrayna meselesinde ortada. İşte Rusya'nın dengelenmesi ama aynı zamanda Rusya ile de komşu olarak geçinme zorunluluğunu bir arada yürütmek kabiliyetini gösterdik. Bu ortada falan falan. Bunların hepsini gösteriyoruz. Bak, sahada güçle yansıtıyoruz. Ama dediğim gibi hala biz orta güç pozisyonundayız. Ve bu güce, buna da yeni eriştik. O yüzden çok fazla heyecan yapmamak lazım. Bu barışa da heyecan yapmamak lazım. Savaşa da heyecan, ya korku anlamında heyecan yapmamak lazım. Amerika ile birlikte ne Amerika'nın dünyayı Amerika yönetirken ne kazanabiliriz, ona bakacağız. Dünyayı gelecek başka birisi yönetir, orada ne kazanacağız, ona bakacağız. Ama bunun için de birilerinin de sizin ağzınıza bakması lazım, o ne diyor diye. O da güç pozisyonunuzu korumanızı gerektiriyor. Bunu yapmasa, bu güce şu ana kadar ulaşmasaydık, demin bahsettiğim bölgedeki gelişmelerden hiçbirinde etkili olmayacaktık. Durduğumuz yerde zarar edecektik. Durduğumuz yerde kaybedecektik. Şimdi en azından bu çatışmalar, bu savaşlar, bu sıkıntılar, bu sorunlar, bu darbeler bize güç kazandırdı. Bunu böyle kolay heba edecek değiliz. Çünkü İsrail, Amerika'nın bölgedeki gölgesi olmaya çalışıyor. Amerikan gücünü kullanarak kıtasında ve Avrupa'da nasıl Amerika bir hegemon güçse, hatta belki küresel olarak da söylemek lazım bunu, nasıl bir hegemon güçse, bölgede de İsrail ABD'nin hegemon gücü olmaya çalışıyor. Öyle bir dünya yok. O imkanı da ona Amerika vermek istemiyor. Bakın, verdiklerine karşılık kontrol istiyor Amerika. İsrail kontrol edilemediği sürece Amerika'nın genetiğini rahatsız ediyor. O yüzden Trump arada bir sallıyor şeye, Netanyahu'ya.
1: Evet.
0: O yüzden biz ne kadar gücümüzü kullanırsak, aslında Amerika bizi gösterip İsrail'i durdurmaya çalışıyor. O yüzden gösterebileceği noktada durmamız lazım, hegemon. Ve o noktadan sonrasında gelecek nesiller devam ettirecek. Devam ettirmezlerse biz burada kalırız.
1: Evet. Buyurun hocam. Eklemek istediğiniz varsa.
2: Teşekkür ediyorum. Mustafa Bey'in çizdiği çerçeve gerçekten önemli. Hani biraz daha böyle sürecin ne olacağını görmeye çalışıyoruz esasında, ama ben belki şunu ekleyebilirim. Bizim bölge içerisindeki etkimiz sürece dair devam edecek aşamalarda da bence kendisini net olarak gösterecektir. Biz şimdi evet an itibariyle İran-Amerika arasında bir savaştan ve bunun sona ermesinden bahsediyoruz, ama İsrail bölgede bulunduğu ve İsrail sürekli olarak bu istikrarsızlık çıkarmaya yönelik adımları olduğu müddetçe bunu çok yakından gözlemlemek gerekiyor. Çünkü sadece burada değil, aynı zamanda Doğu Akdeniz bağlamında Yunanistan, Güney Kıbrıs'la birlikte ortaya koymaya çalıştığı farklı ittifak girişimleri de var. Bunu da hepimiz yakından takip ediyoruz. Az önce aslında ilk aşamadaki konuşmada İsrail'in kendi içerisinde Netanyahu gitse gelecek başka bir isim çok politikayı değiştirmeyecek demiştim. En son Ben Givir'in açıklamalarında da Amerika Birleşik Devletleri'ne tabi değiliz. Bu anlaşma bizi bağlamaz açıklamalarını görüyoruz. Bunlar bence son derece düşündürücü. Yine Golan'dan da açıklamalar geliyor. İsrail için zor bir sabah gibi tweetler attıklarını gördüm. Şimdi bunların her biri günün sonunda hala işte bu anlaşma süreci için karşımızdaki en temel sorunlar haline geliyor. Ama burada şunu da altını çizmek gerekiyor. Trump bundan yaklaşık birkaç hafta önce İbrahim anlaşmalarını ön koşulu olarak söylemişti. Barış ve anlaşma süreci içerisinde Körfez aktörlerinin ve Orta Doğu'daki aktörlerin her birinin artık net bir duruş sergilemesi gerekiyor. Çünkü bu savaş süreci bölge içerisinde İsrail ile yola devam edemeyecekleri gerçeğini de ortaya net olarak koymaya başladı. Bölgenin yeni bir güvenlik mimarisine, yeni bir ne diyelim artık, diplomatik ve siyasi sisteme ihtiyacı var. Bunun açısından da umuyorum ki önümüzdeki günlerde daha net bir çerçeve, daha net sesler yükselmeye başlar. Bu açıdan Elif Hanım, ayın 19'undan sonra da umarım ki böyle güzel şeylerden bahsederiz. Çünkü insan artık güzel şeyler de duymak istiyor.
1: Hem de çok hocam. Gerçekten çok ihtiyacımız var güzel şeyler duymaya ve güzel şeylerin kalıcı olmasına, sizin de başından beri altını çizdiğiniz gibi. Ama işte orada da Mustafa Bey'in sorusu, İsrail anlaşmaya uyacak mı? Hayır, ama anlaşmaya uydurulacak mı? İşte

0: O aslında çok büyük bir soru işareti. Öyle umut ediyoruz ki uydurulabilir artık aralarındaki
1: Umarım.
0: dengeyi takip edeceğiz. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Merve Sunay Özcan. Değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için çok sağ olun.
2: Teşekkürler hocam.
3: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Peki, çok sağ olun hocam. Evet, Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş bizimle beraber. Günaydın, hoş geldiniz Tonguç Erbaş.
4: Günaydın, hoş bulduk, selamlar.
0: Evet, size
2: günaydın
0: önceki
2: hocam.
0: Haftalar böyle demiştik ya, çok bizi umutlandırdınız, olumlu tablolar çizdiniz diye. Ne güzel, şimdi tam da o sizin çizdiğiniz yerdeyiz. Piyasalar tarafında da elbette bu barış olumlu fiyatlandı. Öyle umut ediyoruz, kalıcı hale de gelir. Mustafa Bey, buyurun. Mustafa Bey, çünkü bir sürede bizimle olamayacak. Tonguç Erbaş'la yakınlarda yapmış mıydık yayın? Siz varken yaptık herhalde.
2: Yaptık.
0: Evet.
2: Yaptık. Sonra yine Ahlatçı'da mı başka arkadaş katılmıştı?
0: Evet, Dinçer Kurt, selam olsun ona da.
2: Şimdi üstad, iyi günler, güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler demiş ya şair Nazım. Şimdi güneşli olacak mı bilmiyorum ama bugünkünden biraz daha iyi olunca sevineceğiz. Aslında bu NATO zirvesinde kimse eli boş gelmek istemiyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafı bir taraftan bir savaş sürerken, bir taraftan da böyle hani Avrupa'nın güvenliğini konuşmak saçma sapan bir durum olacak. O zamana kadar mutlaka bir en azından ara verileceğine dair bir görüş vardı. Şimdi zannediyorum biraz o arayı başlatmış oldu Birleşik Devletler. Bu kalıcı, ne kadar kalıcı olur? Benim hep merak ettiğim şey bu. Neye dayanarak söylüyorum bunu? Yine hep söylediğim şey, paranın bizden daha fazla bilgi kaynakları var. Cuma günü de galiba yükseliş biraz buna bağlıydı. Yani bu bizim yatırımcılarda, küresel yatırımcılarda, Birleşik Devletler'den, Amerika'dan, İngiltere'den falan böyle paranın yoğun bulunduğu ve sürekli havayı kokladığı yerlerden aldığı izlenimi biraz sahaya yansıttılar. Şimdi bu ne kadar kalıcı sorusuna ben biraz cevap arıyorum. Hani teknik olarak bazı şeylerin kalıcılığının bir ömrü vardır belki. O teknik analizciler öyle yaparlar ya, şu zamana kadar kısa vade, orta vade, gün içi vesaire falan. Tamam. Ama stratejik olarak da bir projeksiyon yapar herkes, para da dahil. O stratejik projeksiyonlarda bu işin kalıcılığı ya da nasıl söyleyelim, makul düzeylerde majör bir olay olarak değerlendirilmeyeceği bir döneme girme fırsatımız veya şansımız var mı?
0: Ki önümde de birçok ekonomi sayfası açık. Küresel piyasalarda geçici anlaşma coşkusu başlıyor. Dikkatimi çekti siz söylerken.
2: Geçici anlaşma coşkusu, kalıcı anlaşma demeyelim ama yani kalıcı bir normalleşme. Biliyorsunuz çatışmalı bir devam da normalleşmedir aynı zamanda ya. Öyle de algılanıyor olabilir mi? Artık orada bir şey olunca ertesi gün her şey böyle 90'la 120 arasında petrol değişmiyordur mesela. Anlatabildim mi? Derdim o yani.
0: Buyurun.
4: Evet, şimdi yani her dönemi, niye bu tarihte böyle bir anlaşmaya daha çok yaklaştık, biraz gecikti mi, bunların hepsini aslında biz sizlerle de ben konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani İsrail'in hala da aslında soru işareti olan ama bu konuda biraz daha geciktirici hamlelerin olduğu bir dönem oldu. Bu çok hesap edilemiyordu bence. Hani böyle bir şey olmasaydı gerçekten ilk baştaki 4-6 hafta meselesi çok gündemde olacak bir durumdu. Trump bunu planlamıştı bana kalırsa. Ama öyle ya da böyle biraz artık onun için de anlamsızlaşan bir riske dönüştüğünü ben düşünüyorum bu sürecin. Tabii ben bunları biraz fiyat ve ekonomi penceresinden de değerlendiriyorum. Yoksa hani ilelebetle devam edip sonuçlarına katlanılabilecek bir süreç de olabilirdi. Ama artık dünyada her şey çok fazla strateji üzerine. Evet, paranın yönünden tutun da hani siyaset veya ekonomi de bir belli stratejiler üzerine oluşturuluyor. Dolayısıyla NATO zirvesi tabii biz Nisan'da Mayıs'ta konuşurken belki bu kadar gündemde değildi ama Mustafa Bey'in dediğine katılıyorum. Ben de geçen toplantı olabilir ya da bizim görüşmemiz olabilir ya da 10-15 gündür hani bu işin NATO zirvesi öncesinde halledileceğini düşündüğümü ifade ediyordum. Aslında geçen hafta da bence anlaşmaya çok yakındık. Yani benzer bir hafta sonundan haftaya geçişi Biz

0: geçtiğimiz hafta pazar günü de yaşarken yine aslında İsrail'in ve ondan sonra İran'la İsrail'in arasındaki o tedirginlik diyelim, o tekrar saldırı hamleleri falan biraz işi geciktirdi. Yani aslında orada masada bir anlaşma vardı ve çok yakındı.
1: Doğru.
0: Şimdi bu taraf hani bizim haberlerden duyabiliriz, işte hissiyatimiz deriz, böyle algılıyoruz falan deriz. Ama bunun bir de fiyatlama tarafı vardı. Aslında o da bugünün de konuşmamız gereken, yani ani bir anlaşma kararı değil veya bugünden yarına her şeyin netleşeceği bir gün içerisinde değiliz. Fakat baktığımızda işte 95-98 dolarları geçemeyen en yine böyle tedirgin günlerde bir petrol fiyatı sonrası biz kademeli olarak işte Cuma günü 88 dolarları, bugün 83 dolarlara geldik. Dolayısıyla biraz da böyle sindire sindire bir anlaşmaya doğru gidiyoruz. Şimdi benim görebildiğim kadarıyla tabii 19'una kadar bizim için uzun bir zaman. Hatta bizim için derken Trump için uzun bir zaman. Bizim de izleyenler, bu haberleri takip edenler için uzun bir zaman. Ama sonuç itibariyle burada mutlaka bir sükunete doğru en azından kısa süreli ihtiyaç duyulduğu için tamamen. Ki Kasım ara seçimleri öncesinde de artık yani 4 ay kalıyor, 4-4,5 ay diyelim. Dolayısıyla bunun gerçekleşeceğini ben eminim. Yani fiyatlamayı ayrıca konuşuruz. Fakat tahmin ediyorum bu uranyum zenginleştirme, işte o nükleer projelerin ne olacağı konusu, daha önce de bunu anlatmaya çalıştım. Zaman yetmediği için, biraz da sıkışık bir takvim olduğu için piyasalar adına, Trump adına biraz daha böyle kademeli. Bence Kasım sonuna kadar devam edecek ve Kasım sonrası bakarız bu işe tarzında bir görüntüyle bir strateji tekrar kurmamız gerekiyor. Peki burada ne olabilir? İki tane şey. Bence madem böyle bir anlaşma oluyorsa, şimdi petrol fiyatı konuşuyoruz. İşte 80-90 dolar arasında kalır dedik. Merkez Bankamız 89'a çıkardı ortalama beklentisini falan. Ama tahmin ediyorum çok enteresan bir şekilde. Şimdi petrol fiyatı dediğimiz şey aslında piyasalarda oluştuğu için tabii ki siz anlaşırken de o piyasa fiyatı üzerinden belli anlaşmalar yapıyorsunuz. Tahmin ediyorum İran meselesini, Rusya meselesini, mesela G7 zirvesi var galiba bugünle ayın çarşambaya kadar da 17'sine kadar. Şimdi burada Zelenski ile tekrar bir görüşme olacak diye anlıyorum. Mesela burada hızlı bir Rusya-Ukrayna meselesi, orası da çok aslında tedirgin edici oranda bazen sertleşen durumlar söz konusu olsa da niye bunu bağlayacağım? İran meselesi, Rusya-Ukrayna meselesi, Venezuela tarafı, Amerika'nın kendi petrol ihracı, OPEC'in günlük petrol üretimini arttırması, Birleşik Arap Emirlikleri'nin buradan ayrılıp limitlerini OPEC dışında kullanmak istemesi. Şimdi burada Trump sözlü yönlendirme ile, yani işte biz petrolü günlük şu kadar çıkaracağız, efendim Rusya ile şöyle yapınca onlar da piyasaya böyle gelecek, İran'ın işte bu Hürmüz Boğazı, evet bazı bölgeler zarar gördü vesaire ama günlük geçişleri hızlandırmak için şöyle bir şey yapacağız gibi, aslında üretim hacmi kısa sürede artmasa da sözlü olarak yönlendirip petrol fiyatları baskılamaya devam edeceğini düşünüyorum ben. Yani bunu bir 10-15 gün içinde, ya yani anlaşma sonrası Temmuz ayı, işte NATO zirvesi diyelim neyse, Temmuz ayı başı gibi duymaya başlarız. Şimdi bütün bunlara baktığımızda aslında dünyadaki faiz oranları, efendim stagflasyon dediğimiz durgunluk ve enflasyonun yüksek kalma riski, revize edilen dünya büyüme oranları, yani borçluk oranları falan, bunlar risk olarak aslında sizin bir defterin bir köşesine yazıp bunları takip edeceğiniz bir durumdayız hala. Bunda değişen bir şey yok. Ama kısa vadede, yani kısa vadeden kastım belki sene sonu ya da Kasım aylarına kadar aynı risk algısındaki iştahın bir süre daha devam etmesini, merkez bankalarının yıl sonuna doğru, bu da belki biraz sürpriz bir söylem olabilir ama tekrar faiz indirebilme ihtimallerinin güçlenebilecek bir duruma geçmesi. Çünkü dönemsel bir, yani bir olay olmuş ve bundan kaynaklı bir enflasyon var. Bu olmasaydı, bizim için de bu geçerli. Bu olmasaydı farklı düşünebileceğimiz bir ortamı düşündüğümüzde, yani enerji maliyetlerinin arttığı sürecin yumuşaması ve sönümlenmesi süreci olursa Biz Eylül aylarında, Ağustos, Eylül gibi artık FED'de bir faiz indirebilir miye dönebiliriz. Her ne kadar Avrupa Merkez Bankası, Japonya, Avustralya, Kanada faiz arttırmaya devam etse de bu algı önemli olacak. Dolayısıyla ben buna biraz odaklandım. Hani iyimserlik noktasında bir önceki yayın kadar da şey yapmak istemiyorum ama hani böyle her yayında bir iyimserlik pompalama noktasında riskler belli. Ama 3-4 ayda biraz Amerika'nın kendi iç siyasetine dönebileceği, diğer ülkelerin de kendi politikaları üzerinde yoğunlaşabileceği bir döneme girdiğimizi düşünüyorum. Bugünkü fiyatlamalar da aslında anlaşma olduğu günün bir kar ne diyelim veya satışla alış arasındaki zirve ve diplere çok yakın yerler olacak. Artık bundan sonra hafta içi biz şeyi takip edeceğiz tabii. İşte merkez bankaları var, bu anlaşmanın netleşmesi var. Gitgeller olacaktır. Ama bugün iyimserliğin zirvesi tahmin ediyorum aşağı yukarı görülür. Ondan sonra artık biraz daha böyle fiyatlamaların başka haber akışlarıyla değerlendirildiği bir döneme gireriz. Onun için inşallah bundan sonra biraz daha iyi bir havalar falan da ısındı. Hani ne bileyim yaz ayları biraz daha sakin bizim için de dünya için de birçok bölge için de daha sağlıklı, daha güvenli bir şekilde geçer. Ama tabii dünyadaki sıkıntılar da bitmez. Bunu da unutmamak gerekiyor.
1: Evet, amcamın bir lafı var. Burası cennet değil. Böyle sıkıntısız bir şey beklemeyeceksiniz.
0: Aynen. Çok doğru.
2: Evet, burası dünya burada pek rahat yok ama şimdi borsa tarafında fiyatlamaları da konuşalım dediniz Tonguç Erbaş. 13.938 puandan tamamlamıştı haftayı, %3,02 yükselişle 14.359 puandan da başladı.
0: Evet, şimdi borsayla ilgili de şunu konuştuğumuzu hatırlıyorum ya da ben 2-3 haftadır. Ya bir anlaşma, bir strateji oluştururken ya anlaşma olur olmaz, iyi niyetlisinizdir, kötü niyetlisinizdir, hani bakış açısı olarak kötümserlik, iyimserlik ve bunları aslında bir senaryoya dönüştürürsünüz. Dolayısıyla bütün bunları düşündüğümüzde eğer bu döneme dair bir anlaşma olacağına yönelik bir strateji kuruyorsanız hisse senedi piyasasında biz bugünü ve cumayı biraz dışarıda bırakırsak 12 gün içinde, son 12 gün içinde 9 kez 13.900 seviyesini test etmişiz hacim azalırken ama geçememişiz. 13.600'de aşağı kırmamışız. Yani aslında petrol fiyatı biraz dengelenirken işte dünyadaki borsalar kısmen bu riskte biraz daha böyle bekle göre girmişken Borsa İstanbul'da bu haber akışına istinaden 13.900-13.600 arasında sıkışmıştı. Şimdi cuma bunun üstüne geçildi, 14.000'lere yakın kapanış. Bugün tahmin ediyorum 14.000 hatta 14.200 üzerinde kalmaya çalışabilir. Ama ana strateji savaşla etkilenen olumlu hisseler, biraz negatif savaşın yarattığı baskıyı gören sektörler ve hisselerse biraz negatif etkilenecek. Şimdi savaşta ne oldu? Bankacılık, gayrimenkul, belki şey ulaştırma. Aklıma gelenleri söylemek istiyorum. Bunlar ana negatif etkilenen grup. Hatta faizin yüksek kalacağı, petrol fiyatlarının yüksek kalacağını düşünülen hangi sektör veya şirket varsa kendi ne diyelim rakamları üzerinden baktığımızda bunların hemen bir pozitif toparlanmasını göreceğiz. Zaten bankacılıkta ben yayına girerken bir %7'ye yakın açılış oldu. 5 ile 6 arasında olabilir şu anda. Cuma'da o taraf çok güçlüydü. Petrokimya dedik ki bakıyorum petrokimya fiyatları zaten geriledikçe o hisseler biraz geri çekildi. Savunma sanayi dedik. Bazı özel hisselerimiz var. Aslında savunma sanayinde hikaye devam edecek. Ama hani belki kısa vadeli oralarda biraz geri çekilmeler olabilir. Bazı hisseler enerji fiyatları üzerinden ön plana çıkmıştı. Bunlarda geri çekilmeler görebiliriz. Dolayısıyla aslında hisse değişiminin son birkaç gündür yaşandı. Bugün de zirveye çıkacak bir dönemdeyiz. Bankacılıkta endeks çok olumlu etkilediği için şimdi bizde şöyle bir senaryoda olması lazım. Merkez Bankası faizi ilk toplantıda değiştirmedi. Talebin biraz daha düşük kaldığını söyledi. Mesela bu anlaşma haberi bence en çok gelişmekte olan ülkelere yarayan bir ve bu bölgeye yarayan bir süreç. Dolayısıyla Türkiye hem bu bölgede hem gelişmekte olan bir

0: ülke bir para çıkışı oldu. Rezervlerde hafif bir geri çekilme var. Dolayısıyla burada tekrar bir potansiyel görülürse bu pozitiflik içerisinde onun da enerjisini biz hissederiz. Ben 14 bin yani tabii hafta içi gelecek haberler önemli ama 14.650'ye kadar, 700'e kadar bir piyasa kendini oralara atmaya çalışacaktır. Ondan sonraki süreçte biraz önce söylediğim gibi gelecek haberler artık endeksin tekrar bir zirveye gidip gitmeyeceğini, ki ben gideceğini düşünüyorum senin içerisinde, ne zaman gideceği konusunda bize ipuçları verecek. 13 bin kabaca artık piyasa içinde ne olursa olsun, yani şu başımıza gelen son bir iki aylık hikayeye baktığımızda artık daha kötüsü olmaz inşallah diyerek, ne olursa olsun oraların biraz daha dip seviye olduğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla orada da daha hacimli, daha bence pozitif bir tarafa girdik. Bu şu demek değil, hiçbir düzeltme olmayacak, hiçbir kötü habere tepki olmayacak. Buradan biz işte alır başımızı 17-18 bine gideriz. Bunu zaman gösterecek ama daha iyi olabileceğimiz bir dönem. Hisse bazlı mutlaka değerlendirilmesi gereken bir dönem içerisinde olmayı sürdüreceğiz gibi duruyor.
1: Peki bu dönem dış şokların ya da dış etkilerin daha az etki yapacağı bir dönem dediniz. Yani şirketler daha fazla kendi pozisyonlarına göre değerlendirecekler veyahut da sektörler geri kalmış, düşük kalmış, bankacılık gibi onlara böyle bir yüklenme olur. Önce hani şey ne derler ona suyun dengesinin bulması, ne dedim, kafam karıştı, hafızaya
0: Ya suyun bir
1: tazeleyemedim.
0: boşluğu
1: Evet,
0: doldurması gibi
1: boşluklar da
0: oraya
1: oldu
0: doğru
1: yani.
0: diyor.
1: Dengeye geldi şimdi. Dengeye gelecek, ondan sonra diyecekler ki
0: Terazi.
1: şu İHA su terazisi bir oturacak. Sonra diyecekler ki işte bu şirket iyi, bu şirket şuradan güzel haber geldi filan falan. Şimdi biz yavaş yavaş biraz o aşamaya giriyor gibi görünüyoruz. Şimdi bir boşluk doldurulacak, boşluğu doldurulacak, çok dipte kalmış, çok geride kalmışları toparlayacak bir süreç, belki kısa ama devamında da sektörel beklentiler, ondan sonra da şirket ayrışmaları, hisse ayrışmaları diye bir sıralama yapıyorum kafamda. Siz de bu sıralamaya göre bize biraz bir gelecek perspektifi çizer misiniz?
0: Şimdi biz bu yani tedirginlik olduğu dönemde de aslında bilançolar bitmişti. Yani çeyrek bilançoları biz finansalları aldıktan sonra, yani Ocak-Şubat ayı Türkiye Türk Borsası için geçtiğimiz 2 yıla nazaran aslında para girişinin, ilgi alakanın ve genele yayılan bir yükselişle devam ettiği bir dönemdi ve burada biz ana hisselerde daha çok aslında hareketli bir endeksi, işte 20 binler vesaire konuşuldu bir ara. Sonra savaş başlayınca aslında son 2 yıla geri döndük. İşte biraz önce konuştuğumuz
1: Evet.
0: seçici hisselerin hareketi. Şimdi sene sonuna kadar bu dediğiniz dengelenme olduktan sonraki, ben bunun en geç bu ay sonuna kadar olacağını düşünüyorum. Orada ayrışan hisseler içerisinde 3 başlık üzerine yoğunlaşmıştık. Bir, geriye döndüğünüzde, yani bu duman kaybolduğunda, öyle ya da böyle bir finansalların üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Yani bizim ana hikayemiz aslında faizin ve enflasyonun inmesi. Bu tekrar bir kere gündeme gelecek. Dolayısıyla finansal borçlukları, döviz boşluk meselesi, pazar payı satışlarını güçlendiren, vizyonu olan, yani mesela biraz önce savunma sanayinden bahsederken işte Aselsan'ı diğerlerinden ayırıyoruz. Hani ben çok böyle hisse adı kullanmayı sevmem ama son dönemde çok çok popüler olduğu için mesela enerji diyoruz. Birçok enerji içinde de farklı alanlar var. Üreten var, satan var, enerjiyi taşıyan var. Dolayısıyla mesela Astor gibi hisseler ön plana çıkmıştı. Onların özellikle haber akışları vesaire de olduğu için. Şimdi burada bu toz bulutu ortadan kalktığı zaman bu gelişmeler içerisindeki finansalları güçlü duran ve bir büyüme ivmesine olan hisse senetlerini bir kere ayırmak lazım. Sektörlerden bağımsız olarak. Vizyonu, beklentisi, pazar payına olan pazarlama stratejileriyle geliştirme çabaları vesaire. Bunları zaten kamu aydınlatma platformunda, şirketin kendi web sitesinde, ne bileyim çalıştığınız aracı kurumda falan görebilirsiniz. İkinci grup, biraz önce bahsettiğim savaşın pozitif ya da negatif etkisinden dönüşüm

0: yaşayacak. Belki gerçek değerinin altında olup artmaya daha müsait. Bankacılık dedik, ulaştırma dedik. Belki ne derler? İşte gayrimenkul tarafı, inşaat tarafı olabilir. Bizim için inşaat da çok ön planda kalacak önümüzdeki 1-1,5 sene içerisinde. Dolayısıyla şimdi aklıma gelen bu sektörler ve faiz düşme ihtimalinde öne çıkabilecek farklı sektörler. Onun haricinde bir üçüncü başlık söyledik. O da aslında bölgedeki zarar verilen alanlara Türkiye'nin daha yakın bir coğrafya olduğu için ihracatını arttırabilecek altyapı çalışmaları olabilir, enerji olabilir, kimya sektörü olabilir, gıda sektörü olabilir. Bunlar ön plana çıkabilir. Şimdi bir de farklı bir değerlendirme var. Yani savaş bitseydi, bitmeseydi ile ayırdığımız hisseler var ama bunları bir nebze ben söylemiş oldum. Bir de bunlardan bağımsız olarak mesela telekomünikasyon gibi, sigortacılık gibi, gıda perakende gibi bu alanı buraya da ekleyebiliriz. Yani her dönem kendi finansalları içinde o fırsatı yakalayabilen, burada eğer uygun bir fiyatlaması varsa bunların da bir araştırılarak değerlendirilmesi gerekebilir. Dolayısıyla bu üç başlığı yazıp burada hangi hisseler öne çıkıyor, hangileri negatif kalabilir? Yatırımcıların böyle bir teveccüh içinde bir iki hisseye odaklanmadan bana kalırsa minimum 4-5 hisse senedi farklı sektörler olabilir. Bunlardan bir şey yapması lazım. Sepet yapıp aslında hisse senedi tarafında biraz böyle kalması lazım. Bunları yapamıyorsa o zaman bizim fon piyasası çok genişledi. Gerçekten bazı iyi bazı kötü örnekler var ama burada köklü portföy şirketlerinin de zaten geçmişe dönük birçok dalgalı dönemlerde getirdiği getiriler ortada. İçine bakıp hangi hisse senetleri yoğun oldu, hangi ürünlerin yoğun olduğunu görebileceğiniz bir TEFAS platformumuz var. Gerekirse yine şirketlerden bilgi alınabilerek bu şirketlere yoğunlaşan fonlar içerisinde de paranızı değerlendirebilirsiniz. Yani hisse senedine yatırım yapacağım dediğiniz ortamda bunlara dikkat etmeniz gerekiyor bence.
1: Güzel. Şimdi ben de başlıklar çıkarttım. Bir bilançolar, yani şu ana kadar fiyatlanmamış,
0: Doğru.
1: ederini bulmamış, değerini görmemiş, başka şeylerden çok etkilenmiş olanlar, hazırda duranlar bunlar. Bilanço okumayı bilenler için büyük nimet. Bir de hele bunun içerisinden biraz da hem iyi bilanço hem de bir defalık değil de büyüme hikayesi de arkasında içerisinde barındıran bilanço. O herhalde tadından
0: Kesinlikle.
1: yenmez. Bilanço okuyan birine şimdi danışmam lazım. Şaka. Bir baskılananlar vardı. İşte bugün Türk Hava Yolları mesela şey yaptı. Diğerleri de olabilir de ben onu bir şeyde tweet'te gördüm. Yükseliyor. Ekstra bir fazla artışı var gördüğüm kadarıyla. Neden? Çünkü baskılanıyordu hava yollarından dolayı. Hala baskılı. Hala baskılı çünkü hava koridorları kapalı. Ben memlekete gittim
0: Doğru.
1: bir günlüğüne. Dediler ki ne oluyor? Burada eskiden bu kadar uçak görmezdik. Herkes böyle Karadeniz'in üzerinden falan gidiyor. Dedim kuzeyi kapalı, güneyi kapalı. Arada bir tek buradan geçebiliyor uçaklar. Yani ne yapsınlar? İran kapalı, Rusya hava sahası kapalı. Şimdi dolayısıyla o koridorların açılmasıyla birlikte olacaklar da muhtemelen şimdiden satın alınıyor. Diğeri enflasyon. Enflasyon yüksek. Yüksek enflasyondan kim kar elde ediyor? Kim enflasyonun biraz düşmesini bekliyor? Yüksek enflasyon olduğu için iş yapamıyor. İşte emlak sektörünü, gayrimenkulü söylediniz. Bir de bütün bunlardan bağımsız koy at kenara zarar etmezsin tadında işler var. Teknoloji vesaire filan. Tabii onlar da kendi içine
0: Doğru.
1: eklenebilir. Şimdi sizin söylediğinizden benim tırnak içinde küçük yatırımcı kafasıyla gördüğüm dört başlık bence
0: Estağfurullah.
1: çok önemli olduğu için bir kez daha altını çizmek istedim. Hakikaten biraz bu taraflara bakan insanların bu işten yavaş yavaş okur yazar olmaya başlayacağını düşündüğüm başlıklardı bunlar. Bir de sen sormadan ben söyleyeyim. Bugün gol atacağım. Altın
0: Altıncı.
1: neden? Ya şimdi geçen de konuşmuştuk onu. Kimle? Cüneyt'le mi konuşmuştuk? Unuttum şimdi. Cüneyt Baksoy'da olabilir. Ona da selam verelim. Ya eskiden savaş olurdu, altın yükselirdi. Bu sefer savaş duruyor, altın yükseliyor. Yani. Bu böyle mi devam edecek? Artık bu işler böyle denge, bu değişti mi bu iş? Ben hakikaten onun matematiğini, mekanizmasını tam olarak kafamda oturtabilmiş değilim. Evet.

0: bu savaşta. Tabii petrolün çok fazla etkisi olduğu için böyle aralarında değil mi bir ters korelasyon oluştu ve öyle de devam ediyor Tongçer Baş.
1: Evet. Şimdi tabii ben de enteresan, hani kendime göre ters gelen veya aynı mantıkta olduğum altın analizleri görüyorum. Şunu unutmamız lazım. Yani ürünlerin hep korelasyon üzerinden biz konuşuyoruz. Yani bağlı olduğu, etkilendiği ürünler ters ya da normal beraber hareket ettiği dediğimiz. Şimdi bizim yaşadığımız şey altınla gümüşte son 50 yılda olmayan bir şey. Şimdi dolayısıyla 10 yıl önceye, 5 yıl önceye, hatta 2 yıl önceye bakıp altın veya gümüş neyse bu fiyatlamaları değerlendirirseniz, yorumlamaya çalışırsınız veya işte maliyetini üzerinden yola çıkarsınız. Efendim orada kullanılıyordu, burada kullanılıyordu falan. Yani bu dediğimiz şeyler altına 300 dolar, 500 dolar, 200 dolar oynatabilecek gelişmeler. Evet doğrudur. Yani altın değil ama belki gümüşün bir kullanım tarafında genişleyici bir şeyi var. Farklı metaller de var bu arada. Neyse ben konuma döneyim. İyi okuyabildiğimi düşünüyorum ben altın fiyatlarını. Çünkü yükseliş ve yükselişin sonlanması içinde de birçok dostumuzla böyle sizlerle televizyonlarda veya telefonlarda ya da işte yazılı tarafta görüştüm. Şimdi mevcut durumda biz şuna bakıyoruz. Bir altın fonlarının, dünyadaki büyük altın fonlarının içindeki altına bakıyoruz. Bunun kim olduğunu, kimin aldığını, işte Merkez Bankası mı, Hindistan mı, Çin mi, efendim düğün sezonu yaklaşıyor mu, yaklaşmıyor mu? Bununla çok bir şeyi yok. Oradaki altın miktarı artıyor mu? Yani metrik ton olarak, yani ne diyelim, kütle olarak artıyor mu? Bir ona bakıyoruz. Bir de bunun şey pozisyonları var, belki Dinçer'de bahsetmiştir, yani haftalık yayınlanan kim ne kadar daha fazla altının yükseleceğini ya da düşeceğini düşünüyorsa bu da vadeli taraf diyebilirsiniz. İşte özellikle Amerikan borsalarındaki elinde tuttuğu riskli ürün, yani fiyat olarak ben yükseleceğini daha çok düşünenlerin bir grafiği var. Bunlara bakabilirsiniz. Bunlara periyodik olarak da bakmanız lazım. Buralarda zaten bir destekleyici hamle vardı. Son dönemde bu azaldı. Yani bu burada şey yok 2-3 aydır. Savaş çıktı, altın alayım. İşte ne bileyim risk görüyorum, altın alayım yok. Zaten 1500-2000 dolardan gelmiş 5500-5600 doları. Yani siz aslında bizim Anadolu'da güzel bir şey oldu. İnsanlar altını satıp evini aldı, arabasını aldı falan. Bunu Merkez Bankası açıkladı. Yani bu enflasyon yaratıyor dedi. Varlık fiyatlarının artması. Neyse, şimdiki durumda üç tane şeyimiz var. Birincisi, altının tarih içinde en çok etkilendiği şey Amerikan doları. Çünkü dolar bazlı hareket ediyor. Yani ons altından bahsediyorum. Bir de faizler. Yani faizlerin düşmesi altını yükseltirdi. Faizler çıkarsa altın düşerdi. Biz 1000 dolar, 2000 dolardı bunları tartışıyorduk. Bir bu konuya geri döndü. Yani savaş başladıktan sonra insanlar buna alışana kadar. Çünkü nedeni şöyle söyleyeyim, 5600 dolardan 4400 dolara böyle 2-3 günde düştüğü gün dünyadaki riskli varlıklarda bir el ayak çekildi, teminatlar arttırıldı. Artık eskisi kadar o risk alınma ihtimali azaldı. Dolayısıyla bu olduktan sonra altın kendi rutinine döndü. Şimdi bu kenarda duruyor, bu bir. Üçüncüsü de bu azalan riskli varlıklara rağmen, yani riskli varlıktan kastım şu, işte hisse senedinde 5 birim hisse senedi taşıyorsunuz, bunun türevi olabilir, yani hisse senedinin vadeli işlemi olur, ETF olur falan, neyse, buna karşılık da şöyle bir alışkanlık oldu, ben elimde yatırımcılarıma, patronuma veya fon analizi yaparken insanlara anlatabileceğim, bunun karşılığında ne tutuyorsun kardeşim, yani buna bir şey olursa beni nasıl koruyacaksın dediğinde altın vardı, sonra gümüş eklendi. Dolayısıyla bir de böyle denge var. Dikkat ederseniz bu SpaceX'in halka arzı öncesi 4 gün S&P'de düşüş oldu, altın da 4 gün düştü. Yani savaşla ilgili de çok fazla bir denge oluşmadı. Şimdi böyle trade eden bir grup var. Bir de işte faiz ve dolarla trade eden bir grup var. Şimdi bu bize neyi gösteriyor? Artık eskisi kadar spekülatif amaçlı bir altın yükselişi beklemememiz lazım. Dünyada tekrar para arzı artana kadar, yani paranın miktarı artana kadar böyle 5

5600, 6000, 7000 falan konuşmalarını yapmak doğru değil. Bu olursa evet olabilir. Çok rahat olabilir. Şu an yok öyle bir şey. Dolayısıyla ben de diyorum ki yani kabaca 4000-5000 dolar arası. Hadi bu anlaşma olduğu için 4000 belki 250-300 dolarla

0: doların çok aşağısı yok. Bana kalırsa yani kabaca 5000 doların da çok üstü yok. Belki hani kısa vadede yani 4850 falan diyebiliriz ama hani geniş bir bant önümüzdeki 6 ay 4250-300'ün biraz üstünde ama çok 5000 dolarlara yakın olmayan bir ons altın fiyatı. Şimdi bu konuştuğum şeyler yarın öbür gün değişirse yani para arzı artarsa başka bir yerde bir jeopolitik risk çıkarsa borsalarda çok enteresan zirve seviyeler görülürse buna karşılık bir altınla ilgili pozisyonlanma artışı gerekirse gibi değişikliklerde tabii ki fiyatlar farklılaşabilir ama kabaca buradan böyle bir strateji kurmak lazım. O zaman son 2 yıl gibi değil ama işte üst bantlara yaklaştığında satılıyorsa eğer bu bir trade mantığıysa aşağı işte mesela 4000 dolar geldiğinde 3500 dolar konuştuk. 4850 dolara gidildiğinde tekrar 6000 dolar konuşulacak büyük ihtimal. Ama ben bunun gerçekleşmeyeceğini ve bu belli bir bant aralığında git gel yapacağını düşünüyorum. Destek dirençleri de çok basittir. Yani 4400, 500, 650, 850, aşağıda işte 4250, 4100, 4000. Yani altının da teknik şeyleri çok iyi çalışır gibi bir ons altın yorum var. Şimdi bu yorumu alıp gram altında da sene sonu kabaca 50 lira bir kurla yani bugünden kaç lira yapıyor bilmiyorum %10-12 daha diyelim değer kaybeden bir TL'yi üstüne koyarsanız kendi hesap kitabınızı gram altın içinde yapabilirsiniz. Bence böyle düşünmek lazım. Bu arada bu kötü bir şey de değil, şöyle kötü bir şey değil. Elinizde altın varsa bir iki senedir zaten belli bir değere ulaştı. Bir ihtiyaç dahilinde bunu kullanmak istiyorsanız belli yükselmesi için bekleyebilirsiniz. Yeniden alacaksanız size düşüş için yine yıl içerisinde bazı fırsatlar verecektir. Biraz bu senenin böyle geçeceğini düşünmekte yatırımcı adına fayda olduğunu ben düşünüyorum. Bu 50 senelik hikayeyi de unutmamak gerekiyor. Belki önümüzdeki dönem ya da yıl sonuna doğru hani yeni yılı değerlendirirken Trump ne yaptı, işte Amerika ne yapacak önümüzdeki sene, faizler ne aşamaya geliyor vesaire. Bunları ayrıca bir düşünmek lazım.
1: Peki ayrıca düşünmek lazım olan kısmı ile alakalı bir şey sorayım. Şimdi bu anlaşma öyle ya da böyle eğer devam edecekse tabii yeniden bir kızışma olmayacaksa bize nasıl bir gelecek 6 ay vaat ediyor enflasyona işte bunun %5 etkisi olmuştur en az demişti Mehmet Şimşek. Bundan
0: Doğru.
1: sonraki gelecek 6 ayda bu %5'in yani birini ikisini bıraksak da kalan kısmı bizim yıl sonuna doğru bir faiz indirimine yani Ocak itibariyle Ocak ya da Aralık'ta mı olacak bilmiyorum onun takvimini bizi nereye getirir faizlerde ve bu işte gayrimenkul yatırım ortaklıklarında şurada burada önümüzü ne kadar açma potansiyeli taşır. Tabii faizin düşmesi otomatik kredi limitlerinin açılacağı anlamına da gelmiyor ayrıca.
2: Evet, ben de bir şey ekleyeyim
0: Doğru.
2: ikisini beraber
0: Buyurun.
2: isterseniz ki çünkü birbiriyle de alakalı elbette işte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de altını çizdiği bu enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle işte enflasyondaki yükselişi aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası'nda geçen hafta 25 bas puan arttırmasında 21 toplantı sonrasında bunun etkisi konuşuldu. Şimdi Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması koşulunda birçok senaryo konuşmuştuk. Aslında o çok kötü senaryolarda olmadı. Şimdi Trump diyor ki Hürmüz açılacak, abluka kalkacak. Bu koşulda tabii o senaryolardan hangisi geçerli olacak diye de ben sorayım. Buyurun.
0: Şimdi şöyle aklımdakileri toparlamaya çalışayım. Bir, bizler veya iyi ne diyelim analistler ya da piyasa yorumcuları daha önce söylenen veya daha önce planlanan bazı şeylerin ekstrem durumlarda değişmesi sonrası o daha önce söylenen veya planlananı unutmayan ve o tarafa doğru da her zaman bir kapı açık bırakanlar olduğunu düşünüyorum. Şimdi hem Mustafa Bey'in hem sizin sorunuza istinaden içeriği de biraz değerlendirirsem ben daha önce de söylediğim gibi yani tabii birçok toplantılar oluyor, birçok açıklamalar oluyor ama 28 Şubat günü yani Cumartesi günü bir özel etkinlikte aslında Sayın Mehmet Şimşek 1,5 saatlik sunumunu izlerken savaşın da o gün başladığını, kendisinin bu sunumu yaptığını Ama işte bakacağız ne oluyor ne bitiyor dedikten sonraki geldiğimiz

0: işte aşağı yukarı 3,5 ay sonra şu benim hala aklımda ve bu Merkez Bankası'nın duruşunda belki Mehmet Şimşek'in de çok böyle marjların dışına çıkmadığımız açıklamaları. Tabii ki diyeceksiniz ki Merkez Bankası gitti 16'dan 24'e çekti. Efendim petrol işte beklentisini şuraya çekti falan. Bu enerji maliyeti, yani 28 Şubat günü bilmediğimiz konu enerji maliyetiydi. Onu biz geçen enflasyon raporunda bunun %47 olduğunu Nisan enflasyonu içinde de blok olarak net bir şekilde gördük. Şimdi oradaki konularda beni enteresan, ilgilendiren mesele, yani düşünürken bir kere dedi ki bu geçen sene de söyleniyordu. Eğitimde, konutta biz geçen sene görmediğimiz bir aşağı yönlü hareketi bu sene göreceğiz. Ve bakın büyük ihtimal bunu detaylı enflasyon izleyenler içerisinde bunun gerçekleştiğini kısmen görüyoruz. Üçüncüsü de gıdaydı. Gıdanın da işte bir haritayla bu zirai donun geçen seneki etkisi ve bu sene olmadığı ve bereketli diyelim veya Türkiye'nin yeşil bir haritada gösterilen bir Ocak-Şubat ayı takvim şeyi var, görüntüsü var. Şimdi geldik, tamam petrol fiyatları arttı, bir enerji maliyetimiz var, bu devam edecek. Bu zaten bizim 24-25'lere çekilen bir şey, enflasyon beklentimiz de bize geldi. Şimdi burada eğer bütün yayın içerisinde konuştuğumuz mantık çerçevesinde devam edersek bu eğitim, konut ve kısmen gıdanın etkisini pozitif anlamda biz yaz aylarında görmeye devam edeceğiz. Eğitim, konut yıl sonuna kadar da devam edecek. Enerji bizde böyle bir kalıcılık vardır. İnsanlar hemen bir fiyat arttığı zaman petrol şöyle olmuş hadi ben de zam yapayım oluyor. Bu kalıcılık enflasyon üzerinde olacak, o dediğim gibi 8 puan var zaten. Şimdi 30'ların üstünde bekleyenler var, 30'lar civarı bekleyenler var enflasyonun yıl sonu. Bana kalırsa burada bir 28 civarında enflasyon, buradan sonraki durum bizim konuştuğumuz şekilde cereyan ederse daha mantıklı gibi gözüküyor. Daha iyi olur, daha kötü olur, o ayrıca konuşulur. 28 enflasyona 37 politika faiziniz var. Hadi arada diyelim 7 puan. Lık şey olsa 5 ile 7 puan. Yani siz buradan bir kabaca 250 ile 500 bas puan diyelim. Bir faiz indirimi yapabilirsiniz. İyimserliğin durumuna göre. O açıdan bu bizim için kayıp bir yıl mıdır? İyi bir senaryo mudur? Kötü bir senaryo mudur? Bilmiyorum. Ben çok 30'ların üstü bir enflasyon olacağını zannetmiyorum. Ben bu sefer biraz daha kötümser taraftayım. Çünkü benim yıl sonu beklentim 23'tü. Bu işler olunca da 3 puan üstüne koydum. 26 dedim. Ama şimdi 28 civarı olabileceğini düşünüyorum. İnşallah daha iyi olur. Yani yanılırım. Ama bunun üstüne de bir 32-33 politika faizi, yani bize 300-400 bas puanlık bir faiz indirimi yeri hala verir. Belki aralığa veya önümüzdeki sene ocağına bu hızlanabilir. Çünkü biz bu sene bunu yapacaktık. Olmadı. Buradan yola çıkarsak içeride böyle bir görüntü olacağını düşünüyorum. Dışarının bize sağlayacağı avantaj da biraz da aslında bu bölgeden stresin uzaklaşması ve Türkiye'nin tekrar mesela Orta Doğu'daki finansı çekmeye çalışıyoruz değil mi, finans merkeziyle. Aynı zamanda ben mesela bu data şeyleri vardır, data bankaları mı diyorlar, data centerları, merkezleri var. Mesela bunlar Orta Doğu'da yatırım yapacağını, işte Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri vesaire Katar gibi bizde konumlanmak istedikleri 3-4 proje. Yani bu tip biraz daha ufak ölçekli doğrudan yatırım, finans tarafındaki şirketleri buraya çekme konusu bence ne kadar başarılı oluruz bilmiyorum ama bir kısmı buraya gelecek. Dolayısıyla burada da bir rüzgar oluşursa belki daha iyimser bir son çeyrek, son ikinci yarı olabilir. Ve dünyanın da bizden uzaklaştığı bir stresin konumlanması bizi aslında yapmak istediklerimizde öteleyen bir enerji maliyetine ama tekrar hızlı bir şekilde şeye dönebileceğimiz, rotaya dönebileceğimiz bir şeyi de gösteriyor. Durumu da ifade ediyor. Bunu da unutmamak lazım. Hani ben bilmiyorum tam sorularınıza
1: oldu.
0: Cevap olabildi mi?
1: Hatta ama devamında şeyi de söyleyeyim ben. Biraz bu süreçte mesela ben bu 6 ayda biraz şirketlere destek anlamında beklenen politika faizi düşüşüyle birlikte sonra da arkasından yıl sonunda maaşlar zamlandı.

0: alınacak. Biraz maaşlara böyle pozitif katkı bekliyorum. Bunlar dediğiniz dengeyi bozar mı?
1: Çok kısaca alayım Tonguç Çarbaş, buyurun.
2: Şöyle, bence çok bozacağını düşünmüyorum. Çünkü biraz ötelemeli olacak bu kredi limitlerinin açılması, faizlerin düşmesi. O bir kere yani bir sene sonunu bulur kısmen hala. Evet. Maaş kısmı da aslında enflasyonun çok dışına çıkmıyor. Bu yönetilen ve yönlendirilen biliyorsunuz fiyatlar üzerinde bir enflasyonla şey var. Denge kurulduğu noktasında da söylemler var. Evet. Onun için çok aşırılık yaratacağını düşünmüyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok çok Kâne. Teşekkür ediyoruz. Ahlaç Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Çarbaş, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu. Çok çok teşekkür ederim değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için. Çok Bela. Sağ olun. Analiz sentezi noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısa bir ara, sonra evde bir an ayan karşınızda.

0: Bank'ın katkılarıyla.
1: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: İyi Finans sundu.
1: Harikasınız! Sıradaki şarkı benim gibi QM

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
5: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi Türkiye'nin batısı yüksek basınç alanı etkisi altında. Doğu bölgelerde ise kararsız hava koşulları devam ediyor. Konvektif sağanaklar da devam ediyor. Öğleden sonra ısınmaya bağlı olarak kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun doğusunda hafif şekilde aralıklarla görülecek mikro ölçekli sağanaklar bunlar. Diğer bölgeler güneşli ve açık. Şimdi Avrupa üzerinde kuvvetli bir blokaj etkisi var. Avrupa'da çok yüksek sıcaklıkları deneyimliyor. Mayıs ayında sıcaklık rekorları kırılmıştı Avrupa'da. Yine Haziran'da da böyle bir risk var. Özellikle bu hafta sıcak hava dalgasının yaşanacağı hafta. Şu anda İspanya ve Fransa çevresinde yüksek sıcaklıklar ölçülüyor ama önümüzdeki günlerde özellikle çarşamba, perşembe günleri Almanya, Polonya, İngiltere çevresinde de gerçekten 30 derece bandında normallerin yaklaşık 10-15 derece kadar üzerinde rakamlar ölçülmeye başlanacak. Bu da ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir. Avrupa bu yüksek sıcaklıkları deneyimlerken biz de omega blokajının oluk tarafında kalacağımız için yeniden bir soğuk cephe girişi, yeniden soğuk hava ve sağanak yağış altında kalacağız gibi görünüyor. Bu blokaj etkisi uzunca bir süre geçtiğimiz haftada etkiliydi. Şimdi şu anda biz sağanak yağış ve soğuk hava etkisinde değiliz. Çünkü omega'nın biraz ortasına doğru kaymış durumdayız. Ama hafta ortasından sonra biz tekrar ucuna doğru kayacağız. Ve yine şiddetli hava olayları soğuk cephe geçişinin etkisinde kalacağız gibi görünüyor. Şimdi bugün batıda hava güneşli ve açık dedik. Akdeniz'de çok çisenti şeklinde lokal sağanaklar görülecek. Aydın çevresinde sıcak alarm var bugün sadece Aydın'da. Sonrasında yarının tablosuna baktığımızda yarın sıcaklık artışı çok belirgin olacak. 3-4 dereceye varan bir artışla birlikte. Yine Ege'de, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de sıcak alarm verilen illerin sayısı artacak. Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman çevresinde termometreler 35 derece ve üzerini gösterecek. Yarın Doğu Anadolu'nun doğusunda yine kısa süreli lokal sağanaklar görülecek. Edirne çevresinde de çok kısa süreli hafif yağmur görülecek ve çarşambanın tablosu da yine çok benzer bir tablo olacak. Salı ve çarşamba günleri haftanın sıcak günleri olacak. Şimdi bugün Haziran normalinde başladık haftaya. Salı ve çarşamba günü normallerin üzerinde olacak hava sıcaklığı. Perşembeden sonra ise cuma, cumartesi günleri ise tekrar normallerin altına doğru bir eğilim göstereceğiz. Tıpkı geçtiğimiz hafta sonu cumartesi günü olduğu gibi sıcaklık tekrar azalacak. Yine cephesel sağanaklar alacağız. Tekrar biraz üşüyeceğiz gibi görünüyor. Hafta ortasında çarşambanın tablosunda her yerde havanın güneşli geçeceğini, Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesiminde çok kısa süreli hafif yağmur görüleceğini, perşembe günü ise biraz önce bahsettiğim cephesel hareketlilik sebebiyle iç Ege, göller yöresi, Batı Karadeniz çevresinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde havanın yağışlı olacağını, cuma günü ise Türkiye'nin batısında sağanakların şiddetlenerek devam edeceğini ve hava sıcaklığının cuma günü belirgin şekilde azalacağını, 6-7 derecelik sert bir düşüş yine bizi bekliyor. Cuma, cumartesi günleri hem sağanaklar kuvvetlenecek hem de hava serinleyecek. Üzerine bir de rüzgar soğuğu eklenecek. Bu da hissedilecek sıcaklığı biraz daha aşağıya indirecektir diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'a başlayalım. İstanbul az bulutlu. Yarın ve çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı şimdilik yükseliyor. Ankara'da hava az bulutlu ve açık. Yarın ve çarşamba günü de hava açık geçecek. Hava sıcaklığı başkentte de yükseliyor. Son olarak İzmir'de hava güneşli. Yarın ve çarşamba günü de hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklık şimdilik değişmeyecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te. İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: Katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. İklim değişiklikleri bizim için en önemli iklim unsurları yangına hassasiyet açısından sıcaklık, nem ve rüzgar. Bunlar etkili ancak en önemli etki insan. Bizim yangınlarımızın %91'i geçmiş seneler istatistiklerine baktığımızda insan kaynaklı. Bunların da %71'i dikkatsizlik ve ihmal. Dolayısıyla bu üçü, dördü bir araya geldiğinde orman yangınları oluyor. Vatandaşlarımız ormana giriş çıkış yasaklarına riayet etsinler. Bunu özellikle istiyoruz. Ayrıca temizlik yapacakları zaman evlerinin civarında bunu kesinlikle ateşle yapmasınlar. Ormana yakın yerlerdekiler özellikle. Sürücülerimiz, araç içerisindeki vatandaşlarımız sigara izmaritlerini gelişi güzel yol kenarına atmasınlar. Cam, şişe ve benzeri materyalleri de yollara, orman işlerine atmasınlar. Yangını en önemli olan söndürmek değil, yangının çıkmasını önlemek.
2: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
3: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
4: Zehra Güneş.
5: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
6: Bravo Zehra.
7: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
8: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
9: Ziraat Bankası sunar.
10: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
9: Ziraat Bankası sundu.
11: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
12: Kaan Yakup Han'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. La la la la la la la la la. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın. Oh!

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç ile ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler Hikmet abi, hayırlı haftalar.
1: Hayırlı haftalar, hayırlı günler, günaydın.
0: Ne var ne yok?
1: İyi, hamdolsun. Güzel, havalar güzel. Hafta sonu böyle bir yağmur yağdı İstanbul'da. İstanbul çevresi de öyleydi. Herhalde son yağmurlardı bunlar.
0: Herhalde. Maşallah iyi yağdı ama.
1: Evet, elhamdülillah iyi yağdı. Ya birkaç yerde olumsuzluklar oldu ama tabii yaz yağmuru ne kadar olacak ki, yok işte. Ama iyi bir şey çünkü yani şey, dikkat ettim İstanbul dışına çıktığında, hı-hı, böyle hani böyle yazın yağan yağmurlar yazın yediğin hurmalar gibi oldu yanlış. Yazın yağan yağmurlar böyle o sararan otlakları bir daha yeşertiyor. Çok güzel bir manzara oluyor. Onu bir gördüm. Güzeldi yani. Tabii her şeyden önemlisi su. Hayattır.
0: Bu sene yağış iyi maşallah değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet evet. Bu sene yağışın iyi olması.
0: Geçen havaların... hafta Hikmet evet. abi Perşembe günü hatırlarsın sürdürülebilir tarım zirvesi evet. düzenlemiştik Türk medya olarak. Orada katılım sağlayan Orman Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı'ndan naklen. Sen şimdi söyleyince aklıma geldi. Son 60 küsür yılın, 66 yılın galiba en yağışlı, yağışı yüksek dönemini geçirmişiz. Kış
1: evet,
0: dönemini.
1: Evet, doğru.
0: Bin şükür. Evet. Çünkü kuraklık çok ciddi bir hayır, tehlike
1: bu ve şeye de risk. Yansıdı. Farkında mısın? Bak, enteresan mevzu aslında. Çok önemli bir mevzu. Neye yansıdı? Ürünlere, tarım ürünlerine yansıdı.
0: Tabii.
1: Yani mesela tabii. Bu salak haberi yapardık. Ben küçükken de yapardık bu haberi. Bak, ben küçükken yapardık dedim. Düşün yani, kaç yüz yıl önce.
0: 300 yıl kadar önce Hikmet Bey küçükken yapardık.
1: Yapar. Şu şaka değil. Papaz eriği vardır. Ve şu İstanbulluların ya. Sevdiği papaz eriği. O ya. Yeşil var ya.
0: Çok, hocam. Çok güzel olur.
1: Bir haber olur. Buna hatta geçen o zaman da kızdık. Şahan Gökbakar muhalif ya. Şu anda bıraktı geldi muhalif ya. Şimdi bıraktılar. Rezil kepaze oldular. O Şahan ve türevleri. Niye kepaze olduklarını söyleyeceğim.
0: Tamam.
1: Bir tane bir

0: bir tane erik koyarlar, dolar böyle. Hı-hı. Altın gibi. İşte sezonun ilk eriği 495 lira. Vay. Tamam. Hemen hesaplar kaç tane bir asgari ücretle kaç kilo alınır falan filan diye. Ulan sezonun ilk eriği diyor zaten. Üzerinde söylüyor onu. Olur. İlk karpuz çıktı. Kilosu 100 lira. 10 kilo aldım. 1000 lira lan. Bir karpuz 1000 lira. 5 kişiyse 200 karpuz. Abi dilim 25 lira falan. Espri yapılıyor. Şimdi İstanbul dışına çıkar çıkmaz 30'a inmiş. 25'e inmiş. 5 çarpı bilmem ne olmuş. Tarıma öyle bir yansıması oldu ki. Mesela çilek gibi bazı meyveler özellikle. Aynı zamanda erik. Baya bir o Şahan'ın dediği gibi erik sahibi olmak için bir yat almak lazım falan gibi salak salak espri yapmayı bıraktılar. O da şu, Sayın Bakan'ın da ifade ettiği gibi bu yağışlar sebebiyle Hı-hı. ama dengeli bir yağış. Hı-hı. Yani Hı-hı. bölgenin, Türkiye'nin sadece bir kısmı değil. Genel manada tarımsal alanlardaki dengeli ve güzel yağışlar uygun fiyatla karşılaşmaya sebep oldu.
1: Doğru.
0: Değil mi? Bakıyoruz marulu fiyatı, bilmem ne fiyatı. Bir tek şeyle takıldım hala ben. Onu niye indiremiyoruz bilmiyorum.
1: Neydi abi? Seslen...
0: Ya fesleğen ekmiyorlar fazla.
1: Biz buradan çağrı yapalım. Efendim, şey gibi fesleğen oldu. Ekin.
0: Hayır, yani satılmıyor mu hocam? Her tarafta bulamıyorum.
1: Pesto sos mu yapacaksın?
0: Hikmet evet, bravo. Pesto sosu için.
1: Hikmet abinin pesto sosu. yani ben bugüne kadar... iddialı
0: yoğundur olayım. Yani.
1: Bunu ifşa edebilirim herhalde. Kızmazsın. Bugüne kadar yediğim en başarılı pesto sostu. Onu da söyleyeyim.
0: Sağ ol, teşekkür ederim ama hakikaten bu elhamdülillah bu açıdan çok iyi. İyi ki bu yağmurlar da var. Devam etmesi de güzel.
1: Evet.
0: Su açıdan da güzel. Elhamdülillah diyelim.
1: Bin şükür. O zaman şimdi sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Sıcak diyorum çünkü gece yarısından hemen sonra yani bugünün ilk saatlerinde evet. dünya gündemine düşen bir haber.
0: Ateş
1: Amerika kes. İle İran ateşkes değil.
0: Evet.
1: Anlaşmaya vardı.
0: Anlaşmaya vardılar. Evet.
1: 19 Haziran'da Cuma günü imzaların atılacağı inşallah. Söyleniyor. Bugün gazetelerde konuya ilişkin öyle biraz giriş haberi gibi düşün. Tabii. Teferruatının çok da fazla yer almadığı süre sebebiyle, vakit sebebiyle.
0: Tabii, tabii.
1: Çünkü gazetelerin pek çoğunun taşra baskılarında yer almadı bile bu haber. O kadar önemli, daha doğrusu o kadar geç yaşanan bir gelişme. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif duyurdu. Hı hı. 19 Haziran'da İsviçre'de imzalar atılacak.
0: Atılacak, evet.
1: Süreçte katkısı olan Türkiye'ye de Sayın Şerif teşekkürlerini iletti. Senin sarı saçlın mavi gözlün evet. dedi ki Hürmüz Boğazı açılıyor, ben de ablukayı kaldırdım. Basın motorlara, petrol tabii. düşsün aşağıya falan evet. diye verdi gazı, verdi coşkuyu. İran tabii. devlet televizyonu İran Amerika'yı anlaşmaya zorladı dedi. Tam da dediğin tablo. Bakıyorsun herkes kazandı. İyi de biz bunu niye yaşadık? Tabii, öyle bir fıkra vardı ya. Yani.
0: Şey gibi gözler kapandı. Tren gibi trenleri yaptılar. Çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf. Bir açtılar ki aynı yerde duruyorlar. Az gittik uz gittik. Deretepe düz gittik. Hürmüz'ü açtık. Yaptırımları kaldırdık.
1: Evet.
0: Bir de aynı zamanda dondurulmuş varlıkların da 25 milyar dolarlık bölümünü Amerika diyor ki ya çok güzel çalıştın. Harika işler yapıyorsun İran dedi ya. Devrim muhafızları, canım devrimim, canım muhafızım, canım İran'ım benim. Uranyumun sende kalsın şimdilik. Sonra inceltirsin onu, tamam mı? Bir suyla açarsın. Arkasından ama biraz para ihtiyacı var galiba. Evet. O zaman şimdiki 25 milyar dolarını açayım, tamam mı? Burada biraz rahatla. Şeyim vardır, ödenecek füze yapacaksın daha. Füze parçaları lazım, daha doldur. Önümüzdeki hafta seneye kadar biraz bir şey topla ya. Bitirdin, attın hepsi gitti. Biraz daha bir yapman lazım. Destek alabilirsin etraftan. Pakistan'da da bir şeyler var. Şimdi bu kontrollü gerginliği aşağı doğru indirelim. Benim için şu anda kafi. Seçim de yaklaşıyor. Barışçıl olmam lazım. Öyle mi? Ha devrim. Aa yoksa diyor. Haşa diyor bazen de. Ne bu? O benim çok iyi diyor. O da. Zaten diyor biz diyor iyi olduk. Devrim muhafızları olarak sağ ol sayende bir 15-20 yılda rahat nefes alırız. Bir de parayı al para babacığım. Oman. Durun lan kesin sessizliği. Suudi Arabistan, GCC ülkeleri. İran'da bir şey konuşuyoruz da. Biz onunla iyiyiz aslında. Harika işler yapıyor. Hocam bunlar çok iyi adamlar aslında.
1: Şimdi bak.
0: Bunu, şu, bu olayı böyle bu şekilde biraz fazlasıyla karikatürize ettim. Ama hak ediyorlar mı? Fazlasını hak ediyorlar. Yani neden biliyor musun? Güzel bir cümle kurdun. Yani kim kazandı? Biz ne yaptık? Biz ne yaşadık ya? Şimdi ne oldu?
1: Ne oldu?
0: Kim kazandı? Ya İran kazandı, ABD kazandı. İsrail ciyakçak ona küfretmiş falan filan. Bir de onlarla ulaşıyoruz. Çubuklarla kim kime küfretti? Küfür. Hocam buna küfür geldi. Bak yani hepsi kazandı. İlk defa tarihindeki en geniş topraklara sahip şu anda İsrail. İran önümüzdeki bir çeyrek asrı garantiledi. Yani daha rahat şu anda ABD ilişkisi. Çünkü işte buraya kadar gelmiş. İran'da her 3-5 yılda bir sokak hareketleri falan oluyor. Yok artık öyle. Bir sürü varlıkları var. Ambargo. Abacığım para mı lazım? Ambargoyu da kaldırırız diyen ABD ya. Bundan 3 ay önce de nükleer silah ve Orta Doğu patlayacak diye tartışan da biziz. Tamam mı? Kontrollü gerginlik, kontrollü bir savaş, herkesin işine yarar derken benim iddia ile yazdığım, niye yazmıyorsun dış politika diyorlar ya, Orta Doğu'da ben 15 seneden fazla yaşadım. Hepinizden daha iyi biliyorum. Ama olacağını bildiğim için yani detay detay vererek tartışmaya gerek yok. Şartlar bu. Eğer Orta Doğu'nun oligarşik ülkeleri, bu işte efendim krallıkları ABD ile bağın sürdüğü içerisinde İran ve bu Orta Doğu bu denge Arap, Acem, İsrail dengesi böyle kalır, değişmez. Anladın mı? Çünkü herkesin koltuğu ona bağlı. O yüzden buradan baktığın zaman...
1: Oraya ilgili bir sorun var. Yani
0: bir tur atarsın böyle abi, aileleri geri geliriz.
1: İlerleyen gündem maddelerimden birini o oluşturuyor. Ona geleceğim o zaman ama bu tabii anlaşma Türkiye tarafından da memnuniyetle karşılandı.
0: Tabii.
1: Seyircilerimize ve dinleyicilerimize tabii. Onu her da söylemiş için. Olalım. Sayın Cumhurbaşkanı... Tabii. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak Aynen. söylem, tahrik ve eylemlerden Tabii. kaçınılması çağrısı yaptı. Sağduyulu bir devlet adamı, bir dünya lideri olarak. Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu haber olarak nitelendirdi Sayın Cumhurbaşkanı mevcut haberi. Bu neticenin alınmasında Amerika ve İran liderlikleri başta olmak üzere müstesna arabuluculuk gayreti için de Pakistan'a haseten teşekkürlerini evet. iletti Sayın Cumhurbaşkanı. Ayrıca Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlerde sağladıkları desteği de takdirle karşıladığını ifade etti. Türkiye olarak bölgenin barış ve istikrarı ve huzurun tesisine yönelik her türlü çabayı destekleyeceğimizi söyledi. Evet. Yani günün sonunda şöyle bir dönüp baktığımız zaman şu yaşadığımız 107 gün içinde bir kere daha iyi ki bu ülkeyi Sayın Recep Tayyip Erdoğan yönetiyor ki doğru evet, noktada evet, doğru evet. yerde durduk. Hatırlasana abi, oradan füzeler geldi, oradan bilmem ne, vay kıyamet koptu, Türkiye'nin egemenlik hakları ihlal ediliyor diye ayağa kalktı CHP, vurun İran'a dedi bilmem ne, ondan sonra ya vurmayın İran'a aslında ne gerek var falan dedi. Bu CHP'nin çelişkili davranışları, eğer hafazan Allah bu memleketi yönetiyor olsalardı yandı gülüm çeten elva, o kadar yani.
0: Enteresan nokta, bazen böyle oraya gidiyor aklım. Şimdi dedin ya, iyi ki Erdoğan vardı bu şekilde denge politikası Orta Doğu'da, işte Türkiye'nin. Abi bu son kertesi yani, ben bunu hiç sayma. Burada iyi ki Erdoğan var demiyorum ben. Bu son uç noktası bu. Bütün bunları 2013'ten itibaren bir başlat bakalım. 2007, 2008.
1: Daha 2008. Hiç ortada bu durum yokken
0: Tabii,
1: diyorsun.
0: Yani şöyle söyleyeyim, Gezi olaylarıyla şu hani içinde Osman Kavala'nın da olduğu, baronların olduğu Gezi olaylarıyla Türkiye'yi ele geçireceklerdi. İktidarı yok edeceklerdi. Bu gerçek.
1: Doğru.
0: Ondan sonra zaten standart. Dört tane şeyh dönemi. Bir gelir bir gider sağ olsun. Kör topal idare edersin. Ama yani o dönemlerde Erdoğan olmasaydı Arap Baharı ile birlikte şu an Türkiye birkaç parçalı ülkeydi zaten. Kavga etmezdik. Problem olmazdı. Anladın mı? Yani şunu demek istiyorum. Niye kavga etmezdik biliyor musun? Çünkü kavga edecek dönemdi. Biz 70'li 60'lı yıllarda Batı ile kavga ediyor muyduk? Etmiyorduk ki.
1: Ne münasebet.
0: Abi adamın elinde şurada zincir duruyor. Kötü bir temsil ama gerçeği de bu. Anlaşılması için ifade ediyorum. Zincir burada. Ayağında pranga. Türkiye çektiğin zaman
1: kıpırdayamıyorsun.
0: Kıbrıs dur. Bu kadar. Daha fazla yok. Rusya'dan bir silah, bir saldırı olursa Avrupa'ya, bize doğru. Önce sen atıl bakayım önden. Atıl önden. Ordu besleyin bakalım. 1 milyon tane ordu. Lan nüfus 45 milyon, 1 milyon ordu. Yalnız tanklarımız Tuzla'dan çıkıyor. Tuzla Piyade Okulu'ndan çıkıyor. tatbikat için 7 kilometre sonra hepsi yolda kalıyor. Arkası boş yani. Hiçbir şey yok. Hani o paşamızın dediği gibi kaşığın üzerinde Made in USA yazıyor.
1: Evet.
0: Bir şey değilse aslında. Yani. Seni kandırıyorlar hocam. Onlar ne işe yarıyor biliyor musun? Demokrasi gerçek ayarlarına döndürmek amacıyla yönetime el koydum diye adamların, yani Amerikan oğlanlarının ordusu o. Bize değil. Bize ait değil ordu. İdi. Böyle kavga eder misin Türkiye'yle? Etmezsin. Erdoğan o yüzden çok kıymetli.
1: Yani Gezi olaylarında 2013'te başladılar. Beceremediler. Tak. Hemen 2016'da bir darbe girişimi tabii oldu.
0: Ve buna, buna payanda olan içeride Amerikan oğlanları vardı. Bir numarası CHP'dir. Bir numarası. Bütün bunu geriye sardığın zaman Erdoğan'ın buraya kadar burada tartışmazsın Erdoğan'ı. Erdoğan'ı oradan tartışmaya başla.
1: He.
0: Adam bağımsızlık için büyük mücadele verdi. Ülkenin bağımsızlığı için. Görünen şeyde ne yaptı ki seçim oldu işte sandıkta çıktı bilmem. Değil. Siz de basit görüyorsunuz. Arap Baharı eşittir. Yeni dünya düzeni. Eşittir.
1: Abi.
0: Eşittir. Irak'ın işgali bitmiş 20 yıl. Orta Doğu insansızlaştırılmış. Suriye boşaltılmış.
1: Doğru.
0: Tek engel Türkiye vardı. Onu oraya göre ayarladılar çünkü. Ama olma tutmadı. Mesela orada Erdoğan bu ülkeyi böyle kurtardı.
1: Hatta sadece bu ülkeyi değil bölgeyi de kurtardı bence. Neden? Suriye evet. insansızlaştırılmış dedin. Çok doğru söyledin. İşte Irak parçalara ayrılmış dedin. Çok doğru söyledin. Şimdi Türkiye'nin yıkılmamış olması
0: tabii.
1: otomatikman
0: tabii.
1: Suriye'nin de kodlarına tabii. geri dönmesine, Irak'taki bütün o parçalanmanın da tabii. konsolide olmasına, dolayısıyla bölgedeki her türlü
0: ne
1: Siyonist
0: ifade?
1: Planın
0: Bravo.
1: Çöp olmasına sebep oldu.
0: O Siyonist planın ismi 100 yıl önce imzalandı. Gizli bir anlaşma, gizli bir anlaşma. Üzerinde yazıyor yani. Londra'daki mutabakat üzerinde yazan şey. Secret Agreement yani gizli anlaşma diye yazan şey. 1916 yılında.
1: Evet.
0: 100 yıl önce yapılmış bu anlaşmayı, yani Osmanlı'yı parçalayan ve Siyonistlerin de Orta Doğu'da hakimiyeti.
1: Sykes-Picot anlaşmasından bahsediyor.
0: Ardı Mevud'un ete kemiğe bürünmüş halidir Sykes-Picot. Ardı Mevud'un Fransız ve İngilizlerin üzerinde Musul Kerkük'ten başlayıp İsrail topraklarına kadar ve arada İsrail'i çizip böyle arada burası uluslararası bölge diye International Zone diye
1: International
0: haritası
1: zone.
0: Var.
1: Evet, evet.
0: Haritası Rusların elinde var. Bu harita var.
1: Evet,
0: bu harita
1: evet,
0: İsrail
1: evet.
0: haritasıydı.
1: Evet.
0: Bu
1: evet.
0: alçakların, Siyonistlerin haritasıydı.
1: Evet.
0: Erdoğan bu haritaya çizik attı. Hani bırak ülkeyi kurtarmak. Yani eğer eski Türkiye olmuş olsaydı geçmiş olsun. Yandı gülüm keten elva. Erdoğan bunu buradan aldı. Ondan sonra süreçler ekstrası. Balı kayma. Pandemide CHP olsaydı ne olurdu? Birbirini silkelemeye çalışan tiplere düşebiliyor musun? Paraları oraya buraya sokanlar.
1: Kahvede her destede yeni bir her oyunda yeni bir deste açmak suretiyle
0: herhangi bir travmada ne olurdu ya? Herhangi bir travmada. Fark etmez. Türkiye'de bir yer anayasa kitapçı havada 4 saniye kılıp düştü. Türkiye battı. Herhangi bir travmada ne olur Türkiye?
1: Abi,
0: hep kaybedersin.
1: 100 yılın felaketini yaşadı bu topraklar.
0: Ne olurdu?
1: 100 yılın felaketini, 2023'ün 6 Şubat'ında 100 yılın felaketini yaşadı. Ne oldu? 60 gün sonra Defne'de devlet hastanesi yapıldı ve çalışmaya başladı.
0: Dünyada,
1: 60 gün sonra.
0: Dünyada eşi benzeri.
1: Enkaz kalkmaz o kadar sürede.
0: Hani sosyal devlet dedikleri şeyin dünyada bu şekilde veren hizmeti zerre kadar inanmıyorum ki zerre kadar benzeri yoktur. Yani Almanya, Amerika falan bunu başaramaz. Bu inanılmaz bir şey. Yani nasıl Bozkurt'ta, Kastamonu'da, selde birkaç bin kişi orada büyük bir travma yaşadı. Felaketin acıları vardı orada. Çünkü büyük bir sel baskınıydı. Orada hiç unutmuyorum o şeyin anlattığı ana haberlerde. 3 bin kişi travma yaşadı. Devlet oraya 10 bin kişi gönderdi. Orayı kurtarmak amacıyla.
1: Evet.
0: Bütün bunlar dediğin gibi dediğin doğru aslında el hak doğru. Yani iyi ki var falan diyoruz. Hani bakıyoruz halimize de iyi ki çok eskiden biri var yani.
1: Doğru.
0: O zamanlar paçayı kurtarmasaydık şu anda ne yapacaktın abi? 15 Temmuz başarılı olsaydı 3 Türkiye, yeni Türkiye Cumhuriyeti, İstanbul, Ankara'yı alan, Kuzey ve bölgesi bizim içinde olduğumuz gerililer olacaktık. Hepimiz öyle olacaktık herhalde.
1: Hmm.
0: Yani ben teslim olmayacaktım. Allah verseydi savaşacaktım onlarla ömrüm yettiği kadar. Bir de işte Kuzey Kürdistan hazırdı zaten NATO birlikleri. Onlar HPK da hazırdı. Geçmiş olsun hocam. Sen bununla kavga eder misin Avrupa? Değil. Zaten İzmir diyordu ya İzmir eski belediye başkanı. Tutsayar da demişti öteki de. Ayrı para bastırdı falan filan de. Keyiften keker. Problem olmazdı onlar için. Yani Çeşme'de oturan o yalı sahipleri tırnak içerisinde beyaz Türkler, aristokratlar için hiçbir sorun yok hocam. Ben sana hiçbir sorun yok.
1: Erdoğan olmasın da ne olursa
0: tabii
1: olsun.
0: Onlar kaybetmezler. Evet. Çünkü onlar her türlü ya Yunan'ın Bravo. Kucağında oturur. alayın demiyorum, bir kısmından bahsediyorum. Amerikalı olsak daha iyi olur.

0: onu der. Çocuğunun yavur olmasından çekinmez. Kendi zaten yavurluk peşinde.
1: İngiliz olan onu terk etmediği müddetçe
0: bazıları da öyledir. Doğru.
1: Çok mutlu olurdu, Mesut tabii. Hayatına devam
0: ama
1: eder.
0: Ama bizim için sorun olurdu yani.
1: Olurdu. Neyse bin şükür ki olmadı. Ve tekrar ediyoruz. Bin şükür ki şu içinden geçtiğimiz dönemde bu kadim toprakları, kadim sular diyordu ya, bu kadim toprakları
0: toprak kadim olur ama.
1: Muhafaza eden bu kadim toprakları namusu bilen devlet yönetimiyle karşı karşıyayız. Bunun için de
0: bir şey bin
1: şükür. Evet.
0: Bak farkında değilim çok söyle insan ama muhalif olsun, yandaş olsun, bilmem ne olsa olsun insanlar. Ama Erdoğan'ın orada oturması bütün bu millete bir güven veriyor. Bunun da farkındayım. Bak muhalif birkaç kişiyle konuşuyorum dışarıda, orada burada. Hep oraya geliyoruz. O çok hoşuma giden bir şey. O güzel bir şey. Zaten o yüzden oradasın. Hani Yavuz Ağralıoğlu dediği gibi. Ne bileyim mi anası
1: Kadir Gecesi'nde doğurmuş.
0: Mübarek insanın için söylenen bir şey. Güzel bir ifadedir aslında.
1: Evet, evet.
0: Anası Kadir Gecesi'nde. Yani ne mübarek bir aurası var adamın manasında söyledi. Ama ben onu görüyorum abi. Çok önemli dedin ya. Ya güvenle oturuyorsun aslında ya. Düşünebiliyor musun? Mesela şu kayıkçı kavgası dediğin, ben dedim, sen pavyondasın, ben pavyonda değilim, ben mezarda, ben kafayı çekiyorum, parayı oraya gönder. Sevgili 25-23 yaşında metresler, polimetres, çok metre, santimetre, bunları tartışan bir CHP. Kağıt üzerinde benim başkan, sen değilsin, sen atanmış, ben verilmiş, bilmem ne. Alo, kocanı başa, ay sen karını başa. Şimdi böyle bir parti düşün, bu parti CHP.
1: Abi evet ya.
0: Bunun olduğunu kabul et. Orta Doğu'da, Irak, İran'da, Türkiye'nin... Özgür özgür götürdün koyduğun şeyin karşısına. Müşteba'nın karşısına. Ne diyecek Müşteba ya?
1: Niye gülüyorum biliyor musun? Bir de bunların
0: pavyoncu hepsi
1: belli
0: ya.
1: Bir saatten sonra genel başkanın tweetleri ve telefon mesajlarından duydukları endişe
0: evet.
1: Hat safhadaydı. Evet. O dönemki genel başkanlarının.
0: Doğru.
1: Ben selam olsun buradan Mustafa Varank'ın. CHP'liler saat gece yarısını geçti. Telefonu Özgür Özel'in yanından uzaklaştırın falan çağrısı yaptığı zaman. Abi ne içler acısı durum. Ne?
0: Ama oldu.
1: Ama öyle. Yani ironi yapmıyor da Sayın Bakan Varank.
0: Her şeyi diyoruz ya hani ulan bizi karıştırma. Hani beni karıştıramazsın zaten. Benim siyasette işim yok. Konuşuyorum sadece. Siyasi herhangi bir şeyin aparatı da değilim yani. Olmadım hayatım boyunca. Hiçbir dernek üyeli hiçbir şey yapmadım hayatım boyunca. Peki... Arkadaş ben değil onu kabul etmiyorlar. Ya ben değil partiyi 13 yıl boyunca. Pirom dedem benim, canım dedem benim, pamuklara sarılım dedemi benim. Bilmem ne. Hırslarında arınmıştır. Tek liderdir, büyük liderdir. Alkışlıyorum. Yallah yürü falan. Gaz. En son kerteye kadar herkes ama ciyak ciyak bağırıyor. Adam hain oldu, alçak oldu, bilmem itleri oldu, şey oldu. Hadi onu da anladık. Rota değişti. Da adam ben demiyorum bak adam pavyoncu diye sana diyor. Tamam mı? Hikmet Genç pavyoncu demiyor. Pavyon benden çıkmadı. Delege dedi ki pavyondaydık.
1: Doğru.
0: Benim
1: doğru.
0: En iyi bak bir de enteresan orada bir aslında şey var yani işaret de var. CHP'yi iyi anlama açısından. Diyor ki bizi diyor pavyona davet ettiler. Yani biliyor CHP nerede tavlanır? Pavyonda tavlanır.
1: Şimdi dur oraya geleceğim
0: var
1: ya.
0: Var mı öyle bir şey?
1: Sen bütün cephaneleri şimdi yok, baştan. Ya, bir cesaret. Baştan ateşledin
0: ve ardından ya. Diyor ki Kılıçdaroğlu da Ben bu partiyi arındıracağım ama öyle demiyor. Arındıracağım tamam mı? Susam Sokağı tadında bir Türkçe var.
1: Evet.
0: Arındıracağım.
1: Bir kalem, bir defter, bir de gofret alacağım.
0: Ve pavyondaki pazarlıkların hesabını soracağım diyor.
1: Şimdi
0: ona, ben demiyorum.
1: Şimdi ona geleceğiz.
0: Siz diyorsunuz.
1: Ona geleceğiz. Ona
0: o yüzden dur. Kızmayın dava açmayın.
1: Pavyon meselesine
0: kaç teşebbüs gördüm.
1: Geleceğiz. Çok hızlı birkaç dış gündemim daha var. Yani artık CHP'yi bir kere böyle şey gibi tatlıya yemekten sonra tatlıya geçmiş gibi olduk tekrar ana yemeğe dönmek.
0: Ordu tabağında tadın menüsü.
1: Sadece Konya'da düğünlere özgüdür. Arada Konya düğünlerinde
0: evet.
1: Arada bir tatlı ikram edilir. Ondan sonra şeyle devam eder.
0: Tabii
1: zerde. Tabii
0: zerde tatlısı.
1: Tabii bamya çorbası başlanır. Ben Konyalı hocam, değilim ama Konya'da uzun yıllar yaşadığım için biliyorum.
0: Kontenjan.
1: Bir de tabii bir de nerelisin demişler evli değilim demiş.
0: Evet, tamam.
1: Onun gibi bir durum. Güzel muazzam bir bamya çorbası. Bu arada tabii biz biraz gastronomi programı gibi olduk. Nimet Hanım diyor ki Hikmet abi hazır açmışken onu da söyleyeyim. Nimet Hanım diyor ki. Ben bayılırım pesto sosa. Hikmet Bey sadece ana hattıyla bir tarif verebilir mi? Bir iki üç Tamam. 30 saniyede bir özetle. Pesto sos nasıl yapılır?
0: Pesto sos şöyle yapılır. Ve malzemeleri söyleyeyim. Fesleğen.
1: Zeytinyağı.
0: İyi bir kalite sızma olsa daha tercih edilir. Dolmalık fıstık.
1: Tamam.
0: Eğer yoksa ceviz onu kullanabilirsin. Sarımsak. Diş sarımsak. Tamam. O kadar. Bir
1: peynir,
0: de tuz.
1: Peynir kullanıyoruz abi.
0: Bu tabii bunlar sosun aromaları. Burada kullanacağım parmesan peynir. Parmesan peyniri eğer yoksa, yani bu İtalyan peyniri tabii.
1: Tamam.
0: Onların çünkü pesto
1: yoksa,
0: onların.
1: Yoksa
0: eski kaşar. Özellikle kas kaşarı, gravyeri.
1: Tamam.
0: Onu yani 150-200 gram civarında. Diğerlerinde 3-4 sarımsak. 3-4 diş sarımsak.
1: Tamam.
0: Bir yarım çay bardağından biraz daha fazla zeytinyağı. Fesleğen bir demet olduğu gibi.
1: Tamam.
0: Tuz birazcık. Az bir şey karabiber atabilirsin. Çok az bir şey. Blender'dan geçiyorsun. Pişen bir sos değil. Bir karışım. Blender'dan böyle paste yani ne derler ona? Macun kusu kıvama gelecek kadar yapıyorsun. Yani bu çok yoğun bir sos oluyor. Bunu beşamel ile açman lazım.
1: Anlaşıldı.
0: Bunu da söyleyelim. Beşamel sosu, sulu bir beşamel sosu hazırlayıp bu pestoyu beşamel attığın zaman makarnayı karıştırıyorsunuz. Afiyet olsun.
1: Nimet Hanım, umarım muvaffak olmuşuzdur. Ama gerçekten muazzam lezzette.
0: Ucuz,
1: arkadaşlar
0: ucuz bir sos değil. İçinde arkadaşlar fıstık da, var. Yani dolmalık fıstık çok pahalıdır.
1: Çok pahalıdır.
0: Bir de kaşar.
1: Tamam.
0: Eğer orijinal parmesan peynir alırsan
1: işte,
0: çok ucuz.
1: İşte arkadaşlar da alt şey. Yazıda Hikmet Genç'ten sos tarifi demişler. Evet, bu sosu kenarda tutun. Biraz sonra anlattıklarımızı o sosuna batırarak
0: yarın da makarna tarifi vereceğim. Yani evde yapalım.
1: Anlaşıldı.
0: Bir miktar, durum bir
1: miktar. Anlaşıldı. Tamam. Ez cümle. Şimdi hızlı geçiyorum.
0: Tamam.
1: Dünya gündemini. İsrail umduğunu bulamadı diyor Yeni Şafak. Çünkü onlar biraz da böyle Orta Doğu'da onların da o körfez ülkelerinin bilhassa savaşa dahil olmasını, çatışma zemininin daha geniş yer almasını, dünyanın tam anlamıyla bir kaos iklimine sürüklenmesini arzu ettiler ama Türkiye başta olmak üzere sağduyu ile yaklaştı. Bölge ülkeleri de mevcut duruma diyor. Katılıyor musun? Evet veya hayır.
0: Evet.
1: Tamam, geçtik. Somali Devlet Başkanı. Abi bak, ben bunu çok önemsiyorum.
0: Hatırladım adamı ya.
1: Şeyh Hasan Şeyh Mahmut. Somali Devlet Başkanı. Bizim diyor efendim, Türkiye'den başka kimimiz var ki diyor. Hafta sonu bir Somali televizyonunda röportajı yayınlandı Sayın Başkan'ın. Somali Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'den başka kimimiz var ki diyor.
0: Bu Somali ile ilgili bir şey söyleyeyim. Doğru. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yıllar önce. Şu anda bunu söyleyen kim? Somali Cumhurbaşkanı.
1: Cumhurbaşkanı. Evet.
0: Türkiye'den başka kim? Şöyle Mogadişu'ydu galiba. Tabii oradandı. Hastaneye gittim. Hastanede işte çocuk. Orada hemen kapıdan girdik. Orada bir ihtiyacımız var. Ya bir şey hatırlamıyorum. Ya bir serum takılacak ya da bir basit bir aşı mı yapılacak bilemiyorum. Beklerken oradan karşıdan bir adam geldi, böyle bunun gibi siyahi bir adam. Ondan sonra dedim ki böyle çocuk dedi, ne bekliyorsunuz dedi. Dedim böyle bekliyorum dedim. Şey dedi, yani tabii İngilizce konuşuyorum adamla. İngilizce konuşuyoruz.
1: Tamam.
0: Dedim çocuğum dedim burada dedim şey yok, hemşire yok da şeyi bekliyoruz. Sen dedi nerelisin dedi bana. Ben dedim Türk'üm. Ondan sonra dedi falan. Aldı hemen birkaç tane şey. Stetoskop burada, doktor kendisi. Hemen geldi, tık tık tık, benim çocuk o zaman küçük. Hemen bir iğnesi bir şeyini yaptı. Yani neyse, halletti işi. Ona ya çok teşekkür ederim dedim. Hani bir de hemşire bir basit bir şey yapacaktı ama siz dedim şey yaptınız, devreye girdiniz. O da şey galiba çocuk, obstetrisyen değil, pediatrik bir adam. Adam şey, ne derler ona, Türkiye hayranı bir adam. Dedi ki Türk'üm deyince ben dedi. Bak bu yaklaşık 15 sene önce falan bir hadise olan. 15-17 sene önce. Düşünebiliyor musun? Bak, o zamanlar dahi Erdoğan o Afrika'daki o coğrafya öyle bir yüzünü çevirmiş ki.
1: Açılım, desin, evet. Afrika açılımı dediğimiz şeydi.
0: 2010'lu yıllar olsaydı, 12'li evet. Yıllar neyse o civarda. Ve adam bir Türkiye anlattı bana, bir doktor. Ne enteresan. Gelmiş de Türkiye'ye bu arada.
1: Ya.
0: Birkaç böyle konferansa katılmış falan filan böyle.
1: Ya.
0: Ona dedi ki, bir de Türkiye'de Mogadişu'ya dedi gelen pek yok. Çünkü pek menfaatleri olmuyor dedi Batı'nın. Müslüman bir Somalili bir doktor söylüyor bunu. İrfan Bagödü Hastanesi Cidde'de. İrfan Bagödü bir hastane. Dedi ki dedim pek ama dedi Erdoğan dedi Türkiye dedi bu konuda çok dedi farklı düşünüyor. Müslüman kardeş dedi farklı oluyor dedi ya. Biz yıllar boyunca İngiliz'den Fransa oradan buradan ne gördük ki dedi.
1: Ya.
0: Yaptığı 3-5 okulun dışında dedi.
1: Ya.
0: Bu aklıma o geldi. Onu görünce aklıma o geldi. Hala suratını unutmuyorum. Böyle uzun boylu, heybetli, benim gibi dazlak bir siyahi Somalili ve doktor. Çok hoşuma gitmişti o benim. Dedim ya benim çok dedi yok dedi, bir şey yapmadım. Sadece Türk olduğun için dedi. Ben buradan geçiyordum.

0: Benim görevim değil bu ama biliyorum dedi. Ama dedi ben takayım dedi ya da ben aşıyı ben yapayım dedim dedi. Zaten çocuk uzmanı adam. Hemşire yapacağı basit şeyi kendi yapması sebebi Türkiye'ye olan muhabbeti. Aklına Erdoğan geliyor adam.
1: Ya.
0: Çok enteresan değil ya. Mi? Sonra diyor ki bu
1: bak,
0: adam...
1: Bak bu görüntüler bu adam, o yıllardan.
0: Evet tabii.
1: Sen
0: ya işte
1: kıymetli
0: bu.
1: Kıymetli hanımefendiyle işte, birlikte tabii. Bölge insanını kucaklarsan ya. İşte ya. Cidde'de gelir bir doktor sana.
0: Ya dünyanın başka bir tarafında.
1: Ya Türk müsün
0: çocuğuna der. Gel ki doktor kıyafetindeki yer gelir sana onu ya. İlacını verir gider.
1: Çünkü yapılan tabii. Her şey mutlaka karşılığını buluyor. Hikmet abi. Somali açıklarında yürütülen hidrokarbon ve petrol çalışmalarını biz yapıyoruz.
0: Ne güzel.
1: Ve Somali, bak, Somali
0: bu cümle çok saçma geldi değil mi sana? Saçma bir cümle bu. Çok saçma bir cümle. Ne yap? Bir daha söyle. Oku bakayım. Yanlış mı diyeyim?
1: Somali açıklarında evet. Yürütülen
0: Somali açıklarında.
1: Evet. Hidrokarbon ve petrol arama çalışmaları.
0: Bir dakika. Ne dedi o? Hidrokarbon ne abi? Neyse tamam. İyi bir şey yani değil mi?
1: Çok iyi bir şey.
0: Tamam. Sonra.
1: Biz yapıyoruz.
0: Son cümle.
1: Evet. Türkiye.
0: Tamam. Ben her zaman şunu söylüyorum. Neden bunu yaptım? Şimdi biz burada 5 saat uzmanı alırsın buraya. Tamam petrokimyacıyı alırsın. Saatlerce konu. Altta 100 an. Özeti şu. Biraz önce verdiğim örnekle çok şey anladın değil mi? Tek bir örnek hayatta bak.
1: Evet.
0: Çok okuyan mı? Çok gezen mi? Çok hastane gören mi? Düşün. Ama bir örnek sana bütün her şeyi anlattı. 14-15 sene önceki hikayeyi anlattım.
1: Yeah.
0: Bakış açısını. Değişimi anlattım. Bak bu da bununla ilgili bir şey. 15 sene önce. Allah rızası için söyle. 15 senedim bak. 50 sene demedim. Dese ki Türkiye'deki bir firma dünyanın en eski havacılık firmalarından bir tanesi olan İtalyan Gottarella Dresella beni satın aldı. Şunu dese Avrupa'da İspanya bizim şu uçağımızla ilgileniyor. Kimin? Bizim. Ya değil. Manyak mısın oğlum sen? Neyin kimin? Bizim mi? Uçurtma mı? Arkasından dese ki sana birisi Almanya. Hani o tüyleri takıp da fötürle gelen abilerimiz vardı. Değil mi? Almanya bizim füzemizle. Askere gittiğimde hatırlıyorum. Tamam. Böyle bir tane bir joystickli bir şey vardı. Alman malı tanıtıyor adam. Bu Alman malı, Alman malı dedim ya yeter ya. Bari dedim bir el bombası yapaydık. Tamam orada tanıtım yapıyorlar ya orada. Ondan sonra. Bu da bana diyorsun bana ne diyorsun bana? 2026. Sen petrol aramayı biliyor musun? Gemin var mı? Hidrokarbon nedir? Petrol
1: şeyi
0: nedir
1: lan? Ama bak. Belçika hocam, Savunma nedir? Bakanı o dünyaca ünlü silah sanayinin başat aktörü Belçika'nın Savunma Bakanı diyor ki bu Türkiye ile iyi geçinmek zorundayız biz evet. Diyor.
0: Bir de diyor ki yani teknoloji de diyor silahta diyor bizi geçti.
1: Evet.
0: Harika işler yapıyor ya. Şimdi bütün bunu ne işte okutmak bu anlatıyor işte derdi. Hiç yorum yapmıyorum. Sen bana 2026'da karşıda oturan bir televizyoncu bir genel yönetmen diyor ki bana bakıyor demiş ki böyle Türkiye'de nerede arıyorsun nereye gittin sen benim en son kaldığım yer Erdoğan'a kadar Kardak o kayalıklarda kaldım ben oraya koyun çıkartacaktık orada kurban kesecektik biz 3 metrekare Kardak'taydım ben
1: benim Somali bir, açıklarına
0: benim,
1: gittin
0: benim bir adam diğer bir acağım da benim Fizan'da
1: ya.
0: Fizan lafı bak Fizan'da
1: ya.
0: Fizan bir şey espriydi o değil mi?
1: Çok artık, uzak anlamında.
0: Bahsettiğim gibi artık espri değil o. O eskiden fıkraydı. Fıkralıktan çıktı artık o. Nereye gitti? Fizan'a kadar yolu var. Var tabii oraya anlaşma yaptık. Fizan'dayız. Fizan orası. Bu. Erdoğan'ın bu işte Erdoğan. Sen gideceksin düşmanlık yapacaksın. Ama ben burası böyle emekli oldum. Bırak. Ben emekli olmadım da. Emekli olayım ondan sonra tartışalım. Hadi.
1: O zaman.
0: Bir de bunu söyleyince gıcık oluyor biliyor musun? Emekli vallahi değilim emekli.
1: Peki o zaman.
0: Buradan Kurt'a sesleniyorum abi. Bekle olayım. Bek bana yardımcı olsun. Öyle diyordu ya insanlar.
1: Çok çalışmak lazım abi. Ben böyle söylediğim zaman çok kızıyorlar.
0: Kim o?
1: Ya öyle. Yani
0: çok ne yapmamız lazım?
1: Çok çalışmak lazım.
0: Tabii. Özellikle şimdi, öğrenci çocuklarımız çok kızıyor.
1: Şimdi artık iç gündeme dönelim mi?
0: Oo evet, geç abi. Bile kaldı. Program bitmek üzere.
1: Yarın kürsüye kim çıkacak? Niye? Sen bunu söyleyince bana bir gülme geliyor. Ulan
0: kalep koyacağını koysan papatya falan çıkacak çıkmayacak çıkacak çıkmayacak diye.
1: Özgür Kemal.
0: Özgür çıkacak. Ay işte bu. Ben ne diyorum? Çok sıkça kullandığım büyüklerimden öğrendiğim o ifade. Hali perişanı derdi büyüklerimiz. Hali perişanı yani perişan hali.
1: Ya.
0: Cabir'in hali perişanı.
1: Gördük.
0: Yazıklar olsun yani.
1: Dünya işte ben başta onu sen söyledim peşin.
0: Hidrokarbon diyorsun, sodyum permanganat diyorsun, oligo element diyorsun, geniş spektrum antibakteriyel diyorsun.
1: Peşin.
0: Buraya dönüyorsun, pavyon. Anam yani hocam bak sodyum permanganat en çok sevdiğim kimyasal bileşim değil mi? Öyle değil mi hocam? Polikarbon bilmem.

0: başka ne? Söyle abi. Nükleer, değil mi?
1: Hidroklorik asit.
0: Hidroklorik asit.
1: Tamam.
0: Sülfürik asit. H2O diyorsun. Tamam. Burayı biliyorsun abi. Para kulesi, pavyon.
1: Baklava kutusu.
0: Baklava kutusu, para. Ve birbirine...
1: Battaniye.

0: Benim ben de. Daha uğraşırsan daha fazla ağır konuşur. Bak şimdi hafif konuşuyorum. Çok küçüksünüz. Yani böcek siyaseti bırakın ya. Halkın iktidarı ne demek abi? Çevir bakayım İngilizceye, Fransızcaya, Malayca'ya veya da Mokoko'nun Afrika diline. Hogo Mogo iktidara Koko dedi mesela. Ne oldu abi? Halkın iktidarı nasıl oluyor? O olamaz. Ulan 25 yıldır sandıkla bu adam seçiliyor. Halk iktidar olmuyor mu? Olmuyor. Ben oluyorum. Nasıl niye oluyorsun? Bende peştemal var. Polimetres. Biliyorsun polimetres çok metresli. Bir tane yetmiyor bize.
1: Tamam. Ha,
0: heykel. Bir de şey ne derler ona mezarlıkta sürekli ritüel yapıyoruz. Bu mudur yani? Böyle mi geleceksin? Şimdi adam hala bunu atmaya çalışıyor. Öteki taraftan diyor arındıracağım diyor ben sizi. Ulan pis diyor o ona. Sen diyor pislettin burayı diyor. Ettin diyor CHP'nin içine ettin diyor. Ben geleceğim teker teker 9 tane buradan 3 tane buradan. Yarın şu anda hala belli değil. Ya bir parti düşün abi. Hala 100 yıllık diyorsunuz yazıklar olsun size. Bir parti düşün. Grup toplantısı kimin yapacağı belli değil. İki tane baş demiyorum. Yani saçma bir şey var ortada.
1: Abi,
0: ve sen buna diyorsun ki bunlar ülkeye gelse var ya.
1: Az önce onlar...
0: Demokrasi uçar. Ne yapar? Uçar. Halkın iktidarı sayılır.
1: Bak,
0: abi Allah önce, Allah koruyor. Allah önce, halkı halkımızı koruyor Allah sizden.
1: Az önce ondan bahsettim. Manyak bu dünya ya. Düzeninde, bu zamanın ruhunda, bu gelişmeler yaşanırken...
0: Pavyon.
1: Olsaydı da bir...
0: Hocam pavyon.
1: CHP'nin içinde bulunduğu bir iktidar olsaydı. Evet. Allah!
0: Bak bunu bir daha söyleyelim. Bakın Sayın Özgür Özel, Sayın Kılıçdaroğlu, Kemal abi, Özelcik... Sana bir şey söyleyeceğim. Yani tamam hakkınızdır. Bir şey paylaşıyorsunuz ortada doğru olabilir. Yani hayır benim. Atanmış benim falan filan. Ama bir gerçek var. Lütfen Allah rızası için şunu yapmayın ya. Adam diyor ki seni silkeliyorum. 9 tane buradan 2 tane buradan. Haftaya da buraya geliyorum. O da nah yaparsın diyor değil mi? Kav. Arkadaşlar bizi karıştırmayın Allah'ın seversen ya. Bu pisliğe abi, tepki görüyorum artık. Abi, hepsi pavyon mu? Hepsi pavyon.
1: Tamam.
0: Hayır şimdi, ben de, ya siz pavyon mu? Ulan ben demiyorum daha geçen hafta bıraktım pavyonu. Hani şey açısından kullanmayayım artık. Hani bir parti ülke yönetmeye talip. 100 yıllık Kuvayi Milliye falan çok dolu. Partiyle efendim pavyon özdeşim. Ben demiyorum. Diyor ki pavyon masalarında, pavyondaki masalarda pazarlık yapılan parti almaktan kurtaracağım. Kim diyor?
1: Kim diyor?
0: Cumhurbaşkanı adayı söyle. Kimin Cumhurbaşkanı adayı? Cumhuriyet Halk Partisi. Atatürk'ün koltuğu diyor ki bu pavyonda koltuğundaki oturan kişi
1: tamam.
0: Dedi ki 13 yıl boyunca şu pavyondan sizi temizleyeceğim diyor.
1: Güzel
0: peki
1: abi.
0: Niye dönüp dolaşıp da dün de söylüyor? Bizde bir siyasi komplo yapılıyor. Evet.
1: Sadece...
0: Erdoğan bizimle uğraşıyor. Ulan Erdoğan seninle uğraşmıyor. Erdoğan ciddi işleri var. Ne iş olur sizin gibi adamlar Erdoğan'ın?
1: Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı değildi Kılıçdaroğlu. Altılı Masa'nın İç dış her türlü bileşenin, yoldan geçenin çevrilip bakanlık
0: vaat
1: edildiği.
0: Hadi uzun bakan.
1: Ya abi hakikaten bir dönem bak. Bir dönem tablo.
0: Kabile.
1: Tablo öyleydi. Mesela biri geçiyor sen ne iş yapıyorsun diyorlar. Benim turizm ajantam var diyor. Gel. Kültür ve Turizm Bakanı olmak ister misin? Gel falan diye. Böyle enteresan bir tablo.
0: Bu da yaşandı doğru söylüyorsun.
1: Bu mesela genel başkanlık... Düzeltiyorum. Cumhurbaşkanı adaylığı Saadet Partisi'nin önünde bir kandil vallahi günü ilan edilmişti. O Saadet Partisi'nin bugünkü genel başkanı diyor ki...
0: Kim abi bilmiyorum ha. Kim?
1: Arıkan. Değil mi? Arıkan. Kim? Arıkan mıydı soyadı? Ben de bilmiyorum. Genç bir genç kuşaktan.
0: Şimdi ben keserler söyleyeyim. Vallahi bilmiyorum.
1: Tamam. Genç kuşaktan.
0: O kadar uzak ki, o kadar süfli ki.
1: Genç kuşaktan bir siyasetçi. İlk mesela o söyledi kürsüye çıkıp. Belediye koridorlarını pavyona çevirdiniz dedi ya. Ben de odada arkadaşlarla oturuyoruz. Onu duyduk. Dedim ki arkadaş yani de o belediyelerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmesi için Cumhuriyet Halk Partililerden daha fazla siz çalıştınız.
0: Bravo.
1: Siz çalıştınız yani kalkıp da bundan şikayet etmeyin Arıkan.
0: Konuş Ömer konuş.
1: Ama öyleydi abi.
0: İyi
1: şimdi
0: öyle.
1: Bunların Cumhurbaşkanı adayı çıkıyor ve diyor ki ben partiyi pavyon köşelerinden kurtaracağım.
0: Evet haklı kurtarsın bence. Pavyonu bir de aynı zamanda affedersin lütfen şunları bu işi bu kadar çeşitli yap. Yani bizim kafamız artık adam fantezi yapıyor diyorum onu da anlarım. Hemen aklı şeye gidiyor. Fantezi derken para alma konusunda fantezi yapıyor adam. Şimdi uzmansın değil mi? Uzman adam ne yapar abi? Mesela bilardo oynuyorsun değil mi? Islak yok. Ama

0: Bir de böyle gereksiz bir şekilde buradan bir pike çekersin değil mi? Bir varyata yaparsın. Bir gol atarsın falan filan. Bu varyatadır, iyidir çünkü. Ötekiler hava atar. Çünkü paraya oynuyorsun. Saate oynuyorsun. Bilardo'dan bahsediyorum. Cafer'in de bu rüşvet ve yolsuzluk meselesinde adam varyata yapıyor. Yani düz almıyor. Düz almak gizli bir şekilde almak vermek değil mi? Hani de çanta vardı. Biz çanta diye biliyoruz. Ve bir de kule biliyoruz. Gördük. İlk kule. Adamlar varyata yapıyorlar. Adam fantezi yapıyor. Battaniye sarılı. Dolar. Eğer neydi? Pound isteyen kimdi? Pound.
1: Ataşehir. Başkan Pound seviyor.
0: Çünkü İngiltere'de bir yakını var. Çocuğum bir
1: Başkan
0: neyse.
1: Pound seviyor. Sebebine sorma. Başkan tamam. Pound seviyor.
0: Diğeri sırt çantası.
1: Evet.
0: Yakalandı. Öteki çek. Evet. Valiz. Jammer olduğu. Olup Jammer mı değil mi diye bilemedi.
1: Jammer o ya. Jammer ya.
0: Şimdi git. Ekranda herkesin gözü önünde. O açtılar değil mi çantanın içinden? Evet. Jammer çıkmadı.
1: Evet.
0: Demek ki yokmuş. Şaşırdık. Tamam. Başka ne var abi? Duvarın üstünde var. Bak.
1: Evinin duvarının.
0: Vallahi bak bunu ben demiyorum. Peştemalli şey diyor. Kemal Yalım. Hı. Değil mi? Peştemalli abiniz söylüyor bunu. Hani gönül rahatlığı var adam. Evet yiğidin malı meydandır. Açıyor kapıyı. Ben de benim lan diyor. Ha tamam kapat. Kalk. 25, 21 değil 25 diyor mesela. Diğerde de bunu yapıyor. Yani başka ne vardı? İşte pasta kutusu.
1: Baklava kutusu var.
0: Pasta kutusu da bu. Pasta Türk lirası mıydı?
1: Pasta Türk lirası. Bursa'da.
0: Tamam.
1: Bursa'da oldu.
0: Kutusunda.
1: Baklava kutusunda.
0: Hocam fotoğraflanmış.
1: Avro.
0: Tabii.
1: Baklava kutusu.
0: Şimdi mesela bazıları konuşamıyor. Tanju Özcanlar gibi. Fazla da o konuyu açmıyor özgözler. Çünkü eşek gibi biliyorlar. Neyi biliyorlar?
1: Neyi?
0: Fotoğraflanmış, her şeyi ispatlanmış.
1: Hayır aynı bakalım.
0: Şeydeki gibi, o baklava kutusundaki eurolar gibi belli, açık, net. Battaniye sarsan da rüşvet yine rüşvettir. Doğru mu? Baklava kutusunda olsan da hırsızlık yine hırsızlıktır hocam. Değişen bir şey yok. Ama adam varyata yapmış. Zirveyi de Özkan Yalım yapmış. Beni aradı. Bir adam böyle hayal dünyası olmaz. Anlayın, biz salak değiliz. Evet. Dedi ki oraya kadar gel. Evime yaklaş. Evet.
1: Tamam.
0: Orada duvar üzerine bırak. Ben oradan alırım. Şimdi hocam bunu hepsi biliyor. CHP'liler de bunu biliyor. Böyle bir yere geldik ki artık CHP'nin nasıl para aldığını, hangi varyatalarla, hangi fantezilerle ulaştırıldığı konusunda hiçbir şüphe yok. Onlar da biliyor. Demin ki mevzuyu da ekleyeyim. Öyle bitireceğim. O da şu. Sen böyle bir parti diyorsun. Yarın ne olacak diye bana soruyorsun. Abi adamlar orada da fantezi yaparlar. Adam bilmem bir şey üzerine çıkar. Grup toplantısını değil mi? Dikmen Tepesi'nin bilmem neresinden yapar.
1: Evet.
0: Çünkü öteki dedi ki ben de genel merkeze çekiliyorum. Neden? Çünkü çoğunluk onlarda. Bu da yaşandı. Ben doğru işli gidersem hemen taktiksel bir geri çekilme hamlesi değil mi hocam? Hilal sistemi yaptı. Dedi ki ben genel merkeze geri çekileyim. Vurkaç taktiğiyle uzaktan dedi şeyleri tek tek indireyim. Nedir o? Vekilleri indireyim. Böyle hakikaten dizi gibi
1: çok enteresan
0: ben
1: şeyler oluyor.
0: Sanıyorsun sabah kalkıyorum. Şimdi, hani insan
1: bunlar bakar, parti kuracak mı Hikmet abi?
0: Hiç bilmiyorum. Çok teşekkür
1: ederim. Sen ne gördüğün ne? Yani şeyin ne? Yani şartlar, emareler neyi gösteriyor?
0: Parti kurmaya çalıştığını herkes biliyor. Biliyoruz. Satın almak istedi mi? Doğru. Hazırlığını satın alayım dedi yani. Hazırlığı varken niye bir daha kurayım?
1: DSP Genel Başkanı Önder Aksakal açıkladı yani. Ve partinizi bize verin demişler. Yani.
0: Kimse bunu yalanlamadı zaten.
1: Tamam.
0: Parti arıyorlar. Ne demek parti aramak? İşin sonunda ne olacağını kestiremedikleri
1: için. Ama bugün sabahta bir haber var Hikmet abi. Bak bu kıymetli bir haber.
0: Evet.
1: 111 tane milletvekili vardı ya. Kurultaya evet. Gidelim.
0: Evet, evet evet.
1: Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemiyoruz diyen. Özgür Özel hadi yeni partiye gelin dediğinde bunlardan 50'si ne işin var seninle ya ben CHP'de kalacağım. Pirom canım pirom diyecek beklentisinde. Dolayısıyla 138 CHP milletvekilinin 60 kadarı falan olursa böyle yeni bir partiye. O da şimdi o 50'yi gören de ya hakikaten ya biz manyak mıyız burada CHP gibi bir şey varken biz niye tabii, başka yere gidelim
0: tabii.
1: Diyenlerle bu sayı gittikçe
0: çok güzel
1: azalabilir ve fiyasko ile neticelenebilir diyorlar.
0: Bence
1: haberde
0: bütün bu sorunların hepsinin üzerinde çok şey bir bakış noktası parti kuracak mı kim ayrılacak meselesi.
1: Evet.
0: Yani bu kavga ve bunlar buna utanmazlar. Ben söyleyeyim. Yani Özgür Özel özelinde söylemeyeyim ama genelde söyleyeyim. Ne kadar bunların kepaze halini dile getirsek de anlatsak da Yani utanmıyorlar. Ya Rabbi şükür diyor, geçip gidiyor adam. Yani onda bir utanma da duygusu yok. Onu beklemiyoruz zaten. Ama bir gerçek var.

0: Ne olacağını hiç kimse kestiremez, biliyor musun? Aynı mutlak butlandan sonra ne olacağını kimsenin kestiremediği gibi. Hiç kimse bunları öngöremedi. Doğru mu? Hı. Bana şimdiye kadar mutlak butan çıkacak, Kılıçdaroğlu oraya oturacak, tırpandan geçirecek, ele geçecek partiyi, bunları kovacak. Böyle gitmiyor şu anda. Hiç böyle gitmiyor. Ya da tam tersi, asla mutlak butlan olmaz. Hı. Kim diyordu onu? Tanju Özcan diyordu ya. Zerre kadar inanmıyorum.
1: Şöyle ya, bırak. Ya, daha sonra... O siyaseti de bırakıyordu. Evet, Erdoğan seçilirse siyaseti tabii bırakacağım. Sözümden dönmem.
0: Hepsi, ama aşağı yukarı hepsi bu. Kalibre bu. Yani evet, kalibre, kapasite. Özkan Yılım, Tanju Özcan. Cumhuriyet Halk Partisi maalesef seviyede bu kadar düştü. Bak maalesef derken söylediğimin arkasındayım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi düzelmiş halinin de, bu halde değil, çıkıp da düzelmiş halini de bu ülkeye hizmet vereceğine inanmayan bir insan. Bunu her zaman söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bir think tank kuruluşu olarak kalmalı. Siyaset yapmamalı.
1: Seviye nereye düştü?
0: Abi seviye şu. Şimdi dedim ya, herkes birbirine aleyhine, yani ne yapacağı belli olmayan bir genel merkez, İstanbul'daki CHP merkezinde il binasında ne yapmışlardı Gürsel Tekin'e?
1: Dışkı.
0: Poşet temizliği ilaçlar neyse.
1: Dışkılamışlar yani. Ama getirip bırakmışlar, ama bizatihi orada dışkılamışlar. İl başkanlığı makamına dışkılamışlar.
0: FETÖ'nün itleri bize bilmem ne falan. Öteki ya sen FETÖ'cüsün. Bizim KC'mizde olduğu gibi hangimiz daha FETÖ'cü? Arındıracağım pavyonu arındır. Ne pavyonu lan? Burada pavyoncu olmaz. Sanki. Şimdi bu seviye buraya kadar indi.
1: Tamam.
0: Kimsenin öngöremedi aslında. Herkesin merak ettiği şey dedi, senin sorduğun soru. Şimdi denemeler yapılıyor ya, belli ya. Acaba hazır bir tane parti mi bulsak şu anda? Çünkü bir sevini şöyle 81 ilden en az 41'inde örgütlenmiş olman lazım. Şimdi yeni kursan örgütlenme
1: vakit alacak.
0: Hazır DSP olmadı. Ankara'da bir yer tutmuşlar, sabah öğrendim. Bir ofis tutmuşlar. Alternatif bir ofis. Genel merkez gibi kullanacaklarmış.
1: Allah Allah.
0: Tabii. Çünkü sağ nerede buluşacaksın? Hep mecliste buluşamazsın.
1: Yani.
0: Farklı takım spekülasyonlara sebep olabilir.
1: Doğru.
0: Salı günü belki de oraya çekilecekler, belli değil. Kılıçdaroğlu da açıklamıyor. Şu anda aynen iki tane kovboyun, hatırla Bir Avuç Dolar filmini ya da İyi Kötü Çirkin. Eller burada duruyor.
1: Düello'da diyorsun.
0: O birkaç dakika böyle devam ediyor. Gözler birbirini gösterir. Şu anda Salı yağ grup toplantısı. Özgözler burada. Kılıçdaroğlu bu tarafta. Eller böyle aşağı doğru kovboy. Kim önce çekecek ve vuracak?
1: Ha.
0: Olay burada devam ediyor.
1: Otur al çekirdeğini, otur seyret.
0: Tabii
1: yani.
0: Ama ciddi, gerçekten ciddi de böyle yaz, biliyor musun? Onlar da bilmiyor. Bak Kılıçdaroğlu, ben geçen hafta dedi ki ben grup toplantısı yapacağım, gelin dedi. Adamlar erken tedbir aldı. Savaş taktiği gibi düşün. Ön cephede, ön tarafta yer alınca, kapatınca o tarafları, tamam mı? Adam havada takla atıp, ben programda hatırlıyoruz, programdaydık. Tak diye haber düştü, oraya gitmiyorum ben. O gün değiştirdi.
1: Evet.
0: O yüzden o kadar belirsiz ki her şey. Parti bakalım, olacak mı, olmayacak mı? Eliç dedin ya, sen hani, sabahın haberi. Eliç dedin ya, hiç bilemezsin abi. Tamamı, bak bir daha söyleyeyim. %80'i
1: CHP'de kalabilir.
0: Hayır, Özer'e de ihanet edebilir.
1: Ha işte, CHP'de kalıp Özgür Özer'e hadi dediğinde...
0: Ulan teşkilat şurada bakanlar var şu anda, bekliyor adam. Ya diyor, İmamoğlu içen cezayı yedi mi yedi? 6 ay sonra diyor, İmamoğlu 20 yıl içeride yatacak.
1: Şeyi hatırladın
0: ulan
1: mı?
0: Ulan bu adam kime dayanıyor diye.
1: Bak bak, DSP'yi bölme planı vardı 2002'de. Bu DSP'yi bölme planını hayata geçiren Hüsamettin Özkan, Kemal Derviş ve İsmail Cem üçlüsüydü.
0: Evet.
1: Ama en başat aktör Kemal Derviş'ti. Hadi toparlan, kopartıyoruz bilmem ne. Abi Kemal Derviş şarkı bir anda bir tabir yerindeyse sıvıştı ortadan. Hüsamettin Özkan ve İsmail Cem böyle kaldılar.
0: Mal gibi kaldılar.
1: Bravo. Şimdi bu CHP'nin kodlarında yola çıktıktan sonra dönenler.
0: Şimdi bak diyorum ya, millet şu anda bekliyor.
1: Arkada bittirenler.
0: Delegiler dahil.
1: Oo,
0: kim galebe çalacak? Kim daha güçlü? Bak kontrol et. Siyaset de bu.
1: Çok hareketli
0: ya. CHP'nin siyaset de bu zaten. Bak. Bakalım. Bak bu İmamoğlu eğer içeride kalırsa, ki kalacağı benziyor. Tamam, kimle yürüyeceğiz? Kimle? Mahir Başarır, Özgür Özel. Ulan bunlar bizi çiğ çiğ yer lan. Çünkü neden? Neden yersin abi? Yemez abi. Gidelim oraya. Bir dakika dur. Orada biz hemen dönmedik ki. Biz bekleyelim istersen. Yeni parti kullanana kadar ne yapacağımıza oradan karar veririz. Şu anda CHP örgütündeki mahalle sorumlusundan tut, vekile kadar ki tüm herkes böyle düşünüyor.
1: Bekleyip göreceğiz.
0: Tabii.
1: İzmirli...
0: Havada karar değiştirebilirler.
1: İzmirli seyircilerimizin ve dinleyicilerimizin tabiriyle Çiğdem, Kahir ekseriyetin tabiriyle çekirdek al,
0: evet,
1: otur, seyret.
0: Tabii son fena, dakikaya kadar da.
1: Fena action, yani, fena hareket.
0: Bir şey söyleyeceğim yani.
1: Fena adrenalin.
0: Doğru yerden bakmıyor muyum? Yani ben çok bir, doğru yerden birkaç saat kala biz Kılıçdaroğlu'nun meclise bekliyorduk. Birkaç saat içerisinde genel merkeze çekildi adam.
1: Evet.
0: Yani iki saatte
1: saktik.
0: İki saatte grubu kim yaptı? Grubu Özel yapmış oldu. Bu ne yaptı? Oradan başladı. Dedi ki şu anda burada olduğuma bakma. Ben yine de arındıracağım dedi, tamam mı? Ve 9 tanesini karşı taktiğinde oldu. 9 bu. Bir dakika dur. 26 istifa ediyoruz parti meclisinden dedi. Peşinden herkes gelmedi.
1: Evet. Hadi
0: buyur. O dedi ki acaba nereye gitsek lan, buraya mı buraya mı falan. Tamam.
1: Dur,
0: bak çok, taktikler
1: çok,
0: devam ediyor
1: karşı. Çok heyecanlı, tamam. Hareketli. Sen az önce bir cümlede geçirdin adını. Bunlar kiminle yürüyecek dedin ya. Yani Özgür Özel'le... Ali Mahir Başarır'la mı yürüyecekler
0: tabii,
1: dedin.
0: Çok kişi korkuyor.
1: Tabii ki ister istemez düşünüyor. Neden mesela? Hafta sonu Ali Mahir Başarır bir YouTuber'ın sorularını cevapladı. Orada meğer abi adam ne kadar doluymuş ya Ali Mahir Başarır. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu ambalajlar içinde hırslarından arınmış en ideal cumhurbaşkanı.
0: En iyi pazarlayanlardan.
1: 13. Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Yardımcım. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Yardımcım. Abi adamın arkasından... Ho ho neymiş şimdi, artık mızrak çuvala bir dinleyelim de
0: bakalım
1: ben neymiş. Ne anlattığım buradan anlaşılsın. Veririz, buyurunuz, dinleyelim.
2: 2020'de Vela Obey'e söylediğim bir cümle var.
3: 2020'de. 20'de.
2: Abi dedim bu acayip bir adam, doğruları söylemiyor bize. Çok yalan söylüyor.
1: Kılıçdaroğlu.
2: Boşver dedim, şey yapma dedim, tanımıyorsun dedi. Tanımıyorum ama dedim, yalan söylüyor. Niye? İnkar ediyor adam. Burada oturup üçümüz konuşuruz. Size bir sürü şey söyler. Barış Terkoğlu ile ilgili şunu yapalım bunu yapalım der. Yaparsınız. Karar alırsınız. Barış gittiği zaman, aa öyle mi yapmışlar? İnanın vallahi haberim yok. Yazık, çok ayıp ya. Şuraya bak, Ali Mahir'e bak. Gider. Ben bunu gördüğüm için söylüyorum bakın. Bir insan bu kadar kolay yalan söylemez, iftira atmaz. Yani.
3: Ama yani Ali Mahir Bey, o zaman bu kadar yalancı, sizin ifadenizi elbette söylüyorum. Bu kadar yalancı birinin peşinden Canhıraş Cumhurbaşkanlığı adaylığında sizin koşmuş olmanız, savunmanız, ben ekranlarda bunu, bizler size tepki geliyor.
0: Bu ne biliyor musun?
1: Yeter.
0: Bak, bu ne biliyor musun? Yani şimdi diyor yani efendim neden mizah? Değil mi? Yani, ne diyor kadın? Evet. O tırnaklarını törpülek böyle. Hadi. Hadi hadi diyor ya, hadi hadi diye. Tamam. Şimdi bu soru bu. Bak aslında çok güzel yerden yani, ne diyor? Çok bu kadar yalan söyleyen adam görmemiş. Çok yalancı
1: bir adamdı diyor.
0: Soru çok basit. Madem bu kadar yalancıydı. Erkeğe de geç fark etmez. Bunun cumhurbaşkanı olması için çok koşturdunuz dedi kadın.
1: Ya hadi bakalım.
0: Demek ki sen yalancı da olsa, değil mi? Yalancının peşinden koşabiliyorsun.
1: Şimdi Hikmet abi.
0: Aslında kendini anlatıyor.
1: Hikmet abi.
0: Ben yalan söylediği yüz yüz bildiğim insanların peşinden koşabilirim. Ben de böyle bir tıynete sahibim. Çünkü ben diyor.
1: Şimdi onu ben devam edeyim o zaman. O zaman ona ben devam edeyim. Efendim biz Ali Mahir Başarır adı geçtiğinde deriz ki Türkiye'de homoseksüellik denince akla gelen ilk isim. Neden bunu söyleriz? Çünkü homoseksüellerin bu ülkeyi karıştırma maksadı taşıyan o izinsiz gösterilerine izin verilmediği için kendini siper etmiş. Onların siyasi hamiliğine soyunmuş ve onlar hepinizden daha onurlu insanlar, bu ülkenin aydınlık geleceği için çalışan insanlar diyerek homoseksüel olmayanların tamamının onuruna laf söylemiş bir adam karşımızda böyle bir tabloyla çıkınca demiştik ki homoseksüellik denince bu ülkede akla gelen ilk isim Ali Mahir Başarır.
0: Evet,
1: ben şimdi
0: üzerinden...
1: bu sözümü geri alıyorum. Çünkü Ali Mahir Başarır bugün söylediğini yarın inkar edebiliyor. Evet. Dolayısıyla bu ülkede homoseksüellik denince akla gelen ilk isim Ali Mahir Başarır olmayabilir. Yani ben buraya bir şey koyayım, bir opsiyon koyayım tüm seyircilerimize ve dinleyicilerimize. Bunu da hatırlatmış olayım.
0: Çok güzel. Bu konuşmasından sonra da Türkiye'de yalancı olduğunu bile bile bir adamın peşinden koşup da onun için canhıraş bir şekilde o adaylığı için ve onun Cumhurbaşkanı olması için çalışan kişi olarak aklımıza kim gelecek?
1: Ali Mahir Başarır.
0: Kim o? Acayip yalan söylüyor. Değil mi?
1: Tamam.
0: Arkasından ne yalan söylüyor? Ne oluyor? Çok yalan söylüyor.
1: Ne oluyor? Veli Ağababa'ya söylemiştim.
0: Ama oradaki hanımefendi de diyor ki ama diyor, sen bunu çok koşturdun. Ama yalan söylüyor.
1: Tamam.
0: Diyor. Evet, çok güzel. Bir şey daha söyleyeyim.
1: Bitiriyorum.
0: Bence bunu burada söylemek gereksiz olacak. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.
1: Peki. Efendim, günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda buluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
3: İyi Finans sunar.

0: Kilise senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: Hakan abi.
1: Ardan, senin ne işin var burada?
0: Abi benim rüyamdayız.
1: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
2: Rüyanın yıldızını da unutmayalım.
3: Siz nasıl geldiniz?
4: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
5: Vay vay vay. Çocuklar.
2: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
5: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
6: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya Takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
2: Otobit'te. TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TV bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek.

ufak bir grup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Gol, gol, gol, gol. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: Merhabalar, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. 107 gündür süren ABD-İran savaşında artık sonunda nihayet bir anlaşmaya varıldı. Taraflar mutabakat zaptını onayladılar. ABD Başkanı Donald Trump ablukanın kalkacağını söylüyor ama bunu söylerken bile tehdit dilinden vazgeçmiyor. Şöyle İran tarafına dönüp baktığımızdaysa İran'ın eli tetikte olsa da anlaşma sayesinde derin bir nefes aldı diyebiliriz.
1: Millet İran derin nabardı alava bar piruzihay meydani.
2: Savaş bitti, anlaşmaya varıldı. ABD İran arasında barış sağlandı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran'ın anlaşmaya vardığını açıkladı. Şerif, tüm tarafların Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde askeri operasyonları sona erdireceklerini söyledi. İmzaların 19 Haziran'da İsviçre'de atılacağını duyurdu. Arabuluculuk yapan Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'a da teşekkür etti. ABD Başkanı Donald Trump ise Şerif'in ardından açıklama yaptı. Trump, İran'la yapılan anlaşma artık tamamlandı dedi. Anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz açılacağını ve ablukanın kalkacağını belirtti. Trump, dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın, petrol aksın ifadelerini kullandı. ABD Başkanı tehdidi de elden bırakmadı. İran'ın nükleer programını sonlandırmaması durumunda ABD saldırılarının başlayacağını söyledi. İran cephesi de anlaşmayı doğruladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını duyurdu.
3: Bu çok uzun görüşmeler, belki 14 ya da 15 saatten fazla sürdü. Bu görüşmeler sırasında İran'ın metne ilişkin son değişikliklerini sunduk ve doğal olarak bu değişiklikler incelendi ve İslamabad mutabakat zaptı nihai hale getirildi.
2: İran Devlet Televizyonu'ndaysa mutabakat zaptının ayrıntıları okundu.
4: Lübnan'a dahil olmak üzere tüm cephelerdeki savaş ve askeri operasyonlar derhal ve kalıcı olarak sona erecektir. Ayrıca İran'a karşı uygulanan deniz ablukası da derhal ve tamamen kaldırılacaktır.
2: Öte yandan İran, İsrail'in olası saldırılarına da hazırlıklı. İran ordusu "parmağımız tetikte" mesajı verdi.
0: Şimdi Orta Doğu'daki bu gerilimde kritik bir eşiğin aşıldığını söyleyebiliriz. Haliyle Türkiye başta olmak üzere birçok ülke de bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladı.
2: Orta Doğu'da savaş bitti, ABD ve İran arasında yürütülen müzakerelerde anlaşma sağlandı. Dünya kararı memnuniyetle karşıladı. Sürecin en önemli aktörlerinden biri de Türkiye'ydi. Tarafların uzlaşıya varmasında kritik bir rol oynadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını belirtti. Erdoğan açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Erdoğan sabotajlara karşı uyarılarda bulundu. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum dedi. Barış sürecine desteklerinin süreceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da anlaşmanın önemli olduğunu belirtti. Sosyal medya hesabından söz konusu mutabakat bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi yolunda önemli bir merhale teşkil etmektedir. Tamamlayıcı görüşmelerinde yapıcı bir tutumla sürdürülmesini ümit ediyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet

0: Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da mutabakatın sağlanmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Kurtulmuş, başta Netanyahu ve suç ortakları olmak üzere bölgemizi yeni çatışmalara sürüklemek isteyen çevrelerin provokasyonlarına da fırsat verilmemelidir ifadelerini kullandı. Anlaşmaya uluslararası toplumdan da destek geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Katar yönetimi mutabakatın bölgesel barış ve ekonomik büyüme açısından önemli bir adım olduğunu bildirdi. İngiltere, İtalya ve Almanya'nın da içinde bulunduğu Avrupa dörtlüsü, İran'ın nükleer programdan tamamen geri adım atması şartıyla tüm yaptırımların kalkabileceğini vurguladı. Avrupa liderleri özellikle Hürmüz Boğazı'nda seyrü sefer özgürlüğünün yeniden sağlanmasının küresel ekonomi açısından kritik önemde olduğuna dikkat çekti.
1: İbrahim Kalın'dan da bir açıklama var MİT Başkanı. Diyor ki İbrahim Kalın, temkinli bir bekleyiş içerisindeyiz. Bu sürece dair ABD-İran arasındaki barış sürecine ilişkin neden temkinli aslında olduklarının da altını şöyle dolduruyor MİT Başkanı. Diyor ki çünkü önümüzdeki süreçte müzakereler olacak ve bu süreç zorlu geçecek ifadesini kullanıyor. Kalın şöyle anlatıyor. Dün akşam Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmanın var olduğuna dair haber hepimiz tarafından memnuniyetle karşılandı ama temkinli bir bekleyişin içerisindeyiz. Zira önümüzdeki süreçte müzakerelerde asıl konuların ele alındığı, tartışıldığı, müzakere edildiği zorlu bir süreç olacak diyor Kalın. Bu süreçte destek veren başta Pakistan ve Katar olmak üzere bu konuda kararlılık gösteren tüm ülkeleri ve liderlerini kutluyoruz. Umarız bundan sonraki süreç barışın inşası olur ve Orta Doğu'da kalıcı barışın tesisi için önemli bir adım olur ifadesini kullanıyor İbrahim Kalın yaptığı açıklamada. Bu arada bu süreçte destek veren ülkelerde başta Pakistan ve Katar olmak üzere tüm ülkelerin liderlerini de kutladığını ifade ediyor İbrahim Kalın ama temkinli bir bekleyiş içerisinde olduğunun da özellikle altını çiziyor. Çatışmayı sona erdirmek için ön anlaşmaya varıldık açıklamasından sonra haliyle gözler piyasalara çevrilmişti. Çünkü ne zaman olumsuz bir haber gelse altın düşme eğiliminde oluyor. Ne zaman olumlu bir haber gelse altın yükselişe geçiyor. Şu an peki piyasalarda durum nedir? Hem altında hem de petrolde. Öğrenelim piyasalardaki durumu. Ebrar Nurarslan Bakırtaş notlarıyla karşımızda. Ebrar merhaba, seni dinliyoruz.
2: Evet Helin, Pakistan Başkanı aslında Başbakanı Şahbaz Şerif ABD ile İran arasında bir mutabakata varıldığını duyurmuştu. Resmi anlaşmanın da 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanması bekleniyor. Tabi aslında İran cephesi oldukça kıymetliydi. Trump Hürmüz Boğazı'nın açılacağını beyan edip ablukanın kaldırılacağını söylerken İran cephesi de bu durumu onayladı ve Lübnan'ın da mutabakata ortak olacağını belirtti. Tabii ki bu durum doğru küresel piyasaları etki etti. Altında ibre sonunda yukarıya dönerken petrol fiyatları da gerilemiş durumda. Hemen detayları aslında kameraman arkadaşım Dursun Şahin sizlere göstersin. Aslında 2026 yılı değerli metaller yılı olacak diyordu uzmanlar Helin Hasan. Ancak 28 Şubat ABD-İsrail-İran savaşının çıkmasıyla birlikte altında ibre hep aşağı yönlüydü. Gitgide aslında fiyatlar düşüyordu. Yer yer yatay seyrediyordu. Değerli metal yatırımcısı oldukça tedirgindi. Tabii 107 günlük bir süreçten bahsediyoruz. Sürekli barış anlaşmaları aslında konuşuluyordu. Ancak İran hiçbir zaman bu durumu onaylamıyordu. Diğerlerinden farkı aslında bugün konuştuğumuz bu barış anlaşmasının İran'ın da bu durumu onaylaması oluyordu. Geçtiğimiz hafta çok kritikti. 2026'daki bütün karını sıfırlamıştı sarı metal ve yatırımcı oldukça tedirgindi. 6000 lira seviyelerini görmüştük gram altında. Ancak şu an kameraman arkadaşım Dursun Şahin Şahin sizlere göstersin. 6500 lira seviyelerinde seyrediyor gram altın. Yani aslında bu barış anlaşması sinyalleri sarı metali doğrudan harekete geçirdi ve sarı metal yukarı yönlü seyrini aslında başlattı diyebiliriz. Aslında kırılgan bir süreçten bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın bu kırılgan diplomasisi bozulduğunda aslında bu 6500 lira direnç seviyesinden bahsediyoruz. Gram altın gerileyebilir. Aslında uzmanlar şunu belirtiyor Helin Aslan. Hürmüz Boğazı'ndan gemiler geçmeye başlamadıkça altın cephesinde net bir yorum yapamayız. Bu noktada da şu uyarılarda bulunuyorlar yatırımcı için. Temkinli olmak lazım. Alımlarda ve satımlarda kesinlikle temkinli olmak lazım. Uzmanlar bu noktada yatırımcıları aslında uyarıyor. Ani hareketlere yer yok içinde bulunduğumuz bu dönem için konuşuyorum. Tabii ki sen de bahsettin az önce. Gram altın, altın cephesi, ons altın yükseldikçe petrol geriliyor. Tam tersi bir seyir gözlemliyoruz. Şimdi enerji arzındaki endişelerin azalmasıyla birlikte gram altın ve ons altın cephesinde bir yukarı yönlü hareket gözlemliyoruz. Brent petrolde de tam tersi bir durum var. Açıklamaların hemen ardından Brent petrol fiyatı %4 düştü ve Brent petrolün fiyatı 83 dolar doların altına geriledi. Brent petrol zirve yaptığı dönemde de 120 dolara kadar yükselmişti. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik anlaşma beklentisi küresel piyasaları da bu noktada değiştirdi. Brent petrol cephesinde sert bir düşüş gözlemliyoruz. Altın yükseldi dedik. Gerçekten 6000 lira seviyelerine gerilemişti geçtiğimiz hafta. 2026 yılındaki tüm karını sıfırlamıştı. Yatırımcı çok tedirgindi. Bugün itibariyle ilk işlem, piyasalardaki ilk işlem gününde gram altın cephesinde artık 6500 lira seviyelerini konuşuyoruz. Ancak 19 Haziran tarihi oldukça kritik. Yani bu anlaşma imzalandıktan sonra Hürmüz Boğazı'ndan gemiler geçmeye başladıktan sonra altının seyri değişecek diyebiliriz. Uzmanlar da bu noktada yatırımcıları uyarıyor. Ani alımlardan, satımlardan uzak durulması gerektiğinin altını çiziyor diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Ebrar. Ebrar'dan bir söz alalım, anlatmaya devam edelim. İsrail basınına şöyle bir bakalım. İsrail basını Ankara'yla yaşanabilecek tehlikeli senaryoları ele aldı. Üç başlık üzerinden analizi var. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin Suriye sahnesinde doğrudan askeri teması. Bir diğeri Akdeniz'de Mavi Vatan restleşmesi. Ve üçüncü analiz başlığı ise Türkiye liderliğinde kurulacak bir Arap ittifakının etkileri.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "güvenliğimiz Beyrut'ta başlar" çıkışı Tel Aviv'de sarsıntı yarattı. İsrail basını Ankara'yla yaşanabilecek en tehlikeli senaryoyu masaya yatırdı. Tel Aviv 3 kritik kırılma noktasını yazdı. Haberde Erdoğan'ın ifadelerinin bölgede geniş yankı uyandırdığı belirtildi. Erdoğan'ın ayrıca Türkiye'nin bölge ülkelerine sahada yeni oldu bittilere izin vermeyeceğini vurguladığı aktarıldı. Ulusal çıkarlarına yönelik tehditleri görmezden gelmeyeceğinin altı çizildi. Analizde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de yakından takip ettiği belirtildi. İsrail'in son dönemde Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle ilişkilerini güçlendirme çabalarının Ankara tarafından dikkatle izlendiği aktarıldı. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının ihlal edilmesi durumunda Ankara'nın sert ve net bir karşılık vereceği yazıldı. İsrail'in dikkat çektiği bir diğer unsursa Arap ülkeleri. Ankara'nın son dönemde başta Suudi Arabistan olmak üzere Arap ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirdiğine dikkat çekildi. Söz konusu ülkelerin de İsrail'in bölgesel faaliyetlerinin artmasından duydukları rahatsızlığı Türkiye ile paylaştıkları ileri sürüldü. İsrail basınının haberine göre Türkiye ile İsrail arasındaki rekabetin zaman zaman kırmızı çizgiye yaklaşabileceği ifade edildi. Ancak bu aşamada ne kadar ileri gideceğinin tahmin edilmesinin zor olduğu belirtildi.
1: Hafta sonundan bu yana Avrupa Parlamentosu Türkiye raporu taslağı konuşuluyor, tartışılıyor, üzerine değerlendirmeler geliyor. Neden peki gündeme geldi bu taslak? Çünkü Adalet Bakanı Akın Gürlük'e yaptırım çağrısı taslakta yer alıyor. Bu tabii tavsiye niteliğinde bir şey, bir bağlayıcılığı söz konusu değil ama tavsiye niteliğinde bile böyle bir şeyin yer alıyor olması beraberinde tepkileri de getirdi. Tepki gösteren isimlerden biri de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, rapora siyasi bağnazlık dedi. Çelik, Türkiye'ye karşı yapılan saygısızlığa izin vermeyiz ifadesini de kullandı.
4: Avrupa Parlamentosu'na olan saygımızdan mecburen cevap veriyoruz dedi. Sömürge komiseri üslubuyla konuşması seviyesizliktir ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik işte bu sözlerle tepkisini gösterdi. Siyasi bir niteliği olmadığı konuşmasından anlaşılan bu şahsın ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kişi Avrupa Parlamentosu üyesi ve gölge raportör sıfatını taşıdığı için Avrupa Parlamentosu hakkında gösterdiğimiz özen gereği mecburen cevap veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kabinesini, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürley'i ve kabinemizin herhangi bir üyesini saygısız bir dille hedef göstermek kimsenin haddi değildir. Avrupa Parlamentosu üyesi sıfatı taşıyan bazılarının siyasi yobazlıkla Türkiye'yi hedef almasını reddediyoruz. Avrupa Parlamentosu'nun bu siyasi yobazları demokrasi ilkokuluna göndermesi en doğru seçenektir. Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye tavsiye raporunda Adalet Bakanı Akın Gürley'e yaptırım kararı almasını istemesi üzerine tepkiler art arda geldi. En sert tepkilerden biri de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada Türkiye'nin egemenlik haklarına saygı bir tartışma konusu değildir dedi. Avrupa Parlamentosu adına yapılan bu saygısızlığın arkasındaki sayıklar bu köklü kurum tarafından ciddi şekilde sorgulanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı bir tartışma konusu olamaz. Avrupa Parlamentosu geçmişte nitelikli bir siyaset ve insan hakları okuluydu. Bugünse sömürge komiseri edasıyla konuşan bazı niteliksiz siyasetçilerin güdümlü siyasi lobi faaliyetleri yüzünden değer kaybetmektedir. Avrupa Parlamentosu'nun saygın geçmişine ve hakkaniyetli yaklaşımlarına uygun her türlü diyaloğa önem veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına yapılan hiçbir saygısızlığa ise izin vermeyiz. AK Parti sözcüsü Çelik, temel insanlık konularında tarihin doğru tarafında duramayan yanlışlarını güçlü şekilde telafi etmesi gerekir dedi. Gazze'de yaşanan Siyonist katliamlara destek veren Avrupa ülkelerini hatırlattı. Avrupa Parlamentosu'nun Gazze başta olmak üzere insanlık meselelerinde yanlış tarafta durduğunu, Siyonist soykırımı destekleyen Avrupalı siyasetçilere yaptırım uygulamadan Türkiye'ye yönelik eleştirilerinin siyasi bağnazlıkla şekillendiğini ve bu tutumun hiçbir hükmü olmadığını ifade etti.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Moskova'ya, Rusya'ya gidiyor. 17 Haziran'a kadar Moskova'da olacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı da bu ziyarete ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşecek. İkili ilişkilerin yanı sıra İran Savaşı, Orta Doğu genelinde durum ve Filistin konusu ele alınacak. Seyri sefer güvenliğinin sağlanmasıyla Karadeniz'deki durum da masaya yatırılacak. Görüşmede Suriye ve Libya'da ele alınacak konular arasında bakanlık, Rusya ve Türkiye Suriye'deki durumun iyileştirilmesi sürecine önemli katkılar sağlıyor. Libya konusunda da Türk ortaklarımızla temasların sürdürülmesi konusunda kararlıyız dedi. Temaslarda ayrıca Güney Kafkasya'daki barış süreci de konuşulacak. Bakanlık, Rusya, Ermenistan'la Türkiye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sürecini memnuniyetle karşılıyor. Rus tarafı ayrıca Orta Asya'daki entegrasyon süreçlerinin geliştirilmesi konusunda da ilgi duyuyor ifadesini kullandı. Açıklamada Putin ve Erdoğan arasındaki düzenli görüşmelere de vurgu yapıldı. Düzenli temaslar Rus-Türk siyasi diyaloğunun gelişiminde kilit rol oynuyor değerlendirmesi yapıldı. Komşu yani Yunanistan uzunca bir süredir Türkiye'nin savunma sanayindeki ilerleyişinden biliyorsunuz endişe duyuyor. Sebep hal böyle olunca bu sebeple de işbirliklerini arttırdı. Atina'nın attığı yeni adımlar dikkat çekti. Rum basını Yunanistan'ın yeni hamlelerini ele aldı.
3: Türkiye'yi yakından takip eden Yunanistan yeni hamlelere hazırlanıyor. Rum basını Atina'nın planlarına yer verdi. Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki Yunan savaş uçaklarının görev sürelerinin uzatılacağını yazdı. Rum basınında çıkan haberlere göre Yunanistan, Rum yönetimiyle işbirliğini derinleştirecek. Atina, BAF askeri üssündeki Yunan savaş uçaklarının adadaki varlığını kalıcı hale getirmek istiyor. Yunan jetlerinin belirli dönemlerdeki konuşlanması yeterli görülmüyor. Daha istikrarlı ve sürekli bir varlık hedefleniyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan bununla birlikte adada Fransız askerlerine de yer açarak bölgedeki dengeleri kendi lehlerine değiştirmeyi umuyor.
1: Ve Gazze'liler soykırımın gölgesinde yaşamaya devam ediyor. Ateşkese rağmen saldırılar sürerken şehit sayısı ise artıyor. Ordu ateşkese rağmen saldırı düzenledi. Han Yunus kenti.

0: hedef alındı. Ordunun açtığı ateş sonucu ağır yaralanan biri çocuk, iki kişi şehit oldu. Son saldırılarda Gazze'deki hastanelere 3 ölü ve 16 yaralı getirildi. Hamas ise Gazze'deki ateşkesi gündemde tutmaya devam ediyor. Yapılan son açıklamaya göre Filistinli gruplar ortak bir ulusal tutum üzerine uzlaştı. Ateşkes ve yeniden imar içeren yol haritası arabuluculara iletildi. Güney Asya ülkesi Pakistan şiddetli yağışa teslim oldu. Çok sayıda ölü ve yaralı var. Afet Hayber Pahtunya eyaletinde yaşandı. Şiddetli yağış çatılarda ve duvarlarda çökmelere yol açtı. 7 kişi hayatını kaybetti afette. 33 kişi de yaralandı. Yetkililer halkı olumsuz hava koşullarının sürebileceği konusunda uyardı. Sel riskine karşı dikkatli olmalarını istedi. Başkentin ulaşımında bugün itibariyle yeni bir dönem başlayacak. Ankara Havalimanı bağlantısını güçlendirecek proje tamamlandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapılacağı açılışla Başkent Havacılık Köprüsü Türkiye'de ilk kez uygulanan mühendislik yöntemiyle inşa edildi ve hayata geçecek.
1: Ankara'nın ulaşım haritasını değiştirecek dev proje hizmete giriyor. Başkent Havacılık Köprüsü ve bağlantı yollarıyla Kızılay ile Ankara Havalimanı arasındaki mesafe 17 kilometreye düştü. Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle yerleştirilen 10 bin tonluk dev köprü tabliyesi projenin en dikkat çekici unsuru oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı Başkent Havacılık Köprüsü ve bağlantı yolları için sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara Havalimanı bağlantı yolları projesi kapsamında 12,5 kilometrelik yeni ulaşım hattının tamamlandığını açıkladı. Proje kapsamında 140 metrelik Başkent Havacılık Köprüsü ve Ankara Bulvarı alt geçidi inşa edildi. Yeni güzergahın Ankara Havalimanı ile başkentin yönetim, savunma ve güvenlik merkezleri arasındaki ulaşımı hızlandıracağı belirtildi. Projenin simgesi haline gelen köprü ise mühendislik açısından bir ilke imza attı. Yüksek hızlı tren hattı üzerinde inşa edilen 140 metrelik köprüde Eyfel Kulesi'ne yakın ağırlıktaki 10 bin tonluk tabliye 600 ton kapasiteli iki hidrolik kriko ile tek parça halinde itilerek yerine yerleştirildi. Sadece 6 ayda tamamlanan proje, pazartesi günü saat 13'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle hizmete alınacak. Projeyle birlikte Ay Yıldız Yerleşkesi çevresindeki ulaşım ağı da yeniden şekillendirildi. Eskişehir yolu, Ankara Çevre yolu, Bağlıca ve Yapracık akslarında yeni bağlantılar oluşturulurken köprülü kavşaklar ve alt geçitlerle askeri ve sivil trafik birbirinden ayrıldı. Bölgedeki lojistik ve güvenlik koridorları güçlendirilirken Etimesgut, Bağlıca ve Çayyolu yönündeki trafik yükünün azaltılması hedeflendi.
0: Şimdi gelelim Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasına. Bu kapsamda gözaltına alınanlar vardı biliyorsunuz. 18 kişi adliyeye sevk edildi. Geçtiğimiz hafta Cuma günü yolsuzluk soruşturması kapsamında Silivri Belediyesi'ne operasyon düzenlenmişti. Silivri Belediyesi'nde bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması, imar ve ruhsat gibi işlemlerde usulsüzlükler bulunduğu öne sürülmüştü. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış ve operasyonlar sonucu 18 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilere suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, rüşvet alma verme, irtikap gibi pek çok suç yöneltiliyor. Aralarında belediye başkanı Bora Balcıoğlu da yer alıyor. Gözaltına alınan 18 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Geçen hafta CHP'de oldukça hareketliydi. Malum grup toplantısını kim yapacak? Sonra Kemal Kılıçdaroğlu tarafı Özgür Özel tarafından kimi isimleri disipline sevk etmişti. Buna karşılık Özgür Özel yanlıları

0: parti meclisinden istifa etmişti. Geçen hafta böyle geçti. Peki bu hafta farklı mı olacak? Bu hafta da pek farklı olmayacak. Yine gergin geçecek gibi görünüyor.
1: CHP'de arınma süreci yeni bir aşamaya geçti. Partide art arda gelen kararlar grup yapısını ve meclis dengesini değiştirdi.
2: Biz şu ana kadar noter marifetiyle 28 ismin istifasını aldık.
3: Partide bir çeşit fiili de facto iki başlı bir yapı oluşmuş oldu. Buna hiçbir tüzel kişilik izin vermez.
1: CHP'de tedbirli ihraç ve disiplin süreciyle başlayan kriz meclis grup başkan vekilliklerine yansıdı. Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın görevleri düştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi kayıtlarında ünvanları kaldırıldı. Boşalan koltuklar parti içinde yeni bir güç dengesi tartışması yarattı. Grup başkan vekilleri milletvekillerinin oyuyla belirlenecek. Kapalı grup toplantısı bekleniyor. Partideki süreç ise sadece meclisle sınırlı kalmadı. Disiplin dosyaları genişlerken yeni ihraç ve görevden almalarında gündeme gelebileceği konuşuluyor.
4: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
5: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
1: Kulislerde ise il başkanları düzeyinde de değişikliklerin gündemde olduğu belirtiliyor. Sürecin merkezindeki yönetim yeni MYK ve disiplin kurulu toplantılarıyla kararları derinleştirmeye hazırlanıyor. İhraç dosyalarının da bu hafta gündeme alınması bekleniyor. Özetle CHP'de iki cephede salı gününe kadar hangi adımların atılacağı merak ediliyor.
6: Merhabalar.
1: Öte yandan CHP grup toplantısında kimin konuşacağı sorusu daha da kritik hale geldi. Gözler yine salı gününe çevrildi. Geçen hafta yaşanan gerginliklerin ardından grup toplantısında Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi konuşacak tartışması bu haftaya da taşındı. Anlaşılan o ki parti yine gergin bir hafta bekliyor.
0: Peki yeni haftaya başladık. Meclisin yeni haftada gündeminde neler var? Ona da bir bakalım.
1: Meclis yeni haftaya yoğun bir gündemle giriyor. Genel kurul görüşmeleri, komisyon toplantıları ve grup toplantıları aralıksız sürecek. Genel kurul haftalık çalışmalarına 16 Haziran Salı günü başlayacak. Sağlık gerekçesiyle görevden ayrılan bazı emniyet personelinin belirli şartları sağlamaları halinde yeniden kamu görevine atanabilmesine ilişkin düzenleme görüşülecek. Basın ilan kurumuna yükümlülük ihlallerinde 1 ila 10 gün arasında ilan ve reklam kesme yaptırımı uygulama yetkisi verilecek. Taksi taşımacılığında ise elektronik sistemler üzerinden hasılatın tespitine yönelik vergi düzenlemeleri ele alınacak. Komisyonlarda da yoğun gündem var. Sayıştay Başkanlığı seçimi için süreç başlatılırken çocukların dijital riskleri ve okullarda yaşanan olaylar Meclis Araştırma Komisyonu'nda değerlendirilecek. Salı ve çarşamba günleri ise mecliste grup toplantıları yapılacak. Siyasi parti liderleri milletvekillerine hitap edecek.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Jandarma Teşkilatı'nın 187. yılını kutladı. Paylaşımında her zaman her yerde sözlerine yer verdi.
1: Şehitlerin aziz hatırasını, milletin duasını ve devletin emaneti jandarma teşkilatı 187 yaşında. Tam 187 yıldır ülkenin dört bir yanında devletin vakarını, adaletini ve kudretini temsil etmeye devam ediyor.
7: Milletin emrinde jandarma bak her yerde, en zor günde ve dar günde.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, jandarma teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü bir video klip eşliğinde sosyal medya hesabından kutladı. Bu kutlu teşkilatın her bir mensubu, vazife şuuru, cesareti, sadakati ve milletine bağlılığıyla devlet-millet bağının en güçlü temsilcileri arasında yer almaktadır ifadelerine yer verdi. Video klipte her zaman her yerde sözleriyle kısa bir şarkı da yer aldı. Bakan Çiftçi paylaşımında ayrıca vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyor, görevleri başındaki tüm jandarma personelimize üstün muvaffakiyetler diliyorum mesajlarına yer verdi.
7: Her zaman her yerde, her gece her gündüzde, milletin emrinde.
0: İlk saat dilimine noktayı koyalım. Şimdi 24'te yayın ekonomideki gelişmelerle Elif Akkaya Kuter'in sunumuyla devam edecek. Saat başındaysa moderatöre devam edeceğiz. Burada olacağız.

0: Görüşmek üzere.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Peki şu eve ne dersin?
1: Çok yüksek.
2: Bu çok alçak.
0: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
2: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
0: Peki ne var?
3: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
4: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle
5: Otobit'te. İçim hayaller dolu.
6: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit. Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden Koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
3: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
4: Hadi.
5: Spor araba.
6: Az kaçar.
5: Elektrikli araba.
6: Çok yakar. Park etmesi zor.
7: Yok artık.
8: Hiçbirini beğenmedin mi?
6: Yani beğen...

0: beğendim, beğendim de yok kredisiydi, yok faiziydi.
1: Kredi de yok, faiz de yok.
2: Aa, peki ne var?
1: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu

0: haftanın ilk işlem gününde ekonomik ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Günün önemli verisiyle başlayalım. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verisine göre sanayi üretimi Mart'ta İran Savaşı'nın da etkisiyle daralmasının ardından Nisan'da güçlü bir artış kaydetti. Yıllık bazda sanayi üretimi Ağustos 2025'ten beri en yüksek seviyesine çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı Nisan ayına ilişkin sanayi üretim verilerini yayımladı. Buna göre sanayi üretimi Nisan'da aylık %3,7, yıllık %6 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2026 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,8 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi %6,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde ise %1,8 artış oldu. Sanayinin alt sektörlerine tekrar yıllık olarak bu kez bakıldığında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi aylık olarak bir önceki aya göre %0,8 arttı. İmalat sanayi sektörü endeksi %4,4 arttı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de %2,8 azaldı. Sanayi üretimi Mart ayında İran Savaşı'nın da etkisiyle aylık %0,8, yıllık da %1,1 gerilemişti. Bakan Kacır'ın bir açıklaması var sosyal medya hesabından paylaştı. Nisan ayı sanayi üretim endeksi verileri değerlendirdi ve dedi ki katma değer odaklı üretim anlayışıyla ülke kalkınmasına hız veren sanayicilerimizi desteklemeye devam edeceğiz ifadesini kullandı. Gelecek hafta gözler yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'un yöneteceği ilk toplantıda olacak. Para politikası kararlarında olacak. Aynı zamanda İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararıyla Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları yakından takip edilecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde sanayi üretimi, bütçe dengesi, konut satışları, reel kesim güveni ve kapasite kullanım verileri de izlenecek ki sanayi verisini alarak başladık haftaya.
1: Küresel piyasalarda geçen hafta fiyatlamaların odağında Orta Doğu'daki gelişmeler vardı. İran'la sağlanan anlaşmayla faiz kararında beklentiler de netleşti. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun %4,2 ile son 2 yılın en yüksek seviyesine çıkması faiz beklentilerini etkilerken yatırımcılar yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'un yöneteceği ilk toplantıya odaklandı. Beklentiler Fed'in faizi sabit tutacağı yönünde. Öte yandan Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in halka arzı da piyasaların dikkatle takip ettiği gelişmeler arasında yer aldı. Hisseler ilk işlem gününde güçlü yükseliş kaydetti. Avrupa'da geçen hafta Avrupa Merkez Bankası faiz artırımına giderken yeni haftada İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı izlenecek. Aynı zamanda İsviçre, Norveç ve İsveç Merkez Bankaları da faiz kararlarını açıklayacak. Asya piyasalarındaysa Japonya Merkez Bankası'nın uzun yılların ardından faiz artırması bekleniyor. Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini %37 seviyesinde sabit tutmuştu. Yatırımcıların gözü yeni haftada açıklanacak sanayi üretimi, bütçe dengesi ve konut satışları verilerinde olacak.
0: Evet, haftanın ilk işlem gününde olumlu gelişmelerle de başladık haftaya. Piyasalara yansımasını da gördük. Dolayısıyla geride bıraktığımız hafta nasıldı? Farkı anlayabilmek adına da bize bir fikir verecek. Geride bıraktığımız haftaya bakalım. Borsa İstanbul 100 Endeksi %1,78 haftalık kazanç sağladı. 13.938 puandan kapatmıştı haftayı. Gram altın tarafında gerileme vardı %3,66. Cumhuriyet altını ve çeyrek altın tarafında da tabii ki benzer oranda gerileme vardı. Dolar %0,39 artıdaydı. Euro da %0,9 dolar gibi artıdaydı. Peki bu hafta durum ne? Cuma günü %1,42 yükselişle 13.938 puandan kapandı demiştik. Yeni haftaya da %3,02 yükselişle piyasalar tarafında 14.359 puandan başladı. Peki şu saati itibariyle 14.340 puanda açıldığı seviyenin biraz altı ama yukarı yönlü %2,89 artıda Borsa İstanbul 100 Endeksi 14.340 puana kadar yükseldi. Borsa İstanbul 30 Endeksi 14

0: 16.446 puan, orada da %3,17 artıda olduğunu görüyoruz. 500 endeksi de %3,08 artıda 17.928 puanda. Elbette yapılan anlaşmanın, varılan anlaşmanın olumlu yansıması piyasalar tarafında hissediliyor. Borsa İstanbul 100 tarafında %3'e yakın, 30 ve 500 tarafında %3'ün üzerinde artıda olduğunu görüyoruz. Kur tarafına bakalım, dolar ve avroda son durum ne? Dolar 46.28'den yatay pozitif bir seviyede, avroda 53.77'den işlem görüyor. Altın tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakatın etkisiyle %2 yükselerek başladı. 4.304 dolardan başlamıştı. O seviyenin de elbette üzerinde ki bu 9 Haziran'dan bu yana en yüksek seviye. Uluslararası piyasalarda altının onsu %2,82 artıda 4.338 dolara yükseldi. Bunun etkisiyle gram altın tarafında da 6.455 lirayı, çeyrek altında da 10.555 lirayı görüyoruz. Petrol tarafındaysa anlaşmaya varılma sonrası %4,42 düşüşle 83 dolardan başlamıştı haftaya. O seviyenin de altında Brent petrolün varil fiyatı 82,96 dolara geriledi. Faiz tarafına da bakalım son olarak. Tahvil faizi 41,76, repo faizi de 11,61 seviyesine dedikten sonra hemen konuğumuza döneceğiz ve tüm bu gelişmeleri konuşacağız. Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi ve Pusula Yatırım Baş Ekonomisti Doçent Doktor Filizer Yılmaz bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum Elif Hanım. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Size de iyi yayınlar. Evet, anlaşmanın etkisiyle borsa tarafında olumlu seyri takip ediyoruz. Mustafa Bey sabah da sık sık size bu soruyu yöneltir. Kalıcı mı?
1: Evet, şöyle, kalıcı olup olmayacağı tabii ki haber akışlarına oldukça bağlı. Şimdi burada iki türlü aşama var. Bir, tamam Cuma İsviçre'de anlaşma imzalanacak ama gerçekten imzalanabilecek mi? Piyasa hala tedirgin. Cuma'da bir miktar piyasa bunu satın almıştı. Bugün de satın alındı ama bazı varlıklarda çok güçlü satın alma oldu mu? Hayır. Örneğin evet altın yükseldi, evet gümüş yükseldi. Ama ben bu kadar çok altın gümüş düştükten sonra belli desteklere, bu kadar aşırı satıma geldikten sonra bu haber akışlarına rağmen %3'lük veya %4'lük yükselişi bile hala, hele ki altında %2 bandındaki yükselişi çok güçlü yükseliş olarak adletmiyorum. Kalıcı olup olmayacağı bir, önce şunu bir göreceğiz. Bu anlaşma imzalanacak mı? İmzalanabilecek mi? Bitmedi. İmzalandıktan sonra asıl önemli sınavı verdiğimiz yer başlıyor. Görüşmeye başlayacaklar. Görüşmede nükleer meselesi, her iki tarafında anlaşamadığı kırmızı çizgiler. Bakalım orada süreç nasıl ilerleyecek. Çünkü Elif Hanım, yani eğer biz bu noktadan geri dönersek piyasanın umudu hepten kırılabilir. Bu kadar ilerleme kaydedildikten sonra hala anlaşamıyorlarsa bunlar anlaşamayacaklar meselesine evrilebilir. Onun için şimdilik net kalıcı diye görmemek gerekir. Pozisyonları da buna göre kademeli pozisyon, ister borsada ister altın, gümüş, varlık, hangi varlık olursa olsun kademeli, haber akışlarını gördükçe, trendlerdeki güçlenmeyi gördükçe pozisyon almak yatırımcı olarak çok daha uygun olabilir. Terse döneceği senaryosunu tamamen masadan kaldırmamak gerekir.
0: Evet, tabii bu olumlu gelişme sonrası her zaman tam tersini takip ettiğimiz altın tarafında yükselişle başladık. Petrol tarafında da işte yine o ters korelasyon devam etti ve gerilemeyle başladık. Aslında hocam ayırarak sorayım. Önce altını sorayım. Çünkü petroldeki senaryolarla birleştirerek petrolü sorarız. Ne dersiniz? Altın tarafındaki yükseliş devam edecek mi? Yeni rekor seviyeler görecek miyiz bu gelişmeler ışığında? Şöyle, bir de hocam şunu da sormak istiyorum, eklemek istiyorum. Artık yani şimdi güvenli liman deme sebebimiz savaş gibi bir ortamda altının düşmesiyken tam tersi bir durum yaşıyoruz. Artık altın güvenli liman değil mi?
1: Artık şöyle, aslında hala güvenli liman ama piyasanın fiyatladığı başka bir şey vardı Elif Hanım. O da şu. Şimdi bu savaşın hiç uzun süreceğini fiyatlamadı piyasa. Savaş uzun sürmeyecekse, yakın vadede bir şekilde anlaşacaklarsa o zaman belirsizlik yok. Peki savaşın etkisi ne olacaktı? Enflasyon şok yiyor petrol fiyatları yukarı gittiği için. Dolayısıyla faizler belki artmasa da daha uzun süre yüksek kalacak. Bu da altının en büyük rakibi. Piyasa hep bunu fiyatladı. Bakın Rusya-Ukrayna savaşında böyle olmadı. Savaş çıkar çıkmaz altında çok güçlü yükseliş oldu. Çünkü orada beklenen bir savaş değildi. Sonunun nereye gideceği, kimi ne kadar etkileyeceği belli değildi. Ve güvenli liman talebini altın gördü. Dolayısıyla güvenli liman hala güvenli liman ama burada güvenli liman ihtiyacını piyasa duymadı. Tabii sadece bu değil. Arka planda işte altın çok büyük bir düzeltmeydi. Ondan sonra toparlanamadı. Onun

0: getirdiği yatırımcının küsmüşlüğü var. Mesela bugün biraz önce söyledim. Yani borsalarda daha güçlü bir rally var. Mesela bankacılık endeksi %5, ulaştırma %5 ama altın %2, 2,5. Bu kadar düştükten sonra. Neden? Çünkü yatırımcı altına küstü. Altının büyüsü bozuldu. Düzeltmeden sonra toparlayamadı. Savaşta niye güvenli liman gömleğini giyemedi? Hatta şöyle, dönem dönem savaş döneminde, bu ABD-İran savaşı döneminde iyi haberler geldi. Gümüş bir günde %7 gitti. Borsalar gitti, rekorlar kırdı ama altın gene yerinde saydı. Belki güçlü düşmedi ama güçlü yükselemedi. O nedenle biraz altının büyüsü bozulduğu için ve şu an asıl nema borsalar tarafında olduğu için yatırımcı şu an altınla tabiri caizse uğraşamayacağım. Ben son dönemde iyi getiriyi borsada gördüm. Borsaya girmeye devam edeceğim refleksini görüyoruz. Bir miktar o nedenle altın, mesela şu an gram altına bakıyorum. Biz 6600'ü geçmeden tam anlamıyla satış baskısı bitti diyemeyiz. Önce bir 6500, sonra 6600'ü görmemiz lazım. Ha, yeni rekor, bizim en son gördüğümüz rekor 5600 dolardayken ons 8000 TL'ydi. Bence bu yıl o seviyeleri göremeyebiliriz. Çünkü neden? Fed'in biz en az 2 ya da 3 faiz indireceği ortamda altında o düştükten sonra yeniden yeni rekorlar görürüz diyorduk ama şu an öyle değil. Fed'in faiz artırımından yana olduğu bir süreç var. Faiz artırmasa bile indireceği bir süreç. Savaş bugün bitse bile gerçekten çok mümkün değil. Onun için elbette yükselecektir. Fakat yeni rekorlar için bu sene biraz zor gibi görünüyor açıkçası.
1: Peki şimdi hocam petrol tarafında o kadar fazla senaryo konuştuk ki sizinle de çok fazla değerlendirdik. İşte hem uluslararası kuruluşların senaryolarını değerlendirdik hem sizinle birçok senaryo konuştuk. Şimdi Trump diyor ki Hürmüz açılacak ve abluka kalkacak. Ama 3 ay geride kaldı. 3 ay senaryomuzun iyimser tarafındayız sanki. 83 dolarında altına geriledi. Ne dersiniz petrol için? Çünkü aslında bu çatışmaların devam ettiği geride bıraktığımız hafta da 100 doların üzerine tekrar çıkmadı. Dolayısıyla biraz sanki dengelendiği 90 dolarlar seviyesi var.
0: Kesinlikle bence piyasanın bu savaş döneminde belki de en çok yanıldığı, bizler de dahil, yer petrol fiyatları oldu. Çünkü petrol fiyatlarında biz hani konjonktüre bakacak olursak açıkçası yakın vade için 110 dolarların altı, 100 dolar bile değil, 110 dolarların altını beklemiyorduk. Fakat son 1-2 haftaya baktığımızda öyle hızlı geriledi ki petrol 90-95 arasına yerleşti. Haber akışıyla birlikte bakın bugün 85'in altına geldi. Bakın hiç unutmuyorum, sizinle bir yayın yapmıştık. O yayında demiştim ki en iyimser senaryo 85 dolar.
1: Evet.
0: O da çok iyi, belirli koşulların olması gerekir. Peki piyasa niye yanıldı? İki sebeple yanıldı. Bir, Çin stratejik rezervlerini ve yer altında birçok kimsenin bilmediği rezervlerini kullandı ve Çin'in petrolü, çünkü neden? Çin Hürmüz'den sağlıyor %60-65 petrolünü. O zaman buradan sağlamaktansa kendi stratejik rezervlerini kullandı. Petrol talebi bu nedenle güçlü olmadı. İki, piyasa şu an şunu fiyatlıyor. İran'a yönelik yaptırımlar kaldırılınca, savaştan önce İran petrolü yoktu, yaptırıma da tabiydi. Şimdi o da kaldırılınca ekstradan bir İran petrolü gelecek fiyatlaması var. Bu iki etkiyle birlikte petrol fiyatlarında piyasa yanıldı diyebilirim. Çin faktörü özellikle oyun değiştirici oldu bazı analizlere göre. O nedenle de beklentimizin çok daha ötesinde. Mesela anlaşma imzalanırsa belki 80 doların altına bile gelebiliriz ve hatta anlaşma eğer gerçek bir kalıcı bir barışa dönüşürse belki de bu 70-75 dolarlara kadar bile inecek bir petrolü gündeme getirebilir. Orada şuna bakacağız sadece, hani Hürmüz ne kadar hızlı açılabilir, normale ne kadar dönebilir, orası da önemli olacak tabii dengelenmede.
1: Peki çok kısa bir sorum daha olacak hocam. Tabii Merkez Bankaları karar haftası gelecekleri belki sonra değerlendiririz ama hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kısaca kararını nasıl değerlendiriyorsunuz hem de Avrupa Merkez Bankası'nın 21 toplantı sonrası ilk kez 25 baz puan artırmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Evet, yani biz de şöyle, ben zaten bir aksiyon beklemiyordum açıkçası. Dolayısıyla metni bir miktar daha yumuşak buldum diyebilirim. Evet, yönsüz bir metin. Bir sonraki adımın ne olacağı belli değil ama Merkez Bankası'ndan ben şu sinyali alıyorum. İlk koşullar uygun olduğunda gönlüm artırmaktan yana değil, indirmekten yana. Çünkü büyüme yavaşlıyor, iç talep yavaşlıyor. Üstü kapalı rezervlerde de şu an bir çok sıkıntılı durum yok. Onun için ben eğer
1: Evet.
0: barış olursa Eylül gibi faiz indirimi bekliyorum. Avrupa tarafında da, Avrupa dedik yani, ben evet faiz artırdım çünkü enerji bütün enflasyona yayılıyor. Bunu böyle faiz artırım döngüsü olarak almayın, güçlü bir sinyal olarak alın. Onun için orada da belki Eylül'de gelebilir, belki o gelmeyebilir, eğer barış olursa takip edeceğiz.
1: Peki çok teşekkür ediyorum hocam. Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Pusula Yatırım Baş Ekonomisti Doçent Doktor Filizler Yılmaz. Değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için çok sağ olun hocam.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Elif Hanım.
1: Sağ olun.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Ateşkes ilan edildi. Cuma günü imzalar atılacak. Ama herkes diken üstünde. Zira Netanyahu kaybedenler kulübünde ve her an sabote edebilir endişesi var. Barış yakın mı? Tehditler ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan sabotajlara karşı uyardı. Anlaşma Orta Doğu'ya barışı getirecek mi? Dünya rahat bir nefes alacak. Petrol düşüyor, altın yükselişte. Piyasalar sürece nasıl tepki veriyor? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve Star gazetesi yazarı hukukçu Cüneyt Altıparmak cevaplayacak.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu.
5: Hakan Çalhanoğlu.
6: Hakan orta sahada ilerliyor.
5: Tüm gözler Hakan'a çevrildi.
6: Kayarak müdahale.
5: Nefesler tutuldu.
6: Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
7: Her zaman şampiyon olamayabilir.

0: bilirsin. Ama ödemelerini Troy'lu Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
1: Troy'lu öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan, bir de TV bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek... Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek... Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek... Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın gümüş

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
1: Mol pedden kız sözü.
2: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
3: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi?
4: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: Tekrar merhaba, ara bitti. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörün ikinci saatine başlıyoruz. Muhabirlerimiz yerlerinde. Peki kim nereden neyi anlatacak? Buyurun hızlıca o bilgileri sizinle paylaşalım. Ardından da ilk bağlantımızı gerçekleştireceğiz. İlk bağlantımızı Yağmur Yıldız'la yapacağız. Arkadaki hazırlığı görüyorsunuz. Konuklar da gelmeye başlamış. Neden bu hazırlık derseniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı programla ilgili olarak Ankara Havalimanı'nda modernizasyon çalışmaları tamamlandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılacak. Yağmur'dan detayları alacağız. Programın başlangıç saatinde öğreneceğiz. Gözler CHP'de yine bir kez daha. Geçen hafta çok ağrılı sancılı geçmişti CHP için, biliyorsunuz. Grup toplantısını kim yapacak sorusu soruluyordu. Bir kaosu beraberinde getirmişti. Yarın da Salı grup toplantısı günü. Peki yarın grup toplantısını kim yapacak? Bu soru bu hafta da soruluyor. Ve karşılıklı olarak hamleler, senaryolar var masada. Nedir o hamleler, senaryolar da Emre Ayaz'dan alacağız, öğreneceğiz. ABD ve İran'ın anlaşmaya varması piyasalara nasıl yansıdı diye Ebrar Nur Arslan Bakırtaş konuğuna soracak, konuğundan değerlendirmeleri alacak. CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve irtikap operasyonu kapsamında gözaltına alınan isimler de adliyeye sevk edildi. Ada Kahriman bu başlığın detaylarını anlatacak. Silivri'de bugün iki dava görülüyor. Biri İmamoğlu suç örgütü davası, diğeri Aziz İhsan Aktaş davası. Editörümüz Oğuz Polat Bilek iki davayı da takip ediyor. Detayları Oğuz'dan alacağız ve Diyarbakır'da da Şeyhmuz Çakan bizi bekliyor. Hemen Şeyhmuz'un arkasında öğretmenleriyle oyun oynayan öğrencileri, önlüklü öğrencileri görüyorsunuz. Buhra Oyuncak Kütüphanesi kuruldu Diyarbakır'da. Peki bu kütüphanede neler var diye Şeyhmuz Çakan'a soracağız. Detayları gün içerisinde alacağız. Ama önce şöyle bir Yağmur Yıldız'a dönelim bakalım. Eski adıyla İtmeskut, yeni adıyla Ankara Havalimanı modernizasyon çalışması tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün katılımıyla birlikte açılışını da yapacak. Detayları hemen Yağmur'dan alalım. Yağmur merhaba. Ne zaman Cumhurbaşkanı orada olacak? Kaçta alanda olmasını, ne zaman konuşmasını bekliyorsun?
1: Sevgili Helin Aslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'dan Ankara'ya hareket etti ve ilerleyen dakikalarda buraya, yeni havalimanına iniş gerçekleştirecek ve su takı dediğimiz su selamlamasıyla uçağı burada karşılanacak ve sonrasında tören başlayacak. Askeri Hava Üst Komutanlığı olan bu havalimanı bugünden itibaren ANK koduyla uluslararası bir havalimanına dönüşecek. Hemen buranın atmosferini kameraman arkadaşım Gökhan Bek taş ekranlara getirsin. Neredeyse tüm davetliler ve protokol yavaş yavaş yerini almış durumda. Pist uzunluğu 3000 metreye çıkarıldı. 60 metre genişliğiyle ve geniş gövde uçak kapasitesiyle toplamda 44 uçağın aynı anda park yapabileceği uluslararası havalimanına dönüştü. Etimesgut Askeri Hava Limanı. Açık otoparkıyla ve özellikle Ankara'nın ve kuvvet komutanlıklarının kalbi olacak Ay Yıldız yerleşkesine bağlantı yoluyla aslında sadece bir havalimanı değil, aynı zamanda güzergahtaki köprü ve yolların da tamamlanmasıyla birlikte burada çoklu bir tören gerçekleştirilecek. Toplamda 12,5 kilometrelik bir yeni yol yapımı söz konusu ve aynı zamanda 55 bin polis ve jandarmaya ev sahipliği yapacak bir güvenlik gücü kapasitesine sahip yeni Ankara Uluslararası Havalimanı bugünden itibaren açılacak. Tabi sivil uçuşlar için zannediyorum NATO Liderler Zirvesi sonrasını bekleyeceğiz. Zira bu havalimanı NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. NATO liderleri buradan iniş gerçekleştirerek zirvenin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çok konforlu bir güzergah üzerinden ulaşım sağlayabilecek. Dolayısıyla bu havalimanı hem Ankara'nın gücüne güç katacak, hem NATO Liderler Zirvesi kapsamında önemli bir görevi ifade edecek ve uluslararası uçuşlara açılmasıyla da ekonomi başta olmak üzere pek çok alanda elbette katkısı olacak. Bu alanda önemli bir lojistik merkezi açılmış oluyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları, rakamları elbette açıklayacak. Dolayısıyla aslında detaylar için biraz da sözü Cumhurbaşkanı'na saklayalım. Çünkü bugün bir programı daha var. Hemen onu da aktaralım. Buradaki açılış bittikten sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçerek kabine toplantısı toplantısına başkanlık edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kabinenin de aslında yine gündem başlıkları arasında NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin hazırlıklar var. Hem ilgili bakanlıkların aldığı sorumluluk ve hazırlıklar ne aşamada?

Bunlara ilişkin değerlendirme ve bilgilendirme yapılacak. Hem de elbette Ankara'da NATO Liderler Zirvesi için gerek güvenlik önlemleri, gerek altyapı gibi, konaklama gibi pek çok alanda hangi durumda hazırlıklar, bunlar da değerlendirilecek. En önemli gündem başlığı ise elbette Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler. Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında son sıcak gelişme olan ABD ve İran arasındaki mutabakata ilişkin yazılı olarak bir açıklama yaptı ve bu mutabakattan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bu kapsamda anlaşmanın imza töreni olan güne kadar herhangi bir gerilimin tırmanmaması adına taraflara tekrar bir itidal çağrısında da bulundu. Bu süreçte özellikle ABD ve İran'ı destekleyen bölgedeki Körfez ülkeleri teşekkürlerini iletirken ayrı bir parantezi Pakistan'a açtı ki hatırlayalım, İslamabad müzakerelerin merkezi olmuştu. Pakistan'a ayrı bir teşekkür iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin bu süreçte sorumluluk almaya ve bölgesel barışı desteklemeye devam edeceğini vurguladı. Kabinenin ana gündemi Orta Doğu'daki gelişmeler, NATO hazırlıkları ve elbette ekonomik gelişmeler olacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.

0: 107 gündür süren ABD-İran savaşı sonunda anlaşmaya varıldı. Taraflar mutabakat zaptını onayladı. Taraflara şöyle bir baktığımızda ABD Başkanı Donald Trump ablukanın kalkacağını söylerken bile yine tehdit dilinden vazgeçmiyor. İran'sa eli tetikte olsa da anlaşmayla birlikte biraz daha rahatlamış görünüyor.
1: Millet İran deri nabartı alava bar piruzihay meydani.
2: Savaş bitti, anlaşmaya varıldı. ABD-İran arasında barış sağlandı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran'ın anlaşmaya vardığını açıkladı. Şerif, tüm tarafların Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde askeri operasyonları sona erdireceklerini söyledi. İmzaların 19 Haziran'da İsviçre'de atılacağını duyurdu. Arabuluculuk yapan Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'a da teşekkür etti. ABD Başkanı Donald Trump ise Şerif'in ardından açıklama yaptı. Trump, İran'la yapılan anlaşma artık tamamlandı dedi. Anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz açılacağını ve ablukanın kalkacağını belirtti. Trump, dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın, petrol aksın ifadelerini kullandı. ABD Başkanı tehdidi de elden bırakmadı. İran'ın nükleer programını sonlandırmaması durumunda ABD saldırılarının başlayacağını söyledi. İran cephesi de anlaşmayı doğruladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını duyurdu.
3: Bu çok uzun görüşmeler, belki 14 ya da 15 saatten fazla sürdü. Bu görüşmeler sırasında İran'ın metne ilişkin son değişikliklerini sunduk ve doğal olarak bu değişiklikler incelendi ve İslamabad mutabakat zaptı nihai hale getirildi.
2: İran Devlet Televizyonu'ndaysa mutabakat zaptının ayrıntıları okundu.
4: Lübnan'a dahil olmak üzere tüm cephelerdeki savaş ve askeri operasyonlar derhal ve kalıcı olarak sona erecektir. Ayrıca İran'a karşı uygulanan deniz ablukası da derhal ve tamamen kaldırılacaktır.
2: Öte yandan İran, İsrail'in olası saldırılarına da hazırlıklı. İran ordusu "parmağımız tetikte" mesajı verdi.
0: Orta Doğu'da aylardır süren gerilimde kritik bir eşik artık aşıldı diyebiliriz. Taraflar arasında bir mutabakat durumu söz konusu ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede gelişmeyi memnuniyetle karşılıyor.
2: Orta Doğu'da savaş bitti. ABD ve İran arasında yürütülen müzakerelerde anlaşma sağlandı. Dünya kararı memnuniyetle karşıladı. Sürecin en önemli aktörlerinden biri de Türkiye'ydi. Tarafların uzlaşıya varmasında kritik bir rol oynadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını belirtti. Erdoğan açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Erdoğan sabotajlara karşı uyarılarda bulundu. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum dedi. Barış sürecine desteklerinin süreceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da anlaşmanın önemli olduğunu belirtti. Sosyal medya hesabından söz konusu mutabakat bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi yolunda önemli bir merhale teşkil etmektedir. Tamamlayıcı görüşmelerinde yapıcı bir tutumla sürdürülmesini ümit ediyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da mutabakatın sağlanmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Kurtulmuş, başta Netanyahu ve suç ortakları olmak üzere bölgemizi yeni çatışmalara sürüklemek isteyen çevrelerin provokasyonlarına da fırsat verilmemelidir ifadelerini kullandı. Anlaşmaya uluslararası toplumdan da destek geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Katar yönetimi mutabakatın bölgesel barış ve ekonomik büyüme açısından önemli bir adım olduğunu bildirdi. İngiltere, İtalya ve Almanya'nın da içinde bulunduğu Avrupa dörtlüsü, İran'ın nükleer programdan tamamen geri adım atması şartıyla tüm yaptırımların kalkabileceğini vurguladı. Avrupa liderleri özellikle Hürmüz Boğazı'nda seyir-i sefer özgürlüğü özgürlüğünün yeniden sağlanmasının küresel ekonomi açısından kritik önemde olduğuna dikkat çekti.
0: İsrail tabii bu durumdan memnun değil, hatta dahası sabote etmeye çalışıyor anlaşmayı. Lübnan'da ateşkes, anlaşmanın Lübnan'da da ateşkesi içermesine rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyini bombalıyor. Ve Kefer Tebnit ve Yukarı Nebatiye'ye hava ve topçu atışları düzenledi İsrail tarafı. İsrail ordusu ateşkes ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdü. İsrail İHA'sı Kefer Tebnit beldesinde bir araca hedef aldı. Saldırıda yaralananlar oldu. İsrail topçu birlikleri de Yukarı Nebatiye beldesine ateş açtı. Öte yandan İsrail ordusu Sur kentine bağlı Haris Tebnin yolu üzerinde patlayıcı yüklü bir zırhlı aracı uzaktan infilak ettirdi. İşgal altındaki Hiyam beldesinde de iki ayrı patlama gerçekleştirildi. Saldırılar ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından dikkat çekici bir zamanda gerçekleşti. Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ABD ile İran arasındaki mutabakatta İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulmasını öngören bağlayıcı bir madde olduğunu hatırlattı. Bu maddenin Lübnan'ın egemenliğini teminat altına aldığını belirtti. Anlaşmanın arkasında duran ülkelere teşekkür etti. İran'dansa uyarı var. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, mutabakatın uygulanmasından ABD'nin sorumlu olduğunu belirtti. İsrail'in Lübnan'a yönelik tüm saldırılarının sona ermesi gerektiğini söyledi. Arakçı, bölgesel istikrarın sağlanması için diplomatik çabaların sürdürülmesi çağrısında bulundu. Pazar günü Lübnan'da tansiyon yükselmişti. İsrail, başkent Beyrut'ta Dahiye bölgesini hedef almıştı. İran ordusu İsrail'e yönelik misilleme saldırısında bulunacaktı. ABD Başkanı Trump devreye girmiş, anlaşmanın engellenmemesi için Netanyahu'ya uyarılarda bulunmuştu. İran'da İsrail'e saldırıyı durdurmuş, ellerimiz tetikte mesajı vermişti. Şimdi ABD ile İran anlaştı. İmzalar Cuma günü atılacak ama tablo ortada. İsrail sabote etmeye çalışıyor. Şimdi İsrail döktüğü onlarca kana, soykırıma rağmen ortaya koyduğu hedeflerde şu an bu anlaşma sağlanırsa çok uzak gibi görünüyor. Ve bu başarısızlığın faturasının da sandıkta Netanyahu'ya çıkması bir ihtimal. Bu yüzden Cuma gününe kadar, yani o anlaşma tam anlamıyla imzalanana kadar dünya teyakkuz halinde.
5: Sekiz savaş bitirdik. Dokuzuncusu da yolda geliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump göreve barış yapıcı imajıyla geldi. Nobel Barış Ödülü hayali kurdu. Sonra kendisini İran Savaşı'nın içinde buldu. Ve açık söylemek gerekirse kendisini kandırılmış hissediyordu. Siyonizmin Amerika Birleşik Devletleri'ne sürüklediği savaş kabinede dahi çatlaklara sebep oldu. Zira İsrail planlarının tutarsız ve yetersiz olduğunu düşünenler de vardı. Netanyahu'nun planı Hamaney ve kurmaylarına suikast yapmak, halk

0: ayaklanması çıkarmak ve rejimi devirmekti.
1: So is regime change part of the effort here?
2: Could certainly be the result because the Iran regime is very weak.
0: Ancak öyle olmadı. İlk iki günün şokunu atlatan İran'ın İsrail ve Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerine yönelik füze ve SİHA saldırıları Siyonist planları bozmaya başladı. Üstüne bir de Müçteba Hamaney'in dini lider seçilmesi tam anlamıyla bir meydan okumaydı. Zira Tahran yönetimi suikastlara rağmen direnişe devam edeceği mesajını verdi. İranlılar ülkeyi bölme, parçalama, işgal planlarına yüz vermedi. İsrail'in PKK-PJAK üzerinden İran'da karışıklık çıkarma planı da Türkiye ve bölge ülkelerinin çabalarıyla akamete uğratılınca işin rengi değişti.
3: İranlılar sokağa çıkmak, protesto gösterisi yapmak istiyor ama silahları yok. Kürtlerin onlara silah vereceğini düşünüyorduk. Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı.
0: Bu süreçte Tahran yönetimi bir yandan İsrail ve Amerikan hedeflerini vurdu, diğer yandan Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine kapattı. İran Hürmüz'ü, Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz çıkışını kapatınca durum kilitlendi. Ateşkes ve barış arayışı başladı. Özellikle Trump 40 kez ateşkes açıklaması çağrısı yaptı. Zira baskıyı göğüslemekte zorlandı. Türkiye'nin yoğun diplomatik çabaları da yangının büyümesinin önüne geçti. Bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Körfez ülkeleriyle defalarca temas kurdu, sakinleştirdi. Savaşın bölgeye yayılmasını önlemek için Pakistan, Mısır, Suudi Arabistan'la birlikte çalıştı.
4: Savaşın daha da büyümemesi, daha fazla kanın akmaması, Allah korusun, bölgemizin daha büyük acılar yaşamaması için başta İslam dünyası olmak üzere tüm aktörlerin acilen harekete geçmesi gerekiyor.
0: Şimdi tekrar ateşkes anlaşması masada. Yapılan açıklamalara göre Cuma günü imzalar atılacak. Ancak Tel Aviv yönetiminin İran'daki neredeyse hiçbir hedefine ulaşamadığı düşünüldüğünde Netanyahu'nun her an bir sabotaj, suikast girişimi ihtimali de var. Üstünde mutabakata varılan metne bakıldığında İran'ın nükleer kapasite dışında bir taviz verdiğini söylemek zor. Mutabakata göre İran, nükleer silah geliştirmeyeceğini teyit edecek. Eldeki nükleer kapasite konusunda 60 günlük resmi müzakere süreci başlatılacak. Yani bir teslimiyet hali yok. Bu yüzden şimdi imzalar atılana kadar itidalli politikaları takip etmek, tuzağa düşmemek ve süreci tahkim etmek gerekiyor.
4: Savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz.
0: Aslında İran yaşadığı onca acı, yıkım ve kayba rağmen kaybetmiş sayılmaz. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da kendi kamuoyuna barış yapıcı lider imajını tahkim edecek yeni mesajlar verebilir. Ekonomideki rahatlama da yine Trump'ın hanesine yazacaktır. Kasım ayındaki ara seçim dönemine Trump, kriz çözen lider olarak gidebilecek.
3: Evet dedim. Kızgın demezdim. Huzursuzdum. Onun Lübnan'la sürekli çatışma halinde olmasından dolayı bilirsiniz bir noktada son vermeliyiz.
0: Peki ya Netanyahu? Gazze'de Hamas'ı yok etme, Gazze'lileri sürme planı akamete uğratıldı. Lübnan'da Hizbullah'ı yok etme planı tutmadı. İran'da rejimi devirme çabası boşa çıktı. Netanyahu, Katar'ı bombalayarak, Körfez ülkelerini hedef haline getirerek güvenlik konusunda yeni arayışların fitilini ateşledi. Yani aslında tüm planlarında başarısız oldu. Ve Netanyahu 27 Ekim'de bu karneyle sandıkta sınav verecek. Seçimi kaybetmesi demek, belki de cezaevinin yolunu tutmak demek olacak. Her şartta tarih, Netanyahu'yu soykırımcı ve kaybetmiş bir eli kanlı siyasetçi olarak anacak.
5: Jewish people have risen from the ashes time and again.
6: Bu arada ekrandaki son dakika bilgisini de görüyorsunuz. İran Dışişleri Bakanı, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ı aradı ve barışa olan desteği için kendisine teşekkür etti. Bu arada Hakan Fidan da bugün Rusya'da, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un davetlisi olarak 16-17 Haziran tarihleri arasında Rusya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek yarın. Ziyaret kapsamında Bakan Fidan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmesi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve diğer yetkililerle görüşmeler yapması bekleniyor.

0: Hakan Fidan'ın Rusya ziyaretine bir bakalım.
1: Karadeniz'deki gerilim, Orta Doğu'daki gelişmeler, Moskova'da kritik temas trafiği başlıyor. Türkiye-Rusya hattında gözler bu ziyarete çevrildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un davetiyle 16-17 Haziran tarihlerinde Moskova'yı ziyaret edecek. Fidan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmesi ve üst düzey temaslarda bulunması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre görüşmelerde ticaret, enerji ve güvenlik başlıklarının yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı ele alınacak. Türkiye kalıcı barış için diplomatik çabalarını vurgulayacak ve taraflar arasındaki müzakerelerin yeni turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bir kez daha dile getirecek. Karadeniz'de seyri sefer güvenliği, enerji altyapılarının korunması ve ateşkes önerileri de masada olacak. Ayrıca İran-ABD hattındaki gelişmeler, Hürmüz Boğazı, Suriye'deki son durum ve Gazze'deki gelişmeler de ele alınacak. Ekonomi ve enerji işbirliği de görüşmelerin önemli başlıklarından. Bakan Fidan'ın Rusya'daki Türk iş insanlarıyla da bir araya gelmesi planlanıyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 49 milyar dolara aşarken enerji alanında Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesindeki çalışmalar da gündeme gelecek.
0: ABD ve İran'ın anlaşmaya varması piyasalara nasıl yansıdı? Muhabirimiz Ebrar Nuraslan Bakırtaş konuyla konuşacak.
2: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran'la ABD arasındaki anlaşmayı duyurdu. Trump bu durumu onayladı ve Hürmüz Boğazı'nın açılacağını, ablukanın kaldırılacağını belirtti. İran da bu durumu onayladı. Mutabakatın bir tarafının da Lübnan olacağını beyan etti. Tabii bu durum küresel piyasaları da doğrudan etkiledi. Petrol fiyatlarında bir gerileme gözlemlerken altın fiyatları da yönünü yukarıya çevirdi. Peki piyasalarda son durum ne? Detayları analist Dinçer Kurt'la birlikte konuşacağız. Efendim artık 19 Haziran'da İsviçre'de resmi anlamda onaylanacak. Biz de bunu bekliyorduk. Neler bekliyor bize küresel piyasalar noktasında?
3: Aslında savaşın başladığı 100 günü aşkın süredir çok kez ateşkes ve barış anlaşmalarına yönelik özellikle Trump'tan açıklamaları almıştık. Fakat bu seferkinin özelliği İran tarafı da bu anlaşmayı doğruluyor. Onun için petrol piyasasında aşağı yönlü, altın fiyatlarında yukarı yönlü bir harekette görüyoruz. Fakat tabii burada 19 Haziran'a giden süreçte İsrail'in özellikle Lübnan'a gerçekleştirebileceği olası saldırılar İran tarafındaki ateşkese bakışı değiştirebileceğini düşünüyorum. Onun için 19 Haziran'a kadar temkinli olmakta çok fayda var. Tüm piyasalar için böyle. Ondan dolayı biraz bu riskli varlıklardaki iştahın sınırlı kalabileceği kanaatindeyim. Tabii ki petrol fiyatları şu anda savaşın başladığı en azından günlere doğru yakınsıyor. Buralarda eğer bir gerçek bir anlaşma olursa, sözleşme imzalanırsa 80 doların altına gelen, belki 60 ila 70 dolar arasında konsolide olan bir petrol fiyatı görebiliriz. Bu da demek oluyor ki ters korelasyondan ötürü altın fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket olabilir. Çarşamba günü FED'den bir faiz kararı alacağız. Trump'ın desteklediği yeni başkan Kevin Warsh'un ilk toplantısı olacak ve bu anlaşmayla birlikte aslında faiz artırım beklentileri neredeyse sıfırlanmış görünüyor. Çok güçlü bir istihdam rakamı açıklanmıştı ABD'de fakat enflasyon çok yukarıda kaldı. Şimdi buna rağmen eğer FED'den bir faiz indirimi ya da faiz indirimine yönelik sinyaller alırsak o zaman ons altındaki asıl yükseliş başlayacaktır. Ben TL tarafta bankalar arası fiyatlamada içeride altın fiyatlarının 7500-8000 liralara kadar devam edebileceğini öngörüyorum. Eğer bir barış olursa fakat bu rakamların geçilmesi çok güç görünüyor. Ons altın civarında da 5600 ons zirveydi. Bu yıl için ve gelecek yılın belki de ortalarına kadar da bu zirvenin geçilmesi güç görünüyor. Onun için tam anlaşma sağlanmadan, o gemiler tam olarak bir geçmeden Hürmüz Boğazı'ndan riskli varlıklarda ve altın tarafında iştahın sınırlı kalması beklenebilir. Portföydeki ağırlıklar bence artırılmalı altında, hisse senetlerinde vesaire. Fakat çok agresif şekilde olmamalı bu artışlar diye düşünüyorum.
2: Efendim, yayına katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. 2026'daki aslında karını sıfırlamıştı altın. 6000 lira seviyelerini görmüştük. Ancak İran ve ABD tarafından bir barış anlaşması sinyali görüyoruz. ABD ve İran da bu durumu doğruluyor. Resmi anlaşmada İsviçre'de 19 Haziran'da olacak.

peki bu süreç zarfında küresel piyasaları neler bekliyor ki şimdiden aslında durum tam tersi noktada. Petrol fiyatları gerilerken altın fiyatlarında aslında biz 6500 lira seviyelerini görüyoruz. Küresel piyasalarda bizi neler bekliyor? Detayları analist Dinçer Kurt'la birlikte değerlendirdik diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.

0: Gelelim CHP'ye. CHP'de gözler yarın yapılacak grup toplantısına çevrildi. Geçen hafta da bir hayli gerilimli geçti biliyorsunuz. Özgür Özel mi konuşacak, Kemal Kılıçdaroğlu mu diye sorular soruluyordu ki son anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği kararla Özgür Özel grup toplantısını mecliste yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezde bir konuşma yaptı. Kendisini bekleyenlerle. Peki yarın ne olacak? Karşılıklı hangi hamlelerin gelmesini bekliyoruz? Geride bıraktığımız hafta da hamle dolu bir haftaydı. Hemen biz Emre Ayaz'a bir dönelim bakalım. Hem yarın hem de bu haftanın senaryolarını, neler yaşanabilir olasılıklarını Emre'den öğrenelim. Emre merhaba. Önce yarınki grup toplantısıyla başlayalım mı? Kim konuşacak? Geçen hafta da bu soruyu çok sormuştuk. Bu hafta da soruyoruz. Yarın biz kimi göreceğiz CHP grubuna seslenirken?
1: Pelin Aslan grup toplantısını ilk ilan eden Özgür Özel tarafı oldu. Aylin Nazlı Aka sosyal medya hesabından seçilmiş genel başkan ibaresini kullanarak Özgür Özel'in salı günü 13.30'da grup toplantısı yapacağını söyledi. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da bu beklenti var. Geçen haftaki aynı sahneler tekrarlanacak mı? Bu da merak konusu. O gerginlik yaşandıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde grup toplantısı yapacağını söylemişti. Ve oradaki kalabalığında tansiyonu biraz azalmıştı. Tabii bu konuda o tansiyon esnasında basın mensuplarına saldırılar da gerçekleşmişti. Ve öncesinden hatta gecesinden milletvekillerinin salonu tutup o grup toltı salonunu tutup koltukları bekledikleri olmuştu. Sabah saatinde de ilk gelen de Mahmut Tanal olmuştu grup salonuna. Ve Özgür Özel mecliste sizin de söylediğiniz gibi Kemal Kılıçdaroğlu da genel merkezde yapmıştı. Ancak çarşamba günü de Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde genel merkezde bir MYK toplantısı daha yapılacak. Önceki MYK toplantıları sonrasında parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın yaptığı açıklamayı da dikkate alırsak o ihraçlar, 9 isim isimleri açıklandıktan sonra sorduğumuz soru Özgür Özel ile ilgili bir şey yapılacak mı? Çünkü bu 9 isimli doğrudan ilintili bir isim bakıldığında onun içinde bir ihraç süreci yürütülecek mi dediğimizde Müslüm Sarı onunla ilgili değerlendirmeler daha sonra yapılacak demişti ve salı günü grup toplantısında ısrar edecek olursa çarşamba günü yine ihraç istemi o zaman Özgür Özel'e gelecek mi sorusunu da beraberinde getiriyor. Çünkü Müslüm Sarı ve Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi aslında demişti ki CHP'nin kurumsal kimliği için her şeyi not ediyoruz. Takipçisiyiz olanların, yaşananların demişti. Ve o salı günü yapılacak, yarınki yapılacak grup toplantısı da not edilecekler arasına girecek mi? Biz de 24 ekibi olarak onu da takip ediyor olacağız. Bugün genel merkezden süreci takip ediyoruz. Neden? Çünkü bu haftayı ilgilendiren bir gelişme daha var. Özgür Özel tarafı biliyoruz ki delegelerden imza toplayarak bir kurultay, olağanüstü kurultay yönlendirmesi gerçekleştirmek istemişti. Hukuk danışanlarının yönlendirmesiyle birlikte. Ancak Kılıçdaroğlu tarafı da diyor ki tedbirli bir mahkeme kararı var. Biz de kurultay istiyoruz ancak bunun için bir tarih veremiyoruz demişti. Delegelerin imza toplaması, bine yakında imza toplandığı söyleniyor bu konuda. Bakıldığında bir mahkeme kararı olmasa olan süreçte delegelerin imzasıyla kurultay yapılabilir. Tüzükte de geçer, siyasi parti kanununda da bu geçer. Ancak şu an tedbirli bir süreç yönetildiği için yine Kılıçdaroğlu tarafı delege imzası da olsa şu an bu kurultay, olağanüstü kurultay ya da olağan kurultay yapamayız demişti. Ve bununla ilgili de delege imzasının bu hafta hatta bugün de geleceği iddiası var. Ancak bir başka iddia olan günse çarşamba günü MYK'ya sunulacak söylentisi de var. Biz de bu süreci genel merkezden takip etmek üzere kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte takip ediyoruz. Şu saate kadar genel merkeze gelen herhangi bir delege imzası, bununla ilgili gelen birisi olmadı. Süreci takip ediyoruz diyelim, sözü size bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz Emre. Emre'den

0: Sözü alalım. Şimdi CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve irtikap operasyonuna şöyle bir bakalım. Gözaltına alınan isimler vardı biliyorsunuz ki onlar adliyeye sevk edildiler. Hangi bilgiler var şu saat itibariyle elimizde öğrenelim. Söz Ada Kahriman'da. Ada merhaba, seni dinliyoruz.
1: Pelin Aslan, sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan toplamda 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kendilerinin ifade işlemleri de devam ediyor. Bir soruşturma savcısı, iki de Cumhuriyet Savcısı olmak üzere toplamda 3 Cumhuriyet Savcısı şu anda şüphelilerin ifadelerini alıyor. Tabii soruşturmaya baktığımızda Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Silivri Belediyesi'ndeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlükler yapıldığı tespit ediliyor. Özellikle buradaki usulsüzlüklerin personel alımlarında, işletme devir ve kiralamalarında, aynı zamanda burada imar ve ruhsat işlemlerinde, kaçak yapı süreçlerinde, mühürlemede ve bununla birlikte belediyeye ait taşınmazların satışı ve mal varlığı edinimlerinde yapıldığı, bu usulsüzlüklerin yapıldığı tespit ediliyor. Diğer bir yandan burada belediyeye ait olan bir park alanının, park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle yaklaşık 21.522.717 liraya satılıp burada kamu zararı oluştuğuna dair bir kişi raporu olduğu da tespit ediliyor. Peki hangi suçlamalar kapsamında buradaki şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi? Suç işleme kabul örgüt kurma bu suç örgütünü yönetme, özellikle burada gözaltına alınan belediye başkanı, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu hakkında suç örgütünü yönetme ve kurma, yani kurucusu olma suçlaması yöneltiliyor. İrtikap, rüşvet, ihale, fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, imar kirliliği, nüfus ticareti, kara para aklama gibi suçlamalardan buradaki şüpheliler hakkında gözaltı kararı veriliyor. Kimler gözaltına alınıyor? Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, aynı zamanda belediye başkan yardımcıları, bununla birlikte özel kalem müdürleri ve aynı zamanda firma sahipleri burada gözaltına alınanlar arasında toplamda 18 şüphelinin sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinden geçirildiler. Daha sonra da Silivri Adliyesi'ne sevk edildi buradaki şüpheliler. Kendilerinin ifade işlemleri de devam ediyor. Bir soruşturma savcısı, iki de Cumhuriyet Savcısı olmak üzere toplamda 3 Cumhuriyet Savcısı ifade işlemlerini alıyor buradaki şüphelilerin. İfade işlemleri tamamlandıktan sonra da sevk yazıları yazılacak. Burada sevk maddeleri yazılacak. Daha sonra da burada suç ceza hakimliğine buradaki şüphelilerin ya tutuklama ya da adli kontrol talebiyle sevk edilmelerini bekliyoruz Selin Aslan.
0: Teşekkür ediyoruz Ada, verdiğin bilgiler için. Ada'dan sözü alalım, bir diğer noktaya gidelim şimdi, Silivri'ye. Silivri'de bugün iki dava görülüyor. Biri İmamoğlu suç örgütü davası, diğeri Aziz İhsan Aktaş davası. Her iki başlığa dair gelişmeleri editörümüz Oğuz Polat Bilek'ten öğrenelim. Söz Oğuz'da.
2: Evet, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 3. duruşma başladı. Biliyorsunuz 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülüyor duruşma, dava. 3. duruşma büyük salonda, 2295 kişilik büyük salonda yapılıyor. 3. duruşmada 14 Mayıs'ta biliyorsunuz savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Avukatlar esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yapacaklar. Bugünkü duruşma itibariyle de başladı. Yeni salon olduğu için teknik aksaklıklar nedeniyle duruşma oldukça geç başladı. Hakim avukatların kısa kısa taleplerini aldıktan sonra duruşmaya ara verildi. 200 sanıklı davanın ikinci oturumda, 3. duruşmanın ikinci oturumunda avukatlar savunmalarını yapmaya başlayacaklar. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Ak, Polat Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, eşi Celal Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan ve Özcan Zenger biliyorsunuz tutuklu sanıklar arasında. İlk olarak tutuksuz sanıklarla duruşma başlayacak. Tutuksuz sanıkların son sözleri sorulacak. Tutuksuz 140 salon ilk 3. duruşmaya katıldı. Daha sonra artık mahkemenin 2-3 hafta süreceği belirtiliyor. Karar çıkacak. Bu aşamada da avukatların zorunlu olduğunu, duruşmaya katılımının zorunlu olduğunu da mahkeme başkanı bir kez daha hatırlattı. Bir başka duruşma İmamoğlu suç örgütü davası 50. celsi saat 11 itibariyle başladı. 68'i tutuklu, toplamda 414 sanık var. 17 isim şimdiye kadar savunmasını yapmamış henüz. Fatoş Ayık, Medya AŞ Satın Alma ve İhaleler Müdürü. Medya AŞ'yi biliyorsunuz, İmamoğlu suç örgütü dosyasında geniş bir yer kaplıyor. Kendisi Murat Ongun tarafından atandığı iddia edilen iddianamede aynı zamanda ihale süreçlerinde de aktif şekilde yer aldığı belirtilen isimlerden bir tanesi. Fatoş Ayık sanık kürsüne çıktı. Yarım kalmıştı perşembe günü itibariyle savunması.

Denemeleri yapılacak ve savcının mütalası, hakimin de kararıyla bazı tahliye kararları çıkabilir. En son yapılan 3 aylık tutukluk incelemesinde toplamda 42 sanık tahliye edilmişti, tutuksuz yargılanmak üzere. Evet, Silivri'de çifte duruşmayı takip ediyoruz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.

0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınlarına karşı vatandaşlara dikkatli olmaya çağırdı. Detaylarına bakalım. Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından orman yangınlarına ilişkin paylaşımı yaptı. Ormanların korunması için 28 bin personel, 138 bin gönüllüyle hava ve kara filosunun 7 gün 24 saat görev başında olduğunu belirtti. En büyük gücün vatandaşların hassasiyeti olduğunu vurguladı. Yumaklı ormanda veya açık alanda ateş yakmayalım, alev çıkmasına sebep olabilecek tüm faaliyetlerden uzak duralım ifadelerini kullandı. Yangını söndürmenin en kolay yolu onun hiç çıkmamasını sağlamaktır uyarısında bulundu. Eskişehir'de akşam saatlerinde atıyla birlikte gölete girdi. 34 yaşındaki genç bir adam hayatını kaybetti. Gölete girdiği atın da öldüğü belirlendi. Olay Eskişehir'de Keskin Göleti'nde meydana geldi. Bir araç kiralama şirketinde yönetici olarak çalışan 34 yaşındaki Enis Yasin Karacaoğlu akşam saatlerinde atıyla birlikte gölete girdi. Karacaoğlu kısa sürede gözden kayboldu. Kendisini uzaktan gören bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda göletten çıkarılan Enis Yasin Karacaoğlu olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç adam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Karacaoğlu'nun gölete beraber girdiği atın da suda boğulduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün biliyorsunuz ki Ankara Havalimanı'nın modernizasyon çalışmaları tamamlanması sonrası açılışa gerçekleştirecekti. Erdoğan'ın uçağı Ankara Havalimanı'na iniş yaptı ve uçak için su takı yapılıyor şu anda. Birazdan da programa başlanmasını önümüzdeki dakikalarda bekliyoruz. Saat 14 için program belirlenmişti. Bu arada çalışmalardan da aslında sizlere bahsedeyim. Eski adıyla İtmeskut, yeni adıyla Ankara Havalimanı bu bahsettiğimiz yer ve modernizasyon çalışmaları yapılıyordu. O çalışmalar tamamlandı. Yalnızca askeri bir meydan olmaktan çıkarıldı ve böylece geniş gövdeli uçakların inebileceği ve küresel liderlerin ağırlanabileceği uluslararası bir havacılık merkezine dönüştürüldü. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında çalışmalar yürütüldü. 8 ay gibi kısa bir sürede modernizasyon tamamlandı. Ve proje kapsamında havalimanının pistinden apronuna, bağlantı yollarından teknolojik altyapısına kadar tüm birimleri uluslararası standartlara uygun hale getirildi. Programın saat 14 gibi başlamasını bekliyoruz. Ama çok daha fazla bilgi Yağmur Yıldız'da, Yağmur Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu programını takip ediyor. Biz hemen sözü Yağmur'a verelim. Yağmur merhaba, seni dinliyoruz.
1: Ankara Havalimanı bugün açılıyor ve ilk inişi de Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi Helin Aslan. Geçtiğimiz dakikalarda İstanbul'dan kalkan Cumhurbaşkanlığı uçağı şu an alanda aprona yanaşıyor. Su selamlaması gerçekleştirildi. İtfaiye tarafından su takı yapıldı. Bu havalimanı açılışlarının bir geleneğidir. Su selamlamasıyla Cumhurbaşkanlığı uçağı burada karşılandı. 3000 metre uzunluğundaki pistte iniş gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanının açılışını ilk inişle birlikte aslında yapmış oldu. Şu dakikalarda 3000 metrelik pistten aprona yanaşmış.

sunuyor. Su takı gerçekleştirildi. Yani uçak ıslatılarak suyla selamlandı ve ardından aprona yanaştı. Şimdi önce merdiven uçağın kapısına yanaştırılacak ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inmesini bekliyoruz. Protokolde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak üzere şu an apronda hazır. Bu arada karşılamanın yapılacağı alanda hemen yankısında devlet konuk evi bulunuyor. Bu noktadan Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında ilk görüntüleri de paylaşmış oldu. Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nın yanı sıra ESB koduyla bildiğimiz ve yıllardır Ankara'ya hizmet eden Esenboğa Havalimanı'nın gücüne güç katacak ANK koduyla Ankara Havalimanı bugün itibariyle açılacak ve geniş gövdeli uçaklar dahil olmak üzere uluslararası uçuşlara ev sahipliği yapacak. Şimdi merdiven yanaştırıldı uçağın kapısına. Baktığımızda 3000 metre pist uzunluğu, 60 metre pist genişliği, 44 uçağın aynı anda park yapabileceği bir kapasiteye sahip olan havalimanı bugün büyük bir törenle açılacak ve NATO Liderler Zirvesi'ne de ev sahipliği yapacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında bulunduğu pek çok lider Ankara'da yeni yapılan bu havalimanına iniş gerçekleştirecek ve şu dakikalarda da havalimanına ilk inişi Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi. Uçağın kapısı da açılmak üzere bu noktadan görebildiğim kadarıyla son hazırlıklar yapılıyor merdivende ve protokol üyeleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak üzere alanda hazır. Baktığımızda Ankara'nın küresel ulaşım ağındaki rolünü güçlendirmesi ve başkenti uluslararası hava trafiğinde daha etkin bir konuma taşıması anlamında önemli bir proje bugün hizmete girmiş olacak. Ve Ankara Uluslararası Havalimanı'na ilk inişi de Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi. Uçağın kapısı açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanına inmek üzere şu dakikalarda İstanbul'dan havalandı ve aslında programın 14'te başlaması bekleniyordu ama uçağın piste tekerini değmesiyle birlikte aslında programda başlamış oldu. Çünkü bu pisti ilk hayırlayan Cumhurbaşkanlığı uçağı oldu. Çok önemli bir görev ifade edecek ki Ankara aslında Türkiye'nin kalbi, dolayısıyla ulaşım anlamında Esenboğa Havalimanı'nın güçlü altyapısına daha da güç katacak ve bu alanda uluslararası taşımacılık anlamında Esenboğa'nın yükünü de aynı zamanda hafifletecek bir havalimanı ki burası çok önemli bir lokasyon. Aslında Hava Üst Komutanlığı Etimesgut Askeri Havalimanı olarak bildiğimiz bu nokta 8 ay süren çalışmalarla birlikte tamamlandı ve 8 ayda modernizasyon çalışmaları gerçekleştirilerek uluslararası hava yolu kapasitesinin tüm unsurlarını içeren proje ile birlikte tamamlanmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan birazdan uçaktan inecek. Hemen gördüğünüz gibi protokolde karşılamak üzere bekliyor. Ekranın yine sağ kısmında ise aslında bir güzergah haritası görüyoruz. O haritada sadece havalimanı değil aynı zamanda havalimanı güzergahındaki yol yapımlarını da gösteriyor. Bu havalimanıyla birlikte elbette yeni karayolları da yapıldı, köprüler yapıldı. 12,5 kilometrelik bir yol yapımından söz ediyoruz. Bu kapsamda aslında kompleks bir proje olduğunu da söyleyebiliriz. Sadece havalimanı değil, diğer tesis ve tamamlayıcı unsurlarla birlikte Ankara'da önemli bir hava üssü olarak burası faaliyet gösterecek ve ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı indi. Önümüzdeki ay ise dünya liderlerini işte bu havalimanı ağırlayacak ve dünya liderlerini Türkiye'de karşılayacak ilk noktadan şu anda canlı yayın gerçekleştiriyoruz. Trump başta olmak üzere NATO üyesi ülkelerin lider

Türkiye'de önümüzdeki ay işte tam da bu noktada karşılanacak. Dolayısıyla önemli bir tören gerçekleştiriliyor. Bugün başkent Ankara'da canlı olarak Ankara Havalimanı'ndan görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ardındansa Cumhurbaşkanı Erdoğan hitabı gerçekleştirecek ve havalimanına dair aslında tüm detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan da aktaracak. Askeri meydan niteliğinden uluslararası standartlarda bir havalimanına dönüştürüldü bulunduğumuz bu nokta. Geniş gövdeli uçakların rahatlıkla kullanabileceği bir altyapı oluşturuldu. Yüksek yolcu kapasitesi ve stratejik konumuyla dikkat çektiğini de ifade edebiliriz elbette. Ve bu yeni tesis Ankara'nın küresel ulaşım ağındaki rolünü güçlendirmesi ve başkenti uluslararası hava trafiğinde daha etkin bir konuma taşıması bekleniyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da şu dakikalarda uçaktan çıktı ve merdivenlerden inişi gerçekleştiriyor. Hatta o yukarıdan da şöyle bir etrafı inceledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Elbette uçağın içinde de pilottan da bilgi almış olacağını değerlendiriyoruz. Genelde pist uzunluğunu sorar pilota ve projeye dair detayları sorar ve kokpitten de bazen oturup bilgi alıp piste ilişkinde gözlemlediğini biliyoruz daha önceki açılışlardan. Şu dakikalarda uçaktan çıktıktan sonra bir süre eşiyle merdivenlerde bekledi ve şöyle etrafa bir göz attı ve merdivenlerden indi. Eşi Emine Erdoğan'la birlikte İstanbul'dan geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ankara Havalimanı'na İlk inişi Cumhurbaşkanlığı uçağıyla yapılmış oldu. Şu dakikalarda Ankara Havalimanı'nda kendisini protokol üyeleri karşılıyor. Ardından tüm protokol Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte bizim bulunduğumuz bu noktaya, hemen sağ tarafındaki tören alanına gelecekler ve hem havalimanı hem de bağlantı yollarını ve diğer projelerin açılışını gerçekleştirecekler. Çok önemli bir proje aslında. Türkiye'nin gurur projelerinden birisi olacak. Çünkü tüm liderleri bu havalimanı da karşılayacak. Yeni bir havalimanı olması aslında elbette bu alanda da önemli ve heyecan taşıyan bir unsur olarak bugün canlı bir şekilde ekranlarınıza geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan uçaktan indi ve protokol selamlamasıyla şu anda alana doğru eşiyle birlikte yavaş yavaş ilerliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii baktığımızda pist başlarına inşa edilen 15 bin metrekarelik iki dönüş cebi bulunuyor. İzleyicilerimize biraz teknik bilgileri de verelim. 160 bin metrekarelik yeni apron alanı oluşturuldu eskiye göre ve bu alanın genişliği sayesinde de elbette iniş gerçekleştirecek ve park yapacak uçak sayısı da artmış oluyor. 44 uçak eş zamanlı apronda park edebilecek. Oldukça önemli olduğunu ifade edebilelim ve bu kapsamda hava trafiği daha dengeli yönetilecek. Esenboğa ile koordinasyon içerisinde burası taşımacılık alanında önemli bir rol üstlenecek. Uluslararası organizasyonlarda, protokol programlarında Esenboğa Havalimanı'nın da aynı zamanda yükünü alacak. Burası uluslararası bir havalimanına dönüştürüldü ancak elbette o askeri hava üst komutanlığının emareleri de bulunuyor. Dolayısıyla buradaki düzen ve nizam konusunda da bir avantaj olduğunu ifade edebiliriz elbette. Dolayısıyla söylediğimiz gibi uluslararası büyük çaplı organizasyonlarda veya protokol programlarında ülke liderlerinin karşılanmasında Esenboğa Havalimanı'nın yükünü alacak. Genelde liderlerin Esenboğa Havalimanı'na indiğini biliyoruz ki keza yabancı ülkelerde Cumhurbaşkanı'nı havalimanında karşılayan liderler Türkiye'ye geldiğinde Cumhurbaşkanı da aynı nezaket kuralıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi karşılama töreninin yanı sıra havalimanına da giderek liderleri karşıladığı oluyor. Dolayısıyla bazen havalimanlarından da resmi karşılama törenlerini ekranlara getiriyoruz. İşte o törenlerin adresi artık Esenboğa'nın yanı sıra

0: aynı zamanda Ankara Havalimanı da olacak. Yavaş yavaş artık içeri doğru geçiriliyor. Şu an ekrana yansıyan görüntüdeki bina devlet konuk evi. Burası da elbette oldukça önemli. Devlet konuk eviyle birlikte baktığımızda toplamda 4800 metrekarelik bir alan bulunuyor karşımızda. Hem karşılamaların yapılacağı, kabullerin ve görüşmelerin gerçekleştirileceği salonlar, hem de yine bu noktadan toplantıların düzenlenebileceği salonlara kadar pek çok önemli birimi bünyesinde barındıran toplamda 4800 metrekarelik alana sahip bu tesis de ekranlara yansıdı. Şu an pisti görüyoruz. Yaklaşık 2500 metre uzunluğundaki pist uzunluğu 3000 metreye uzatıldı. Artık yavaş yavaş programın başlayacağını ifade edelim. Şimdilik buradan bir virgül koyarak sözü yeniden size bırakalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: sesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sınavda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.
3: Hakan abi.
4: Ardan, senin ne işin var burada?
3: Abi benim rüyamdayız.
4: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
5: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
6: Bu rüyanın başı da var. Ata biz hazırladık.
7: Vay vay vay. Çocuklar.
5: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
7: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
8: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
2: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerde

oynadıysan, bir de TV Bu Go indirdiysen, tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek, kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek, geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek, ufak bir grup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri ol. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: İsmail, A101'e giriyor. Cipsi, çerezi, poşet poşet alıyor.
2: İsmail'in gücünü kim 101 yaptı abi?
3: Nasıl ama?
4: Altın değerinde bir gol hocam.
2: Gücümüz 101. Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
5: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
6: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
7: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
8: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
9: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı.
10: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
11: Ama gelen giden yok işte.
12: Bu da tamam.
13: Kolay gelsin.
14: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
15: Aslında biz onlara gidiyoruz.
16: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
17: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
18: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. Moderatörün 3. saatine başlıyoruz. Ankara Havalimanı'nda modernizasyon çalışmaları tamamlandı demiştik. Bir önceki saat dilimimizin sonuna doğru da o noktaya dönmüştük Yağmur Yıldız'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı piste inmiş ve su tagıyla karşılanmıştı. Yağmur oradan detayları paylaşmıştı. Şimdi hemen biz bir kez daha Yağmur'a dönelim. Yağmur merhaba. Saat artık 14. Erdoğan'ın programı için saat 14 olarak açıklanmıştı diye hatırlıyorum. Şimdi birazdan kürsüde olmasını bekliyor muyuz? Yoksa önce bir havalimanına mı gezecek, bir program bilgisi elimizde mi? Ve senin elinde hangi notlar var havalimanına dair? Seni dinleyelim.
1: Helin Aslan, tam da tahmin ettiğiniz gibi önce Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında incelemelerde bulunuyor ki şu an devlet konuk evinde protokol tarafından karşılandıktan sonra ilk olarak devlet konuk evine geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bizler ise törenin yapılacağı alandayız. İlerleyen dakikalarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı önce kürsüde olacak. Ardındansa Cumhurbaşkanı Erdoğan hitabını gerçekleştirecek. Bu arada sanıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan alana geliyor. Evet, devlet konuk evinden çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bakın hemen yanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu var. Şu anda tören alanına geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Eşi Emine Erdoğan'la birlikte uçaktan indi. İlk olarak su takı, yani uçağın ıslatılarak su selamlaması gerçekleştirildi. Ankara Havalimanı'na ilk inişi Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirmiş oldu. Ve böylelikle aslında pistten de ilk Cumhurbaşkanlığı uçağı geçti. Pist uzunluğu 3000 metreye uzatıldı. Toplamda 44 uçağın park yapabileceği bir havalimanına dönüştürüldü. Burayı Ankaralılar Etim ve Sud Askeri Havalimanı olarak bilir. Ancak bugünden itibaren ANK koduyla uluslararası havalimanı standartlarına dönüşmüş durumda bu nokta ve dolayısıyla sivil uçuşlar da gerçekleştirilecek ama ilk olarak gözler dünya liderlerinin ineceği önümüzdeki aya çevrilmiş durumda. NATO liderler zirvesine ev sahipliği yapacak Ankara Havalimanı ve bu kapsamda elbette o zirve sonrasında da sivil uçuşlar için kapılarını açacak ve Esenboğa Havalimanı'nın da aynı zamanda yükünü almış olacak. Daha çok burası askeri bir havalimanından dönüştürüldüğü uyarlandığı için protokol programlarına ve uluslararası büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmak üzere gelen konukları karşılayacak ve elbette diğer yandan toplam 44 uçağın aynı anda park edebileceği bir apron genişliğiyle sivil uçuşlarında gerçekleşeceği bir nokta olacak burası. Şu dakikalarda artık program başlamış bulunuyor. Önce İstiklal Marşı okunacak. Ardından bir video gösterimi var. Sonrasında Ulaştırma Bakanı hitabını gerçekleştirecek ve sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde olacak. Şimdi İstiklal Marşı var. Dolayısıyla ben buradan bir virgül koyuyorum Helin Aslan.

programda İstiklal Marşı okundu. Şimdi bir video gösterimi olacak. Ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun hitabı gerçekleşecek ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde olacak. Hem havalimanına dair detayları paylaşacak hem de bu noktadan elbette önemli mesajlar verecek diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Yoksa var olan bir yapı

0: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması başladığı anda o noktaya Ankara'ya döneceğiz. Ama öncesinde süremiz el verdiğince ABD-İran arasındaki bu barış sürecini de bir konuşalım istiyoruz. ABD ile İran arasındaki anlaşma taslağı paylaşıldı ama şöyle paylaşıldı. İran yarı resmi haber ajansı MEHR haber ajansı tarafından paylaşıldı. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nden de bu taslağa dair şu ana kadar bir yalanlama gelmedi. Dolayısıyla bu taslak üzerinde konuşmak şu an için makul görünüyor. Peki taslak neleri içeriyor? Taslakta deniliyor ki anlaşmaya dair Cuma günü bu arada imzalanacak. Tüm cephelerdeki askeri operasyonlar kalıcı olarak sonlandırılacak. Lübnan dahil bölgesel çatışma alanlarında ateşkes ve istikrar sağlanacak. ABD İran'ın iç işlerine müdahale etmeyecek. İran'a yaptırımlar askıya alınacak. İran'a ait dondurulmuş varlıklar serbest bırakılacak. Fonların yarısı müzakereler başlamadan önce İran'ın kullanımına açılacak. Diğer maddelere bakalım hemen. İran nükleer silah geliştirmeyeceğini teyit edecek. Nükleer konusunda 60 günlük resmi müzakere süreci başlatılacak. Yani nükleere dair kesin bir şey yok. İran enerji ihracatından elde ettiği gelirler üzerinde tam tasarruf hakkına sahip olacak. ABD İran çevresindeki askeri unsurlarını 30 gün içinde çekecek. Hürmüz uluslararası deniz trafiğine yeniden açılacak. ABD İran'ın yeniden inşası ve ekonomik kalkınması için destek planı hazırlayacak. Şimdi şu anki bu tabloya baktığımızda 107 gündür devam eden bu savaşın sonunda bu taslak metni imzalanırsa o zaman kazanan kim oldu bu savaşta? Şimdi dün Donald Trump da şöyle bir açıklamada bulundu. Kendisi diyor ki Hürmüz Boğazı'ndan geçişler ücretsiz olacak ki zaten savaş öncesi de ücretsizdi. ABD de Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasını kaldıracak. Zaten savaştan önce de orada abluka yoktu. O zaman bu 107 günlük savaşın ve eğer ki bu maddelere imza atılırsa bu işin kazananı kim oldu? ABD mi? İran mı? Yoksa dünya gereksiz yere aylarca süren bir kaosu mu yaşadı? Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Cantürk Caner ve uluslararası ilişkiler uzmanı doktor Muhammed Berdibek bizimle birlikte. Muhammed Hocam, Cantürk Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Kenan Hanım, yayından selamlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Cantürk Hocam hemen sizinle başlayalım. Bu savaşın kazananı kim oldu şimdi? Eğer ki bu maddelere şu ana kadar bir yalanlama gelmedi ama bu haliyle imzalanacak olursa kim kazandı bu savaşı?
1: Yani bu savaşı kuşkusuz, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim Elin Hanım. Şimdi savaşı kazananı olmaz. Yani illaki eğer cephelerde savaşırsanız hani illaki kayıplarınız olur. Oradan bakmak yerine aslında kim daha az kaybetti üzerinden bakarsak kazananın bakiyesi ortaya çıkar. Ama şunu da ekleyeyim. Bu savaşın kazananı iki ülke var bana göre. Biri kuşkusuz Türkiye, diğeri de Pakistan. Neden? Çünkü hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin neredeyse 3-4 senedir Gazze Savaşı'ndan beri bölgede yürüttüğü güçlü bir diplomasi ağı, yumuşak güç, sert güç, hı hı, ve her türlü diplomasi yöntemi, kamu diplomasi de dahil, kullandığı söylemler, barış söylemi, işte refah söylemi, kalkınma söylemi ve bu süreç içerisinde bütün ülkelerle girdiği yoğun münasebetler ve elde ettiği haklı takdir çerçevesinde biri Türkiye, diğeri de Pakistan. En önemlisi de bu savaşa ülkeleri sokmadılar. Yani hem Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni savaşa sokmadı, hı hı, hem de Pakistan kendi ülkesini savaşa sokmadı. Ki Amerika, İsrail bunu çok istiyordu. Yani savaş boyunca biz bunları çeşitli kışkırtmalardan, söylemlerden hep gördük. Dolayısıyla bu savaşın orta ve uzun vadede kazananı biziz ve Pakistan. Ama bunun dışında Körfez dünyası bir şeyler kazandı mı? Kazandı. İsrail'in kazançları var mı? Var. İran'ın kazançları var mı? Var. Amerika'nın var mı? Var. Ama
0: ABD'nin
1: kayıplarına
0: bu anlaşmadan kazancı nedir?
1: Bir kere masraftan kurtuldu artık. Yani para ödemekten kurtulduk. İşte silahlarını, askerlerini bölgede konuşlandırmaktan kurtuldu. Şu saate kadar savaşın Amerika'ya maliyeti 100 milyar doların net bir şekilde
0: hemen
1: üstünde.
0: Araya gireyim mi hocam? Ama bu maddeler anlaşma taslağında şu var mesela, son madde. ABD, İran'ın yeniden inşası ve ekonomik kalkınması için destek planı hazırlayacak diyor. 300 milyar evet. dolardan bahsediyoruz. Şimdi savaş için evet. kendisine yükü 1 milyar dolarsa 300 milyar dolarlık bir destek paketi hazırlayacak. Şimdi tahmin
1: Tabii,
0: ediyorum
1: acaba...
0: ki bunu Körfez ülkeleriyle de paylaşacaktır. Belki de büyük bir yükü onlara da verebilir, sırtlarını yükleyebilir.
1: Evet.
0: Ama Amerika'da elbet ki bunun ucundan kıyısından onun da bir desteği olacaktır. Maddi anlamda yine ABD için bu bir sorun değil mi?
1: Amerika için bir sorun ama belki de petrol alacak, onu bilmiyoruz. Yani İran'la yaptıkları anlaşmanın yani net şeylerini bilmiyoruz ki Helin Hanım. Yani şöyle bir şey zaten bu. Bu bir anlaşma değil. Bu ön mutabakat. Yani anlaşmanın anlaşması. Yani bu süreci iyi tanımlamak lazım. Şimdi taraflar ön mutabakatı kabul ettiler. Yani İran, yani şunu söylüyorlar ön mutabakatta. Amerika diyor ki ben size işte bunları verebilirim. Karşılığında da siz bu konularda taahhütlerde bulunacaksınız. Şimdi daha 60 gün süren bir müzakere göreceğiz. Bakalım orada neler olacak? O çerçeve nasıl belirlenecek? O belli değil. Kaldı ki ne Amerika Birleşik Devletleri'nden ne de İran'dan. Gerçi İran bazı haber kanalları İran'ın resmi olarak duyurdu maddeleri ama yani ortada bir şey yok. Yani net maddeler şunlardır denen bir resmi bir belge yok. Kaldı ki iki ülke 19 Haziran'da sanırım Avrupa'da, İsviçre'de imzalayacaklar. Biz o zaman daha net göreceğiz. Hani bu yol haritası nasıl belirlenecek?
0: Anladım.
1: Şimdi 300 milyar dolarlık bu katkı meselesinde tabii dediğiniz doğru. Yani Körfez ülkelerine de büyük bir maliyet binecek. Zaten İsrail gazeteleri bugün sabahtan beri Körfez ülkelerini inanılmaz şeylerle suçluyorlar. İran'ı mutabakata oturtabilmek için İran'a işte elden para verdiklerini iddia ediyor İsrail gazeteleri. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri bazı konularda İran'a önümüzdeki dönemlerde yani bu barış anlaşması gerçekleştikten sonra bir takım yatırımlarda bulunacağını da vaat etmiş.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Körfez ülkelerinin de İran'ı sistemin içine sokacak ya da İran'a yatırımlar yapacağına Peki. dair taahhütleri var. Yani buradan da bir maliyet var. Özetle şunu söyleyeyim. Yani bu savaşın kazananı Türkiye ve Pakistan dışında hiç kimse değil. Yani herkesin bir şeyleri kazandığı doğru ama pek çok şeyi kaybettiği aşikar. Peki. Yani hepsinin ortak noktası kaybetmeleri.
0: Peki hemen Muhammed Hocam size de sormak isterim. Sizce bunun kazananı kim? Önce bir ABD-İran arasında bir kazanan var mı onu sorayım. Onun dışında da tabii uluslararası camia da bu sürecin içindeydi. Bir ateşkes sağlayabilmek için devredeydiler. İsrail'i dışarıda tutarsak. Bir de genel anlamda bir fotoğrafa baktığınızda kazananlar, kaybedenleri sizden de bir değerlendirmenizi alıp öğrenmek isterim.
2: Helin Hanım, 27 Şubat'a gidersek savaştan öncesinde ABD bu anlaşmanın çok daha iyisini herhangi bir savaş başlatmadan da yapabilecek konumdaydı. Evet. Fakat rejimi değiştirme arzusu çok baskın ve bariz gelince İran, ABD bir şekilde operasyon başlattı ve operasyondaki temel 4 tane hedefi vardı. Bir, İran'da rejim değişikliği, ikincisi İran'ın nükleer etkinliğinin sona erdirilmesi, üçüncüsü İran'ın balistik füze kapasitesinin ortadan kaldırılması, dördüncüsü de İran'ın vekil güçleriyle olan ilişkilerinin kesilmesi. Bu 4'te 0, yani ABD'nin bu savaşta bu bağlamda elde ettiği hiçbir şey olmadı. Buna karşılığın İran hava savunma sistemi delik deşik oldu, İran liderlerini koruyamadı. Fakat kurumsal anlamda geçişi sağlayarak bir şekilde hayatta kaldı ve ABD'ye rejim değişikliği fırsatı vermedi. Burada şimdi bir eğer bir kim kazandı, kim kaybetti meselesine gelir, bence beklentilerle ilgili. Bence bu durumda ABD 4'te 0 yaptı. Üstüne üstlük İran rejimi hayatta kaldığı gibi Hürmüz kartını çok etkili bir şekilde kullanarak bir şekilde sahada dengeyi oluşturdu. Zaten sahada bir denge oluşturmasının neticesinde şu anda bir masa ortamı oluşmuş durumda ve masada da gördüğüm kadarıyla İran istediğinin önemli bir kısmını almış durumda. Yani savaştan önce ABD istediği sonucun çok daha ötesini alabilecekken neredeyse bunun onda birini almış durumda. Bu durumda İran'ın, en azından İran'ın savaşı kazanmadığını, ABD'nin savaşı kazanmadığını, İran'ın da barış masasında kaybetmediğini görüyoruz bu bağlamda. Ancak bu çok kırılgan bir zeminde ilerliyor. Muhtemelen mutabakat zaptı doğrudan pek çok soruna çözüm bulmadığı gibi ileride bir krizin olasılığını arttırıyor. Ben Kasım sonraki süreçte, özellikle ABD'de bir rahatlama sonrası süreçte, ABD ve İsrail'in bir vesileyle İran'a tekrar saldıracağı yönünde bir fikrim var. Bunu paylaşmak istiyorum.
0: Ha, yani hocam şimdi aslında bu anlaşma durumu, işte anlaşma taslağı, bunların hepsi Trump'ın ara seçim korkusu sebebiyle

0: zaman kazanmak adına yapılan bir süreç mi, yaşanan bir süreç mi? Eğer öyleyse şunu da sorayım. Şimdi İsrail, Netanyahu hükümeti Trump'ın bu noktada ara seçim sebebiyle bir çıkmaza girdiğini bilmiyor mu? Biliyor. Ona rağmen neden sürece anlayış göstermiyor da, birlikte yol aldığı Donald Trump'ın elini kolaylaştırmıyor da bu süreci baltalayacak hamleler yapıyor?
1: Çünkü kendisinde de seçim var, Ekim'de seçim var. Netanyahu savaşı sürdürmediği sürece bir şekilde yolsuzlukla mücadele kapsamındaki yargılamalara mahkum olacağı aşikar. Ayrıca İsrail bildiği şeyi yapıyor. Yani İsrail, şimdi burada şöyle güç dengesinde şöyle bir değişimi görürüz. Yani eskiden amiral gemisinin ABD olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Ama bu Trump döneminde özellikle pek çok açıklamaya baktığımızda Netanyahu'nun çeşitli anlamında bu iyi polis kötü polis bağlamındadır. Netanyahu'nun Trump'ı hiç tırnak içine hiç takmadığı görüntüleri görüyoruz. Yani dolayısıyla bundan sonraki süreçte de zaten İsrail'in anlaşma çerçevesindeki bu arizi durumları kullanabileceğine dair zaten somut emareler bu işi getiriyor. Şöyle düşünün. İran'ın balistik füze kapasitesini ABD tehdit etme ihtimali var mı? Yok. İran'ın balistik nükleer etkinliğinin balistiğin ve nükleer balistiğin ABD tehdit etme ihtimali yok. İran'ın vekil ABD tehdit yani niye karıştırdım? Vekil güçlerini ABD tehdit etme ihtimali yok. Bu üçünün tehdit ettiği tek ülke İsrail. 40 yıldır Batı sırf İsrail'in çıkarlarını korumak adına bir şekilde İran'ı zorbalıyor ve İran'ı bir şekilde ambargolara maruz bırakıyor. Ve bundan sonraki süreçte de yine İsrail'in çıkarlarını korumak adına bence bu gündem maddeleri oluşacak. Ancak İran'ın elindeki kozlar düşmedi ki. İran'ın balistik füze kapasitesi capcanlı. İran'ın vekil güçleriyle olan bağlantıları capcanlı. Artı İran bu savaş boyunca şöyle bir şeye erişti. Hürmüz'ü istediği gibi kullanma keyfiyetine erişti. Evet. Normalde bu kullanım mesela 27 Şubat'ta konuşsaydık deli saçması bir durum olarak görüldü. Bu sadece dışarıdan bakan gözlemciler tarafından değil, İranlılar tarafından da deli saçması olarak görülen bir durumdu. Fakat İran bir baktı ki Hürmüz'ü istediği gibi kullanabiliyor, istediğine izin verebiliyor. Bundan sonraki süreçte de herhangi bir kaos veya kriz durumunda İran Hürmüz'ü tekrar kapatacak. Yani bundan sonra bu Trump'ın İran'a bir şekilde hediyesi Hürmüz bundan sonra İran'ın milli boğazı şeklinde olacak gibi görünüyor açıkçası.
0: Peki Can Türk Hocam, Muhammed Hocam'ın Kasım sonrası savaş yine devam edebilir değerlendirmesine nasıl bakıyorsunuz? Siz de böyle bir durum ara seçim sonrası yaşanma ihtimalini görüyor musunuz? Bir de ara seçimden çıkabilecek sonuç da aslında bu savaşın yeniden başlamama ihtimali üzerinde belirleyici olur mu?
2: Şimdi şöyle, ben Muhammed Hocam'a katılıyorum. Bu savaş bitmedi. Yani bu savaşta sadece biz bir aşama geçirdik. Amerika belki de mecbur kaldı. Yani mecbur kaldığına dolayı yani dair belirtiler de çok güçlü. Ve en önemlisi tabii bu niçin mecbur kaldı sorusunun pek çok cevabı var. Ama en önemlisi işte ara seçimlerdeki performans. Şimdi Kasım ayındaki ara seçimleri yani bu saatten sonra Trump'ın ve cumhuriyetçilerin bence kazanması çok zor. Neden zor? Çünkü anlaşma koşullarında Amerika Birleşik Devletleri'ne doğrudan gelebilecek veya işte elde edebileceği bir o kahramanlık hikayesi veya başarı hikayesi zor. Yani çünkü tartışmalı. Muhammed Hocam'ın da belirttiği gibi anlaşma, yani o 14 maddelik anlaşmaya baktığımızda söylenen ortada yani Amerika'nın doğrudan elde edebileceği bir şey yok. Nihai noktada Hürmüz de kaybetti. Stratejik, çünkü Amerika'nın başından beri, Ocak 2025'ten beri en önemli planı Trump'ın su yolları başta olmak üzere bütün önemli geçiş hatlarını kontrol etmekti. Şimdi bunları da kontrol edebilmiş değil. Yani burada da bir kayıp var. Dolayısıyla Amerika'nın bu süreçte elde ettiği neyse, işte önümüzdeki o 60 gün içerisinde de göreceğiz. Bunu bir olası, yani önümüzdeki seçimlerde bir başarı hikayesine dönüştürebilir mi? Bence zor. Yani o noktada ciddi sıkıntıları var. Yani sadece ben cumhuriyetçiler zararı azaltmak için böyle bir hamleyi yaptıklarına dair bir kanaatte olduklarını düşünüyorum.
0: Peki Can Türk Hocam, şimdi İsrail tarafı

0: Ben-Gvir diyor ki ABD'nin anlaşması bizi bağlamaz. Hani diyelim ki söylediğiniz sizin de Muhammed Hocam'ın da söylediği varsayım üzerinden hareket edelim. Ara seçime kadar Trump bir saldırı olmasını istemiyor. Sırf seçimi kazanabilmek adına plan bu. Ama İsrail tarafı da durmaya niyetli değil. Çünkü az önce Muhammed Hoca da söyledi. İşte onlarda da bir seçim durumu söz konusu. Peki Ben-Gvir'in bu sözlerinden ne anlamamız lazım? Yani İsrail bir bu saldırıları sürdürecek mi? Peki o saldırıları sürdürüyorsa ABD ile İran arasında da bir anlaşma taslağı varsa İsrail bu yolda tek başına mı yürüyecek? Hiç değilse Kasım'daki seçim sonrasına kadar. Veya gücü var
1: Şimdi
0: mı
1: Helin
0: böyle tek
1: Hanım,
0: başına yürümeye?
1: evet, İsrail basınında kıyamet kopuyor tabiri yerindeyse. Şimdi o kadar ağır hem Amerika'ya hem Netanyahu hükümetine suçlamalar var ki. Özellikle dün Bennett bir açıklama yaptı, bir röportaj verdi. Zehir zemberek bir açıklama yaptı muhalefet lideri. İlaveten Lübnan hattında, yani şu an tam anlamıyla Güney Lübnan'ı ele geçirebilmiş de değiller ve Amerika'nın baskısıyla karşı karşıyalar Lübnan'da durdurulmaları için. Bununla beraber yine İsrail basını Witkoff ve Kushner'i inanılmaz derecede suçluyor. Yani Yahudiliğe ihanet etmekle suçluyor. Yalnız kaldıklarını düşünüyorlar. Bu saatten sonra İsrail ile İran arasındaki ilişkilerin veya olası bir çatışma halinin İsrail'in karşılayamayacağını düşünüyorlar. O noktada İsrail tarafı büyük bir hayal kırıklığına uğramış
0: Hocam
1: durumda.
0: hemen araya girmek durumundayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki konuşması başladı. Biz hemen sözü Cumhurbaşkanı'na verelim.
2: Bakanlıklarımızın kıymetli mensupları, sivil havacılık sektörümüzün değerli mensupları, istikbalimizin güvencesi, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ankara Havalimanımızın yapımı tamamlanan pist, apron, taksi yolları ve devlet konuk evi binası ile bağlantı yollarının açılış töreninde sizlerle beraberiz. Sizlerin vasıtasıyla başkent Ankara'mızın 25 ilçesindeki kardeşlerimin her birine buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Az sonra açılışını gerçekleştireceğimiz yatırımlarımızın Ankara'mız başta olmak üzere ülkemiz, milletimiz ve havacılık sektörümüz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Planlama aşamasından inşa sürecine bu yatırımların hayata geçmesinde payı olan Ulaştırma Bakanlığımızı, Milli Savunma Bakanlığımızı Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile Karayolları Genel Müdürlüklerimizi, yüklenici firmalarımızı, projeye katkı veren herkesi tebrik ediyorum.

İşçilerimize, mimarlarımıza, mühendislerimize, bu eserlerde emeği bulunan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Kıymetli konuklar, 2026 senesi her alanda zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olarak devam ediyor. Bizler de tüm kurumlarımızla, tüm kadrolarımızla bu önemli senenin hakkını verebilmek için canla başla çalışıyoruz. Türkiye yüzyılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına, motivasyonumuzu kırmasına, insicamımızı bozmasına müsaade etmiyoruz. Sadece 56-86 milyon vatandaşımızın değil, kaderini kaderimizle bir gören

Yüz milyonlarca kardeşimizin güçlü yarınları için uğraşıyoruz. Biliyorsunuz 5-7 Haziran tarihleri arasında 183 farklı ülkeden 5000'i aşkın katılımcının iştirak ettiği sıfır atık forumunu İstanbul'umuzda icra ettik. Ekim ayında 77. Uluslararası Uzay Kongresi ve devamında Türk Devletleri Teşkilatı 13. Liderler Zirvesi Türkiye'de toplanacak. Kasım'da 197 ülkeden 100.000'in üzerinde katılım beklediğimiz Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferanslarının 31.sini gerçekleştireceğiz. Bunların arefesinde 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO Liderler Zirvesi'ne Ankara'mızda ev sahipliği yapacağız. Burada şunu dikkatinize getirmek isterim. Sadece ev sahipliği yapacağı uluslararası etkinliklerde değil, Türkiye'nin çekim merkezi olma vasfı yabancı heyet ziyaretlerinde de görülüyor. Özellikle başkent Ankara'nın diplomasi trafiğindeki konumu her geçen yıl güçleniyor. Türkiye'nin küresel siyasetteki ağırlığı arttıkça Ankara'ya ziyarete gelen yabancı heyetlerin sirkülasyonu da artıyor. Yalnızca 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, Ankara'sı, İstanbul'u ve Antalya'sıyla artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır. Tabii bir de buna Ankara'nın giderek artan nüfusunu ve gelişen sanayisini eklediğimizde şehrimize yapılan her türlü yatırımın değeri anlaşılmaktadır. Değerli kardeşlerim, 9 günlük bayram tatili boyunca havalimanlarımızın tamamında 51.962 uçak trafiği gerçekleşti. 7.618.000 yolcuya hizmet sunuldu. Esenboğa Havalimanımız 2.557 uçak trafiği ve 382.000 yolcu sayısıyla ülkemizin en yoğun 4. havalimanı oldu. 20 sene önce yıllık 3 milyon yolcuya hizmet veren Esenboğa Havalimanı bugün yıllık 15 milyon civarında yolcuya hizmet veriyor. Nereden nereye? Artan yolcu sayısının özellikle çevre yolu ve havalimanı güzergahında oluşturduğu trafik sıkışıklığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ankara Havalimanı'nın hizmete girmesiyle Esenboğa'nın hem hava yolu hem karayolu trafiğinde inşallah bir rahatlama olacaktır. Burada bir hususun altını çizmek istiyorum. Ankara Havalimanı ile başkentimize yeni bir proje kazandırmakla kalmadık. Havacılık tarihimizde derin izler bırakmış bir eseri de ihya ettik. 1933 yılında Gazi Mustafa Kemal'in emriyle inşa edilen ve uzun yıllar askeri havacılığın merkezi olan havalimanımız yeni çehresi ve imkanları ile yeniden ayağa kalkmış oldu. Burayı uçuşlara uygun hale getirmek üzere iki etap halinde planladığımız bu projeyi
8 ay gibi çok kısa bir sürede başarıyla tamamladık. Pist uzunluğunu 2450 metreden 3000 metreye, pist genişliğini ise 42 metreden 60 metreye çıkardık. Banketleri tamamen yeniledik. Pist başlarına toplam 15 bin metrekare büyüklüğünde 2 adet dönüş cebi inşa ettik. 160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla 44 uçağın eş zamanlı olarak güvenle park edebileceği yüksek bir kapasite oluşturduk. Pist, apron ve taksi yollarıyla birlikte toplam 60 bin metrekare kaplamalı imalat gerçekleştirdik. Taksi yollarının tamamını kazı dolgu ve asfalt üretimleriyle yeniledik. Bunları ilave paralel ve bağlantı yollarıyla destekledik. Pist ve taksi yollarının aydınlatma sistemleri, yaklaşma ışıkları, yönlendirme levhaları uluslararası sivil havacılık örgütü standartlarına göre modernize edildi. Diğer taraftan 4800 metrekare kapalı alana ve 310 araç kapasiteli açık otoparka sahip devlet konuk evi de burada inşa edildi. Tüm bu çalışmalarla Ankara Havalimanımızı, genişletilmiş pisti, yeni apronları, modern taksi yolları ve güncellenmiş altyapısıyla geniş gövdeli uçaklara ve resmi uçuşlara hazır hale getirdik. Kıymetli konuklar, bugün hizmete verdiğimiz diğer yatırımlarımız, başkent havacılık köprüsü ve bağlantı yollarıdır. 140 metre uzunluğundaki başkent havacılık köprümüz, yüksek hızlı tren hattı üzerine inşa edilmiştir. 10 bin tonluk tabliye, Türkiye'de ilk defa uygulanan bir yöntemle köprüye yerleştirilmiştir. Bağlantı yolumuz 6,5 kilometrelik kesimi bölünmüş yol, 6 kilometrelik kısmı tek yol standardında olmak üzere 12,5 kilometre uzunluğundadır. Bölünmüş yol kesiminde yer alan 3 kilometrelik bağlantı yolu ile NATO zirvesine katılan heyetlerin doğrudan ulaşımını sağlayacağız. Böylece Ankara Havalimanımızdan Kızılay'a 17 kilometre, Ümitköy'e ise 7 kilometrelik güçlü bir ulaşım ağı kurmuş oluyoruz. 230 gün gibi rekor bir sürede tamamlanan bu yatırımlarda emeği geçenleri, şahsım ve milletim adına bir kez daha tebrik ediyorum. Bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, firmalarımızı, bu eserlerde alın teri olan her bir kardeşimi kutluyor. Rabbim hepsinden razı olsun diyorum. Önüne gelen esere çamur atmayı, ülkeye ve millete kazandırılan her eseri kötülemeyi maharet zannedenlere ise sadece şunu söylüyorum. 23 yıldır hep Türkiye için çalıştık, bu millete hizmet ettik. Sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri biz vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Eser ve hizmet üretirken kendimizi değil, her zaman şehirlerimizin geleceğini düşündük. İnşallah bundan sonra da Türkiye için çalışmaya, yatırımlarımıza yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Bu sene için

Şimdi Ankaralı kardeşlerimizin huzurunda yeni açılışlar, eserler ve müjdelerle çıkacağımızı burada ifade etmek istiyorum. Unutmayın, hizmet eden izzet bulur anlayışıyla kimseyi ayırmadan

0: ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle Ankara Havalimanı, başkent, havacılık köprüsü ve bağlantı yollarının tekrar şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza hediyelerini takdim etmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'nu sahneye davet ediyorum. Değerli Bakanım, buyurunuz lütfen.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını tamamladı. Bugünün anısına kendisine bir hediye de takdim ediliyor. Eski adıyla Etimesgut, yeni adıyla Ankara Havalimanı'nın modernizasyon çalışmaları sonrasında açılış gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında nelere dikkat çekti? Şimdi kurdele kesimi yapılacak, onu da belirtelim. Erdoğan dedi ki, her esere çamur atmayı maharet zannedenlere şunu söylüyorum. 23 yıldır Türkiye için çalıştık, millete hizmet ettik. Sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri vatandaşımızın hizmetine sunduk dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. 2026 Türkiye için zirveler yılı olarak sürüyor ifadesini kullandı. Malum NATO zirvesi gerçekleşecek Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin NATO zirvesini ev sahipliği yapacağını hatırlattı ve diplomasinin kalbinin Türkiye'de attığını ifade etti, söyledi. Aslında zirvenin gerçekleşmesinin ötesinde de özellikle bölgesel anlamda da yaşanan her sorunda Türkiye hem ara bulucu hem çözüm odaklı tavrıyla dikkat çekiyor. Kaldı ki son süreçte yaşadığımız ABD-İran arasındaki bu anlaşma sürecinde de Türkiye'nin önemli bir rolünün olduğundan bahsediyor. Duaya kulak verelim şimdi.
3: Sübhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Açılışını yapmakta olduğumuz Ankara Havalimanımız ve bağlantı yollarını ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu eyle. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenleri iki cihanda aziz eyle. Ya Rabbi, karada, havada, denizde huzurlu ve güvenli seyahatler yapmayı nasip-i müyesser eyle. Milletimizi, ülkemizi hafız ismi şerifinle hıfz-ı himaye eyle. Ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Göklerin ve yerlerin sahibi sensin. Ya Rabbi, göklerin ve yerlerin hazineleri senin elindedir. Ya Rabbi, arzın ve semavatın bereketlerini milletimize lütfeyleyip afetlerinden muhafaza eyle. Ya Rabbi, bizleri kendine hayırlı kul, Habibine hayırlı ümmet eyle. Ya Rabbi, milletimizin yolunu açık, bahtını güzel eyle. Ya Rabbi, bizleri sevdiğin ve razı olduğun kullarından eyle. Bilvesiyle şehitlerimize ve geçmişlerimize rahmet eyle. Cehennem azabından bizleri emin eyle. Ömrümüzün sonunda cennetine uçan kullarından eyle. Ya Rabbi, günahlarımızı affı mağfiret eyle. Dualarımızı kabul eyle. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.

0: تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا واستر عيوبنا بسر سورة الفاتحة.
1: Değerli konuklar, şimdi de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım.

Hazır mıyız? Sesiniz çıkmadı. Hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah.

0: saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarının açılışını kurdele geçmek suretiyle gerçekleştirmiş ve siz saygıdeğer Ankaralıların, saygıdeğer hemşehrilerimizin ve ülkemizin hizmetine sunmuştur. Bu hizmetlerin ülkemize, şehrimize, siz aziz Ankaralı hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Gece gündüz durmadan milletine hizmet için çalışan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Aşkla koşan yorulmaz diyen...
1: Halkbank'ın katkılarıyla...

0: Tekrar merhaba. Ekonomideki gelişmelerle karşınızdayız. TOKİ 20 bin konut satışı başvuruları bugün başlıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için fiyat listeleri belli oldu. Peki TOKİ 20 bin konut satışı başvurusu nasıl yapılır? Hangi illerde yapılacak? Muhabirimiz Ebrar Nur Arslan Bakırtaş detayları uzmanıyla konuşacak.
1: TOKİ 20 bin konut satışı başvuruları 15 Haziran yani bugün itibariyle başladı. 64 ildeki 20 bin konutun fiyat listeleri de belli oldu. Peki kimler başvuru yapabiliyor? Başvurunun adımları neler? Detayları gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi ile birlikte konuşacağız. Efendim o dev projenin ardından bu da aslında ilaç gibi geldi. 64 ilden bahsediyoruz. Fiyat listeleri açıklandı. Detayları sizden alayım mı?
2: En önemli kısmı bu konutlarda 500 bin konut kampanyası gibi ön şartlar ve çeşitli kategoriler bulunmuyor. 18 yaşını geçmiş, konutu olmayan ve daha önce konut almamış TOKİ'den herkes direkt gidip alabiliyor. Bu da ikinci kısım. Burada da aslında evet ismi başvuru ama bir başvuru süreci yok. Yani bugün sabah bankaya gidip direkt başladı insanlar almaya. Hatta çeşitli illerde stokların tamamı da tükenmiş durumda. Özellikle dikkat çeken böyle insanların daha çok hoşuna giden ve şu anda hali hazırda bitmiş olan konutlar bunların büyük bölümü çünkü. Onlara da insanlar ciddi rağbet gösterdi. Öğlen saatlerinde aldığımız haberlerde bu yöndeydi.
1: Şimdi aslında bilgisayar üzerinden fiyatları görüp kendilerine uygun 2 artı 1, 3 artı 1 evleri seçip fiyatlar da aslında uygunsa bankaya gitmek suretiyle oluyor sanırım başvuru sistemi.
2: Evet, direkt Halkbank ve Ziraat Bankası'na gidip hem TOKİ'nin internet sitesinde görülen hem bankalarda zaten bunların tüm listeleri var. Bunların sözleşmelerini yapıp peşinatlarını verip süreci başlatabiliyorlar. Burada önemli detay söylemek lazım. Burada işte bir kapora vereyim beklesin bana ayırır mısınız gibi durumlar yok. Başvuru önceliği tamamen gitme önceliğine bağlı. Bankada parasını ödeyip sözleşme aşamasına geçirme önceliğine bağlı. Bu yüzden de az önce dediğimiz gibi vatandaşların burada birazcık elini çabuk tutması gerekiyor.
1: Listede Mega Kent İstanbul yok. Hangi iller öne çıkıyor ve son başvuru tarihinde aslında hatırlatalım vatandaş.
2: Evet, aslında şöyle ekranımıza da bakmamız daha güzel olacak. En fazla konut bulunan 5 şehir Bursa, Ankara ve 3 tane deprem bölgesinden şehir Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya var şehirler arasında. Bu şehirlerde 2000-2000'li civarlarda konut, son 3 şehirde de biner civarında konut. Aslında en yoğun bir 6000-7000 konutun bulunduğu bölge burası. 3 farklı modelde ödenebiliyor. Sitede gördüğünüz fiyatlar %25 indirimli peşin fiyatlar. Yani peşin ödemede %25 indirimde 2 artı 1 konutlar 2 milyon 100 bin liradan başlıyor. 5 milyon 400 bin liraya kadar. 3 artı 1'lerde 2 milyon 700 bin liradan başlıyor. 6 milyon 200 bin TL'ye kadar. Taksitlerimiz de burada 18 bin TL'den başlıyor. Ve aldığımız konutun cinsine, büyüklüğüne ve bulunduğu şehre, projesine bakarak değişiyor. 3 model dedik. Birincisi peşin ödemen model. İkincisi %50 peşin, 72 ay vade, burada %8'lik de yine bir indirim uygulanıyor. Üçüncüsü de bugün benim aldığım, bankalardan özellikle rakamlara baktığınızda en çok şu anda tercih edilen model. Çünkü o peşinat %50'nin yarısını şimdi ödüyorsunuz, yarısını bir yıl sonra ödüyorsunuz ve kalanını da 60 ay vadeyle ödüyorsunuz.
1: TOKİ kurasız konut kampanyasının başvuruları bugün itibariyle başladı. 17 Temmuz'da sona eriyor. 64 ilde 20 bin konut satışından bahsediyoruz. Aslında kura yok, ikamet şartı yok, evli olma şartı yok. Detaylar neler? Başvuru süreci nasıl işliyor? Ücretler ne kadar? Peşin ödemede ne gibi bir fayda sağlıyor, avantaj sağlıyor? Detayları uzmanımız Olcay Selvi ile birlikte konuştuk diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
0: Ebrar'a teşekkür edelim. Ticaret Bakanlığı yetki belgesi olmadan ikinci el araç ticareti yaptığı belirlenen 176 kişi ve işletmeye toplam 102 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Ticaret Bakanlığı ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışılığın önlenmesine yönelik denetimlerin sürdüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada ikinci el araç ticareti yapan işletmelerin yetki belgesi almasının zorunlu olduğu hatırlatılarak bugüne kadar 84.804 işletmeye yetki belgesi verildiğini belirtti. Yapılan son incelemelerde yetki belgesi olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilen 176 gerçek ve tüzel kişiye toplam 102 milyon lira idari para cezası uygulandığı bildirildi. Açıklamada 2026 yılı içerisinde uygulanan ceza tutarının 108 milyon lirayı, bugüne kadar kesilen toplam ceza miktarının ise 305 milyon lirayı aştığı kaydedildi. Ekonomiye de noktayı koyalım. Ben sizlere veda ediyorum ama saat başında Merve Aydın karşınızda. Hoşçakalın.

0: Bank'ın katkılarıyla.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
0: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Harikasınız! Sıradaki şarkı benim gibi QMV'ye geçenlere gelsin!
2: 2, 3,

0: geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Hakan abi.
1: Ardan, senin ne işin var burada?
0: Abi benim rüyamdayız.
1: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyayı görüyorum.
2: Rüyanın yıldızını da unutmayalım.
3: Siz nasıl geldiniz?
4: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
5: Vay vay vay. Çocuklar.
2: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
5: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Seni erkencisin.
6: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: rüya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
2: Kapıdan çırak girdik, usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
3: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
2: Ziraat Bankası sunar.

Bakışlarındaki hüzün, yapımındaki ustalıkla Zeugma'nın Mona Lisa'sı olarak anılıyor Çingene kızı. Ana vatanı Belkıs, diğer adıyla Zeugma kenti, yani Anadolu. Milattan sonra 2. yüzyılda 300 metrekarelik bir alan üzerine işlenen mozaik pano, Gaziantep Nizip'te Fırat Nehri kıyısında 1998 yılındaki kazı çalışmaları esnasında çıkarıldı. Ancak tarihi eser kaçakçıları tarafından Amerika'da satıldı. Kaçırılan parçalar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yıllar süren çalışmalarının ardından Ohio Üniversitesi'nden alınarak evine, Gaziantep'e getirildi. Çingene kızı mozaiğine konu olan figürün yer tanrıçası ve tanrıların anası Gaia veya Büyük İskender olduğuna dair farklı görüşler var. Ancak görünüşüne bakanlar ona Çingene kızı diyor.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Moderatörle karşınızdayım. Yoğun gündemle vakit kaybetmeyelim. Başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve bağlantı yollarının açılış töreninde konuştu geçtiğimiz saat dilimi içerisinde. Türkiye'nin etkin rolünden bahsetti. Türkiye 100 yılına giden yolda kimsenin bizleri durdurmasına izin vermeyeceğiz dedi. Hem hava hem kara trafiğini rahatlatacak bir lokasyon olduğunu söylüyor. Türkiye'nin küresel alandaki ağırlığından bahsetti ve yine 2026 yılı her alanda zirveyi oynayan Türkiye için zirverel yılı olacak dedi.
1: 2026 senesi her alanda zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olarak devam ediyor. Türkiye 100 yılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına, motivasyonumuzu kırmasına, insicamımızı bozmasına müsaade etmiyoruz. Sadece 86 milyon vatandaşımızın değil, kaderini kaderimizle bir gören yüz milyonlarca kardeşimizin güçlü yarınları için uğraşıyoruz. Önüne gelen esere çamur atmayı, ülkeye ve millete kazandırılan her eseri kötülemeyi maharet zannedenlere ise sadece şunu söylüyorum. 23 yıldır hep Türkiye için çalıştık, bu millete hizmet ettik. Sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri biz vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Eser ve hizmet üretirken kendimizi değil her zaman şehirlerimizin geleceğini düşündük. Burayı uçuşlara uygun hale getirmek üzere iki etap halinde planladığımız bu projeyi 8 ay gibi çok kısa bir sürede başarıyla tamamladık. Pist uzunluğunu 2450 metreden 3000 metreye, pist genişliğini ise 42 metreden 60 metreye çıkardık. Banketleri tamamen yeniledik. Pist başlarına toplam 15 bin metrekare büyüklüğünde 2 adet dönüş cebi inşa ettik. 160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla 44 uçağın eş zamanlı olarak güvenle park edebileceği yüksek bir kapasite oluşturduk.
0: Butlan kararıyla birlikte kimlerine göre iki başlı bir yönetim görüntüsü veren CHP karşılıklı kurultay ve grup hamleleriyle ilerliyor. Yarın grup toplantısı olacak mı olmayacak mı derken grup toplantısının olmayacağı açıklanmıştı. Çünkü merak ediliyordu grup toplantısında kim konuşacak diye. Özellikle ekibi ve Kılıçdaroğlu toplantı noktasına başvuru yapmamışlar. Neler yaşanıyor? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma siyaseti ve tabii ki partiyi daha temize çıkarmak üzere bundan sonra yoğun bir mesai harcaması. İşte Ali Mahir Başarır onlardan biriydi. Kendisi de karşı atağa geçti. Kılıçdaroğlu'nun çok yalancı olduğunu iddia etti. FETÖ imasıyla proje adam diye de bahsetti kendisinden. CHP'deki hançerleme siyaseti, hep dediğimiz o siyaset bir kez daha net şekilde gün yüzüne çıktı. Sorulması gereken sorular var burada. FETÖ'cü tartışmalarıyla kirlenen CHP arınmadan yoluna devam edebilir mi? Cevabı haberimizde.
2: ...2020'de Vela Obe'ye söylediğim bir cümle var.
3: 2020'de.
2: Abi dedim bu acayip bir adam, doğruları söylemiyor bize. Çok yalan söylüyor.
4: Özgür Özel'in yakın kurmaylarından CHP'li Ali Mahir Başarır'ın çok yalancı diye hedef tahtasına koyduğu kişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.
5: Tarihin hiçbir döneminde, CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. Söyledim. Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten.
4: Başarır'ın milletvekilliği sürecinde adaylığının önünü açan, kendisine destek veren ve yıllarca birlikte yol yürüdüğü Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır sözleri yayını yapan sunucu Şule Aydın'ı da şaşırttı.
2: Ben bunu gördüğüm için söylüyorum bakın. Bir insan bu kadar kolay yalan söylemez, iftira atmaz. Yani.
3: Ama yani Ali Mahir Bey, o zaman bu kadar yalancı, sizin ifadenizi elbette söylüyorum. Bu kadar yalancı birinin peşinden Can Hırak Cumhurbaşkanlığı adaylığında sizin koşmuş olmanız, savunmanız, ben ekranlarda bizler sizleri konuk ediyorduk. Tuhaf değil mi?
4: Şimdi burada bir ayrıntının altını çizmek lazım. Ali Mahir Başarır, hançerleme ekibinden yargı kararıyla artık şaibeli olduğu ortaya konulan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Kılıçdaroğlu'nun devrildiği haberini bakın nasıl paylaşmıştı.
6: AKP, MHP bile ona karşı vermemiz gerektiğini düşünüyorum.
7: Bir şey oluyor.
8: Ali Mahir Başarır.
7: Ali Mahir Başarır, evet.
8: Veli Ağababa
7: orada.
4: Benzer şekilde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu meclise gelip grup toplantısı yapamasın diye barikat kuran ekipteydi.
9: Başkanı 12 seçim kaybetmiş. Bu adam düşsün milletin yakasına.
4: Üstelik Başarır şimdi de Kılıçdaroğlu'nun bir proje olduğunu iddia ediyor. FETÖ kumpasıyla rahmetli Deniz Baykal'ın devrilmesinin arkasında o vardı diye imada bulunuyor.
3: Siz gerçekten bir görevi olduğunu düşünüyorsunuz.
2: Bu dakikadan sonra kesinlikle onun bir görevi var. Ve varmış. Bir görev varmış. Kasetle başlayan bu süreç buraya kadar geldi. En son yapması gereken şey.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurumsal olarak da sarayın bir uydusu yapmak istemesi. Bu kadar basit. Şimdi ben bu adamdan ne bekleyebilirim bu dakikadan sonra?
1: İşte meselenin bam teli tam da burası. Zira Özel ve ekibi Kılıçdaroğlu için FETÖ projesi algısı oluşturmaya çalışıyor. Ama bu söylemlerinin Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi FETÖ'cüler kuşatmış itirafından sonra gelmesi dikkat çekici.
2: Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
1: Tabii tüm bu tartışmaların vatandaşı ilgilendiren yanına gelince, bu kadrolar Türkiye'yi yönetmeye talip. Ancak ne omurgaları var ne siyasi ahlak anlayışları. Birbirlerini FETÖ'cülükle suçluyorlar, karalama, ifşa peşinde koşuyorlar. Ve bu halleriyle de millete umut olacaklarını sanıyorlar. Takdir milletin elbette.
3: Evet, bugün Silivri'de iki kritik dava var. İkisi de bugün görülüyor. 50. celsesiyle devam eden İmamoğlu suç örgütü davası, bir diğeri de Azizhan Aktay suç örgütü davası. İki önemli duruşma. Peki neler yaşanıyor Silivri'de? Çoğu zaman tansiyon yüksek. Detayları ise 24 editörü Oğuz Polat Bilek aktaracak.
4: Evet, Aziz İhsan Aktaş davasının 31. celsesi görülüyor. Biliyorsunuz 14 Mayıs'ta savcı esas hakkındaki mütalasını açıklamıştı. Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı, Seyhan Belediye Başkanı, Avcılar Belediye Başkanı, Adıyaman Belediye Başkanı'nın da olduğu çok sanıda tutuklu hakkında, sanık hakkında daha doğrusu, işte 12 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Mesela Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 234 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Neyle suçlanıyor sanıklar? Sanıklar rüşvetle, ihaleye fesat karıştırmayla, görevi kötüye kullanmayla suçlanıyor. Esas hakkındaki mütalaya karşı hem sanıklar hem sanık avukatları son savunmalarını yapıyor. Duruşmanın birinci oturumu, 31. celsenin birinci oturumu biraz geç başladı. Çünkü sevgili sisteminde bir teknik arıza vardı. Zira yeni salonda yapılıyor. Yeni duruşma salonda yapılıyor. O arıza giderildikten sonra birinci oturum başladı. Kısaca sözler verildi. Hemen akabinde araya gidildi. Ve daha sonra ikinci oturum başladı. Tam 140 sanık, tutuksuz sanık katıldı. 200 sanıklı davada. 140'ı tutuksuz, tutuklu sanıklar da katıldı. Aziz İhsan Aktaş da bu davanın bir numaralı sanığı biliyorsunuz. En önde oturduğu yerini aldı. Savunmalar yapılıyor. Bundan sonrası için savunmalar tamamlandıktan sonra artık karar duruşmasına geçilecek. Bir başka davada İmamoğlu suç örgütü davası 50. celse görülüyor. İBB Halk İlişkiler Müdürü Serap Karay sanık kürsüsündeydi. Serap Karay ihaleleri organize eden isimlerden bir tanesi. İdari ve teknik şartnameyi hazırlayan isimlerden bir tanesi. İddianamede kendisine yönelik 4 farklı eylem var. Bu eylemde birbiriyle organik bağı bulunmayan, birbirinden tamamen farklı olan kalemleri tek bir kalemde ihale ederek, hizmet alımlarını, mal alımlarını tek bir kalemde ihale ederek işte Kültür AŞ, Medya AŞ gibi kurumların bünyesine bırakmakla suçlanıyor. Ne onlar? Mesela 2023 yılında bir organizasyon ihalesi yapılıyor. 555 milyonluk 216 kalem var ama birbirinden tamamen farklı. Kimisi görüntü ses sistemi, kimisi top alımı, kimisi çadır kurma ama bunlar tek bir kalemde ihale edilmiş. İhale Kültür AŞ'de kalıyor. Kültür AŞ ihaleyi aldıktan sonra içindeki hizmet alımlarını 18 kalemde farklı firmalara, işte 6 kalemi yine mal alım kalemlerini farklı firmalara, farklı firmalar derken bunlar da eşik değerin altında bırakılarak, yani 33 milyon gibi bir bantta bırakılarak davet usulü yapılıyor ve istenen firmalar davet ediliyor ve ihaleler o firmada bırakılıyor. Yine bilirkişi raporuna göre bu eylemde mesela tam 290 milyon küsürlük bir kamu zararı oluşmuş durumda. Bunun gibi 4 farklı eylem var. Peki Serap Karay ne dedi ifadesinde, savunmasında? Zorunlu ve makul gerekçelerle bunu bu şekilde yaptık dedi. Peki neydi o zorunlu ve makul gerekçeler? Tabii ki bunlara yanıt vermedi. Zorunlu ve makul gerekçelerin ne olduğunu biz öğrenemedik. Bu hafta kritik. Çünkü bundan önce 3 kez aylık tutukluluk incelemesi yapılmıştı İmamoğlu suç örgütü davasında. 42 kişi tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. Perşembe günü yine avukatların tahliye talepleri olacak. Savcı eğer mütalaa verirse tahliyelerle ilişkin, hakim bu mütalayı değerlendirecek, talepleri değerlendirecek. Duruma göre

0: Tahliye kararı verecek ya da vermeyecek. Silivri bugün iki ayrı duruşmaya ev sahipliği yapıyor.
1: Geçtiğimiz hafta Cuma günü Silivri Belediyesi'ne yönelik bir yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı. O soruşturma kapsamında gözaltına alınmış olan 18 kişi vardı. Onlar da adliyeye sevk edildi. Geçtiğimiz hafta Cuma günü yolsuzluk soruşturması kapsamında Silivri Belediyesi'ne operasyon düzenlenmişti. Silivri Belediyesi'nde bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması, himar ve ruhsat gibi işlemlerde de usulsüzlük bulunduğu öne sürülmüştü. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, operasyonlar sonucu da 18 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilere suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma, rüşvet alma verme ve irtikap gibi pek çok suç yöneltiliyor. Aralarında belediye başkanı Bora Balçıoğlu da yer alıyor. Gözaltına alınan 18 kişinin emniyetteki işlemleri ise tamamlandı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Silivri Adliyesi'ne sevk edildi.

0: Evet, mutlak mutlak kararının ardından aslında geçtiğimiz hafta olduğu gibi gözler grup toplantısına çevrildi. Yarın ne olacak dedik. Geçen haftaki tartışmaların ardından bu sorunun oluşması mühim. Çünkü CHP grup toplantısında hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu aynı saatlerde, aynı tarihlerde meclisi hedef göstermişlerdi. Ne oldu? Genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu konuştu ve grup toplantısında da mecliste Özgür Özel vardı. Ne olacak ama bir yandan da Özgür Özel ve ekibinin vazgeçmediği bir mesele kurultay, olağanüstü kurultay talebi. Parti yönetimi çıkmazdı mı, kurultay delegelerin o imzaları, bunlar ne olacak? Şu an için yarınki meselede aslında toplantı olmayacak dedik ama detayları neler, gerekçesi neler? Gidelim soralım Emre Ayaz karşımıza. Emre Ayaz kolay gelsin. Sıcak gelişmeleri merak ediyoruz. Kulislerde de ne konuşuluyor? Yani yarınki toplantı olmayacak. Bu söylendi ama tabii arka planda ne var? Söz sende.
1: Merve Aydın, CHP'nin kendi iç çatışması sürerken sularda durulmuyor tabii ki. Her gün her dakika bir yeni gelişme de yaşanıyor. Bugün sabah saatlerindeki haftanın ilk gününde acaba salı günü grup toplantısı olacak mı? Olacaksa bunu kim yapacak? Genel merkezde mi olacak? Mecliste mi olacak? Tartışmaları ve soruları devam ederken ilk etapta Özgür Özel destekçisi Aylin Nazlı Aka sosyal medya hesabından Özgür Özel'in saat 13.30'da yarın yani salı günü grup toplantısı yapacağını ifade etmişti. Daha sonrasında o paylaşım silindi. Nitekim bakıldığında Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'deki parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın yaptığı açıklamaya göre ise CHP'nin Kılıçdaroğlu yönetiminin de salı günü grup toplantısı yapmayacağı yönündeydi. Bu konuda saatler 13.30'u gösterdi. Meclisten bir açıklama gelmişti. Özgür Özel'in yardımcısı Murat Emir açıklama yapmıştı. Ve bu konuda yapılan açıklama genel merkezin grup toplantısı yapacağına dair herhangi bir yazıyı meclise sunmaması memnuniyet vericidir dedi. Ve bu talebin olmaması sebebiyle de Özgür Özel tarafı da grup toplantısı yapmayacağını söyledi. Yani bakıldığında bu hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı yapılmayacak. Aslında bakıldığında iki tarafın diyalogsuz bir şekilde uzlaşma çabasını görüyoruz. İç hesaplaşma derken burada da içten içe bir iyimser hava olunmaya çalışılırken yine yaklaşık 15 dakika öncesinde de genel merkezin önünde bir grup toplandı ve kurulta istiyoruz, atanmış başkan istemiyoruz sloganları atıldı. O sırada genel merkezde bulunan parti sözcüsü Müslüm Sarı da aşağı indi ve kendilerini parti genel merkeze davet etti. Ancak o anda kalabalık dağılmıştı. Bu mümkün olmadığı görüldü. Tabii bakıldığında geçtiğimiz hafta MYK toplantısının 9 ihraç vardı ve bunlar arasında Özgür Özel yönetimindeki grup başkan vekilleri vardı. Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarı gibi isimler. Hatta bugün de meclisteki o grup başkan vekili tabelalarındaki isimler de söküldü. Grup başkan vekili yok görünüyor şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin mecliste. Tabii bu süreç devam ederken Müslüm Sarı geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama da MYK sonrası dedi ki partinin kurumsal kimliğini korumayı amaçlıyoruz ve bu konuda karşıt olan her şeyi de not ediyoruz, kaydediyoruz şeklinde ve o 9 ihracın devamında Özgür Özel'in ise ihracı olacak mı sorusuna ise bunu ileriki süreçte değerlendireceğiz demişti. Çarşamba günü bu konuda ihraç çalışmaları gündeme gelebilir çünkü takip ediyoruz süreci demişti. Bakıldığında yine Özgür Özel tarafı kurultay talep ediyor ısrarla. Kılıçdaroğlu tarafı da kurultay istemesine rağmen Özgür Özel'in hamlesi ise delegelerden imza toplayarak delege yoluyla kurultaya gitmek planıydı ve bu konuda da 1000'in üzerinde imza toplandığı söylendi. O imzalarsa çarşamba günü saat 14 yapılacak MYK toplantısına sunulacağı da hem parti genel merkezindeki kulis bilgilerinden hem de gün içerisinde o grubun yanına inmek isteyen genel merkezdeki parti sözcüsü Müslüm Sarı tarafından da söylendi. Çarşamba günü o delege isimleri CHP genel merkez tarafından kabul edilecek ve süreçte de bu nasıl tamamlanacak o da takip ettiğimiz bir süreç olacak. Çünkü bakıldığında yine söylenen şu tedbir kararı var, kurultay yapamayız. Mahkemenin yargı sürecini tamamlaması gerekiyor demişti ve olağanüstü kurultayın da orada kapanmıştı. Biz de süreci genel merkezde takip ediyoruz diyelim. Sözü size bırakalım.

0: ABD Başkanı Donald Trump savaşın 107. gününde artık anlaşmaya vardık dedi ve Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın sona erdiğini söyledi. 14 maddelik bir taslak var Cenevre'de imza atılacak ki bu kapsamda Trump İsrail'in kendilerine minnettar olması gerektiğini söylüyor. Bunu söylemesinin sebebi İsrail tarafının bu anlaşmanın bizi bağlamadığı üzerine bir konuşma yapması. Bunu söylüyor çünkü Lübnan'la savaşı sürdüreceğiz, bu ABD'nin savaşı ifade geliyor. Peki tehditler devam ediyor. Trump ablukanın kalkacağını söylese de yine elimiz tetikte. Herhangi bir saldırı olursa savaş yeniden başlar diyor. Son duruma bakalım.
1: Millet İran deri nabardha alava bar piruzihay meydani.
2: Savaş bitti, anlaşmaya varıldı. ABD İran arasında barış sağlandı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran'ın anlaşmaya vardığını açıkladı. Şerif, tüm tarafların Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde askeri operasyonları sona erdireceklerini söyledi. İmzaların 19 Haziran'da İsviçre'de atılacağını duyurdu. Arabuluculuk yapan Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'a da teşekkür etti. ABD Başkanı Donald Trump ise Şerif'in ardından açıklama yaptı. Trump, İran'la yapılan anlaşma artık tamamlandı dedi. Anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz açılacağını ve ablukanın kalkacağını belirtti. Trump, dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın, petrol aksın ifadelerini kullandı. ABD Başkanı tehdidi de elden bırakmadı. İran'ın nükleer programını sonlandırmaması durumunda ABD saldırılarının başlayacağını söyledi. İran cephesi de anlaşmayı doğruladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını duyurdu.
3: Bu çok uzun görüşmeler belki 14 ya da 15 saatten fazla sürdü. Bu görüşmeler sırasında İran'ın metne ilişkin son değişikliklerini sunduk ve doğal olarak bu değişiklikler incelendi. Ve İslamabad mutabakat zaptı nihai hale getirildi.
2: İran Devlet Televizyonu'ndaysa mutabakat zaptının ayrıntıları okundu.
4: Lübnan'a dahil olmak üzere tüm cephelerdeki savaş ve askeri operasyonlar derhal ve kalıcı olarak sona erecektir. Ayrıca İran'a karşı uygulanan deniz ablukası da derhal ve tamamen kaldırılacaktır.
2: Öte yandan İran, İsrail'in olası saldırılarına da hazırlıklı. İran ordusu "parmağımız tetikte" mesajı verdi.
0: 14 maddelik bir mutabakat taslağı var. İsrail memnun değil. Orta Doğu'yu gerilime sürükleyen İsrail barıştan da rahatsız. Dediğimiz gibi 19'una kadar Lübnan'a yönelik bir saldırı olursa, şurada birkaç gün var. O zaman bu anlaşma da çöpe mi gider? Bugün sabah saldırılar devam etti. Dün akşam yine Dahiye'ye saldırmıştı İsrail. O yüzden özellikle merak edilen mesele İsrail'in bunu sabote edip etmeyeceği efendim. Netanyahu, İsrail'in Lübnan'dan çekilmeyeceğini, Hizbullah'a karşı operasyonlarına da devam edeceğini söylüyor. O yüzden Donald Trump'la Netanyahu arasında da tansiyon yükseldi.
2: Sulh için ilk adım atıldı, silahlar sustu. Dünya rahat bir nefes alırken ABD-İran arasındaki anlaşma İsrail'i memnun etmedi. ABD ve İsrail arasında yine soğuk rüzgarlar esti.

0: ABD basınından New York Times'a göre ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu'ya ilişkin eleştirel açıklamalar yaptı. Netanyahu'nun zor bir adam olduğunu söyleyen Trump, anlaşma için İsrail'in ABD'ye teşekkür etmesi gerektiğini belirtti. İran nükleer bir silaha sahip olsaydı, İsrail 2 saat ayakta kalamazdı dedi. To transfer nuclear or missile-related technology to Iran. Trump Fox News kanalına da telefonla bağlandı. Netanyahu ile görüştüğünü bildiren Trump yine başbakanı eleştirdi. Lübnan'a saldırıları hakkında Trump Netanyahu'ya çok sinirlendi. Fox'a göre Trump Netanyahu'ya "Bibi neden böyle kahrolası bir saldırı düzenlemek zorunda kaldı ki? Ona bunu söyledim. Hiçbir muhakeme yeteneği yok." dedi. Başkent Beyrut'a düzenlenen saldırının anlaşmayı geciktirdiğini kaydetti. Öte yandan İsrail'den de ABD'ye itirazlar vardı. İsrail basınına göre Netanyahu güvenlik kabinesi toplantısını yarıda kesti. Trump'la telefon görüşmesinde Lübnan'da işgalin süreceğini açıkladı. İsrail'li aşırı sağcı bakanlar da tepki gösterdi. Savunma Bakanı Yisrael Katz, mutabakata rağmen İsrail'in Lübnan'daki pozisyonunu koruyacağını açıkladı. Hizbullah'tan gelen tehditlere karşılık verileceğini söyledi. Irkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Trump'ın anlaşması bizi bağlamıyor dedi. ABD'nin sömürgesi değiliz, bağımsız ve egemen bir devletiz ifadelerini kullandı. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD-İran anlaşmasının İsrail ve tüm özgür dünya için kötü olduğunu iddia etti. Tel Aviv'in İran rejimini devirmek için kampanyaya devam etmesi gerekeceğini söyledi. İsrail'li siyasi uzmanlar ve analistler de İran'ın anlaşmayla siyasi zafer kazandığını düşünüyor. İsrail'in tam bir zafer kazanamadığı ifade ediliyor. Netanyahu'nun İsrail'i tehlikeli siyasi bir yenilgiye sürüklediği savunuldu. Bu yenilginin Trump'a bel bağlamak, fırsatları kaçırmak ve tehditleri bir kenara bırakmakta kendini gösterdiği ifade edildi.
1: Bakıldığında ABD ile İran anlaştığı imzalarda cuma günü atılacak da Netanyahu kabinesi dediğimiz gibi bu durumdan hiç memnun değil. İran basını ise ABD anlaşmayı kabul etti diyerek sonucu lanse ediyor. ABD Başkanı Trump ise İran'la yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılacağını, ABD'nin de deniz ablukasını derhal kaldıracağını söylüyor. Nükleer mesele o 60 günlük yoğun bir müzakere sürecinden geçecek. Süreç için şu an birliklerimiz bunlar ama İsrail döktüğü onca kana rağmen hala durulmadı. Soykırıma rağmen ortaya koyduğu hedefler var ve bunlara ulaşabilmek için de bir şekilde çabalıyor. Bu başarısızlığın faturası sandıkta Netanyahu'ya çıkar mı? Bu bilinmiyor. O yüzden bu cuma gününe kadar İsrail'in adımları çok kritik olacak.
2: Sekiz savaş bitirdik. Dokuzuncusu da yolda geliyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump göreve barış yapıcı imajıyla geldi. Nobel Barış Ödülü hayali kurdu. Sonra kendisini İran Savaşı'nın içinde buldu. Ve açık söylemek gerekirse kendisini kandırılmış hissediyordu. Siyonizmin Amerika Birleşik Devletleri'ne sürüklediği savaş kabinede dahi çatlaklara sebep oldu. Zira İsrail planlarının tutarsız ve yetersiz olduğunu düşünenler de vardı. Netanyahu'nun planı Hamaney ve kurmaylarına suikast yapmak, halk ayaklanması çıkarmak ve rejimi devirmekti.
4: So is regime change part of the effort here?
5: Could certainly be the result because the Iran regime is very weak.
3: Ancak öyle olmadı. İlk iki günün şokunu atlatan İran'ın İsrail ve Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerine yönelik füze ve SİHA saldırıları Siyonist planları bozmaya başladı. Üstüne bir de Müçteba Hamaney'in dini lider seçilmesi tam anlamıyla bir meydan okumaydı. Zira Tahran yönetimi suikastlara rağmen direnişe devam edeceği mesajını verdi. İranlılar ülkeyi bölme, parçalama, işgal planlarına yüz vermedi. İsrail'in PKK-PJAK üzerinden İran'da karışıklık çıkarma planı da Türkiye ve bölge ülkelerinin çabalarıyla akamete uğratılınca işin rengi değişti.
2: İranlılar sokağa çıkmak, protesto gösterisi yapmak istiyor ama silahları yok. Kürtlerin onlara silah vereceğini düşünüyorduk. Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı.
3: Bu süreçte Tahran yönetimi bir yandan İsrail ve Amerikan hedeflerini vurdu, diğer yandan Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine kapattı. İran Hürmüz'ü, Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz çıkışını

0: Önünü kapatınca durum kilitlendi. Ateşkes ve barış arayışı başladı. Özellikle Trump 40 kez ateşkes açıklaması çağrısı yaptı. Zira baskıyı göğüslemekte zorlandı. Türkiye'nin yoğun diplomatik çabaları da yangının büyümesinin önüne geçti. Bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Körfez ülkeleriyle defalarca temas kurdu, sakinleştirdi. Savaşın bölgeye yayılmasını önlemek için Pakistan, Mısır, Suudi Arabistan'la birlikte çalıştı.
1: Savaşın daha da büyümemesi, daha fazla kanın akmaması, Allah korusun, bölgemizin daha büyük acıları yaşamaması için başta İslam dünyası olmak üzere tüm aktörlerin acilen harekete geçmesi gerekiyor.
0: Şimdi tekrar ateşkes anlaşması masada. Yapılan açıklamalara göre cuma günü imzalar atılacak. Ancak Tel Aviv yönetiminin İran'daki neredeyse hiçbir hedefine ulaşamadığı düşünüldüğünde Netanyahu'nun her an bir sabotaj, suikast girişimi ihtimali de var. Üstünde mutabakata varılan metne bakıldığında İran'ın nükleer kapasite dışında bir taviz verdiğini söylemek zor. Mutabakata göre İran nükleer silah geliştirmeyeceğini teyit edecek. Eldeki nükleer kapasite konusunda 60 günlük resmi müzakere süreci başlatılacak. Yani bir teslimiyet hali yok. Bu yüzden şimdi imzalar atılana kadar itidalli politikaları takip etmek, tuzağa düşmemek ve süreci tahkim etmek gerekiyor.
1: Savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz.
0: Aslında İran yaşadığı onca acı, yıkım ve kayba rağmen kaybetmiş sayılmaz. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da kendi kamuoyuna barış yapıcı lider imajını tahkim edecek yeni mesajlar verebilir. Ekonomideki rahatlama da yine Trump'ın hanesine yazacaktır. Kasım ayındaki ara seçim dönemine Trump, kriz çözen lider olarak gidebilecek.
2: Evet dedim. Kızgın demezdim. Huzursuzdum. Onun Lübnan'la sürekli çatışma halinde olmasından dolayı bilirsiniz bir noktada son vermeliyiz.
0: Peki ya Netanyahu? Gazze'de Hamas'ı yok etme, Gazze'lileri sürme planı akamete uğratıldı. Lübnan'da Hizbullah'ı yok etme planı tutmadı. İran'da rejimi devirme çabası boşa çıktı. Netanyahu, Katar'ı bombalayarak, Körfez ülkelerini hedef haline getirerek güvenlik konusunda yeni arayışların fitilini ateşledi. Yani aslında tüm planlarında başarısız oldu. Ve Netanyahu 27 Ekim'de bu karneyle sandıkta sınav verecek. Seçimi kaybetmesi demek, belki de cezaevinin yolunu tutmak demek olacak. Her şartta tarih, Netanyahu'yu soykırımcı ve kaybetmiş bir eli kanlı siyasetçi olarak anacak. Jewish people have risen from the ashes time and again.
3: Tabii ki bu anlaşma noktasında Türkiye'ye de teşekkürler var. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde yoğun diplomatik temaslar sürdürülmüştü. Keza Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı ile Arakçı ile bir telefon görüşmesi yaptı. İran'la alakalı bu son durumu ele aldı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre telefon görüşmesinde İran Dışişleri Bakanı Arakçı, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Bakan Fidan, varılan mutabakata ilişkin duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sürece ilişkin tamamlayıcı görüşmelerin olumlu bir neticeye ulaşmasını umduğunu aktardı. Mutabakata akamete uğratmaya yönelik kışkırtmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Fidan, Türkiye'nin bölgede barış, huzur ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik katkılarını kararlılıkla sürdüreceğini de belirtti. Türkiye'nin yoğun diplomatik temasları dedik. Rusya-Ukrayna savaşı malum hali hazırda devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine 16 ve 17 Haziran tarihlerinde Rusya'ya gidiyor. Rusya'da resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Bakan Fidan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor.
4: Karadeniz'deki gerilim, Orta Doğu'daki gelişmeler, Moskova'da kritik temas trafiği başlıyor. Türkiye-Rusya hattında gözler bu ziyarete çevrildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un davetiyle 16-17 Haziran tarihlerinde Moskova'yı ziyaret edecek. Fidan'ın Rusya Devlet

0: Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmesi ve üst düzey temaslarda bulunması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre görüşmelerde ticaret, enerji ve güvenlik başlıklarının yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı ele alınacak. Türkiye kalıcı barış için diplomatik çabalarını vurgulayacak ve taraflar arasındaki müzakerelerin yeni turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bir kez daha dile getirecek. Karadeniz'de seyri sefer güvenliği, enerji altyapılarının korunması ve ateşkes önerileri de masada olacak. Ayrıca İran-ABD hattındaki gelişmeler, Hürmüz Boğazı, Suriye'deki son durum ve Gazze'deki gelişmeler de ele alınacak. Ekonomi ve enerji işbirliği de görüşmelerin önemli başlıklarından. Bakan Fidan'ın Rusya'daki Türk iş insanlarıyla da bir araya gelmesi planlanıyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 49 milyar doları aşarken enerji alanında Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesindeki çalışmalar da gündeme gelecek.
1: İsrail'in mevcut durumdan hiç memnun olmadığını biliyoruz. Ciddi rahatsızlıkla birlikte işte süreci de sabote eder mi? Hangi adımları atar Cuma gününe kadar? Takip edilecek. Tüm siyasi diplomatik kozları kullanıp süreci kendi lehine çevirmeye çalışabilir ki İran için Lübnan kırmızı çizgi. Lübnan'a saldırılmasından ABD Başkanı Trump da memnun değil. O yüzden katil İsrail ordusu anlaşmanın Lübnan'daki ateşkesi içermesinden duymuş olduğumuz huzsuzlukla saldırılarını devam ettirdi. Lübnan'ın güneyi bombalandı. Dün akşam da yine saldırılar tüm hızıyla sürdü. İsrail ordusu ateşkes ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdü. İsrail İHA'sı Kefer Temlit beldesinde bir aracı hedef aldı. Saldırıda da yaralananlar oldu. İsrail topçu birlikleri yukarı Nebatiye beldesine ateş açtı. Öte yandan İsrail ordusu Sur kentine bağlı Haris Tepnin yolu üzerinde patlayıcı yüklü bir zırhlı aracı uzaktan infilak ettirdi. İşgal altındaki Hiyan beldesinde de iki ayrı patlatma gerçekleştirildi. Saldırılar ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından dikkat çekici bir zamanda geldi. Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ABD ile İran arasındaki mutabakatta İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulmasını öngören bağlayıcı bir madde olduğunu hatırlattı. Bu maddenin Lübnan'ın egemenliğini teminat altına aldığını da belirtti. Anlaşmanın arkasında duran ülkelere hepsine teşekkür etti. İran'dansa uyarı geldi. Dışişleri Bakanı Arakçı, mutabakatın uygulanmasından ABD'nin sorumlu olduğunu belirtti. İsrail'in Lübnan'a yönelik tüm saldırılarının sona ermesi gerektiğini söyledi. Arakçı, bölgesel istikrarın sağlanması için diplomatik çabaların sürdürülmesi çağrısında da bulundu. Pazar günü Lübnan'da tansiyon yükselmişti. İsrail, başkent Beyrut da Dahiye bölgesine hedef aldı. İran ordusu İsrail'e yönelik misilleme saldırısında bulunacaktı. ABD Başkanı Trump ise devreye girmişti.

0: Dönelim yurda. Bursa Yıldırım Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen El Emekleri Festivali'nin 6.sı gerçekleştirildi. Festival 2 gün boyunca Bursa'ya renk kattı.
1: Kadın emeği Bursa'da festivalle taçlandı. Yıldırım Belediyesi kadınların el emeği ürünlerini ekonomik değere dönüştürmek için düzenlediği geleneksel el emeği festivalinin 6.sını gerçekleştirdi.
2: Bir yıl boyunca gecesini gündüzüne katan, günlük sorumlulukları arasında üretime zaman ayıran kadınların emeğinin kutlandığı özel bir buluşmadır.
1: Geleneksel 6. El Emekleri Festivali binlerce Bursalıyı buluşturdu. Yıldırım Belediyesi etkinlik alanındaki festivalde Yılmek kursiyerleriyle kadın kooperatiflerinin yıl boyunca büyük emek ve özveriyle hazırladığı ürünler görücüye çıktı.
2: Bu anlamda buluşmanın festivalimizi farklı şehirlerden ve ülkelerden üretken kadınları bir araya getiren güçlü bir buluşmaya dönüşmesi adına atılmış önemli bir adım olmasını temenni ediyorum.
1: Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, her koşulda kadınlarımızı desteklemeye devam edeceğiz dedi.
2: Yıldırım Belediyesi olarak her koşulda yanınızda olmaya, üretim yolculuğunuzu desteklemeye, sizler için yeni imkanlar oluşturmaya, emeklerinizi daha geniş kitlelere buluşturmaya devam edeceğiz.
1: Festivalde bu yıl özel misafirler vardı. Filistinli kadınlar onur konuğu oldu. Ülkelerinde ürettikleri ürünleri festivalde sergiledi. Festival kapsamında el emeği

0: İstantları, çocuklara yönelik etkinlikler ve atlı gösteriler düzenlendi. Bursalılar festivale yoğun ilgi gösterdi.
1: Erzurum'da Tortum Şelalesi Festivali kapsamında binlerce sanatsever musikiyle buluştu. Musiki eğitim

0: düşünerek geldik.
1: Erzurumlu olmaktan da gurur duyuyorum.
2: Erzurum'da unutulmaz kültür ve sanat gecesi düzenlendi. Sanatseverler musikiyle buluştu. Musiki Eğitim Vakfı Anadolu'nun kadim kültür mirasının en önemli şehirlerinden Erzurum'da sanatın birleştirici gücünü yansıtan özel bir konsere imza attı.
0: Toprağa düşen tohum gibi yeşermesi niyetiyle ve niyazıyla bu ziyareti ve bu sahneyi, bu sanatı icra etmeye geldik.
2: Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Uzundere Belediyesi ve Uzundere Kaymakamlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Tortum Şelalesi Festivali kapsamında düzenlenen konser binlerce sanatseveri aynı sahnede buluşturdu.
0: Tortum Şelalesi, Uzundere Tortum Şelalesi Festivali'nin de ilkini, yani birincisini başlatmış oluyoruz.
1: Memleketimize gelip birkaç şarkı Türk Sanat Müziği seslendirmek benim için çok büyük onur ve gurur.
2: Tamamen gönüllülük esasıyla hayata geçirilen konsere yaklaşık 3000 sanatsever katıldı.
0: Uzundere'ye bir vefa konseri gibi düşünerek geldik.
1: Erzurum'un bütün güzelliklerini parça parça tanıtmaya devam edeceğiz.
2: Binlerce kişinin aynı ezgilerde buluştuğu gece Tortum Şelalesi Festivali'nin en özel anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

0: Diyarbakır'daysa bir ilk yaşandı. Buhran Çocuk Kütüphanesi, Oyuncak Kütüphanesi kuruldu. Peki bu kütüphane içerisinde neler var? Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeymuz Çekan aktaracak.
1: İstanbul'da bir grup üniversite öğrencisi tarafından ilk kez, Türkiye'de ilk kez kırsalda geliştirilen oyuncak kütüphanesi Diyarbakır Nergan ilçesi Akçakale İlköğretim Okulu'nda açıldı. Ve kütüphanenin açılmasıyla birlikte çocuklar o kütüphanede şu an oyuncaklarla hoşça vakit geçiriyor. Gerçekten hani görülmeye değer bir görüntüyle karşı karşıyayız ve o çocukların oyuncakları zaten burada, aslında psikoloji öğrencileri de var. Onlar da o çocuklarla birlikte oyuncaklarla onların neler yapması gerektiği konusunda da onlarla birlikte böylesi güzel bir görüntüyle aslında karşı karşıyayız. Ve yayın konuğumuz psikolog doktor Şeyma Tuncay. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
1: Şöyle söyleyeyim, aslında o çocukların yüzündeki gülümseme, çocukların yüzündeki o tebessüm ve oyuncaklarla olan ilgilerini görünce gerçekten hani belki bizde çocuklarında yaşamadığımız bir yaşamışlık var. Neler söyleyeceksiniz?
2: Çok doğru söylediniz. Bizler yaşayamadığımız için aslında gayemiz onlara yaşatmak. Biz çok emekler verdik. Türkiye'deki her ildeki bir köye açmak istiyoruz. Umarım hayat bulur, umarım can bulur. Güzel olur her şey. Zaten sizler de görüyorsunuz. Benim için çok kıymetli bu görüntüler. Amacım bu görüntüleri görmekti, bu görüntüleri deneyim demekti. Harika bir duygu. Umarım herkes, ama herkes çok mutlu olur.
1: Aslında oyuncaklar mesela bir çocuğun hayatına ya da bir öğrenci hayatına çok önemli bir yeri olduğunu da biliyoruz. Hani böylesi bir projeyle aslında çocuklar öğrenme, beceri, yetenekleri de artıyor diyebilir miyiz?
2: Tabii ki. Çocuk ve dünya arasındaki ilişkiyi destekleyen en büyük unsur oyuncaktır. Çocuklar böylelikle hem bir kütüphane bilinci, yani sorumluluk bilinci, hem de beceri, öğrenim, ne bileyim fonksiyonel işlevlerini geliştirmek açısından da burada 0-18 yaş arası çocuklarımız için oyuncaklar var. Çok önemli bir alan. Umarım çok güzel olur.
1: Yani kırsalda ilk olma özelliğini taşıyor ama sanırım önümüzdeki süreçte hani bu projeyi diğer illerde de geliştirmeyi, diğer illerde de hayata geçirmeyi hedefliyorsunuzdur.
2: Tabii ki. Türkiye'de daha önce denenmiş örnekleri var illerimizde, fakat köylerimizde yoktu. Artık deneyeceğiz, yapacağız. Köylerimizde de olacak inşallah.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Sağ olun, sağ olun.
1: Evet, oyuncak kütüphanesi açıldı. Gerçekten o çocukların hani oyuncaklarla olan o ilgisini, o bağlantılarını görünce yani hani insanın içerisindeki o çocuk duyguları kabarıyor. Ve çocuklar şu an o birbirinden güzel oyuncaklarıyla hoşça vakit geçirecek. Aslında bu oyuncaklar zaten onlar için açıldı. Ama burada o oyuncaklarla birlikte de onlar beceri, eğitim ve öğretimlerine de katkı sunacak. Ve bugün tabii böylesi bir gerçekten programa bizler de katıldık diyerek sözü tekrar size bırakalım.
0: Lide tanıtım günleri içinse geri sayım başladı. 9-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyon, ama öncesinde İstanbul'da hazırlık toplantısı yapıldı. Yol haritası belirlendi.

0: Atıldığı şehir Niğde, 9-12 Temmuz'da İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında.
1: Niğde'nin gastronomisi, Niğde'nin tarihi, Niğde'nin kültürü, Niğde'nin tanıtımı adına birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.
2: Niğde'nin kültürü, tarihi ve lezzetleri İstanbul'da milyonlarla buluşmaya hazırlanıyor. Niğde Valiliği himayelerinde Niğdef koordinasyonunda gerçekleştirilecek Niğde tanıtım günleri öncesinde organizasyonun detayları, hedefleri ve hazırlık süreci anlatıldı.
1: Medeniyetlerin yaşatıldığı bir şehriz biz. Bu şehrin İstanbul'a en iyi şekilde İstanbullulara ve Niğdeli hemşerilerimize sunumunu, çalışmalarını gerçekleştirdik. Folklörüyle, sanatıyla, sanatkarlarıyla 4 gün boyunca aralıksız şekilde, tamamen organik bir şekilde Niğde tanıtım günleri için çalışmalarımızı gerçekleştirdik.
2: Birlik ve beraberlik duygularıyla gerçekleştirilen toplantıda ayrıca Niğde'nin tanıtımına katkı sağlayacak çalışmalar da değerlendirildi.
3: Niğde'nin tanıtımıyla alakalı federasyonumuz İstanbul'da geniş çaplı organizasyonlar yapmaya devam ediyor. Bu anlamda gençlerimizin bir araya gelmesi için turnuvalar düzenliyoruz. Kültürel faaliyetler düzenliyoruz ilçe bazlı. Kadın kollarımız bu anlamda kına geceleri düzenliyor.
2: Niğde tanıtım günleri 9-12 Temmuz tarihleri arasında vatandaşla buluşacak.
4: İnşallah çok güzel bir program olacağını düşünüyorum. Senelerin emeğini inşallah Niğde'mize, Niğdelimize ve İstanbul'daki hem Niğdelimize hem İstanbullu hemşerilerimize Niğde'mizi, Niğdeli'yi tanıtmayı inşallah amaç ediniyoruz bu konuda.
5: Muzur Vadisi'nde piknik yapan bir grubun yanına usulca bir bozayı yanaştı. Tabii niyeti saldırmak da değildi, aç karnını doyurmaktı. Ortaya da ilginç görüntüler çıktı. Tunceli'de Muzur Vadisi'nde piknik yapan bir grubun bulunduğu alana ayı yaklaştı. Ayının alana yaklaşması üzerine grup saldırı riskine karşı güvenlik amacıyla oradan uzaklaştı. Piknik masasının yanına gelen ayı piknik için getirilen yiyecekleri de keyifle yedi. Karnını doyuran ayı bir süre bölgede dolaştı, sonra gözden kayboldu. Yaşanan ilginç anlarsa cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Bu görüntülerle araya gidelim. Saat başında yeniden bir.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum. Pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış, neticede hükmünü vermiştir. Mahkeme kararı sonrası yaşananlar

0: bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adab ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi ulaştırmadık. Siyaset vezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedik. AK Parti olarak samimi temennimiz suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulması.
1: Ateşkes ilan edildi. Cuma günü imzalar atılacak. Ama herkes diken üstünde. Zira Netanyahu kaybedenler kulübünde ve her an sabote edebilir endişesi var. Barış yakın mı? Tehditler ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan sabotajlara karşı uyardı. Anlaşma Orta Doğu'ya barışı getirecek mi? Dünya rahat bir nefes alacak. Petrol düşüyor, altın yükselişte. Piyasalar sürece nasıl tepki veriyor? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve Star Gazetesi yazarı hukukçu Cüneyt Altıparmak cevaplayacak.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

0: Kilise senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit, hesap basit.
4: İçim hayaller dolu.
5: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

0: Vakıfbank Vinov sundu.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu, geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.

0: Para bitti, saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla birlikte Ankara'da yeni uluslararası havalimanı hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradan hitaplarını gerçekleştirdi. 2026'nın Türkiye için zirve yılı olacağının altını çizdi. Tabii bir de havalimanının Türkiye'nin ulaşım diplomasi kapasitesine önemli katkı sağlayacağını da söyledi. Türkiye'nin küresel alandaki etkisinin arttığını vurguladı. NATO zirvesi gerçekleşecek. Çok da az bir zaman kaldı. Yine bu nokta kullanılacak efendim. Uluslararası organizasyonlarda kritik rol alacak. Neler yaşandı bugün? Bakalım izleyelim.
1: 2026 senesi her alanda zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olarak devam ediyor. Türkiye yüzyılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına, motivasyonumuzu kırmasına, insicamımızı bozmasına müsaade etmiyoruz.
2: Başkent Ankara Esenboğa'dan sonra ikinci yeni uluslararası havalimanına kavuştu. Ankara Havalimanı gelecek ay NATO liderlerine ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı diplomasinin kalbi Ankara'da atacak dedi.
1: Başkent Ankara'nın diplomasi trafiğindeki konumu her geçen yıl güçleniyor. Türkiye'nin küresel siyasetteki ağırlığı arttıkça Ankara'ya ziyarete gelen yabancı etlerin sirkülasyonu da artıyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Havalimanı'nın açılış töreni gerçekleştirildi. Havalimanına ilk inişi Cumhurbaşkanı yaptı. Uçağa su takı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanına dair detayları aktardı. NATO liderler zirvesine ev sahipliği yapacağını dile getirdi.
1: Ankara Havalimanı'yla başkentimize yeni bir proje kazandırmakla kalmadık. Havacılık tarihimizde derin izler bırakmış bir eseri de ihya ettik. Burayı uçuşlara uygun hale getirmek üzere iki etap halinde planladığımız bu

0: projeyi 8 ay gibi çok kısa bir sürede başarıyla tamamladık. NATO zirvesine katılan heyetlerin doğrudan ulaşımını sağlayacağız.
1: Ankara Havalimanı 3000 metre pist uzunluğuna 60 metre genişliğe sahip oldu. 160 bin metrekarelik yeni apron alanı 44 uçağa eş zamanlı park kapasitesi sunuyor. Aynı zamanda havalimanına 12,5 kilometrelik yeni bağlantı yolu da yapıldı. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.
0: Ya Allah! Bismillah!
2: Yoğun gündem maddeleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün kabine toplantısı var. Malum efendim ABD Başkanı Trump savaşın 107. gününde bir anlaşmaya varılacağını duyurdu. Öte yandan iç siyaset gündem maddeleri derken hem toplantı başladı mı, kritik detaylar neler? Ankara'ya gidelim. Emre Ayaz takipte detaylarını aktaracak. Emre Ayaz, toplantı için ayrıntılar için söz sende.
3: Merve Aydın, yaklaşık 15 dakika önce kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı. Tabii ki önemli gündem maddelerinden biri de sizin söylediğiniz gibi ABD-İran savaşındaki o müzakere süreci ve Türkiye o günden, yani 28 Şubat'tan beri, hatta öncesinden itibaren diplomasi trafiğini en üst seviyede yürütürken nihayetinde bakıldığında savaşın sona ermesi gibi bir duruma yaklaşıldı ve o da kabine toplantısının önemli gündem maddelerinden biri. Tabii bir yandan da ekonomiyi etkileyen bir durum var. Hürmüz Boğazı'nın açılması, ücretsiz hale getirilmesi, geçişlerin gibi maddelerde ABD tarafından dillendirilirken aslında oradaki enerji arzı Türkiye'nin de bu konudaki enerji payındaki karşılaması da önemliydi. Tabii bu konudaki ekonomik etkiler ele alınacakken bir yandan da bakıldığında yılın ikinci yarısı ile ilgili ekonomik gelişmelerde masaya yatırılacak ve önceki 6 ayında çeki yapılacak bu konudaki toplantıda. Yine Türkiye'nin iç gündemine bakıldığında yine teröristlik Türkiye süreci de kabine toplantısında önemli gündem maddelerinden biri olarak yer almış olacak. Çünkü bakıldığında o nihai rapordan sonra meclis çalışmalarına başlayacaktı. Ancak bir şart vardı. O şart neydi? Şart vardı. O şart şuydu. O sahadaki son durumla ilgili istihbarat raporlarının kabine toplantısında değerlendirilerek son halinde sahadan çekilmeler tamamlandığında teröristler tarafından meclisteki yasa çalışmaları devam edecekti. Kabine toplantısında terörle mücadeledeki son durumda ele alınacak. Dediğimiz gibi dış politika gündeminden ziyade bir yandan da NATO Liderler Zirvesi'nin de Türkiye'de olması da 7-8 Temmuz itibariyle olması da Türkiye'nin son hazırlıkları da yine kabine toplantısında değerlendirilecek aşamalardan biri. Az önceki haberimizde de gördük, bu konudaki çalışmalardan biri de o Etimesgut'taki havalimanının liderlerin inişine hazırlık yapılmasıydı ve oradaki Ankara Havalimanı olarak uluslararası bir statü kazanmasıydı. Bu konuda bağlantı yolları da başkent hazırlıklarını tamamlarken ne aşamada olunduğu da kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılacak sunumlarla da netlik kazanmış olacak. Son hazırlıklar da kontrol edilmiş olacak. Gelişmeleri kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte takip ediyoruz. Kabineye dair bilgiler geldikçe de aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü size bırakalım.
2: Emre'ye teşekkür ediyoruz. Kabine toplantısının ayrıntılarını aktardı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da sesleniş konuşmasını gerçekleştirdiğinde canlı getireceğiz ekranlara. Türkiye'nin küresel alandaki etkisi arttı. Diplomasinin kalbi artık Türkiye'de atıyor. Bunlardan bahsediyoruz ki havalimanında keza bununla ilgiliydi. Kabine toplantısında da görüşülecek. NATO Liderler Zirvesi düzenlenecek. O yoğun temaslar kapsamında diplomasi trafiği hız kazanmışken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine Rusya'ya gidiyor. 16-17 Haziran tarihlerinde burada olacak. Ziyaret kapsamında Bakan Fidan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de görüşmesi bekleniyor. Pek çok ikili görüşme yapacak ve bakalım neler olacak, izleyelim.
4: Karadeniz'deki gerilim, Orta Doğu'daki gelişmeler, Moskova'da kritik temas trafiği başlıyor. Türkiye-Rusya hattında gözler bu ziyarete çevrildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un davetiyle 16-17 Haziran tarihlerinde Moskova'yı ziyaret edecek. Fidan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmesi ve üst düzey temaslarda bulunması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre görüşmelerde ticaret, enerji ve güvenlik başlıklarının yanı

0: sıra Rusya-Ukrayna savaşı ele alınacak. Türkiye kalıcı barış için diplomatik çabalarını vurgulayacak ve taraflar arasındaki müzakerelerin yeni turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bir kez daha dile getirecek. Karadeniz'de seyri sefer güvenliği, enerji altyapılarının korunması ve ateşkes önerileri de masada olacak. Ayrıca İran-ABD hattındaki gelişmeler, Hürmüz Boğazı, Suriye'deki son durum ve Gazze'deki gelişmeler de ele alınacak. Ekonomi ve enerji işbirliği de görüşmelerin önemli başlıklarından. Bakan Fidan'ın Rusya'daki Türk iş insanlarıyla da bir araya gelmesi planlanıyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 49 milyar doları aşarken enerji alanında Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesindeki çalışmalar da gündeme gelecek.
1: Orta Doğu'da yaşananları, ABD ve İran arasındaki gerilimin son bulması için imzalanacak o mutabakat zaptını konuşuyoruz ama bir de süregelen Rusya-Ukrayna savaşı var. Son günlerde de gerilim tırmandı. Rus ordusunun Kiev ve Harkiv'e düzenlediği saldırıların ardından Ukrayna'dan da misilleme geldi ve füze İHA saldırılarında 9 kişi hayatını kaybetmişti. Ukrayna'da onlarca kişi de yaralanmıştı. Kiev'in tarihi simgelerinden Peçerks Manastırı örneğin. Burası büyük hasar almıştı. Moskova ise manastırı Ukrayna'nın kendi Patriot füzesiyle vurduğunu iddia etti. Biz eve saldırdık ama bu noktaya değil dediler. Ne yaşanıyor gerilime bakalım.
2: Şiddetli patlamalar yaşandı. Kültürel miras listesindeki yapıdan alevler yükseldi. Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ağır bir saldırı düzenledi. Ölenler ve yaralananlar oldu. Rusya, Kiev, Harkiv ve Dnipropetrovsk şehirlerine hedef aldı. 70 füze ve 600'den fazla İHA ile kapsamlı saldırı düzenledi. Saldırılarda birçok kişi yaşamını yitirdi, 30'dan fazla kişi de yaralandı. Kiev'de saldırılar nedeniyle 140 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Saldırının en sarsıcı boyutuysa kültürel ve dini mirasa yönelik oldu. UNESCO'nun özel koruması altındaki Hristiyan dünyasının simgelerinden tarihi Kiev-Peçersk Manastırı vuruldu ve alevler içinde kaldı. Kiev yönetimi bu saldırıyı kınadı. Cumhurbaşkanı Zelenski saldırıyı Hristiyan kültürüne karşı işlenmiş en büyük suç olarak niteledi. Dışişleri Bakanı Andrei Sibiha çok daha sert konuştu. Putin'in adını tarihin en kötü barbarları arasına yazdırdığını belirtti. Sibiha kültürel mirasa saldırıda DAEŞ'ı bile geride bırakan Rus pislikler için hiçbir kutsal yok diyerek uluslararası toplumu acil müdahaleye çağırdı. Rusya Savunma Bakanlığı ise sivilleri hedef aldıkları yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Moskova vurulan yerlerin savunma sanayisi tesisleri olduğunu savundu. Tarihi manastırın hasar görmesini Amerikan yapımı Patriot hava savunma sisteminden fırlatılan bir Ukrayna füzesinin neden olduğunu iddia etti. Tüm bu kanlı tablonun gölgesinde ise Moskova-Washington hattında çok kritik bir telefon diplomasisi yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Görüşmenin en önemli gündem maddelerinden biri ABD ve İran arasındaki barış anlaşmasıydı. Trump, Rusya'ya bu süreçteki yapıcı tutumundan dolayı teşekkür etti. Putin de varılan mutabakattan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ukrayna'daki durumu ele alan Trump, savaşı durdurmaları için Kiev'i ve Avrupalı müttefiklerini G7 zirvesinde ikna etmeye hazır oldu. Vurguladı. Trump ayrıca savaşın bitmesinin Amerikan-Rus ilişkilerini yeniden inşa edeceğinin altını çizdi. Putin ise Ukrayna'nın saldırıları durdurması gerektiğini söyledi. Trump'a eğer Rus lideriyle görüşmek istiyorsa Moskova'ya gelsin mesajı gönderdi. Görüşmede Trump'ın damadı Jared Kushner ve ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un en kısa sürede Rusya'yı ziyaret edeceği konusunda mutabakata varıldı.
1: Evet, 107 gündür sürüyordu ABD-İran savaşı. Sonunda bir anlaşmaya varıldı ama bir de kritik noktalar vardı. Nükleer meselesi, uranyumlar, Hürmüz Boğazı. Hürmüz Boğazı ile alakalı ABD Başkanı Trump'ın bir açıklaması var. Gemiler hareket etmeye başlıyor. Birçoğu Hürmüz Boğazı'ndan petrol yüklü, tamamen güvenli, emniyetli ve bozulmamış olan Güney Otoyolu boyunca ilerliyorlar. Başka seyahat alanları da var ifadesi geldi. ABD Başkanı Donald Trump gemiler hareket hissetmeye başladı. Çünkü Hürmüz Boğazı'nda hatırlayalım saldırıların başından beri yaşanan tabii ki bir gerilim var, abluka var ve İran'ın da buraya döşediğini iddia etti. Mayınlar var. Keza burası da anlaşmanın kritik maddelerinden biri. Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını söylemişti. Trump'ın anlaşma maddeleri üzerinden söylediği bir meseleydi bu. Hürmüz Boğazı'ndaki abluka kaldırılacak demişti ki bununla alakalı şu an bir açıklama yapmış oldu. 14 maddeden bahsediyoruz. O maddeler şu an netleşmiş değil ama Hürmüz Boğazı'nın 30 gün içinde yeniden açılması ifadesi vardı. Netlik kazanmamış olmakla birlikte şu anda ise Trump'ın bu ifadesi oldukça kritik görünüyor. Evet, nükleer başlığın İran'la müzakere edileceğini söylemişti Trump. Nükleer meselesi de işte o ince noktalardan biri. Bir anlaşma olmazsa, anlaşamazsak İran'a saldırı emrini vereceğim dedi. Lübnan'sa asıl İran için en kritik nokta. 107 gün dedik taraflar mutabakat zaptını olayladı. Gözler Cenevre'ye çevrildi. ABD Başkanı Trump ablukanın kaldırılacağını söylemesine rağmen bir yandan da İran elimiz tetikte diyor. Bakalım izleyelim.
3: Millet İran در این نبردها علاوه بر پیروزی‌های میدانی
2: Savaş bitti, anlaşmaya varıldı. ABD İran arasında barış sağlandı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ABD ile İran'ın anlaşmaya vardığını açıkladı. Şerif tüm tarafların Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde askeri operasyonları sona erdireceklerini söyledi. İmzaların 19 Haziran'da İsviçre'de atılacağını duyurdu. Arabuluculuk yapan Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'a da teşekkür etti. Şerif, ulusal meclise yaptığı konuşmada da imza törenine ilişkin detaylar verdi.
4: İmza töreni 19 Haziran'da Cenevre'de gerçekleşecek ve Pakistan buna ev sahipliği yapacak.
2: ABD Başkanı Donald Trump ise Şerif'in ardından açıklama yaptı. Trump, İran'la yapılan anlaşma artık tamamlandı dedi. Anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz açılacağını ve ablukanın kalkacağını belirtti. Trump, dünyanın gemileri motorlarınızı çalıştırın, petrol aksın ifadelerini kullandı. ABD Başkanı tehdidi de elden bırakmadı. İran'ın nükleer programını sonlandırmaması durumunda ABD saldırılarının başlayacağını söyledi. İran cephesi de anlaşmayı doğruladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını duyurdu.
5: Bu çok uzun görüşmeler belki 14 ya da 15 saatten fazla sürdü. Bu görüşmeler sırasında İran'ın metne ilişkin son değişikliklerini sunduk ve doğal olarak bu değişiklikler incelendi ve İslamabad mutabakat zaptı nihai hale getirildi.
2: İran Devlet Televizyonu'ndaysa mutabakat zaptının ayrıntıları okundu.
6: Lübnan'a dahil olmak üzere tüm cephelerdeki savaş ve askeri operasyonlar derhal ve kalıcı olarak sona erecektir. Ayrıca İran'a karşı uygulanan deniz ablukası da derhal ve tamamen kaldırılacaktır.
2: Öte yandan İran, İsrail'in olası saldırılarına da hazırlıklı. İran ordusu parmağımız tetikte mesajı verdi.
1: İran ABD anlaşma yapmak zorunda demişti. İran ABD'yi yendi mi? ABD Başkanı Donald Trump evet tebrikler Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasını artık onaylıyorum, ablukayı da kaldırıyorum dese de bunu çok zafer kazanılmış bir durum içerisinde ifade etmedi. O yüzden merak ediyoruz. Boğaz, barut, bunun dışında efendim uranyum, petrolün anahtarı bunlar kimde kalacak? İran uranyumunu verecek mi? Ve tabii ki bundan sonrası için neler olacak? Cenevre'ye gözümüz çevrili. Orta Doğu'da aylardır süren gerilimde kritik bir eşik aşıldı. ABD ile İran savaşın sona erdirilmesine yönelik mutabakatı şu an için evet onayladılar. Türkiye'de başta olmak üzere pek çok ülke bu durumdan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
2: Orta Doğu'da savaş bitti. ABD ve İran arasında yürütülen müzakerelerde anlaşma sağlandı. Dünya kararı memnuniyetle karşıladı. sürecin en önemli aktörlerinden biri de Türkiye'ydi. Tarafların uzlaşıya varmasında kritik bir rol oynadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını belirtti. Erdoğan açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Erdoğan sabotajlara karşı uyarılarda bulundu. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum dedi. Barış sürecine desteklerinin süreceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da anlaşmanın önemli olduğunu belirtti. Sosyal medya hesabından söz konusu mutabakat bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi yolunda önemli bir merhale teşkil etmektedir. Tamamlayıcı görüşmelerinde yapıcı bir tutumla sürdürülmesini ümit ediyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da mutabakatın sağlanmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Kurtulmuş, başta Netanyahu ve suç ortakları olmak üzere bölgemizi yeni çatışmalara sürüklemek isteyen çevrelerin provokasyonlarına da fırsat verilmemelidir ifadelerini kullandı. Anlaşmaya uluslararası toplumdan da destek geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Katar yönetimi mutabakatın bölgesel barış ve ekonomik büyüme açısından önemli bir adım olduğunu bildirdi. İngiltere, İtalya ve Almanya'nın da içinde bulunduğu Avrupa dörtlüsü, İran'ın nükleer programdan tamamen geri adım atması şartıyla tüm yaptırımların kalkabileceğini vurguladı. Avrupa liderleri özellikle Hürmüz Boğazı'nda seyrü sefer özgürlüğünün yeniden sağlanmasının küresel ekonomi açısından kritik önemde olduğuna dikkat çekti.
1: Ortaya çıkan bu tabloyla birlikte tabii İran içerisindeki dengeler nasıl değişecek? İran'da bir rejim değişikliği olmadı. Nükleer programla ilgili şu an için net bir şey yok ve görüşmelerin süreceğini biliyoruz efendim. ABD ile İran arasındaki anlaşmaya varılan barış mutabakatının çoğu çevre tarafından onaylandığını, memnuniyetle karşılandığını biliyoruz. Dünyanın gözü Cuma günü Cenevre'de olacak. 14 maddeki henüz kesinleşmedi, altını çizmiş olalım. Ama sokaklardaki rüzgar nasıl? Çok da farklı bir hava hakim. Örneğin Tahran adına halk ekonomik noktada yaşadığı sıkıntıları dile getiriyor. Bir yandan umutlular, bir yandan sevinç gösterileri var. Ama bombaların hedefinde olan bir nokta Lübnan. İsrail'in olası sabotajı gerçekleşirse, yani imzalar atılmadan Lübnan'a yönelik hali hazırdaki saldırılarını devam ettirirse İsrail ne olur? ABD durdurabilir mi? Şimdi kafalarda bu soru işaretleri var.
2: Aylar süren gerilim şimdilik dindi, ABD ve İran bir mutabakata vardı. Mutabakat, kalıcı barışın sağlanması için yeni bir umut oldu. Bu kritik anlaşma farklı coğrafyalarda umut, şüphe ve öfkeyle karşılandı. İran'ın başkenti Tahran'da hem umut hem endişe var. Birçok kişi anlaşmayı ekonomik rahatlama sağlayabilecek önemli bir adım olarak değerlendiriyor. Anlaşmayla yaşam koşullarının iyileşebileceğini düşünenler var.
5: Geleceğimiz mi? Eğer anlaşma doğru bir şekilde hayata geçirilirse kesinlikle dış dünya ile işbirliği yapacağımız anlamına gelecek ve yüksek fiyatları bir nebze de olsa düşürerek insanların geçim kaynaklarını ve ülkenin durumunu iyileştirecektir.
2: Ancak Tahran'da herkes aynı görüşte değil. Bazı İranlılar ABD'nin geçmişte nükleer anlaşmadan çekilmesini hatırlatarak Washington yönetimine güvenmediklerini ifade ediyor.
7: Amerikalılar özellikle 2015 nükleer anlaşması ile geçmişte anlaşmalara tam olarak bağlı kalmadıklarını, özellikle de mevcut yönetimlerinin bunu gösterdiğini kanıtladılar. Şahsen ben bu konuda iyimser değilim. En azından nükleer görüşmelerinin ülkem için acı bir deneyim olduğunu düşünüyorum.
2: İran kamuoyunda umut, rahatlama ve şüphecilik aynı anda hissediliyor. Yıllardır yaptırımlar ve ekonomik baskılarla karşı karşıya kalan İranlılar, Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaların kaldırılmasının günlük yaşamı olumlu etkileyebileceğini düşünüyor. Lübnan'daysa tablo daha farklı. İsrail'in Beyrut'un güneyine yönelik son saldırıları nedeniyle birçok kişi anlaşmanın sahada karşılık bulacağından emin değil.
8: Ateşkes benim için hiçbir şey ifade etmiyor çünkü yalan söylüyorlar. İster Amerika Birleşik Devletleri olsun ister İsrail, dünyayı yanıltıyorlar. Ne zaman ateşkesten bahsetseler Beyrut'un güney banliyölerine yapılan saldırı gibi olaylar yaşanıyor.
2: Lübnanlılar İsrail'in kalıcı bir ateşkese bağlı kalacağına inanmadıklarını düşünüyor.
8: Ateşkes hala sürdürülmüyor.

0: ve henüz hiçbir şey garanti altına alınmadı. İsrail ateşkes istemiyor. Çünkü savaşı sona erdirmek kendi çıkarlarına değil.
1: Mutabakata yönelik tepkiler bölgeyle sınırlı kalmadı. ABD'de yaşayan İranlılar anlaşmaya sert tepki gösterdi. Los Angeles'ta protesto gösterileri düzenlediler.
2: Aslında İran devrim muhafızlarıyla herhangi bir anlaşma imzalanmasından memnun değiliz. Çünkü bu İran halkının hükümeti değil. Çünkü İran'da özgür seçimler yok. İran halkı bunun kendi rejimleri olduğuna inanmıyor. Ve sanırım herhangi bir sözleşme veya anlaşma imzalayacaklarsa rejimle imzalayacaklar. And
1: Trump. ABD'deki İran diasporası anlaşmanın İran halkının değil yönetimin işine yarayacağını öne sürüyor.
3: İsrail tarafından İsrail için zor bir sabah ifadesi gelmişti ki şunu söylüyoruz. ABD'nin anlaşması bu. Biz ABD'nin sömürüsü değiliz ve bu onların anlaşması ifadesini de yine Temel Ben-Gvir kullanmıştı. Savaş Bakanı efendim. 19'una kadar Lübnan'a yönelik herhangi bir saldırı olursa şu anki ılımlı atmosfer dağılır mı? Dahiye'ye saldırdı dün akşam. Bugün keza yine sürdü saldırılar ki bu saldırıların ardından da merak ediliyor. Trump Netanyahu'yu nasıl durduracak diye. Birkaç gün önceydi Netanyahu'nun muhakeme yeteneği yok demişti. Tepki göstermişti. Bundan sonrası için ne olur? Netanyahu ve Trump arasındaki gerilim anlaşmaya nasıl yansır bakalım.
1: Sulh için ilk adım atıldı, silahlar sustu. Dünya rahat bir nefes alırken ABD-İran arasındaki anlaşma İsrail'i memnun etmedi. ABD ve İsrail arasında yine soğuk rüzgarlar esti. ABD basınından New York Times'a göre ABD Başkanı Donald Trump Netanyahu'ya ilişkin eleştirel açıklamalar yaptı. Netanyahu'nun zor bir adam olduğunu söyleyen Trump, anlaşma için İsrail'in ABD'ye teşekkür etmesi gerektiğini belirtti. İran nükleer bir silaha sahip olsaydı İsrail 2 saat ayakta kalamazdı dedi. To transfer nuclear or missile-related technology to Iran. Trump Fox News kanalına da telefonla bağlandı. Netanyahu ile görüştüğünü bildiren Trump yine başbakanı eleştirdi. Lübnan'a saldırıları hakkında Trump Netanyahu'ya çok sinirlendi. Fox'a göre Trump Netanyahu'ya Bibi neden böyle kahrolası bir saldırı düzenlemek zorunda kaldı ki? Ona bunu söyledim. Hiçbir muhakeme yeteneği yok dedi. Başkent Beyrut'a düzenlenen saldırının anlaşmayı geciktirdiğini kaydetti. Öte yandan İsrail'den de ABD'ye itirazlar vardı. İsrail basınına göre Netanyahu güvenlik kabinesi toplantısını yarıda kesti. Trump'la telefon görüşmesinde Lübnan'da işgalin süreceğini açıkladı. İsrail'li aşırı sağcı bakanlar da tepki gösterdi. Savunma Bakanı Yisrael Katz, mutabakata rağmen İsrail'in Lübnan'daki pozisyonunu koruyacağını açıkladı. Hizbullah'tan gelen tehditlere karşılık verileceğini söyledi. Irkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Trump'ın anlaşması bizi bağlamıyor dedi. ABD'nin sömürgesi değiliz, bağımsız ve egemen bir devletiz ifadelerini kullandı. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD-İran anlaşmasının İsrail ve tüm özgür dünya için kötü olduğunu iddia etti. Tel Aviv'in İran rejimini devirmek için kampanyaya devam etmesi gerekeceğini söyledi. İsrail'li siyasi uzmanlar ve analistler de İran'ın anlaşmayla siyasi zafer kazandığını düşünüyor. İsrail'in tam bir zafer kazanamadığı ifade ediliyor. Netanyahu'nun İsrail'i tehlikeli siyasi bir yenilgiye sürüklediği savunuldu. Bu yenilginin Trump'a bel bağlamak, fırsatları kaçırmak ve tehditleri bir kenara bırakmakta kendini gösterdiği ifade edildi.
3: Tabii ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bu son saldırısına ilişkin Lübnan'ı vurmasına dair şöyle bir ifadesi var, hatırlayalım. Gereksiz de anlamsız da küçük bir saldırıydı ve bu saldırıyı kınıyorum ifadesini kullandı. Böylesi bir dönemde aslında en çok gerildikleri yerde efendim, ardından da anlaşma taslağı zaten duyurulmuş oldu. Bu arada Gazze ve Batı Şeria, İsrail'in saldırgan yayılmacı politikası devam ediyor. Gazze şeridinde siviller tekrar hedef alındı. 4 kişi şehit oldu.
2: İsrail saldırıları dinmedi. Ateşkese rağmen siviller hedef alındı. Gazze'de soykırım devam etti. İsrail Cibaliye mülteci kampını hedef aldı. Kampta bulunan Yemen El Said Hastanesi yakınları bombalandı. Şehitlerin sayısı yükseldi. Çok sayıda kişi yaralandı. Soykırımın

0: Etkisi en çok çocuklara vurdu. Gazze'deki tüm küçükler çocukluklarını kaybetti. Kimi uzuvlarından oldu, kimi ise anne babasından. Tamim Nofal ve Ranin Nofal da yetim ve öksüz kalan çocuklardan sadece ikisi. Dedeleri Mahmut Nofal ise onlar için her şeyi yapıyor.
1: Bu savaş onlara korku ve dehşeti yaşattı. Bir anne ve babanın sevgisini ve şefkatini yerine koymak zor. Onların birçok şeyini telafi etmek zor. Ben onların geçimini sağlayan kişiyim. Onları yıkıyorum ve ihtiyaç duydukları her şeyi sağlıyorum.
0: Salah El Kafarana da 5 yetimin amcası. Onlara kol kanat gelen genç amca yeğenleri için canını dişine taktı.
2: Annesini ve babasını kaybetmiş yetim çocuklar diğer herkesten farklıdır. Özel bakıma ihtiyaç duyarlar. Onlara ne kadar sevgi, giysi, gezi, yiyecek ve içecek sağlarsam sağlayayım, ailelerinin, anne ve babalarının yerini asla %1 oranında bile dolduramam.
0: Soykırımda çok sayıda çocuksa canından oldu. Şehit çocuklar ve gazeteciler Hollanda'da Mark Meydanı'nda anıldı. Meydanda ölen çocuklar ve gazeteciler için sembolik ayakkabılar bırakıldı. Şehitlerin isimleri yazıldı. İsrail'in zulmü Batı Şeria'da da dinmek bilmiyor. İşgal altındaki bölgede İsrailli siyasiler diledikleri yeni hamlelere imza atıyor. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotri, yaklaşan seçimlerden önce İsrailli yerleşimcilerin zorla ele geçirdiği bölgeleri ziyaret etti. Smotri, İsrail'in Batı Şeria'da gasp edilen topraklar üzerinde tek taraflı egemenlik ilan etmesini talep etti. Söz konusu adımın yaklaşan seçimlerden önce atılması gerektiğini savundu.

0: Gelelim iç siyasete. Efendim CHP içerisindeki tansiyon düşmüyor. Malum bir karar var. Bu da kutlan kararı. Ardından da bir grup toplantısı olsa kim konuşacak, kim seslenecek derken biliyoruz ki geçtiğimiz hafta burada kırılma yaşandı. Çifte grup toplantısı oldu. Bu haftaya nasıl yansır derken sessizlik var. Geçen haftanın aksine sessizlik kararı geldi. Çünkü grup toplantısının yapılmayacağı, ne Özel'in ekibinden ne de Kılıçdaroğlu ekibinden bir toplantı talebinin gelmediği söylendi. Mecliste grup toplantısı yapılmayacak ama ne yaşanır hafta boyunca bakalım. CHP'de gözler yarın yapılacak grup toplantısına çevrilmişti ama karar belli oldu. Bu hafta mecliste grup toplantısı yapılmayacak. 21 Mayıs'taki mutlak kutlan kararının ardından Kılıçdaroğlu ve Özel arasında başlayan güç savaşı geçen hafta ikilinin eş zamanlı açıklamalarıyla zirveye ulaşmıştı. Yarınki toplantıda yaşanabilecek olası bir kriz ise şimdilik önlendi. Özgür Özel kanadından Grup Başkan Vekili Murat Emir çarşamba günü 900'e yakın imza ile olağanüstü kurultay talebini genel merkeze ileteceklerini söyledi. Bugün Silivri'ye uzandığımızda hem İmamoğlu Suç Örgütü davası hem de efendim Azizhan Aktaş Suç Örgütü davasına ilişkin duruşmaların görüldüğünü söylemiştik. Azizhan Aktaş Suç Örgütü davasında da kritik bir gün. Çünkü davanın 3. duruşmasında sanık avukatları esas hakkındaki mütalaya karşı savunmalarını yapıyorlar.
1: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 3. duruşma görüldü. Duruşma Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde yapılan yeni salonda yapıldı. 2295 kişilik salondaki duruşmaya tutuklu sanıklar, sanık avukatları ve 140 tutuksuz sanık katıldı. Duruşma SEGBİ sistemindeki teknik aksaklık nedeniyle geç başladı. Sorunun giderilmesinin ardından 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti avukatların kısa taleplerini dinledi. Daha sonra duruşmanın ilk oturumuna kısa bir ara verildi. Aranın ardından sanıklar ve avukatları savunmalarına başladı. Duruşmada savunmaların ardından karar açıklanacak. Duruşma savcısının esasa ilişkin verdiği mütalada tutuklu belediye başkanlarından Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için 234 yıla kadar hapis, görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere için 12 yıla kadar hapis, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar için 12 yıla kadar hapis, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar için 12 yıla kadar hapis, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin için 12 yıla kadar hapis, Avcılar Belediye Başkanı Utku Cener Çaykara için 12 yıla kadar hapis, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için 2 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Şüpheli

0: Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, ihmal suçlamalarıyla yargılanıyor.
1: Çocukların yeni eğlencesi olarak sunuldu satışta ama uzmanlar ciddi sağlık problemleri oluşturabilir diyor, uyarıyor. İçerisinde sıvılaştırılmış azot var, ejderha nefesi diye bir atıştırmalık. Peki nasıl ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir? 24 muhabiri Mehmetcan Çoban uzman konuğuyla aktaracak.
2: Yeni tehlikenin adı ejderha nefesi ve özellikle gençler ve çocuklar arasında çok fazla tercih ediliyor. İçerisinde ise sıvı azot bulunuyor ve tüketildiğinde ise çocuklar ve gençler için önemli ciddi sağlık sorunlarına da yol açabiliyor. Peki tehlikeleri neler? Konunun detaylarını çok değerli yayın konumuzla konuşacağız. Efendim özellikle yaz aylarında çocuklar ve gençler arasında daha çok tercih ediliyor ve içerisinde sıvı azot bulunduğu için ne gibi sağlık sorunlarına yol açıyor?
3: Şöyle, soğuk oluyor bu ürün ve azot, soğuk azot vücuda temas edildiğinde ağızda, yutakta, yemek borusunda ve midede yanıklara neden olabiliyor. Hafif olgularda ağrı, kusma olabiliyor ama ciddi olgularda yemek borusunda delinmelere, midede delinmelere ve hayatı tehdit eden durumlara neden olabiliyor. Sıvı formunda bu tür sıkıntılar görüyoruz. Buharlaştığında, gaz haline geldiğinde ise solunum yoluyla ilgili ciddi sıkıntılara neden olabiliyor. Solunum sıkıntısına neden olabiliyor. Özellikle astım gibi duyarlılığı olan çocuklarda, hava yolunda duyarlılığı olan çocuklarda da ciddi solunum sıkıntısı, solunum yetmezliği hatta ölüme kadar götürebiliyor. Ciddi hayati riskleri barındırabiliyor.
2: Efendim, sıvı azotun buharlaşmasından konuştuk. Peki bir aksilik oldu da o sıvı azot buharlaşmadı. Çocukların ve yetişkinlerin bünyesinde ne gibi tehlikelere yol açabilir ve aileler bu konuda nelere dikkat etmeli?
3: Yani şöyle, özellikle ağrı açısından, kusma açısından bağırsak yoluyla hani alınıyor. Ağrı ve kusma açısından uyanık olmaları lazım. Ciddi ağrı olduğunda, halsiz bitkinleştiğinde mutlaka bir acile başvurmaları gerekiyor. Solunum sıkıntısı geliştiğinde de mutlaka acil gözlemde, belki de yoğun bakımda, bu hastaların çocuk yoğun bakımda izlenmesi gerekebiliyor.
2: Peki efendim, aileler nelere dikkat etmesi gerekiyor?
3: Yani bunları bilinçsizce kullanmamaları gerekiyor ve ciddi hayati riskler barındırdığını bilmeleri lazım. Sıvı azot çocuklarda ciddi hipoksiye neden olabiliyor ve solunum sıkıntısı, hele hassasiyeti varsa, duyarlılığı varsa, hastaya anafilaksiye ve şoka sokabiliyor.
2: Çok teşekkür ederiz efendim. Aslında değerli yayın konuğumuzun da bahsetmiş olduğu gibi ejderha nefesi olarak bilinen ve sosyal medyada akım haline gelen o videolar çocuklar ve gençler için ölümcül bir tehlike oluşturabiliyor diyelim ve sözleri bizler bu noktadan merkeze bırakalım.
1: Tam 400 yapay zeka destekli kamera, 200'den fazla güvenlik personeli, Avrasya Tüneli içerisindeki önlemlerden bahsediyoruz ki tünelde olası bir kaza yaşanırsa 2 dakikalık bir süre var. Çok kısa bir zamanla, efendim, dakikalarla yarışılması gerekiyor. 26 ayrı acil durum senaryosuna 7/24 hazırlar. Peki Avrasya Tüneli güvenliği nasıl sağlanıyor? 24 muhabiri Eren Coşkun Deli detaylarını aktaracak.
4: İki kıtayı birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nin kalbindeyiz. Tam olarak kontrol merkezinin içerisindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz ekranlarda işte bu kameralar sayesinde tünel didik didik inceleniyor ve hem Asya'dan hem Anadolu yakasından, Avrupa yakasından geçişler an be an izlenmiş oluyor. Tabii 200'ün üzerinde bir ekipten bahsediyoruz ve her iki yakada da giriş çıkışları kontrol ettikleri, tünel içerisinde arızalı bir araç var mı, sıkıntılı bir durum var mı, bunları belirledikleri bir sistemden bahsediyoruz. Burası tabii Avrasya Tüneli'nin kalbi. Aynı zamanda arkamda görmüş olduğunuz işte koca bir ekip de, yine sahada çalışan ekiplerle birlikte de tünelde herhangi bir olumsuzluğun oluşmaması için de 7/24 bir şekilde çalışıyorlar. Tabii önemli bir ulaşım güzergahından bahsediyoruz. Yapay zeka destekli 400 kameradan bahsediyoruz ve bunların her biri de ekranlar vasıtasıyla denetleniyor, kontrol ediliyor. Tünel içerisinde uygulanacak olan ışıklandırma sistemleri, havalandırma sistemleri veya bir olumsuz durum olması durumunda hızlı bir şekilde müdahaleyi sağlaması için ekiplere bilgi verilmesi noktasında da her daim eller telsizde, her daim tetikte olduklarını belirtelim. Yüksek bir aracın giriş yapması üzerine de şu anda yine

0: Ekipler anons geçtiler. İşte bu şekilde hiçbir hata payının olmaması için yüksek bir araç gireceğinde, tehlikeli bir madde taşıdığında
1: arkadaki araç
0: veya

0: olması durumunda dumanın tahliye edilebilmesi noktasında da önemli bir görev üstleniyorlar. Yine tünelin giriş çıkışı her daim denetleniyor ve motorize ekipler de yine o noktada yer alıyorlar. Aynı zamanda bu zamana kadar da tabii ki de çok farklı senaryolar, 26 farklı senaryo ve 17 tatbikat gerçekleştirildi tünel içerisinde oluşabilecek olumsuzluklara karşı ve bir kez daha gösterebilirsek kameralar yöntemiyle de takip edilecek bir araç varsa eğer 360 derece bu şekilde kameralar dönerek veya yakınlaştırarak da tehlikeli bir madde taşıyan bir araç geçiyor mu? Bunun da takibi sağlanıp araç an bir an kıta değiştirirken izleniyor, takibi sağlanmış oluyor. Tabi tatbikatlar, bununla birlikte yapılan simülasyonlar ve tabi yüzlerce kameradan bahsediyoruz. Yapay zeka destekli 400 kamerayla birlikte de işte Avrasya Tüneli bu şekilde inceleniyor. Bunun yanı sıra da yine deprem sensörleriyle de koruma sağlanıyor. Her noktada aslında ekiplerin teyakkuzda olduğunu da görebilmek mümkün ki işte bu kontrol merkezinden de an bir an takibi yapıldıktan sonrasında herhangi bir şekilde bir radyo anonsuna gerek var mı? Olumsuz bir durum var mı? Bir yangın var mı? Veya herhangi bir şekilde tünel içerisinde arızalı bir araç, başka bir olumsuz durum var mı? Bunların da takibi işte bu noktadan sağlanmış oluyor. Burası Avrasya Tüneli'nin kalbi, burası Avrasya Tüneli Kontrol Merkezi ve 24 ekibi olarak da ekiplerin çalışmalarını ekranlarınıza getirdik. Elimi sözü stüdyoya bırakalım.
1: 130 yıl sonra ilk kez geniş kapsamlı bir restorasyon geçirdi Haydarpaşa. Efendim şu anda da artık eski ihtişamına kavuşmuş görünüyor.
2: Haydarpaşa'da iskeleler kalktı, tarihi cephe gün yüzüne çıktı. İstanbul'un hafızası yıllar sonra yeniden gün ışığına çıktı. Haydarpaşa Garı'nda yürütülen restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Demiryolları işbirliğinde sürdürülüyor. 130 yıldır ilk kez kapsamlı restorasyon gören Haydarpaşa, eski ihtişamına adım adım kavuşurken son duruma ilişkin detayları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından paylaştı. Marmara Denizi'ne bakan cephelerde tamamlanan çalışmalarla birlikte iskeleler kaldırılırken yapının yıpranan bölümleri uzman ekipler tarafından onarılıyor ve güçlendiriliyor. Tarihi dokunun korunmasına yönelik bu süreçte yapının özgün mimarisi titizlikle geleceğe taşınıyor. Restorasyonun tamamlanmasının ardından Haydarpaşa Garı'nın kültür ve sanat merkezi olarak yeniden işlevlendirilmesi planlanıyor. Bu dönüşümle birlikte alanın sergilere, etkinliklere, kültürel buluşmalara ve kamusal etkinliklere ev sahipliği yaparak İstanbul'un kültürel hayatına yeni bir merkez kazandırması hedefleniyor.
1: Şimdi moderatöre bir virgül koyalım. Birazdan ekonomi başlıklarıyla karşınızdayız.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.
2: 2, 3, 4.

0: gençler geçer, Türkiye geçer, geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer, sınırda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle. Otobit'te.
1: Hakan abi.
2: Ardan, senin ne işin var burada?
1: Abi benim rüyamdayız.
2: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
3: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
1: Bu rüyanın başı da var. Ata biz hazırladık.
4: Vay vay vay. Çocuklar.
3: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
4: Futbolu beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
5: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri ol. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
2: Vakıfbank sunar.
3: Yeniden merhaba. Ekonomi haberleriyle karşınızdayız. Ekonomide bu hafta gözler yeni Fed Başkanı'na, Kevin Warsh'ın yöneteceği ilk toplantıdan çıkacak para politikası kararlarında olacak. İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı da böylece takip edilecek.
4: Küresel piyasalarda geçen hafta fiyatlamaların odağında Orta Doğu'daki gelişmeler vardı. İran'la sağlanan anlaşmayla faiz kararında beklentiler de netleşti. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun %4,2 ile son 2 yılın en yüksek seviyesine çıkması faiz beklentilerini etkilerken yatırımcılar yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'un yöneteceği ilk toplantıya odaklandı. Beklentiler Fed'in faizi sabit tutacağı yönünde. Öte yandan Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in halka arzı da piyasaların dikkatle takip ettiği gelişmeler arasında yer aldı. Hisseler ilk işlem gününde güçlü yükseliş kaydetti. Avrupa'da geçen hafta Avrupa Merkez Bankası faiz artırımına giderken yeni haftada İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı izlenecek. Aynı zamanda İsviçre, Norveç ve İsveç Merkez Bankaları da faiz kararlarını açıklayacak. Asya piyasalarındaysa Japonya Merkez Bankası'nın uzun yılların ardından faiz artırması bekleniyor. Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini %37 seviyesinde sabit tutmuştu. Yatırımcıların gözü yeni haftada açıklanacak sanayi üretimi, bütçe dengesi ve konut satışları verilerinde olacak.
3: Altın ABD ve İranlı yetkililerin çatışmayı sona erdirmek için efendim ön anlaşmaya vardıklarını açıklamalarının ardından hafta açılışında %2 oranında yükseldi. Altın anlaşma açıklamalarının ardından pazartesi gününe %2 yükselerek başladı. Anlaşma enflasyon ve daha yüksek faiz oranlarına ilişkin endişeleri de hafifletti. Spot altın açılışın ardından ons başına %2 arttı, 4330 dolara kadar yükseldi. 9 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Gram altında ise fiyat 6433 lira oldu. ABD doları son 10 günün en düşük seviyesine geriledi. Dolar cinsinden fiyatlanan altın diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha ucuz hale geldi. Altın fiyatları ABD ve İsrail'in Şubat sonundan İran'a karşı başlattığı savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık %20 gerilemiş durumdaydı. Altın geleneksel olarak enflasyona karşı koruma aracı olarak görülse de yüksek faiz ortamında faiz getirisi olmayan bir varlık olması nedeniyle cazibesini de kısmen kaybedebiliyor. Petrol ABD ve İran'ın savaşı sona erdirmek için bir anlaşmaya varmasının ardından sert düştü. Varil başına 83 dolar seviyesine efendim %4'ten fazla geriledi. Brent petrol geçen haftayı son 3 ayın en düşük seviyesinde kapattı. Bunun ardından varil başına 83 dolar seviyesine doğru %4'ten fazla geriledi. ABD ham petrolü ise 81 doların altına indi. ABD Başkanı Trump sosyal medya paylaşımlarında Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz geçişi açılmasına, İran'a uygulanan ablukanın da sona erdirilmesine izin verdiğini duyurdu. Boğaz'ın anlaşmanın Cuma günü imzalanmasının ardından yeniden açılacağı belirtildi. Trump bu adımı petrolün akmasına izin verin sözleriyle övdü. Yatırımcılar ve analistler ise daha temkinli bir yaklaşım sergiledi. Uzmanlar anlaşma metninin ayrıntılarının henüz bilinmediğini, deniz taşımacılığı sektörünün Boğaz'dan geçişleri yeniden başlatmasının önünde engeller bulunduğunu, petrol sahalarının ise tam kapasite üretime dönmesinin zaman alacağını vurguluyor. Savaşın ilk dönemlerinde petrol fiyatları sert yükselmiş olsa da son haftalarda Washington'la Tahran'ın bir anlaşmaya yakın olduğuna dair tekrarlanan sinyaller Boğaz üzerinden bazı petrol sevkiyatlarının yeniden başladığına ilişkin işaretlerle bu yükselişlerin büyük kısmı geri verilmişti. Bu haberle birlikte ekonomi bültenimizi noktaladık. Saat başında İbrahim Güneş moderatörle karşınızda olacak. Şimdilik hoşça kalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi Türkiye'nin batısı yüksek basınç alanı etkisi altında. Doğu bölgelerde ise kararsız hava koşulları devam ediyor. Konvektif sağanaklar da devam ediyor. Öğleden sonra ısınmaya bağlı olarak kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun doğusunda hafif şekilde aralıklarla görülecek mikro ölçekli sağanaklar bunlar. Diğer bölgeler güneşli ve açık. Şimdi Avrupa üzerinde kuvvetli bir bloka

Etkisi var. Avrupa'da çok yüksek sıcaklıkları deneyimliyor. Mayıs ayında sıcaklık rekorları kırılmıştı Avrupa'da. Yine Haziran'da da böyle bir risk var. Özellikle bu hafta sıcak hava dalgasının yaşanacağı hafta. Şu anda İspanya ve Fransa çevresinde yüksek sıcaklıklar ölçülüyor ama önümüzdeki günlerde özellikle çarşamba, perşembe günleri Almanya, Polonya, İngiltere çevresinde de gerçekten 30 derece bandında normallerin yaklaşık 10-15 derece kadar üzerinde rakamlar ölçülmeye başlanacak. Bu da ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir. Avrupa bu yüksek sıcaklıkları deneyimlerken biz de omega blokajının oluk tarafında kalacağımız için yeniden bir soğuk cephe girişi, yeniden soğuk hava ve sağanak yağış altında kalacağız gibi görünüyor. Bu blokaj etkisi uzunca bir süre geçtiğimiz haftada etkiliydi. Şimdi şu anda biz sağanak yağış ve soğuk hava etkisinde değiliz. Çünkü omega'nın biraz ortasına doğru kaymış durumdayız. Ama hafta ortasından sonra biz tekrar ucuna doğru kayacağız. Ve yine şiddetli hava olayları, soğuk cephe geçişinin etkisinde kalacağız gibi görünüyor. Şimdi bugün batıda hava güneşli ve açık dedik. Akdeniz'de çok çisenti şeklinde lokal sağanaklar görülecek. Aydın çevresinde sıcak alarm var bugün sadece Aydın'da. Sonrasında yarının tablosuna baktığımızda yarın sıcaklık artışı çok belirgin olacak. 3-4 dereceye varan bir artışla birlikte. Yine Ege'de, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de sıcak alarm verilen illerin sayısı artacak. Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman çevresinde termometreler 35 derece ve üzerini gösterecek. Yarın Doğu Anadolu'nun doğusunda yine kısa süreli lokal sağanaklar görülecek. Edirne çevresinde de çok kısa süreli hafif yağmur görülecek ve çarşambanın tablosu da yine çok benzer bir tablo olacak. Salı ve çarşamba günleri haftanın sıcak günleri olacak. Şimdi bugün Haziran normalinde başladık haftaya. Salı ve çarşamba günü normallerin üzerinde olacak hava sıcaklığı. Perşembeden sonra ise cuma, cumartesi günleri ise tekrar normallerin altına doğru bir eğilim göstereceğiz. Tıpkı geçtiğimiz hafta sonu cumartesi günü olduğu gibi sıcaklık tekrar azalacak. Yine cephesel sağanaklar alacağız. Tekrar biraz üşüyeceğiz gibi görünüyor. Hafta ortasında çarşambanın tablosunda her yerde havanın güneşli geçeceğini, Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesiminde çok kısa süreli hafif yağmur görüleceğini, perşembe günü ise biraz önce bahsettiğim cephesel hareketlilik sebebiyle iç Ege, göller yöresi, Batı Karadeniz çevresinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde havanın yağışlı olacağını, cuma günü ise Türkiye'nin batısında sağanakların şiddetlenerek devam edeceğini ve hava sıcaklığının cuma günü belirgin şekilde azalacağını, 6-7 derecelik sert bir düşüş yine bizi bekliyor. Cuma, cumartesi günleri hem sağanaklar kuvvetlenecek hem de hava serinleyecek. Üzerine bir de rüzgar soğuğu eklenecek. Bu da hissedilecek sıcaklığı biraz daha aşağıya indirecektir diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'a başlayalım. İstanbul az bulutlu. Yarın ve çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı şimdilik yükseliyor. Ankara'da hava az bulutlu ve açık. Yarın ve çarşamba günü de hava açık geçecek. Hava sıcaklığı başkentte de yükseliyor. Son olarak İzmir'de hava güneşli. Yarın ve çarşamba günü de hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklık şimdilik değişmeyecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kol'da Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın, karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.

24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları özetle paylaşacağım. Birkaç haberimiz var. Ardından 17 sohbetlerine geçeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarıyla ilk manşetimizi paylaşabiliriz. 2026 Türkiye için zirveler yılı olarak sürüyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Başkent Ankara'nın artık uluslararası sivil ulaşıma açılmış 2 havalimanı var. Ankara Havalimanı'nın açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlar verdi. Aynı zamanda bugün kabine toplantısı var. Terörsüz Türkiye, ekonomik gelişmeler ve bölgemizdeki sıcak meselelerde elbette kabine gündeminde açıklama gelecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hep beraber takip edeceğiz. Günün dikkat çeken manşeti tüm dünya meseleyi konuşuyor ama herkes de böyle biraz diken üstünde. 107 gün sonra barış için anlaştık açıklaması geldi. Kimden? Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan. Ancak Netanyahu yönetimi başta olmak üzere İsrail cephesi mutsuz görünüyor. Hatta Ben-Gvir biz muz cumhuriyeti değiliz diye söylüyor. Biz ABD'nin müstemlekesi değiliz mesajları veriyor. Muhalefet liderleri Netanyahu'nun derhal bırakıp gitmesi gerektiğini söylüyorlar. Yani bir anlamda ABD ile İsrail gerilimi de yaşanıyor diyebiliriz. Bu süreçte dikkat çekici açıklamalar vardı. Şahbaz Şerif, Pakistan Başbakanı Türkiye'ye teşekkür mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sabotajlara karşı uyarılarda bulundu. Aynı zamanda Hürmüz Boğazı'ndan petrol yüklü tankerler geçmeye başladı. Bakalım bir sabotaj olacak mı? Zira İsrail özellikle Lübnan'dan çekilmeyeceğini söyledi ve bir anlamda kışkırtacak işlere de imza atacak gibi görünüyor. Hep beraber takip edeceğiz. CHP'de salı günü krizi aşıldı mı acaba, yoksa hani şimdi iki tarafta meseleyi beklemeye mi aldı? Hem Özgür Özel cephesinden hem de Kılıçdaroğlu cephesinden açıklamalar geldi. Salı günü grup toplantısı yapılmayacağı söylendi. Bir de Özgür Özel cephesinden 900 delegenin imzasıyla kurultay için başvuruda bulunacağız diye bir açıklama geldi CHP Genel Merkezi'ne. Kılıçdaroğlu bu meseleyi değerlendirecek kurmaylara beraber. Önünde bir aylık bir süre var bu başvuruyu değerlendirmek için, eğer imzalar gerçekten yeterliyse. Sonrasında mahkeme kararı gerekçesiyle kurultayın şu an yapılamayacağını hukuki zeminde anlatmak durumunda kalacak Özgür Özel tayfasına. İngiltere'de sosyal medya kısıtlaması bizim de gündemimizdeydi biliyorsunuz. 16 yaşa sosyal medya uygulamalarına giriş yasağı getiriliyor. Ciddi bir mesele. Başbakan Starmer 2027 yürürlüğe gireceğini açıkladı. Şunu söyleyeyim, özellikle bu sosyal medyadaki kaydırma meselesinden dolayı çocukların analitik düşünme, derinlemesine analiz yapma yeteneğinde ciddi körelmeler olduğu yönünde tespitler var. Dünyayı ele geçiren bir bağımlılık haline geldi bu mesele diyebiliriz. Ve son başlığımız, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi azaldı. 225 baz puana indi. 26 Şubat'tan itibaren en düşük seviye. Bir dönem 800 baz puana kadar çıkmış. Nedir bu? Şöyle anlatayım. Bir borç alacağınız zaman borcu size veren kişi bir kasko yaptırmak istiyor. Yani olur da borcu geri alamazsak diye. Bunun da risk primi diye söylüyorlar. 800'lerden 225'lere indi. Yani Türkiye'nin güvenilir bir ekonomisi olduğuna dair bir tescil işareti olarak da yorumlanıyor diyebiliriz. Hadi başlayalım.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Havalimanı açıldı efendim. Uluslararası sivil havacılığa hizmet verecek. Aynı zamanda ciddi bir kapasite artışı da olacak. Yani artık Ankara'nın iki uluslararası havalimanı var diyebiliriz. Sivil havacılığa açılmış vaziyette. Cumhurbaşkanı Erdoğan tesisi NATO zirvesi gibi önemli kritik organizasyonlarda büyük kolaylık sağlayacağını söyledi. Ankara'nın diplomasi trafiğinde merkez konumunu güçlendirecek mesajı verdi. Aynı zamanda Esenboğa Havalimanı'ndan protokol seviyeli yol kapatmalar, alınan önlemler gibi Ankaralıları böyle üzen meselelerde daha da minimal bir duruma gelecek. İşler kolaylaşacak gibi görünüyor diyelim ve Erdoğan'ın mesajlarıyla hadi başlayalım.
1: 2026 senesi her alanda zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olarak devam ediyor. Türkiye yüzyılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına, motivasyonumuzu kırmasına, İnsicamımızı bozmasına müsaade etmiyoruz.
2: Başkent Ankara Esenboğa'dan sonra ikinci yeni uluslararası havalimanına kavuştu. Ankara Havalimanı gelecek ay NATO liderlerinin ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı diplomasinin kalbi Ankara'da atacak dedi.
1: Başkent Ankara'nın diplomasi trafiğindeki konumu her geçen yıl güçleniyor. Türkiye'nin küresel siyasetteki ağırlığı arttıkça Ankara'ya ziyarete gelen yabancı heyetlerin sirkülasyonu da artıyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Havalimanı'nın açılış töreni gerçekleştirildi. Havalimanına ilk inişi Cumhurbaşkanı yaptı. Uçağa su takı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanına dair detayları aktardı. NATO liderler zirvesine ev sahipliği yapacağını dile getirdi.
1: Ankara Havalimanı'yla başkentimize yeni bir proje kazandırmakla kalmadık. Havacılık tarihimizde derin izler bırakmış bir eseri de ihya ettik. Burayı uçuşlara uygun hale getirmek üzere iki etap halinde planladığımız bu projeyi 8 ay gibi çok kısa bir sürede başarıyla tamamladık. NATO zirvesine katılan heyetlerin doğrudan ulaşımını sağlayacağız.
2: Ankara Havalimanı 3000 metre pist uzunluğuna 60 metre genişliğe sahip oldu. 160 bin metrekarelik yeni apron alanı 44 uçağa eş zamanlı park kapasitesi sunuyor. Aynı zamanda havalimanına 12,5 kilometrelik yeni bağlantı yolu da yapıldı. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.
1: Ya Allah! Bismillah!
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran anlaştı. İmzalar Cuma günü atılacak. Tabii Netanyahu kabinesi bir sabotaj kundaklama yapmazsa. Zira İsrail döktüğü onca kana, soykırıma rağmen ortaya koyduğu hedeflere ulaşamamış gibi görünüyor. Ve bu başarısızlığın faturası sandıkta Netanyahu'ya çıkabilir. Bu yüzden Cuma gününe kadar dünya teyakkuz halinde olacak.
3: Sekiz savaş bitirdik. Dokuzuncusu da yolda geliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump göreve barış yapıcı imajıyla geldi. Nobel Barış Ödülü hayali kurdu. Sonra kendisini İran Savaşı'nın içinde buldu. Ve açık söylemek gerekirse kendisini kandırılmış hissediyordu. Siyonizmin Amerika Birleşik Devletleri'ni sürüklediği savaş kabinede dahi çatlaklara sebep oldu. Zira İsrail planlarının tutarsız ve yetersiz olduğunu düşünenler de vardı. Netanyahu'nun planı Hamaney ve kurmaylarına suikast yapmak, halk ayaklanması çıkarmak ve rejimi devirmekti.
4: So is regime change part of the effort here?
5: Could certainly be the result because the Iran regime is very weak.
3: Ancak öyle olmadı. İlk iki günün şokunu atlatan İran'ın İsrail ve Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerine yönelik füze ve SİHA saldırıları Siyonist planları bozmaya başladı. Üstüne bir de Müçteba Hamaney'in dini lider seçilmesi tam anlamıyla bir meydan okumaydı. Zira Tahran yönetimi suikastlara rağmen direnişe devam edeceği mesajını verdi.
6: İranlılar ülkeyi bölme, parçalama, işgal planlarına yüz vermedi. İsrail'in PKK-PJAK üzerinden İran'da karışıklık çıkarma planı da Türkiye ve bölge ülkelerinin çabalarıyla akamete uğratılınca işin rengi değişti.
3: İranlılar sokağa çıkmak, protesto gösterisi yapmak istiyor ama silahları yok. Kürtlerin onlara silah vereceğini düşünüyorduk. Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı.
6: Bu süreçte Tahran yönetimi bir yandan İsrail ve Amerikan hedeflerini vurdu, diğer yandan Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine kapattı. İran Hürmüz'ü, Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz çıkışını kapatınca durum kilitlendi. Ateşkes ve barış arayışı başladı. Özellikle Trump 40 kez ateşkes açıklaması çağrısı yaptı. Zira baskıyı göğüslemekte zorlandı. Türkiye'nin yoğun diplomatik çabaları da yangının büyümesinin önüne geçti. Bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Körfez ülkeleriyle defalarca temas kurdu, sakinleştirdi. Savaşın bölgeye yayılmasını önlemek için Pakistan, Mısır, Suudi Arabistan'la birlikte çalıştı.
7: Savaşın daha da büyümemesi, daha fazla kanın akmaması, Allah korusun, bölgemizin daha büyük acılar yaşamaması için başta İslam dünyası olmak üzere tüm aktörlerin acilen harekete geçmesi gerekiyor.
6: Şimdi tekrar ateşkes anlaşması masada. Yapılan açıklamalara göre cuma günü imzalar atılacak. Ancak Tel Aviv yönetiminin İran'daki neredeyse hiçbir hedefine ulaşamadığı düşünüldüğünde Netanyahu'nun her an bir sabotaj, suikast girişimi ihtimali de var. Üstünde mutabakata varılan metne bakıldığında İran'ın nükleer kapasite dışında bir taviz verdiğini söylemek zor. Mutabakata göre İran, nükleer silah geliştirmeyeceğini teyit edecek. Eldeki nükleer kapasite konusunda 60 günlük resmi müzakere süreci başlatılacak. Yani bir teslimiyet hali yok. Bu yüzden şimdi imzalar atılana kadar itidalli politikaları takip etmek, tuzağa düşmemek ve süreci tahkim etmek gerekiyor.
7: Savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz.
6: Aslında İran yaşadığı onca acı, yıkım ve kayba rağmen kaybetmiş sayılmaz. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da kendi kamuoyuna barış yapıcı lider imajını tahkim edecek yeni mesajlar verebilir. Ekonomideki rahatlama da yine Trump'ın hanesine yazacaktır. Kasım ayındaki ara seçim dönemine Trump, kriz çözen lider olarak gidebilecek.
3: Evet dedim, kızgın demezdim, huzursuzdum. Onun Lübnan'la sürekli çatışma halinde olmasından dolayı bilirsiniz bir noktada son vermeliyiz.
6: Peki ya Netanyahu? Gazze'de Hamas'ı yok etme, Gazze'lileri sürme planı akamete uğratıldı. Lübnan'da Hizbullah'ı yok etme planı tutmadı. İran'da rejimi devirme çabası boşa çıktı. Netanyahu, Katar'ı bombalayarak, Körfez ülkelerini hedef haline getirerek güvenlik konusunda yeni arayışların fitilini ateşledi. Yani aslında tüm planlarında başarısız oldu. Ve Netanyahu 27 Ekim'de bu karneyle sandıkta sınav verecek. Seçimi kaybetmesi demek, belki de cezaevinin yolunu tutmak demek olacak. Her şartta tarih, Netanyahu'yu soykırımcı ve kaybetmiş bir eli kanlı siyasetçi olarak anacak.
0: Kim kazandı, kim kaybetti? Bugün manşetimizi böyle seçtik efendim. Editörümüz Gökçen Sever derin analizler hazırladı ve konuklarımızla hepsini konuşacağız elbette. Kimler bizimle? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nuri Salık. Hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk İbrahim Bey.
0: Ve Sargasya yazarı Avukat Cüneyt Altıparmak ve Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe de uzaktan erişimle bizimle olacaklar. Sizler de hoş geldiniz. Birazdan geleceğim size müsaadenizle stüdyoda olmanın avantajıyla Sayın Salık'la başlayayım. Şimdi önce bir genel bir resim bize çizseniz. Kim kazandı, kim kaybetti diye. Netanyahu ve kabinesi epey mutsuz görünüyor. İsrail bu anlamda hani abi dedi ki Siyonist lobiyi mi kaybetti? Trump artık canıma tak etti mi dedi. Ne oluyor şu anda?
8: İbrahim Bey şimdi savaşın temelde kaybedeni eğer birinci sıraya bir ülke ismi yazacaksak İsrail terör devleti bu savaşın en büyük kaybedeni. Çünkü rejim değişikliği politikasıyla yola çıktılar. Burada stratejik hedefleri öncelikle rejimi değiştirmekte. Eğer bunu başaramazlarsa İran'ın bir çökmüş devlete dönüşmesini istiyordu İsrail terör devleti ve soykırımcı Netanyahu yönetimi. Fakat geldiğimiz noktada bugün İsrail terör devleti hiçbir stratejik hedefini savaş sürecinde gerçekleştiremedi. Bunun da ötesinde Orta Doğu'da uzun yıllardır sadece bölge halklarına değil, dünya kamuoyuna pompalanan bir algı vardı. İsrail asla yenilmez, İsrail'i kimse vuramaz. O kadar yüksek teknolojiye sahip bir ülke ki hiç kimse İsrail'e zarar veremez gibi bir algı inşa etmişlerdi. Peki ne gördük biz 40 günlük savaşlarda? İsrail'in o meşhur demir kubbesi, farklı katmanlardan oluşan hava savunma sistemleri adeta kevgire döndü. Ve burada İsrail kendi vatandaşlarının güvenliğini dahi korumaktan aciz bir ülke olduğunu gösterdi. Dolayısıyla bırakın stratejik hedeflerini gerçekleştirmeyi, tamamen artık bir güvensizlik psikolojisi içerisine girmiş bir İsrail'le karşı karşıyayız. Artık o yenilmezlik miti tamamen çökmüş durumda. İsrail zarar verilebilen bir ülke olarak bugün karşımızda duruyor. Aslında siz de ifade ettiniz, bu öfkenin, hatta bu histeri halinin diyelim, sadece soykırımcı Netanyahu'da değil, bugün İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir tamamen akıllara ziyan açıklamalar yaptı. Bu da aslında İsrail'in ne kadar büyük kaybettiğini bize gösteriyor. Birincisi bu.
0: İsrail Muz Cumhuriyeti değil diyor.
8: Mi acaba aslında? Bence
0: yani biz diyor bağımsız bir değiliz, Amerika'ya bağlı değiliz diyor.
8: Yani ben pratiğe geldiğinde çok öyle olacağını düşünmüyorum. Çünkü İbrahim Bey, Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri, ekonomik, siyasi desteği olmadan İsrail terör devleti bu coğrafyada istediği gibi at koşturamaz. Bence şu anda bunu yavaş yavaş kaybettiklerini gördükleri için bu denli öfkeliler ve ateş püskürüyorlar. Şimdi birinci kaybeden İsrail. İkinci kaybedense elbette Amerika Birleşik Devletleri. Donald Trump soykırımcı Netanyahu'nun kayığına binde İran'da bir rejim değişikliğiyle Kasım seçimlerine giderek şu mesajı vermek istedi. Bakın 1979'dan beri bütün Amerikan başkanlarının bir hedefi, bir ideali vardı. İran'daki Molla rejimini devirmekti. Bunu ben başardım diyerek bir şov yapmak istedi. Ama günün sonunda evdeki hesap çarşı uymadı ve Donald Trump yönetimi İran'daki rejimi değiştiremedi. Bırakın rejimi değiştirmeyi, savaş öncesinde açık olan Hürmüz Boğazı'nı açmak için çok beylik laflar etti Donald Trump, hatırlarsınız. Gerekirse uçak gemilerimizi göndereceğiz, refakat edeceğiz, eskortluk yapacağız ticari gemilere dedi ama bunların hiçbirini gerçekleştiremedi. Dolayısıyla bugün ikinci kaybeden Amerika Birleşik Devletleri. Bunun şöyle bir etkisi de olacaktır İbrahim Bey. Bakın, uluslararası siyasette bölgesel aktörler küresel hegemon güçlere karşı hep böyle teenniyle biraz daha ihtiyatlı davranırlardı. Ben Amerika İran savaşının bu kalıbı da değiştireceğini düşünüyorum. Bu saatten sonra İran'ın gösterdiği başarı, Amerika Birleşik Devletleri'ne gösterdiği direniş bölgesel aktörleri daha cesur hale getirecektir. Dolayısıyla son cümle, birinci kaybeden İsrail, ikinci kaybeden ABD, kısa vadeli kazanan İran deyip sözlerimi noktalayayım.
0: Peki, Sayın Gökçe, sizden de bir değerlendirme almak isterim. Aynı zamanda psikolojik harp sahasında da bir kayıp var mı İsrail ve ABD cephesinde, ama Trump da bunu aslında bir zafer olarak ilan etmek istiyor. Bugün de işte yaptığı son açıklama, dedi ki işte artık Hürmüz Boğazı'ndan gemiler geçmeye, petrol akmaya başladı diye söyledi. Siz gidişatı nasıl okuyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarıları vardı bu anlamda. Diyor ki işte Cuma'ya kadar bir sabotaj olması konusunda da İsrail'e dikkat edin diye söylüyor. Dünyada böyle biraz diken üstünde gibi. Sizin beklentileriniz ne yönde? Cuma'ya kadar neler olabilir?
9: Şimdi İbrahim Bey, bir kere Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail algısı yerle yeksan oldu bana göre. İran'ın İran'a saldırmaları, onların istediklerini elde edememeleri, özellikle sahada birçok konuda kaybetmeleri, yani burada askeri hedefleri vurmak bir sonuç elde edilmesiyle, yani siyasi hedefe ulaşılmasıyla değerli olur. Şimdi biz siyasi hedefe ulaşamadığını görüyoruz İsrail ve ABD'nin, ki biraz önce hoca da söyledi.
0: O hedefleri de bir hatırlatalım mı birkaç başlık altında?
9: Tabii, bakın, bir kere bu hedefler şuydu: İran rejimini devirmek, İran'ı parçalamak. Eğer rejimi deviremezlerse kendilerine uygun bir yönetimi iktidara getirmek. Şimdi bunlar temel siyasi hedeflerdi. Hangisini gerçekleştirdiler? Bakın, hiçbirini yapamadılar. Bir de üstüne üstelik İbrahim Bey, rejimdeki soy ismi bile değiştiremediler. Bakın,
0: aynı zamanda Hamas'la Hizbullah konusunda da aslında Netanyahu mesafe alamadı diye çok ciddi eleştiriliyor bugün İsrail muhalefeti konusunda, muhalefet cephesinden.
9: Kesinlikle. Yani İran'ın vekilleri olarak adlandırdığımız güçler hala daha yerinde ve İran tarafından da böyle korunuyor. Hakikaten de çok güçlü bir ittifak olduğu gözüküyor. Dolayısıyla bir kere psikolojik olarak kaybetti. ABD çok büyük hata yaptı. İsrail'in sözüne güvenerek, biraz önce siz de haberde verdiniz, İran konusunda soruyor muhabir, rejim değişir mi? Çok zayıf diyor, değişecek diyor. Şimdi bakın ne kadar büyük bir kendilerine ait özgüvenleri var.

0: Ama aynen zamanında işte Ermenistan'ın bazı kurmayların Paşinyan'ı aldattığı gibi. Bakın onlar da Karabağ'a saldırdı, orada Azerbaycan'a saldırdılar. Gerçi onlar iyi yaptı, o da ayrı bir konu. Bu da iyi oldu, o da ayrı bir konu. Yani bu algı yıkıldı. Günün sonunda buraya gelindiğinde bu anlaşmalar Cuma'ya kadar bir şekilde Trump bunu idare ettirecek Netanyahu. Ha şu var, benim en büyük kafamda soru işareti bu. Cuma günü bu anlaşma imzalandıktan sonra buradaki kritik nokta ne Hürmüz'dür ne de nükleer silahlardır. Bana göre Lübnan'dır. Çünkü İran Lübnan'da bize bildirilen konu şu. Bütün cephelerde silahlar susacak. Ama İran istediği bir konu daha var. Lübnan'da İsrail'in işgal ettiği yerlerden İsrail çekilecek. Şimdi İsrail bunu yapacak mı?
1: Bu konuda
0: İşte
1: İsrail
0: iş
1: Savunma
0: burada
1: Bakanı'nın
0: düğmeye.
1: açıklama var. Kesinlikle Lübnan'dan çekilmeyeceğiz diye söylüyorlar.
0: İşte bu husus ortamı gerer mi? Daha sonraki ilişkilerde tekrar buradaki ateşkesi bozar mı? Bu konuda kafamda soru işareti var. Çünkü siz de belirttiniz, adam da belirtiyor. Çekilmeyeceğiz diyor. Ama İran hayır diyor. Yani silahlar sussa bile İsrail'in çekilmesini isteyen bir politika izliyor. Dolayısıyla burada düğümlenebilir. Ben şunu da düşünüyorum. Acaba diyorum yani İsrail Trump yönetimi esnasında şu ana kadar izlediği o saldırgan politikasına biraz dur deyip ya da gevşetip Trump sonrası kaldığı yerden devam eder mi yeni bir ABD yönetimiyle? Bu da mutlaka bir kenarda tutulması gerekir diye düşünüyorum ama sonuç itibariyle İran olduğu yerde duruyor. 40 gün yani 107 gün önce neredeyse aynı yerde duruyor. İşte Hürmüz'ü kapattı. ABD'ye burada şöyle bir algı oluşturdu. Sen kapattırdın, sen açıyorsun. Bu bir zafer değildir. Bütün herkes de bunu konuşuyor tabii ki. Dolayısıyla böyle bir durumda İran savaş öncesi siyasi defini olduğu gibi koruyor. Yani neydi o? Ülkesini korumak, bölünmemek, rejimi devirmemek. Bunlar İran açısından korunuyor. Ama İsrail ve ABD açısından aynısını söylemek mümkün değil diyebilirim ben.
1: Peki. Sayın Altıparmak, biraz da anlaşmadan bahsedelim. 14 madde paylaşıldı. Gerçi Amerika cephesi biraz farklı, İran cephesi biraz farklı yorumluyor bu maddeleri ama siz baktığınızda ne görüyorsunuz? Bir de şu soruyu sormak istiyorum. İsrail masadan tamamen dışlanmış mı sizce? Hedeflerine ulaşma konusunda az önce üstadlar da söyledi. Pek mesafe alamamış gibi görünüyor. Nükleer başlığında da hani müzakere 60 gün içinde başlayacak gibi bir durum söz konusu. Siz nasıl okudunuz metni?
2: Metin tabii aslında daha önceki taslaklarla benzer nitelikte bir metin. Ve biraz önce kıymetli hocalarımın söylediği hususları aslında çerçeve olarak içeriyor. Yalnız şöyle bir durum var. Tabii bu İsrail tamamen dışlandığı veya İsrail, Amerika veya Amerika'nın bu meseleye bakışında bir stratejik değişiklik var mı? Ben biraz o konularda şüpheliyim işin açığı. Yani İsrail, Amerika'nın aslında niyeti olan bir hususu hızlandırdığı için bu süreç gerçekleştiği kanaatindeyim. Yoksa Amerika'nın özellikle bu paradigmasının, denizlere hakimiyet paradigmasının Çin tarafından bir biçimde birçok ülkede liman alınmak suretiyle uluslararası ticareti, deniz yolları hakimiyetinde etkin bir hale gelmesinden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin tırnak içerisinde daha hızlı veya can havliyle hareket ederek bir takım adımlar atmasının bir sonucu olarak değerlendiriyorum. Yani Cebel Tarık'ta Fas'la yapılan anlaşma veya işte bugün bizim Hürmüz Boğazı'nda konuştuğumuz mesele veya işte Gazze'de bir kanal açılması, Süveyş'e paralel olarak kanal açılması meselelerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bir hatırlatma da bu konuda bir şey de anımsamak lazım. İlk Körfez işgalinin veya işgal girişiminin 1990'da olduğunu, 90-91 döneminde kesin işgal ise 2023'te olduğunu hatırlatmak isterim. Bu da bunu şunun için söylüyorum. Ortada bir İran'ın ciddi anlamda asimetrik savunmayı dünyaya göstermesi ve İran gibi ülkelerin asimetrik bir modelle bu tip süper güçlere karşı koyabileceğinin farkına bir şekilde varılmasına sebebiyet olmasının çok önemli bir kazanım olduğu kanaatindeyim.
1: O uçak gemisinin çamaşırhanesinde yangın çıktı diye anlatılan mesele aslında sağlam bir şamar
2: Evet.
1: oldu herhalde o anlamda baktığımız. Hani gemi bir yıl artık kullanılamayacak duruma geldi falan diye çamaşırhane yangını dediler ama bildiğiniz drone saldırısı diye itiraf da geldi sonra.
2: Bu çok önemli bir şey. Yani bir kere bundan sonraki görece süper güçlere göre daha az savunma sanayine yatırım yapmış ülkelerin de bir model geliştirmesine örneklik teşkil edebilir. Bir başka saldırı hattının oluşmasına işaret edebilir. Ama benim buradaki anlaşmanın Amerika'nın stratejik hedefinden vazgeçtiği anlamına gelmediği yönünde bir tereddütüm var. Yani bu ila nihayet günün sonunda hedefin Hürmüz'ü uluslararası boğazlar sistemine entegre edebilecek bir metni dayatma, bir durumu geliştirme yönünde hareket edildiği.
1: Yani Trump oradan para kazanmanın bir yolunu mu arayacak? İran da gerçi biz de para kazanırsak neler olmasın diyebilir mi?
2: Evet, yani ben meselenin düğümünü de, yani ilk Trump bu meseleyle ilgili medeniyeti yok edeceğiz cümlelerini kurduğu anda bile ben esas hedefin Hürmüz'deki entegrasyonu sağlanması. Yani Hürmüz'de sadece İran'a ait bir boğazın değil, tüm dünyaya ait bir boğazın olması yönünde bir adımın ancak bu sorunu çözebileceği, bu düğümü çözebileceği kanaatindeyim. Ama şu andaki durumu değerlendirirsek, evet, İsrail 3 noktadan ciddi anlamda sorun yaşıyor şu anda. Hamas'ı yok etmek istedi, olmadı. Hizbullah'ı yok etmek istedi, olmadı. İran'ı devirmek istedi, olmadı. Bunun da sebebi aslında bu konuyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz'ün kapatılabileceğine inanmamasıydı. Yani bu senaryo kendilerine baştan gösterilmiş olsaydı hiçbir şekilde bu İsrail'in tırnak içerisinde gardına gelip de hareket etmezlerdi. Çünkü İran ilk kez Hürmüz'ü kapatmayı denedi. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Daha öncekiler tehditti. Bu sefer gerçekleşti ve tırnak içerisinde dünyanın ticari şah damarını kesmiş oldu. Kesebileceğini gösterdi. Bu anlamda ben bu anlaşmanın stratejik bir vazgeçiş değil, bir strateji değişikliği için özellikle de seçimler nedeniyle içeride propaganda aracı kullanılmak üzere bir biçimde tarafların
1: bir zaman kazanma, mola, nefes alma süresi mi diye ateşkesten sonra?
2: Yani ona ben
1: yani siz o zaman hala şu an kağıt üstünde kalacağını düşünüyorsunuz bu işte tüm bu süreçlerin ve anlaşma imzalansa bile İsrail bir şekilde bunu bir yerden deleceğini mi düşünüyorsunuz?
2: Hem İsrail'in bunu deleceğini hem de Amerika'nın buna teşhin olduğunu. Çünkü ortada gerçekten Amerika lehine kazanılmış bir zafer yok. Yani bunu biz biliyorsak bunu bence Amerika'nın diplomatları da biliyordur. Ve şu an itibariyle sizin bir şekilde kontrol etmek istediğiniz Çin'in yemelerini çok rahatlıkla körfeze girip çıkabildiği bir sistematiği siz tescil etmiş, onaylamış oluyorsunuz. Bu konu biraz daha ileriye ötelendi. Stratejide bir değişiklik olduğuna dair bir emare oluşmadı bende. Ama bu bir başarı mıdır? Evet, İran birçok noktada görece kendi liginde olan ülkelere bir yol ve yöntem göstermiştir. Bu bence çok ciddi bir kazan.
1: Peki. Şimdi Sayın Salık, hani kaybedenleri konuşuyoruz ama Trump mesela bunu Kasım seçimlerinde ben 9. Barış Anlaşması'na imza aldım diye satamaz mı kendi kamuoyuna? Bir de petrol fiyatlarındaki gerileme, hani Amerika'da bile artık hani galonu 5 dolara geldi, bunun da isyan edenler vardı. Hı-hı. Orada da bir ya tamam öyle ya da böyle çözdü bu adam algısını oluşturmaz mı? Bir bunu değerlendirin, bir de Orta Doğu'da bundan sonra hani ilişkiler nasıl olacak diye de merak ediyorum. Mesela Arap ülkeleri Türkiye'nin de ciddi çabalarıyla İran'a yönelik bir saldırı başlatmadı. O kadar füze yediler, doğru, o kadar drone yediler ama ona rağmen hani İran'a hedef alacak doğrudan bir işin içerisine girmediler diye biliyoruz. Sizin okumalarınız ne yönde? Hem ABD hem Orta Doğu cephesinden bir yorum istesem.
3: Şimdi ABD cephesinden baktığımızda ben açıkçası İbrahim Bey kristal vazonun kırıldığını düşünüyorum. Yani neyi kastediyorum? Donald Trump demokratlara karşı çok sert salvolar yaparak bir seçim kampanyası yürüttü. Başkanlık dönemine dair çok net bir takım vaatlerde bulundu.
1: Barış yapıcı
3: Amerika
1: olacağım.
3: Evet, İsmail barış yapıcı ben olacağım dedi. Amerikan vergi mükelleflerinin parasını sınırsız savaşlarda harcamayacağım dedi. Orta Doğu'da sizin paralarınızı çarçur etmeyeceğim dedi. Hatta hatırlarsınız ilk ziyaretini Körfez'e yapıp birkaç trilyon dolar
1: para... 3 trilyon cebime koydum
3: evet,
1: geldi
3: alınca
1: demişti.
3: Bunu pazarladı. Bakın dedi ben artık para harcayan değil para getiren başkanım imajını çizdi ama burada yine Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet olarak bir eğilimi var. Bir yatkınlığı var. Bu kötü bir yatkınlık aslında. Hem bu yaptırımlar meselesi hem rejim değişikliği politikası bakın 19. yüzyıldan beri devam eden bir eğilimdir bu ABD dış politikasında. Şimdi Trump acaba bu uzun erimli döngüyü kırabilecek mi beklentisi vardı Amerikalılarda.
1: Valla kırmasın diye kulağına kurşundan bir küpe takmaya kalktılar yani hatırlarsanız.
3: Evet, kesinlikle. İşte yani Trump
1: 3 kere suikast atlattı.
3: Evet, kesinlikle öyle. Şimdi Donald Trump verdiği sözleri tutmayan bir lider profilinde. İbrahim Bey, Amerikan iç kamuoyunda yapılan araştırmalara göre bugün Donald Trump'a verilen destek tarihi diplerde. Şimdi Trump...
1: Gerçi Amerikan tarihinde bütün başkanlar öyle oluyor genelde yani. Sürekli bir düşüş eğilimindeler.
3: Mutlaka öyle ama Trump'ın bu kadar ivmeli düşmesi daha önce başka bir başkanda oldu mu açıkçası hatırlamıyorum. Şimdi Trump'ın bu barış anlaşması demeyelim. Bu bir karşılıklı mutabakat zaptı. Bir barış anlaşması olarak tanımlamak doğru
1: erken
3: olmaz.
1: Diyorsun. Evet. Hatta tabii. Müzakerelere başlama müzakeresi falan deniyordu
3: evet,
1: bir ara
3: evet.
1: bu işler
3: yani
1: için.
3: Bir çerçeve metin. Bu bir nihai barış anlaşması değil. İzleyicilerimiz açısından da bunu ifade etmiş olalım. Bu Donald Trump'ın siyasi kariyerini kurtaracak mı? Kasım seçimlerinde Trump'a bir artı getirecek mi? Ben açıkçası çok emin değilim. Çünkü Amerika'da Trump'a yönelik demokratlar zaten baltalarını bilemiş durumdalar. Çok eleştirileri çok acımasız. Bırakın demokratları, bugün Cumhuriyetçi Parti içinde Donald Trump'a destek vermiş pek çok isim Trump'ın politikalarını eleştiriyor. Dolayısıyla ben İran Savaşı'nın Donald Trump'ın siyasi kariyerine ölümcül bir darbe vurduğunu düşünüyorum. Kasım ayındaki seçimlerde de bunu büyük ihtimalle göreceğiz. Cumhuriyetçiler kongrede çoğunluğu kaybedecekler ve Donald Trump bir topal ördek haline gelecek. Şimdi Körfez dinamiğine baktığımızda, şimdi Körfez'in güvenlik mimarisi Amerika Birleşik Devletleri'nin uhdesinde. Yani ABD'nin güvenlik şemsiyesi olmadan Körfez ülkeleri güvenliklerini sağlayamayacaklarına dair bir kanaat sahibiydiler. Fakat İran Savaşı bunu da değiştirdi. Bakın şunu gördük.
1: ABD bizi koruyamıyor.
3: Koruyamaması da bir tarafa İbrahim Bey, bir kriz anında İsrail terör devletini önceliyor. Bu Körfez ülkelerinden bu eleştirileri duyduk savaş sürecinde. Yani füzeler bize doğru gelirken neden önce İsrail'i koruma ihtiyacı hissettiniz şeklinde eleştiriler var. Bu neyi beraberinde getirecek? Belki bu kısa vadede olmayacak. Yani bu yapısal ilişkileri bir anda koparmak uluslararası ilişkilerde kolay değil ama...
1: Yani Orta Doğu'da hemen bir darbeyle...
3: Evet, bir çeşitlendirme olacaktır. Bakın biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu süreçte İslamabad mutabakatlarına giden süreçte çok ön plana çıkmadığını gördük. Ama şunu çok iyi biliyoruz. Her ne kadar Pakistan arabulucu olsa da arkada asıl kolaylaştırıcı güç Türkiye Cumhuriyeti
1: tabii,
3: Devleti.
1: Şahbaz Şerif'ten Pakistan Başbakanı'na
3: teşekkür de geldi Cumhurbaşkanımıza. Yani. Ve burada şunu ifade edeyim son olarak. Bakın Katar'la Türkiye arasındaki istikrarlaştırıcı ilişki modelinin ben önümüzdeki dönemlerde bütün Körfez ülkelerine yayılacağı kanaatindeyim.
1: Özellikle Suudi Arabistan istekli görünüyor bu konuda.
3: Kesinlikle. Hem Türkiye ile hem de Pakistan'la ilişkilerinde yeni bir sayfa açma arayışı var. Bir de şunu atlamamak lazım İbrahim Bey. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında çok net bir mesaj verdi. Bakın dedi İslam ülkesi liderlerine. Burada bizim bir savunma sanayi alanında kat ettiğimiz bir mesafe var. Elimizde know-how var. Bazı şeylerin nasıl yapılacağını biliyoruz. Gelin işbirliği yapalım. Gelin birlik olalım. Biz elimizdeki bilgi birikimini sizinle paylaşmaya hazırız dedi. Bakın bunu dünyada hiçbir liderden yapmaz. Duyamazsınız. Ya yani bir teknoloji geliştirildiyse o ülkeler bunu mümkün mertebe sır gibi saklar. Türkiye'nin işte bu samimi gayretlere, adil dış politikası, kolaylaştırıcı rolü, arabuluculuk faaliyetleri barışa ve istikrara verdiği önem önümüzdeki dönemlerde, belki kısa vadede görmeyeceğiz bunu ama önümüzdeki dönemlerde orta ve uzun vadede Körfez'deki güvenlik mimarisinin Türkiye'ye doğru kaymasını beraberinde getirecektir diye düşünüyorum ben.
1: Peki Sayın Gökçe, peki burada sizin beklentiniz özellikle Gazze ve işte Lübnan açısından ne yönde? Mesela Gazze'de barış anlaşmasının ikinci aşamasında bir türlü geçilemedi. Yani bu silahların işte saklanması meselesi ve işte o çizilen sınırların genişletilmesi meselesi. Geçenlerde Netanyahu'nun bir açıklaması vardı. Şu an işte 160-170 hala Gazze'nin işgalimiz altında diye söylüyordu. Bu anlamda sizin bir beklentinizi almak isterim. Bir de tabii Lübnan cephesinde daha dün akşam yine işte Lübnan'da bazı yerleri bombaladı. İsrail hani bu işte mutabakatı da bir şekilde sarsmaya çalışıyor. Lübnan cephesinde de siz bundan sonra yine kaotik bir şey bekler misiniz? Yoksa öyle ya da böyle çekilecek mi buralardan İsrail?
0: Şimdi tabii burada özellikle Körfez ülkeleriyle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. ABD'nin kısmi politika değişikliği ilgili olarak. Bakınız, ABD İsrail'in bekasını için bu bölgede politika yürütüyor. Aynısını işte Körfez ülkelerinin de güvenliğini sağlamak üzere onlara büyük yatırımlar yaptı. Hatta yatırım demeyelim de onlardan silah satıyor, para kazanıyor. Yani şunu demek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri Körfez'den kazanıyor, Körfez ülkelerinden, ama İsrail'e harcıyor. Şimdi gelinen noktada bu süreçte Amerika'nın kısmi politika değişikliğinde bana göre Körfez ülkelerinin oldukça etkisi olduğunu tahmin ediyorum. Tabii ki burada Türkiye'yi ayrı tutuyorum. Çünkü Körfez ülkeleri çok etkilendi bu savaşta olumsuz manada.
1: Yani sürekli altın kaybetti. Satmak zorunda kaldılar. Petrol gelirleri durunca tabii, dünyaya hani...
0: Tabii Trump da bunu gördü. Yani şimdi bu iş böyle devam ederse koruyacağım derken adamları elinden kaçıracak. Para musluğu kapanacak. Ama kim için? İsrail için. İsrail uğruna sürekli para harcadığı bir ülke uğruna bunları kaybetmek istemedi İsrail. İşte burada iş Gazze'ye de geliyor. İş burada

0: da Lübnan'a geliyor. Yani coğrafyanın istikrarına geliyor. İşte Körfez ülkelerindeki politika değişikliği eğer olursa, bunu Suudi Arabistan'da başladı. Aslında Suudi Arabistan bunun yaklaşık 6 yıl önce sinyallerini verdi. O zaman Veliaht Prens şöyle demişti: petrole dayalı ekonomimizi çeşitlendirmek istiyoruz demişti.
1: Doğru.
0: Bu attıkları adımlar işte yavaş yavaş meyvesini veriyor mu Suudi Arabistan açısından? Olabilir. Çünkü Türkiye olan işbirliği, girişime, niyeti, bütün bunlar oldukça önemli. Ama Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Bahreyn gibi halen daha ABD güdümünde olan ülkeler var. İşte bunlardaki politika değişikliği de ABD'yi bir şekilde bu ülkelerin etrafında İsrail'i biraz daha frenleyerek, ki özellikle Gazze politikası ve Lübnan politikasında faydacı bir politikaya imza atmasını sağlar. Çünkü Amerika faydacı bir ülke. Sürekli olarak kendi menfaatlerini düşünen bir ülke pozisyonunda ve bu yüzden de Gazze'deki olaya daha İsrail'i frenleyerek yaklaşabilir. Ama Lübnan, bakın burada Lübnan'da biraz önce de söyledim, İsrail geri çekilmek istemeyebilir. Ama buradaki Körfez ülkelerin ya da bölgedeki ülkelerin bir sağlam bir duruşu diyelim biz buna. Ta 2023'ten itibaren bunu söylüyoruz. 7 Ekim'den itibaren bunu söylüyoruz. Böyle bir duruşun perçinlenmesi İsrail'in de geri adım atmasını, her cephede geri adım atmasını sağlar. Ama Gazze'de işler yavaş yürüyor. O dönem şunu söylemiştik. Yine biraz önce de benzer bir şey söyledim. Acaba Netanyahu hükümeti ya da İsrail diyelim, Netanyahu'nun iktidarda kalıp kalmayacağı belli değil, Trump gidinceye kadar hem Gazze politikasında hem de Lübnan politikasında oyalayıcı bir taktik mi izliyor? Oyalayıcı bir politika mı izliyor? Hep benim kafamda bu soru işareti var. Trump gittikten sonra kaldığımız yerden devam edelim diyebilirler. Buna da dikkat etmek gerekiyor.
2: Peki Sayın Altıparmak, sizden Netanyahu'nun istikbaliyle ilgili bir değerlendirme rica etsem. Şimdi 27 Ekim'de seçim var ve özellikle muhalefetin Netanyahu'yu devirmek için bir güç birliği söz konusu. İşte bu müzakere süreçlerinden sonra da iç kamuoyundan yansıyan, İsrail medyasından yansıyanlar bir tırnak içinde söylüyorum, hezimet olarak paylaşılıyor. Ne kadar doğru bilemiyoruz tabii. Ama hem İsrail'deki yargılandığı davalar açısından hem uluslararası ceza mahkemesindeki süreçten dolayı bir değerlendirme rica etsem, Netanyahu'yu devir parmaklarının arkasında görür müyüz sizi, yoksa bir şekilde onu bir yerlere kaçırırlar mı, bir af gelir mi? Çünkü neden diyeceksiniz, bir başka dikkat çekici gelişme vardı. Mesela Ermenistan'da Koçaryan yurt dışına kaçmaya çalışıyor. Hocalı katliamı sorumlularından birisi Robert Koçaryan, Erivan'dan çıkışına izin verilmiyor yurt dışına.
3: Tabii bir savaş suçlusu olarak yargılanmaması için onun bir şekilde parmaklar ardına alınması gibi bir stratejik durum olabilir. Ama bunun dışında ben Netanyahu'yla, şu anda Netanyahu'nun gerçekten rakibi olan ve daha sağda yer alan bir bloktan bahsediyoruz. Nitelik açısından daha şiddetli, daha şiddetli bir grubun olabileceği kanaatindeyim. Yani burada yöntemin tartışılmadığı ama amacın hiçbir İsrail hükümeti açısından değişmediği bir terör devletiyle karşı karşıya. Şimdi Netanyahu'nun siyasi ikbali veya siyasi olarak geleceği anlamındaki durumun Gazze'de yaşananlar, Lübnan'la ilgili angajman, İran'a bakış açısı noktasında İsrail'de temelde bir paradigma değişikliğine gitmeyeceğini düşünmekteyim. Temel argümanı Netanyahu şunun üzerinden kurdu. Yani Ortadoğu'da ateş çemberi var. Bizim terör odaklarıyla bir savaşımız var. Ben iktidardan gidersem bu sistematik çöker. Bu dinamiğe inandırarak iktidarını sürdürmeye çalışıyor ama bunun bir İsrail hükümeti açısından da toplumsal açısından da bir muhasebesi olacak. Ama bu muhasebenin sonucu bir yönüyle de bizim Netanyahu'yu gerçekten işlediği suçlar yönünde bir şekilde sorgulayamayacağımız, yargılayamayacağımız bir zemine işaret ediyor. Bu bence uluslararası hukuk anlamında da, özellikle insan hakları ihlalleri anlamında da çok büyük bir açmaz. Bu açmazın içerisinden Netanyahu'nun nasıl çıkacağından daha ziyade Netanyahu'nun yerine gelecek bloğun bunu koruyup koruyamayacağı tartışmasıyla artık gündem bence bir başka şekilde değişecek. Ama şu da var, şunu da belirtmekte fayda var. İran'la ilgili bu durum ve İran'ın bu şekilde bir tırnak içerisinde başarı elde etmesi Netanyahu aleyhine içerideki muhalefeti de güçlendirdi. Bunu da altını çizmek isterim.
2: Peki İran cephesinden de bir değerlendirme rica etsem, özellikle izolasyonların kaldırılması meselesi gündemde. Bu Molla rejimini daha da tahkim etmeyecek mi? Bu sefer hani aslında İsrail de büyük zemin ve prestij kaybetmiş olmayacak mı? Bir de İran'da Tahran yönetiminin de bu yaşananlar

0: İranlardan bir ders çıkaracağını düşünüyor musunuz? Çünkü en son İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın bir açıklaması var. Yani aç uyumak zorunda kalan insanlar olduğunu biliyorum ülkemde ve ben hani oturduğum makamdan utanıyorum bu yüzden gibi sözleri var.
1: Tabii İran'ın bu konuyla ilgili şu anda İran bir zarar gördü. Bu taslak metinlerde, taslak metinlerin bir kısmında, daha doğrusu taslak metinde bazı maddelerde farklı

0: siyasi olarak başarı olarak kabul edilse de altyapı ve iktisadi anlamda da ciddi bir sorun yaşadı. Kendisinin, yani İran'a ait olan dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılacak kısmının da çok büyük bir kısım olmadı. Bunun peyderpey belirli şartlarda olacağını da az çok tahmin edebiliyoruz. Biraz önce Nuri Hocam söyledi, bu bir anlaşma değil, daha anlaşmayı görmedik aslında. Anlaşma niyetini gördük biz. Niyetin içerisinde aslında az çok hocalarım da tahmin ediyordur. Yani bu konuda İran ne kadar çetin cevizse anlaşmalar ve bir şekilde bu yürütülen diplomatik süreçte, Amerika'nın da bu konuda çok taviz verebileceği veya bu konuyla ilgili meseleyi hemen İran'ın dediği şekilde kabul edebileceği kanaatinde değilim. Burada iki tane temel nokta var. Birisi Hürmüz'ü biraz önce bahsettiğimiz gibi, ikincisi de bu nükleer meselesinin çözülmesi. Buradan vereceği tavizle ilgili İran'ın bu Amerika'dan alabileceği husus. Yani Amerika'nın ben gerçekten bir sözleşme elde ettim, gerçekten iyi bir anlaşma yaptım diyebilmesi için İran'ın rejiminden daha ziyade nükleer konusundaki sorunu veya durumu bir şekilde çerçeveleyebilip bu kabiliyete sahip olup olmadığına bakmak gerekiyor. Ben rejimle ilgili bir, İran'ın rejimini değiştirmeyle ilgili hedef başta bir niyet olarak ortaya çıkmış olabileceğini, ama bunun günün sonunda ilerleyen durumda rejimle de bazı şeylerin bir şekilde istenilen biçimde çözülebileceğine dönüştüğü kanaatindeyim. Onun için rejimin değişmesi ihtimali veya rejimin toplumsal bir şekilde tehditle veya dönüşümle değişmesi ihtimalinin de zayıfladı. Artık bundan sonra biz Amerika'yla rejimin bir şekilde istişare ettiği, görüştüğü bir zemini göreceğiz gibi görünüyor.
1: Peki. Şimdi Sayın Salık, hani 5 dakikam kaldı. Özellikle bulunduğumuz coğrafyada istikrar dönemine geçiyor muyuz sorusunu soracağım. İşte Rusya-Ukrayna için bir çözüm arayışı var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 16-17 Haziran'da Rusya'da olacak. Bu konuların da gündeme gelmesi bekleniyor. Aynı zamanda Ermenistan'da Paşinyan seçimi kazandı. İşte ondan da bir mesaj vardı. Bugün diyor ki işte İran'la bu mutabakat meselesinde hani istikrara bir katkısı olmasını ümit ediyorum diye söylüyor. Türkiye'ye sıcak mesajlar veriyorlar. Savaşlar dönemini kapatır mıyız, yoksa bu çok iyimser bir tablo mu şimdi? Biraz bu istikrar meselesini konuşsak bulduğumuz coğrafyada.
2: Şimdi tabii bunun farklı dinamikleri var İbrahim Bey. Yani eğer bir istikrar ortamı oluşmasını istiyorsanız, hem küresel siyasette hem de bölgesel politikada, burada bir istikrarlaştırıcı güce ihtiyacımız var.
1: Çünkü dünya
2: var.
1: Ekonomisi sanki biraz yoruldu bu şeylerden, evet, gibi, evet, geliyor bana. Kesinlikle. O yüzden sordum.
2: Şimdi bu aslında küresel siyasette, uluslararası ilişkilerde 2. Dünya Savaşı'nın hemen arkasına çok tartışılan meseledir. Yani bir istikrarlaştırıcı güç olmayınca farklı kutuplar ortaya çıkıyor ve savaş atmosferi oluşuyor. Şimdi Orta Doğu jeopolitiğinde böyle bir istikrar dönemine girme ihtimalimiz var mı? Kafkasya jeopolitiğinde böyle bir istikrar döneminin kapıları aralanır mı diye bana sorarsanız, ben buna kuvvetli bir evet cevabı vermek isterim. Buradaki temel sebep de istikrarlaştırıcı bir güç olarak, ki bu bizim artık dış politika doktrinimiz. Cumhurbaşkanımız burada doktrinin çerçevesini çok net çizdi. Türkiye'nin böyle bir rolü olduğu için artık burada hem Kafkasya'da hem Orta Doğu'da hem de Balkanlar'da Türkiye'nin sözü dinlenen bir aktör olarak gücünü göstermesiyle böyle bir ortamın oluşacağını düşünüyorum. Tabii eğer sizin gücünüz varsa İbrahim Bey, bakın güç kelimesinin özellikle altını çiziyorum. Kafkasya'da nasıl bir istikrar sağlandı? Türkiye gitti, Karabağ'ın özgürleştirilmesine müdahalesini yaptı ve savaş neticesinde bir statüko oluştu. Orta Doğu'da Suriye ve Irak'taki tablo ortada. Terörle mücadelede gelinen mesafe ortada. Suriye devriminden sonra ortaya çıkan tablo ortada. Artık Türkiye'nin hem bu bölgesel jeopolitikte Orta Doğu'da ve Kafkaslar'daki rolü Amerika Birleşik Devletleri nezdinde de karşılık buluyor. Neyi kastediyorum? Bakın demokratlar döneminde sizle de konuşmuştuk. Yani Türkiye'nin bölgesel rolünün altını oyma, Türkiye'nin politikalarına ket vurmaya çalışan bir demokrat yönetim vardı Biden döneminde, evet, Obama döneminde. Şimdi Türkiye gücünü ortaya koyunca Trump ne dedi? Kendisi deklar etti, biliyorsunuz, danışmanlarıma şunu dedim dedi. Erdoğan'ı kızdıracak bir şey bana getirmeyin. Türkiye ile aramı bozacak bir dosyayı önüme koymayın dedi.
1: Hatta Netanyahu'ya makul ol diye.
2: Makul ol diye çok net bir mesaj verdi. Dolayısıyla ben burada bir istikrar ortamının oluşmasını kuvvetle muhtemel görüyorum. Burada da tabii Türkiye'nin çabaları çok fazla. Bu çabaların da, bu gücün de, yani bu sadece bir niyet değil İbrahim Bey. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bir yumuşak güç unsur değil. Sert güç unsur da içinde olduğu bir dinamik ve bu dinamik artık kendisini küresel güç olan ABD'ye de kabul ettirmiş gibi görünüyor. Hatırlarsanız biz Suriye'de ABD sponsorluğunda bir teröristan kurulacak mı, kurulmayacak mı? Bunun tartışmasını yaparken
1: çok çabuk unutuyoruz ama.
2: Evet, Donald Trump

0: şunu dedi, ben dedi Türkiye ile karşı karşıya gelemem, bunu net söyleyeyim, hadi askerler evinize dönüyorsunuz dedi. Bugün Suriye'de bir ABD askeri varlığı var mı? Yok. 10 Mart mutabakatını uygulamama noktasında SDG, YPG terör örgütü
1: çok
0: giren
1: ayak
0: sonuç ne oldu? Başarısız.
1: Onlar İsrail'den bir umut bekliyorlardı, evet, ama kesinlikle. İsrail iki hamlesi elinde kalınca hem Laskiye'de hem de Süveyda'da baktılar ki pabuç pahalı.
0: Evet, son olarak şunu ifade edeyim İbrahim Bey, bir cümle. Türkiye'nin bu gücü, bu siyasal istikrarı, bu siyasal yapısı bu şekilde devam ettiği müddetçe Kafkasya'da, Orta Doğu'da ve Balkan jeopolitiğinde, tabii Doğu Akdeniz'de buna dahil etmek lazım. Hı hı. Türkiye'nin hilafına, Türkiye'nin sözünün dışında bir statüko, bir oldu bitti oluşturulmasını ben mümkün görmüyorum. Bugün bu gerçekliği, bu realiteyi Amerika'da kabul etmiş gibi görünüyor.
1: O zaman Rumlar şu anda konu konuyu açıyor ama havanda su dövüyorlar.
0: Bence
1: Güney Kıbrıs'a
0: tamamen,
1: Fransa'yı falan davet ederek.
0: Bakın çok enteresan İbrahim Bey. Çok verilen mesajlar çok net. Yani Cumhurbaşkanımız şunu diyor. Kazan kazan yapalım. Yani neden kaybet kaybet üzerinden hareket ediyoruz? Şu anda bir hayal alemindeler. Paşinyan uyandı.
1: Peki.
0: Belli bir çizgiye geldi. Temennimiz Rumların da makul davranması.
1: Peki. Çok teşekkür ederim. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nuri Salık bizimleydi.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sargasya Yavru yazarı Avukat Cüneyt Altıparmak bizimleydi ve Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe bizimleydi. Sağ olun, var olun efendim. Kıymetli yorumlar için bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Ben de veda ediyorum. Kaan Yakupan akşam haberlerinde saat başında sizlerle olacak efendim. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
2: Yeni Molfix Premium, pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
3: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
2: Yeni Molfix Premium, pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
4: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

Türk süsleme sanatında lale motifi, estetik zarafeti ve derin sembolik anlamlarıyla yüzyıllar boyunca sanatkarların en çok başvurduğu ögelerden biri oldu. İnce, uzun ve kıvrak formuyla lale, hem doğanın sade güzelliğini hem de Osmanlı sanat anlayışının inceliğini yansıtıyor. Lale, özellikle 16. yüzyıl İznik çinilerinde parlak kırmızılar ve derin mavilerle hayat bulmuş, saray nakkaşhanelerinde, tesip sayfalarında ve kumaş desenlerinde kendine özel, seçkin bir yer edinmiş. Motifin estetik değerinin yanında taşıdığı sembolik anlamlar da önemli. Arap harfleriyle yazılışı, Allah kelimesiyle aynı harfleri taşıdığı için lale, tevhidin ve ilahi birliğin zarif bir simgesi kabul edilmiş. Bu sebeple mimari süslemelerde, kutsal mekanlarda ve saray dekorasyonunda lale, ruhani bir derinlik ve huzur duygusu uyandırıyor. Bunun yanında lalenin baharla birlikte açması, Türk kültüründe yeniden doğuşun, tazeliğin ve yaşam sevincinin işareti. Lale motifi estetik sadeliğiyle yoğun anlam katmanlarını aynı çerçevede buluşturuyor. Bu yönüyle Türk süsleme sanatının hem sembolik hem de görsel zenginliğini temsil eden en karakteristik motiflerden biri olmayı sürdürüyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Kılıçdaroğlu ben geçen hafta dedi ki ben grup toplantısı yapacağım, gelin dedi. Adamlar erken tedbir aldı. Savaş taktiği gibi düşün. Ön cephede ön tarafta yer alınca kapatınca o tarafları, tamam mı? Adam havada takla atıp, ben programda hatırlıyoruz, programdaydık. Tak diye haber düştü, oraya gitmiyorum ben. Heh. O gün değiştirdi.
2: Evet.
1: O yüzden o kadar belirsiz ki her şey. Parti bakalım, olacak mı, olmayacak mı? 50 kişi dedin ya, sen hani, sabahın haberi. 50 kişi dedin ya, hiç bilemezsin abi. Tamamı, bak bir daha söyleyeyim. %80'i
2: CHP'de kalabilir.
1: Hayır, Özer'e de ihanet edebilir.
2: Ha işte, CHP'de kalıp tamam. Özgür Özer'e hadi dediğinde...
1: Ulan teşkilat şurada bakanlar var şu anda, bekliyor adam. Ya diyor, İmamoğlu içen ceza yedi mi yedi? 6 ay sonra diyor, İmamoğlu 20 yıl içeride yatacak.
2: Şeyi hatırladın
1: ulan
2: mı?
1: Ulan bu adam kime dayanıyor diye.
2: Bak bak, DSP'yi bölme planı vardı 2002'de. Bu DSP'yi bölme planını hayata geçiren Hüsamettin Özkan, Kemal Derviş ve İsmail Cem üçlüsüydü.
1: Evet.
2: Ama en başat aktör Kemal Derviş'ti. Hadi toparlan, kopar diyoruz bilmem ne. Abi Kemal Derviş bir anda bir tabir yerindeyse sıvıştı ortadan. Hüsamettin Özkan ve İsmail Cem böyle kaldılar. Şimdi bu CHP'nin kodlarında yola çıktıktan sonra dönenler.
1: Şimdi bak diyorum ya, millet şu anda bekliyor.
2: Arkada bittirenler.
1: Delegeler dahil.
2: Oo,
1: kim galebe çalacak? Kim daha güçlü? Bak kontrol için. Oo, siyaset abi,
2: çok, çok hareketli ya.
1: CHP'nin siyaset de bu zaten. Bak. Bakalım bak, bu İmamoğlu eğer içeride kalırsa ki kalacağı benziyor. E tamam, kimle yürüyeceğiz? Kimle? Mahir Başarır, Özgür Özel. Ulan bunlar bizi çiğ çiğ yer lan. Çünkü neden yesin abi, yemez abi, gidelim oraya. Bir dakika dur. Orada biz hemen dönmedik ki. Biz bekleyelim istersen. Yeni parti kurulana kadar ne yapacağımıza oradan karar veririz. Şu anda CHP öğütündeki mahalle sorumlusundan tut, vekile kadar ki tüm herkes böyle düşünüyor.
2: Bekleyip göreceğiz.
1: Tabii.
2: İzmirli.
1: Havada karar değiştirebilirler.
2: İzmirli seyircilerimizin
1: yani
2: ve dinleyicilerimizin tabiriyle çiğdem, Kayır ekseriyetin tabiriyle çekirdek al.
1: Evet.
2: Otur. Seyret.
1: Tabii son fena, dakikaya kadar da.
2: Fena action, yani, fena hareket.
1: Bir şey söyleyeceğim yani.
2: Fena adrenalin.
1: Doğru yerden bakmıyor muyum? Yani ben
2: çok
1: birkaç saat kala biz Kılıçdaroğlu'nun meclise bekliyorduk. Birkaç saat içerisinde genel merkeze çekildi adam.
2: Evet. Sen az önce bir cümlede geçirdin adını. Bunlar kiminle yürüyecek dedin ya? Yani Özgür Özel'le Ali Mahir Başarır'la mı yürüyecekler
1: tabii,
2: dedin.
1: Çok kişi korkuyor.
2: Tabii onlar ki ister istemez düşünüyor. Neden mesela? Hafta sonu Ali Mahir Başarır bir YouTuber'ın sorularını cevapladı. Orada meğer abi adam ne kadar doluymuş ya Ali Mahir Başarır. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu ambalajlar içinde hırslarından arınmış en ideal cumhurbaşkanı.
1: En iyi pazarlayanlar.
2: 13. Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Yardımcım. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Yardımcım. Abi adamın arkasından ho ho neymiş şimdi artık mızrak çuvala bir dinleyelim de.
1: Bakalım
2: ben
1: neymiş,
2: ne anlattığım buradan anlaşılsın. Veriniz buyurunuz dinleyelim.
3: 2020'de ve lavaboya söylediğim bir cümle var.
4: 2020'de.
3: Abi dedim, bu acayip bir adam, doğruları söylemiyor bize. Çok yalan söylüyor.
2: Kılıçdaroğlu.
3: Boşver dedim, şey yapma dedim, tanımıyorsun dedi. Tanımıyorum ama dedim, yalan söylüyor. Niye? İnkar ediyor adam. Burada oturur üçümüz konuşuruz. Size bir sürü şey söyler. Barış Terkoğlu ile ilgili şunu yapalım bunu yapalım der. Yaparsınız. Karar alırsınız. Barış gittiği zaman öyle mi yapmışlar? İnanın vallahi haberim yok. Yazık, çok ayıp ya. Şuraya bak, Ali Mahir'e bak der. Ben bunu gördüğüm için söylüyorum bakın. Bir insan bu kadar kolay yalan söylemez, iftira atmaz. Yani.
4: Ama yani Ali Mahir Bey, o zaman bu kadar yalancı, sizin ifadenizle elbette söylüyorum. Bu kadar yalancı birinin peşinden Can Hırak Cumhurbaşkanlığı adaylığında sizin koşmuş olmanız, savunmanız, ben ekranlarda bunu, bizler size tepki veriyoruz. Bir
1: şey diyor yani efendim, neden mizah? Değil mi? Yani ne diyor kadın? Evet. O tırnaklarını törpülerek böyle. Hadi. Hadi hadi diyor ya, hadi hadi diye. Tamam. Şimdi bu soru bu. Bak aslında çok güzel yerden yani, ne diyor? Çok bu kadar yalan söyleyen adam görmemiş. Çok
2: korkunç bir adamdı diyor.
1: Soru çok basit. Madem bu kadar yalancıydı, erkeğe de geç fark etmez. Bunun cumhurbaşkanı olması için çok koşturdunuz dedi kadar.
2: Ya hadi bakalım.
1: Demek ki sen yalancı da olsa, değil mi? Yalancının peşinden koşabiliyorsun.
2: Şimdi Hikmet abi.
1: Aslında kendini anlatıyor.
5: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
6: Masada ne var, hoş geldiniz.
5: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
6: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı ter

0: sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'la Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 15 Haziran. Haziran'ı ortaladık. Yeni bir haftaya başladık. Yoğun bir hafta olacağı benziyor. İyi haberlerle başladı. Aslına bakarsanız umarız hafta sonuna doğru o haberler daha da pekişir. Önce birkaç başlığı paylaşalım her zaman olduğu gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ankara'da önce Ankara yeni bir havalimanına kavuştu diyelim. Ankara Havalimanı'nın açılışını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi. Orada söylediği çok önemli şeyler vardı. Bu havalimanı neden önemli? Türkiye için ne anlama geliyor? Coğrafya için ne anlama geliyor? Bunların hepsini sadece dakikalar sonra aktaracağız. Şu dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısına başkanlık ediyor. Sonrasında her zaman olduğu gibi millete sesleniş konuşması gerçekleştirecek. Ekranda canlı yayında getireceğiz, sizlerle buluşturacağız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında işte o en başta söylediğim güzel haber. Bir barış sinyali geldi, uzlaşma sağlandı, öyle görünüyor. Cuma günü de İsviçre'de imzalar atılacak gibi ama ihtiyatlı bir iyimserlik de var. Daha önce yaşananları göz önüne aldığımızda haliyle ne oldu, ne bitti? Türkiye'ye neden teşekkür edildi bu noktada ki Türkiye'ye teşekkür geldi Amerika Birleşik Devletleri kanadından. Hepsini ekranınıza taşıyacağız. Bundan sonrası için ne anlama geldiğini de üstelik anlatacağız. Cumhuriyet Halk Partisi için yeni hafta ne ifade ediyor? Hatırlayacaksınız geçen hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki farklı grup toplantısı yaşanmıştı. Biri genel merkezde, biri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin halinde bu hafta ne olacak diye merak ediliyordu. Şimdi bir yandan CHP'nin iki kanadı arasında karşılıklı suçlamalar var, ithamlar var. Diğer taraftan bu hafta grup toplantısı olmayacak. Her iki taraf da aynı şeyi söyledi, teyit etti. Peki bunun anlamı ne? Onu da ekranınıza taşıyacağız. Bugün Silivri'de iki ayrı soruşturma, daha doğrusu dava yürüyor malumunuz. Bir yandan Aziz İhsan Aktaş suç örgütü, diğer yandan Ekrem İmamoğlu suç örgütü davaları vardı. Peki bugünkü duruşmalarda neler yaşandı? Onu da anlatacağız. Başlıyoruz.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da yeni uluslararası havalimanı hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanının Türkiye'nin ulaşım ve diplomasi kapasitesine önemli katkı sağlayacağını belirtti. Tesisin NATO zirvesi gibi uluslararası organizasyonlarda kritik rol oynayacağını ifade ederken, Ankara'nın diplomasi trafiğinde merkez konumunu güçlendireceğini vurguladı.
1: 2026 senesi her alanda zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olarak devam ediyor. Türkiye yüzyılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına, motivasyonumuzu kırmasına, insicamımızı bozmasına müsaade etmiyoruz.
2: Başkent Ankara Esenboğa'dan sonra ikinci yeni uluslararası havalimanına kavuştu. Ankara Havalimanı gelecek ay NATO liderlerine ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı diplomasinin kalbi Ankara'da atacak dedi.
1: Başkent Ankara'nın diplomasi trafiği

0: Türkiye'deki konumu her geçen yıl güçleniyor. Türkiye'nin küresel siyasetteki ağırlığı arttıkça Ankara'ya ziyarete gelen yabancı heyetlerin sirkülasyonu da artıyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Havalimanı'nın açılış töreni gerçekleştirildi. Havalimanına ilk inişi Cumhurbaşkanı yaptı. Uçağa su takı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanına dair detayları aktardı. NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını dile getirdi.
0: Ankara Havalimanı ile başkentimize yeni bir proje kazandırmakla kalmadık. Havacılık tarihimizde derin izler bırakmış bir eseri de ihya ettik. Burayı uçuşlara uygun hale getirmek üzere iki etap halinde planladığımız bu projeyi 8 ay gibi çok kısa bir sürede başarıyla tamamladık. NATO zirvesine katılan heyetlerin doğrudan ulaşımını sağlayacağız.
1: Ankara Havalimanı 3000 metre pist uzunluğuna 60 metre genişliğe sahip oldu. 160 bin metre karelik yeni apron alanı 44 uçağa eş zamanlı park kapasitesi sunuyor. Aynı zamanda havalimanına 12,5 kilometrelik yeni bağlantı yolu da yapıldı. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.
0: Ya Allah! Bismillah!
2: Bismillah dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanının açılışını gerçekleştirdi. Sonra külliyede kabine toplantısına başkanlık ediyor. Yaklaşık 2 saat, hatta 2 saati aşkın bir süredir kabine toplantısı devam ediyor. Haliyle yine coğrafyamızda yaşanan tüm gelişmeler ve güncel meseleler kabine toplantısında ele alınıyor. Elbette Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 107 günlük savaşın ardından varılan o anlaşma kabine toplantısında ele alınacak. Hem coğrafya için hem Türkiye için avantajlar, dezavantajlar, pek çok detay var kuşkusuz. Ve bu yolda, yani İslamabad mutabakatına varıncaya kadar Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli görüşmeleri ve bu sürece destekleri oldu ki Amerika Birleşik Devletleri'nden de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu noktada teşekkür geldi. Haliyle bu konu öncelikli başlıklardan biri olacak. Bir diğer başlık, az önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın havalimanının açılışında da ifade ettiği gibi Temmuz ayında Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesi ve bu noktadaki diğer detaylar yine kabine toplantısının önemli başlıklarından ve terörsüz Türkiye sürecinde artık sona doğru yaklaşılıyor. Bu noktada atılan adımlar, atılacak adımlar, mevcut durum, bunlar da kabine toplantısının gündem başlıklarından. Her zaman kabinenin önemli gündemlerinden biri de ekonomi, ekonomiye dair gelişmeler, gerçekleşmeler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da özellikle geçen hafta gerçekleşen fahiş fiyatlarla alakalı, özellikle beyaz et sektöründe yaşanan gelişmeler, ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya hassasiyetle yaklaştığını biliyoruz. Bu noktada alınan önlemler bundan sonraki sürece dair de ve tabii alınacak kararlarla ilgili kabine toplantısında gündem başlıklarından biri olduğunu ifade edelim. Bitişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman olduğu gibi millete sesleniş konuşması gerçekleştirecek. İvedilik'te ekranınıza getireceğiz.

0: Geçen hafta aslında işaretleri geliyordu. Neyse ki yeni haftaya işte o umutla başlandı. 107 gündür süren Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda sonunda anlaşmaya varıldı. Taraflar mutabakat zaptını onayladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ablukanın kalkacağını söylerken tehditten de vazgeçmedi. İran ise eli tetikte olsa da anlaşmayla derin bir nefes aldı.
1: Millet İran deri nabartı alava bar piruzi hayi meydani.
2: Savaş bitti, anlaşmaya varıldı. ABD-İran arasında barış sağlandı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran'ın anlaşmaya vardığını açıkladı. Şerif, tüm tarafların Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde askeri operasyonları sona erdireceklerini söyledi. İmzaların 19 Haziran'da İsviçre'de atılacağını duyurdu. Arabuluculuk yapan Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'a da teşekkür etti. Şerif, Ulusal Meclis'e yaptığı konuşmada da imza törenine ilişkin detaylar verdi.
3: İmza töreni 19 Haziran'da Cenevre'de gerçekleşecek ve Pakistan buna ev sahipliği yapacak.
2: ABD Başkanı Donald Trump ise Şerif'in ardından açıklama yaptı. Trump, İran'la yapılan anlaşma artık tamamlandı dedi. Anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz açılacağını ve ablukanın kalkacağını belirtti. Trump, dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın, petrol aksın ifadelerini kullandı. Trump yaptığı son paylaşımda petrol yüklü gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan hareket etmeye başladığını yazdı. Güvenli bir seyahatin sağlandığına dikkat çekti. ABD Başkanı tehdidi de elden bırakmadı. İran'ın nükleer programını sonlandırmaması durumunda ABD saldırılarının başlayacağını söyledi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, çözülmesi gereken birçok detayın olduğunu ifade etti. İki aşamalı bir doğrulama süreci olacağını belirtti. İmza törenine İran'dan önemli temsilcilerin katılmasını beklediklerini söyledi. İsrail'e de değinen Vance, yeni Orta Doğu'da İsrail'in masada kesinlikle bir yeri olacak dedi. İran cephesi de anlaşmayı doğruladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai zafer temalı konuşma yaptı. ABD'ye olan güvensizliği hatırlattı.
4: İran ulusunun ABD yönetiminin uzun süreli sabotajına duyduğu güvensizlik o kadar derindir ki son anlaşma gerilimleri azaltmaya yönelik sadece bir ilk adım olarak kabul edilmektedir. Bu savaş saldırganlığın başlatıcılarının yenilgiye uğradığını ve ağır kayıplar verdiğini açıkça gösterdi.
2: Tahran'ın Umman ve diğer ülkelerle koordinasyon içinde Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişi sağlamak için önlemler alacağını duyurdu. ABD'nin anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde Tahran'dan karşılıklı önlemler alınacağını söyledi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını duyurdu.
5: Bu çok uzun görüşmeler belki 14 ya da 15 saatten fazla sürdü. Bu görüşmeler sırasında İran'ın metne ilişkin son değişikliklerini sunduk ve doğal olarak bu değişiklikler incelendi ve İslamabad mutabakat zaptı nihai hale getirildi.
2: İran Devlet Televizyonu'ndaysa mutabakat zaptının ayrıntıları okundu.
6: Lübnan'a dahil olmak üzere tüm cephelerdeki savaş ve askeri operasyonlar derhal ve kalıcı olarak sona erecektir. Ayrıca İran'a karşı uygulanan deniz ablukası da derhal ve tamamen kaldırılacaktır.
2: Öte yandan İran, İsrail'in olası saldırılarına da hazırlıklı. İran ordusu parmağımız tetikte mesajı verdi.
0: Tabii hala bir sıkıntı var. İşte İran zaten onu söylüyor. Daha önceki tecrübeler hala bir sorun çıkabileceği ihtimalini de taşıyor. Yani ihtiyatlı bir iyimserlik aslında belki süreci en iyi ifade eden şey. Cuma günü imzalar atılsa bile aslında gördünüz Amerika Birleşik Devletleri memnun, İran memnun. Her ne kadar işte o ihtiyat bir şey olsa da ama onun dışında Türkiye'de memnun, coğrafya memnun, dünya memnun, memnun olmayan belki kim vardır? İsrail memnun değil. Çünkü İsrail varlığını buna bağlamış durumda olduğu için İsrail bu mutabakattan, bu barışın geliyor olmasından endişe duyuyor. Ama neyse ki coğrafyada herkes memnuniyetini ifade etti, Türkiye dahil olmak üzere.
7: And there's the white smoke.
2: Orta Doğu'da savaş bitti. ABD ve İran arasında yürütülen müzakerelerde anlaşma sağlandı. Dünya kararı memnuniyetle karşıladı. Sürecin en önemli aktörlerinden biri de Türkiye'ydi. Tarafların uzlaşıya varmasında kritik bir rol oynadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını belirtti. Erdoğan açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Erdoğan sabotajlara karşı uyarılarda bulundu. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylem kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum dedi. Barış sürecine desteklerinin süreceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da anlaşmanın önemli olduğunu belirtti. Sosyal medya hesabından söz konusu mutabakat bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi yolunda önemli bir merhale teşkil etmektedir. Tamamlayıcı görüşmelerinde yapıcı bir tutumla sürdürülmesini ümit ediyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da mutabakatın sağlanmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Kurtulmuş, başta Netanyahu ve suç ortakları olmak üzere bölgemizi yeni çatışmalara sürüklemek isteyen çevrelerin provokasyonlarına da fırsat verilmemelidir ifadelerini kullandı. Anlaşmaya uluslararası toplumdan da destek geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Katar yönetimi mutabakatın bölgesel barış ve ekonomik büyüme açısından önemli bir adım olduğunu bildirdi. İngiltere, İtalya ve Almanya'nın da içinde bulunduğu Avrupa dörtlüsü, İran'ın nükleer programdan tamamen geri adım atması şartıyla tüm yaptırımların kalkabileceğini vurguladı. Avrupa liderleri özellikle Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğünün yeniden sağlanmasının küresel ekonomi açısından kritik önemde olduğuna dikkat çekti.
0: Az önce de ifade ettik, herkes mutlu. Bir tek İsrail hariç. Ki İsrail dediğimiz gibi yani varlığını bu savaşlara, kana, gözyaşına, zulme bir şekilde adamış, kendini ona bağlamış durumda. Haliyle İsrail'den işte bir iki bakan açıklamalar yaptı ki o bakanlar aslında hepiniz çok yakından biliyorsunuz. O aşırı sağcı, zulümden beslenen, kandan beslenen isimlerden söz ediyoruz. İsrail Başbakanı Netanyahu'dan da aslında çok da gönüllü değil. Yani bu anlaşmanın imzalanmasını istemiyor. Fakat Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Netanyahu ile görüştü. Tansiyon yükseldi. Neler oldu şimdilik bilmiyoruz. Belki daha sonrası bunlar sızabilir bir şekilde. Ama aralarının çok da iyi olmadığını, tansiyonun yükseldiğini, limoni olduğunu ifade etsek yeridir.
2: Sulh için ilk adım atıldı, silahlar sustu. Dünya rahat bir nefes alırken ABD-İran arasındaki anlaşma İsrail'i memnun etmedi. ABD ve İsrail arasında yine soğuk rüzgarlar esti. ABD basınından New York Times'a göre ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu'ya ilişkin eleştirel açıklamalar yaptı. Netanyahu'nun zor bir adam olduğunu söyleyen Trump, anlaşma için İsrail'in ABD'ye teşekkür etmesi gerektiğini belirtti. İran nükleer bir silaha sahip olsaydı, İsrail 2 saat ayakta kalamazdı dedi. To transfer nuclear or missile-related technology to Iran. Trump Fox News kanalına da telefonla bağlandı. Netanyahu ile görüştüğünü bildiren Trump yine başbakanı eleştirdi. Lübnan'a saldırıları hakkında Trump Netanyahu'ya çok sinirlendi. Fox'a göre Trump Netanyahu'ya Bibi neden böyle kahrolası bir saldırı düzenlemek zorunda kaldı ki? Ona bunu söyledim. Hiçbir muhakeme yeteneği yok dedi. Başkent Beyrut'a düzenlenen saldırının anlaşmayı geciktirdiğini kaydetti. Öte yandan İsrail'den de ABD'ye itirazlar vardı. İsrail basınına göre Netanyahu güvenlik kabinesi toplantısını yarıda kesti. Trump'la telefon görüşmesinde Lübnan'da işgalin süreceğini açıkladı. İsrail'li aşırı sağcı bakanlar da tepki gösterdi. Savunma Bakanı Yisrael Katz, mutabakata rağmen İsrail'in Lübnan'daki pozisyonunu koruyacağını açıkladı. Hizbullah'tan gelen tehditlere karşılık verileceğini söyledi. Irkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Trump'ın anlaşmasını anlaşması bizi bağlamıyor dedi. ABD'nin sömürgesi değiliz, bağımsız ve egemen bir devletiz ifadelerini kullandı. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD-İran anlaşmasının İsrail ve tüm özgür dünya için kötü olduğunu iddia etti. Tel Aviv'in İran rejimini devirmek için kampanyaya devam etmesi gerekeceğini söyledi. İsrail'e siyasi uzmanlar ve analistler de İran'ın anlaşmayla siyasi zafer kazandığını düşünüyor. İsrail'in tam bir zafer kazanamadığı ifade ediliyor. Netanyahu'nun İsrail'i tehlikeli siyasi bir yenilgiye sürüklediği savunuldu. Bu yenilginin Trump'a bel bağlamak, fırsatları kaçırmak ve tehditleri bir kenara bırakmakta kendini gösterdiği ifade edildi.
0: Haliyle tüm dünyanın gözü aslında Cuma günü İsviçre'de, Cenevre'de olacak. O imzaların atılması beklenecek. Peki, evet, siyasetçiler konuşuyor, liderler konuşuyor.

0: değerlendirme yapıyor, yapmıyor ama halklar ne düşünüyor? Mesela İran'da özellikle bu barış anlaşmasının ardından tabii bu anlaşma çerçevesinde İran'ın bazı varlıklarının serbest bırakılması ilk etapta 24 milyar dolardan bahsediyor. Haliyle halk bundan memnun. Yani en azından ekonomik koşulların daha iyi olacağı beklentisiyle İranlılar memnun. Diğer tarafta hani az önce dedik ya, bu mutabakattan kim memnun değil? İsrail memnun değil. Bir de İran'daki rejim karşıtları memnun değil. Onlar Amerika Birleşik Devletleri'nde Los Angeles sokaklarında bir protesto eylemi düzenlediler. Peki Lübnan'da durum ne? Ki Amerikan Başkanı Trump'ın ifade ettiği evet dedi, Bibi o saldırıyı yapmasa daha önce imzalanabilirdi. Neden yaptı? İşte Lübnan'da da büyük bir güvensizlik ve öfke hakim.
1: Aylar süren gerilim şimdilik dindi, ABD ve İran bir mutabakata vardı. Mutabakat, kalıcı barışın sağlanması için yeni bir umut oldu. Bu kritik anlaşma farklı coğrafyalarda umut, şüphe ve öfkeyle karşılandı. İran'ın başkenti Tahran'da hem umut hem endişe var. Birçok kişi anlaşmayı ekonomik rahatlama sağlayabilecek önemli bir adım olarak değerlendiriyor. Anlaşmayla yaşam koşullarının iyileşebileceğini düşünenler var.
2: Geleceğimiz mi? Eğer anlaşma doğru bir şekilde hayata geçirilirse kesinlikle dış dünya ile işbirliği yapacağımız anlamına gelecek ve yüksek fiyatları bir nebze de olsa düşürerek insanların geçim kaynaklarını ve ülkenin durumunu iyileştirecektir.
1: Ancak Tahran'da herkes aynı görüşte değil. Bazı İranlılar ABD'nin geçmişte nükleer anlaşmadan çekilmesini hatırlatarak Washington yönetimine güvenmediklerini ifade ediyor.
3: Amerikalılar özellikle 2015 nükleer anlaşması ile geçmişte anlaşmalara tam olarak bağlı kalmadıklarını, özellikle de mevcut yönetimlerinin bunu gösterdiğini kanıtladılar. Şahsen ben bu konuda iyimser değilim. En azından nükleer görüşmelerinin ülkem için acı bir deneyim olduğunu düşünüyorum.
1: İran kamuoyunda umut, rahatlama ve şüphecilik aynı anda hissediliyor. Yıllardır yaptırımlar ve ekonomik baskılarla karşı karşıya kalan İranlılar, Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaların kaldırılmasının günlük yaşamı olumlu etkileyebileceğini düşünüyor. Lübnan'da ise tablo daha farklı. İsrail'in Beyrut'un güneyine yönelik son saldırıları nedeniyle birçok kişi anlaşmanın sahada karşılık bulacağından emin değil.
4: Ateşkes benim için hiçbir şey ifade etmiyor çünkü yalan söylüyorlar. İster Amerika Birleşik Devletleri olsun, ister İsrail, dünyayı yanıltıyorlar. Ne zaman ateşkesten bahsetseler, Beyrut'un güney banliyölerine yapılan saldırı gibi olaylar yaşanıyor.
1: Lübnanlılar İsrail'in kalıcı bir ateşkese bağlı kalacağına inanmadıklarını düşünüyor.
4: Ateşkes hala sürdürülmüyor ve henüz hiçbir şey garanti altına alınmadı. İsrail ateşkes istemiyor çünkü savaşı sona erdirmek kendi çıkarlarına değil.
1: Mutabakata yönelik tepkiler bölgeyle sınırlı kalmadı. ABD'de yaşayan İranlılar anlaşmaya sert tepki gösterdi. Los Angeles'ta protesto gösterileri düzenlediler.
5: Aslında İran devrim muhafızlarıyla herhangi bir anlaşma imzalanmasından memnun değiliz. Çünkü bu İran halkının hükümeti değil. Çünkü İran'da özgür seçimler yok. İran halkı bunun kendi rejimleri olduğuna inanmıyor. Ve sanırım herhangi bir sözleşme veya anlaşma imzalayacaklarsa rejimle imzalayacaklar.
1: ABD'deki İran diasporası anlaşmanın İran halkının değil yönetimin işine yarayacağını öne sürüyor.
0: Şimdi tabii bir de bizim tarafımızdan bir bakış açısı var. Diyelim ki her şey yolunda gitti. Cuma günü Cenevre'de imzalar atıldı. Amerika Birleşik Devletleri, İran-İsrail savaşı sona erdi, barış geldi. Peki sonra ne olacak? Yani bu bizim için ne ifade edecek? Her şeye kayıp kazanç olarak bakmak belki doğru değil ama yeni bu durum Türkiye için ortaya koyacağı bazı avantajlar ve dezavantajlar da var kuşkusuz. Hatırlayın, daha önce İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail medyası ne diyordu? Amerika Birleşik Devletleri İran-İsrail savaşı esnasında Türkiye bu süreci çok iyi değerlendirdi diyorlardı. Bunu bir fırsata çevirdi diyorlardı. Haliyle bundan sonra Türkiye'nin karşısında farklı fırsatlar var, avantajlar var ve kimi dezavantajlar da var. Bakın onlar neler.
6: Bir devlete ekonomik havuçlar sunar, küresel sisteme entegre eder ve ticaret kanalları açarsan ne olur? O devlet statükoyu yıkmak yerine korumayı seçer. İşte Trump'ın bileğini bükemediği yerde İran için arzuladığı strateji bu. Her şey yolunda giderse İran ilk etapta dondurulmuş 24 milyar dolarlık varlığının iadesini alacak. Ardından en az 300 milyar dolar değerinde uluslararası yeniden inşa yardımı gelecek. İran enerjisi petrodolara aşılacak. Artık Çin için sudan ucuz petrol dönemi bitti. Peki bu İran'ın Batı merkezli uluslararası sisteme dahil olması anlamına mı geliyor? Her şey yolunda giderse Türkiye'nin avantajları ve dezavantajları neler? İran zenginleşse bile Hizbullah veya Husiler gibi kartları elinden çıkarmaz. Çünkü bu güçler İran için sıradan birer terör aparatı değil. Amerika Birleşik Devletleri veya İsrail'in İran'ı doğrudan vurmasını engelleyen asimetrik kalkanlar. Rejim, radikal tabanının devrim muhafızları nezdinde sağladığı ideolojik meşruiyetten vazgeçemez. Yani Batı ile ticaret İran'ı maksimalist hayallerinden tamamen alıkoyamaz. Peki o zaman ne olacak? İran muhtemelen hibrit bir strateji izleyecek. Hem ekonomisini kurtarmanın hem vekil güçlerini el altından beslemenin yollarını arayacak. Yani onları birer sigorta olarak tutmaya devam edecek. Ve Türkiye, kontrollü barış durumunun ilerlemesi Türkiye için adeta yeni bir jeopolitik ve ekopolitik çağın kapısını aralıyor. Güçlü inşaat sektörü, Türk firmalarının İran'ın yeniden inşası sürecinde önemli pay sahibi olması beklenir. Zira Amerika Birleşik Devletleri açtığı muslukların Çin'e akmaması için bir dizi önlem alacaktır. Hürmüz'ün açılmasıyla petrolün varil fiyatında yaşanan rahatlama, enerji ithalatı yükünü doğrudan hafifletecek. Düşen enerji maliyetleri iç piyasadaki enflasyonist baskıyı azaltacak. Önünü daha rahat görmeye başlayan Türkiye, kaldığı yerden faiz düşürmeye devam edecek. Bu da daha spesifik bir ekonomik büyüme demek. Kalkınma yolu projesi istikrarsızlık korkusu yüzünden askıdaydı. Bölgede barışın kalıcı olması, küresel yatırımcıların bu hatta olan ilgisini artıracaktır. Türkiye'nin dünya ticaretinin mutlak lojistik üssü ve transit merkezi olma potansiyeli artacak. Bunlar kısa ve orta vadeli avantajlar. Ama dezavantajlar da var. Savaş bitti, İran rejimi yıkılmadı ve cebine 24 milyar dolar nakit koyarak küresel sisteme geri döndü. Ekonomik olarak nefes alan ve yaptırım zincirlerini kıran bir Tahran, çok kısa sürede Irak ve Suriye'deki Şii milis ağlarını beslemeye devam edecektir. Bu durumda Türkiye, Suriye ve Irak'la olan ilişkilerinde yeni sorunlarla karşılaşabilir. Savaşın bitmesiyle İsrail, askeri odağını İran'dan ziyade Doğu Akdeniz'deki doğalgaz hatlarının güvenliğine kaydırabilir. Türkiye'yi jeopolitik olarak çevreleme stratejisi hız kazanabilir. Türkiye'yi eskisinden çok daha çetin bir deniz yetki alanları çatışması bekliyor olabilir. Zaten geçtiğimiz hafta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden verilen mesajlar bu doğrultuda gelen ilk sinyaller. Rusya Suriye sahasında Türkiye ile dengeli bir ortaklık yürütüyordu. Ancak İran'ın Batı ile el sıkışması, Moskova'nın Orta Doğu'daki en büyük nükleer ve askeri ortağını kısmen Amerikan finansal çekim alanına kaptırması demek. Bu da Rusya'nın Türkiye'ye olan ihtiyacını bir kez daha artıracaktır. Nitekim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Moskova'ya yapacağı ziyaret bu açıdan çok önemli. Sonuç olarak Türkiye bugün artık güçlenen bir İran ve hırçınlaşan bir İsrail'in tam arasında. Bizi Suriye ve Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızı korumak için askeri caydırıcılığımızı çok daha etkin kullanmak zorunda kalacağımız bir gelecek bekliyor olabilir.

İmamoğlu suç örgütü davasında 50. celse görüldü. Bugün tutuklu sanıklardan İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay savunma için kürsüye çıktı. 4 farklı ihaleye fesat karıştırmakla suçlanan Karay suçlamaları reddetti. Farklı

0: Dönemlerde mal ve hizmet alımlarının tek bir ihale ile temin edilmesinin zorunlu ve makul gerekçelere dayandığını öne sürdü. Ancak zorunlu ve makul dediği o gerekçeleri açıklayamadı. Öte yandan davada bu hafta aylık tutukluluk incelemesinin yapılması da bekleniyor.
1: İmamoğlu suç örgütü davasında İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay sanık kürsüsüne çıktı. Duruşmanın 50. celsesinde savunma yapan Karay, ihaleye fesat karıştırdığı iddialarına yanıt verdi. Karay 4 farklı ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla karşı karşıya. O ihalelerde birbirinden tamamen farklı ve aralarında organik bağ bulunmayan mal ve hizmet alımları dikkate çekiyor. Örneğin iddianameye göre İBB 2023 yılında İstanbul genelinde tanıtım ve organizasyon çalışmaları için ihaleye çıktı. Ancak ihalede tam 216 kalem var. Kimi kalemler hizmet alımı, kimi kalemler mal alımı kapsamına giriyor. Yani birbirinden farklı kalemler. Buna rağmen bir firmanın ihalenin tamamına dair teklif vermesi gerektiği hükmü ekleniyor.
2: Savunma! Susmadı! Susmadı!
1: Sonuç olarak ihaleye diğer firmaların katılımı engelleniyor ve 555 milyonluk ihale İBB iştiraki Kültür AŞ bünyesinde kalıyor. Asıl süreç ise bundan sonra başlıyor. Aralarında hiçbir doğal bağlantı olmayan mal ve hizmet alımları Kültür AŞ bünyesinde alt yüklenicilere ihale ediliyor. Bunun için hizmet ihalesi 18 parçaya ayrılarak firmalara dağıtılıyor. Yine mal alımı için de ayrı bir ihale açılıyor. İhaleler eşik değerin altında gösterilerek yöntem davet usulü ihaleye çevriliyor. İddianameye göre böylece hizmet alım ihaleleri de mal alım ihaleleri de daha önce belirlenen firmalara veriliyor. Diğer firmaların ihaleye katılımı engelleniyor. 296 milyon 404 bin liralık kamu zararının oluştuğu bu ihalede maliyet cetvelini hazırlayan da, idari ve teknik şartnameyi hazırlayan da, ihale komisyonunda olan da İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay'dı. Karay savunmasında bu ihalelerin zorunlu ve makul gerekçelere dayandığını öne sürdü. Ancak o makul gerekçeleri açıklamadı. Öte yandan davada bu hafta 4. kez aylık tutukluluk incelemesi yapılacak.
0: Bir diğer dava Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında kritik süreç başladı. Davanın 3. duruşmasında sanık avukatları esas hakkındaki mütalaya karşı savunmalarını yapıyor. Aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davada son savunmaların ardından karar çıkması bekleniyor.
1: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 3. duruşma görüldü. Duruşma Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde yapılan yeni salonda yapıldı. 2295 kişilik salondaki duruşmaya tutuklu sanıklar, sanık avukatları ve 140 tutuksuz sanık katıldı. Duruşma SEGBİ sistemindeki teknik aksaklık nedeniyle geç başladı. Sorunun giderilmesinin ardından 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti avukatların kısa taleplerini dinledi. Daha sonra duruşmanın ilk oturumuna kısa bir ara verildi. Aranın ardından sanıklar ve avukatları savunmalarına başladı. Duruşmada savunmaların ardından karar açıklanacak. Duruşma savcısının esasa ilişkin verdiği mütalada tutuklu belediye başkanlarından Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için 234 yıla kadar hapis, görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere için 12 yıla kadar hapis, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar için 12 yıla kadar hapis, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar için 12 yıla kadar hapis, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin için 12 yıla kadar hapis, Avcılar Belediye Başkanı Utku Cener Çaykara için 12 yıla kadar hapis, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için 2 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Şüpheliler rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, ihmal suçlamalarıyla yargılanıyor.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçen hafta yapılan çifte grup toplantısından sonra bu hafta ne olacağı merak konusuydu. Geçen haftanın aksine bu hafta sessizlik kararı alınmışa benziyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel kanadından yapılan açıklamaya göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı yapılmayacak. CHP'de gözler yarın yapılacak grup toplantısına çevrilmişken Karar belli oldu. Bu hafta mecliste CHP grup toplantısı yapılmayacak. 21 Mayıs'taki mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında başlayan güç savaşı, geçen hafta ikilinin eş zamanlı açıklamalarıyla zirveye ulaşmıştı. Yarınki toplantıda yaşanabilecek olası bir kriz ise şimdilik önlendi. Özgür Özel kanadından Grup Başkan Vekili Murat Emir, çarşamba günü 900'e yakın imza ile olağanüstü kurultay talebini genel merkeze ileteceklerini belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı CHP'li Ali Mahir Başarır karşı atağa geçti. Kılıçdaroğlu'nun çok yalancı olduğunu söyledi. FETÖ imasıyla proje adam olduğunu ima etti. CHP'deki hançerleme siyasetinin sürdüğünü net olarak gösterdi. Burada sorulması gereken soru şu. FETÖ'cü tartışmalarıyla kirlenen bu CHP arınmadan milletin umudu olabilir mi?
3: ...2020'de Vela Obe'ye söylediğim bir cümle var.
4: 2020'de. 20'de.
3: Abi dedim, bu acayip bir adam, doğruları söylemiyor bize. Çok yalan söylüyor.
5: Özgür Özel'in yakın kurmaylarından CHP'li Ali Mahir Başarır'ın çok yalancı diye hedef tahtasına koyduğu kişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.
6: Tarihin hiçbir döneminde, CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. Söyledim. Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten.
5: Başarır'ın milletvekilliği sürecinde adaylığının önünü açan, kendisine destek veren ve yıllarca birlikte yol yürüdüğü Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır sözleri yayını yapan sunucu Şule Aydın'ı da şaşırttı.
3: Ben bunu gördüğüm için söylüyorum, bakın. Bir insan bu kadar kolay yalan söylemez, iftira atmaz. Yani.
4: Ama yani Ali Mahir Bey, o zaman bu kadar yalancı, sizin ifadenizle elbette söylüyorum. Bu kadar yalancı birinin peşinden Can Hıraç Cumhurbaşkanlığı adaylığında sizin koşmuş olmanız, savunmanız, ben ekranlarda bizler sizleri konuk ediyorduk. Tuhaf değil mi?
5: Şimdi burada bir ayrıntının altını çizmek lazım. Ali Mahir Başarır, hançerleme ekibinden yargı kararıyla artık şaibeli olduğu ortaya konulan CHP'nin 38. olağan kurultayında Kılıçdaroğlu'nun devrildiği haberi bakın nasıl paylaşmıştı.
7: AKP MHP bloğuna karşı vermemiz gerektiğini düşünüyorum.
8: Bir şey oluyor.
9: Ali Mahir Başarır.
8: Ali Mahir Başarır. Evet.
9: Veli Ağababa
8: orada.
5: Benzer şekilde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu meclise gelip grup toplantısı yapamasın diye barikat kuran ekipteydi.
10: Başkanı 12 seçim kaybetmiş. Bu adam düşsün milletin yakasından.
5: 13. Üstelik Başarır şimdi de Kılıçdaroğlu'nun bir proje olduğunu iddia ediyor. FETÖ kumpasıyla rahmetli Deniz Baykal'ın devrilmesinin arkasında o vardı diye imada bulunuyor.
4: Siz gerçekten bir görevi olduğunu düşünüyorsunuz.
3: Bu dakikadan sonra kesinlikle onun bir görevi var. Ve varmış. Bir görev varmış. Kasetle başlayan bu süreç buraya kadar geldi. En son yapması gereken şey Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurumsal olarak da sarayın bir uydusu yapmak istemesi. Bu kadar basit. Şimdi ben bu adamdan ne bekleyebilirim bu dakikadan sonra?
5: İşte meselenin bam teli tam da burası. Zira Özel ve ekibi Kılıçdaroğlu için FETÖ projesi algısı oluşturmaya çalışıyor. Ama bu söylemlerinin Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi FETÖ'cüler kuşatmış itirafından sonra gelmesi dikkat çekici.
11: Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
5: Tabii tüm bu tartışmaların vatandaşı ilgilendiren yanına gelince, bu kadrolar Türkiye'yi yönetmeye talip. Ancak ne omurgaları var ne siyasi ahlak anlayışları. Birbirlerini FETÖ'cülükle suçluyorlar, karalama, ifşa peşinde koşuyorlar. Ve bu halleriyle de millete umut olacaklarını sanıyorlar. Takdir milletin elbette.
0: Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk edildi. Geçtiğimiz hafta Cuma günü yolsuzluk soruşturması kapsamında Silivri Belediyesi'ne operasyon düzenlenmişti. Silivri Belediyesi'nde bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması,

imar ve ruhsat gibi işlemlerde usulsüzlükler bulunduğu öne sürülmüştü. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış ve operasyonlar sonucu 18

0: Bursa'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan ve çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen bir şüpheli. Kilometrelerce süren kovalamacanın ardından yakalanacağını anlayınca silahla kendini vurdu. Ara sokaklarda yaşanan, film sahnelerini aratmayan takip ölümle bitti.
1: O kaçtı, polis kovaladı. Narkotik polisinin kıskacına girince tetiği çekti, hayatına son verdi. Olay Bursa'da meydana geldi. Narkotik ekiplerinin takibi aldığı araç sürücüsü polis ekiplerinin dur ihtarına rağmen gaza bastı. Bunun üzerine ekipler şüphelinin aracının lastiklerine ateş açtı. Kovalamaca bir süre arka sokaklarda da devam etti. Ardından araç kıskaca alınarak durduruldu. Araçta bulunan Salih Alperen Akbaş yakalandığını anlayınca yanında bulunan tabancayla kendini yaraladı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Akbaş ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Araçta bulunan diğer iki kişi ise gözaltına alındı. Film sahnelerini aratmayan kovalamacanın detayları araştırılmaya devam ediliyor.
0: İstanbul Küçükçekmece'de yaşanan kazada araç hurdaya döndü. Sürücüsü ağır yaralandı. Hafif ticari araçla tırın kafa kafaya çarpıştığı feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Kaza geliyorum dedi, araç ve tır kafa kafaya çarpıştı.
3: Normalde bir gürültü patırtı koptu, bir baktık tır bu taraftan geliyor zaten, bu şeritten. Karşı ticari araçlar bu şeritten geliyor.
2: Feci kaza Küçükçekmece Yarımburgaz mahallesinde sabah saatlerinde yaşandı. Karşı istikamette ilerleyen tırla hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç savruldu. Araç hurdaya dönerken sürücü aracın içinde sıkıştı.
3: Hatalı sollama mıdır artık bilmiyorum ne olduğunu. Bir anda yüksek sesle baktık. Oh, görüyorsunuz zaten kaza burada. Bir yaralımız var.
2: İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ticari araçta sıkışan ağır yaralı şoför uzun uğraşlar sonucu güçlükle çıkarılabildi. Sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
4: Tamam. Parandır ne bileyim.
0: Artvin'in Şavşat ilçesinde bir otomobil Çoruh Nehri'ne uçtu. Araçta bulunan baba ile oğlu için ekipler arama çalışması başlattı. Selahattin Kaya ile Mecit Kaya isimli baba ve oğlu araçlarıyla seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle Çoruh Nehri'ne düştü. Yoldan geçen sürücüler ihbarda bulundu, olay yerine ekipler sevk edildi. Nehirde otomobile ulaşılırken baba ile oğlunun otomobil içerisinde olup olmadığı veya su ile beraber sürüklenip sürüklenmediği henüz netleşmedi. Otomobilin bulunduğu yerden çıkartılması için çalışma başlatıldı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda Yunanistan ve İtalya adli makamlarınca göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla uluslararası seviyede aranan Irak uyruklu şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
1: Avrupa'nın peşinde olduğu insan kaçakçısı İstanbul'da yakayı ele verdi. Uluslararası arananlar listesindeki isim sahte pasaportla geldiği havalimanında yakalandı. Avrupa'ya uzanan insan kaçakçılığı ağının kilit isimlerinden biri İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Başta İtalya ve Yunanistan olmak üzere birçok ülke tarafından aranan Irak asıllı zanlının sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yapacağı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Göçmen kaçakçılığı ile mücadele şube müdürlüğü ekipleri Ege Denizi üzerinden Avrupa ülkelerine yönelik düzensiz göç organizasyonlarında yer aldığı belirlenen şüpheliyi İstanbul Havalimanı'nda yakaladı. Yapılan incelemelerde 55 yaşındaki zanlının uluslararası seviyede göçmen kaçakçılığı suçlarından arandığı, ayrıca Türkiye'de de suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve göçmen kaçakçılığı suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Tem Otoyolu Esenyurt mevkiinde seyir halindeki araç alevlere teslim oldu. Çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yükselen alevler kameralara da yansıdı.

0: Bir anda dumanlar yükseldi, dakikalar içinde araçtan geriye hurda yığını kaldı. Araç çıkan yangında alev topuna döndü. Yangın TEM otoyolu Esenyurt mevki Edirne istikameti üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araçtan bilinmeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Sürücünün aracı emniyet şeridine çekmesinin ardından alevler büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi. Sürücünün saniyelerle kurtulduğu alevler kameralara an be an yansıdı.
1: Bursa Yıldırım Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen El Emekleri Festivali'nin 6.sı gerçekleştirildi. Festival 2 gün boyunca Bursa'ya renk kattı.
2: Kadın emeği Bursa'da festivalle taçlandı. Yıldırım Belediyesi kadınların el emeği ürünlerini ekonomik değere dönüştürmek için düzenlediği geleneksel el emeği festivalinin 6.sını gerçekleştirdi.
3: Bir yıl boyunca gecesini gündüzüne katan, günlük sorumlulukları arasında üretime zaman ayıran kadınların emeğinin kutlandığı özel bir buluşmadır.
2: Geleneksel 6. El Emekleri Festivali binlerce Bursalıyı buluşturdu. Yıldırım Belediyesi etkinlik alanındaki festivalde Yılmek kursiyerleriyle kadın kooperatiflerinin yıl boyunca büyük emek ve özveriyle hazırladığı ürünler görücüye çıktı.
3: Bu anlamlı buluşmanın festivalimizi farklı şehirlerden ve ülkelerden üretken kadınları bir araya getiren güçlü bir buluşmaya dönüşmesi adına atılmış önemli bir adım olmasını temenni ediyorum.
2: Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, her koşulda kadınlarımızı desteklemeye devam edeceğiz dedi.
3: Yıldırım Belediyesi olarak her koşulda yanınızda olmaya, üretim yolculuğunuzu desteklemeye, sizler için yeni imkanlar oluşturmaya, emeklerinizi daha geniş kitlelere buluşturmaya devam edeceğiz.
2: Festivalde bu yıl özel misafirler vardı. Filistinli kadınlar onur konuğu oldu. Ülkelerinde ürettikleri ürünleri festivalde sergiledi. Festival kapsamında el emeği standları, çocuklara yönelik etkinlikler ve atlı gösteriler düzenlendi. Bursalılar festivale yoğun ilgi gösterdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakata dair güzel sıcak gelişmeler paylaşıyoruz ama hani o mutabakat zaptırının imzalanması noktasında bile ortak bir paydada buluşulamıyor nedense. Şimdi İran tarafı, İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi diyor ki mutabakat zaptı imzalandıktan sonra muhtemelen Cuma günü Cenevre'de müzakere ekipleri arasında bir toplantı düzenlenecek. Kabul. Amerikan basını ne diyor? Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında mutabakat zaptı imzalandı. Vance ve Kalibaf, Amerikan Başkan Yardımcısı ve İran Meclis Başkanı Kalibaf mutabakat zaptını dijital ortamda imzaladı. Yani şöyle mi anlamalıyız Amerikan tarafının açıklamasını? Evet, mutabakat zaptı imzalandı. Haliyle Cenevre'de o zabıt imzalanmayacak. Yani ama yine de Cenevre'de bir araya gelinecek mi? Sanki. Peki orada bir toplantı, bir görüşme olacak mı? Evet. Yani o imza, evet, bir nokta. Aşılan bir eşik ama ondan sonra zaten o üzerinde uzlaşılan taslak üzerinden detayların görüşülmesi de olacak. Haliyle bundan sonra da bu müzakerelerin ki muhtemelen yine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Yardımcısı Vance ve İran Meclis Başkanı Kalibaf ve beraberindeki heyetlerin bu görüşmeyi gerçekleştirmesini bekleyebiliriz. Evet, mutabakat zaptı imzalandı. Amerikan basınına göre İran Dışişleri Bakanı Araghchi de müzakere ekipleri görüşebilir diyor. Son nokta bu. Yeni detay gelirse onu da paylaşacağız diyelim. Ve kısa bir ara verip sonra akşam haberlerine devam edelim.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
2: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Hakan abi.
4: Ardan, senin ne işin var burada?
3: Abi benim rüyamdayız.
4: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
5: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
3: Bu rüyanın başı da var. Ata biz hazırladık.
6: Vay vay vay. Çocuklar.
5: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
6: Futbolu beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
7: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Milli takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...

0: İyi Finans sundu.
1: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
2: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TV Bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular.

0: turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit, hesap basit.
3: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Arabam.com'a eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. Bu süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
2: İçim hayaller dolu.
3: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde. Hep aşkınla yaşarım.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Biliyorsunuz, M-Para olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer...

diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıkıyor.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 15 Haziran gündeminden yansıyan haberlerle ama önce bazı başlıklar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği hız kesmeden sürüyor. Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un davetiyle yarın Rusya'ya gidiyor. Hem Lavrov hem Putin'le görüşecek. Peki görüşme masasında hangi başlıklar var? Birazdan detaylandıracağız ama bu kadar da değil. Çok fazla başlık var. Yunanistan ve İsrail'de manşetleri uzun zamandır Türkiye süslüyor. Türkiye'nin gelişen savunma sanayi Yunan basınında bir kez daha manşet oldu. Türkiye'nin 40'tan fazla ülkeye savunma ürünü ihraç ettiğine dikkat çeken haberde Ankara'nın küresel liderliği değerlendirildi. Peki neler söylendi? Onu da ekrana taşıyacağız. İstanbul trafiğinin kalbi, iki kıtanın kesişim noktası Avrasya Tüneli farklı sistemlerle sıkı şekilde korunuyor. 24 ekibi her gün yüzlerce aracın geçtiği tüneldeki kontrol merkezine girdi. 7 gün 24 saat denetimin sürdüğü merkezde tünelin sıra dışı özelliklerini yerinde inceledi. O detayları da sizlerle paylaşacağız. Haydarpaşa'da iskeleler kalktı, tarihi cephe gün yüzüne çıktı. İstanbul'un hafızası yıllar sonra yeniden gün ışığı gördü. 130 yıl sonra ilk kez restore edilen Haydarpaşa Garı'ndaki son durumu da ekrana taşıyacağız. Efendim çocukların yeni eğlencesi olarak sunuluyor ve ciddi sağlık problemleri barındırıyor. Neden bahsediyoruz? Şu sıvılaştırılmış azot kullanılarak hazırlanan ejderha nefesi adıyla satılan dumanlı atıştırmalıklar. Peki uzmanlar bu konuda ne diyor? İşte uzman görüşünü de ekrana taşıyacağız akşam haberlerinde. Tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor.

0: Akşam haberlerine devam ediyoruz. Tam da ekranınızda gördüğünüz meseleyle ilgili, malum Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir mutabakata varılmıştı. Fakat ilk etapta açıklama şöyleydi. Cuma günü İsviçre'de, Cenevre'de mutabakat zaptı imzalanacaktı. Hangi mutabakat? İslamabad mutabakatı imzalanacaktı. Hatta Türkiye süreçte rol aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nden bu konuda Türkiye'ye bir teşekkür de geldi. Fakat kısa bir süre önce gelen bir haber var. O da Amerikan basınıyla, ki Amerikalı yetkililere dayandırıyor Amerikan basını, bir de İran'dan, İran Dışişleri Bakanı'ndan gelen bir açıklama. İddia şu: aslında Cuma günü imzalanması gereken o mutabakat bugünden elektronik ortamda imzalandı. Bu aslında çok sık karşılaştığımız bir durum değil. Ama neden böyle bir şey oldu? Doçent Doktor Furkan Kaya hocamız malum briefing saatiyle 24 ekranlarında sizlerle oluyor pazartesi ve cuma günleri, ama bugün programı var. Ama programdan önce haber merkezine girdik. Böyle bir sıcak gelişme olunca Furkan hocamızı stüdyoya davet ettik. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Kaan hocam.
0: Biraz şey oldu, hızlı oldu.
1: Size nasip oldu.
0: Aksiyon değil mi?
1: Ön prova size nasip oldu.
0: Evet evet. Şimdi bu çok fazla gördüğümüz bir şey değil. Evet. Yani cuma günü Cenevre'de imzalanacaktı ama biraz sanki aceleye getirildi. Evet. Yani elektronik ortamda imzalandı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı diyor ki cuma günü oradaki arkadaşlarımız görüşebilirler. Görüşecekler zaten, bundan sonra çok sayıda görüşme olacak.
1: Evet.
0: Bu son nokta değil ama bir eşik. Neden böyle bir şey yapıldı? Daha önce benzerini hatırlıyor musunuz?
1: Şimdi Kaan Bey, tabii ki biz birçok hadise gördük. Birçok çatışma, savaş, işte en bildiklerimiz işte Afganistan Savaşı, Irak Savaşı, bölgesel çatışmalar, ama tam net bir mutabakat metni veya bir barış anlaşması tırnak içerisinde uzun zamandır maalesef göremiyoruz. Çünkü dondurulmuş sorunlar ve çatışmalar üzerinden zaten bu coğrafya nizam edildi.

0: tanzim edilmeye çalışılıyor. Ve Sayın evet. Cumhurbaşkanı'nın o grup toplantısındaki sert çıkışı da aslında bunun bir emaresiydi. Şimdi dün gece çok önemli bir haber geldi. Yani evet taraflar anlaştı, imzalar atılacak, barış gelecek. İşte Donald Trump tweet attı, dedi ki haydi gemiler motorlarınızı çalıştırın, petrol akmaya devam edecek dedi. Şimdi biz tabii bir anda heyecanlandık. Acaba gerçekten her şey bitecek mi dedik. Ama Donald Trump her ne kadar Kasım ayı seçimlerini düşünerek bir an önce bir pansuman tedbirle, en azından bir kozmetik tedbirle işi olduğu yerde dondurmak ya da işte Hürmüz'ün açılmasını sağlamak ve arkasından da mümkün mertebe kalıcı bir barışı getirecek anlaşma metni üzerinden belki bir mutabakat sağlarız diye düşünüyor kendi iç dünyasında. Ama karşımızda İsrail gibi bir katliam devleti var ve İsrail'in başında olan Netanyahu da koltukta kalabilmesi için katliamına devam etmesi gerekiyor. Yani Litani Nehri, Kuzey'e Şakif Kalesi ve o bölgenin tamamını kontrol altına almak. Şimdi burada bu katliamı veya saldırıları gerçekleşmesi için İran'da savaş devam etmesi gerekiyor. Zaten benim görüşüm hep şuydu. İran savaşı İsrail'in Doğu Akdeniz'de rahat rahat hani kaba tabirle cirit atabilmesi için çıkarılması gerekiyordu. Trump bunun için zorlandı. Şimdi Trump şunu da görüyor. Ben bir siyasetçiyim ve benim oya ihtiyacım var. Oy oranları düştü ve bu dünkü haber aslında Trump'ı da rahatlattı. Şimdi elektronik imza değil mi? Ben hatırlamıyorum elektronik imza ama şöyle görüşler de var. İşte Cenevre'de acaba Donald Trump'la Pezeşkian mı el sıkışarak anlaşma imzalayacak? Öyle bir şey olursa İran bunu kendi iç kamuoyuna nasıl anlatacak? Amerika bunu kendi kamuoyuna nasıl anlatacak? Şimdi bu sefer tanınma oluyor resmen. Birbirinizi tanımış oluyorsunuz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Belki en büyüğü Kaan Bey, İsrail'in her an büyük bir provokasyonla veya saldırıyla bu süreci engellemez. Evet. En büyük korkumuz bu. Şimdi Cuma günü inşallah imzalar atılacak, ıslak imzalar. Bir de bu işin 60 günlük zamanı var. Evet. Yani 60 gün boyunca biz İsrail'den bir saldırı göreceğiz mi, görmeyeceğiz mi? Her gece acaba hop olur, hop mu kalkacağız? Amerika Birleşik Devletleri bunun garantisini nasıl verecek? Veya İran içerisinde gerçekten bu anlaşmayı imzalamak istemeyen bir 5. kol var mı? Şimdi İran'da da bu anlamda ciddi biliyorsunuz içeride sıkıntılar var. Ama ben özellikle bu hızlandırılmış durumun herhangi bir provokasyona veya İsrail'in herhangi bir saldırısına karşı ön almak olarak değerlendiriyorum ilk değil olarak.
1: Tabii. Yani bir an evvel yapalım ki İsrail kendi başına buyruk bir şekilde o saldırılara, özellikle Lübnan'a yönelik saldırılara
0: tabii ki, devam
1: etmesin. Evet, şimdi tabii yaşadıkça neler görüyoruz? Yani uzun uzun müzakerelerden sonra atılan imzalar, hatta kesinlikle farklı farklı odalarda yapılan görüşmelerden sonra tarafların bir araya gelmesi, bunların hepsini çok gördük çok ama gördüm. İlk defa hani elektronik imza ile bir mutabakat zaptı imzalandı ki Abbas Arakçı herhalde bundan endişe ediyor ki evet. Kendi taraflarını düşünerek, İran tarafını düşünerek ama diyor hani Meclis Başkanı ve Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance Cenevre'de görüşecekler.
0: Evet.
1: Yani
0: evet.
1: Her halükarda tamam biz imzaladık ama asıl orada bu işi bitireceğiz tabii demeye ki getiriyor galiba. Tabii ki. Çünkü tabii ki hani biz eski kafalıyız. İşte orada da bir masa kurulacak, orada da oturulacak, sohbet edilecek. Bundan sonraki süreç görüşülecek.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü bu şey değil, son nokta değil.
0: Değil, Kaan Bey yanlış anlaşım olmasın tabii, burada tabii. İzleyenlerimiz açısından.
1: Yani barış her şey oldu, bitmedi. Her şey bitti, öyle bir şey yok.
0: Hayır hayır, kesinlikle. Şimdi burada zaten tehlike şu, bir Ukrayna modeli göreceğiz mi burada? Şimdi Ukrayna Savaşı maalesef inşallah orada da bir savaş biter ama dondurulmuş bir mesele olarak biz bunu konuşmaya devam edeceğiz. Uzun zaman boyunca. Şimdi burada da aynı şey geçerli olursa Türkiye'nin kuzey ve güney güvenlik bariyerleri bakımından da şeritleri bakımından da çok tehlikeli bir durum karşımıza çıkarıyor. İnşallah böyle olmaz ama İran meselesi eğer Hürmüz noktasında işin jeoekonomik parametreleri konuşacağımız dönemi hatırlatacaksa ki hemen gözler altına çevrildi, hemen MTI'ye tabii, çevrildi. Tabii. Ekonomi hepimiz ilgilendiriyor. Doların Brent, dolar özür diliyorum. Petrolün Brent fiyatı bir anda %4, %5 aşağı çekildi. Şimdi hepimiz iyi hissediyoruz kendimiz değil mi? Çünkü yediğimiz
1: İran'da öyle.
0: İran'da zaten ciddi bir ekonomik kriz var Kaan Bey.
1: Bu 24 milyar dolar eğer boşa çıkarsa çok rahatlayacak.
0: Sıcak para akmaya başladığında İran çok rahat nefes alacak. Yani gerçekten bu anlamda iyi gelecek. Ama mesele şu. Basra'nın, Hürmüz'ün kapanması kimin işine yarar? Babil Mendem'in kapanması kimin işine yarar? Hadi güzel bir şey, harita söyleyeyim size. Bir büyük background stratejide. Güney'in...
1: Amerikan Başkanı Trump İsviçre'de konuşuyor. Bir gidelim.
0: Şu anda canlı. Evet.
2: Yürürlükten kalkmış oldu. İran'ın nükleer silahı olmayacak. Bunun yanında Obama anlaşmasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin milyarlarca doları İran'a gidecekti. Bunun da önüne geçmiş olduk.

0: but it was put on a big, beautiful Boeing 757. They needed a Boeing 747 to be
1: Evet, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ki Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la birlikte tahmin ediyorum, yanında göremiyorum ama öyle olması gerekiyor. G7 zirvesi için orada Fransa'da, düzeltiyorum, Fransa. Fransa mı İsviçre mi arkadaşlar? Cenevre'de. Cenevre'de, Fransa değil, değil mi? Değil.
2: Onu oradan Fransa'ya geçecek ya.
1: Peki, orada bir akıl karışıklığı var. Fransa olduğu söyleniyor ama...
2: Aktarma yapacaktı. Cenevre'den geçecek diye biliyorum ben de.
1: Yani ben de öyle biliyorum. Cenevre'den Fransa'ya gidecekti ama şu an diğer televizyon kanalları... Neyse, yani şu an biz Cenevre'de olduğunu tahmin ediyoruz ama Fransa diye de görünüyor. Trump'ın dediği aslında net. Kalibaf'la Vance imzaladı diyor. Tamam, bitti.
2: Bitti bu iş.
1: Zaten hani her ne kadar diplomatik dille bazı şeyleri açıklamaya çalışsalar da her iki taraf Trump çıktığı zaman net bir şekilde söylüyor. Tamam, tamam diyor. Onlar imzalandı. Evet, bakalım ne diyor Trump?
3: Şimdi artık o tarafa odaklanacağız. Ayda 25 bin kişi hayatını kaybediyor. Çoğu asker olmak üzere bu gereksiz çatışmada ve dün yapmış olduğumuz görüşmelerde bunları da ele aldık. Yani Beyaz Saray'da yine dün harika bir akşam yaşadık. Kafes dövüşleri yapıldı ve o da tarihi bir gece oldu. Bir Fransız dövüşçü de yine orada kazandı. Macron'u da o nedenle de tebrik ettim. Harika bir ekibiniz var diyorum. İyi savaşçılarınız, iyi dövüşçüleriniz de var. Harika bir ülkeniz var. Seninle burada olmak büyük bir mutluluk, onur.
0: Well, it depends. JD's coming in for it. He was originally going to do it. I'll probably be gone by then. We're having dinner in a day and a half, right? We're going to be
3: 1,5 gün burada olacağız.
0: I may be involved, I may not.
3: Belki
0: JD was coming in for that.
3: O konularla JD gelecek, ilgilenecek.
0: I think pretty soon. I would say,
3: İran fonları ne zaman serbest bırakılacak? Bence çok yakında, çünkü imzalayacağımız doküman oldukça kuvvetli bir doküman. Obama anlaşması gibi bir şey değil. Obama anlaşması gerçekten çok kötüydü ama şimdi yaptığımız anlaşma, yapacağımız anlaşma çok çok daha güçlü. Muhtemelen Cuma'dan sonra, şu anda açık ama... Hürmüz Boğazı şu anda açık ama döşenen mayınlar var. Bunların temizlenmesi gerekiyor. Biraz zamana ihtiyaç var. Ama çok yakın gelecekte diyebilirim. İran yapması gerekeni yaparsa o zaman tüm ambargoların kaldırılması için adımlar atılmaya başlayacak. Ya Fransa'nın daha da yardımına ihtiyacımız var aslında.
0: But I don't think it's a bad idea to have a ship or two up here from a few countries. It'd be a great country to do it.
3: Ya birkaç ülkenin orada desteği olsa iyi olurdu ama artık çok da fazla yardıma ihtiyacımız yok. Biz Lübnan'da şimdi işleri yoluna koymaya çalışıyoruz. Görünen bu işin hiçbir zaman bitmeyeceği şeklindeydi ama şimdi biz onu da bitirmeye çalışıyoruz. Ya Hizbullah'la da konuşmamız lazım, onlarla da bir şeyler yapmamız lazım.
4: Sur la contribution, nous sommes prêts à avoir dès demain des chasseurs qui sont sur place et qui peuvent aider aux missions d'observation et sous 48 heures des frégates qui peuvent évidemment se déployer et sous 2 à 3 jours.
5: Kameralarımız Fransa'da.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron

0: G7 zirvesi çerçevesinde Fransa'da bir araya geldiler ve sonrasında açıklamalar oldu. Trump'ın dedikleri aslında son derece net. Biz Furkan hocamla konuşmaya devam edelim. Lübnan'da işi yoluna koymaya çalışıyoruz, evet, diyor. İmzalar atıldı, tamam diyor. Sürekli bir gönderme var ama. Obama dönemindeki anlaşma gibi değil. Obama dönemindeki anlaşma değil. Sürekli bir geçmişle hesaplaşma içerisinde Trump. O hesaplaşmada da bakalım, tabii göreceğiz. Hani imzalar atıldıysa Cuma günü de Hürmüz tamamen açılacak diyor. Yani ama burada bir güvensizlik de var. İran'ın bir güvensizliği var.
1: Evet.
0: Lübnan'ın, Hizbullah'ın yine aynı şekilde bir güvensizliği var. Her an İsrail'den bir saldırı olabilir, kesinlikle, endişesi var ki haklı bir
1: yaptılar
0: endişe.
1: Da, daha önce de yaptılar.
0: Biz de hepimiz ihtiyatlı iyimserlik diyoruz aslında.
1: Bravo, çok doğru.
0: Yani ihtiyatlı davranıyoruz daha önce yaşadıklarımızdan ötürü. İran'da beyhude söylemiyor bunu. Daha önce Gazze'de benzer şeyler olmadı mı?
1: Kesinlikle.
0: Başka coğrafyalarda olmadı mı?
1: Kesinlikle.
0: Bitti, tamam, anlaştık denildi. Hala vurmaya devam, evet, ediyor. İsrail güvenilecek bir ülke değil çünkü. Terör devleti. Öyle değil mi?
1: Kesinlikle. Kesinlikle.
0: Peki son noktada ne diyorsunuz? Cuma gününden itibaren?
1: Şimdi Kaan Bey, Cuma gününden itibaren inşallah istediğimiz gibi olsun diyelim ama pek olmayacak gibi. Çünkü sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi ihtiyatlı iyimserlik şeklinde bu işleri takip etmeye devam edeceğiz. Ama bir şey daha söyleyeyim, bence önemli. Siyonistlerin, yani İsrail'in aşırı sağının, ki bu katliamları yöneten şebeke bunlar biliyorsunuz. Ben gibi bunu en azılları. Evet. Ve onun analistleri şöyle bir ilanda bulundular. Steve Witkoff ve Kushner. Bu iki ismi hainlikle itham ettiler. Siz bize ihanet ettiniz. Siz İsrail'e ihanet ettiniz. Siz Yahudilerin yüz karasınız demeye getirdiler. Şimdi bu ne demek? Şimdi bunu Witkoff'u veya Kushner'e söylemiyor Kaan Bey. Bu aslında Trump'a giden bir mektup. Trump, aklını başına topla. Bizim aleyhimize bir vaziyet alma. Çünkü biz burada Orta Doğu'daki siyaseti biz belirleriz. Sen de bizi korumak zorundasın. He, ben diyorsan ki Amerikan çıkarları, İsrail çıkarları artık ayrıdır. O zaman ben sana bunun bedelini ödetirimin bence bugün ilanıdır bu. Kushner, Witkoff üzerinden. Yani şöyle söyleyeyim Kaan Bey, tabii biraz komplo teorisine giriyor ama meydan okudukları ilk cumhurbaşkanı, devlet başkanı John F. Kennedy'ydi. Ve bunu hayatıyla ödedi. Şimdi Trump'a defalarca suikast girişimi.
0: Evet.
1: Trump'ın efendim Epstein dosyalarıyla işte çarşaf çarşaf bir şekilde önüne konulması. Bunların hepsi zaten kuşatılmışlığın resmiydi. Eğer burada Donald Trump Amerikan çıkarlarıyla İsrail çıkarları artık ayrıdır derse, eğer keskin bir duvar örerse araya, o zaman bu Siyonist şebeke, bu evanjelik, bu Yahudi lobisi Amerikan siyasetinde Trump'a ne yapabilir? Veya işte efendim onu itibarsızlaştırabilir mi? Başka şeyler yapabilir mi? Takip edeceğiz. Ama ben bunun okumasının özellikle Trump'a gönderilen bir mektup olarak görüyorum. Ve Trump'ın şu an yüz ifadesine bakıyorum. Çekingen. Yani Trump çok şey değil. Nasıl diyeyim Kaan Bey, siz de yıllardır biliyorsunuz. Hani ben bu işi yaptım ki bir başarı hikayesi yazıyor aslında Donald Trump burada.
0: Aceleye gelmesi beni biraz endişeye sevk ediyor.
1: İşte, ama
0: yani
1: mecbur
0: o elektronik imzalarda bir an evvel bu iş tamamlansın. Bu
1: taslak metin bir resmileşsin,
0: evet,
1: istiyorlar,
0: evet,
1: aslında.
0: Bir an evvel.
1: Çünkü 38 defa yaklaşıyoruz.
0: Bir an evvel şimdi İran'ın da güvenini kazanmaya çalışıyormuş gibi bir izlenim var. Çünkü açıklamasında şey diyor, yani işte İran'ın da o 24 milyar dolar neyse, 24'ün 12'si olur, 24'ün tamamı
1: kısmı,
0: olur.
1: Kısım yaparlar.
0: İşte onun bir an evvel İran'a ulaşmasını da,
1: tabii onu da sağlayacağım dedi.
0: Onu da hızlandıracak ki İran güvensin, bu iş burada kapansın. İsrail'in atması muhtemel adımlardan çekindi.
1: Bir de Kaan Bey, olmadı. Evet. Şimdi İran işgal edilemedi, devlet çökertilemedi, halk karşı devrimin yanında olmadı. Ne olacak peki? Ve İran bir kale devletidir. İran aslında coğrafyanın en kadim medeniyetlerinden biri ve İran Türk tarihidir. Şimdi bu kendi yayınlarımızda da ben anlatmaya çalışıyorum. Mesele aslında Türk lobisine karşı İran'ı parçalamak, bölmek meselesi, buradaki Türkistan ruhu ve Büyük Orta Doğu projesinin Büyük İsrail projesi olabilmesi için İran'la Türkiye'nin parçalanması gerektiğini üç önemli teorisyen, Leo Strauss, Levi Strauss ve Bernard Lavis gibi ünlü tarihçiler, oryantalist tarihçiler bunları yazdılar Kaan Bey. Dolayısıyla İsrail, ben 80 senedir bu dava için, kendileri söylüyor, mücadele ettim ve son sayfaya geldim ben. Trump, sen kim olursan ol ben buna müsaade etmem. İran parçalanacak, parçalanmak zorunda.
0: Furkan Hocam, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizin de yayınınız var. Sayın Cumhurbaşkanı millete sesleniş konuşmasına başladı. Hemen Ankara'ya gidelim.
2: Radyo kanalları ve sosyal medya mecraları vasıtasıyla bizleri takip eden tüm vatandaşlarıma aynı şekilde selamlarımı iletiyorum. Kabinemizin 66. toplantısını az önce tamamlamış bulunuyoruz. Toplantımızda 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesi hazırlıklarını, dış politikada son günlerde yaşanan hadiseleri, İran krizinde varılan mutabakatı ve bölgemiz için sonuçlarını, dış ticaret cephesindeki güncel gelişmeleri etraflıca değerlendirdik. Kabine toplantımızda aldığımız kararların ülkemiz, milletimiz ve devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bir defa şunu tüm vatandaşlarımızın bilmesini istiyorum. Dünyamız ve bölgemiz tarihi bir dönemden geçerken bizim ufkumuzda sadece büyük Türkiye var. Bizim idealimizde Türk milletini hayalleriyle buluşturmak var. Bizim hedefimizde bu çağa milletimizin mührünü vurmak var. Menzilinde güçlü, müreffeh, muteber ve muzaffer bir Türkiye'nin olduğu bu yolda durmadan, dinlenmeden yürüyoruz. Burada şu hususu samimiyetle ifade etmek istiyorum. Bu yolculukta elbette zaman zaman sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Bu yolculukta tabii ki engellerle, zorluklarla muhatap oluyoruz. Kimi zaman içeriden, kimi zaman dışarıdan önümüzü kesmeye, hızımızı yavaşlatmaya dönük operasyonlara maruz kalıyoruz. Ama bunlara aldırmadan ülkemize ve milletimize hizmet mücadelemizi azimle sürdürüyoruz. Değerli basın mensupları, yaklaşık 2 asırlık yönetim sistemi arayışına son veren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hem bu yolculukta hem de içinden geçtiğimiz sancılı dönemde Türkiye'nin en büyük avantajına dönüşmüştür. Ülkemizin yumuşak karnı olan yönetimde istikrar sorununu çözen sistem sayesinde bugün devletimizin tüm kurumları uyum ve koordinasyon içinde çalışıyor, Türkiye'yi geleceğe taşımanın mücadelesini veriyor. İşte en son İran'ı ve Körfez bölgesini etkileyen çatışmalarda olduğu gibi Türkiye en zor krizleri bile son derece başarılı bir şekilde yönetiyor. İsrail'in tertip ve tahrikleriyle 28 Şubat'ta başlayan savaşta dün gece çok önemli bir adım atıldı. Amerika ve İran arasındaki çatışmaları sonlandırmaya dönük mutabakata varıldığı açıklandı. Böylece aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat bir nefes almış oldu. Biliyorsunuz Türkiye olarak İran'a saldırıların ilk gününden itibaren daima sağduyulu, serin kanlı ve diplomasiyi önceleyen bir tutum içinde olduk. Provokasyonlara gelmedik. Hakkaniyeti elden bırakmadık. Komşuluk ve kardeşlik hukukumuzun zedelenmesine izin vermedik. Müttefiklerimiz ve Körfez'deki kardeşlerimizle işbirliği içinde hareket ettik. Savaşa benzin dökenlerden değil, barışın sesini yükseltenlerden olduk. Kardeş ülkemiz Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen çabalara Katar ve Suudi Arabistan'la birlikte çok güçlü destek verdik. Eş zamanlı olarak bölgemizi daha fazla bölmeyi, kardeş halklar arasında kandan duvarlar örmeyi amaçlayan sinsi oyunlara bigane kalmadık. Gün oldu Yunus'un diliyle konuştuk. Gün oldu Yavuz'un diliyle konuştuk. Gün oldu bin yapıp bir konuştuk. Ama her defasında Türkiye'nin hak ve hukukunu kararlı şekilde savunduk. Neticede coğrafyamızla birlikte tüm dünyayı uçurumun eşiğine getiren bu krizde Allah'a hamdolsun tek bir vatandaşımızın dahi burnu kanamadı. Kardeşi kardeşe kırdırma planları amacına ulaştı.

Çalışmadı. Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar arasında yeni fitne ateşleri yakma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Elbette bölgemizde yaşanan korkunç yıkımı, okul sıralarında katledilen masum yavruların dramını, uluslararası hukukun pervasızca ayaklar altına alınmasını hiçbir zaman unutmayacağız. Ama aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Aylar sonra bölgemize ve tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran bu önemli mutabakata ulaşılmasında emeği geçen, başta Amerikan ve İran liderliği olmak üzere herkesi gönülden tebrik ediyorum. Arabuluculuk görevini layıkıyla yerine getiren Pakistanlı kardeşlerimizle, müzakerelere desteklerini esirgemeyen Katarlı ve Suudi kardeşlerimize aynı şekilde tebriklerimizi iletiyorum. Çatışmaların tarafı olmadıkları halde zarar gören füzelerin ve dronların hedefi olan kardeş ülkelerimize de bir kere daha geçmiş olsun diyorum. Tabii burada şunu da açık açık ifade etmek durumundayım. 28 Şubat'tan beri kimin barış istediği, kimin de savaşın devamından yana olduğu çok net görülmüştür. Tüm umutlarını bölgemizde silah seslerinin susmamasına bağlayanlar, gayet iyi biliyoruz ki barış ikliminin güçlenmesinden rahatsız olacaklardır. Daha evvel defalarca yaptıkları gibi bu sürece de çomak sokmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Ellerinde Filistinli ve Lübnanlı masumların kanı olan katliam şebekesinin dün ve bugün yaptığı açıklamaları bunun işaretleri olarak görüyoruz. Dolayısıyla imzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak her türlü söylem ve eylemden uzak durulması, sabotajlara karşı çok ama çok dikkatli olunması gerekmektedir. Türkiye bu süreçte de üzerine düşeni yapacaktır. Mutabakatın hayırlı olmasını diliyor. Rabbim ülkemizi ve bölgemizi bu tür gerilimlerden muhafaza eylesin diyorum. İran krizinin ilk gününden itibaren hükümetimizin politikalarına destek vermek yerine köstek olmaya çalışanları ise bugün bir kez daha Allah'a ve aziz milletimizin tertemiz vicdanına havale ediyorum. Gözleri şahsi ikballeri dışında hiçbir şey görmeyenler bilsinler ki biz sizin Türkiye'ye hiçbir faydası olmayan polemik siyasetinizden yüz çevirdik. Siz dış politika gibi tecrübe gerektiren bilgi, birikim gerektiren, omurga gerektiren, yerli ve milli duruş gerektiren alanlarda ahkam kesmekten vazgeçin. Bunun yerine gidin, koltuk peşinde koşun, salon kapmaca oynayın, en iyi bildiğiniz iş olan birbirinizin kuyusunu kazın. Biz sizden ihsan istemiyoruz. Gölge etmeyin, bu bize yeter diyoruz. Aziz milletim, çok değerli arkadaşlar, 2026 yılında Türkiye olarak birbirinden önemli uluslararası zirvelere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. Hiç şüphesiz bunların en başında 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO
liderler toplantısı vardır. Bildiğiniz üzere Türkiye 1952 yılında Demokrat Parti iktidarında katıldığı NATO ittifakının en önemli aktörlerinden biridir. Geçmişte bazı görüş ayrılıkları yaşansa da 10 yıllardır NATO'nun Güneydoğu kanadının güvenliği büyük ölçüde ülkemize emanet edildi. Biz de ittifak bünyesindeki görevlerini her zaman layıkıyla yerine getiren, bu uğurda gerektiğinde elini taşın altına koyan bir müttefik olduk. Halihazırda NATO'nun ikinci büyük kara ordusunu sevk ve idare ediyoruz. Keza dünyanın muhtelif yerlerinde NATO'nun barış misyonlarına en güçlü desteği veren ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyoruz. Ülkemizin savunma yeteneklerini geliştirirken ittifakın caydırıcılığına katkıda bulunuyoruz. Dünya barışı ve istikrarına önemli katkılar yapan NATO'nun gelecekte de bu misyonunu sağlıklı bir zeminde devam ettirmesinde fayda görüyoruz. Bunun yolu ise NATO'nun üzerine inşa edildiği müttefiklik ruhunun muhafaza edilmesinden geçmektedir. Esasen güçlü bir ittifak, ancak güçlü bir dayanışma ve işbirliği zemininde yükselebilir. Berlin Duvarı'nın yıkılışından beri ittifakın geleceğine dair yazılan kötümser senaryoların hiçbiri gerçeğe dönüşmemiştir. NATO değişen şartlara ve terörizm gibi asimetrik tehditlere adapte olarak varlığını tahkim etmiştir. Türkiye olarak bizde kapsamlı askeri yeteneklerimiz, son derece dinamik savunma sanayimiz, stratejik önemi yüksek coğrafyamız, tarihi ve kültürel derinliğimizle ittifakta başat rol oynamaya devam edeceğiz. Gerek Türkiye'nin ittifak bünyesindeki konumunun, gerekse bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz. Bu beklentilerin idrakiyle zirvenin NATO güvenlik mimarisinin yarınlarına yön verecek bir eşik olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Misafirperverlik konusunda zaten tüm dünyada parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Özellikle ev sahipliğimizde düzenlenen 2015 yılındaki G20 Antalya Zirvesi bugün hala standartları belirleyen bir referans teşkil ediyor. Zirve vesilesiyle Ankara'ya gelecek devlet ve hükümet başkanlarını en güzel şekilde ağırlamak için kapsamlı bir hazırlık içindeyiz. Bugün hem NATO zirvesinde hem de daha sonra resmi ziyaretlerde kullanılacak Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarını açtık. Başkentimize ulaştırma alanında çok uzun yıllar hizmet edecek yeni bir eser daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadık. Sadece NATO zirvesinin değil, yıl içinde ülkemizde tertiplenecek diğer etkinliklerin de başarılı geçmesi için hazırlıklarımız devam ediyor. 28-29 Haziran'da NATO parlamenter zirvesi İstanbul'da yapılacak. Türk Devletleri Teşkilatımızın 13. Devlet Başkanları Toplantısı sonbaharda Ankara'da icra edilecek. 77. Uluslararası Uzay Kongresi ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nı Antalya'da tertipleyeceğiz. İnşallah bütün bu uluslararası programları Türkiye'nin büyüklüğüne yaraşır şekilde
düzenleyeceğiz.

Değerli vatandaşlarım, omuzlarımızda taşıdığımız mesuliyetin bilinciyle gece gündüz demeden 86 milyona hizmet için koşturuyoruz. Son kabine toplantımızdan bu yana yine pek çok programa iştirak ettik. Milletimizi yeni eserler ve yatırımlarla buluşturmaya devam ettik. 2 Haziran'da kuruluşunun 164. yıl dönümünü kutlayan Sayıştay camiamızla bir araya geldik. 3 Haziran'da 2025 yılı içinde tamamladığımız ve toplam 5,6 milyar dolar yatırım değerine sahip 7110 elektrik üretim santralimizin toplu açılışını gerçekleştirdik. Bölgemizde devam eden savaş ve çatışmalar Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki stratejik rolünü bir kez daha teyit etmiştir. Yıllık üretim kapasitesi 17,3 terawatt saat olan santrallerimizin ülkemiz ve milletimize bir kez daha hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 5 Haziran'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'ne iştirak ettik. Sermayenin İslam ekonomisindeki konumunun detaylıca ele alındığı zirvede dijital dönüşümden bölgesel finans entegrasyonuna kadar pek çok başlık uzman isimler tarafından masaya yatırıldı. Borç yükü gittikçe artan küresel ekonominin ciddi sorunlarla yüzleştiği bu dönemde katılım finansın insan ve değer odaklı mimarisinin dünyanın geleceği adına taşıdığı önemi dile getirdik. 6 Haziran'da ise 41 yıldır özel sektörümüzün dünyaya açılmasında lokomotif işlevi gören Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'imizin 39. Olağan Mali Genel Kurulu'na katıldık. Aynı programda DEİK'e ve ülkemize önemli katkılar yapan ustalarımıza saygı ödüllerini tevdi ettik. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandıran yürüttüğü proje ve yatırımlarla ekonomimizin dinamosu olan DEİK ailemizi bir kez daha tebrik ediyorum. Aziz milletim, kıymetli basın mensupları, küresel bir seferberliğe dönüşen sıfır atık hareketi başta olmak üzere çevre diplomasisi çalışmalarımıza hız vermiş durumdayız. 5-7 Haziran tarihlerinde 183 ülkeden 120'yi aşkın bakanın, 200'ün üzerinde belediye başkanının bir araya geldiği sıfır atık forumunu İstanbul'umuzda gerçekleştirdik. COP31 taraflar konferansı öncesinde 5000 kişilik yüksek bir katılımla icra ettiğimiz sıfır atık forumunda emeği geçenleri tebrik ediyorum. 9 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde icra edilen milli güvenlik konferanslarının açılış törenindeydik. 11 Haziran'da kuruluşunun 158. yıl dönümünü idrak eden Kızılay camiamızla bir araya gelerek Kızılay ödüllerini sahiplerine takdim ettik. Geçtiğimiz sene 3 milyon ünitenin üzerinde kan bağışı ile rekor kıran Kızılay'ımızı tebrik ediyor, bu geniş ailenin her bir mensubuna başarılar diliyorum. 12 Haziran'da şanlı fetihlerimizin merkez ve karargahı, ilmin, sanatın ve mimarinin kalpgahı Serhat şehrimiz Edirne'deydik. Edirneli kardeşlerimizle hasret giderdiğimiz ziyaretimizde medeniyetimizin en seçkin mimari yapılarından Selimiye Camii'mizi

4 yıllık titiz bir restorasyonun ardından yeniden ibadete açtık. Ayrıca 19 milyar 326 milyon lira değerindeki toplam 65 proje

0: önemli bir yer tutan Tersane-i Amire'de Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'ne katıldık. Zirvede 2026-2030 dönemini kapsayan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planımızı da milletimizle paylaştık. Eylem planımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor. Emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Sevgili vatandaşlarım, işte sizlerin de gördüğünüz üzere bize olan güveninizi boşa çıkarmıyor. Sizin için, ülkemiz için, Türkiye'nin istikbali için canla başla çalışıyoruz. Siyasi rakiplerimiz koltuk kavgasında günlerini geçirirken biz ülkemizi küresel bir oyuncu haline getirmenin kavgasını veriyoruz. Sizlerin duası ve desteği bizimle olduğu müddetçe bu ülkeyi el birliğiyle, gönül birliğiyle, birlik ve beraberlik içinde kalkındırmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi dışarıdan ve içeride vakarla temsil edecek şartlar ne olursa olsun her platformda ülkemizin çıkarlarını cesaretle savunacağız. Dikleşmeyeceğiz. Ama dik duruşumuzu da hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Ben bu düşüncelerle kabinemizde aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası millete sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Öncelikle en sıcak gündem başlığı ki kabine toplantısında da ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakatın bu mutabakatta bizim de katkımız olduğu ifadesini kullandı ki Amerika Birleşik Devletleri tarafından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı paylaşılmıştı. Aynı zamanda bugün açılan Ankara Havalimanı ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları paylaştı. NATO zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek. NATO zirvesine dair beklenti ve görüşlerini ifade etti ve sonrasında son 15 günde bir önceki kabine toplantısından bugüne kadar yapılanlar, gerçekleştirenlerle ilgili mesajlarını paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Konuşmasını tamamladı. Biz şimdi akşam haberlerine devam edelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un davetiyle 16-17 Haziran tarihlerinde Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Bakan Fidan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmesi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve diğer yetkililerle görüşmeler yapması planlanıyor.
2: Karadeniz'deki gerilim, Orta Doğu'daki gelişmeler, Moskova'da kritik temas trafiği başlıyor. Türkiye-Rusya hattında gözler bu ziyarete çevrildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un davetiyle 16-17 Haziran tarihlerinde Moskova'yı ziyaret edecek. Fidan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmesi ve üst düzey temaslarda bulunması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre görüşmelerde ticaret, enerji ve güvenlik başlıklarının yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı ele alınacak. Türkiye kalıcı barış için diplomatik çabalarını vurgulayacak ve taraflar arasındaki müzakerelerin yeni turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bir kez daha dile getirecek. Karadeniz'de seyri sefer güvenliği, enerji altyapılarının korunması ve ateşkes önerileri de masada olacak. Ayrıca İran-ABD hattındaki gelişmeler, Hürmüz Boğazı, Suriye'deki son durum ve Gazze'deki gelişmeler de ele alınacak. Ekonomi ve enerji işbirliği de görüşmelerin önemli başlıklarından. Bakan Fidan'ın Rusya'daki Türk iş insanlarıyla da bir araya gelmesi planlanıyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 49 milyar doları aşarken enerji alanında Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesindeki çalışmalar da gündeme gelecek.
1: (Gülüyor) Biz bize anlatırız da başka ülkelerin anlatması bir farklı. Yunan basını bir kez daha Türkiye'nin gelişen savunma sanayini

0: Etkilerini ele aldı. Türkiye'nin 40'tan fazla ülkeye savunma ürünü ihraç ettiğine dikkati çeken haberde Ankara'nın küresel liderliği değerlendirildi.
1: Yunan basını Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayinde attığı adımları yakından takip etmeye devam ediyor. Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisinde son yıllarda kaydettiği hızlı yükseliş dikkatleri çekiyor. Haberde Türkiye'nin 40'tan fazla ülkeye savunma ürünü ihraç ettiği ve küresel liderliğe ulaştığı vurgulandı. Habere In Newspaper yer verdi. Buna göre Türkiye son yıllarda havacılık ve savunma sanayisine yaptığı büyük yatırımların karşılığını almaya başladı. Savunma ve havacılık sektörünün ihracatı 2025 yılında yaklaşık %50 artış göstererek 10 milyar doları aştı. Ankara küresel silah pazarındaki konumunu güçlendirdi. Haberde Türkiye'nin hali hazırda 40'tan fazla ülkeye savunma ekipmanı ihraç ettiğine dikkat çekildi. Avrupa ve ABD'ye yapılan satışlarınsa 5,6 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Körfez ülkelerinin de Türk savunma ürünlerinin önemli müşterileri arasında yer aldığı ifade edildi. Analizde Bayraktar İHA'larını üreten Baykar'ın silahlı insansız hava araçları pazarında dünyanın lider şirketi konumunda olduğu kaydedildi. Şirketin ihracat gelirlerinin 2024'te 1,8 milyar dolardan 2025'te 2,2 milyar dolara yükseldiği aktarıldı. Haberde ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayisinin uluslararası büyümesinde önemli rol oynadığı ifade edildi. Erdoğan'ın son 10 yılda yaklaşık 100 ikili savunma işbirliği anlaşmasının imzalanmasını denetlediği hatırlatıldı. Bunun Türkiye'nin küresel silah satışı ağını genişlettiği belirtildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ki akşam haberleri içerisinde Fransa'dan konuşmasını da ekranınıza getirmiştik. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o mutabakata dair son bilgileri vermişti. Trump bu arada 80. yaş gününü ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığının 250. yılını kutladı. Fakat Beyaz Saray'da düzenlediği o kafes dövüşü tartışmalara yol açtı.
1: Beyaz Saray tarihinde bir ilk yaşandı. Konutun bahçesinde kafes dövüşü düzenlendi. 80. yaşına sıra dışı kutlamalarla girdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın doğum günü kutlaması tepki çekti. UFC Freedom 250 adı verilen etkinlik kapsamında 14 dünya yıldızı dövüşçü devasa bir arenada karşı karşıya geldi. Bu gösteri ABD'nin bağımsızlığının 250. yılı kutlamalarıyla birleştirildi. Trump karşılaşmaları eşi Melanie Trump ve UFC CEO'su Dana White'la birlikte ring kenarından izledi. Etkinliğe ABD Başkanı'nın tüm yakın ailesi de katıldı. ABD tarihinin en yaşlı yemin eden başkanı olan Trump'ın haftalardır dilinden düşürmediği etkinlik sadece bir spor etkinliği değil. Uzmanlara göre UFC gecesi, Trump'ın güçlü ve enerjik lider imajının bir yansıması olma niteliği taşıyor. Görkemli kutlamalar, Trump'ın sağlık durumu hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirirken, ABD Başkanı'ndan da itiraf gibi açıklama geldi. Yaşından mutlu olmadığını söyledi.
2: Bu doğum gününden çok mutlu değilim. 80 rakamı bana pek hoş gelmiyor ama hala buradayım ve güçlüyüm.
1: Etkinlikten bir görüntü ise tartışmaları körükler nitelikteydi. Trump'ın müsabakalar devam ederken uyuyakaldığı iddia edilen anlar sosyal medyada dikkat çekti. Tepkiler o kadar büyüktü ki Beyaz Saray'da kafes dövüşü yapılırken krallara hayır hareketi bir araya geldi. Binlerce kişinin katılımıyla bir konser düzenlendi. Trump yönetimine karşı tepki ortaya konuldu. Etkinlik dışındaki alanlarda da protestoların düzenlendiği görüldü.
0: Bu haberle biz bu akşamlık noktayı koyuyoruz. Sözümüz değil ama süremiz bitti. Birazdan briefing saati başlayacak. Furkan Kaya sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: çömbeye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
3: Bir de böyle Otobit'te.
4: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Halkbank'ın katkılarıyla

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
3: TV başında olmasam bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan, bir de TV Bu Go indirdiysen, tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek... Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek... Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek... Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
4: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: İçim hayaller dolu.
7: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde. Hep aşkınla yaşarım.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kol'da Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım.net, Sigortam.net.
6: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
7: Hoşuna gitti değil mi?
6: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam dış politikadaki sıcak gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Tabii gerçekten çok önemli bir eşikteyiz. Dün gelen haber, özellikle Hürmüz'ün açılacak olması, ablukanın kaldırılacak olması. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile acaba İran anlaşıyor mu? Barış anlaşması tırnak içerisinde çok mu yakın? Taraflar birbirlerine ne vaat ettiler? Hangi konularda anlaştılar? Hangi konularda anlaşamadılar? Anlaşabildikleri konular üzerinden mi acaba bir barış anlaşması imzalanacak Cenevre'de? Bunların hepsi tabii çok çok önemli ama diğer taraftan İsrail. İsrail saldırılarına devam ediyor, görüyoruz. Ama anlaşmadan sonra, yani Cuma gününden sonra, 19 Haziran'dan sonra acaba İsrail silahlarını bırakacak mı, katliamını durduracak mı, yoksa her an provokasyona açık bir sürece mi gireceğiz, 60 gün içinde ne olacak? Gerçekten birçok soru var cevaplanması gereken ama önemli bir eşik, önemli bir adım, dünkü gelişmeler, bunları konuşacağız. Çok değerli bir hocamız bizlerle beraber olacak. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Çağrı Bilir hocamız bizlerle beraber olacak ve bu süreci değerlendireceğiz. Şimdi kıymetli hocamı davet etmeden evvel öncelikle sizler için hazırlamış olduğumuz bir ledimiz var. Özellikle bu maddeler ne içeriyor, ne ifade ediyor? Kısaca size arz ettikten sonra kıymetli hocamı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran Barış Anlaşması'nın şartları nedir? 14 madde, kısaca hemen üzerinden geçerek sizlere arz etmek istiyorum. Birincisi, Lübnan dahil tüm cephelerde derhal ve kalıcı ateşkes. Şimdi zaten bizim çekindiğimiz, bizim acaba her an İsrail provokasyonuna maruz kalabilir mi dediğimiz madde bu. Çünkü İran açısından da çok hassas bir madde bu. Dolayısıyla takipçi olması gereken önemli bir husus. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın iç işlerine karışmama taahhüdü. Şimdi burada da işte rejimi devireceğiz, efendim karşı devrim yapacağız gibi amaçlarından, emellerinden Amerika'nın vazgeçmesi. Üçüncüsü, Hürmüz'de ablukanın sona erdirilmesi ki zaten dünya piyasalarını yakından ilgilendiren, hepimiz yakından ilgilendiren ve bu anlamda ticaretin de geleceğini etkileyecek olan, bölgenin de tabii jeoekonomik kaderini belirleyecek olan Hürmüz'deki ablukanın sona erdirilmesi. Hürmüz Boğazı'nın 30 gün içerisinde yeniden açılması ki bu zaten biliyorsunuz İran'ın karşı hamlesi olarak elindeki en büyük kozlardan biri olarak ifade ettiğimiz Hürmüz kartını masaya koyduktan sonra zaten o kilitlenmenin, o belki de ticareten büyük bir krizin ortaya çıkmasının ama şu an 30 gün içerisinde, yani bir ay içerisinde tamamen Hürmüz Boğazı'nın seyri sefere, ticarete açılması oldukça önemli. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun İran çevresinden çekilmesi, yani ablukanın sona erdirilmesi ve hiçbir şekilde İran'a saldırmaması. İran petrolüyle ilgili yaptırımların askıya alınması ki biliyorsunuz zaten 79'dan beri ağır yaptırımlar altında olan İran ve özellikle petrol ambargosunun kaldırılmasından sonra tabii önemli bir nefes olacağını da söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla İran açısından önemli bir madde. Yedincisi, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinden 300 milyar dolarlık İran'ın yeniden inşası için fon. Zaten İran 79'dan beri bir ambargo altında ama son 3-4 sene içinde yaşadığı ekonomik kriz, darboğaz oldukça önemli ve İran'ı oldukça büyük bir aslında buhrana sürükledi. Dolayısıyla bu 300 milyar dolarlık fon gerçekten önemli bir nefes olacak yine İran açısından. Sekizincisi, İran'ın nükleer programı ve yaptırımların hafifletilmesi üzerine nihai bir anlaşmaya varmak için 60 günlük müzakereler. Zaten bu 60 gün hadisesi İsrail açısından önemli. Çünkü Ben-Gvir gibi Siyonist bakanlar da açıklamalar yaptı. Bizi ilgilendirmez Amerikan anlaşması. Biz bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz demesi. Dolayısıyla 60 gün içerisinde İran'ın, İsrail'in herhangi bir coğrafyaya, özellikle Gazze ve Lübnan'a saldırısı olacak mı? Bunu da yakından takip etmek gerekiyor. Dokuzuncusu, İran nükleer silah geliştirmeyecek. Zaten İran ben geliştirmiyorum diyordu. Uranyumun azaltılması hususu olabilir mi? Denetimler açılması Obama döneminde olduğu gibi olabilir mi? Bunu belki görebiliriz. Onuncusu, müzakereler süresince ABD yaptırım uygulamayacak olması. Bu da kıymetli çünkü İran'ı bu da rahatlatacak bir madde. Bu sözünde durması ne kadar mümkün olacak? 11, İran'a ait 24 milyar dolarlık dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ki bu 300 milyar dolarlık fonla birleştirdiğimizde İran ekonomisi açısından da çok önemli bir gelişme olacağını söylemek gerekir. Tahran'ın füze programı ve vekil güçleri müzakere dışında tutulması, zaten balistik füze kapasitesi bu ve Hizbullah gibi diğer Husiler gibi vekil güçlerin de bu müzakere dışında

tutulması aslında biraz kompartıman anlayış içerisinde anlaşabilecekleri maddelerle ilerlediklerini bize gösteriyor. 13.sü anlaşmanın uygulanmasını izlemek için bir mekanizma kurulması, yani anlaşma sürecinin güvenliğinin emin eller tarafından sağlanması, bunu da tabii takip etmek gerekiyor. Ve son olarak nihai anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla da onaylanacak ve uygulanacak. Şimdi bu maddelerden sonra işte İsrail, acaba ben bunları tanımıyorum, ben saldırıma devam ederim, kimse bana bir şey yapamaz mı diyecek. Birazdan konuşacağız. Kushner ve Steve Witkoff üzerinde ciddi bir saldırı da var. Siz Yahudilerin yüz karasısınız, siz bizi sattınız şeklinde Siyonistlerin aşırı sağında bir tepkisi var. Bu hesaplaşma nereye gidecek? İşte bunların hepsini konuşmak üzere çok değerli hocam, Doktor Çağrı Bilir hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Çağrı Bilir hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hocam önemli bir akşam. Dün gelişmeleri hepimiz takip ettik. Şimdi işte bugün de karşılıklı açıklamalar. Donald Trump biraz evvel Macron'la açıklamalar yaptı. İşte dün de tweet attı. Çalışsın motorlar, gemiler, petrol akmaya devam etsin gibi coşkulu cümleler kurdu. Ama taraflarda bir ihtiyatlı durumda söz konusu. Biraz evvel saydığımız maddeleri de gördük. Şimdi hocam isterseniz şöyle bir genel çerçeve çizelim. Yani biz 4 ayda nereye geldik? 28 Şubat'tan bugüne kadar ne değişti? Bunun üzerine çok kısa değerlendirelim. Ondan sonra güncel söylemler üzerine programımıza devam edelim.
1: Evet. Ya şunu söyleme, en başta şunu söylemek lazım. Yani kötü bir stratejik hedef belirleme sürecinin nelere mal olabileceğini bir devlet açısından çok net gösteren bir 4 ay oldu bize. Burada neyi kastediyorum? Trump'ın rejim değişikliği hedefi ve savaşın başladığı ilk gün Hamaney'i öldürmek gibi bir noktadan el açarak meseleye başlayıp daha sonra bunu kara harekatıyla desteklemiyor olması, yani yöntem olarak kendi hedeflerini desteklemeyecek bir yöntem benimsemiş olması aslında aktörlüğü çok sıkıntılı bir hale gelmiş. Egemenlik sorununu çok ciddi şekilde yaşayan, 12 gün savaşında bizzat bunu test etmiş bir İran'a aslına bakarsın nefes alma imkanı, bu siyasi anlamda bir nefes imkanı sağladı. Çünkü İran'ın kendi kapasitesi evet çok ciddi bir kapasiteden bahsedemiyoruz. Yani en azından dengeli bir kuvvet dağılımından bahsedemiyoruz. Ciddi bir ekonomiden bahsedemiyoruz. Yılların getirdiği yaptırımlar, know-how eksikliği vesaire, teknolojideki zayıflık ne ararsa ve içeride ayrıca sosyal kırılmalar, toplumsal kırılmaların olduğunu da biliyoruz. Böyle bir İran varken İran'ın coğrafi avantajları ve elindeki o kısıtlı füze kapasitesi onun Trump'ın kurduğu oyunun kuralları içerisinde hareket edebilmesini sağladı. Bu da aslına bakarsanız daha ikinci günden itibaren sıkışmış ve karşılıklı olarak askeri olmaktan öte propaganda düzeyinde giden bir 4 aylık savaş süreci görmemizi sağladı. Yani evet, adına bir savaş diyoruz ama savaşın dengelerini ilk gün Trump'ın yaptığı tercihler direkt belirledi. Ve o günden sonra aslında o 4 ay boyunca statüko hiç değişmedi. Yani burada İran elindeki o kısıtlı kartları Trump'ın kurduğu oyun düzeyinde sahaya sürdü. İşte füze kapasitesi evet İsrail'i vurdu, Amerikan üslerini vurdu. Bu beklenen bir şeydi. Hürmüz kartı vardı. Hürmüz'ü oynadı ama burada da bir aslına bakarsanız propaganda düzeyi olduğunu gösteren bir şey bu zaten. Evet Hürmüz'ü kapattı. Bir kapandı, bir açıldı. Hürmüz'de evet, hep açıldı. Bir belirsizlik. Veya belli ülkelere kapalı, belli ülkelere açık. Yani aslına bakarsanız temkinli, ihtiyatlı bir Hürmüz kartı oynadığını yani görüyorsunuz.
0: Çin geçti mesela değil mi?
1: Evet. Veya savaşa katılmadığını düşündüğü ülkelerine geçmesine izin verdiğini biliyoruz. Yani yapmaya çalıştığı şey Hürmüz üzerinden küresel ekonomide bir şok etkisi yaratmak. Evet yarattı. Yani petrolün 100 dolarları geçtiği bir süreç gördük. Aynen
0: hocam.
1: Öyle. Üzerleri zorladı. Bu Trump'ın işte tam da o propaganda düzeyi dediğimiz şeyde hani askeri tarafta bir savaş devam ederken esas golleri propaganda düzeyinde atmaya çalıştıkları bir savaştı bu. Yani dolar 150 olduğunda, petrolün işte galon varil fiyatı 150 dolar olduğunda bunun Trump açısından, Trump dünyasında, Trump'ın siyaset tarzında aslında büyük bir yenilgi olduğunu İran biliyordu. Trump o siyasi golü atmış oldular. Veya Trump'ın cezalandıracağız, yok edeceğiz İran'ı dediği her gün aslında hava harekatlarıyla bunu kısa sürede yapamayacağı olması gerçeği yine siyasi olarak maliyet üretti. Yine Trump'ın kendi tarzından dolayı yani dışarıda maliyet harcamayacak, kısa vadeli, hızlı zaferler elde edebilecek bir dış politika mantığı olacaktı. Bunun için Obama'yı, Biden'ı, kendi önceki bütün

0: Başkanları eleştiriyordu. Yani Suriye'de savaş siz başlattınız, Ukrayna'da sizin yüzünüzden oldu vesaire vesaire. Bizim buralarda ne işimiz var anlatısı ters tepmiş oldu. Yani kendisiyle tamamen çelişti. Dolayısıyla burada strateji tespiti, stratejik hedef belirlerken bir hata, hedefi destekleyecek araçları bulma noktasında yine bir hata söz konusu. Ve böyle olduğunda biz hep İran'ın çok daha güçlü bir yerden süreci yürütebildiği bir savaş dönemi gördük. Ama bu İran'ın kendi gücünden kaynaklanmıyordu. Amerika'nın aslında yanlış tercihlerinden kaynaklanıyordu.
1: Doğru.
0: Ve burada peki tetikleyici neydi? Hani bu 4 aylık süredeki esas bir de burada bir başrol var. O da tabii ki İsrail'in vardı. Yani İsrail açısından bölgede bir devletin nükleer güç elde etmesi, konvansiyonel olarak ciddi kapasite elde etmesi veya bir devletin gerçekten devlet gibi hareket edebiliyor olması bir tehdit. Yani bu histerik bir durum. İsrail'in kendi tarafından baktığınız ayrı bir tartışma ama tam da bu sebeple İran, Türkiye gibi devletlerin doğrudan İsrail'in hedefinde olması bu anlamda tahmin edilebilir bir durum. Ve İsrail için en iyi senaryo her zaman bizi veya İran'ı Amerika eliyle zorlayabileceği senaryolardır. Dolayısıyla burada özellikle 12 gün savaşında İran'ın vurulabilirliğinin ortaya çıkması Trump açısından da büyük ihtimal bir cazibe yarattı. Yani ve İsrail de bu cazibeyi kullandı. Aynı zamanda İran'daki o sokak olayları vesaire birleştiğinde Trump bu hata silsilesine başlamış
1: biz
0: oldu.
1: Biz Şah'ın oğlunu getiririz dediler Amerika'dan. Yeniden Şah monarşiyi getirir ama
0: ve yapamadılar.
1: Hocam olmayacak çok belli.
0: Aynen öyle zaten. Çok açıktı. Yani çok burada açıktı. O yüzden hani İsrail faktörü bu açıdan çok önemli. Bir şekilde Trump'a kemente atıp onu İran sahasına çektiler. Yani evet. Ve bu bir sürü uzağı hatayı düşündüm. Peşinden getirdi. Evet. Ve bugün az önce saydığınız 14 tane madde, tekrar üzerinden elbet geçeriz zaten. Bu 14 maddenin hepsinde gördüğümüz bir şey var. Trump yeter ki şu iş bitsin noktasında.
1: Evet, evet.
0: Birçok taviz vermeye hazır bir pozisyonda.
1: Yeter artık diyor zaten.
0: Aynen öyle. Ve bu maddelerin büyük çoğunluğu aslında orada dikkat ederseniz İsrail'le de çok ilişkili maddeler değil. Yani aslına bakarsanız biz mutabakat zaptını 4 ayın sonunda Amerika ve İran arasında imzalandığını söylüyoruz ama aslında mutabakatın mümkün olması biraz Amerika-İsrail arasında bir dengeden kaynaklanmış gibi. Yani Trump bir noktada artık ben çok sıkıştım bunu imzalayacağım ve siz de çok fazla ses çıkarmayacaksınız.
1: İsrail'e yeter dedi aslında bir mesafe yeter, koydu hani İsrail'e.
0: Aynen öyle bir mesafe veya en azından 4 ay önceki statükoya geri dönelim.
1: Madem yapamıyoruz bari başladığımız yere dönelim. Diyor.
0: Aynen öyle. O da burada mesela bir ateşkes hani bütün cephelerde derhal kesin bir ateşkes maddesi vardı. Yani bu tartışılıyor, evet, konuşulan bir şey. Bu aslında bize neyi hatırlatacak? Gazze'de de bir ateşkes var şu an. Değil mi? Ateşkes var ama İsrail buna ne kadar uyuyor? Ama orada ateşkes hala varmış gibi bir rejim devam ediyor. Yani devletlerin oraya yaklaşımı hala farkındaysanız Trump Gazze'de bir savaş varmış gibi. Bir insan hakları mı varmış gibi pozisyon almıyor. Halbuki kendi yarattığı bir ateşkes masasıydı o. İsrail'e zaten bu küçük ateşkes ihlallerini yapabilecek alanı tanıyarak bunları yapıyor Trump. Dolayısıyla bugünkü bu ateşkes kararı da hani ilk elden böyle yorumlamak gerek. Evet İsrail'e bir baskı ama eş zamanlı olarak İsrail'in bunu kendi lehine esnetebileceğini de bilerek ama aynı zamanda Trump'ın siyasi olarak bu sıkışmışlığı aşmak zorunda olduğu bir durum da söz konusu. Dolayısıyla Trump eş zamanlı olarak hem oradan çıkmaya hem İsrail eylemeye çalışıyor ve hem de kendi seçmenine ve dünyaya bir mesaj vermeye çalışıyor. Evet. Bakın ben yapabiliyorum. Ama gelinen noktada bu başından sonuna bir aslına bakarsanız Amerikan dış politikası, Trump dönemi dış politikası açısından bir başarısızlık olarak tarihe not edilecek.
1: Kesinlikle hocam. Zaten işte zarar neresinden dönersem kârdır diyen işte canlı takip ettik bir saat evvel. Sayın Kaan Yakup Han'la da burada değerlendirdik. Evet. Donald Trump'ın yüzündeki ifade yani çok rahat değil Donald Trump. Ama bir şekilde de buradan çıkış yapmaya çalışıyor. Şimdi hocam bildiğimiz var. Onu hem size hem izleyicilerimize arz etmek istiyoruz. Hürmüz Boğazı neden önemli? Yine Hürmüz çok konuştuk tabii hocam ama yani şu anki yapılan anlaşma metnine baktığımız zaman Hürmüz Boğazı'nın açılması hem Trump açısından hem de bizim açımızdan neden kıymetli? Şöyle kısaca hocam göstermek istiyorum. Ondan sonra fikirlerinizi alacağım. Hürmüz neden önemli? Umman ve İran arasındaki boğaz dünyanın en önemli su yollarından biri. Hocam şöyle geçebiliriz haritanın başına da oradan da gösteririz. Dünya petrol ticaretinin 5'te biri buradan yapılıyor. Suudi Arabistan, İran, Baye, Kuveyt, Irak ve Katar bu coğrafyayı kullanıyor bu su yolunu. Bahreyn'deki Amerika Birleşik Devletleri'nin 5. filosunun görevi Hürmüz Boğazı'ndaki ticaretin güvenliğini sağlamak. İran yıllarca Hürmüz Boğazı'nı kapatmakla tehdit etti ama hiç yapmadı. Ama elindeki kartı da kullandı. Şimdi hocam
2: Amerikan filosundan bahsediyoruz.
0: Evet.
2: Petrolün ana ağırlık damarlarından biri olduğundan bahsediyoruz. Ve burası doğal bir su yolu. Yani işte diyor ki mesela İran, Basra benim en uzun sahil şeridim olan coğrafyam, bana ait olmalı Hürmüz diyor. Hı hı. Biz de diyoruz ki hukuken bu mümkün değil. Umman'la karşılıklı o zaman bir konsorsiyum kullanın veya bir dizayn edelim diyor. Şimdi hocam Hürmüz konusunda bu son gelişmelerle beraber ne gibi bir ilerleme görürüz? Yani İran evet. yarın bugün yine ben Hürmüz'ü kapatıyorum diyebilir mi?
0: Şöyle ki yani Hürmüz'ü kapatmaktan ne kastediyoruz en başta, bunu söylemek gerek. Evet. Yani bu 4 ayda Hürmüz'ü kapatıyorum dediğin aslında buraya bir donanma yığarak vesaire veya bir nasıl diyelim zincir çekip de boğazı kapatmıyor aslına bakarak.
2: Mayınlıyor yani.
0: Mayınlama durumu var veya tehdit. Yani oradan
2: atış
0: geçen bir gemiye bile olursa tabii ki.
2: Keşme Adası
0: diye. Çünkü günün sonunda bu kadar stratejik bir maddeyi taşıyan bir su yolu bu. Yani petrol ihracatı açısından burası dünyanın evet. ana şah damarlarından bir tanesi.
2: 20 milyon varil petrol.
0: Haliyle buradaki her bir gemi geçişinin bir maliyeti var. Sigorta bedelleri var vesaire. Buranın risk primi arttığı andan itibaren buradan burayla ticaret yapmanın aslında cazibesini öldürmüş oluyorsunuz. Bununla tehdit ettiğinizde ana arz alanlarından bir tanesini bu şekilde sekteye uğrattığınızda küresel ölçekte de işte az önce bahsettiğimiz 130-140 dolarlara çıkan petrol fiyatlarını Doğru. görmeye başlıyoruz bir anda. Dolayısıyla bu tehdidin kendisi aslında kapatma eylemi için yeterli bir şey. Ve bir tane iki tane de vurduğu zaman ki geçtiğimiz 4 aya bakalım hani İran'ın burada kaç tane gemi vurduğunu düşünelim. Her geçeni vurduğunu, her geçmeye çalışanı vurduğu bir ortam yok. Bunun yaratacağı siyasi maliyetler de var çünkü.
2: Günün Ona sonunda, da hesap etmek zorunda.
0: Evet ve sonuçta bu gemiler tonlarca petrol taşıyor. Yani bunun getireceği doğa felaketleri vesaire
2: tabii
0: vesaire bir
2: felaket,
0: sürü bunun beklenmedik sonuçları tabii. olabilecek bir şey tabii ki. Ve tepki çekecek bir şey aynı zamanda. Hı. Bütün oraya çünkü bu bütün dünyanın çıkarlarını ilgilendiren alanlar ki bu
2: Hint Pasifiği aslında evet, daha çok ilgilendiriyor.
0: Ki bu su yollarıyla alakalı şöyle bir durum vardır. Yani burası Süveyş veya işte Panama, Cebel Tarık vesaire. Bu kanalların veya İstanbul Boğazı hatta bu bölgelerde neredeyse bütün dünyadaki ülkeler arasında adı konmamış bir aslında barış alanlarıdır, statüko alanlarıdır bunlar. Çünkü buradaki sağlıklı geçişler herkesin çıkarına olduğu için örneğin hep bunu anlatmaya çalışırım. Somali'de korsanlık faaliyetleri vardır. Yani bunu özellikle 2008-2009'larda çok yoğun gördük. Buraya Avrupa Birliği gemi gönderdi, Türkiye gönderdi, Ruslar, Çin, ABD. ABD'nin zaten halihazırda burada bir görev gücü var. Yani çok basit bir korsanlık faaliyeti, kayıklarla, teknelerle, 3-5 tane adam ellerinde 2-3 tane otomatik silahla gemileri tehdit ediyor olması bile devletler açısından bu gibi alanların o statikosunu bozma tehlikesiyle karşı karşıya kalmalarını sağlıyor ve hemen reaksiyon gösterdikleri yerler. Dolayısıyla bu stratejik önemini anlatabilmek açısından değil ki İran gibi bir devletin tehdidi dikkate alınmasın. Dolayısıyla tek başına bu haliyle bile yani İran'ın bu tehdidi yapabiliyor olması herkesin burayla alakalı bir aksiyon alma gerektiğini doğuruyor ki tam da bu yüzden zaten herkes bir an önce bu savaş bitsin diye bir şekilde bir çaba gösterdi. Arabuluculuk faaliyetleri özellikle bölgedeki devletler bunu yaptılar. Ve bu su yollarıyla alakalı yine aynı şekilde şunu da söylemek gerek. Doğal su yollarından yani uluslararası hukuka göre para alınmaz.
2: Şimdi bir de para teklif etti. Yani, 2 milyon dolar hatta.
0: Evet. Şöyle bir şey vardır. Gibi. Örneğin İstanbul Boğazı da doğal su yoludur. Dolayısıyla ne yapılır orada? En azından oradaki ana ev sahibi ülkenin sahillerinin güvenliği açısından vesaire işte kılavuz kaptan hizmeti verirsiniz vesaire. Oradan geçişten farklı alanlardan paralar kazanılır. Ama geçiş ücreti almazsınız doğal su yolu olduğu için ama Panama gibi Süveyş gibi yapay su yollarında onun rejimi değişir. O çünkü o ülkenin kendi inisiyatifiyle yaptığı bir şeydir ve bir fiyat biçebilir. Dolayısıyla buraya İran'ın yeni bir rejim tayin etme çabası bununla alakalı. Burayı daha karlı bir alan haline getirmek. Evet, bir evet. fırsattan istifade bunu yapmaya çalışan düşünüyoruz ama günün sonunda yapabileceği dediğimiz gibi kılavuz kaptan hizmeti tarzında burada farklı Oradan. Yan gelir kalemleri elde edebilir. Çünkü çok stratejik bir alanı tek başına İran'ın veya tabii, tek başına tabii. iki devletin inisiyatifine bırakmak ancak bir o devletin çok büyük bir savaşı çok büyük bir kazançla bitiriyor olması gerek. Tıpkı Türkiye'nin milli mücadelesi tabii, gibi.
2: Doğru, doğru.
0: Yani onu yaptığınız için İstanbul Boğazı'nda inisiyatif sahibiyiz.
2: Bir de biz Lozan'daki Boğazlar Sözleşmesi'nden Montreux işi getirdik. O
0: bir
2: aslında bir büyük bir başarıydı.
0: Aynen öyle.
2: Hocam şunu da sormak istiyorum. Şimdi ekranda izleyicilerimiz de görüyor. Uranyum meselesi. Yani şimdi Hürmüz'ü konuştuk bir de uranyumu konuşalım.
0: Evet.
2: 465 kiloluk değil mi hocam bir uranyum var şu anda.
0: Evet.
2: Bunun işte seyreltilmesi, götürülmesi yani
1: Uranyum konusunda ne olacak? İşte Obama döneminden daha iyi anlaşma imza attık diyor mesela. Hı hı. Trump neyi ifade ediyor? Neyi ima etmeye çalışıyor?
0: Şurada şöyle bir durum var. Yani o anlaşma, Obama dönemindeki anlaşma, bunun da aslında temel mantığı zenginleştirilmişi alıp daha az zenginleştirilmiş. Yani sadece silah sivil enerji üretimi
1: uranyum
0: yani yeterli evet. olacak kadar olanı belli denetim faaliyetlerine tabi tutarak İran'a vermek. Yani aslında bir enerji kaynağını ücretsiz olarak İran'ı temin etmek. Buradan da aslında bir yardım durumu söz konusu. Ve hali hazırda yeterli işlenmişlik kapasiteye ulaşmış haliyle beraber. Yani bu aslına bakarsanız İran'ın o özgür bir şekilde kendi enerjisini kendi üreten, kendi silahını kendi üreten ülke olma hedefiyle tamamen çatışan bir şey. Çünkü kendi tesislerinde yeterli zenginleşme faaliyeti yapıp yapmayacağı bile başkalarının iki dudağı arasında olacağı bir statüko durumu bu. Ki zaten tam da bu yüzden ne bu nükleer enerji meselesi veya uranyum zenginleştirme ne de Hürmüz konusu bugün nihai bir noktaya varmadı. Yani imzalanan mutabakat büyük oranla şöyle zamana yayılan aslında esas anlaşma öncesi nasıl diyelim prensipte anlaşmak gibi yapılan bir anlaşma durumu.
1: Çerçeve anlaşması.
0: Yani buradan hemen bir rejim, hemen bir mekanizma doğmadı, doğmayacaktı. Çünkü günün sonunda şöyle düşünelim. İran'ın bugün uranyum zenginleştirme çalışmalarını bırakması için yeterli sebep var mı? Yeraltı tesislerine erişimi olmadı ABD'nin herhangi bir şekilde. Know-how hala ellerinde, yani o gerekli bilgi ellerinde.
1: Alamadı.
0: Evet ve gelip almaya çalıştıklarına da alamadılar.
1: Tamam.
0: Şimdi böyle bir vaziyette ve nükleer silah dediğimiz şey, zenginleşmiş uranyum dediğimiz şey bir devleti küresel ölçekte ayrıcalıklı olup olmayacağına karar verecek olan şey.
1: Caydırıcılık unsuru.
0: Evet bir ucundan eğer bunu tutmuşsanız tamamen gelip Amerika Birleşik Devletleri Tahran'a girip size artık bu rejim değil benim getirdiğim şu kişiler yönetecek demediği sürece herhangi bir şekilde Tahran'da birisi bu projeden bahsediyor. Herhangi bir şekilde vazgeçmeyecek. Ki zaten İran'ın hiçbir zaman ben silah üretiyorum diye bir çıkışı da yok. Yani nükleer
1: fetvayı
0: silah üretiyor.
1: Fetvayı söyler hep biliyorsunuz. Humeini'nin fetvası özellikle. Yani uranyum kesinlikle evet. silah haline getirmeyeceğiz şeklinde.
0: Aynen öyle. Ya. Bu orada bir kalkan oluşturuyor kendini. Ama tabii ki bu her devletin olduğu gibi İran'ın da ulaşmak istediği bir hani kızıl elma diyebiliriz bir noktada.
1: Tabii bir hedef.
0: Onu ulaştığı anda itibaren çünkü kimse sizi bir daha bu şekilde tehdit edebilir hale edemiyor. Yani Kuzey Kore'nin bile şu anki durumunu düşünelim. İzole bir halde. Ama dokunulmaz.
1: Kimse gelip de Kuzey Kore'yi kıyıdan abluk altına almaya cesaret
0: Dolayısıyla
1: edemez.
0: Dolayısıyla bugün aslına bakarsanız bir nefes alma mutabakat
1: zaptı imzası.
0: Bir nefeslenme olarak bunu yaptılar.
1: Evet.
0: Çünkü İran aynı zamanda şunun da farkında. Yani evet bir ucundan tutmuş bunu ama sahibi değil. Yani daha olmadı. Neticede ortada böyle bir silah yok. Nükleer bir başlık yok. Öte yandan ABD yeterli şekilde provoke edilirse Amerika bir nükleer güç. Yani İran'ın ulaşmak istediği şey Amerika'nın kendisi.
1: Elinde var zaten.
0: Ve İran nükleer bir güç olmaması İran'ın ve diplomatik siyasi olarak da bir nükleer caydırıcılık sahibi devletin ona arka çıktığı bir ortamda da değiliz. Dolayısıyla ABD'nin tıpkı Hiroşima ve Nagasaki'de olduğu gibi İran'a bunu kullanmayacağını garantisi yok.
1: Evet.
0: Dolayısıyla az önce bahsettiğimiz bu propaganda düzeyindeki savaş tam da aslında bu hassas dengeyi güttü hep.
1: Evet.
0: İran ne füzelerle vururken yeterince provoke edecek kadar vurdu. Ne yeterince cezalandıracak kadar vurdu.
1: Onu dengi. Hocam şöyle yerimize geçelim. Şimdi vaktimiz hızla ilerliyor. Hı-hı. Bir yandan da kontrol ediyorum. Çünkü İsrail'in anlaşma hakkında yapmış olduğu konuşma, daha doğrusu demeçler çok önemli hocam. Hı-hı. Üç tane önemli isim. Özellikle bu Siyonist cenahın çok önemli isimlerinden. Onların açıklamalarını da şimdi ledimize rica edeyim yönetmenimden. Onunla ilgili de hocam sizin yorumlarınız önemli. Çünkü bu Trump'a bir tehdit oluşturacak duruma gidebilir mi? Şimdi mesele o. Bir de bahsettiğim işte bu Kushner ve Witkoff'a yönelik işte bizi sattığınız şeklinde açıklamalar vardı. Şimdi hocam İsrail anlaşmaya ne diyor? Şimdi Ben Gvir aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı biliyorsunuz. Kendisi Siyonist ve Sumut filosunda biliyorsunuz esir alınmış maalesef. Kardeşlerimize çok hakaretle davranmaya çalışan bir Siyonist. Trump'ın anlaşması bize bağlamaz. İsrail ABD'ye tabi değildir. İsrail Maliye Bakanı Smotrich ne diyor? İran'la yapılan anlaşma İsrail ve tüm özgür dünya için kötüdür. Nokta. Savunma Bakanı İsrail Katz ne diyor? Lübnan, Suriye ve Gazze'den çekilmeyeceğiz. Birliklerimiz güvenlik bölgelerinde süresiz olarak kalacak.
0: Evet.
1: Şimdi hocam burada resmen devam edeceğiz diyor.
0: Aynen öyle.
1: Yani bunlar 3 tane bakan. Hı hı.
2: Yani Amerika ne yaparsa yapsın biz de Lübnan'a saldıracağız demeye geliyor evet. bu. Amerika'nın anlaşması bize bağlamaz diyor. Şimdi hocam o zaman ne olacak 19 Haziran'dan sonra, ıslak imzalardan sonra?
0: Tam da bu yüzden işte 4 ay önceki statükoya dönüyoruz derken aslında bunu kastediyorum. Tabii ki farklılıklar var ama az önce söylediğim gibi Trump açısından bu o iç siyasi çıkmazdan bir kurtulma adımıydı hı hı. bu mutabakatın kendisi. Ki maddelere baktığımızda Hürmüz'ü konuşuyoruz, nükleer meselesini konuşuyoruz ama hiçbirine nihai bir nokta yok. Evet. Ve hepsinden daha önemlisi bu savaşın başlama sebebi olarak ortaya koydukları rejim değişikliği, nükleer silahlardan arındırmak İran'ı veya füze kapasitesini tamamen yok etmek. Farkındaysanız füze kapasitesi tartışma konusu edilmiyor şu anda.
2: Onu konuşmuyoruz.
0: Nükleer konusunda ne yapılacağı henüz bir mekanizma tayin edilmiş değil. Bir niyet beyanı var ama herkes biliyor ki İran bundan vazgeçmeyecek. Belki belli bir süre donduracak. Ama yeraltı faaliyetleriyle bunu devam ettirecek.
2: Evet.
0: Öte yandan Hürmüz üzerinden daha fazla detay konuşuyoruz. Çünkü iki tane anlaşması imkansız olan iki devletin masada anlaşıyor gibi görünmesi için bu gibi kitlenmiş meseleleri zamana yaymaktan başka yapacağı bir şey yok. Zamana yayarak bunu uzun vadeli çözüme niyetinde anlaştıkları bir durum aslında bu.
2: Doğru.
0: Tam da bu yüzden zaten bugün İsrail önceliklerini besleyen bir durum oluşmuş değil. Yani İran hala nükleer çalışmalar yapabilecek durumda. İran'da hala bir rejim var. İran'da hala nükleer füze kapasitesi var. İsrail'in isteğini bunların tamamen yok olması ve mümkünse İran'ın bir iç savaşa gitmesi, mümkünse Amerikan güdümünde bir yönetimle yönetilmesi ve bölgedeki her devlet için İsrail bunu istiyor. Dolayısıyla bugün İsrail açısından hedeflerinden vazgeçmesini sağlayacak bir durum söz konusu değil.
2: Doğru.
0: Yeni oluşan şey. Tabii ki İran'ın kolu bacağı kesildi. Yani nefeslenme ihtiyacı var.
2: Tabii ki
0: aslında bir noktada
2: kuşatıldı.
0: Zararsız bir yere doğru gitti. Ama bir fırsat penceresi var İsrail açısından. Çünkü tarihinde hiç olmadığı kadar İsrailli yöneticiler hiç sahip olamadıkları bir alana sahipler bugün. Amerika neredeyse sınırsız bir alan açmış vaziyette. Yani biz Obama döneminde BMGK'dan İsrail aleyhine kararlar görebiliyorduk örneğin. Veya Amerika'nın son 60-70 yılında İsrail karşıtı olduğu için öldüğünü düşündüğümüz başkanlar var. Şimdi bugün gelinen noktaya bakalım. Bir demokrat Biden'ın döneminde soykırım başladı. Bir cumhuriyetçi Trump'ın döneminde devam ediyor. Yani hem demokrat hem cumhuriyetçi geleneğin ikisinin de alan açtığı bir İsrail var. İsrail için bu tarihi bir fırsat. Kendisi açısından o histerisini beslemek açısından. Bunun adına ister Siyonizm diyelim ister başka bir şey diyelim. Ama günün sonunda o fırsat penceresini sonuna kadar kullanmak isteyeceklerdir ve bunun için de gerekli her yola başvurduklarını görüyoruz ki Trump'ın zaten son 2-3 aydır özellikle yani savaşın ilk ayı geçtiği andan itibaren ufak ufak bu meseleden sıyrılmaya çalışmak istediğini hep gördük. Yani bir noktada buradan çıkmak isteyeceğini biliyorduk. İran'ı gerekirse çok zengin bile edecek bunun için diye burada konuştuğumuzu hatırlıyorum.
2: Tabii.
0: Ve son bir ayda özellikle bu daha çok İran-İsrail ekseninde bir gerilim. Bunu ben yönetiyorum, ben onları artık barışmaları yönünde veya ateşkes imzalamaları yönünde baskı yapıyorum tarzında açıklamalar yaptığını gördük Trump'ın. Ya bu sıyrılma isteğini tam olarak gösteriyor ve bu İsrail ile ABD arasında Trump'la Netanyahu arasında aslında bir müzakere konusu olduğu çıkıyor ortaya. Bugün gelinen noktada belli ki o 4 ay önceki statükoda olduğu gibi tıpkı Gazze'de ateşkesten sonra olduğu gibi İsrail'e tamam istediğini yap ama daha az bir tempoyla yap.
2: Yani çok fazla...
0: Aynen. Bana buradan siyasi maliyet üretme demiş oluyor.
2: Benim seçimlerimi etkileyecek aynen kadar öyle. Katliam yapma demeye getiriyor.
0: Aynen öyle. İran'a da dönüp tamam sizi rahat bırakacağım. Siz de bir süre İsrail'le dalaşmayın demiş oluyor aslında.
2: Peki hocam tam bu noktada şunu da sorayım. Kushner ve Witkoff'a yapılan daha doğrusu ithamlar.
0: Evet.
2: Şimdi hainsiniz dedi yani resmen bizi sattınız dedi. Niye o zaman... İki isim şu anda ekranda gördüğümüz Kushner ve Witkoff ki bir tanesi Witkoff biliyorsunuz İbrahim Anlaşmaları'nın mimarlarından. Evet. Neden ikisi bu anlamda hain gösteriliyor şu anda İsrail'in
0: özellikle
2: bu Witkoff'un, Siyonist
0: Witkoff'un Suriye üzerindeki vizyonu daha Türkiye ile uyumlu çalıştığını görüyoruz zaman zaman. Bu İsrail'in çok istediği bir şey değil. Aslında bakarsanız İsrail'in bölgedeki limitlerini de gösteren bir Witkoff varlığı var bu açıdan. Yani bunda neyi kastediyorum? Suriye'de bugün Türkiye mutlak şekilde o bölgenin hakimi konumunda. Emperyalist bir şeyden bahsetmiyorum. Siyasi etki olarak bahsediyorum. Bu İsrail'in bölgede ayakta kalan bir devlet istemediği bir Orta Doğu'da Türkiye gibi alanını genişletebilen, güçlenen bir devletin varlığını düşünün. Ve bunun Amerika tarafından kabul gördüğü bir durumdayız biz. Türkiye zorlaya zorlaya, mevzi kazana kazana, zaman zaman döve döve bunu kabul ettirdi. Bu da aslında İsrail'in her istediğini ABD'ye yaptıramadığının bir kanıtı olarak önümüzde bizim. Dolayısıyla İsrail'in o çarptığı duvarlar hep Türkiye'nin olduğu duvarlar olarak
2: karşımıza çıkıyor. PKK-PYD duvarı da bunlardan biridir aslında.
0: Witkoff'un burada da aslına bakarsanız oynadığı rol, yaptığı şeyler bu anlamda İsrail'in haliyle tepkisini çekecek. Ve eş zamanlı olarak işte propaganda düzeyinde devam ediyor diyoruz. Şimdi İran'la ABD mutabakatı imzalarken Netanyahu'nun da iç siyasi olarak ihtiyaçları yok mu? Tabii ki var. Ya tabii ki burada aslında bir cambaza bak oynuyorlar şu anda. Herkes kendi ülkesinde, kendi yönettiği yerde bunu bir şekilde oynar vaziyette. Hem uluslararası

0: kamuoyuna hem kendi kamuoylarına bu oyunu bir şekilde dikte ediyorlar. Yani bir noktada hem İsrail evet bundan hoşnut değil. Orta Doğu'da bir sınırının olmasından hoşnut değil. Tamam, bunun için tepki veriyor. Öte yandan tepki vermek zorunda. Çünkü kendi aşırı sağını beslemek zorunda.
1: Zaten şimdi hocam çok da az vaktimiz kaldı ama şunu da merak ediyorum. Şimdi bu Ben-Gvir ve Yair Lapid ve Naftali Bennett. Şimdi iki önemli isim aslında Netanyahu'nun karşısında. Seçim de geliyor İsrail'de. Şimdi bu Netanyahu'nun koltukta kalabilmesi adına da bu meselenin yani İran Savaşı ve Lübnan katliamlarının ve Gazze'de tabii ki bu saldırıların katliamları devam etmesi gerekiyor. Bunun İsrail'in iç siyasetine yansıması nasıl görürsünüz hocam? Birkaç cümlede Amerikan iç siyasetinde bu barış anlaşmasının tırnak içerisinde bir yansıması olur mu?
0: Amerikan iç siyasetiyle başlayalım. Çok kısa. Orada çok kısa hocam, belli bir grup şunu söyleyecek. Bakın Trump tükürdüğünü yaladı. Şu an hani bu Trump'a maliyet yazdı artık Amerikan iç siyasetinde. Oradan dönüş yok. Belli vatandaş açısından da ya Amerikan askerinin dışarıda olmaması, kayıp vermemesine yönelik özellikle 2000'lerin başından Irak, Afganistan işgallerinden sonra oluşan protest damar bugün bu konuda tatmin olmuş olacak tabii ki. Ama bu Trump suçlamayacakları anlamına gelmez. Trump burada kan kaybetti o kesin. Amerika iç siyasetini böyle konuşabiliriz. İsrail tarafında ise İsrailli vatandaş bundan memnun çok olacağını sanmam. Yani özellikle çünkü Netanyahu gibi birinin iktidar olabildiği bir ülke İsrail. Ve vatandaşının işte o yerleşimci adı altındaki işgalci eylemlere ne kadar destek verdiği, ne kadar travmatik, ne kadar kriminalize olmuş bir toplum kesinlikle olduğunu bu son 3 senede özellikle çok iyi şekilde gözlemleyebildik. Doğru. Dolayısıyla İsrail'in bugünkü o siyonist hedeflerine aykırı olabilecek bölgedeki her gelişme Amerikan eliyle olsun, Türkiye eliyle olsun, nereden gelirse gelsin İsrail iç siyasetinde olumlu karşılanmaz. Netanyahu'nun bunlara izin veriyor olması veya ABD'ye razı olmak zorunda kalması Netanyahu'yu negatif de yazar. Tam da bu yüzden onun zaten bugün yüksek sesle i̇şte eleştirmesi, tepki vermesi ve hatta gidip Lübnan'ı vurması gerekiyor bunun için.
1: Hani biz Amerika'nın siyasetini yönlendiriyorduk. Hani bizden büyük, Amerika bizden. Şimdi aslında Trump da onu biraz ifade etmeye çalışmış belki. Hani siz dediniz ya yönetimde var mı? Bir tweette de onu diyor. Direksiyonda ben varım, yönetimde ben varım diyordu.
0: Ya Amerika'da İsrail lobisiyle alakalı zaten bir muhalefet olduğunu
1: biliyoruz. Son cümlenizi alayım hocam.
0: Dolayısıyla bu yüksek sesle duyuluyor. Trump gibi bir popülist de her sesi duyar. Evet. Bunu unutmamak gerekir.
1: Çağrı Hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok keyifli bir yayındı. İnşallah en kısa zamanda tekrar görüşelim.
0: İnşallah.
1: Ayaklarınıza sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Çağrı Bilir hocamızla sıcak anlaşma metni üzerinde konuştuk, analiz etmeye çalıştık. Bakalım gerçekten bu ateşkes diyeceğimiz 60 günlük süreç kalıcı barış anlaşmasına doğru evrilecek mi? Yoksa biraz evvel işte bu Siyonist bakanların açıklamalarında olduğu gibi Amerika bizi ilgilendirmez, biz katliamımıza devam edeceğiz şeklinde sahada yansımasını mı göreceğiz? Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki briefing saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Kılıçdaroğlu ben geçen hafta dedi ki ben grup toplantısı yapacağım, gelin dedi. Adamlar erken tedbir aldı. Savaş taktiği gibi düşün. Ön cephede, ön tarafta yer alınca, kapatınca o tarafları, tamam mı? Adam havada takla atıp, ben programda hatırlıyoruz, programdaydık. Tak diye haber düştü, oraya gitmiyorum ben. O gün değiştirdi. Evet. O yüzden o kadar belirsiz ki her şey. Parti bakalım, olacak mı, olmayacak mı? 53 dedin ya sen, sabahın haberi. 53 dedin ya, hiç bilemezsin abi. Tamamı, bak bir daha söyleyeyim. %80'i
1: CHP'de kalabilir.
0: Hayır, Özer'e de ihanet edebilir.
1: Ha işte, CHP'de kalıp Özgür Özer'e hadi dediğinde...
0: Ulan teşkilat şurada bakanlar var şu anda, bekliyor adam. Ya diyor, İmamoğlu içen cezayı yedi mi yedi? 6 ay sonra diyor, İmamoğlu 20 yıl içeride yatacak.
1: Şeyi hatırladın
0: ulan
1: mı?
0: Ulan bu adam kime dayanıyor diye.
1: Bak bak, DSP'yi bölme planı vardı 2002'de. Bu DSP'yi bölme planını hayata geçiren Hüsamettin Özkan, Kemal Derviş ve İsmail Cem üçlüsüydü. Evet. Ama... En başat aktör Kemal Derviş'ti. Hadi toparlan, kopar diyoruz bilmem ne. Abi Kemal Derviş bir anda bir tabir yerindeyse sıvıştı ortadan. Hüsamettin Özkan ve İsmail Cem böyle kaldılar. Tabii. Şimdi bu CHP'nin kodlarında yola çıktıktan sonra dönenler.
0: Şimdi bak diyorum ya, millet şu anda bekliyor.
1: Arkadan
0: delegeler dahil.
1: Oo,
0: kim galibe çalacak? Kim daha güçlü?

0: kontrol için
1: siyaset bu. Çok hareketli
0: ya. CHP'nin siyaset de bu zaten. Bak. Bakalım bak bu İmamoğlu eğer içeride kalırsa ki kalacağı benziyor. E tamam kimle yürüyeceğiz? Kimle? Mahir Başarır, Özgür Özel. Ulan bunlar bizi çiğ çiğ yer lan. Çünkü neden yersin abi? Yemez abi gidelim oraya. Bir dakika dur. Orada biz hemen dönmedik ki. Biz bekleyelim istersen. Yeni parti kurulana kadar ne yapacağımıza oradan karar veririz. Şu anda CHP öğütündeki mahalle sorumlusundan tut vekile kadar ki tüm herkes böyle düşünüyor.
1: Bekleyip göreceğiz.
0: Tabii.
2: İzmirli.
0: Havada karar değiştirebilirler.
2: İzmirli seyircilerimizin ve dinleyicilerimizin tabiriyle çiğdem, Kayır ekseriyetin tabiriyle çekirdek al.
0: Evet.
2: Otur. Seyret.
0: Tabii son fena, dakikaya kadar da.
2: Fena action. Yani, fena hareket.
0: Bir şey söyleyeceğim yani.
2: Fena adrenalin.
0: Doğru yerden bakmıyor muyum? Yani ben birkaç saat kala biz Kılıçdaroğlu'nun meclise bekliyorduk. Birkaç saat içerisinde genel merkeze çekildi adam.
2: Evet. Sen az önce bir cümlede geçirdin adını. Bunlar kiminle yürüyecek dedin ya. Yani Özgür Özel'le Ali Mahir Başarır'la mı yürüyecekler
0: tabii,
2: dedin.
0: Çok kişi korkuyor.
2: Tabii onlar. Ki ister istemez düşünüyor. Neden mesela? Hafta sonu Ali Mahir Başarır bir YouTuber'ın sorularını cevapladı. Orada meğer abi adam ne kadar doluymuş ya Ali Mahir Başarır. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu ambalajlar içinde hırslarından arınmış en ideal cumhurbaşkanı.
0: En iyi pazarlayanlar.
2: 13. Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Yardımcım. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Yardımcım. Abi adamın arkasından ho ho neymiş şimdi artık mızrak çuvala bir dinleyelim de.
0: Bakalım
2: ben neymiş. Ne anlattığım buradan anlaşılsın. Veriniz buyurunuz dinleyelim.
3: 2020'de Vela Obey'e söylediğim bir cümle var.
4: 2020'de.
3: Abi dedim bu acayip bir adam doğruları söylemiyor bize. Çok yalan söylüyor.
2: Kılıçdaroğlu.
3: Boşver dedi şey yapma dedi tanımıyorsun dedi. Tanımıyorum ama dedim yalan söylüyor. Niye? İnkar ediyor adam. Burada oturur üçümüz konuşuruz. Size bir sürü şey söyler. Barış Terkoğlu ile ilgili şunu yapalım bunu yapalım der. Yaparsınız. Karar alırsınız. Barış gittiği zaman aa öyle mi yapmışlar? İnanın vallahi haberim yok. Yazık çok ayıp ya. Şuraya bak. Ali Mahir'e bak. Der. Ben bunu gördüğüm için söylüyorum bakın. Bir insan bu kadar kolay yalan söylemez, iftira atmaz. Yani.
4: Ama yani Ali Mahir Bey o zaman bu kadar yalancı, sizin ifadenizle elbette söylüyorum. Bu kadar yalancı birinin peşinden Can Hırak Cumhurbaşkanlığı adaylığında sizin koşmuş olmanız, savunmanız, ben ekranlarda bunu, bizler size tepki veriyoruz. Bir
0: şey diyor yani efendim neden mizah? Değil mi? Yani ne diyor kadın? Evet. O tırnaktan törpülek böyle. Hadi. Hadi hadi diyor ya hadi hadi diye. Tamam. Şimdi bu soru bu. Bak aslında çok güzel yerden yani ne diyor? Çok bu kadar yalancı adam görmemiş. Çok yalancı
2: bir adamdı diyor.
0: Soru çok basit. Madem bu kadar yalancıydı erkeğe de geç fark etmez. Bunun cumhurbaşkanı olması için çok koşturdunuz dedi kadar.
2: Ya hadi bakalım.
0: Demek ki sen yalancı da olsa değil mi? Yalancının peşinden koşabiliyorsun.
2: Şimdi Hikmet abi.
0: Aslında kendini anlatıyor.

0: Peki şu eve ne dersin?
1: Çok yüksek.
2: Bu çok alçak.
0: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
2: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
0: Peki ne var?
3: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
4: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle Otobit'te.
5: Hakan abi.
6: Arda, senin ne işin var burada?
5: Abi benim rüyamdayız.
6: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
7: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
8: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
9: Vay vay vay. Çocuklar.
7: Nihat abi sen futbolu bırakmadın mı?
9: Futbolu beni bırakmadı Ömert'im. Semih erkencisin.
10: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

Rüya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında. Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan

0: Hakan Çalhanoğlu.
1: Hakan orta sahada ilerliyor.
0: Tüm gözler Hakan'a çevrildi.
1: Kayarak müdahale.
0: Nefesler tutuldu. Haydi Hakan.
1: Hakan şut ve gol!
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
4: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
5: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan, bir de TVBu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek... Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek... Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek... Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır. Kazancım.net, Sigortam.net.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.

Hem Güneş her zaman olduğu gibi üç başlığımız var. İki saat boyunca bu üç başlık üzerinden birçok meseleyi sizlerle konuşacağız. Keyifli bir sohbet bizi bekliyor diyebilirim. İlk başlığımız CHP'de anafor. Deyim yerindeyse bir girdap hali söz konusu ve bu girdap kimleri yutacak sorusu gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin pavyonlara meze yaptığı mesajları verdi. Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında bir Atatürk atışması yaşandı. Ali Mahir Başarı, Kılıçdaroğlu'na bu adam çok yalancı, acayip biri diye ifadeler kullandı. FETÖ'cü imasında bulundu ki hatırlayacaksınız daha önce Kılıçdaroğlu etrafımı kuşatan FETÖ'cüler diye bir itiraf mahiyetinde açıklama yapmış, vatandaştan özür dilemişti. Aynı zamanda partinin bölünmesi ihtimali, kurultaya gidilmesi ihtimali, birçok ihtimal konuşuluyor, değerlendiriliyor. Hepsini birazdan konuşacağız. İkinci başlığımızda dünya medyasının da yakından takip ettiği, hepimizin de aslında an be an ekranlara taşıdığımız meseleyle ilgili. Barış ihtimali gerçek mi diye soracağız. Zira dijital ortamda imzalar atıldı. ABD ile İran en azından müzakereler için bir mutabakat anlaşmasına vardılar gibi görünüyor. Cenevre'de masaya oturulacak ve bundan sonrası için neler olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşmasında bölgemizde fitne ateşi yakmak, kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenlere karşı verdiğimiz mücadele meyvesini verdi mesajı paylaştı. Ama Cuma'ya kadar sabotajlar için de uyardı. Özellikle İsrail'in silahtan ve kandan beslendiğini hatırlattı. Bu konuyla ilgili de değerlendirmelerimiz olacak diyebiliriz. Son başlığımızda yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısından bir satır başı diyebileceğimiz ifade. Çıbanbaşı fitne fabrikası. Netanyahu'nun bölgedeki politikalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert sözlerle eleştirdi. Bu süreçte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Zira Türkiye, Suudi Arabistan'la bir anlaşma yaptı. Hem demiryolu hem de ticaret yolu anlamında güneyden kuzeye, Hicaz demiryolunun yeniden canlandırılması, yeni ticaret yollarının inşası gibi bir proje gündemde. Ve İsrail medyasında bu mesele manşet oldu. Osmanlı ticaret yolu canlandırılıyor ve tek bir kilometresi bile İsrail'den geçmiyor diye haberler paylaşıldı. Netanyahu'nun prestij kaybettiği bilgisi yine bu analizlerde yer alıyordu. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rumlara yönelik net bir uyarı geldi. Özellikle sırtını İsrail'e yaslamaya çalışanları uyardı ve cevabımız çok sert ve net olur dedi. Paşinyan'dan gelen açıklamalar var. Bölgemizde yaşanan birçok meseleyi de bu başlık altında konuşacağız. Hadi başlayalım.

0: Konuklarımı sizlerle tanıştırayım, ardından sohbetimize başlayalım. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi, Safetek Dergi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Yusuf Alvar'da hoş geldiniz.
1: Teşekkürler İbrahim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Sayın Yücel Koç hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Vestel Gazetesi yazarı Doçent Doktor Faik Tanrıkulu Üstad hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Şimdi Sayın Alvar'da CHP'de anafor diye bir başlık açtık. Açık söyleyeyim, hani bu anafor girdap kimleri yutacak diye de merak ediyorum ama önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısından bir hatırlatma yapacağım. Çünkü o diyor ki CHP'deki anafor bizi zerre kadar ilgilendirmiyor ama hani girdabın içinde bizi sürükleme çabalarına da prim vermeyeceğiz diyor. Dikkat çekici olan bölümü ise Gazi Mustafa Kemal'in partisinde affınıza sığınarak söylüyorum pavyon masalarını düşürenler kendileri diye bir uyarısı var. Bir izleyelim arkadaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını, sonra üzerine değerlendirme alalım.
4: Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız. CHP'deki anafor bizi zerre miskal ilgilendirmiyor. Biz bu girdabın içine sürüklenmek veya çekilmek asla istemiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz. Az dinleyip çok bağırarak, az düşünüp çok konuşarak siyaset yapılmaz. Siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Siyaset bezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Aynı tavrımızı koruyoruz. AK Parti olarak samimi temennimiz suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır.
0: Evet, CHP'de nasıl bir anafor var Sayın Alabar'da?
1: Şimdi siyasi anafor konusu önemli. Çünkü dikkat etmediğiniz takdirde anafor sizi de içine çeker. Şöyle girdap şeklinde dönerken bir bakarsınız ondan 50 metre ötedeki çubuk yaklaşır o anaforun içerisinde dibe gider. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaratmış olduğu, oluşturduğu bu siyaset girdabında eğer dikkat edilmezse bütün Türkiye'nin siyaseti o girdabın içerisinde dönebilir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ısrarla bir sınır koyulması ve CHP'nin anaforuna başka diğer siyasi partilerin ve hülasa Türk siyasetinin girmemesi konusundaki ikaz bu anlamda önemli. Tamam, bu bir analoji, bir benzetme ama nasıl girebilir? Şimdi izliyorsunuz, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde peştemalli belediye başkanları var. Yok diyebilir misin? Diyemez. Diyebilen çıkar mı karşımıza? Çıkamaz. Bankamatik memuru yapılmış metresler var. Var mı hayır diyebilecek? Yok. Ben 6. kata 1 milyon dolar götürdüm diyen itirafçılar var. Şu kadar parayı Ferdi Zeyrek merhuma Özgür Özel'in telefonu üzerine götürüp teslim ettim diyenler var. Şimdi bunlar tartışılırken eğer siz çıkar da biz Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in oyunlarına oyuncak olmadığımız için bunları yaşıyoruz derseniz birilerinin Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'a bir zamanlar yaptığı göndermede olduğu gibi pışık yapması lazım bunlara. Neden? Eğer siz bunları bir şekilde net ayırt etmezseniz Özgür Özel'in ortaya koyduğu evet ya bak Amerikan emperyalizmine karşı durduğu için meğerse bunlar başına gelmiş. Suali buradan soralım TV24'ten, 24 TV ekranlarından sevgili İbrahim. Sual şu. Namık Tan ile mi Amerikan aleyhtarlığı yapacaksınız?
0: Valla dış politika akıl odası soymuş. Söyledi
1: bak
0: geçen
1: şimdi,
0: gün.
1: Bak şimdi burada diyor
0: Namık
1: ki.
0: Namık Tan'dan alıyoruz briefingleri dedi.
1: Namık Tan'la Amerikan karşıtlığı. Ya Namık Tan'ı dinleyenler Namık Tan'ın Washington Büyükelçisi değil de Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi olduğunu zannediyorlar. Tombarak zannediyorlar. Tabii ki Namık Tan'la Amerikan karşıtlığı yapamazsınız. Şimdi bunun dışında ya daha Özgür Özel şunun şurası 4-5 gün önce Newsweek'e bir yazı yazdı. Dedi ki bu dedi demokrasi krizi Türkiye'deki ona göre. Çünkü yani peştemalli belediye başkanına hesap soruluyor. Yok soramazsın. İşte neden? Çünkü biz İşte diğer partilere benzemeyiz, bizim partimize polis giremez falan, böyle bir sürü şey. Veli Ağbaba yazmış, 84'te bu görevdeydim, 86'da şu görevdeydim, 90'da buraya geldim, 96'da buradaydım. Diyor ki beni niye siz Cumhuriyet Halk Partisi'nden Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edip ihraç etmek istiyorsunuz? Vermeniz gereken cevap şu, yani Gökhan Böcek 1 milyon doları 6. katta sonradan teşhis ettiği haliyle sizin eski danışmanınıza verdi mi, vermedi mi? Yurt içi kargo poşetinde 100 bin doları siz EFT ile göndermek yerine kargodan araba lastiği gönderir gibi gönderen siz misiniz, değil misiniz? Şoförünüz Gökhan Uçak.
0: Ama o 100 bin dolar tatil parasıymış.
1: Ha, yani. 100 bin dolara Yunanistan'da tatil parası olduğunu Bila Baba kendi diyor. 100 bin dolara Yunanistan'da tatil yapıyorsanız siz, bu memlekette açlık edebiyatı da yapmayın bir zahmet. Tamam mı? Eğer gidiyor da İstanbul'un en ünlü balık restoranında bir kişinin bir asgari ücretlik parasıyla Ali Mahir Başarır pozlar veriyor, o dünyaca ünlü proları alırken falan böyle afilli fotoğraflar çektiriyorsa, bir zahmet fakir fukara edebiyatı yapmayın. Bu şimdi Nimsbi'ye verdiği şeyde diyor ki, güvenlik krizi demokrasi krizine girerse NATO'nun da güvenliği tehlikeye girer. Ne demek istiyor biliyor musun? NATO'nun 5. maddesini bir zahmet işletip Türkiye'ye müdahil olun mümkünse.
0: Böyle diyen CHP'li de vardı.
1: Bak bir dakika, CHP'linin demesi mi? Eski genel başkanları söylüyor. Diyor ki Karadeniz bölgesinde sütun bekçiliği, yani bizim tabirimizde eşik bekçiliğini Türkiye yapamaz Batı adına diyor. Doğu Akdeniz'de Batı'nın çıkarları halel görür diyor. Dergide söylüyor bunu. Şimdi çıkmışsın bu konuların üstünü örtmek için, tamam mı, cambaza bak taktiğiyle bunları söylüyorsun. Bunları bu millet yemiyor. Mesela ne diyordu? Herkes kendi layığıyla hafta sonunda beraberdi. Biz Sanchez'le beraberdik. İspanya Başbakanı'nın da itibarından çok fazla istifade etme gayreti içinde olduğu için Ankara'da bile kabul etmedi Özgür Özel'i. Tamam mı?
0: Aynen.
1: Biz diyor Petro'yla beraberdik. Biz İsrail'le beraberiz. Biz Filistin Kurtuluş Örgütü'yle. Öyle bir örgüt kalmamış. Tamam mı? Şimdi sen diyorsun ki biz İsrail'le beraberiz diye videosu var.

0: Şimdi sen karar ver. İsrail'le beraber misin? İsrail'e karşı elverişli bir aparat olmadığın gerekçesiyle İsrail seni infaz mı ediyor? Amerikan Kongresi'nde şunun şurası sadece bir hafta önce Michael Rubin konuşma yaptı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak Özgür Özel'i tanıyın diyor. Michael Rubin söylüyor bunu. Kemal Kılıçdaroğlu için yaptırım uygulayın. Şimdi senin gündeminin içerisinde olmayabilir şeyi söyleyeyim. Şimdi bu konularla alakalı konuları gündeme getirip de yolsuzluk soruşturmaları ile ilgili hususu derinleştirdiği için bir tane Sloven hırsız buldu.
1: Avrupa'daki raportör.
0: Tamam mı? Sloven hırsız.
1: Gölge raportör.
0: Sloven hırsız. Bak hırsız. Neden? Evet, adam Slovenya Sayıştay'ına takılmış, lüks evet. harcama yapıyormuş, lüks evet. otellerde yemek yiyormuş, lüks arabalara biniyormuş.
1: CHP'nin de umudu olmuş.
0: Kardeşim bu kadar nereden buluyorsunuz kendinize bu kadar benzeyen adamları da umut oluyorsunuz falan tamam mı? Şimdi.
1: Ben onu gündeme şeyden almadım. Avrupa Birliği'ni çok sallamıyoruz artık bu anlamda.
0: Tam sallamıyoruz ama. Bak bir dakika Vladimir Prebiliç'e hıfzettirmişler bazı şeyleri. İmamoğlu Silivri'den ne söylüyorsa Vladimir de aynısını söylüyor. Kim diye baktım. Oho tescilli hırsız. Bak kardeşim. Biz burada ne Claudio Roth'lar falan gördük.
1: Kimler?
0: Gel. Şimdi artık bu türden senin gibilere ya ben böyle çok bu konuları amiyane konuşmam ama kes lan diyoruz biz. Tamam mı? Kes lan diyoruz. Neden? Ya kardeşim Slovenya'da partinin %3'ün altında kalmış. Alnının ortasına hırsız damgasını yemişsin sen.
1: Gelip Türkiye'ye yer vermeye çalışıyor.
0: Ama bu baş hırsızı, Slovenya'daki bu baş hırsızı konuşturanlar kimler diye baktığımızda Akın Gürlek'ten rahatsızlık duyan para babaları da dahil arkasındalar. Sen misin benim anlattığım fıkraya bu konuyla alakalı dava açan? Yazı verirler eline vermişler Vladimir'in. Vladimir konuşuyor. Vladimir aşağı, Vladimir yukarı. Hiçbir yük mü yok bizim için? İstediğin raporu yaz. Murat İletişim şeyi.
1: Emir mi?
0: Hayır.
2: Ongun mu?
0: Murat Ongun. Murat Ongun ne diyor?
1: İmamoğlu.
0: Akın Gürlek diyor. Cumhurbaşkanlığı da geçmiş, kabineyi de geçmiş. Herkes diyor artık diyor. Akın Gürlek'e konuşuyor. Sizin fitnenizi yerler mi kardeşim? Şunun şurası 4 hafta önce Nevşehir'de sana yakın bir memlekette çıktı kürsüye Özgür Özel ne dedi? Akın Gürlek 40 yıllık telefon kullanıyor. Cumhurbaşkanının her telefon konuşmasını kaydediyor.
1: Dinliyor.
0: Kaydettikleri hafıza kartlarını da bir bankanın kasasında saklıyor. Yeri ve zamanı gelince açıkla hadi. Bu fitnelere gelmeyiz. Bunları biz çok gördük. Rahatsızlık duydukları yer Akın Gürlek. Biri Vladimir'i konuşturuyor. Öbürkü çıkıyor Namık Tan'la beraber Amerikan emperyalizmine şanlı direniş yapmışlar meğerse. Halbuki İngiltere'nin de çıkarı Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir tabii diye canım. Konuşmayı yapan yine tabii. Sendin değil mi? Öyle değil mi? Ne evet. diyordu? Bize destek çıkmıyorsunuz diyordu.
1: Terk edilmiş hissediyorum.
0: İnsan 15 dakikada olsun randevu vermez mi falan diyordu.
1: Peki tam bu konuda Kılıçdaroğlu da eleştiriyor.
0: Tamam.
1: Özgür Özel yine Atatürk'ün partisi hedef alınıyor falan diye böyle sert ifadeler kullanınca Kılıçdaroğlu da bir cevap vermiş. Bir izleyebilir miyiz arkadaşlar ikili atışmayı?
3: Sahip çıktığımız zincirin her bir halkası, o kopmadığımız her an Trump istiyor diye, onun Ankara'daki temsilcisi öyle tarifliyor diye karşı o zincirleri tutuyoruz. Siz bugün Türkiye'yi kuruluş ayarlarına Gazi Mustafa Kemal'in emanetinden koparmaya çalışanlara karşı o kopmayan halkasınız, kopmayan halkasınız.
4: Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz diyemez. Neden Şam 7 düvele karşı mücadele etmiş? Bu topraklardan Yunanlıları, Fransızları, İngilizleri kovalamış olan bir partinin elemanları nasıl yurt dışına gidip de bizi yalnız bırakıyorsunuz diyebilir.
1: Evet Sayın Koç bu atışmayı nasıl okursunuz Özel Kılıçdaroğlu kapışması? Yani bir yandan da hani Özgür Özel'in ne dediğini ben anlamakta da zorlanıyorum açık söyleyeyim yani. Hani işte ben diyor Amerika'nın projelerine engel olduğum için İsrail'in projelerine engel olduğum için hedefe konuldum.
0: Hangisine mesela?
2: Hangi projeyi?
1: Bilmiyorum yani hani çok enteresan söylemleri var. Bir son dakikada

0: var bu arada. Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Guterres'le bir görüşme yapmış. Bölgesel ve küresel gelişmeler ele alın deniyor. Yüksek ihtimalle ABD-İran arasındaki bu mutabakat ve İsrail'in bu dizginlenemeyen sabotaj hissiyatı konuşulmuştur. Biraz daha detaylar gelir. Sıcak bir gelişme. Bunu da paylaşmış olayım radyodan bizi dinleyenler için. Birazdan detaylar gelince üzerinde yine konuşuruz. Zaten ikinci bölümde eline boyuna da konuşacağız. Ne dersiniz ya? Bir de şöyle Sayın Özgür Özel'in artık bu hani Atatürk'ün emaneti, Atatürk'ün koltuğu, Atatürk'ün... Ya biraz artık bunu bir bırakmaları gerekmiyor mu? Yani Atatürk'e de saygısızlık olmuyor mu? Yani şimdi, Kılıçdaroğlu bile yeter artık diyor yani.
1: Şimdi eğer bir kurumu seviyorsanız bir kere şu hassasiyeti güdüyor olmanız lazım. Eğer siz hırsızlıkla suçlanıyorsanız, yolsuzlukla suçlanıyorsanız, rüşvetle suçlanıyorsanız, işte parayla pavyon önlerinde delege satın alıp oraya parti ele geçirmekle suçlanıyorsanız, en azından bunu kurumsal kimliğe mal etmemek lazım eğer partinizi seviyorsanız. Aksi halde şunu söylemiş olursunuz. Şu an içine düştüğünüz durumu kuruluş değerlerinizle eşdeğer tutarsanız, o zaman kuruluş değerlerinizin de aynı çürümüşlükte olduğunu bir şekilde söylemiş olursunuz topluma. Yani bir kere burada bir siyasetçi herhalde bunu bilecek zeka seviyesine sahiptir. Şimdi düşünün ki en yakın belediye başkanlarınızdan bir tanesi genç bir sevgilisiyle otelde basılıyor. Yani en çarpıcı örneklerden bir tanesi olduğu için onu tekrar hatırlatıyorum. Bu sevgilisine belediyeden hiç belediyeye gitmeden maaş verdiği ortaya çıkıyor.
2: Hem de başka bir belediyede.
1: O belediye 3-4 tane sevgilisi var. Her biri ayrı belediyelerde çıkıyor. Kendi belediyesi de dahil. Kendi pavyonunuzun çalışanlarına belediyeden maaş ödettiğiniz ortaya çıkıyor. Bu size sorulduğu zaman da ne var yani öderiz diyor. Borcumuz neyse öderiz demeye getiren laflar ediyor. Bir başka belediye başkanınız işte Giresun'da bir ilçe belediye başkanınız yanında çalışan çaycı hanımefendinin kızına sarkıntılık ediyor. Mesajlar ortaya çıkıyor. Ve o kızcağız biliyorsunuz şüpheli bir kazada öldü. Ya bunun gibi bunca hadise ortadayken İstanbul zaten başlı başına bir felaket. Şimdi Antalya belediye başkanınız, kendi seçtiğiniz belediye başkanınız sizi rüşvet almakla işte kaynağı belirsiz para almakla, para istemekle suçluyorsa, hem oğlum hem ben götürdüm işte milyonluk çantaları verdim diyorsa, Uşak Belediye Başkanınız ben götürdüm işte kapısına, ya bu tabii ayrıca bu utanç meselesi. Benden diyor 200 bin lira istedin diyor, poşetle götürdüm kapısının önündeki duvara koydum diyor, sen sonra uzaklaş dedi diyor. Ben minibüse bindim diyor, sonra o siyah poşette parayı aldı. Ya şimdi bu kadar rezilliğin içine düşmüş bir partinin genel başkanı, bunu ben kurucu değerlerimizi işte burada tutunmak kurucu değerlerimiz derse o zaman kurucu değerlerini de hırsız yapmış olursun.
0: Tabii.
1: Yani söylediğin cümlenin nereye gittiğine bakıyor olman lazım. Önce bir aklanırsın, paklanırsın, bir düze çıkarsın. Ondan sonra bu cümleleri kullanırsın. Bak işte bizi bunlarla suçladılar ama bak hepsinden biz şey olduk, aklandık, temize çıktık. Biz kurucu değerlerimize sahibiz. İşte bak burada durmak kurucu değerlerimizin şu değerleridir dersin. Topluma bir şey söylemiş olursun. Şimdi bu kadar pisliğin içine batmışken kurucu değerleri söylemek bir kere eğer sen bu misyona inanmışsan eğer bu partinin değerlerine inanmışsan bir kere buna hakaret etmiş oluyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu konusuna gelince şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu biz çok eleştirdik. 2010'da işte o kaset operasyonundan sonra maalesef FETÖ'yle iş tuttu. Bakın bu parti. PKK ile PKK'nın siyasi koluyla iş tuttu. Kandil'den her seçim doğrudan çağrılar aldı. AKP, MHP faşizmini birlikte yıkalım diye hiç itiraz etmediler. Ya yetmedi, kendi partililerini bile örgüt mensubu gibi yaptılar. Yani kimse kusura bakmasın ama yani FETÖ'cüler, FETÖ'ye militanlarının o örgüte gönül vermesi gibi. Yani bakın şu gün olmuş hala kopmuyorlar en azından bir kısmı. FETÖ'den bunca şeyi görmelerine rağmen. Ya kusura bakmasın ama CHP'nin de öyle bir kitlesi var. Ne yaparsa yapsın zerrece umursamıyorlar. Yani ortada aslında CHP'nin bugüne gelmesinde bence en büyük problem kendi tabanları. Bakın AK Parti seçmenine en ufak bu problem gördüğü zaman reaksiyon gösteriyor. Evet. MHP seçmeni gene aynı şekilde. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde %52 oy veriyor. Sonra bir sene sonra mahalli seçimlere bakıyorsunuz. Seçmen sandığa gitmemiş bir reaksiyon gösteriyor. Bir tepki gösteriyor yani. Bir mesaj veriyor. Bir şey yapıyor. Ama CHP

0: seçmeni maalesef böyle değil yani.
1: Ya FETÖ'yle bu kadar açıktan iş tutarken, bu kadar aleni, FETÖ'nün bütün kasetlerini mecliste okutmak mı dersin? 15 Temmuz zaten başlı başına bir facia. Yani tanklar açtı. Senin genel başkan, bir tane genel başkan FETÖ'cülerle yüz yüze geldi. Onda da FETÖ'cüler tankları açtı. CHP'nin genel başkanı aralarından geçti. Gitti. Sonra FETÖ'nün algı operasyonu, kontrollü darbe yalanını bizzat CHP'nin genel başkanı ve partilere de savundurdu yani. Tamamı yıllarca kontrollü darbe yalanını
2: çiğnirdi. Tam bu konuda bir tane mesaj attık Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi yeni bir mesaj. Onu sizinle paylaşayım. Bu adalet yürüyüşü vardı ya. Oradan videolar paylaşıp şöyle diyor. Yürümek, yolunda pusuya yattıklarını, arkadan çelme attıklarını bilerek yürümek. Yürümek, yürekten gülerek yürümek. Şimdi burada bu yürüyüşle ilgili de mesela tartışmalar olmuştu. Çünkü o dönem hatırlarsınız yürüyüş Enis Berberoğlu için yapılmıştı. CHP milletvekili ve bu MİT kumpası ile ilgili işte o fotoğrafları, yazışmaları vesaire alıp Cumhuriyet Gazetesi'ne götüren kişi bu milletvekiliydi. O dönem
1: ona da Kemal Kılıçdaroğlu'nun
2: verdiği söyleniyordu. Yani. Ve işte bu işte Enis Berberoğlu'nu kurtarmak için bu yürüyüş yapıldı diye söyleniyor. Burada soru şu. Kılıçdaroğlu'na bu dosyaları kim getirdi verdi? Yani Kılıçdaroğlu çıktı
1: yüzü ya. Maskeli kişiler gece evime geldiler bıraktılar.
3: Genel merkezi.
1: Yüzlerini maskeliydi o yüzden yüzlerini göremedim. Ya bunu CHP'nin genel başkanı söyledi. Toplumun hafızasını tazelemek için hatırlatıyorum ya. Şimdi kusura bakmasınlar. Ben hem Kemal Kılıçdaroğlu için hem Özgür Özel için şunu söylüyorum. Daha doğrusu bu partilerini kurtarmak istiyorsa ben CHP'liler için söylemiş olayım. Eğer bir arınma olacaksa bence arınma 2010'dan itibaren olmalı. O kaset operasyonundan sonrası için olmalı. Çünkü 2010'dan sonraki o yapılan operasyondan sonra bakın aynı dönem AK Parti'ye de operasyon çekin. Erdoğan'sız AK Parti projesini
2: tabii,
1: hatırlayalım.
2: Tabii, doğru.
1: MHP'ye kaset operasyonu yapıldı. 8 milletvekili istifa ettirildi o dönem. Sayın Devlet Bahçeli devrilmek istendi. FETÖ'cü hakimlerin kararlarıyla biliyorsunuz Meral Akşener'i başına getirmeye çalıştı FETÖ'cüler. Bak bunu burada MHP direndi. AK Parti zaten Sayın Cumhurbaşkanı o işin gereğini yaptı. Buna yol vermedi. Ya bir tek hemen teslim olan tek parti var CHP. Ve işin kötü tarafı biz nereye gidiyoruz diye hiç sorgulamadılar. Ya biz FETÖ'yü de iş tutuyoruz. Ya kendileri itiraf etmediler biz sandıklarda işbirliği yaptık diye. Kendi milletvekillerinin, kaç tane milletvekillerinin itirafları var bu konuyla ilgili. Ya bir, aynı şekilde PKK'da ya tam çözüm süreci bitmiş, çatışma başlamış. Terörle mücadele yeniden artmış, Çukur Hendek olayları var. Ya bir oy, her evden bir oy HDP'ye, bir oy tabii. CHP'ye kampanyasını kim yaptı ya?
2: Tabii.
1: Bu terörün azdığı zamanlarda yapıyorlar. Bakın böyle şey zaman problemsiz zamanlarda değil yani. Terörün en azgın olduğu zamanlarda yaptılar bunları. Ve kusura bakmasınlar. Yani tabanın bir reaksiyonu olmadığı için bunlara fütursuzca devam ettiler. Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman aydınlanma yaşadı? Ne zaman ki sıra kendisine geldi. 2020 seçimlerinden sonra hileli bir kurultay hilesiyle ne zaman ki kendisi operasyona uğradı. Ondan sonra aydınlanma yaşadı. Şimdi artık özür diliyor. Şimdi kusura bakmayın ama hepiniz oradaydınız. Hepiniz bu işin içindeydiniz. O yüzden bugün ne Özgür Özel'in söylediklerinin bir anlamı var. Benim nezdimde. Ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediklerinin bir anlamı var. Kemal Kılıçdaroğlu ben geçmişten tamamen pişman olduğum, işte nedamet duyduğum diyebilir. Buna saygı duyarım. İnşallah bu şekilde
2: İnşallah.
1: Milli çizgide en azından devam edelim.
2: Pusuya yatanı bilerek yürümek diye de buradan bir mesaj gönderiyor aslında. Ben o yürüyüşte yürüdüm
1: bakın,
2: ama diyor.
1: 2010'u
2: pusuya düşürüldüm diyor aldığım kadarıyla.
1: Arınma 2010'dan başladıyken aslında bak bir taraftan da şunu söylemeye çalışıyorum. İşte bak bugün İran'ı yaşıyoruz. Daha önce Suriye'yi yaşadık. 2010'dan itibaren Arap Baharı diye bir hadise tabii. başladı. Akdeniz'e kıyısı olan bütün ülkelerde tek tek iktidar değişiklikleri oldu. Şimdi burada da yani Akdeniz'in en uzun kıyısı olan Türkiye'de bundan azade olmayacaktı. Baktığın zaman bütün operasyonlar 2010'dan itibaren başlıyor Türkiye ve CHP burada baş aktördü. Yani bugün Kemal Bey Özgür Özel'i suçluyor ama o günkü tabloya baktığımız zaman kendisi de ondan farklı değildi.
2: Peki.
1: Yani bugün Özgür Özel kimlere sitem ediyorsa Kemal Bey de o günkü Türkiye şartlarında aynı yerlere güveniyordu. Ama olmadı. Milletin duvarına tosladılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti bu onlara engel oldu. Ama devlet aklı oldu. Ama öyle oldu ama böyle oldu. Sonuçta muvaffak olamadılar. Bugün Kemal Bey düzgün noktaya geldi. Özgür Özel ne yapar? O da artık onun derdi.
2: Peki. Sayın Tanrıkulu, şimdi Kılıçdaroğlu bir de hamle yaptı. 9 kişinin disipline sevki söz konusu oldu İhraç istemiyle. Onlardan biri de Ali Mahir Başarır. Aynı zamanda Başarır'ın işte CHP'deki görevlerinden de azledilmesi durumu söz konusu oldu. Ali Mahir Başarır da Kılıçdaroğlu'na hedef alan bir açıklama yaptı. İki başlık var. Bir tanesi diyor ki ben bunun kadar acayip yalancı bir adam görmedim diyor. İkinci başlığında diyor ki yani resmen FETÖ imasında bulunuyor Kılıçdaroğlu için. Biz diyebilir miyiz arkadaşlar?
3: 2020'de Vela Obe'ye söylediğim bir cümle var.
4: 2020'de.
3: Abi dedim bu acayip bir adam, doğruları söylemiyor bize. Çok yalan söylüyor. Ben bunu gördüğüm için söylüyorum bakın. Bir insan bu kadar kolay yalan söylemez, iftira atmaz. Yani.
4: Ama yani Ali Mahir Bey, o zaman bu kadar yalancı, sizin ifadenizle elbette söylüyorum. Bu kadar yalancı birinin peşinden Can Hıraç Cumhurbaşkanlığı adaylığında sizin koşmuş olmanız, savunmanız, ben ekranlarda bizler sizleri komik ediyorduk. Tuhaf değil mi? Siz gerçekten bir görevi olduğunu düşünüyorsunuz.
3: Bu dakikadan sonra kesinlikle onun bir görevi var. Ve varmış. Bir görev varmış. Kasetle başlayan bu süreç. Buraya kadar geldi. En son yapması gereken şey Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurumsal olarak da sarayın bir uydusu yapmak istemesi. Bu kadar basit. Şimdi ben bu adamdan ne bekleyebilirim bu dakikadan sonra?
2: Şimdi Ali Mahir Başarır diyor ki kaset kumpasıyla geldi ve bir görevle buraya getirildiğini düşünüyorum diyor. Zaten 2020'de de söyledim bu adam çok yalancı yani bunun arkasından yürünmez falan diye. Şimdi orada Şule Hanım da diyor ki tamam da diyor 2023'te önümüze siz getiririz. Biz de CHP meclisi olarak böyle savunduk diyor. Orada diyor ki ya ben milletvekiliydim, bu kadar yetkim yoktu, gücüm yoktu. Hani biliyorduk ama çok etkili olamadık falan demeye getiriyor. Şimdi Ali Mahir Başarır'da bir arma sancısı mı var? Bu itirafları siz nasıl okuyorsunuz? Bir yandan da mesela eski genel başkanını FETÖ'cü haftası yapıştırıyor. Kılıçdaroğlu partideki başka isimlerin FETÖ'cü olduğunu söylüyor. Bu diyor ki çok yalancı biriydi ama biz yine de millete onu ittirmeye çalıştık. Tırnak içinde hani amiyane bir tabir oldu. Affınıza sığınıyorum ama hani vatandaşa asrın lideri, kurtarıcınız falan diye pazarlandığı için böyle söylüyorum. Ya böyle bir parti gerçekten ülkeyi yönetebilir mi? Böyle kadroda gerçekten millete refah ya da işte muhasır medeniyet seviyesine taşıyabilir mi? Hani Allah muhafaza 2023'te altılı ittifak ülkenin yönetimini devralsaydı biz bugün nasıl bir Türkiye'de yaşarmışız? Siz nasıl okuyorsunuz bu açıklamaları Ali Mahir Başarır?
5: Tabii ben Ali Mahir Başarır'ı bir yönüyle aslında söylemleri, tutumu, çok böyle itici bir söylemleri de vardı. Yani yapıcıdan ziyade bir ana muhalefet partisini temsil eden yönetim kurulu erkiyseniz daha yapıcı, daha böyle kucaklayıcı konuşmanız gerekiyor. Ama Ali Mahir'in çok böyle gayri ahlaki ve çok sert itici bir söylemleri, yani siyasetçi olarak açıkçası çok ana muhalefet partisine yakışmayan bir isim olduğunu ben şahsen düşünüyorum takip ettiğim kadarıyla. Şimdi bu büyük bir garabet. Yani siz bundan önceki süreçte millete Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsun diye deyim yerindeyse elinden gelen her şeyi yapıyorsunuz ve şimdi günün sonunda roller değişince bir dakika ya aslında yalancı bir adammış. Yani çok affedersiniz, siz halkı o zaman aleni bir şekilde kandırmaya kendinizi mahir görüyorsunuz. Yani madem biliyordun neden sustun, bu bir. Şimdi roller değişti, neden bir anda kasetle gelen, bakın bu çok öyle basit bir söylem değil. Yani siz FETÖ'yle iş görmüş ve onların iktidara getirdiği birini. Peki o zaman sen yıllarca niye o partide oldun? Madem biliyordun bunu halka neden anlatmadın? Dolayısıyla bugün sözüm ona, Özgür Özel'le belki yeni bir parti çalışması var. Hı hı. En azından öyle 80'den gibi açıklanacak gibi
2: biraz
5: söyleniyor.
2: Biraz da ona geleceğim.
5: Peki soracağım o zaman, hangi hikayeyle siz... Sen veya da benzeri olanlarınız hangi hikayeyle milletin önüne çıkacaksınız? Sustuğun için mi? Yoksa bilip de halka bunu söylemediğin için mi?
1: Hayır, orada bir de kendine ele veriyor hocam. Diyor ki yalancı olduğunu gördüm. Peki yalancı olduğunu sen dönüp millete söyledin mi? Tam tersini söyledin. Yazın sen de yalan söylemişsin.
2: Veli Ağbaba'ya söylemiş ama. Ha, yani, ben Veli Ağbaba'ya söyledim. Hayır, adam millete yalancı.
1: Yalancı olduğuna inandıysan, bunu da gidip ona söylediysen, sonra milletin önüne çıkıp da niye yerlere göklere sığdıramıyordunuz?
2: Orada şey diyor, Veli Ağbaba herhalde öyle demiş.
1: Millete niye artık yalan söylüyordun? Sen yani yalancı olmuyor yani musun böyle?
2: Piş piş su katma. Hani öyle biz, şimdi piş piş su katma.
6: Piş piş ne? İkbal. Koltuk altımızda vekillik kapı.

0: Bu da
1: aynen.
0: Su bir daha göstermezler. Ben kendi sıram gelince Ali Mahir'le ilgili.
2: Katkınız oldu. Yani o zaman Kılıçdaroğlu'nda yetki ondayken tabii vekil olman için Kılıçdaroğlu'nu bilsen evet. bile susman gerekiyor. Demek ki sizin için milletin âlâ menfaatleri değil kişisel menfaatleriniz. Yani bugün roller değişti ve şimdi bir anda inkar etmeye başlıyorsun. Bir de yani bu çok gayri ahlaki de bir şey. Yani insanda hani bilmiyorum ama bir ahde vefa duygusu da.
1: Başarının profil olarak da çok itici bir yanı var. Mesela 38'li evet. kurultayda o işte Veli Ağbaba'ya sarılıp havaya zıpladığı görüntüler. Yani işte CHP'nin grup toplantısı geriliminde haftanın gerisinde kaldı diye biraz almadım ama meclis önünde barikat kurulduğunda çıkıp bir vatandaşı ya 12 kere seçim kaybetti bu Kılıçdaroğlu oradan bağırıyor. 13 kere kaybetti falan diye böyle. Ya abi hepiniz oradaydınız.
3: Ali Mahir başarılı.
0: Sen neydin
3: meclise taşıyan kim?
2: Kılıçdaroğlu.
1: O kadar. Yani Özgür hepiniz Özel, oradaydınız o da. Yani.
2: Ya zaten Kılıçdaroğlu aslında hani sen de mi Brutus söylemi bir yönüyle değil. O yüzden milletten de af diliyor. Ben getirdim diyor ve arkamdan da hançerlediklerini aleni bir şekilde söylüyor. Demek ki siyasetçi demek öngören veya da bir yönüyle ahlaki olarak en azından bu kadar yolsuzluğa karışmayacağını bilmen gerektiği bir roldesin. Dolayısıyla böyle bir telafiyle kalkıp da yarın gün hakkınızı helal edin o kadar kolay değil. Ve şimdi onun da söylemi çok ağır. Yani diyor ki yurt dışından hiçbir genel başkanı destek istemez, yalvarmaz. Yani bir ana muhalefet partisinin tartıştığı söylemler, karşılıklı yapılan ithamlar, yani neredeyse tırnak içerisinde vatan hainliğini andıracak söylemler. Birisini FETÖ'yle ilişkilendiriyorsun. Yeni de yurt dışı bağlantıdan ibaret bir söylem geliştiriyorsun.
1: Bu arada izleyicilerimiz hani biliyordur, takip ediyorlar yoğun bir şekilde. Sayın Alabar'da da her zaman söylüyor. Ben de hatırlatayım. Mesela biz de hala Kılıçdaroğlu'nun Amerika'daki o 8 saatlik sır görüşmesini
2: ben
1: bilmiyoruz.
2: Ben onu söyleyecektim.
1: Hamburgercide, yani hamburger yemeye gittik dediler ama hangi hamburgerci, hamburgerde mayonez, ketçap var mıydı? Kimle yenildi o hamburgerler bilmiyoruz. Yani hani bazı karanlıkta kalan şeyler var. Bunları hani biz burada anlatırken yani öyle bilmiyoruz ya da işte hayır, görmüyoruz ya da bir duymuyoruz Cumhuriyet değil yani her şeyin farkındayız sadece vatandaşa bir şekilde izah etmeye çalışıyoruz durumu.
3: Hangi FETÖ'cülerle kendi yemek yendi?
1: Bilmiyoruz yani bir şey söyleyemem hani elimde bir belge yok ama o dönem karanlık yani orada.
2: Hayır yönetim ve kendi içerisinde parti içerisinde kimseler de onu o Kılıçdaroğlu'na yönelik o söyleme o eleştiri yapıyor. Yani
1: ya o değil İsmail Saymaz şey demişti ya Kılıçdaroğlu büyük gazetecilik başarısı yaptı hepimizi atlattı diye söylemişti ya 8 saat oradan kaybolduğunda. Ya bütün CHP'li gazeteleri almışsın Amerika'ya götürmüşsün.
0: Sen de adına utanması gerek.
1: Evet ya şimdi aklıma geldi laf laf açtı ama hafıza sınıyorum buyurun.
2: Evet. Dolayısıyla işte burada kongre meselesi ben hatta o gün 24 TV'deydim. Yani bir anda ilginç bir şekilde Kılıçdaroğlu herkes kazanacağını tırnak içerisinde beklerken süreç bambaşka bir noktaya gelişti. Zaten o İmamoğlu'nun, Özgür Özel'in o dönemdeki hamleleri ve şimdi süreç içerisinde gelen itiraflar bunu gösteriyor. Dolayısıyla Özgür Özel ve İmamoğlu aslında Özgür Özel hiçbir zaman bir lider vasfı kuramadı yani gölge peki. genel başkan vasfını gösterdi ve bu yolsuzluk konusunda nedense yani şimdi siz yeni bir parti kurup CHP'den ayrışıp halkın önüne çıkacaksınız ama bu yolsuzluk soruşturmalarında her zaman
1: şimdi,
2: bir akıllarda
1: soru işareti. Şöyle bir soru sorayım hani herkes de lütfen cevap versin. Gerçekten İmamoğlu ve Özgür Özel neyi değiştirdi ya? Ya şimdi büyük bir değişim vaadiyle geldiler ya 38'li kurultayda işte artık bu CHP değişmeli. Hatta hatırlarsınız Özgür Özel diyordu ki her sıkıştırırız Atatürk diyemezsiniz.
0: Paradigmayı değiştirdiler.
1: Neyi değiştirdiler?
0: Paradigmayı değiştirdiler. Her şeyi nimet gözüyle görmeye başladılar. Hmm.
1: İstanbul nimet.
3: Bu kadar, bu kadar açıktan yani siz hiç kongresi parayla satın alınmış, delegelerin iradesi satın alınmış bir parti kurultayı gördünüz mü mesela? Hiç böyle bir şey vaki midir?
1: Bu mu vaat bu mu yani?
3: Bunları sayesinde var mı? Olacak.
1: Bugüne, hedefe giden her yol mübah vaadimiz bu slogan gibi.
3: Herhangi bir partinin bugüne kadar herhangi bir belediye başkanının 1,5-2 milyarlık villaları 15 milyona aldığı vaki midir? Bugüne kadar herhangi bir belediye başkanının kendi özel inşaat şirketine akıtılan bunca paranın yani hesaplarında çıkıyor olması normal bir şey midir? Yani bu kadar aleni bir soygun, vurgun hani iddiam edilir. Aslında vurgunu dedi ya işte savcılık. Ya bunun bir eşi benzeri bizim tarihimizde yok ya. Vaatse işte en büyük vaatleri gerçekleşmiş oldu.
1: Peki Sena Albar'da Ali Mahir Başarır'la ilgili
0: evet, birkaç cümle. Şimdi şöyle Ali Mahir Başarır hangi neyi partide, başarır? Hangi siyasi partide bu vakitten sonra yol alırsa alsın Ali Mahir Başarır o siyasi partinin genel başkanını yalan atmakla suçlayabilir. Hmm. Proje olmakla suçlayabilir. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçluyor. Yarın Özgür Özel için aynı şeyleri söylemeyeceğinin garantisi var mı? Yok. Çünkü siz yol yürümüşsünüz. Siyasi bir mücadele vermişsiniz. Bu milletin yarısını ortadan karpuz gibi bölüp Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında saf tutmaya ikna etmişsiniz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan söylediğini bildiğiniz halde de bu kitlelere bunu söylememişsiniz. Bu siyasi ahlaksızlıktır. Bu milletvekilliği koltuğuna bir şekilde ulaşabilmek için gördüğü her şeye gözünü yumabilecek. Madem yalancı ya Kemal Kılıçdaroğlu, bunu da milletle paylaşmıyor ya, o da koltuk uğruna ya. Demek ki İkbal uğruna gözünüzü yumabilecek, kulağınızı kapatabilecek, vicdanınızın üzerine zift dökebilecek kadar kararmış bir iç duyguya sahipsiniz demektir. Siz bunu nasıl söylersiniz ya? Bunu söyleyen bir kişinin Türkiye'de aklı başında hiçbir siyasi kurum tarafından kabul edilmemesi lazım. Oysa aynı Ali Mahir Başarır, ben bunu 14 Mayıs 2023 öncesi çok yalancı olduğunu 2021'de keşfettim diyor ya, hı hı. 2021'in üzerinden 2 yıl geçiyor. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığını kaybediyor. Arkadan bir kurultay yapılıyor.
1: Bu arada listeler yazılıyor seçimde. Ali Mahir Başarır listede.
0: Arkasından kurultay yapılıyor. Kurultayda Kemal Bey kaybediyor. Kaybedince Veli Ağbaba'ya gör bak biz ne fırsatlar elimize geçecek sarılması yapıp zıplıyorlar birlikte. Arkasından bu görüntü çok eleştirilince 2023 yılındaki kurultaydan bahsediyorum. Tamam mı? Öyle 10 yıl öncesinden değil. Geçmiş kameraların karşısına diyor ki ya diyor bizim diyor sevincimiz diyor yanlış anlaşıldı diyor. Kemal Kılıçdaroğlu benim için kendisi, ailesi son derece mukaddes bir insandır diyor.
1: Hatırladım.
0: Hatırladın mı?
1: Doğru.
0: Ya sen...
1: Siper ederim göğsümü diyor.
0: Siper ederim diyor. Doğru. Ve bu yalancı olduğunu 2021 yılında...
1: Bildiği halde
0: yaptığı konuşma.
1: Ben bunu yarın bir analiz haber yazarım vallahi.
0: Sen kardeşim, ya kardeşim sen yalancı olduğunu biliyorsun. Kurultayda kaybetmiş, zıp zıp zıplamışsın. Ertesi gün bile Kılıçdaroğlu'na metiyeler düzecek kadar... Kişiliğini ayaklar altına nasıl alabiliyorsun sen? Milletvekili. Çok milletvekili. Öyle. Mersin'in diyor 3 köyünü sayamaz diyor adam. Seninle ilgili çıkmışlar. İstanbul'da hangi kapılardan geçerek milletvekilliği listesine kendini yazdırdığını kendi arkadaşların anlatıyor. Tamam mı? Şimdi kusura bakmayın. Bir mücadele verilir. AK Parti'nin içinde bir mücadele verilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bir mücadele verilir. MHP'nin içerisinde, Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde bir mücadele verilir. Ama yollar ayrıldıktan sonra bu şekilde konuşursan bizim de sana bunları sorma hakkımız doğar.
1: Peki. Şimdi Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çok yalancı birisi diyor ya. Bir yalanla ilgili bir...
0: Yalancı ve proje diyor.
1: Evet. Bir yalanla ilgili hafta içi Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı vardı. Hatırlar mısınız? 5 yıl önce 128 milyar nerede diye bir kampanya başlatmıştı CHP. Ve hatta İlhan Kesici, CHP milletvekili, ya hani... Merkez Bankası bilançosunu okumayı bilen herkes bunun nerede olduğunu görür falan deyince böyle bir yelkenleri suya indirmek zorunda kalmışlardı. Sonra da söylediğine pişman ettirilmişti. İlginç kültür orada vardı gene.
0: Eyvah seni yarın ilan kesici arayacak.
1: Niye?
0: Öyle ismi geçtiğinde hemen şey yapar, arar.
1: Canım bu açık kaynak ben bir şey söylemedim.
0: Yanlış bir şey söyleme yani.
1: Yok canım açık kaynak.
0: İlhan Bey iyi takipçidir.
1: Kendisi eyvallah selam olsun. Yani.
0: Buradan da selam olsun.
1: Kendisi dedi yani hani onu söyle. Neyse konuyu dağıtmayayım şimdi. Bakın kayıp 128 milyar için Özgür Özel o dönem ne söylemiş?
4: Bu 128 milyara önce inkar kayıp olduğuna inkar etmelerinden sonra da nereye gittiğini izah edemeyip makyajlamaya çalışmalarındandır. 128 milyar bu ülkedeki 83 milyon ip gibi sıraya geçse kişi başı 15.200 lira eden bir paradır bugünkü kurla.

0: Şimdi
1: hemen Özgür bir cevap vereyim mi? Özgür Özel'in 128 milyarı nüfusa bölüp o günkü kurdan da bulduğu 15 bin lira var ya, çok mahir bu konularda. Neden? Merkez Bankası'nda bu kadar altın var ya diyor. O kadar altını diyor böl 85 milyona, tamam mı? Herkese diyor ne kadar düşüyor diyor. 4 tane diyor büyük altın. Ya sen Allah aşkına babanın kuyumcu dükkanını yönetsen sana böyle yönettirmezler. Merkez Bankası'ndaki altın rezervlerini 85 milyona bölüp altın dağıtacak.
0: Evet, seçimde öyle vaadi vardı.
1: Şimdi de o olmayan 128 milyar üzerinden program yapmışlar. Kimle beraber? Barış arkadaşla beraber.
0: Aa evet evet.
1: Ya şimdi atıp tutarsın ama böyle yapıyordunuz programları.
0: Peki şeyi soracağım şimdi o dönem dönemin bakanı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yerden yere vurdu CHP. Şimdi tazminat ödemeye mahkum oldular. Hani yerel mahkemede, istinafta, Yargıtay'da bunlar. O anda en son Anayasa Mahkemesi dedi ki ya CHP'li de bir delil yok, bir şey yok. Niye kararlıdır dedi. Reddetti başvuruları. Ne olacak şimdi mesela? Hani bütün CHP'lerin kafasını yaktılar. 5 yıl boyunca böyle karalamalar oldu.
1: Buna insan... Kemal Kılıçdaroğlu da cevap vermedi.
0: Kemal Kılıçdaroğlu zaten önüne bu dosyaları götürüp koydular. Ya. Bunu dediler kampanya yaptık ya. Al dediler. Ya. Kim koydu bu dosyaları mesela?
1: İşte bunların kendi programlarında bu Türk milletine yönelik olarak manipülatif siyaset hep yapıyorlar bunlar. Tamam mı? Şimdi bu 128 milyar mesela şöyle bir şey oluyor. Merkez Bankası piyasaya dolar sürüyor, tamam mı? Onu şey gibi görüyorlar.
0: Erittiniz
1: Merkez Bankası'nın rezervlerinden 10 milyar dolar gitti. Ya şu 10 milyar dolar şöyle gitmiyor. Alın 10 milyar doları da hadi üleşin demiyorlar yani. Onu bozduruyor. Bu sefer Merkez Bankası'nın kasasına TL olarak geçiyor. Ama şimdi bu mantık bilinmediği için ya 128 milyar dolar gider mi Allah aşkına ya? Yani İstanbul gibi koca bütçenin içerisinden bile para kuleleri kurdunuz da yine de 128 milyar dolar olmaz. Peki. 128 milyar dolar İbrahim sayı saymasını bilen için rakamdır.
0: Peki şimdi Şaban Sevinç'ten bir iddia var Sayın Koç. Diyor ki yeni parti yolda. Bir onu izleyelim çünkü o açıklamanın hemen ardından Murat Emir, Özgür Özel tayfasından olan sözcü. Bunlar da kendileri bir paralel şeyler.
1: Ankara'nın kurular. Emiridir. Tabii ki 15 yıllık doktorluk safahatı boyunca Ankara'da ve civarda elde etmiş olduğu arazinin, evin, tapunun, haddinin, hududunun olmadığını Ankara Milletvekili Osman Gökçek şeyleriyle ortaya koymuş.
2: Aralarında zaten öyle bir tapu dosyası olmayan herhalde yoktur. Yani hiç duymadık daha.
0: Bir izleyelim arkadaşlar Şaban Sevinci.
3: Birkaç gündür dediğim gibi görüşüyorum Özgür Özel'in kurma ekibiyle. Bu yeni parti oluyor mu, ne zaman olacak, nasıl olacak şeklinde. Biliyorsunuz kamuoyuna bir takım yarım yamalak kırıntı şeklinde bilgiler yansıyıp durdu. Ama ben şimdi size net bilgiyi anlatayım. Yani bilgi olarak anlatıyorum değerli izleyiciler. Şimdi bu önümüz hafta, çarşamba günü bir açıklama yapılacak yeni parti konusunda. Özgür Özel cephesinden. Yani ne tasarlanıyor, nasıl bir parti kurulacak, nasıl davranılacak, efendim oyun planı, oyun kurgusu nedir, nasıl oluşturuldu ve partinin yapısı, örgütleri, kimlerin olacağı bu konularda kapsamlı bir açıklama yapılacak. Belki partinin adı da kamuoyuna açıklanacak çarşamba günü. Bilemedim perşembe günü yani en geç perşembe günü son noktaya gelmiş çalışmalar.
4: Memnuniyetle öğreniyoruz ki genel merkezimizden meclisimize grup toplantısı yapmak üzere bir başvuru olmamış, bir grup toplantısı çalışması içerisinde olmadıklarını anlıyoruz. Memnuniyet duyduk. Ve Sayın Genel Başkanımız özellikle örgütlerimizin bize verdiği bunca yoğun destekten sonra örgütlerimizin yorgunluğunu da görerek hissederek bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır.
0: Şimdi Murat Emir'den bir de şöyle bir şey var. Diyor ki yeni parti iddiaları ile ilgili olarak her türlü seçenek üzere çalışılmaktadır ama somut bir bilgi olduğu zaman sizinle paylaşacağız. Biz hiç kimseye arka kapı kulisi vermiyoruz. Öğrendik, yakınlarından duyduk, şurada açıldı. Bunların hepsi spekülasyon diye söylüyor. Bir anlamda Şaban Sevinci de taca atmış ama...
2: Ama Özgür Özel kendisi zaten bir parti hazırladıklarını, tabii başka bahane orada öne sürdü ama aslında bir parti hazırlıklarını zaten çoktan yapmışlardı.
0: Tamam, onu soracağım. Şimdi ne oluyor? Bu hafta dananın kuyruğu kopuyormuş. Mesela grup toplantısı iptal edilince böyle bir hani şöyle bir hava da esti ya. Kılıçdaroğlu bir zeytin dalı mı uzatıyor diye. Çünkü Müslüm Sarı da diyor ki yani artık gerilim ve ayrışma istemiyoruz.
2: Ne zaman akılır?
0: İşte Salı da... günü grup toplantısı yapmayacağız.
2: Hadi bu haftayı böyle atlattılar diyelim. Önümüzdeki hafta da mı grup toplantısı yapmayacaklar? Ondan sonraki hafta ne olacak? Ondan sonra da mı yapmayacaklar?
0: Sonra
2: bir daha hiçbir grup toplantısı yapmayacaklar. Ha belki meclis saatiyle gelene kadar ki böyle bir sallayalım bu işi. Biraz bu işi geciktirelim en azından bunların bölünmesini. Çünkü Barış arkadaş da paylaşmıştı biliyorsun. Artık bu işleri gazetecileri üzerinden biliyor, takip ediyoruz. Daha çok içerideki bilgileri. Barış arkadaş da Temmuz ayı sonrası tamamen kopup yani bir ay kadar sonra yeni partiye geçişlerin olacağını söylüyordu. Ama meclisin tatilini işte böyle hesaba katarak belki Kemal Kılıçdaroğlu ekibi böyle bir taktik güdüyor olabilir. Biraz geciktirme anlamında, biraz işleri soğutma anlamında. Çünkü Özgür Özel şunu oynuyor. Özgür Özel ve ekibi daha doğrusu İmamoğlu ekibi diyelim. Mağdur olarak kopmak, bak işte başka çaremiz kalmamıştı deyip gitmek. Dolayısıyla CHP tabanını da kendi arkalarından sürüklemek gibi bir hesap gidiyorlar. Bence burada iyi bir strateji gütmüş eğer hakikaten bunu meclisin tatilinin sonuna kadar bu gerilimi bir şekilde ertelemek hı. Çok tabii aslında Ekrem İmamoğlu'nun veya Özgür Özel'in isteyeceği bir şey olduğunu düşünmüyorum. Orada iyi
0: peki,
2: bir siyaset.
0: Bugüne kadar baktığınızda strateji olarak Kılıçdaroğlu mu daha başarılı yürütüyor işleri, Özgür Özel İmamoğlu ikilisi mi? Yani ikisinin de stratejilerine baktığınızda varsa bir strateji bilmiyorum ama yani hani atılan adımlara baktığımızda, karşılıklı açıklamalara baktığımızda kim daha böyle ayakları yere basan bir yol izlemeye çalışıyor?
2: Şimdi burada Türkiye açısından bakarsanız ben...
0: Al birini vur ötekine mi diyorsunuz?
2: Ya en azından Kemal Kılıçdaroğlu'nun geldiği noktayı inşallah burada kalır. Türkiye açısından bir fayda, bir kazanç olarak görüyorum. Ama CHP tabanından baktığınız zaman oranın da ciddi anlamda Özgür Özel'in arkasından ben sanki önemli bir kesimin şimdilik en azından öyle gözüktüğünü görüyorum. Çünkü bizim yani onların da olduğu pek çok ortama giriyoruz ve oradaki reaksiyondan bunu anlıyorum. Şimdi burada propaganda gücüne baktığımız zaman Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu tayfasının daha baskın olduğunu açıkçası düşünüyorum. Gördüğüm tablo bu.
0: Çünkü burada CHP medyası doğrudan safını Özgür Özel'den yana belirlediği için
2: burada belirleyici olan aslında ne biliyor musunuz? Yani Kemal Kılıçdaroğlu döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok güçlü olmasını sağlayan da oydu. Arkadaki 5. kol faaliyeti. Başta FETÖ'nün başını çektiği 5. kol faaliyeti. Bakın onlar öyle profesyonelce yani ben bu işlerin içerisinde Özgür Özel'in sistem ettiği ülkelerin istihbaratlarının da bu işin dışında olduğunu düşünmüyorum. Yani koskoca bir partiyi senelerce FETÖ'nün elinde oyuncak eden Kandil'den talimat alırcasına bir hale getiren ama buna rağmen tabanını da orada muhafaza eden aklın öyle hafife alınacak bir akıl olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bu akıl Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan yana onların arkasında durduğu için tabanı da onlar çok rahat bir şekilde konsolide edebiliyorlar. Ben burada Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin zayıf kaldığını düşünüyorum işin doğrusu.
0: Peki. Ekleyeceğiz bir şey yoksa?
1: Ben ekleyeceğim bir şey var. Kapatayım. Şimdi iki tane parti Ankara'da evet. Biri
0: Çukurambar'da,
1: biri de Mustafa Kemal Mahallesi'nde, biri seçime girmek üzere bütün yeterliliklerini Yüksek Seçim Kurulu nezdinde tamamlamış, diğeri ise sıfırdan kurulacak bir parti olmak üzere iki alternatif üzerinde işlem tesis edilmiş. Partilerin binaları dahi de belli diyorlar. Yani biri Çukurambar'da, biri de Mustafa Kemal Mahallesi'nde. Ben yeniden teşkilatlanmanın bu parti açısından yani en azından Özgür Özel ve ekibi açısından oldukça meşakkatli olduğunu, tatil onlara yakıştığı için çok olası görmüyorum. O yüzden
0: ya bu hafta bölünmez diyorsunuz.
1: Seçime girme hazırlıkları tamamlanmış olan partiye direkt geçiş olabilir. Çünkü
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde kalarak mücadele etme şansları yok. Çünkü resmiyet farklı bir şeydir. Yani sen orada işte pasif direniş yapabilirsin, onu yapabilirsin, bunu yapabilirsin ama bir şekilde mührü Kemal Kılıçdaroğlu'na vermişler. Diyor ki ben bunu partinin ilgili kurulunun işte ivedilikle ilgili hükümler çerçevesinde kapının önüne koydum. Banka hesaplarını durdurdum. Yüksek Seçim Kurulu'ndaki üyeyi çektim. Efendim mesela şunu yaptım, bunu ettim. Şimdi öyle olunca sizin çok mücadele etme alanınız kalmıyor. E bir de siz diyorsunuz ki sürekli topluma işte bizim suçumuz Adalet ve Kalkınma Partisi'ni yenmek. Ekrem Başkan'ın Silivri'deki varlığı bile kitleleri harekete geçirmek için yeterli. Tamam, çok güzel. Hemen parti kurun ve bir an önce yola koyulun. Çünkü bu rüzgar, arkalarından esen bu rüzgar ila nihaya böyle esmeyecek. Kemal Kılıçdaroğlu daha konuşmaya başlamadı. Kim ofisindeki muhasebe kayıtlarını yakan adam? Partinin kasasından 700 milyon lirayı hangi şirkete verdiler? Bu ve bunun gibi belgeler çıkmaya başladığında tıpkı Ekrem İmamoğlu olayında milletin kararı zaman içerisinde nasıl gevşeme gösterdiyse o da bu şekilde dönecek. Bana gelen bir anket var. Bu konuyla ilgili bir anket yapılmış. Akşam gazetemizin Ankara temsilciliğine de göndermişler. Orada diyor ki siz yarın seçim satımı haline girildiğinde Kılıçdaroğlu'nun çıkarttığı bir cumhurbaşkanı adayı, diğer tarafta da işte Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopanların çıkarttığı bir cumhurbaşkanı adayı olduğunda oyunuzu kime verirsin? %86'sı ben 6 oktan vazgeçmem diyor.
0: Doğru.
5: Şimdi dolayısıyla hatırla geçen hafta yaptığımız değerlendirmeyi. Gerçi DSP dışında başarılı olmuş Türk siyasetinde yok. Doğru. Çarşamba günü Sayın Çiçek'le yapmış olduğumuz açık görüş programında değerli Ali Saydam orada Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopmuş 20 partinin serencamını gündeme getirdi. 20 partinin içinde bir tek DSP iktidara gelmiş. O da Bülent Ecevit gibi bir karizmatik Kıbrıs lider. Bunun dışında da konjonktür. Onun dışında yok. Yani şeyde de yok. CHP'nin dışındaki partilerde de yok. Dolayısıyla parti kuracaklar, halkın kantarına çıkacaklar. Bu kadar rezillikler, bu kadar para sayma makineleri, peştemaller, bankamatik memurları. Tamam, evet, kemik oyda bir değişme olmayabilir. Hatta gözüyle görse inanmayacak adamlar var ama Türk milletini de vicdansız bir millet yerine koymamak lazım. %25'inin fikri sabitesi hiç değişmeyebilir ama ya acaba Ekrem İmamoğlu iyi miydi diyerek oraya gidip oy veren ya da sandığa gitmeyen insan böylesi rezillik dünyada görülmemiştir diyor yani. Bunu anket sonuçları gösteriyor.
2: Burada bir de şu da var.
0: Bu arada bir şey söyleyeyim, böldüm ama. O zaman mesela CHP meclisi niye sürekli olarak şey Özgür Özel ya yeni parti kursan kitle arkanda diye bir şey yapılıyor. Propaganda demeyeyim de yani yönlendirme yapılıyor.
5: Güzel.
0: Ya onlar yeni bir parti kurup gitmesini mi istiyorlar CHP'den hani bu anlamda?
2: Yok yani yol CHP'de yani artık CHP'yi kaybettiklerini düşünüyorlar. Ama Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir şey o. Yani onun ekibinin bu işi pes etmeden devam ettirmesini arzu ettikleri için.
0: Yani Saraçhane medyası yapıyor. Aktif mi hala o zaman?
2: Ya şimdi o bahsettiğiniz medyanın patronları nerede? Birisi İsveç'te, biri Londra'da. Yani onu yönlendiren aklın hani ne olduğunu bu az çok buradan görelim diye söylüyorum. Yani sabah akşam onu goy goyuna yapıyorlar da sanki bütün kitle arkasından gidecekmiş gibi. Ya bu gazetelerin, televizyonların patronları Türkiye'ye gelemiyor. Hepsi firari. Bunu da görmek lazım. Yani maalesef ki o kitleyi sabah akşam işte bu firari adamların medyası yönlendiriyor. Şimdi Özgür Özel'le ilgili tabii gözden kaçırmamamız gereken bir şey var. Yani parti kurar, öyle olacak, böyle olacak falan diyoruz da. Şimdi öbür taraftan Özgür Özel'in burada hep kullandığım ifadeydi. Ekrem İmamoğlu bir suç işlemişse, başta kurultay olmak üzere. Bunun suç ortağı da Özgür Özel. Nitekim hakkında bakın bir sürü fezleke.
0: 56 fezleke var hakkında. 4'ten daha eklenecek yüksek ihtimalle.
2: Şimdi
0: Antalya ve Uşak'tan dolayı.
2: Bu fezlekelerin yargı işlediği zaman yani işte Kemal Kılıçdaroğlu yani ben büyük oranda milletvekillerinin CHP'de kalacağını düşünüyorum.
0: Yani orada da mesela bazı arkadaş diyor ki 40 milletvekili zaman geçer diyor. Şaban Sevinç 80 milletvekili geçecek diyor. Özgür Özel 110 milletvekili bizde yürüyor diyor. Herkes kendi gönlünden geçelim mi söylüyor bilmiyorum artık.
5: Özgür Özel işte ayrışırsa diyor. Daha net ortaya çıkar.
2: Yani o zaman tablo daha net olacak. Yani doğrudan Ekrem İmamoğlu'nun listeye yazdırdığı adamlar orada gidebilir. Ama bunların işte o 40 sayısını veren böyle veriyor. Dolayısıyla Kemal Bey de şu... Yani artık ne olacaksa olsun gideceklerse gitsinler. Ama artık partide bunların en azından partiyi bunlar tahakkümden kurtaralım bu hırsızların.
0: Çünkü sürekli olarak partinin altına uyacaklar
2: sürekli
0: diye
2: düşünüyor. Sürekli böyle bu boğuşmaktansa en azından gitsinler. Biz de önümüze bakalım. İşte kurultay sürecini planlayalım. Önce bir normalleşelim. Partiyi bir normalleştirelim. Bir normal sürece bir gelsin. Sonra

0: parlamenter sistemde çift başlı yönetimde yönetim bakalım. Ya, hatırlamıyor musunuz Cumhurbaşkanı ile Başbakanların arasında geçmişte yaşanan problemleri? Aynısını Türkiye'de yaşıyordu işte. Şu an CHP'nin içindeki bütün kavgayı bütün Türkiye onlarca yıl yaşadı ya. Biz hakikaten ne enerji harcamışız boşu boşuna. Şimdi şunların haline baktığımız zaman geçmişi hatırlıyoruz ve Türkiye'nin hakikaten nerelerden nerelere geldiğini görüyoruz. Bir de bu yeni kurulacak partiyi mesela Muharrem İnce'nin partisi gibi değerlendirmemek de lazım öbür taraftan. Yani Muharrem İnce ayrıldı gitti bir parti kurdu ama yani Muharrem İnce'nin partisiyle bu parti farklı. Bakın
1: Kemal Bey, destek mi olacak bu partinin arkasında?
0: Ben biraz daha tepeden özetleyeyim. Kemal Bey bir proje olarak geldi mi? Evet geldi. Ekrem İmamoğlu da bu proje miydi? Evet projeydi. Özgür Özel de Ekrem İmamoğlu'nun projesi miydi? Evet onun projesiydi. Eğer bunlar ayrı bir parti kuracaklarsa
1: bu projeler hiçbirinin memlekete ayrı olmadı.
0: Bunların arkasında yani Muharrem İnce tek başına bir adamdı. Yani partinin parti binalarının kirasını bile ödeyemiyordu. Ama bunlar öyle değiller. Bunlar proje. Bunların arkasında
1: yani
0: hiç kimse yoksa kaçı var ya.
1: O zaman Özgür Özel'in paralel grup toplantısında Osman Kavala'ya selam olsun diye mesaj göndermesi boşuna değil yani.
0: Elbette boşa değil. İşte yani bunlar proje. Bunlar dışarıdan destekli. Daha da net bir örnekle Ukrayna'nın Zelenski'si bizim İmamoğlu. Böyle de karşılaştırabiliriz. Yani bizim başımıza bir Zelenski konulacaktı. O isim de Ekrem İmamoğlu'ydu. Ama bunlar tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Cumhuriyeti yargısını hafife aldılar. Şimdi onun neticesini yaşıyor.
1: Peki, bilmeyenler için küçük bir hatırlatma yapayım. Osman Kavala Gezi kışkırtmasından hükümlü cezaevinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kendisi için meydanlardan George Soros'un Türkiye Şubesi
2: bir şey daha söylemişti. Osman Kavala'nın dışarısını çıkmasını isteyen Özgür Özel, Amerika'ya karşı, emperyalizme karşı mücadele etmiş. Evet, öyle mi?
1: İsrail'de planlarını bozuyormuş.
2: Yani vallahi bilmiyorum nasıl oluyor bu. Karga, affak olmuş.
0: Hiç de yalan söylemeyi bilmezler olmuş. Ya. Bir öyle yani. Bir şey.
1: Faruk Hocam şöyle bıyık altından bir tebessüm etti konuya girmeden. Yani işte Osman Kavala meselesi o yüzden dikkat çekici. 4 dakikam kaldı. İç siyasetten geçmeyeyim mi karar da veremedim bu anlamda. Peki şöyle bir değerlendirme alayım. Bu bölümü en azından CHP ile kapatalım. İnşaata dair beklentiniz de Sayın Tanrıkulu sizden bir yorum alayım. Bundan sonrası için sizin beklentinizde bir dağılma parçalanma bekliyor musunuz? Yeni partinin ayakları yere basarsa... Şimdi bir yandan da 50+1'i bulmak gerekiyor. Hani eğer bir seçim olacaksa 2027 Kasım'ında Kantar'a çıktığında 50+1 istiyor. Yani vatandaş sana böyle hani %10'la iktidar vermiyor artık memlekette. Ya da işte vesayet odakları hadi deyip arkadan ittirerek seni iktidar yapamıyor Türkiye'de. Allah'a şükür hani artık demokratik anlamda bir sistem var. Bu anlamda bir değerlendirme alırsam mesela Kılıçdaroğlu öyle ya da böyle altılı masayı bir şekilde toplamayı başarmıştı. Özgür Özel sizce böyle bir başarı elde edebilir mi? İmamoğlu rüzgarı Özgür Özel daha ne kadar taşır ya da birbirini ne kadar taşırlar sorusu da aklıma geliyor. Bir 5 dakikam kaldı.
3: Şimdi açıkçası Kılıçdaroğlu'nun başörtüyle ilgili helalleşme hamlesi, muhafazakarlara yönelik 28 Şubat'la ilgili olarak bazı itiraflar yapıp özür dilemesi ve hatta akabinde bu Ankara İstanbul'da bir yönüyle yerel seçimde bence başarılı olması nedenlerinden biri Kılıçdaroğlu'nun bu politikasıydı. Dolayısıyla CHP'nin o eski hafızada yaptıklarına karşı Kılıçdaroğlu'nun bir yönüyle aslında bir tık CHP'yi belli bir aşamada o eski zihinleri değiştirecek hamleleri oldu ve seçimde de bunun karşılığını görmüştü. Dolayısıyla şimdiki süreçte bu zihinsel kopuş aslında net bir şekilde ortada. Bu saatten sonra özgür yani yenilikçiler diyebileceğimiz Özgür Özel ve İmamoğlu bu süreçten sonra ayrışma net bir şekilde ortada. Peki bu durumda bir genel seçime gelindiğinde sonuç elde eder mi? Açıkçası az önce de ifade edildiği gibi yani Türkiye siyasi tarihine bakıldığında ayrılan partilerin yani ana omurga partilerden ayrılan partilerin çok da olumlu sonuç almadığı açık şekilde ortada. Bir de hala hazırda bu yolsuzluk ve rüşvet gibi ciddi manada bu iddianamelerin ve yaşanan soruşturmaların hala da aklanmış değil. Dolayısıyla ilk önce onunla ilgili olarak

0: kazanmış olmanız bu bir. İkincisi kazanmış olduğunuz yerel yönetimlerle ilgili olarak bir başarı hikayesi. Zaten Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun aslında biraz Türkiye siyasetini de okumamaları veya da cehaleti mi diyeyim, daha seçime 3 yıl varken Cumhurbaşkanlığı adayı hamlesi. Yani iyi
1: Ki
0: kötü
1: 2023
0: Türkiye'de
1: seçiminde de adayımız yıpranır diye açıklamıyoruz
0: evet
1: diyorlardı.
0: yani bu kadar bir tezat yani. Şimdi 3 sene kala Türkiye siyasetinde uzun bir süreç kaldı ki sizin yerel yönetimlerde millet size ehliyet vermiş. Bununla ilgili olarak kendini ispat etme zorunluluğun sonucunda ancak hamle ona getirir. Dolayısıyla bu başarı hikayesine odaklanmadan daha 3 sene önce işte hatırlayın o zaman Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı mı olacak yoksa İstanbul Büyükşehir, hatta böyle üçlü bir sobanın başında hatta böyle bir tartışma konusu olmuştu. Daha onun kavgalarını tartışarak siz milletin önünden milletin iradesini bekliyor olacaksınız. Ne gerçekçi ne sahici. Bu yönüyle zaten sicilinde, geçmişinde, heybesinde birçok soru işareti var.
1: Peki,
0: Muhtemel
1: süren bitiyor ama
0: olması
1: bitmeden
0: halinde.
1: soruyu da sorayım, öyle kapatalım en azından. Mansur Yavaş ve Muharrem İnce sizce ne olur? Yani eğer Özgür Özel ben Perşembe günü yeni parti kurdum, hadi arkadaşlar gidiyoruz derse, yerel yönetimdeki belediye başkanlarından hani böyle ciddi kopuşlar bekliyoruz. Çünkü Özgür Özel 70-80 tane il başkanı bizimle hareket ediyor. Zaten 81 il var.
2: Bir
1: Şimdi,
2: tanesini durarmış
0: ama Mansur, ben açıkçası daha temkinli olmasını beklerdim Mansur Yavaş'ın. Yani en azından bu Cumhurbaşkanlığı adalet sürecinde çok kendisini ortaya atmamıştı. Ki bence siyaseten de olumlu bir vizyon çizmişti.
1: Ama bir yandan da mesela Sayın Genel Başkan'a Sayın Kılıçdaroğlu'na işte siz bir büyümüşsünüz. Hani grup toplantısına gelmeyin, gerilimi arttırmayın diye mesajlar attı.
2: O
1: O da tamam
0: ama bir
2: iki
0: tarafta
2: tarafı
0: da
2: da kaybetmeme şeyi var.
0: Bir taraftan da eyleme ve Özgür Özel'in
2: O
0: yaptığı
2: yüzden bir parti
0: toplantı.
2: kurulsun da netleşsin. Öyle tatlı su sazanları gibi ortada da gezinen siyasetçi kalmasın. Herkes safını belirlesin.
1: Saflar keskin.
2: Tuzlu su da mı, tatlı su da mı olduğunu görelim yani milletin.
0: Dolayısıyla Mansur Yavaş bence çok erken hamle aldı ve sanki Özgür Özel ve o yeni kuracak olan partiye daha yakın bir duruş sergiliyor.
2: Biliyorsun hafta sonunda da Ankara selin içindeyken Müsavat Dervişoğlu ile bu işi konuşuyorlardı ama biz tabii şunu gördük. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılığı evcilik oyunu oynayanlar vardı. Sayın Cumhurbaşkanım, buyur Cumhurbaşkanı yardımcım falan. Bu köprünün altından daha çok su akar ama siyasette iki partiye dönüşürse herkes safını netleşir. Biz de ona göre yorum
3: Meral
2: yaparız.
3: Akşener'in finalde kurduğu cümleyi hatırlıyor muyuz? Hepimiz dürüstlük nutukları atıp dürüst olduğuna kefaret koyup seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin daha sonra kocaman birer hırsız olduğunu anladığımızda çektiğimiz acıları anlatmak mümkün değil. Meral Akşener'in onca yani Rabbi Yesir görüyorum'dan
2: Ali Mahir
3: bakınca...
2: Başarır pişman. O pişman. Peki. Adnan Beker diyor ki ben oyumu bile vermedim Kılıçdaroğlu'na.
3: Bir gün bu cümleyi Özgür Özel'de kurarsa diye. Şaşırmayacağız.
1: Peki bir kısacık ara verelim, hemen geliyoruz efendim.

0: Gençler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulla geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: işin var burada?
1: Abi benim rüyamdayız.
0: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
2: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
3: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
4: Vay vay vay. Çocuklar.
2: Nihat abi sen futbolu bırakmadın mı?
4: Futbolu beni bırakmadı be Mert'im. Semih erkencisin.
5: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
2: Kapıdan çırak girdik, usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
3: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
4: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Heyecan, umut, bekleyiş. Maçların coşkusuyla tüm evler tribüne dönüşüyor. Kalbimiz ay yıldızlılarla, Moda Live.
6: Uğurcan'ın gücünü kim 101 yaptı abi?
7: Fırsatını buldun mu affetmeyeceksin.
8: Abi hocam affetmez.
6: Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
9: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
10: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
11: Mete Gazoz, Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
12: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
13: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
14: Troy

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
3: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
4: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
2: Hayol üstü bir dükkan olaydı.
5: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
6: Ama gelen giden yok işte.
7: Bu da tamam.
8: Kolay gelsin.
9: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
10: Aslında biz onlara gidiyoruz.
11: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol. %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
13: Hesap basit. Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmada gelen...

0: Ben en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobitte.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Doğru olanı dosdoğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevi. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan, gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20'de 24'te.

0: Umut bekleyiş. Maçların coşkusuyla tüm evler tribüne dönüşüyor. Kalbimiz ay yıldızlarla. Moda Live. Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken 100 verecek iş olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
6: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.

0: Masada ne var? Devam ediyor efendim. Akşamın sıcak gelişmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres arasındaki telefon görüşmesiydi. Peki ne konuşuldu? Bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. İletişim Başkanlığı'ndan bir bilgilendirme notu paylaşıldı az önce. Şöyle diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak İran, Gazze ve Afrika boynuzu başta olmak üzere birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisi için gayret gösterdiğimizi ifade ettim. Cumhurbaşkanımız ABD ile İran arasındaki sorunlara diplomatik çözüm fırsatının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini, sürecin sabote edilmemesi için uluslararası topluma görevler düştüğünü belirtti diyor İletişim Başkanlığı'nın notunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM misyonlarının Suriye'deki faaliyetlerinin etkin bir biçimde devamının mühim olduğunu, Türkiye'nin bu konuda gerekli desteği vermeyi sürdüreceğini de ifade etmiş. Görüşmede Kıbrıs adasındaki son gelişmeler, Gazze ve Lübnan'daki insani durumda ele alındı diye söyleniyor. Şimdi Sayın Alabar'da, Guterres'in bu telefon görüşmesi dikkat çekici. İsterseniz Erdoğan'ın az önce millete sesleniş konuşması vardı. Oradaki uyarılarını da bir hatırlatayım. Toplama üzerinden başlayalım değerlendirmeye.
1: Olur.
0: Bir Erdoğan millete sesleniş konuşmasını da verelim arkadaşlar. Çünkü ABD ile İran arasındaki en azından ateşkes mutabakatı, hani barış müzakerelerinin başlamasıyla ilgili dikkat çeken uyarıları vardı.
2: Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar arasında yeni fitne ateşleri yakma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Elbette bölgemizde yaşanan korkunç yıkımı, okul sıralarında katledilen masum yavruların dramını, uluslararası hukukun pervasızca ayaklar altına alınmasını hiçbir zaman unutmayacağız. Tüm umutlarını bölgemizde silah seslerinin susmamasına bağlayanlar, gayet iyi biliyoruz ki barış ikliminin güçlenmesinden rahatsız olacaklardır. Daha evvel defalarca yaptıkları gibi bu sürece de çomak sokmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Ellerinde Filistinli ve Lübnanlı masumların kanı olan katliam şebekesinin dün ve bugün yaptığı açıklamaları bunun işaretleri olarak görüyoruz. Dolayısıyla imzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak her türlü söylem ve eylemden uzak durulması, sabotajlara karşı çok ama çok dikkatli olunması gerekmektedir.
0: Evet Sayın Alabar'da, Erdoğan Guterres görüşmesinde de uluslararası topluma görevler düşüyor sürecin sabote edilmemesi için diye uyarıda bulundu. Şimdi endişe ne? Siz barış ihtimali gerçek mi sorusuna nasıl bir cevap verirsiniz? Masaya da bugün onu açtık manşet olarak.
3: Evet, Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemiş olduğu cümleler ile İsrail İstihbarat Teşkilatı'ndan bir kişinin yaptığı açıklamalar ne diyordu? Kürtlere verilen silahlarla İran'a karşı bir ayaklanma gerçekleştirilmesinin önüne Türkiye Cumhuriyeti Devleti geçti Doğru. diye. Şimdi tabii ki burada Kürtler, Türkler, Farslar diye bir parantez açmıyorum ben ama yani Cumhurbaşkanı Erdoğan gidip de oraya duvar örmedi. Bir şey konusunda bölge coğrafyasındaki bütün milletlerin gönül gözünü açtı. Yani Suriye'de olan biten ortada, Afganistan'da olan biten ortada. Siyonizmin sevdası için İran'da yönetime baş kaldırıyoruz diye kan akıtılmasının nihai faturasını bölgedeki bütün halkların ödediğini çok açık örneklikleriyle yaşayarak gösterdi. Dolayısıyla şimdi Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını yaparken Kürtler, Türkler, Araplar ve Farslar arasına nifak sokma hamleleri ve kardeş kanı akıtmayla ilgili hususlar başarısız kaldı cümlesi açık. Ama burada bu konu açıldı madem, anlaşmanın yapılması İsrail tarafından asla kabul edilmek istenmiyor. Neden? Çünkü İsrail'in Lübnan'da da ateşkesi ihtiva edecek olması gün boyu birçok tartışmayı beraberinde getirdi. Ben buraya bir takım şeyler getirdim. Mesela İsrail Savunma Bakanı Katz, Netanyahu, terörist bakanları Ben Gvir, Lübnan'dan çekilmeyiz falan diye açıklamalar yaptılar. Sebep olarak şunu gösteriyorlar. Lübnan'da Hizbullah silahlıyken ve İsrail'in kuzeyine saldırılar gerçekleştiriyorken bu kabul edilemez. Şimdi bu doğru bir şey değil. Neden doğru bir şey değil? Sadece ve sadece Gazze'de ateşkes ilan edildiği ve ikinci aşamasına hala geçilemediği periyot içerisinde öldürülmüş, şehit edilmiş, katledilmiş Filistinli sayısı ne kadar biliyor musun? 5.785. Hizbullah daha ortada yokken, Hamas kurulmamışken 1982'nin Lübnan'ında 17 bin Lübnanlıyı bir gece içerisinde Sabra'da, Şatila'da ve diğer bölgelerde katledip oluk oluk Müslüman kanı akıtan devletin adı İsrail. Dolayısıyla Hizbullah falan bunların ağzının sakızı olmuş. İstedikleri gibi çiğneyerek bu konudaki faaliyetlerini meşrulaştırmaya çalışıyorlar ama tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar gibi bir sarmal etrafında soruları tekrar etmemizi istiyorlar. Oysa şiddetin ana gerekçesi Filistin topraklarının işgal edilmesi, İsrail'in şu an için 3 ülkenin toprağını haydut bir devlet olarak uluslararası hukukça da teyit ve tespit edilmiş haliyle işgal altında tutmasıdır. Lübnan işgal altındadır, Filistin işgal altındadır, Suriye toprakları işgal altındadır, bir soykırım devam etmiştir ve Yusuf Alabarda'ya göre, Yücel'e göre, Netanyahu'ya göre değişmeyen bir şey vardır. O da Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu'yu savaş suçlusu ilan etmiştir. Şimdi şartlar böyleyken Lübnan'dan çekilmeyiz, Suriye'den çekilmeyiz, Filistin'den çekilmeyiz nidalarının atıldığı İsrail'in gerçek amacının bölgedeki toprakları kendi sapkın teolojik görüşleri doğrultusunda her fırsat bulduğunda bir ısırık alarak küçültme telaşesinden kaynaklanmaktadır. İsrail'in bir güvenlik sorunu yoktur.

0: İsrail kendisi bölge için bir güvenlik sorunudur. Taşları net oturtmak lazım. Yerleşimci yoktur, işgalci vardır. Hırsız Yakuplar insanların evlerine girip ben çalmazsam başkası çalacak diyebilecek kadar ahlaksızlardır. İsrail ordusu dünyanın en ahlaksız ordusudur. Çıkmayız diyor. Şimdi burada mesela Benny Gantz açıklamalar yapıyor. İsrail'in Lübnan'daki hareket serbestisi engellenemez. Ne olmuş Lübnan işgalinin adı İbrahim? Hareket serbestisi olmuş. Sürekli kavramlarla konuşuyorlar. İsrail eski Genelkurmay Başkanı Yair Golant'ın açıklamalarını buraya not aldım, getirdim. İsrail'in diyor kellesi üzerinde anlaşma yapıyorlar. İsrail kellesi üzerinden anlaşma yapanlara karşı dik duracağız diyor. Bu anlaşmayla birlikte Ayetullah rejimine milyarlar akacak diyor. Yani İran'ın nükleer silahtan vazgeçtim demesi bile İsrail'i kesmiyor. Balistik füze tehdidi devam edecek diyor. Yani sen bölgede nükleer güç ol, Türkiye balistik füze yapmasın, İran balistik füze yapmasın, Pakistan'ın nükleer silahları elde edilsin. Yani taşlar bağlansın, itler serbest dolaşsın isteniliyor. Teşbihte hata olmaz. Şimdi dolayısıyla bu devletin bu 60 günlük süre içinde dair düzgün durmayacağını Trump da biliyor. Lübnan'a yönelik yaptığı saldırıdan sonra benim burada ekranda söyleyemeyeceğim küfürlerle Netanyahu'ya telefon açıp sen ne yapıyorsun be çocuğu diyen adamın adı Trump.
1: Doğru.
0: Neden? Çünkü boş durmak istemiyor. Diyor ki yalnız İsrail'in tarihteki stratejik kayıplarının babası diyor Netanyahu'dur. Netanyahu'yu suçluyor. Netanyahu, bunu söyleyen İsrail Genelkurmay Başkanı, ben söylemiyorum. Netanyahu Hamas için iyidir, İran için iyidir, Hizbullah için iyidir. Sadece ve sadece İsrail için kötüdür diyor. Şimdi böylesi bir devletin 3000 yıllık diyor, Kudüs'ün diyor, efendime söyleyeyim, sahipleri olarak. Nereye 3000 yıl arkadaş? Yani şey yapmayın, tarihi saptırmayın. Bir kere siz 2000 yıl sürüldünüz. Bu 2000 yıllık sürgün Titus'la birlikte başlayan sürgün. Onun öncesinde Nebukadnezar'la beraber sürüldünüz. Buna rağmen size her türden inanç hürriyeti sağlayan Devlet-i Ali Osmani o Kudüs'ün kapısına ne yazmış? Beraber gördük. La ilahe illallah İbrahim Halilullah, yani Allah'tan başka ilah yoktur ve İbrahim onun dostudur diye yazıp Hristiyan'ın ve Musevi'nin o topraklarda rencide olmamasını, asıl İbrahim anlaşması o, asıl Abraham Ekort o, sağlamış. Şimdi de dönüp diyorsunuz ki Osmanlı'ya karanlık devirdi. Karanlık devrin ne olduğunu şimdi görüyoruz. Soykırımcısınız, savaş suçlusunuz. Bana göre değil, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kabulüyle. Şimdi bu devlet durur mu? İsrail bu 60 günlük süre içinde durmayacak. O yüzden Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın diyor ki 60 gün çok kritik bir süreçten geçeceğiz. Bugün. Ben böyle söyleyeyim, sözü devredeyim.
1: Peki, Üstad buradan devam edelim. Şimdi imzalar elektronik ortamda atıldı. Kalibaf İran'ı temsilen imza attı. Öbür tarafta da Trump ve Vance imza attı. Şimdi burada baktığımızda yani imzaların elektronik ortamda atılması ne anlama geliyor? Cuma günü Cenevre'de ne olacak, sizin beklentiniz ne? Bir de şunu da söyleyeyim, hani anlaşma maddelerini arkadaşlar ekranlara veriyorlar zaman zaman. Yani şu an sadece müzakerelere başlamak için anlaşma yapıldı. Yani böyle tabii. Bir şey havası da oluştu, böyle sanki bir barış anlaşması
0: mutabakata sağlanmış. Mutabakata varıldı, anlaşma
1: evet.
0: Değil. Mutabakat
1: evet,
0: sağlandı.
1: Bir mutabakat sağlandı, süreç başlayacak gibi. Sizin beklentiniz ne? Erdoğan'ın bu sabotaj uyarıları, Guterres'e yaptığı görüşmedeki, işte uluslararası topluma yaptığı çağrı ne anlama geliyor? Siz nasıl okudunuz yaşananları?
2: Şimdi bir kere elektronik imza ile imza atılmış olması herhalde birlikte fotoğraf vermekten kaçınıldı diye görüyorum.
1: Ben de acaba bir yerde buluşursa kafamıza bomba atarlar mı? İsrail'e bir suikast olur mu diye endişelenmiş olabilirler diye düşünmüştüm. Çünkü İsrail öyle bir ülke ki yani müzakerecisi metin sunuyor, sonra gidiyor Katar'da bomba atıyor müzakere yapan heyette.
2: Ya adamlar ABD Başkanı Trump'ı da oradan tehdit ediyor yani.
1: Evet.
2: En yakın adamları öldürüyor, işte kulağın dibinden mermi kurşun geçirtiyor gibi. Yani bunlar hafife alınacak şeyler değil. Trump'ın kendi hayatıyla ilgili zaten ortada bir sürü şey dolaşıyor. İsrail'in çünkü en güçlü olduğu ülkeler, ülke hangisi derseniz herhalde en başta Amerika gelir. İsrail dışında en güçlü İsrail nerede var? Amerika'da var. Şimdi dolayısıyla tabii koskoca Amerika için de bu da zavallıca bir durum. Yani bir lobinin orada esiri olmuş bir ülkeden bahsediyoruz. Şimdi biz Amerika'yı konuşuyoruz. İsrail'i konuşuyoruz. Mesela İngiltere'yi hiç konuşmuyoruz. İngiltere'nin buradaki rolü nedir? Arka planda İngiltere ne yapıyor? Mesela ben de bir taraftan orayı takip ediyorum. Şimdi Trump'ı çok konuştuk. Sizin programlarınızda da konuştuk. Ben Trump'ı geldiğinden itibaren sistemle kavga eden adam olarak her zaman gördüm. Bu sistemi kim kurdu? İngiliz Yahudi sistemi kurdu. Ve bir önceki başkanlık, yani Biden'a kaybettiği seçim sonrası başına gelenler, bence bugün aynı Kılıçdaroğlu'nun CHP'de başına gelenlerden sonra aydınlanması gibi, sanki Trump'ta da bir aydınlanmaya sebep oldu ve o sistemle kavga etmeye yöneldi. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızla mesela kurduğu iyi ilişkiyi de oraya bağlıyorum. Çünkü Cumhurbaşkanımız da küresel sistemle, yani bugün dünyayı yöneten o kirli elle aslında savaşa savaşa, mücadele ede ede geldi. Bugün Londra'ya sitem edenlerin işte kimin adamı olduğunu en azından orada bir tırnak açarak bir vurgu yapmış olayım. Trump'ın Netanyahu'yla aslında ilk 18 gün sürmüştü değil mi? İlk 12 gün savaşları, özür dilerim.
1: Ağustos'ta.
2: Orada da mesela İsrail'in sabotajları neticesinde mesela ben zoraki o işe girdiğini o zaman söylemiştim. Ben bu savaşa da mesela Venezuela örneğiyle kandırılarak zorla sokulduğunu zaten artık kendisi de neredeyse itiraf edecek noktaya geldi Trump. Yani Trump hiçbir zaman aslında Netanyahu yönetiminin isteklerini kendi rızasıyla yerine getirdiğini düşünmüyorum. Onu içerideki o baskıdan dolayı bazı şeylere boyun eğmek zorunda kalıyor. Ama onun hemen akabinde, mesela o 12 gün savaşlarının hemen akabinde Gazze ile ilgili mesela Netanyahu'ya baskı yapmıştı. Yani önce bir istediğini veriyormuş gibi davranıyor. Amerika'dan uçakları gönderiyor. İki yeri bir bomba atıyor. Sonra içerideki kamuoyunu bastırıyor. Sonra Gazze ile ilgili Netanyahu'ya baskı yapıyor. Keza aynı şekilde mesela Suriye ile ilgili Trump'ın attığı adımlar, ambargoların kaldırılması, işte oradaki yeni yönetimi tanıma konusunda cesur davranması,
1: askerleri çekmesi,
2: bunların tamamı bence Trump'ın attığı bu adımlar, bu hamleler bence hep Netanyahu'nun aleyhine olan hamlelerdi.
1: Evet. Yani bir taraftan aslında Beyaz Saray'a Netanyahu, hatırlarsınız, Türkiye'yi Suriye'den çıkart diye gitmişti ilk gittiğinde.
2: Evet, ama makul ol dedi. Azar işitti. Geri döndü. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımız gittiğinde de tam tersini yaptı. Peşine Netanyahu tekrar gitti. Ona yine aynı şekilde ters davrandı Trump. Şimdi, bu konuda Orta Doğu'da İsrail'in güvenliğini tehlikeye atmak değil. Yani onların bakış açısıyla söylüyorum. Benim öyle bir derdim olmaz da. Onların bakış açısı bu. İsrail'in güvenliği herhangi bir şekilde tehdit değil. Ama öbür tarafta bölgeyi tehdit eden, sürekli Amerika'nın başına bela açan bir Netanyahu hükümeti var. Bence Trump bu Netanyahu'dan kurtulmak istiyor. İran da tuzağına düştü. Bunu fark etti ama geç kaldı. Çünkü hemen rejimin yıkılacağını zannetti. Ve şimdi bence Netanyahu'yla hesaplaşma zamanı başladı. Evet. Bana ona o bu hatayı yaptıran, buna stratejik hatayı yaptıran Netanyahu'yla şu an bence Trump'ın kavgasını izliyoruz.
1: Peki, Tom Barak'ın bir mesajı vardı. Okuyayım geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasi ve bölgesel gerilimlerin azaltılmasına yönelik desteğini takdir ediyoruz. Milletler diyalog, ortaklık ve barışla güvenliğe yönelik ortak bir bağlılık seçtiğinde ilerleme mümkündür diye söylüyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, hatırlatayım. Şimdi Üstad, bu süreçte Netanyahu'dan mesajlar vardı.
2: Özür dilerim, bu açıklamalar bir İsrail Netanyahu hükümetini çok canını yakıyor, bir de CHP'nin.
1: Evet, biraz mutsuzlar bu konularla ilgili olarak. Yani istiyorlar ki sürekli Türkiye ABD ile kavga etsin ve Erdoğan işte bir şekilde zor duruma düşsün. Hatırlarsın, Özgür Özel sık sık çıkıyordu. Hadi Trump'a bir şey söyle, Trump'a bir şey söyle diyordu.
2: İlişkileri bozdurtma. Evet. Amaç o.
1: Şimdi evet. Üstad, Netanyahu meselesi üzerinden bir değerlendirme rica edeceğim. Çünkü mesela Ben Giver diyor ki, arkadaşlar verir ekrana, İsrail devleti Muz Cumhuriyeti değildir diyor. Biz de öyle ABD'nin yani müstemlekesi değiliz. Bağımsız egemen bir devletiz demeye getiriyor. İşte Yar Golan'dan açıklama var. Üstad biraz önce anlattı. Netanyahu Hizbullah için iyi, İsrail için iyi değil, Hamas için, İran için iyi diyor. İşte Katz, İsrail Savunma Bakanı, asla biz diyor, Lübnan'dan çekilmeyeceğiz diye söylüyor. Şimdi buradan sorumu şöyle soracağım. İsrail bu kadar kan döktü, bu kadar soykırım yaptı. Hedefleri hatırlayalım. Hizbullah'ı yok etmek, Hamas'ı yok etmek, Tahran'da Moğol rejimini komple devirmek, bu hedeflerin kaçta kaçını yaptı ya da yapabildi mi?
2: Arz-ı Mevlut asıl daha
1: büyük. Arz-ı Mevlut en büyük. En büyük hedefleri o da. Bu alanda bakmıyorsunuz. Suriye'de mesela Laskiye'de kışkırtma yaptı, Süveyda'da kışkırtma yaptı, ayaklanma çıkarmaya çalıştı. Irak'taki işte PKK ilişkilerini kullanıp İran'da bir kışkırtma yapmaya çalıştı.
0: Coğrafyada nerede bir fitne varsa arkasında Siyonizm var. Ya şey yapmaya gerek yok.
1: Doğru. Şimdi ne oldu? Şimdi Netanyahu bundan sonra demir parmaklarının ardına doğru gider mi? 27 Ekim'de İsrail'de bir seçim olacak. Muhalefet bloku Netanyahu devirmek için birleşiyor. Sizin öngörülerinizi okumalarınız ne? Bir de şunu da merak ediyorum. Çok sordum ama süre vereceğim. Netanyahu bundan sonra hani kendini kurtarma telaşına mı düşecek? Çünkü artık yavaş yavaş altından halıyı çekiyorlar sanki.
3: Tabii tabii. Şimdi zaten hatırlarsanız bu savaşlar başlamadan önce çok yoğun Netanyahu'ya karşı sokak protestoları vardı. Doğru. Yolsuzlukla ilgili olarak. Dolayısıyla Netanyahu aslında kendisini bir sığınma alanı olarak savaşmayı, kendisini bir koruma alanı olarak koruduğunu. Çünkü bakın ilginç, bazen hep biz sanki İsrail hükümetini tek başına suçlu gibi gösteriyoruz ama o dönemde mesela 7 Ekim sonrası İsrail'in yaptığı o soykırım karşısında yapılan kamuoyu araştırmaları İsrail halkının da %70, hatta orada çoluk çocuğun ölmesini dahi destekleyen anket sonuçları var. Doğru. Bundan bağımsız değil. Şimdi mesela bakın hep esir aileleri protesto yapıyor diye, hatta Türk kamuoyunda da onlara çok yer veriliyordu. Ama onun dışında neden bir orada yapılan soykırıma karşı ciddi bir sokak protestoları yoktu? Dolayısıyla bu araştırma...
1: 4 yaşında bunu, çocuğu siz en iyi Filistinli, ölü Filistinli diye yetiştirirseniz o da 30 yaşına geldiğinde yani çok net...
3: Tabii yani insanın tüyleri gerçekten ürperiyor. Demek ki halk da...
1: İtiraf videolarını izliyorsunuz sosyal medyada. Diyor ki yani çocuğu diyor, kafasından vurdum diyor. Böyle karpuz gibi yarıldı diyor. Güldük diyor beraber.
0: Tabii.
1: Diyor.
0: Dünyanın en ahlaksız olması yani, o yüzden.
1: Çok tamam. Acayip bir tabii kafa. Yani bir insan...
3: Ben Gevir denilen adam işte...
1: Yani sen 3 kişi bir yaralıyı çıkarmaya çalışıyor. O yaraları taşıyan insanları sağlık görevlisi ambulans var. Kafasına bombayı atıyor mesela. Yani hiç acımıyor yani. 4 yaşında çocuk telefon açıyor. Ben arabada diyor ailemi taradım. Hint Recep. Ailesini taramışlar, öldürmüşler. Küçük çocuğu da öldürmeye devam ediyorlar. Yani hani onu da gelip kurtarmaya gelen sağlık görevlilerini de orada öldürüyorlar. Yani tam bir pusu mantığı. Dehşet
2: artık,
1: yani.
2: Artık çocuk öldürmekten bıktım. Artık zevk vermiyor. Bebek arıyorum diyorlar.
1: Bebek arıyorum.
2: Böyle aşağılık adamlar.
3: Gevir dediğiniz komple, insan değil bir kere. Komple temizlenmesi yani orada evet, çoluk çocuğa demeden istiyor, ki biliyorsunuz intihar yasası onaylandı. Şu an
1: İdam
3: çok
1: yasası.
3: İdam, intihar diyorum pardon. İdam yasası onaylandı. Şu
1: 12 bin kişi yazacaklar.
3: Belki herkes İran meselesine, Gazze meselesi unutulur gibi oldu ama 2000 kişinin idam yasası ne demek ya, ve bunu meclis onayladı, yani bu nasıl akıl alır gibi değil. Dolayısıyla hatırlanacağı üzere hatta Trump Herzog'dan affedilmesini istedi Netanyahu'nun. Yani bir yönüyle bu tür siyasetçiler dikkati ve milliyetçi olmaları konsolide edebilmek için savaştığı ölçüde aslında kendisini bir yönüyle kurtarma reçetesi olarak görüyor. O yüzden İsrail bir yönüyle aslında savaşarak ve Netanyahu iktidarı kendisini koruma kalkanı olarak koruyor. Şimdi o diğer sorunuz bence net bir şekilde bu İran meselesi şunu gösterdi. Duvara tosladılar. Yani artık istedikleri ülkeye o yüksek irtibada kendilerini müktedir, yenilmez denilen Amerika-İsrail ikilisi resmen duvara tosladılar ve İran bence bu süreçte eksisi rejimin yaptıklarını, bunların hepsi ayrı bir kefede tartışılabilir ama İran ciddi manada reaksiyon gösterdi. Düşmez denilen uçaklar düştü. Halk ezber bozdu. Yani rejimin yaptığı, oradaki sokakta yaptığı ölümler vesaire, bunlar tabii ki üzücü olaylar. Ve hatta ben geçen bir analiz okudum. Çok güzel yorumladı. Amerika'nın aslında İran toplum sosyolojisini çok iyi analiz etmediğini ve İran halkının daha önce rejimi sorgularken bugün sen İran devletini ve İran devletini savunuyor musun, savunmuyor musun? Yani insanlar İran devleti konusunda rejim meselesini değil, devlette var olma mücadelesini tek yek vücut oldu. Dolayısıyla bu süreç bir yönüyle artık Orta Doğu'da istediği gibi at koşturamayacaklarını net bir şekilde göstermiş oldu. Ve bu önemli ölçü

0: Bir de artık Amerika ve İsrail ikilisinin istedikleri ülkeyi işgal etme arzusunu, iradesini yekdiye vuracak. Bir de daha da
1: Peki
0: önemlisi...
1: Gazze ne olacak? Yani Gazze ve Lübnan ne olacak şimdi? Çünkü mesela Netanyahu'dan kurtulacak dünya diye ümitleniyoruz ama yerine gelecek olanlar ondan bin beter açıklamalar yapıyor
2: Tabii
1: yani
2: tabii.
1: işgalle ilgili olarak,
2: Tabii.
1: soykırımla ilgili olarak. Hani baktığınızda hani birisi diğerinden daha iyi değil, gelen gideni aratacak gibi bir tablo var
0: Ya
1: İsrail'de.
0: Sharon vardı mesela, hatırlayın, hatta bitkisel uzun yıllarda
1: Evet,
0: o da
1: ölemedi.
0: katliamcıydı. Yani sadece 92'de Oslo görüşmelerinde Barak'tı yanlış hatırlamıyorsam, bu barış müzakere sürecini, o da biliyorsunuz suikasta maruz kaldı.
1: Öldürüldü.
0: Yani dolayısıyla ciddi bir Şahin aşırı sağ kanat var, çoğunluğu da temsil ediyor. Ve bakın şimdi o Ben Ver'in yaptığı eleştiriler aslında Amerika'ya ve mevcut Netanyahu iktidarını da bir yönüyle köşeye sıkıştıran bir husus. Bu aşamadan sonra bence ciddi manada artık yapamayacaklarını sahada görmüş oldular. Ancak tabii ki kırılgan bir zemin burada önemli. İkinci bu 60 günlük süreç çok önemli. Trump'ın Gazze meselesinde de benzer durumu yapmıştı. En kritik tartışmalı konuları ikinci aşamaya. Mesela şu an az önce Gazze ile ilgili konuştuk. İkinci ve kırılgan olan maddeler hala da ucu açık.
1: Peki
0: Yani.
1: bu konu devam etsin ama arada bir Paşinyan'dan bir mesaj var. Birleşik Devletler ile İran arasında ulaşılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Pakistan, Katar, Türkiye ve diğerleri tarafından üstlenen arabuluculuğu yürekten takdir ediyoruz. Bu önemli gelişmenin Orta Doğu genelinde kapsamlı ve kalıcı bir barışa giden yolu açmasını umuyoruz. Şimdi Paşinyan'ın bu mesajı bir şekilde istikrar dönemine geçiş anlamında umutlandığını mı bize ifade ediyor? Paşinyan'ın seçimi kazanması ne anlama geliyor? En azından Doğu cephesinde bir tahkimat, bir istikrar anlamında bir tahkimat olacak mı? Bununla ilgili bir değerlendirme alayım, çünkü başlığa geçeceğim.
0: Şimdi Paşinyan bence o en son seçim çok çok kritikti. Rusya biliyorsunuz muhalifleri destekledi. Ve Paşinyan gerçekten çok cesaretli adımlar attı. Yani Karabağ ile ilgili kendilerinin geçmişle ait olmadığını, Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgesel entegrasyon için önemli olduğunu ve bu seçimle beraber artık ki Türkiye ile ilgili olan entegrasyon demir yolu projesinin başlığı oluyor olması bir yönüyle gerçekçi kaldı ki uzun yıllar Ermenistan halkı aslında refahtan, ekonomi zorlukları doğrudan bu süreçte kapanarak bunun girdabını uzun yıllar yaşamış oldu. Bu aşamadan seçimden sonra bence bölgesel ve Türkiye-Azerbaycan'la yakınlaşma ilişkileri daha da artacak. Tabii burada Türkiye'de aslında Ermenistan'la ilişkileri geliştirerek deyim yerindeyse kurda yem etmemesi de bir önemli, bir o kadar önemli.
1: Peki üçüncü başlık Çıbanbaşı Fitne Fabrikası. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısından aslında yine aynı konuları konuşuyoruz. Yani Orta Doğu'daki gelişmeler üzerinden konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çekici bir ifadesi vardı. Konuyu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hafta içinde İstanbul'da yaptığı bir konuşma vardı. Bu koridorlara dikkat çekti. Ona bağlayacağım birazdan. Erdoğan'ın Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan, Şam'dan başlar açıklaması bu anlamda dikkat çekiciydi. Bir izleyelim arkadaşlar.
3: Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Biz sizin niyetinizi, amacınızı, hedefinizi zaten çok iyi biliyoruz. Biz sizin neyin peşinden koştuğunuzu çok iyi görüyoruz. Arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz. Akdeniz'de özellikle de Kıbrıs adasında bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz ve gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler, Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler. Güya Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler. çok açık söylüyorum. Kimse macera peşinde koşmasın. Kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.
1: Şimdi Sayın Alabar'da enteresan gelişmeler var. Mesela İsrail medyasında bir manşet haberdi. Diyor ki Osmanlı Ticaret İmparatorluğu kuruluyor. Şimdi müsaade ederseniz Bakan Şimşek'in açıklamasını da birazcık izlettireyim.
2: Tamam.
1: Ne olduğunu tam olarak kafamızda otursun diye Erdoğan'ın bu açıklamaları nereye
2: getiriyor diye. Oraya geçmeden aslında şurada şu cümleyi bir Cumhurbaşkanımızın konuşmasıyla ilgili bir şey söylemek lazım. Yani Allah razı olsun. Bak bu dönemde bizim böyle bir yönetimle yönetiliyor olmamız var ya ne büyük nimet ya Türkiye için. Biz 28 Şubat'ı İsrail için yaptık diyen adamların yönettiği Türkiye'den bugün İsrail'e bu cümleleri kurabilen, onun arkasında bak İsrail sadece İsrail İsrail değil yani. O İsrail'in arkasındaki İngiltere'yi biraz önce konuştuk. Onu görmek lazım. Şimdi bütün bu oyunlara, bak 2000 bir program başında konuştuk değil mi? 2010'da Arap Baharı'ndan bu tarafa hem bölgenin hem Türkiye'nin yaşadığı Anafor'dan bahsettik. Şimdi bunları bunca yıl aradan geçmiş, bunca sene. Şimdi şu Cumhurbaşkanımızın kurduğu şu kararlılık cümleleri var ya, bunun kıymetini çok iyi anlamamız lazım. Bir tarafta içeride İngiltere'den desteklenen sözde siyasi figürler, onlar da kendilerine lider diyor. İşte bu cümleleri kuran da lider. Yani milletimizin bu ikisinin arasındaki farkı çok iyi görmesi gerekiyor. Bir de bir taraftan dünyada ve etrafımızda olan olaylarla, hadiselerle birlikte içeride olanları birlikte okuması gerekiyor. Yani adam İngiltere'den yardım dilerken veya sizin menfaatiniz AKP'de değil CHP'de derken adam bunu boşuna kurmuyor bu cümleyi ya.
1: Doğru.
2: Yani bu aradaki
1: biz size farklı, hizmet ederiz diyor aslında.
2: Ya bu çok açık ve net, daha nasıl söylesin doğru adam ne olduğunu. Şimdi biraz önce hani İngiltere'de bahsettik ya İngiltere buradaki rolü neydi diye. Mesela kıymetli bir dostumuz göndermiş. İsrail'in Gazze ve Lübnan'da yürüttüğü soykırımda keşif uçuşlarının neredeyse yarısı İngiltere tarafından yapılmış. Ya dedim ya Trump küresel nizamla kavga ediyor. Küresel nizamın merkezinde İngiltere var. İngiltere olmasaydı bugün İsrail diye bir devlet zaten orada olmazdı. Evet. Terör devleti olmazdı. Bunu uzaktan kuran İngilizler. Evet. Ve bugün hala onu yaşatmak için, onu büyütmek için uğraşan yine İngilizler. Bakın keşif uçuşlarının yarısını İngilizler yapmış. Şu ana kadar 645 keşif uçuşu yapmış İngilizler. Silah sevkiyatı için yaptıkları askeri uçuş sayısı da 1200'müş. Bakın hep Amerika konuşuluyor, Trump konuşuluyor. İngilizler hiç yokmuş gibi gözüküyor. Oysa ki İsrail terörünün tam merkezinde İngilizler var. Ve Trump'la İngiltere'nin kavgası da bir taraftan işte bölgede bu tür etkiler oluştururken içeride de CHP'ye o gözle baktığın zaman her şeyin ne olduğu net bir şekilde gözüküyor. Yani vatandaşın CHP'yi de İsrail'de merkezde olanlar ve içeride CHP merkezli hadiseleri okurken böyle bir İngiltere gözüyle bu işe bir bakması lazım.
1: Peki. Şimdi Bakan Şimşek'in koridor açıklamasını da bir getirelim arkadaşlar. Çünkü hani açık söyleyeyim hani medyada çok yer bulmadı bu konuşma. Ulaşma Bakanı Abdülkadir Oğlu'nun hani gidip Riyad'da Suudi Arabistan'la imzaları atması da çok yer bulmadı ama önemli bir gelişmeydi. Bir izleyelim çünkü savaş sonrası senaryoları da anlattı Bakan Şimşek. Özellikle bu koridorlar meselesini de anlattı.
4: Evet, savaşla birlikte riskleri konuştuk. Onları fiyatladık. Doğru. Peki şimdi savaş bitecek yani en de sonunda bitecek. Petrol fiyatları ne olur tahmin edebiliyor musunuz? Önümüzdeki 3 yılı bir düşünün. Venezuela'nın petrol arzını artırdığını, İran'ın küresel sisteme petrol arz edebildiğini şöyle bir hayal edin. Peki böyle bir durumda dezenflasyon güçlenmez mi? Böyle bir durumda Türkiye'de bir cari açık problemi mi konuşuruz? Hayır. Böyle bir durumda büyüme güçlenmez mi? Evet. Dolayısıyla ben bu pencereden bakmayı da tercih ederim. Yani fırsat risklerle birlikte fırsatlara. hem fırsatlar var, hem sektörümüzün geleceği.

0: Bölgesel entegrasyon ve bağlantısallığı epey konuştuk ama şu sarı biliyorsunuz çizgi Asya'yı Avrupa'ya bağlayan ve Türkiye merkezli orta koridor. Kırmızı olan bizim Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aslında önerilen ve şu anda hayata geçiş sürecinde olan bizim yeni kalkınma yolu. Ama bununla da yetinmeyeceğiz. Bakın millet bu haritayı konuşuyor.
1: Şimdi Sayın Alvar'da millet bu haritayı konuşuyor diyor. Yani millete de Orta Doğu'daki ülkelerden bahsediyor aslında, Türkiye'den değil. Ama aynı zamanda şimdi baktığımızda bu haritalar bazılarını rahatsız da ediyor.
2: Etmeye devam edecek.
1: Mesela İsrail medyası diyor ki Osmanlı Ticaret İmparatorluğu canlandırılıyor.
2: Ya şimdi ticaret kurmak kötü bir şey değil de Osmanlı üzerinden olayı demonize edip şeytanlaştırıp uluslararası toplumun üzerine falan atıyor ama yemezler o işi artık yani. Tamam. Şimdi bu konuyu ben 2 Mayıs 2026 akşam gazetesi yazımda çok detaylı bir şekilde ele aldım. Rayların ve halkların kardeşliği diye bir yazı yazdım. Sultan Hamit cennet mekan nur içinde yatsın. Hicaz Demiryolu projesinin daha da gelişmiş bir versiyonu. Ama hiçbir şey kolay olmuyor. Yani biz burada defalarca Rusya'dan Avrupa'ya kadar uzanan Türk akımı petrol projesinin, doğalgaz projesinin de kolay olmadığını, TANAP'ın da kolay olmadığını ama siyasi istikrar ve siyasi irade sayesinde bu işlerin yapılabildiğini anlattık, anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi şöyle, bu tabii ki projeyle ilgili birkaç rakam vermek istiyorum sevgili İbrahim. 5 ülkenin içinde olduğu ve İsrail'deki gazetelerin de yazdığı, İsrail'den geçmiyor diyerekten projeyi ateş hattına attıkları bu projede 3200 kilometrelik bir demir yolundan bahsediliyor. İstanbul'dan çıkacak Mekke'ye kadar gidecek ama arada Suriye, Ürdün ve Lübnan'a ayrılan kolları da olacak. 130 milyar dolarlık devasa bir proje bu ama bu türden projeler ile ilgili kaynak bulunur. Yeter ki kaynak rentable kullanılsın ve aynı zamanda geri dönüşü olsun.
1: Dolayısıyla siyasi irade dursun arkasında.
2: Tabii ki yani şey para bulunur da yani bu bulunan para gerçekten maksadına matuf mu kullanılır? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 200 milyarlık bütçesi var, çorba dağıttım diyor yani. Tamam mı? Şimdi 130 milyarı bulursun da nasıl kullandığın konusu çok önemli. Şimdi 170 milyon insan var bu saydığımız 5 ülkenin içerisinde. 90 milyonu Türkiye'de. İşte Suudi Arabistan'ı, Suriye'si, Ürdün'ü falan içine dahil ettiğinizde 170 milyon. Bu hat eğer ki akamete uğratılmaz ve başarıyla altından kalkılırsa Süveyş kanalından geçen ticaret hacminin %20 azalacağı söyleniyor. Bak, muazzam bir şey. Peki İsrail'le alakası ne? Akabe'ye alternatif bir kanal açmayı planlayan İsrail'in elini zayıflatan en önemli husus bu. Hac turizmi keza çok önemli hale gelecek. Turizm demeyelim de hac farizesi diyelim biz.
1: Umre ziyaretleri.
2: Umre de olabilir, hac da olabilir. İşte İstanbul'dan çıkıyorsun 24 saat sonra Şam-ı Şerif'ten de geçerek, oradaki yerleri de görerek 24 saat sonra Mekke'ye iniyorsun falan konforlu. 12 milyar dolarlık bir hacim yaratacağı falan söyleniyor. Şimdi bunu tabii ki eğer Hicaz Demiryolu'yla mukayese ediyorsak, Hicaz Demiryolu esnasında Hicaz Demiryolu hayata geçmesin diye Lawrence'ları koydular. Lawrence'ların peşine bazı Arap kabilelerini koydular ve bu iş akamete uğratıldı ama yine seninle birlikte Şam'da Hicaz Demiryolu'nun tren garının o muhteşem mimarisini hala orada dimdik ve Suriye Devleti tarafından kullanıldığını gördük.
1: Hicaz Demiryolu'nun kalıntıları da duruyor.
2: Kalıntıları da duruyor hala orada. Yani. Şimdi tabii bunu yaptırtmadılar. O zaman yaptırtmayan ülkenin adı İngiltere'ydi. Bu konuda Lawrence'ları buldular. İşte bir takım Arap aşiretlerini de buldular. Şimdi günümüzün Lawrence'larını, tamam mı, yine sahada bulmakta tereddüt etmeyeceklerdir. Bir takım aşiretler adına Birleşik Arap Emirlikleri sermayesi gibi sermayeyle bu işi provoke etmek için İsrail çok önemli unsurlarını yine coğrafyada bulabilir. O dönemin İngiltere'si şimdinin de Tel Aviv'idir. O zaman İngiltere istemiyordu. Ama öyle ya da böyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir taraftan İsrail tarafından, bir taraftan ülke içerisindeki medyadaki 5. kol faaliyeti yapanlar tarafından, öbür tarafta efendime söyleyeyim Michael Rubin gibi isimler tarafından şeytanlaştırılmasıyla ilgili husus işte bu projeler olmasın diyedir. Şimdi konunun Osmanlı ticaret yoluyla ne alakası var? Neden ticaret yolu değil de Osmanlı ticaret yolu? Sebebi o. Şeytanlaştırıp

0: HDP oturtabilmek. Ama şu, Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya, biraz önce sevgili Yücel de söyledi 28 Şubat süreçlerini falan. 90'larda İsrail'in Türkiye'ye yönelik bu şekilde hiçbir açıklaması yok iken ne oldu da 2026'da yeni İran Türkiye mi olacak şeklinde Türkiye'yi hedef gösterecek açıklamalar yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki biz diyor sizin neyin peşinden koştuğunuzu çok iyi biliyoruz. Bak hemen söyleyeyim. Çok önemli bir tespittir bu. 28 Şubat süreçlerinde 1990'lı yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içerisindeki güvenlik bürokrasisinden devşirdikleri adamlara 28 Şubat'ta tank yürütürlerken İsrail adına Anadolu coğrafyasını zaten parselledikleri, karar mekanizmalarını etkiledikleri, işte birkaç tane isim üzerinden bütün Müslümanlara bu konuyu teşmil edecek şekilde imam nikahlı herifin evini basıp Ali Kırcalar'ın yayın yaptığı dönemleri hep gördük biz, tamam mı? Reha Muhtar şimdi mesela vefat etti ya, konu Mahkeme-i Kübra'ya gitti. Böyle metiyeler, düzenler falan var ama ben hiç sıkınmam, hiç saklamam fikrimi. Direkt söylerim, Mahkeme-i Kübra'da hesaplaşılacak konular da var. Şimdi 1990'larda güvenlik bürokrasisinin içerisinde istedikleri gibi Konya'da atış yapabilen, Kayseri'deki fabrikasında tank modernize edebilen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin F-4'lerini modernize edebilen, Türkiye memnun olsun diye SİHA değil, sadece kamerayla görüntüye alabilen 2 tane 3 tane İHA'yı Türkiye'ye sattığında Türkiye'ye abilik taslayabilen ve 28 Şubat sürecinde tanklar orada yürüsün diye alttan alta güvenlik bürokrasisini fişekleyen bir anlayış vardı. Neden Türkiye'den rahatsızlık duysun? Milli İstihbarat Teşkilatı'nın müsteşarlığına Hakan Fidan getirildiğinde ne dedi? Ya dedi bu kabul edilemez. İran'ın adamı falan. Aynen. Tamam. Şimdi aynı medya maymunlarını devreye sokmuşlar. Hakan Fidan için diyorlar ki İran'ın adamı diyorlardı. Şimdi diyorlar ki Amerika Birleşik Devletleri lehine açıklama yapıyor. İran'ı sildi tarihten falan.
1: Bu şimdi, arada bir tane video izlettireceğim.
0: Abi bir saniye.
1: FETÖ'cü akademisyen Sinan Ciddi diye birisi. İsrail'de yapan E24
0: kanalında. Soyadı kanunu çıktığında bazı kişiler kendilerinde olmayan vasıfları kendilerine soy ismi yapmışlar. Bu da Ciddi soyadını almış. Bunu ciddiye almaya gerek yok.
1: Peki güneydeki sevdiğimiz yani, ülke.
0: Tabii onların elemanları çıkıyor o kanala falan anlatıyor. Bu kanala ara ara ben de çıkarım. Karşımızda istediğimizde de çıkmıyorlar. Yani Yusuf Alabar'da varsa gelmiyorlar, tamam mı? Hatırla şey Michael şeyle çıktığım Henry Barkley ile birlikte yaptığım programı. Neyse şunu söyleyeceğim sevgili İbrahim. 90'larda darbecilerle kotardıkları, medyacılarla tahkim ettikleri Türkiye-İsrail ilişkileri artık yok. Çevik bir olmadığı için İsrail Genelkurmayı botlarını giyip karşımıza çıkmak zorunda. Çevik birle gelemiyor çünkü. Tank yürütemiyor çünkü. Tamam mı? Peki niye Çevik birin ismini veriyorum? Bu cesaretim nereden geliyor acaba? İsrail ve Türkiye istikrarın formülü diye ne herzeler yediklerini Middle Eastern Quartet'in fol yani güç sayısında İsrail ve Türkiye istikrarın formülü diye yazmışlar. Orada neler yaptığını 2002 yılında Çevik bir kendi kalemiyle anlatıyor. Peki bir insan yaptığı işi böyle anlatır mı? Hesap sorulmayacağı korkusu yoksa, hesap sorulmayacağı güveni varsa anlatır. Anlatmış o da şimdi. Biz de her yayında konuyu buraya getirip söylüyoruz. Son cümlem şu olsun. Arap devletlerini ortadan kaldırdılar. İran'ı da Amerika ile beraber ortadan kaldırıp rejimi kaldıracaklardı. Sevinç naraları içerisinde İran'dan sonraki yeni hedef Türkiye mi falan masalları anlatıyorlardı. İran'da ne rejimi düşürebildiler ya, ne istedikleri oldu. Şimdi de diyorlar ki İran'ın kellesi üzerinden Trump anlaşma yapıyor. Bunlar daha iyi günler.
1: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bir güvenlik konferansında, milli güvenlik konferansında yaptığı bir konuşma vardı. Onu bir hatırlatacağım. Sayın Koç, aslında az önce söylediğiniz meseleye tam da atıf diyebiliriz. Hani Türkiye'nin emin ellerde olması meselesi. Bir izleyelim arkadaşlar, sürem çok az kaldı.
2: Kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şeyi görmeyeceğini böylece çok net biçimde ortaya koyduk. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir. Gardımızı indirdiğimiz, rehavete kapıldığımız anda bize bu

0: en vurucu cümleyi söylüyorum. Gardımızı indirdiğimiz anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar. Bir düşünsenize, mesela Suriye'den asker çekmişiz, Irak'tan asker çekmişiz. İsrail Suriye'yi parçalamış, terör koridorunu kurmuş, Irak'a kadar uzatmış. Irak'ta Kandil'de PKK devletçiği var falan.
1: Eğer 2020 seçimlerini Sayın Erdoğan kaybetseydi, bunların hepsi vaat edilmişti. Karşı tarafa?
2: Vaat edilmişti.
1: Vaat edilmişti. Irak'tan askerimizi çekeceğiz. Suriye'den askerimizi çekeceğiz.
0: Ne işimiz var?
3: Akdeniz'de...
2: Bunlar, yerel yönetimler özellik kanunu Hacı, kabul edeceğiz.
1: Ben şuna üzülüyorum, biliyor musun? Hani onun vaat etmesini tamam. Yani biz CHP'nin ne olduğunu biliyoruz. O, ben bunu vaat eden kişinin %48,5 oy almasına ben işte hazmedemiyorum. Yani. Demek ki ya biz bu topluma derdimizi anlatamıyoruz, ya da karşı tarafın öyle propaganda gücü var ki, yani bir büyü mü yapıyor?
0: Ne bir şey diyeceğim, propaganda gücünü ya kabul şey edelim yani, ya. Gerçekten çok kuvvetli.
1: Irak'tan, Suriye'den askerimizi çekeceğiz diyen bir cumhurbaşkanı adayı %48,5 oyu bu ülkeden eğer alıyorsa, bakın ben vallahi endişe ederim. Bak, o zaman da söylemiştim, hatırlarsan eğer, yine burada söylemiştim. Ben bundan endişe ederim. Şimdi peki, Sayın Erdoğan kaybetseydi o seçimi, Allah muhafaza, Suriye'den askerimizi çekseydik, şimdi bugünkü Suriye tablosuna bak, o zaman yaşayacağımız tabloya bak. Ya Türkiye var ya, en az 100 seneyi kaybettiydi. 2020 seçimleri o kadar büyük bir kırılma noktasıydı ki, zaten bunu da Batı basını sıkça yazıyordu.
0: Tabii tabii.
1: 100 yılın seçimi Türkiye'de olacak 2023'te.
0: Diktatör Erdoğan manşetlerini o yüzden atıyorlardı o dönem zaten. Tabii sonra bıraktılar.
2: Hocam hala atıyorlar. Niye Michael Rubin'in işte en son konuşmasına bak yani.
0: Eskisi kadar popüler değil.
1: Kandil bizi bitirecek diye feryat ediyordu.
0: Doğru.
1: CHP'yi, HDP'yi, işte o altılı masayı ne yapın neydin? Bu seçimi kazanın, bizi kurtarın diyordu. Kandil'deki terör örgütü elebaşları bunu açık açık söylüyordu. Haklı mıydı? Haklıydı işte. Şimdi bugün geldiğimiz noktada görüyoruz. Şimdi şu İran meselesinde bile Türkiye'nin bakın, eğer İran biraz iyi niyetli olsaydı, kusura bakmasın, biraz İran'da burada yermek lazım.
0: Kesinlikle.
1: Eğer İran iyi niyetli olsaydı, Türkiye'ye dost olsaydı, dostça yaklaşsaydı, Türkiye'nin onlara yaklaştığı gibi yaklaşsaydı daha doğrusu, bakın belki de bu savaş hiç yaşanmazdı, biliyor musunuz? Yani o görüşmeler Ankara'da yapılsaydı, ilk şeyden bahsediyorum, reddettikleri masadan bahsediyorum, İran'la reddetti bunu. Bakın belki de İran bugün bunları yaşamayacaktı diyor. Buna rağmen Türkiye iyi niyet gösterdi. Bakın bugün İran'ın savaşının bitmesinde Pakistan sonuçta bizim dostumuz. Tabii. Katar bizim müttefikimiz bir ülke. Pakistan aynı şekilde.
0: Şahbaz Şerif'ten mesaj geldi. Türkiye'ye teşekkür ediyoruz.
1: Türkiye ve gerçek müttefiklerinin çabasıyla bugün, eğer bu savaş bittiyse bitti. Biraz önce gösterdiğiniz haritalarla ilgili bir şey söylemek isterim. Türkiye bir taraftan Orta Doğu'da savaşları bitirip bölgemizi artık savaşsız bir noktaya getirmek isterken, diğer taraftan da ticaretle ilgili tarihin belki önümüzdeki asra damgasını vuracak. Bakın, Hicaz Demiryolu dediğiniz proje 100 senedir akamete uğramış bir projeden bahsediyoruz.
2: Değil mi?
1: Uğratılmış yani. Yani 100 sene geciken projeleri bugün Türkiye, evet, tamamlamayı ve bitirmeye uğraşıyor. Zamanınız olmadığı için burada
0: bitti süre. Evet, o yüzden son başlık açmak istemiyorum. Üstad, şimdi Çin'de bir haber, Çin manşetinde. Çin diyor ki, yapay zeka ve işte gelişen teknoloji üniversitelerde artık bazı bölümleri tarihe karışmasına sebep oldu. 12.200 lisans programını, 12.000'den fazla lisans programını iptal edip onun yerine 10.200 yeni program eklemişler. Ve bu programlar da toplamın %30'una denk geliyor. Yani değişim %30 civarında bir değişim olacak üniversitede. Bu programlarda diye geleceğin meslekleri ya da işte gelecekte ölecek meslekler diye de bunu çevirebiliriz. Şimdi konuyu nereye bağlayacağım? Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da yapay zeka zirvesine katıldı. Bir izleyelim arkadaşlar Erdoğan'ın verdiği mesajları.
4: 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştireceğiz. Veriye erişimi kolaylaştırarak araştırmacılarımızın, girişimcilerimizin ve kamu kurumlarımızın veriyi değere dönüştürme sürecini hızlandıracağız. Kamu yatırım programlarımızdan yapay zeka projelerine en az %2 pay ayıracağız. İstanbul'u yapay zeka alanında

0: da Türkiye'nin uluslararası vitrini ve yatırım diplomasisi şehri olarak konumlandıracağız.
1: Şimdi 3 dakikam kaldı ama sizden bir yorum almak isterim. Yani bir de Erdoğan hani bu siyasi gündem, işte CHP'deki çekişmeler, uluslararası meseleler derken bir de bir yapay zeka, çığır açan teknoloji.
2: İstanbul Finans Merkezi var.
1: İstanbul Finans Merkezi.
3: Sıfır atık.
1: Sıfır atık. Yani nelerle uğraşıyor. İşte bugün mesela Ankara Havalimanı işte uluslararası boyut kazandı. Ya. Ankara'nın artık 2 havalimanı var. Onun açılışı vardı. Yani bir de böyle bir mücadele de var. Muhalefetin bunlar hiç gündeminde yok ama şu yapay zeka için bir yorum alayım sizden. Nereye gidiyoruz?
4: Şu an gündeme ayrı. Tabii yapay zeka konusunda patent alan ilk iki ülkeler Amerika Birleşik Devletleri ve Çin. Hatta Çin yapay zeka konusunda patent ve yapılan yayınlar konusunda bir numara. Şimdi tabii Türkiye'nin kendi geçtiğimiz günlerde Bilge isimli kendi kütüphanesini yani kendi LLM'ini oluşturdu. Yani bugün yaygın olarak kullanılanların dışında artık kendi kütüphanesini oluşturarak yani bir yönüyle insanların yaptığı araştırmalara kendi bakış açısıyla tarama yapacak ve bilgi aktaracak. Bence bu çok önemli. Çünkü maalesef Türkiye daha önceki dönemlerde tüketen bir ülke konumundaydı. Dolayısıyla eğer tüketen durumuna gelirseniz edilgen olursunuz. Tabii. Bilgiyi, hafızayı, sadece teknoloji değil aynı zamanda zihinsel, kültürel olarak da bir hegemonya kullanıyorsunuz. Şu an yaygın olan kullanılan yapay zeka uygulamalarına bakın. İsrail aleyhine size bilgi vermiyor. Bu bizler için belki bunu ayırt edebiliyoruz ama nesillere aktarıldığında bir yönüyle zihni karışmış bireyler yetişiyor olacak. Bu açıdan bu çok önemli. Kısmen de biraz geç kalınmış oluyor olsa da benim fikrim. Diğer bir şey Çin'de bahsettiğiniz. Mesela ben aynı zamanda akademisyen olduğum için ki bizim üniversitede de yapay zeka ve felsefe bölümü açılıyor. Yani Türkiye'de ilklerden biri. Dolayısıyla hala da hoca odaklı bir eğitim sistemimiz var. Bence bu konuda ciddi bir reforma var. Reforma ihtiyaç var. Çin dijitalleşme konusunda biliyorsunuz artık kağıt para yok. Her şeyi dijital üzerinde yapıyorsunuz. Türkiye e-devlet uygulamalarında yani Avrupa'yı da yakından sürekli gidip geldiğim için biliyorum.
1: Onlardan iyi durumdayız.
4: Çok iyiyiz.
1: Doğru.
4: Yani birçok muazzam. Ama yapay zeka bu karar bence tarihi bir kırılma anı.
1: Bence bunu da çok iyi incelemek ve araştırmak lazım. Bu süreci evet. Takip etmekte fayda
2: ben
1: var gibi.
2: Ben Selçuk bir sürpriz yapabilir diye düşünüyorum.
1: İnşallah. Peki. Efendim veda vakti geldi. Masa ne vardı veda etmeden önce bir küçük not paylaşacağım. Can Azerbaycan 29 yaşında. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir mesaj paylaşmıştı. Bir milletin iki devleti tek yürek taşıyan evlatlar olduğumuz Azerbaycan'ın tüm kardeşlerimize Türkiye'nin selam ve muhabbetlerini iletiyorum diye. Bizler de selam olsun. Uzun yıllar inşallah hep birlikte yol yürümek, omuz omuza mücadele vermek, bu coğrafyada kalmak mümkün olur diye duamızı paylaşalım ve veda edelim. Öz sözümüzü de unutmayalım lütfen. Bizi menüye yazmaya çalışanlara inat. Masa kuracağız, masada olacağız. Bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Hoşçakalın.
3: Takdirlerimizden sağ olun.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Harikasınız! Sıradaki şarkı benim gibi QMV'ye geçenlere gelsin!
2: 2, 3, 4...

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sulada geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geç.

0: Hakan abi.
1: Arda, senin ne işin var burada?
0: Abi benim rüyamdayız.
1: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
2: Rüyanın yıldızını da unutmayalım.
3: Siz nasıl geldiniz?
4: Bu rüyanın başı da var. Ata biz hazırladık.
5: Vay vay vay. Çocuklar.
2: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
5: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
6: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında. Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
2: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
3: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
0: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Heyecan, umut, bekleyiş. Maçların coşkusuyla tüm evler tribüne dönüşüyor. Kalbimiz ay yıldızlılarla. Moda Live.
3: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan, bir de TV Bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

Efendim 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24-24 Radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Detayları paylaşmaya başlayacağım birazdan ama her zaman olduğu gibi günün bir özetini yapalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşması gerçekleştirdi. ABD ve İran arasında varılan mutabakatla ilgili uyarıları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. İsrail barışa çomak sokmak istiyor. Bunun için çabalarını sürdürüyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Uyarılarına bakacağız birazdan. Tabii savaş 107 gün sonra sona erdi. Bugün Trump'tan yeni açıklamalar da vardı anlaşmaya dair, detaylara dair. İsrail provokasyonlarını sürdürüyor tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarılarında olduğu gibi. Hepsine bakacağız, konuğum olacak birazdan, detaylandıracağız. Tabii savaşın sona erdiğine dair ifadeler geldikten sonra, bilgi geldikten sonra altın yükseldi, petrol çakıldı. Piyasalara da bakacağız hep beraber birazdan. Bundan sonraki seyir ne olur değerlendireceğiz. Geçtiğimiz günlerde operasyonlar vardı hatırlayacaksınız. Beyaz ete dair o fiyatların ani yükselişleriyle ilgili. Hatta 13 firmaya atanan denetim kayyumu, tüm atanan kayyumlar, yapılan operasyonlar fiyatları düşürdü. Hatta önümüzdeki süreçte daha da düşmesi bekleniyor. O duruma da bakacağız. Başlayalım.

0: ABD ile İran arasında atılan barış imzalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan memnuniyetle karşıladı. Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Erdoğan, anlaşmanın ardından olası provokasyonlara da dikkati çekti. Sabotaj uyarısı yaptı. İsrail'in barış sürecine çomak sokmak isteyeceğini belirtti.
1: Bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz.
2: ABD-İran savaşının sona ermesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Türkiye'nin sürece verdiği desteği hatırlattı. Sonuçlarının kalıcı olmasını temenni etti.
1: Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında külliyede kabine toplantısı gerçekleşti. Erdoğan millete sesleniş konuşmasında ABD-İran arasındaki mutabakat zaptına değindi. Tarafları tebrik etti.
1: Aylar sonra bölgemize ve tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran bu önemli mutabakata ulaşılmasında emeği geçen, başta Amerikan ve İran liderliği olmak üzere herkesi gönülden tebrik ediyorum.
2: Barış sürecinde gelinen bu noktada Erdoğan'ın soykırımcı İsrail konusunda uyarıları da vardı. Dikkatli olunması gereken bir süreçten geçildiğinin altını çizdi.
1: Daha evvel defalarca yaptıkları gibi bu sürece de çomak sokmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Ellerinde Filistinli ve Lübnanlı masumların kanı olan katliam şebekesinin dün ve bugün yaptığı açıklamaları bunun işaretleri olarak görüyoruz. Dolayısıyla imzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak her türlü söylem ve eylemden uzak durulması, sabotajlara karşı çok ama çok dikkatli olunması gerekmektedir.
2: Ve Ankara'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi. 7-8 Temmuz'da başkentte düzenlenecek zirve için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Erdoğan hazırlıkların da kabine gündeminde yer aldığını kaydetti, ekledi.
1: Türkiye'nin ittifak bünyesindeki konumunun gerekse bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz. Bu beklentilerin idrakiyle zirvenin NATO güvenlik mimarisinin yarınlarına yön verecek bir eşik olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zirve vesilesiyle Ankara'ya gelecek devlet ve hükümet başkanlarını en güzel şekilde ağırlamak için kapsamlı bir hazırlık içindeyiz. Sadece NATO zirvesinin değil, yıl içinde ülkemizde tertiplenecek diğer etkinliklerin de başarılı geçmesi için hazırlıklarımız devam ediyor.
2: Erdoğan iç siyasette yaşanan gelişmelere de değindi. Muhalefetin dış politikada siyaset üretmek yerine parti içi koltuk kavgasına tutuştuğuna dikkati çekti.
1: Gözleri şahsi ikballeri dışında hiçbir şey görmeyenler bilsinler ki biz sizin Türkiye'ye hiçbir faydası olmayan polemik siyasetinizden yüz çevirdik. Bunun yerine gidin, koltuk peşinde koşun, salon kapmaca oynayın, en iyi bildiğiniz iş olan birbirinizin kuyusunu kazın. Biz sizden ihsan istemiyoruz. Gölge etmeyin, bu bize yeter diyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece İsrail konusunda uyarılarda bulunmakla yetinmedi. Bu konuda diplomasi trafiğine de hız verdi. BM Genel Sekreteri Guterres ile bir telefon görüşmesi yaptı. ABD ile İran arasındaki sürecin sabote edilmemesi için uluslararası topluma görevler düştüğünü hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin İran, Gazze ve Afrika boynuzu başta olmak üzere birçok coğrafyada barış için gayret gösterdiğini ifade etti. ABD ile İran arasındaki sorunlara diplomatik çözüm fırsatının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Sürecin sabote edilmemesi için uluslararası topluma görevler düştüğünü vurguladı. Cumhurbaşkanı, BM misyonlarının Suriye

0: Türkiye'deki faaliyetlerinin etkin bir biçimde devamının mühim olduğunu kaydetti. Türkiye'nin bu konuda gerekli desteği vermeyi sürdüreceğini ifade etti. Görüşmede Kıbrıs Adası'ndaki son gelişmeler, Gazze ve Lübnan'daki insani durum da ele alındı. Uluslararası ilişkilerde bir ilk yaşandı. Savaşan iki ülke barış anlaşmasını ilk kez dijital ortamda attı. ABD ve İran arasında mutabakat zaptı elektronik olarak imzalandı. EPAK'ta Amerika tarafı adına Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Vance, İran tarafı adına ise Meclis Başkanı Kalibaf imza koydu. Trump anlaşmayla ilgili yeni açıklamalar da yaptı. Çok güçlü bir anlaşma imzaladıklarını belirtti. Şimdi Lübnan'da işleri yoluna koymalıyız diye konuştu.
1: Müzakereler aylardır devam ediyordu. ABD ile İran arasında mutabakat zaptı imzalandı. 107 gün süren savaşı bitiren imzalar elektronik ortamda atıldı. Anlaşmaya ABD adına Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Vance imza koydu. İran tarafındaysa Meclis Başkanı Kalibaf metni imzaladı. İmza töreni Cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek. Donald Trump bu kritik süreci Avrupa'dan yönetiyor. ABD Başkanı G7 zirvesi için Fransa'ya gitti. Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya geldi. Buluşmada gazetecilerin Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı. Hürmüz Boğazı'nın Cuma günü tamamen açılacağını söyledi.
2: Cuma'dan sonra şu anda açık ama Hürmüz Boğazı şu anda açık ama döşenen mayınlar var. Bunların temizlenmesi gerekiyor. Biraz zamana ihtiyaç var ama çok yakın gelecekte diyebilirim.
1: ABD Başkanı İran'a karşı harika bir iş çıkardığını da savundu. İran'ın nükleer silahtan vazgeçmeyi kabul ettiğini söyledi.
2: İran'ın nükleer silahı olmayacak. Bunun yanında Obama anlaşmasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin milyarlarca doları İran'a gidecekti. Bunun da önüne geçmiş olduk.
1: ABD Başkanı Trump anlaşmanın piyasalara etkisini de değerlendirdi. Petrol fiyatlarının hızla düştüğünü ve borsaların yükselişte olduğunu kaydetti. İran'a yönelik yaptırımlar hakkında da mesajları vardı.
2: İran fonları ne zaman serbest bırakılacak? Bence çok yakında, çünkü imzalayacağımız doküman oldukça kuvvetli bir doküman. Obama anlaşması gibi bir şey değil. Obama anlaşması gerçekten çok kötüydü ama şimdi yaptığımız anlaşma, yapacağımız anlaşma çok çok daha güçlü. İran yapması gerekeni yaparsa o zaman tüm ambargoların kaldırılması için adımlar atılmaya başlayacak.
1: Orta Doğu'da bundan sonraki dönemde gelişmeler yaşanacağını ifade etti. Lübnan'da yaşanan sürece değindi.
2: Lübnan'da şimdi işleri yoluna koymaya çalışıyoruz. Görünen bu işin hiçbir zaman bitmeyeceği şeklindeydi ama şimdi biz onu da bitirmeye çalışıyoruz.
1: ABD Başkanı'na İran'la mutabakat zaptının imza törenine katılma ihtimali soruldu. Trump bu soruya "Belki ben de katılırım, belki de katılmam." yanıtını verdi.
0: Bakalım Trump katılacak mı? Bu da sorulardan bir tanesi, ya da katılmaktan neden kaçıyor? Mutabakat sonunda tamamlandı ve e-imza ile tamamlandı. Özellikle burası da çok ayrı değerlendirilmesi gereken bir konu. Mutabakatı konuşacağız. Orta Doğu uzmanı Haydar Oruç bizlerle. Haydar Bey, hoş geldiniz.
3: Merhabalar Erkan Bey, hoş bulduk. Kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyorum. Anlaşmanın detaylarına geçmeden önce diplomaside de bir ilk yaşanıyor. E-imza,
3: evet.
0: E-pakt desek de olur herhalde. Böyle bir yöntem denedi. Sanırım daha önce ülkeler arasında, devletler arasında böyle bir anlaşma imzalanmadı, değil mi?
3: Ya bu pandemi döneminde bazı toplantılardaki kararların bu şekilde e-imza ile yapıldığını hatırlıyorum. Ancak böyle iki ülke arasında bir barış anlaşması ya da mutabakatın bu şekilde imzalandığına ben de ilk defa şahit oldum. Gayet normal diye düşünüyorum. Yani teknolojik koşulları düşünürseniz, bir de daha önce bir İslamabad tecrübesi oldu ya, tarafların bir geldiler, sonra gelinecekti, gidilecekti, bir tereddüt oluştu, vazgeçildi falan. Böyle şeyleri önlemek için buna başvurmuş olması önemli. Zaten Cuma günü de merasim yapılacağı için bence bu e-imza birazcık şov olsun diye yapılan retorik bir şey.
0: Aklıma şöyle bir şey de geldi Haydar Oruç. Yani İsrail'e o kadar güvenmiyor ki Amerika Birleşik Devletleri. Her an bir şey yapabilir. bir olayı sabote edebilir. Önceden

0: ön alıp tamam biz anlaşmayı bir an önce imzalayalım, bir yere gelene kadar anlaşma bozulacak korkusu var sanırım Trump'ta.
1: Kesinlikle katılıyorum Erkan Bey ama tabii bu anlaşma imzalanmış olsa da sizin dediğiniz İsrail faktörü her zaman için bu sürecin sonuna kadar gözümüzün bir ucuyla bakmamız gereken bir unsur olarak duracak orada. Yani anlaşmanın imzalanmış olması her şeyin bitti anlamına gelmiyor. Öncelikle ben hayırlı olsun diyorum yani herkes için, hem taraflar için hem de bölgemiz ve dünya için. Çünkü 28 Şubat'tan beri yaşananlar gerçekten yani belki de dünyanın ilk defa tecrübe ettiği şeylerdi. İran halkının yaşadığı acıları ayrı bir yere koyuyorum. Haksız bir saldırıya maruz kaldılar. Nihayetinde rejimleri yıkılmadı, ayakta kaldılar ve Amerika İran'ı yıkamayacağını anladıktan sonra bu İsrail'in tuzağına düşüp savaşa girme opsiyonundan sonra yani resmen nasıl denir, duvara tosladı tabirimi caiz görün. Çünkü yapmaya çalıştı bunu defalarca saldırılarla, İran'ın belini kırmaya, İran'a diz çöktürmeye çalıştı ama bunu başaramadı. Nihayetinde kendi savaşı olmadığı için İsrail adına yürütülen bir savaş, Amerika'nın kamuoyunda da yükselen tepkilerde olunca Trump'ın geri dönmekten başka çaresi kalmadı diye düşünüyorum. Dolayısıyla bugün işte konuşuyoruz kim kaybetti, kim ne kazandı şeklindeki şeyler. Aslında bu savaşın bir kazananı yok bana sorarsanız. Ancak şu zaviyeden baktığımızda İran'ın rejiminin yıkılmaması açısından bakıldığında İran'ı başarı hanesine bir artı koymamız gerekiyor. Çünkü muazzam bir güçle karşı karşıya kaldılar. İki kere baskın bir saldırıya maruz kaldılar. Çok büyük kayıplar verdiler. Ağır bir bombardımana maruz kaldılar. Buna rağmen halkı rejimin arkasında durdu. Bir konsolidasyon sağlandı. Ve belki de karşı tarafın hesabının bozulmasının sebebi buydu. Dolayısıyla aslında bu şekilde İran kazanmış oluyor. Tabii anlaşmanın bu mütabakat imzalandıktan sonra yürürlüğe girecek olan bazı unsurları var ama nihayetinde biz gerçekten bu işin yürüyüp yürümeyeceğini 60 gün sonra nihai anlaşma imzalandığında göreceğiz. O zaman aslında daha net bir analiz yapabiliriz. Çünkü bu aradaki süreçte bu pazarlıklar, bu müzakereler devam
0: aslında
1: edecek.
0: Bu bir ateşkes şu anda. Ateşi tamamen keselim. Sonra o detayları, maddeleri konuşalım süreci bu. Hani rahat rahat konuşalım.
1: Kesinlikle.
0: Aklımız sahada kalmasın. Değil mi?
1: Ya çünkü ateşkes süreci, bölgemizdeki ateşkes sürecini Trump şöyle tanımlamıştı. İşte saldırıyorsun ama ateşkes bozulmuyor. Daha düşük yoğunlukta saldırılarla devam ediyor. Orta Doğu'daki ateşkesi bu şekilde algıladığını söylemişti ki 8 Nisan'dan beri ateşkes yürürlükteydi ama düne kadar biliyorsunuz Amerika defalarca İran'a yönelik saldırılar yaptı ki İran'da bunlara cevap verdi. İşte Amerika'nın doğrudan vuramayacağı için Körfez ülkelerini vurarak Amerika'ya misilleme yaptı. Ama bu ateşkesti. Yani ateşkesin bozulmadığını söyledi taraflar. Bu yeni durumda bu gibi saldırılarda olmayacak. Bu zaten İran'ın istediği, özellikle istediği bir şeydi. Yani her türlü saldırı bu dönem içerisinde sona erecek. Ve tabii ateşkese başlama şartlarından bir tanesi hatırlarsanız İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarıydı. Hı hı. Yani bütün cephelerde savaşın durmasını istiyordu ve bu koşulda aslında ateşkes başlamıştı ama İsrail maalesef hem Lübnan'la kendi arasındaki ateşkes hem de Gazze'de Hamas'la yapmış olduğu ateşkesi uymadığı gibi Lübnan sahasında da biliyorsunuz bu ateşkese uymadı ve binlerce, milyonlarca insanı yerlerinden ettiği gibi 3000'den fazla insanı da bu süreç içerisinde katletti. Dolayısıyla ben bu sürede de maalesef bunu söylemek durumundayım. Ateşkes, yani iki taraf, Amerika ve İran görüşecek ama İsrail bir taraftan saldırmaya devam edecek diye düşünüyorum. Şimdi... Ama Amerika ve İran bu saldırılara rağmen anlaşmayı ayakta tutmaya çalışacaklar. Bir şekilde bunu tolere edecekler. Tabii bunun alternatifi şu, Amerika'nın İsrail'i Lübnan'a saldırmaktan alıkoyması. Bu da tabii diplomasiyle olacak bir şey değil. Güç kullanarak ancak yapabilirsiniz bunu İsrail'e. Buyurun siz bir şey söyleyebilirsiniz.
0: İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı diyor ki biz ABD sömürgesi değiliz. Yani
1: evet,
0: haklarımızdan onların içerisinde, açısından söylüyorum tırnak içerisinde, vazgeçmeyeceğiz dedi. Netanyahu birkaç saat önce açıklamalarda bulundu. Mücadele bitmedi. İran'a karşı değil, aynı zamanda benzeri görülmemiş bir şekilde mücadele ettiğimiz uzantılarına karşı da. Hizbullah ve benzeri, Lübnan'dan bahsediyor. Ele geçirdiğimiz güvenlik bölgelerinden çıkmayacağız diyor Netanyahu. Askeri eylem özgürlüğünü korumak ve bundan yararlanmaya devam etmek için çalışıyoruz. Yani önümüzdeki günlerde İsrail bunu bozacak, çok belli.

0: saldırılarına devam edecek.
1: Evet.
0: Şimdi anlaşmanın maddelerini tam bilemiyoruz mutabakatın. Pek çok şeyden bahsediliyor. İşte saldırı olmayacak. Lübnan'a da saldırı olmayacak. Bir deniyor ki hayır, bu anlaşmanın içerisinde yok. Bir deniyor ki var. Sonraki süreçte herhalde hepsini göreceğiz. Ama İsrail buna devam edecek. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında aynı şeyi söyledi. Daha evvel defalarca yaptıkları gibi bu süreci de çomak sokmak için ellerinden geleni yapacaklardır diyor. Peki bunu Lübnan'la sınırlı mı tutar İsrail tarafı? Yani bu provokasyonlar daha farklı bölgelerde, farklı hamleler İsrail tarafından, belki Amerika Birleşik Devletleri toprakları üzerinde bekler misiniz?
1: Ya şimdi
0: mesela
1: İsrail
0: B-52 bombardıman uçağı düştü ABD'nin bu akşam.
1: Evet, evet. Az önce takip ettim. Ya ben o kadar olduğunu düşünmüyorum ama mesela Ted Cruz'un bir açıklamasını takip ettim az önce. Amerika'daki karanlık güçler Amerikan-İsrail ittifakını bozmaya çalışıyor diyor. Ted Cruz dediğiniz adam yani çok etkili bir cumhuriyetçi senatör. Şimdi Lindsey Graham anlaşmaya saygı duyuyorum ama diye başlayan cümleler kuruyor. Ya zaten İsrail'in aparatları şimdiden başladılar. Kongre içindeki Beyaz Saray'a yakın olan şeyler ve medyadakiler bunu konuşmaya başladı. İsrail içinde zaten bu konu yoğun bir şekilde eleştiriliyor. Trump'ın İsrail'e ihanet ettiği. Ya siz de söylediniz, bu nihai anlaşmanın olacağı, yani 19'undan sonra 60 gün sayarsak 19 Temmuz gibi eğer bu nihai anlaşma yapılırsa o saate kadar biz hep istim üstünde oturacağız. İsrail bu saldırılarına devam edecek. Ancak Cumhurbaşkanımızın konuşmasını ben de dinledim. Orada belirtmiş olduğu gibi İsrail daha önce de, az önce anlattım, hem Gazze'deki ateşkes sürecini sabote etti, ateşkesleri bozdu, iki defa bozdu.
0: Hala devam ediyor.
1: Lübnan'da daha önceki ateşkesi, tabii yani onun ateşkes anlayışı bu. Ateşkes İsrail'e saldırılmaması, İsrail'in saldırmasında herhangi bir problem yok. İsrail istediği şekilde, o gün gördüğü şekilde saldırılabilir. Yani Suriye'de bile hatırlayın, rejim değişikliğinden sonra, devrimden sonra 74 anlaşması artık geçerli değildir diyerek Golan'daki o ateşkes mevkilerinin ötesine geçmişti. Dolayısıyla bunu kendisine hak gören bir zümreden, bir terör devletinden bahsediyoruz. Ancak şöyle bir avantajımız var bence bu ateşkesin ya da anlaşmanın ayakta kalmasını isteyenler açısından. Bunun Trump da farkında, bunun İran da farkında. Cumhurbaşkanımızın ikazları onlara yönelikti ama tabii bütün dünyaya da yönelikti. Herkesin bunun farkında olduğunu bir kere daha altını çizmiş oldu. Dolayısıyla artık İsrail'in eli de sıkışmış olacak. Yani o kadar rahat manipülasyon ve süreci zehirleme imkanı olduğu kanaatinde değilim. Çünkü herkes İsrail'den böyle bir şey bekliyor. Bir false flag saldırı bekliyor. Ben yani bu süreçte Amerikan tarafı İsrail üzerinde ne kadar baskı kurar onu bilemiyorum. Yani bugün yapılan açıklamalardan, Trump'ın Macron'la yaptığı görüşmeden anladığım kadarıyla çok da fazla bir baskı kurma, yani bir yaptırım uygulama yoluna gitmeyecekler. Daha önce
0: olduğu gibi.
1: Şu ana
0: kadar bunu yapamadı
1: şekilde,
0: ortada.
1: Yapamadı. Yani bu süreci bu şekilde idare etmeye çalışacak gibi gözüküyor ama İran tarafı mühim olan, yani ben de bence buradaki belirleyici olan taraf İran olacak. İran eğer İsrail'in bu ihlallerine göz yumarsa, buna rağmen sürece devam ederse kendisiyle o zaman çelişmiş olacağı için muhtemelen İran'da İsrail'in bu ihlallerine bir şekilde karşılık vermek isteyecektir. Ve asıl biz o düğümün orada kilitlendiğini göreceğiz. Çünkü o zaman Amerika'nın eğer İran İsrail'e geçen hafta olduğu gibi saldırırsa, vurursa nasıl bir reaksiyon göstereceğini bence ateşkesin ya da anlaşmanın devamı konusunda belirleyici olacak.
0: Ya da Trump meseleyi geçen şuraya hafta taşıyacak, Trump ve İran. Biz kendi aramızda ateşkes yapıyoruz. İsrail ayrı bir devlet. İsrail ayrı bir devlet. Trump artık tamam ben karışmıyorum, ben çekiliyorum buradan da diyebilir belki.
1: Evet. Kesinlikle. Yani işte geçen hafta da aynı şey yapmıştı biliyorsunuz. İtidal tavsiye etmişti. Sanki savaşın bir tarafı değilmiş gibi, İran'ı vuran bir taraf değilmiş gibi. Hı hı. Ve İsrail'e de İran saldırısına misilleme yapma şeklinde bir ikazda bulunmuştu. Gerçi İsrail dinlememişti ama bundan sonra da muhtemelen biz Amerika ve İran'ın anlaştığını, Amerika'nın bölgeden çekildiğini ama İsrail ile İran arasındaki husumetin devam ettiğini ve bu şekilde saldırıların sürdüğünü görebiliriz. Ama bu yani çok da uzun süreceğini düşünmüyorum. Çünkü nihayetinde Ekim ayında biliyorsunuz İsrail'de bir seçim var ve seçimde zaten Netanyahu'nun partisi yine birinci parti gelse de koalisyonu oluşturamayacağı anketlerden anlaşılıyordu. Bu son mütabakat ve anlaşmadan sonra bence bu perçinlenmiş gibi gözüküyor.

0: Netanyahu iktidarı kaybedeceği için yeni iktidar, artık yeni hükümet, Gazi Ezinkot mu olur, Bennett mi olur bilmiyorum, artık o konuda da belirsizlik var ama muhtemelen Amerika ile daha uyumlu olacaktır diye düşünüyorum ve onlar da bu anlaşmaya bir şekilde taraf olmak durumunda kalacaklar. Yani biz en fazla Ekim ayına kadar bu şekilde İsrail'in bu süreci sabote etmeye çalışacağını görebiliriz ama Ekim ayından sonra ben bu sürecin değişeceği kanaatindeyim. Yani onların da normale döneceğini düşünüyorum. Hani İsrail'in genel siyaseti bu ama Netanyahu özelinde o parantezinde farklı bir politika izlediğini hatırlatmak isterim. Dolayısıyla biz Ekim ayına kadar bu şekilde müferit saldırılarla gider. Ondan sonra seçimden sonra hükümet, muhtemel hükümet değişikliğinden sonra da yeni gelen hükümet, iktidar kim olursa ondan sonra Amerika ile uyumlu bir şekilde, anlaşmaya da uyacak şekilde devam eder diye düşünüyorum. Yani benim öngörüm bu şekilde.
1: Bu barış antlaşması değil, bu bir ateşkes.
0: Değil.
1: Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki kalıcı barışın yolu açılmalı artık bundan sonraki süreçte.
0: Tabii.
1: Ben de size
0: Tabii.
1: sorayım, kalıcı barışın yolu nasıl açılır ya da ne kadar mümkündür?
0: Ya şöyle, tabii çok karamsar olmamak lazım. Bölgemiz maalesef 10 yıllardan beri hep mücadelelerle, çatışmalarla anıldığı için Orta Doğu'ya barış gelmesi beklentisi hepimize çok uzak bir hayal gibi geliyor. Hatta Trump bu Gazze ile ilgili Şarm El Şeyh'te imzalanan ateşkes anlaşmasında da bir Orta Doğu'ya barış getirme vizyonundan bahsetmişti. Çok gerçekçi bulmamıştık. Keşke demiştik, amin demiştik buna ama eğer Cumhurbaşkanımızın da katkılarıyla, Katar'ın, Pakistan'ın da bu sürece verdiği katkılarla Trump bölgenin sesine kulak verirse aslında bu mümkün. Ya bunun tek bir koşulu var, İsrail'i bastırmak. İsrail'i bastırdığınız zaman zaten onun dışındaki bütün ülkelerin bu sürece katkı vereceğini görmüş oluyoruz. Bugün mesela mutabakatın imzalandığı, onaylandığı haberini konusunda eleştiri getiren tek ülkenin İsrail olduğunu hatırlatmak isterim. Onun dışındaki bütün ülkeler, uluslararası kuruluşlar, işte BM, Avrupa Birliği dahil olmak üzere herkes bunu överken, bunun nihai anlaşmayla sonuçlanmasını beklediğini söylerken İsrail işte kendince saçma sapan sebeplerle bu anlaşmanın kabul edilemeyeceğini söylüyor. Siz de söylediniz işte. Ben Gövür diyor ki İsrail Amerika Birleşik Devletleri'ne tabi değildir. Biz bağımsız ve egemen bir ülkeyiz. İyi, o zaman niye Amerika'yı İran'la savaşmak için bölgeye çektiniz? Niye Haziran'da Amerika'nın savaşı bitirmesi için İran'ı vurmasına saldı? O zaman alkışlıyordunuz Amerika'yı da, bugün İran'la anlaşınca mı işinize gelmedi? Ya bunların hepsini bizim gördüğümüz gibi eminim Trump ve Trump'ın ekibi de görüyordur. Hatta benim belki uzak ihtimal gibi düşünebilirsiniz ama önümüzdeki dönem Amerikan-İsrail ilişkilerini ben gerginlik bekliyorum. Çünkü Trump bir şekilde bu süreçten sıyrılmaya, kendi önüne bakmaya çalışıyor. Ve İsrail de Trump'ın paçasından tutup aşağı çekiyor. Bunu defalarca yaptı ve yine yapıyor. Bundan kurtulmanın tek yolu da aslında Trump'ın Netanyahu'yu silkeleyip yoluna devam etmesi. Bir şekilde o neyle şimdiye kadar şantajla maruz kalıyorsa, ne zorluyorsa Trump'ı bu konuda, bu biat konusunda, ondan kurtulması gerekiyordu ve buna doğru da yaklaşıldığı kanaatindeyim. Yani biz hatta önümüzdeki yıllar içerisinde bölgede bu İran'daki İran'ın büyük şeytanı Amerika ile iş yaptığını görürsek de ben şaşırmayacağım açıkçası. Çünkü İsrail İran'ı ortadan kaldırmak, bölmek, parçalamak, rejimi ortadan kaldırmak isterken kendi Amerika ile olan ilişkilerini, o sarsılmaz diye tanımlanan ilişkilerini bozdu ve bozma ya da devam ediyor. Bu da biraz İran'ın önünü açıyor, alan açıyor İran'a diye düşünüyorum ve önümüzdeki dönemde, hani çok yakın bir gelecek olmayabilir ama böyle bir işbirliği görürsek de ben şaşırmayacağım açıkçası.
1: Bu yeni durumun Türkiye için ortaya koyacağı avantajlar, dezavantajlar nelerdir Haydar Oruç?
0: Ya bence aslında hani doğrudan olmasa da bu savaş sürecinin yönetilmesi konusunda bence en soğukkanlı olan, en rasyonel olan aktör Türkiye'ydi ve böylelikle kendisinde öne çıkarmış oldu. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, bugünkü kabine toplantısından sonraki açıklamaları bu konunun altını çiziyordu. Ya kardeş kavgasına izin vermedik dedi. Türk, Kürt, Fars ve Arap'ın birbirini tüketmesine izin vermedik dedi. Burada kimin ne amaçladığını zaten hepimiz biliyoruz sürecin başından beri. Ve ısrarla hatırlayın Erkan Bey, Körfez ülkelerinin İran'a karşı o cepheye katılmasını engelledi Türkiye. Katılmaması konusunda ısrarla sağduyu telkininde bulundu ve başta Suudi Arabistan olmak üzere İran'a karşı savaş ilan etmemesi için önemli bir rol oynadı ve müzakerelerin kapısını açan ülkeydi Türkiye. Dolayısıyla İran eğer hani bir kazanan ya da kaybeden değil, İran sonuç

0: yenilmeyerek kazanmış oldu diyoruz ya, bu tablonun ortaya çıkmasında Türkiye belki görünmüyor ama önemli bir rolü olduğu kanaatindeyim. Çünkü biliyorsunuz bu
1: Trump da
0: Amerikan
1: söyledi bunu.
0: medyasında da yazı, yani şimdi Trump bir yere kadar söylüyor ama bu İsrail'in Kürt oyununu bozan aktör olarak Türkiye'ye yönelik bir tepkisi var ya İsrail'in. Çünkü İsrail hem PYD, YPG hem de Kuzey Irak'taki Kürt grupları ve İran'daki muhalif Kürt grupları, Irak'ta yerleşik olan Kürt grupları rejime karşı mobilize etmek ve bir iç savaş çıkarmak gibi planları vardı. Sürecin başından beri hep ben bunu söylemiştim ve bunun gerçekleşmemesini sağlayan aktörün de Cumhurbaşkanımız ve Türkiye olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla eğer İran kazandıysa burada Türkiye'nin rolü yadsınamaz. Umarım İran da bunun farkındadır. Ne kadar değerli ve saygın bir komşuyla yaşadığının farkında olur ve bundan sonra ilişkiler de buna göre devam eder. Türkiye'nin buradan bir kaybı yok. Ticari olarak konjonktürel zararlarımız var. Bütün bölge ülkelerinde olduğu gibi bizim de zararlarımız var ama bunlar tazmin edilmeyecek zararlar değil. Çok kısa bir sürede bunun zararları toplanır diye düşünüyorum. Mühim olan bölgeye barışın ve huzurun gelmesi. Ondan sonra ekonomik kayıplar bir şekilde toplanır diye düşünüyorum. Onun dışında Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetlerdeki zaten son dönemde yükselen rolünün iyice öne çıktığını ve parlayan bir ülke haline geldiğini, her ülke tarafından takdir topladığını görüyoruz. Bu konuda da önümüzdeki dönemde, yani az önce bahsettiğimiz Orta Doğu'ya güvenin, huzurun ve refahın gelmesi konusunda da Türkiye'nin çabaları etkili olacaktır diye düşünüyorum. Bir birleştirici, nasıl derler, böyle bir tutkal vazifesi gördü Türkiye. Birbiriyle sorunlu olan ülkeler bile Türkiye üzerinden
1: Evet.
0: konuşmayı başardılar. Bu da bölgedeki belki savaşın bölgeselleşmesi, bölgeye yayılmasının önlenmesi konusunda çok önemliydi. Yani bu görülmedi, belki ön planda görülmedi ama arka planda döndü bunların çoğu. O yüzden önemli bir aktör oldu. Siz de söylediniz, Trump da Türkiye'nin hakkını teslim etti ama bir yere kadar bunu söyleyebiliyor. Arka plandaki yapılan çabaları tabii söyleme imkanı olmadığı için onu da önümüzdeki dönemde tarih kitapları yazar diye düşünüyorum ben.
1: Tekrar ben mutabakata dönmek istiyorum. İran nükleer silah
0: Buyurun.
1: sahibi olmamayı kabul etti diyor ABD Başkanı Donald Trump. Doğru mu
0: Evet.
1: söylüyor sizce?
0: Ya şimdi
1: Yani böyle bir şey
0: bu
1: mümkün mü?
0: nereden baktığınıza göre tabii ki mümkün. Yani bunu ben çok yadsımıyorum çünkü İran 2015 nükleer anlaşmasında da zaten böyle bir taahhütte bulunmuştu. Hani ilk defa söylenen bir şey değil bu. Orada işte uranyum zenginleştirme oranı 3.67'ye düşürülmüştü ve işte 15 yıl boyunca da herhangi bir zenginleştirme faaliyetinde bulunmayacağı taahhütünü vermişti. Aslında biz 2015'teki anlaşmadan çok uzak bir metinden bahsetmiyoruz. Hani her ne kadar Trump Obama'nın anlaşmasından çok daha iyi bir anlaşma yaptık diyorsunuz, ben katılmıyorum. Obama'nın anlaşmasından değil, hemen hemen aynı bir anlaşmayı teyit edecekler. Şu anda anlaşma yok ama bunun şeylerinden bahsediyoruz mütabakattan. Nihayet bu uranyum zenginleştirme konusu bu 60 günlük süre içerisinde konuşulacağı için şu anda sadece sızan bazı şeyleri görüyoruz. Trump böyle derken İran tarafı farklı bir şey söylüyor biliyorsunuz. Yani uranyumun zenginleştirmiş olan uranyumun ülke içinde seyretileceği konusunda onlar da kabul ettiklerini söylüyorlar. Yani hiçbir zaman böyle bir nükleer silah sahibi olmayacağız diye bir şey ben söylediklerini duymadım. Ancak İran tarafının sonuçta ortada bir fetva var ve daha önceden kabul edilmiş bir anlaşma var. NPT'nin tarafı olan bir ülke İran buna şimdiye kadar riayet etti. Bundan sonra da eğer gerçekten Amerika iyi niyetli yaklaşırsa bence İran'ın bu konuda çok da fazla maraz çıkartacağı kanaatinde değilim. Yani bölgedeki tek nükleer silah sahibi olan ülke İsrail iken, İsrail'e baskı yapılması gerekirken nükleer eşit bir ülke olması hasebiyle İran'a bu konuda baskı yapılması tabii haksızlık, bir kere çifte standart, bunu söylememiz lazım ama maalesef dünyanın adaleti böyle olduğu için İran da bunun farkında ve bu şekilde yol yürümeye kanaatinde. İran'a bakarsanız da İran bu hakkını saklı tutuyor. Daha sonra ileride uygun ortam, uygun zemini olduğunda bunu kullanmak üzere saklı tutuyor. Ama Trump'ın da bunu kendi kamuoyuna bir başarı olarak pazarlaması için böyle demesi gerekiyor. O yüzden
1: Ama iki
0: kimin
1: tarafta taviz vermek
0: tarafından
1: zorunda bu
0: bakarsanız,
1: 60 günde.
0: tabii, zaten verildi. Taviz verilmeseydi bu mutabakat imzalanmazdı. Öyle düşünün yani.
1: Evet, diğer maddeler üzerinde mesela savaş ilk başladığında neyden bahsetmişti Trump ve İsrail tarafı? Önce bir rejim sürecinden bahsettiler. Rejimi değiştireceğiz işte Venezuela'daki
0: Tabii.
1: gibi olacak vesaire. Bunda başarılı olunamadı. Sonra İran'ın nükleer kapasitesi

0: meselesinden bahsedildi. Hatta mesele İran'ın balistik füzelerine kadar geldi.
1: Tabii,
0: Ama
1: tabii,
0: işte o
1: tabii.
0: balistik füzelerden bahseden bile yok. Sanıyorum bu işte
1: Yok.
0: ABD'nin geri adım atması meselesi. Mesele sadece
1: Tabii.
0: o işte birkaç maddeden sadece bir maddeye kadar inmiş görünüyor. O da İran'ın işte o nükleer kapasitesi önümüzdeki süreçte yapacağı olası nükleer silahlar meselesine kadar indi. Bu aslında
1: Müzakereler bu kapsamda olacak
0: evet,
1: zaten.
0: ABD ve İsrail tarafının bir sürü şey umup sadece bir şeyde karar kılmak zorunda kaldığı anlamına gelmiyor. Gelmiyor mu, ne dersiniz?
1: Kesinlikle zaten onu söylüyoruz. Bu çerçeveye baktığımız zaman burada daha çok İran'ın istediği bir cihette anlaşmanın kotarıldığı gözüküyor. Yani Amerika'nın çok yüksek böyle maksimalist taleplerinden indirgenerek ancak buna kadar düştü ve 28 Şubat'ta mevzu bahis bile olmayan Hürmüz Boğazı'nın geçişinin bu aradaki anlaşmazlığın çözülmesinde en büyük koz olarak ortaya çıktığını görüyoruz ki mesela Hürmüz muhabbet kartı konusu 28 Şubat'ta mevzu bahis bile değildi. Siz saydınız işte nükleer kart, balistik füze kart, balistik füze programı, İran'ın vekillerine yönelik desteği ve işte en son Ocak ayındaki toplumsal protestolara yönelik İran'daki insan hakları, yani 4 tane madde vardı. Ama bu muhtıranın çerçevesine baktığımız zaman bunların ne balistik füze programı ile ilgili bir şey var, ne vekil aktörlere yönelik desteğin kesilmesiyle ilgili bir şey var, ne
0: İsrail
1: de
0: de bunlardan dolayı
1: İran'daki
0: çok mutsuz.
1: insan hakları ihlallerine yönelik bir şey var. Sadece bunu İran çerçeveyi çok net bir şekilde belirtmiş. Bu müzakereler, nihai görüşmeler nükleer program çerçevesinde ilerleyecektir ve nihayetinde işte bu zenginleştirilmiş uranyumun ülke içinde seyreltilmesi ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun kontrolünde bu sürecin devam etmesi şeklinde de sonuçlanacaktır diye aslında İran nihai anlaşma sürecinin de yolunu göstermiş oluyor. Yani çok yüksek beklentiler varken ellerinde kalan bu. Buna razı olmak zorunda kaldılar. Bunu şöyle anlatayım Erkan Bey. Arakçı 2-3 hafta önce bir şey söylemişti. Bu Amerika'nın ısrarla Keşme Adası'na saldırması, Bender Abbas limanını vurması falan konusu olduğunda Hürmüz aşmak için. Amerika ya imkansız bir savaşa devam edecek ya da kötü bir anlaşmaya razı olacak demişti. Bu kulaklarımıza küpe olmuştu. Bugün geldiğimiz nokta tam da o nokta. İmkansız savaşı sürdüremeyeceğine göre kötü bir anlaşmaya razı olup bunu da ambalajlayıp güzelce paketleyip kendi kamuoyuna satacak. İşte Trump'ın her zaman yaptığı gibi böyle biz bu sürecin sonuna gelmiş olacağız diye umuyorum inşallah.
0: Bakalım saha duracak mı? Sahadaki durgunluk veya hareket masaya nasıl yansıyacak? Pazarlıklar
1: tabii,
0: neleri
1: tabii.
0: getirecek? Daha çok konuşacağız. Öyle gözüküyor Haydar Bey. Ortadoğu uzmanı Haydar Oruç. Çok teşekkür ediyorum hocam değerlendirmeleriniz için. Çok sağ olun.
1: Rica ederim. Görüşmek üzere. Hayırlı geceler.
0: Varılan mutabakatı konuştuk. Üzerinde Trump'ın açıklamaları da vardı. Bugün hepsini değerlendirdik. Moderatör Gece devam ediyor.

0: Türkiye'deki başıboş köpek sorunu, bu noktada yapılan çalışmalar, hatırlayacaksınız, üzerinden bayağı da bir zaman geçti. Bir yandan o dışarıdaki başıboş köpekleri, sokaktaki hayvanları toplamak için çalışmalar devam ediyor. Buna karşı onları toplamamak için direnen bazı kuruluşlar ve belediyeler de var. Bu noktada İçişleri Bakanlığı çok hassas, süreci hassas bir şekilde yürütüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi özellikle bu konuda hassasiyetini dile getirdi. Daha önce de yaptığı açıklamalarda buna vurgu yaptı, önümüzdeki süreçte bu işin biteceğine dair. Bu hafta sonu bir görüntü geldi. Nereden geldi o görüntü? Afyonkarahisar'dı değil mi? Afyonkarahisar'dan bir görüntü geldi bakın. Zaman zaman böyle görüntüler, işte bir de kameralara yansımayan görüntüler de var. Bakın ekranlara geliyor, görüyorsunuz. Bir dinlenme tesisinde yaşanan can pazarı. Biraz daha yakından görelim. Bir köpek, orada bulunan bir köpek. Oradaki kadına saldırıyor. Kadınlara saldırıyor. Bakın görüntünün biraz öncesi. Sonra bir kadın içeri kaçıyor. Ardından dışarıdaki kadına dönüp tekrar saldıracak köpek. Görüntüler, kadının kolunda çok büyük ciddi yaralar var. Orada sonra içeriden müşteriler ya da işte o restoranın sahipleri geliyor. Köpeği ayırmaya çalışıyorlar. Ama bir türlü mümkün olmuyor. Bakın birisi geliyor ve bir sandalyeyle ayırmaya çalışıyor. Başkası geliyor, yine olmuyor. Kadın çok ciddi yaralandı bu görüntüde. Ciddi bir sorunumuz var bu noktada. Dedik çalışmalar devam ediyor ama Bakan Çiftçi çok hassas demiştik bu konuda. Hafta sonu Güvenli Sokaklar Derneği'ni kabul etti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Orada neler konuşuldu? Bu hangi aşamadayız? Bu sorunu, bu problemi çözmek için ne kadar ilerledik? Ne kadar ilerleyeceğiz önümüzdeki günlerde, bunu konuşacağız. Kabulün içerisinde bulunan bir isimli avukat Devrim Koçak bizlerle. Devrim Hanım hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk Erkan Bey. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. Bu meseleyi sizinle çok kez konuştuk bu ekranlarda. Yine de konuşmaya devam ediyoruz. Sorun bitene kadar, sorun çözülene kadar konuşmaya da devam edeceğiz. Bundan sonraki süreç. Umarız hemen biter de biz de bu yayınları bir daha yapmayız. Hafta sonu ziyaretiniz vardı. İçişleri Bakanlığı'nda Mustafa Çiftçi Sayın Bakan'la görüştünüz. Güvenli Sokaklar Derneği'ni kabul etti bakan. Neler konuşuldu görüşmede?
1: Evet Erkan Bey, dün bakanımızla görüştük. Bugün de görüşmeleri devam ettirdik. Bakanımız, bakan yardımcıları Tarım Bakanlığı'nda da. Açıkçası Mustafa Bey, yani bakanımız, Sayın İçişleri Bakanımız ve bütün ekibi bu konuda başıboş köpek sorunu konusunda gerçekten çok samimiler. O sorumluluğun farkındalar ve sorunun bir an önce çözülmesi noktasında çok kararlılar. Biz aslında artık, yani sorun da şöyle. Tabii ki sokağa baktığımızda, köpek gördüğümüz anda bu sorun çözülmedi, hala da çözülmüyor şeklinde bir karamsarlığa kapılıyoruz. Hepimizde bu var. Oranlar söyleniyor, tarihler veriliyor. Hepimiz bir karamsarlığa kapılıyoruz. Ama şunun da bilincinde olmamız gerekiyor ki biz oraya giderken çok sistemlerle gittik tabii ki. İşte kanun değişti, üzerinden aylar geçti, yıl, 1,5-2 sene olacak neredeyse, neden böyle diye. Fakat tabii sorun o kadar büyük ve 20 yılın sorunu, yani 20 yılı da geçti, neredeyse 22 yılın sorunu, üzerine kararlılıkla gidildiği baktığınızda kanun değişiminin üzerinden 2 yıl geçti. 2 yılda, yani 20 küsur senelik bir sorunu 2 yılda çözülmesi o noktada da evet. Ve tabii şu da var, İçişleri Bakanlığı aslında kanun ortada, kanunun yürütmesi kimde belli. Sorumluluk aslında ilk baktığınızda bu bir hayvan sorunu ve Tarım Bakanlığı. Aslında İçişleri Bakanlığı tam da sorunun muhatabı bakanlık değil ama canla başla bu sorunu çözmek için üzerine almış ve gerçekten kararlılıkla üzerine giden, daha önceki bakanımızın yayınlamış olduğu bir 2 Mayıs tarihli genelge var. Bununla birlikte gerçekten ciddi bir şekilde üzerine gidiliyor. Tabii biz oraya gittiğimizde onun genelinde biliyoruz ki köpekler toplanacak. Bununla ilgili her şey yapılıyor. İşte sürekli benim söylediğim bir şey de var. 81 dirayetli vali istiyoruz. Valiler bazında bunun çözülmesi gerek. Belediyelerin eline bırakılmamalı. Denetimler sıklaştırılmalı gibi. Biz bakanımızdan artık kanunu uygulamayanlar hakkında, sıralı sorumlular hakkında soruşturmalar açılsın diye en önemli sebebimiz buydu. Ve nokta atışı bazı sürekli Twitter'da eleştirdiğimiz, uyardığımız, lütfen kanunu artık uygulayın, lütfen bu yanlış uygulamalara son verin dediğimiz belli noktaları uyardık. Özellikle mesela üniversite rektörlüklerini. Yani rektörlüklerin içinde öğrencilerin başıboş köpek sorunuyla baş başa bırakılmaması. Nasıl ki toplumun içinde küçük bir azgın azınlık diyoruz artık. Azgın bir güruh var ve bunun ısrarla toplanması gerek dedikçe çok farklı yerlere olayı çekerek, katliam diyerek, kanlı yasa diyerek, çok farklı noktalara çekerek engel olmaya çalışan olduğu gibi küçük bir yapısı da üniversite kampüslerinin içerisinde istemeyen öğrencileri, buna korkan öğrencileri, buna zorlayan bir kısım gruplar var. Bu belli nokta atışı yerler. Kendi şahsım adına yaşadığım yer İstanbul'daki sürekli uyardığımız bazı noktalar, ben toplamayacağım, toplamıyorum, toplamadım da ne oldu diyen bazı belediye başkanları, kaymakamlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi bunları nokta atışı kurumları belirterek söyledik. Biz hepsi de Sayın Bakanımız ve bununla ilgili danışmanı not alarak bizle gayet ilgili bir şekilde görüştüler. Ben şu noktada belli yerleri özellikle ormanlar içerisinde, yol kenarlarında, tehlikeli noktalarda kanun hilafına, sadece 5199 sayılı kanunda değil, tüm mevzuat, kabahatler kanunu, birçok mevzuatımız var. Bunların hilafına yem yemek artığı dökerek bu hayvanların çoğalmasına, üremesine sebep olanlar, bunların engellenmesi, şahsi IBAN numaralarına paralar toplanması, mama kumbarası gibi mamanın paraya çevrildiği bazı sistemler, insanların zorbalandığı çeşitli noktalar.
0: Kurban kesme mama.
1: Evet. Kurban kesme mama.
0: Bunları bile gördük.
1: Evet, bunun gibi. Evet, bunun

0: ben gerçekten 4,5 senedir çok fazla bakan, milletvekili, bürokratla görüştüm. Ama Sayın Bakanımız gerçekten kararlı. Daha önceki bakanımıza da bir şey diyemem. Çok daha önce başka bakanlarla da görüşmüştüm. Ama Sayın Mustafa Çiftçi'nin bu konudaki kararlılığı, ekibinin bu konudaki kararlılığı gerçekten... Bu bir süreç meselesi. Ona da artık şimdi ben toplama ekipleriyle toplamaya da katıldım. Gerçekten köpeklere işte o tüf atılıp bunların alınması gerçekten zor bir süreç. Ve bu süreçte onlara engel olmaya çalışan, bakın bir mahalleye giriyorlar, insanlar camlardan alkışlıyor iyi ki geldiniz diye ama 2-3 kişi arabaların önüne yatıyor gibi. Bu tip şeyler var. Bu konuda emniyetin biraz daha olayın içine dahil olmasını rica ettik. Emniyet birimlerimizin oraya gittiği zaman kamu görevinin yapılmasını sağlamaları gerekiyor. İlla bir saldırı durumu olması gerekiyor. Bunları ilettik. Bir de hayvanlar sahipleniliyor. Çıkarılıyor barınaklardan. Sonra tekrar salınıyor. Bu durumda da sahipli hayvana karşı uygulanması gereken ilçe tarım müdürlüklerinin el konma gerekiyor. Sahipli de olsa bırakıldıysa o köpek oradan alınacak. Yani
1: Bunun da büyük bir
0: olay
1: cezası
0: köpeğin
1: var.
0: başıboş olması.
1: Para cezası
0: Evet.
1: var.
0: Evet, olay köpeğin başıboş olması. Sahipli ya da sahipsiz köpek başıboş geziyorsa tabii oyununda bir tasması, tasmada bir bağı, bağın ucunda da bir kontrol edeni yoksa diye anlatıyorum hep. Yoksa bu köpek başıboştur. O başıboş köpek ne olursa olsun tasmalı da olsa alınacak. Götürülecek, çipi okutulacak. Eğer o köpeğin sahibi varsa sahibi çağrılacak ve o sahibe gerekli idari para cezası gerekiyorsa da köpeğe el konulacak ve teslim edilmeyecek. Sorumlu sahiplik çok önemli. İşte
1: Yani
0: köylerde
1: kanunu
0: üretim,
1: uygulamayanları ne
0: köylerdeki
1: bekliyor
0: köpekler
1: şu an?
0: kanunu uygulamayanları soruşturmalar bekliyor.
1: Bundan
0: Kanunu
1: sonraki süreçte.
0: uygulamayanları bundan sonra sıralı sorumlu amirler hakkında gereği zaten 13 tane ilimizde şey vardı, denetim vardı. Mülkiye müfettişleri gelmişlerdi geçen hafta içinde. 13 tane büyükşehir belediyesi olan ilde bir denetim yapıldı mülkiye müfettişlerimizce. Onların sonuçları. Bu arada mesela İstanbul Valiliği içinde birçok valiliğimiz kendi denetçilerini de belediyelere yollayarak denetimlerini sürdürüyorlar. Şimdi tabii tarihler veriliyor ve insanlar karamsarlığa düşüyor o tarihler geldiğinde. Ama şunu görüyorum, her şeyin bir işleyişi var. Evet, o tarih geldi. Soruluyor ne yaptınız? Cevapları döndüğünde soruşturmalar da açılacak gibi görünüyor. Gerçekten kanuna uymayan, halk sağlık ve güvenliğini öncelemeyenler için soruşturmalar gelecek diye
1: Evet.
0: görüyoruz.
1: Şimdi
0: Yani...
1: buyurun lütfen
0: Buyurun.
1: tamamlayın. Tamamlayın lütfen sözünüzü.
0: Evet, şöyle bir şey var. Tabii bu sosyal medyada yayıldı bizim görüşmemiz. Bunun üzerine her zaman size bunu biraz şahsileşmiş gibi oluyor ama ben ve dernek arkadaşlarım, dernek yöneticilerine gene inanılmaz hakaretler. Şimdi siz bu yayın yaptığınız için yayın sonrası tabii ki size de aynı şeyler olacak.
1: Evet.
0: Hani bu konuda da Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına dayalı olarak kurulmuş, yasalara uygun faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. Kamu kurumlarında kabul edilmesi, bizler kanuna uyulmasını istediğimiz için, mevzuatın uygulanmasını istediğimiz için kabul edilmemiz ve şikayetlerimizi mağdur halkın şikayetlerini bakanımıza ve yetkililere iletmemiz kadar doğal bir durum yok.
1: Peki.
0: Bugüne kadar çeşitli güruhlar bunu yapmaya çalıştılar. Sorun çözülmedi. Artık şu noktada bir de sesi çıkmayanların sesinin çıktığı noktaya geldik. Siz de bizim sesimizi duyurmamıza çok yardımcı oldunuz Erkan Bey. Çok teşekkür ediyorum
1: Biz
0: size de
1: teşekkür ederiz.
0: tekrar.
1: Şimdi şunu soracağım. Sizinle
0: Tabii.
1: konuşmuştuk. Hayat 112 acil uygulaması. Şu an telefonumdan da bir
0: Evet.
1: yandan uygulamaya bakıyorum. Onu da konuşmuştuk.
0: Evet.
1: Şimdi uygulama tabii çok kapsamlı. İçerisinde başıboş sokak köpeklerini işte fotoğrafını çekip paylaşabiliyoruz. Bir kez daha söyleyeyim. Ve işte konum
0: Evet.
1: bilgisi vererek sonra gidip onların toplanmasını bir şekilde sağlıyoruz. Şimdi sokaktaydım ve böyle bir şeye şahit oldum. Fotoğrafı çekip gönderdim. İşte birisiyle konuştuk orada. Ne yapıyorsunuz dediler. Ben de anlattım. Bana şöyle bir şey söyledi oradaki vatandaş. Çok ciddi bir dezenformasyon var. İnsanlara da bunu anlatmak lazım. Dedi ki sen köpeği çekiyorsun, gönderiyorsun, bu köpekleri öldürüyorlar. Yani şunu zannediyor insanlar, dışarıdaki vatandaşlar, pek çok kişi, çok ciddi bir dezenformasyon var. Siz zaten bunu çok görüyorsunuz özellikle sosyal medyada. Köpekler
0: Evet.
1: toplanılıyor, götürülüyor ve öldürülüyor gibi ortalıkta dolaşan aslı astarı olmayan. Evet, bazı yerlerde bazı tatsız vakaları gördük. Tatsız durumlara hepimiz şahit olduk. Bunlarla da ilgili incelemeler başlatıldı, cezalar verildi vs.

0: vesaire. Ama herkes böyle bir algı oluşmuş ve bu insanlara yerleştirmiş. Bu konuya bir yanıt vermenizi istiyorum.
1: Evet, uygulama ile ilgili de görüştük. Uygulama kullanılıyor vatandaşlarımız tarafından, indirildi. Evet, evet, ilgi var
0: yani
1: uygulamaya.
0: Köpekler orada alınıyor, götürülüyor. Ne oluyor? Onu bir anlatalım.
1: Köpekler, şimdi biz bir defa şunu belirteyim. Uygulamaya daha önceden çekmiş olduğumuz fotoğrafı yükleyemiyoruz. Anında çekiyoruz. Dolayısıyla bir suçüstü. Yani o belediyeye, hangi belediye ise o köpeği oradan toplamamış olduğunu bir defa ispat ediyoruz. Depo fotoğrafımız değil, anlık fotoğraf. Çektik, gönderdik. Büyük bir altyapısı var bunun. Her belediyenin bu uygulamayla ilgili elemanları belirlenmiş. Toplamacı, işte veteriner hekim, veteriner işleri müdürü, hangi belediye başkan yardımcısıysa sistemde tanımlı. Şimdi onlar o köpeği o çevreden almak zorundalar. Köpekler tıpkı diğer o durumlarda olduğu gibi, şikayet olmasa da ekipler köpekleri alıyorlar. Derhal izinle kurulmuş, ruhsatlı kurulmuş bakım evlerine götürüp müşahede altına alıyorlar. O köpek bir defa hemen hop barınağa atılmıyor. Köpekler önce müşahede altına alınıyor. Müşahede altına alınan köpek, kanunda belirtilen kıstaslar var. Elbette bir rehabilite deniyor. İşte köpeğin muayenesi yapılıyor orada. Köpek zaten eğer bulaşıcı hastalık taşıyorsa, bakın, öncelik hayvan refi, öncelik tabii ki insanların korunması. O yüzden köpekler insan ve çevre ve diğer hayvanların refahı için o köpek alınıyor. Ardından hayvan refahı şartları devreye giriyor. Evrensel kurallar bu şekilde. Hangi hayvan olursa olsun sürüye katılmadan önce bir müşahede süreci var. Müşahede altına alınan köpekler bakılıyor, muayene ediliyorlar. Bir rahatsızlıkları var mı? Sürüye katıldıklarında bir hastalık saçacaklar mı? Hayvan sağlıklı mı? Sahiplenilebilir özellikte mi? Köpek sahiplenilebilir özellikte ise kısırlaştırılarak barındırılmaya alınıyor. Orada işte bu alındı, öldürülecek diyen arkadaşlarımızı, bu köpekleri çok seven, onları can dost kabul eden, onları işte Allah'ın kendilerine emaneti olarak gören arkadaşlarımızı, sahiplenebilir özellikle barındırılmaya alınan köpekleri bir an önce sahiplenmeye, sorumlu bir şekilde sahiplenerek onları yanlarında ömürleri boyunca, köpeğin ömrü boyunca yaşatmaya davet ediyoruz. Köpekler alınacak ve öldürülecek diye bir durum yok. Bu bir dezenformasyon. Yasamız böyle değil. Köpekler toplanacak, müşahede altına alınacak. Sahiplendirilebilir nitelikte ise de sahiplendirilmek üzere belediye bakım evlerinde barındırılacaklar. Uygulamada bir bazı
0: süremiz bitti Devrim Hanım. Hemen tamamlayalım.
1: Tamam. Peki. Uygulamada bazı aksaklıklar vardı. Onu da Sayın Bakanımızla, bugün de Sayın Bakan Yardımcımızla görüştük. Hepsi düzeltilecek. Yani bakanımız öyle şu kadar, şu gün demiyor. Her gün ne kadar toplarsak toplayacağız.
0: Süreçte devam ediyor. Mücadelede devam ediyor.
1: Süreçte devam. Evet, peki. Kesinlikle
0: Avukat
1: devam ediyor.
0: Devrim Koçak. Devrim Hanım, ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Verdiğiniz katkılar için. Devrim Koçak'la konuştuk. Güvenli Sokaklar Derneği hafta sonu İçişleri Bakanı'nı ziyaret etti. Köpekler toplanıyor. Bundan sonraki süreci değerlendirdik. Bu bölümü noktalıyoruz. Saat 5'te devam edeceğiz.

0: bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan, bir de TVBu Go indirdiysen, tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek, kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek, kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek, ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
3: Harikasınız. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin.
4: 2, 3,

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sulada geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden Koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit, hesap basit.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: İçim hayaller dolu.
2: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece'ye devam ediyoruz. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da yeni uluslararası havalimanı hizmete açıldı. Erdoğan, havalimanının Türkiye'nin ulaşım ve diplomasi kapasitesine önemli katkı sağlayacağını belirtti. Tesisin NATO zirvesi gibi uluslararası organizasyonlarda kritik rol oynayacağını ifade ederken, Ankara'nın diplomasi trafiğinde merkez konumunu güçlendireceğini vurguladı.
1: 2026 senesi her alanda zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olarak devam ediyor. Türkiye yüzyılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına, motivasyonumuzu kırmasına, insicamımızı bozmasına müsaade etmiyoruz.
2: Başkent Ankara Esenboğa'dan sonra ikinci yeni uluslararası havalimanına kavuştu. Ankara Havalimanı gelecek ay NATO liderlerine ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı diplomasinin kalbi Ankara'da atacak dedi.
1: Başkent Ankara'nın diplomasi trafiğindeki konumu her geçen yıl güçleniyor. Türkiye'nin küresel siyasetteki ağırlığı arttıkça Ankara'ya ziyarete gelen yabancı etlerin sirkülasyonu da artıyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Havalimanı'nın açılış töreni gerçekleştirildi. Havalimanına ilk inişi Cumhurbaşkanı yaptı. Uçağa su takı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanına dair detayları aktardı. NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını dile getirdi.
1: Ankara Havalimanı'yla başkentimize yeni bir proje kazandırmakla kalmadık. Havacılık tarihimizde derin izler bırakmış bir eseri de ihya ettik. Burayı uçuşlara uygun hale getirmek üzere iki etap halinde planladığımız bu projeyi 8 ay gibi çok kısa bir sürede başarıyla tamamladık. NATO zirvesine katılan heyetlerin doğrudan ulaşımını sağlayacağız. Ankara

0: Havalimanı 3000 metre pist uzunluğuna 60 metre genişliğe sahip oldu. 160 bin metrekarelik yeni apron alanı 44 uçağa eş zamanlı park kapasitesi sunuyor. Aynı zamanda havalimanına 12,5 kilometrelik yeni bağlantı yolu da yapıldı. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.
1: Ya Allah! Bismillah!
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçtiğimiz hafta yapılan çifte grup toplantısından sonra bu hafta ne olacağı merak ediliyordu. Geçen haftanın aksine bu hafta sessizlik kararı alınmışa benziyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel kanadından yapılan açıklamaya göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı yapılmayacak. CHP'de gözler bugün yapılacak grup toplantısına çevrilmişken karar belli oldu. Bu hafta mecliste CHP grup toplantısı yapılmayacak. 21 Mayıs'taki mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında başlayan güç savaşı, geçen hafta ikilinin eş zamanlı açıklamalarıyla zirveye ulaşmıştı. Bugünkü toplantıda yaşanabilecek olası bir kriz ise şimdilik önlendi. Özgür Özel kanadından Grup Başkan Vekili Murat Emir, çarşamba günü 900'e yakın imza ile olağanüstü kurultay talebini genel merkeze ileteceklerini belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı CHP'li Ali Mahir Başarır karşı atağa geçti. Kılıçdaroğlu'nun çok yalancı olduğunu söyledi. FETÖ imasıyla proje adam olduğunu ima etti. CHP'deki hançerleme siyasetinin sürdüğünü net olarak gösterdi. Burada sorulması gereken soru şu. FETÖ'cü tartışmalarıyla kirlenen bu CHP arınmadan milletin umudu olabilir mi?
3: ...2020'de Vela Uve'ye söylediğim bir cümle var.
4: 2020'de. 20'de.
3: Abi dedim, bu acayip bir adam, doğruları söylemiyor bize. Çok yalan söylüyor.
5: Özgür Özel'in yakın kurmaylarından CHP'li Ali Mahir Başarır'ın çok yalancı diye hedef tahtasına koyduğu kişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.
6: Tarihin hiçbir döneminde, CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. Söyledim. Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten.
5: Başarır'ın milletvekilliği sürecinde adaylığının önünü açan, kendisine destek veren ve yıllarca birlikte yol yürüdüğü Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır sözleri yayını yapan sunucu Şule Aydın'ı da şaşırttı.
3: Ben bunu gördüğüm için söylüyorum bakın. Bir insan bu kadar kolay yalan söylemez, iftira atmaz. Yani.
4: Ama yani Ali Mahir Bey, o zaman bu kadar yalancı, sizin ifadeniz elbette söylüyorum. Bu kadar yalancı birinin peşinden Can Hırak Cumhurbaşkanlığı adaylığında sizin koşmuş olmanız, savunmanız, ben ekranlarda bizler sizleri konuk ediyorduk. Tuhaf değil mi?
5: Şimdi burada bir ayrıntının altını çizmek lazım. Ali Mahir Başarır, hançerleme ekibinden yargı kararıyla artık şaibeli olduğu ortaya konulan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Kılıçdaroğlu'nun devrildiği haber bakın nasıl paylaşmıştı.
7: AKP, MHP bile ona karşı vermemiz gerektiğini düşünüyorum.
8: Bir şey oluyor.
9: Ali Mahir Başarır.
8: Ali Mahir Başarır, evet.
9: Veli Ağababa.
8: Veli Ağababa orada.
5: Benzer şekilde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu meclise gelip grup toplantısı yapamasın diye barikat kuran ekipteydi.
10: Başkanı 12 seçim kaybetmiş. Bu adam düşsün milletin yakasından.
5: Üstelik Başarır şimdi de Kılıçdaroğlu'nun bir proje olduğunu iddia ediyor. FETÖ kumpasıyla rahmetli Deniz Baykal'ın devrilmesinin arkasında o vardı diye imada bulunuyor.
4: Siz gerçekten bir görevi olduğunu düşünüyorsunuz.
3: Bu dakikadan sonra kesinlikle onun bir görevi var. Ve varmış. Bir görev varmış. Kasetle başlayan bu süreç buraya kadar geldi. En son yapması gereken şey Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurumsal olarak da sarayın bir uydusu yapmak istemesi. Bu kadar basit. Şimdi ben bu adamdan ne bekleyebilirim bu dakikadan sonra?
5: İşte meselenin bam teli tam da burası. Zira Özel ve ekibi Kılıçdaroğlu için FETÖ projesi algısı oluşturmaya çalışıyor. Ama bu söylemlerinin Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi FETÖ'cüler kuşatmış itirafından sonra gelmesi dikkat çekici.
11: Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sessizce sızan ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
5: Tabii tüm bu tartışmaların vatandaşı ilgilendiren yanına gelince, bu kadrolar Türkiye'yi yönetmeye talip. Ancak ne omurgaları var ne siyasi alek anlayışları. Birbirlerini FETÖ'cülükle suçluyorlar, karalama, ifşa peşinde koşuyorlar. Ve bu halleriyle de millete umut olacaklarını sanıyorlar. Takdir milletin elbette.
2: İmamoğlu suç örgütü davasında 50. celse görüldü. Tutuklu sanıklardan İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay savunma için kürsüye çıktı. 4 farklı ihaleye fesat karıştırmakla suçlanan Karay suçlamaları reddetti. Farklı kalemlerde mal ve hizmet alımlarının tek bir ihaleyle temin edilmesinin zorunlu ve makul gerekçelere dayandığını öne sürdü. Ancak zorunlu ve makul dediği o gerekçeleri açıklamadı. Öte yandan davada bu hafta aylık tutukluluk incelemesinin yapılması bekleniyor.
12: İmamoğlu suç örgütü davasında İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay sanık kürsüsüne çıktı. Duruşmanın 50. celsesinde savunma yapan Karay, ihaleye fesat karıştırdığı iddialarına yanıt verdi. Karay 4 farklı ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla karşı karşıya. O ihalelerde birbirinden tamamen farklı ve aralarında organik bağ bulunmayan mal ve hizmet alımları dikkati çekiyor. Örneğin iddianameye göre İBB 2023 yılında İstanbul genelinde tanıtım ve organizasyon çalışmaları için ihaleye çıktı. Ancak ihalede tam 216 kalem var. Kimi kalemler hizmet alımı, kimi kalemler mal alımı kapsamına giriyor. Yani birbirinden farklı kalemler. Buna rağmen bir firmanın ihalenin tamamına dair teklif vermesi gerektiği hükmü ekleniyor.
13: Savunma, suç vardı, suç vardı.
12: Sonuç olarak ihaleye diğer firmaların katılımı engelleniyor ve 555 milyonluk ihale İBB iştiraki Kültür AŞ bünyesinde kalıyor. Asıl süreç ise bundan sonra başlıyor. Aralarında hiçbir doğal bağlantı olmayan mal ve hizmet alımları Kültür AŞ bünyesinde alt yüklenicilere ihale ediliyor. Bunun için hizmet ihalesi 18 parçaya ayrılarak firmalara dağıtılıyor. Yine mal alımı için de ayrı bir ihale açılıyor. İhaleler eşik değerin altında gösterilerek yöntem davet usulü ihaleye çevriliyor. İddianameye göre böylece hizmet alım ihaleleri de mal alım ihaleleri de daha önce belirlenen firmalara veriliyor. Diğer firmaların ihaleye katılımı engelleniyor. 296 milyon 404 bin liralık kamu zararının oluştuğu bu ihalede maliyet cetvelini hazırlayan da, idari ve teknik şartnameyi hazırlayan da, ihale komisyonunda olan da İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay'dı. Karay savunmasında bu ihalelerin zorunlu ve makul gerekçelere dayandığını öne sürdü. Ancak o makul gerekçeleri açıklamadı. Öte yandan davada bu hafta 4. kez aylık tutukluluk incelemesi yapılacak.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un davetiyle 16-17 Haziran tarihlerinde Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Bakan Fidan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmesi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve diğer yetkililerle görüşmeler yapması planlanıyor.
14: Karadeniz'deki gerilim, Orta Doğu'daki gelişmeler, Moskova'da kritik temas trafiği başlıyor. Türkiye-Rusya hattında gözler bu ziyarete çevrildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un davetiyle 16-17 Haziran tarihlerinde Moskova'yı ziyaret edecek. Fidan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmesi ve üst düzey temaslarda bulunması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre görüşmelerde ticaret, enerji ve güvenlik başlıklarının yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı ele alınacak. Türkiye kalıcı barış için diplomatik çabalarını vurgulayacak ve taraflar arasındaki müzakerelerin yeni turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bir kez daha dile getirecek. Karadeniz'de seyri sefer güvenliği, enerji altyapılarının korunması ve ateşkes önerileri de masada olacak. Ayrıca İran-ABD hattındaki gelişmeler, Hürmüz Boğazı, Suriye'deki son durum ve Gazze'deki gelişmeler de ele alınacak. Ekonomi ve enerji işbirliği de görüşmelerin önemli başlıklarından. Bakan Fidan'ın Rusya'daki Türk iş insanlarıyla da bir araya gelmesi planlanıyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 49 milyar doları aşarken enerji alanında Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesindeki çalışmalar da gündeme gelecek.
2: ABD ile İran anlaştı. İmzalar Cuma günü atılacak. Tabii Netanyahu kabinesi son anda bir sabotaj gerçekleştirmezse. Zira İsrail döktüğü onca kana, soykırıma rağmen ortaya koyduğu hedeflerden çok uzakta. Ve bu başarısızlığın faturasının sandıkta Netanyahu'ya çıkma ihtimali var.
15: Sekiz savaş bitirdik. Dokuzuncusu da yolda geliyor.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump göreve barış yapıcı imajıyla geldi. Nobel Barış Ödülü hayali kurdu. Sonra kendisini İran Savaşı'nın içinde buldu. Ve açık söylemek gerekirse kendisini kandırılmış hissediyordu. Siyonizmin Amerika Birleşik Devletleri'ni sürüklediği savaş kabinede dahi çatlaklara sebep oldu. Zira İsrail planlarının tutarsız ve yetersiz olduğunu düşünenler de vardı. Netanyahu'nun planı Hamaney ve kurmaylarına suikast yapmak, halk ayaklanması çıkarmak ve rejimi devirmekti.
16: So is regime change part of the effort here?
17: Could certainly be the result because the Iran regime is very weak.
5: Ancak öyle olmadı. İlk iki günün şokunu atlatan İran'ın İsrail ve Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerine yönelik füze ve SİHA saldırıları Siyonist planları bozmaya başladı. Üstüne bir de Müçteba Hamaney'in dini lider seçilmesi tam anlamıyla bir meydan okumaydı. Zira Tahran yönetimi suikastlara rağmen direnişe devam edeceği mesajını verdi. İranlılar ülkeyi bölme, parçalama, işgal planlarına yüz vermedi. İsrail'in PKK-PJAK üzerinden İran'da karışıklık çıkarma planı da Türkiye ve bölge ülkelerinin çabalarıyla akamete uğratılınca işin rengi değişti.
15: İranlılar sokağa çıkmak, protesto gösterisi yapmak istiyor ama silahları yok. Kürtlerin onlara silah vereceğini düşünüyorduk. Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı.
5: Bu süreçte Tahran yönetimi bir yandan İsrail ve Amerikan hedeflerini vurdu, diğer yandan Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine kapattı. İran Hürmüz'ü, Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz çıkışını kapatınca durum kilitlendi. Ateşkes ve barış arayışı başladı. Özellikle Trump 40 kez ateşkes açıklaması çağrısı yaptı. Zira baskıyı göğüslemekte zorlandı. Türkiye'nin yoğun diplomatik çabaları da yangının büyümesinin önüne geçti. Bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Körfez ülkeleriyle defalarca temas kurdu, sakinleştirdi. Savaşın bölgeye yayılmasını önlemek için Pakistan, Mısır, Suudi Arabistan'la birlikte çalıştı.
18: Savaşın daha da büyümemesi, daha fazla kanın akmaması, Allah korusun, bölgemizin daha büyük acılar yaşamaması için başta İslam dünyası olmak üzere tüm aktörlerin acilen harekete geçmesi gerekiyor.
5: Şimdi tekrar ateşkes anlaşması masada. Yapılan açıklamalara göre Cuma günü imzalar atılacak. Ancak Tel Aviv yönetiminin İran'daki neredeyse hiçbir hedefine ulaşamadığı düşünüldüğünde Netanyahu'nun her an bir sabotaj, suikast girişimi ihtimali de var. Üstünde mutabakata varılan metne bakıldığında İran'ın nükleer kapasite dışında bir taviz verdiğini söylemek zor. Mutabakata göre İran nükleer silah geliştirmeyeceğini teyit edecek. Eldeki nükleer kapasite konusunda 60 günlük resmi müzakere süreci başlatılacak. Yani bir teslimiyet hali yok. Bu yüzden şimdi imzalar atılana kadar itidalli politikaları takip etmek, tuzağa düşmemek ve süreci tahkim etmek gerekiyor.
18: Savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz.
5: Aslında İran yaşadığı onca acı, yıkım ve kayba rağmen kaybetmiş sayılmaz. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da kendi kamuoyuna barış yapıcı lider imajını tahkim edecek yeni mesajlar verebilir. Ekonomideki rahatlama da yine Trump'ın hanesine yazacaktır. Kasım ayındaki ara seçim dönemine Trump kriz çözen lider olarak gidebilecek.
15: Evet dedim. Kızgın demezdim. Huzursuzdum. Onun Lübnan'la sürekli çatışma halinde olmasından dolayı bilirsiniz bir noktada son vermeliyiz.
5: Peki ya Netanyahu? Gazze'de Hamas'ı yok etme, Gazze'lileri sürme planı akamete uğratıldı. Lübnan'da Hizbullah'ı yok etme planı tutmadı. İran'da rejimi devirme çabası boşa çıktı. Netanyahu, Katar'ı bombalayarak, Körfez ülkelerini hedef haline getirerek güvenlik konusunda yeni arayışların fitilini ateşledi. Yani aslında tüm planlarında başarısız oldu. Ve Netanyahu 27 Ekim'de bu karneyle sandıkta sınav verecek. Seçimi kaybetmesi demek, belki de cezaevinin yolunu tutmak demek olacak. Her şartta tarih, Netanyahu'yu soykırımcı ve kaybetmiş bir eli kanlı siyasetçi olarak anacak. Jewish people have risen from the ashes time and again.
2: Diyelim ki her şey yolunda gitti. Yani İran, ABD ve İsrail savaşı sona erdi. Mevcut kontrollü barış durumu ilerledi ve 19 Haziran'da imzalanacak İsviçre mutabakatı kalıcı oldu. O zaman ne olacak? Bu yeni durumun Türkiye için ortaya koyacağı avantajlar ve dezavantajlar var. Onlara bakacağız.
5: Bir devlete ekonomik havuçlar sunar, küresel sisteme entegre eder ve ticaret kanalları açarsan ne olur? O devlet statükoyu yıkmak yerine korumayı seçer. İşte Trump'ın bileğini bükemediği yerde İran için arzuladığı strateji bu. Her şey yolunda giderse İran ilk etapta dondurulmuş 24 milyar dolarlık varlığının iadesini alacak. Ardından en az 300 milyar dolar değerinde uluslararası yeniden inşa yardımı gelecek. İran enerjisi petrodolara aşılacak. Artık Çin için sudan ucuz petrol dönemi bitti. Peki bu İran'ın Batı merkezli uluslararası sisteme dahil olması anlamına mı geliyor? Her şey yolunda giderse Türkiye'nin avantajları ve dezavantajları neler? İran zenginleşse bile Hizbullah veya Husiler gibi kartları elinden çıkarmaz. Çünkü bu güçler İran için sıradan birer terör aparatı değil. Amerika Birleşik Devletleri veya İsrail'in İran'ı doğrudan vurmasını engelleyen asimetrik kalkanlar. Rejim, radikal tabanının devrim muhafızları nezdinde sağladığı ideolojik meşruiyetten vazgeçemez. Yani Batı ile ticaret İran'ı maksimalist hayallerinden tamamen alıkoyamaz. Peki o zaman ne olacak? İran muhtemelen hibrit bir strateji izleyecek. Hem ekonomisini kurtarmanın hem vekil güçlerini el altından beslemenin yollarını arayacak. Yani onları birer sigorta olarak tutmaya devam edecek. Ve Türkiye, kontrollü barış durumunun ilerlemesi Türkiye için adeta yeni bir jeopolitik ve ekopolitik çağın kapısını aralıyor. Güçlü inşaat sektörü, Türk firmalarının İran'ın yeniden inşası sürecinde önemli pay sahibi olması beklenir. Zira Amerika Birleşik Devletleri açtığı muslukların Çin'e akmaması için bir dizi önlem alacaktır. Hürmüz'ün açılmasıyla petrolün varil fiyatında yaşanan rahatlama, enerji ithalatı yükünü doğrudan hafifletecek. Düşen enerji maliyetleri iç piyasadaki enflasyonist baskıyı azaltacak. Önünü daha rahat görmeye başlayan Türkiye, kaldığı yerden faiz düşürmeye devam edecek. Bu da daha spesifik bir ekonomik büyüme demek. Kalkınma yolu projesi istikrarsızlık korkusu yüzünden askıdaydı. Bölgede barışın kalıcı olması, küresel yatırımcıların bu hatta olan ilgisini artıracaktır. Türkiye'nin dünya ticaretinin mutlak lojistik üssü ve transit merkezi olma potansiyeli artacak. Bunlar kısa ve orta vadeli avantajlar. Ama dezavantajlar da var. Savaş bitti, İran rejimi yıkılmadı ve cebine 24 milyar dolar nakit koyarak küresel sisteme geri döndü. Ekonomik olarak nefes alan ve yaptırım zincirlerini kıran bir Tahran, çok kısa sürede Irak ve Suriye'deki Şii milis ağlarını beslemeye devam edecektir. Bu durumda Türkiye, Suriye ve Irak'la olan ilişkilerinde yeni sorunlarla karşılaşabilir.
19: Şehadai giranqad ve bije sardar şehid Qasım.
5: Savaşın bitmesiyle İsrail askeri odağını İran'dan ziyade Doğu Akdeniz'deki doğal gaz hatlarının güvenliğine kaydırabilir. Türkiye'yi jeopolitik olarak çevreleme stratejisi hız kazanabilir. Türkiye'yi eskisinden çok daha çetin bir deniz yetki alanları çatışması bekliyor olabilir. Zaten geçtiğimiz hafta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden verilen mesajlar bu doğrultuda gelen ilk sinyaller. Rusya Suriye sahasında Türkiye ile dengeli bir ortaklık yürütüyordu. Ancak İran'ın Batı ile el sıkışması, Moskova'nın Orta Doğu'daki en büyük nükleer ve askeri ortağını kısmen Amerikan finansal çekim alanına kaptırması demek. Bu da Rusya'nın Türkiye'ye olan ihtiyacını bir kez daha artıracaktır. Nitekim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Moskova'ya yapacağı ziyaret bu açıdan çok önemli. Sonuç olarak Türkiye bugün artık güçlenen bir İran ve hırçınlaşan bir İsrail'in tam arasında. Bizi Suriye ve Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızı korumak için askeri caydırıcılığımızı çok daha etkin kullanmak zorunda kalacağımız bir gelecek bekliyor olabilir.
2: Anlaşmaya varılması küresel piyasalarda güçlü tepkilere yol açtı. Özellikle enerji fiyatlarında sert düşüşler yaşanırken altın değer kazandı. Peki küresel piyasalarda bundan sonra seyir ne olacak? İzliyoruz.
20: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında aylardır süren askeri kriz küresel ekonomiyi topyekün bir savaşın eşiğine getirmişti. Enerji koridorları tıkanmış, petrol fiyatları rekor seviyelere ulaşmış, altınsa çakılmıştı. Ancak uzlaşı haberiyle birlikte piyasalarda rüzgar tersine döndü. Amerika Birleşik Devletleri ve İran cephesi barış anlaşmasını onayladı. Küresel piyasalarda denge değişti. Brent petrol fiyatları çakılırken altın cephesinde ibre yukarı döndü. ABD Başkanı Donald Trump ve İran Yüksek Güvenlik Konseyi mutabakat musturasının imzalandığını ve resmi imzaların 19 Haziran Cuma günü atılacağını açıkladı. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın aynı gün kaldırılacağını duyurdu. Enerji arzında endişeler dindi, petrol fiyatları geriledi.
21: Petrol fiyatları şu anda savaşın başladığı en azından günlere doğru yakınsıyor. Buralarda eğer bir gerçek bir anlaşma olur, sözleşme imzalanırsa $80'ın altına gelen belki 60 ila 70 dolar arasında konsolide olan bir petrol fiyatı görebiliriz.
20: Altın, ABD ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını öngören bir barış anlaşmasına varmasının ardından haftanın ilk işlem günü ons başına $4,300'ın üzerine çıktı. Sarı metal ard arda 3. seansında yükselişini sürdürdü.
21: İçeride altın fiyatlarının 7500-8000 liralara kadar devam edebileceğini öngörüyorum. Eğer bir barış olursa, fakat bu rakamların geçilmesi çok güç görünüyor. Ons altın civarında da 5600 ons zirveydi. Bu yıl için ve gelecek yılın belki de ortalarına kadar da bu zirvenin geçilmesi güç görünüyor.
22: Bugün altında bir %2'lik bir artış gördük. Büyük ihtimalle Cuma'ya kadar bu tekrardan ivme kazanacaktır. Bizim görüşümüz, altın her zaman değerli bir yatırımdır. Durduğu yerde kazandırır. Buradan sonra artık yolunu yukarı doğru çevirdi.
20: Peki sarı metal yatırımcısı barış umudunun gölgesinde nasıl bir tutum izlemeli?
23: ABD-İran-İsrail savaşının üzerinden yaklaşık 110 gün geçti. Bu 110 gün boyunca masada çeşitli barış anlaşmaları konuşuldu. Uzmanlarsa Hürmüz Boğazı'ndan gemiler geçmeye başlamadığı sürece altın cephesinde ani alım-satım yapılmaması gerektiğini vurguluyor.
21: Tam anlaşma sağlanmadan, o gemiler tam olarak bir geçmeden Hürmüz Boğazı'ndan riskli varlıklarda ve altın tarafında iştahın sınırlı kalması beklenebilir. Portföydeki ağırlıklar bence artırılmalı altında, hisse senetlerinde vesaire. Fakat çok agresif şekilde olmamalı bu artışlar diye düşünüyorum.
22: Beklemek en doğrudur. Altın dediğimiz gibi her zaman güvenilir bir limandır. Kıymetli madenler içerisinde altın, gümüş gibi değil ama beklenip kar döngüsü oluşturan bir varlıktır. Geçmişe de baktığımız zaman kimse altından çok sert bir zarar ettim cümlesini duyamayız. Tam tersi, altından kazandım olayını duyarız.
2: Beyaz ette haksız fiyat artışı yapan firmalara yönelik operasyonlar, beyaz etin fiyatında düşüş görüldü operasyonlarla beraber. 13 firmaya atanan denetim kayyumuyla birlikte uzun vadede fiyatların dengelenmesi bekleniyor. Yani artık fırsatçılığa geçit yok.
0: En azından firmalar kendi kafalarına göre bugün yarın tavuk iyi gidecek, zam yapalım şeyini yapamayabilirler.
1: Alış fiyatı bir yana, satış fiyatı bir yanaydı. Operasyon gelince beyaz etin ateşi kesildi. Tavuk eti sektörünü tekel haline getiren firmalar tek tek ortaya çıkarıldı.
0: Hepsi aynı anda hareket ediyorlar.
6: Genelde piyasaya gelen hep böyle yapıyor. Mağdur olan genelde bizim gibi insanlar oluyor. Kimse olmuyor. Ha, bir tanesi yaptı, biz de arkasından gidelim mantığıyla. Hepsi bir de yapıyorlar.
1: Operasyon sonrası Kanatlı'da vurgun bitti. Müfettiş raporlarına yansıyan vurgunda firmaların birlikte hareket ederek fiyatları artırdığı ortaya.

0: çıktı.
1: Haksız rekabete ve fahiş fiyata neden olan 13 büyük firmaya operasyon düzenlendi. 28 şüpheli de gözaltına alındı. Şirketlere kayyum atanmasıyla birlikte de uzun vadede beyaz ette de fiyatların tekrar rayına oturması bekleniyor.
2: Yaza girerken bundan sonra bu devletin denetlemesinden sonra, kayyum atanmasından sonra fiyatların daha fahiş olacağını zannetmiyorum. Daha dengeli olacağını düşünüyorum.
3: Fiyatlar ise biz de yararlanacağız, hepimiz yararlanacağız. Herkes evine daha çok alıp gidebilecek.
4: Firmalara yapılan operasyonlardan sonra tavuk fiyatları, et fiyatları biraz tabii ki düşüşe geçti. İnşallah daha da düşer de insanlar daha güzel, daha rahat bir şekilde tavuk alıp yiyebilir. İnşallah düşecektir. Ki düşecek yani, umuyoruz.
1: Soruşturmada adı geçen ve denetim kayyumu atanan şirketlerin sektör büyüklüğü 2024 verilerine göre 156 milyarın üstünde. Bu firmalar Türkiye'deki toplam tavuk eti üretiminin yaklaşık %94'ünü gerçekleştiriyor.
0: Firmalar en çok da beyaz etin sıklıkla tüketildiği yaz aylarında, yani mangal sezonu diyebileceğimiz zamanlarda fahiş fiyatları uyguluyorlardı. Artık devlet yönetiminde olduğu için tabii böyle yüksek bir şekilde zam beklenmediğini söyleyelim. Yani rayına oturmasını beklediğimiz beyaz etteki fiyatların şimdiden düşüşe geçtiğini bile görebiliyoruz.
2: Firmaların elinde olmadığı zaman, devletin güvencesinde olduğu zaman fiyatlar daha dengeli olur diye düşünüyoruz vatandaş için.
5: Bir tavuğun üretimi ne kadar ki, 45 günde üretilen bir tavuktan bir kilosu çıkmış 250 liraya.
1: Türkiye tavuk eti üretiminde Avrupa lideri, 100'den fazla ülkeye ihraç ediyor. Yani soruşturma sadece iç piyasayı değil, ihracatı da etkiliyor.
5: Zam yapamayacaklar. Yapmamaları lazım zaten. Fırsatçılık bu kadar da olmaz ki ya. İyi ki operasyon olmuş.
1: Et fiyatlarının denetlenmesi ve fırsatçılık yapan firmalara yaptırım uygulanması da memnuniyetle karşılanıyor.
6: TOKİ'nin 20 bin konut satışı başvuruları başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için fiyat listeleri belli oldu. Peki TOKİ'ye 20 bin konut satışı başvurusu nasıl yapılır? Hangi illerde yapılacak? Detaylar haberimizde.
7: Kura yok, ikamet şartı yok, öncelikli grup yok. TOKİ'nin 20 bin konutluk satış kampanyası başladı. Konutlara ilk günden ilgi yoğundu.
8: TOKİ'nin 64 ildeki 20 bin konut satışı başladı. Bu başvurularda kura yok, başvuru önceliği var. Peki kimler bu konutları satın alabilir?
9: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup 18 yaşını geçtiğiniz takdirde, daha önce TOKİ'den bir ev almadıysanız ve şu anda mevcutta herhangi bir eviniz yoksa bu kampanyadan ev sahibi olabiliyorsunuz. İstanbul'da yok, biz nasıl edineceğiz? Bunda bir ikamet şartı da yok. Bunun dışında bunları ödemesini yaptıktan sonra satabilirsiniz de. TOKİ'nin diğer kampanyaları gibi 5 sene satmayın gibi bir şart da yok.
7: Piyasadaki konut arzını dengelemek ve kira fiyatlarının düşürülmesine katkı sağlamak amacıyla TOKİ tarafından hayata geçirilen kampanya kapsamında 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunuluyor. 2+1 ve 3+1 konutların satışa sunulduğu kampanya kapsamında vatandaşlar diledikleri büyüklükteki konutu tercih edebiliyor.
8: TOKİ'nin açık satış kampanyası başladı. Satış işlemleri Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden gerçekleştirilecek. Kampanyaya son başvuru günü ise 17 Temmuz.
9: Şöyle, Halkbank ve Ziraat Bankalarında TOKİ ekranları açık. Bu ekranlarda ödeme yapıldığı anda konut o sistemden düşüyor. Yani burada herhangi bir öncelik, herhangi bir grup, biliyorsunuz 500 bin konut kampanyasında engellilere, şehit ailelerine, gazilerimize, işte 3 çocuklu ailelere çeşitli kategoriler yapılmıştı. Burada herhangi bir kategori ve öncelik sırası olmadığı için de direkt gidip konutunuzu seçip peşinatı ödediğiniz andan itibaren konutun işlemleri başlıyor ve o konut kapanıyor. Bir diğer vatandaş bir dakika sonra gitse alamıyor o konutu.
7: Evler vatandaşlara 3 farklı ödeme seçeneğiyle sunuluyor. İlk seçenekte konut seçimini yapan alıcılar peşin alımlarda %25 indirimden yararlanabiliyor. İkinci seçenekte %50 peşinat ödenmesinin ardından kalan tutar için 72 ay vade uygulanıyor. Ayrıca %8 indirim imkanı sağlanıyor. Üçüncü seçenekte ise %50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, kalan yarısı 12 ay sonra, yani 30 Haziran 2020'ye kadar ödenecek. Kalan bedel için de 60 ay vade imkanı sunulacak. Peki hangi illerde konut sayısı daha fazla? Vatandaş hangi illerden konut satın almayı tercih ediyor?
9: Bursa ve Ankara öne çıkıyor bu şehirler dışında. Bunun dışında Kahramanmaraş'ta, Hatay'da ve Malatya'da da yoğun konutlar var. İlk 5 şehirde zaten bunlar öne çıkıyor. Ama dediğim gibi ilgiye baktığımız

0: zaman sabah saatlerinde Edirne'deki konutların bittiğini öğrendik çok kısa sürede.
1: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 25 yeni il kurulacağı yönündeki iddiayı yalanladı. Bu yönde bir çalışma yapılmadığı belirtildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 25 yeni il kurulacağı yönündeki iddiaya ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Yeni illerin kurulmasına yönelik planlanan veya yürütülen herhangi bir çalışma bulunmadığı kaydedildi. Söz konusu iddiaların algı ve manipülasyon oluşturma amacı taşıdığı vurgulandı. İstanbul trafiğinin kalbi, iki kıtanın kesişim noktası Avrasya Tüneli farklı sistemlerle sıkı şekilde korunuyor. 24 ekibi her gün yüz binlerce aracın geçtiği tüneldeki kontrol merkezine girdi. 7 gün 24 saat denetimin sürdüğü merkezde tünelin sıra dışı özelliklerini yerinde inceledi.
2: Yüzlerce kamera saniye saniye takipte olan komuta merkezi.
3: Avrasya Tüneli hayatı kolaylaştıran, iki kıtayı birbirine bağlayan inanılmaz bir proje. Tabii 80 binin üzerinde aracın her gün bu yol üzerinden geçtiğini düşünürsek arkasında sıkı bir ekibin çalıştığını söylemek de yanlış olmaz. İşte her gün işleyen bu sistemin arkasında büyük bir ekip var. Peki Avrasya Tüneli'nde her gün 81 araç nasıl sorunsuz bir şekilde geçiyor?
2: 24 ekibi mühendislik harikası Avrasya Tüneli'nin kalbine girdi.
3: Şimdi ise Avrasya Tüneli'nin kalbi diyebileceğimiz kontrol merkezine geldik. İşte bu noktada görmüş olduğunuz ekranlar üzerinde 200 kişilik bir ekip dakika dakika incelemelerini sürdürüyorlar. Olumsuz bir durum olması durumunda da hızlı bir şekilde müdahalenin sağlanması da tabii oldukça önemli. İşte bu noktada da hızlı bir şekilde müdahalenin sağlanabilmesi için de dakika dakika takip etmek de oldukça mühim.
2: Yüzlerce kamera saniye saniye takipte olan komuta merkezi.
3: Tünelde yapay zeka destekli 400'ün üzerinde kamera bulunuyor ve koca bir ekip tarafından 7-24 durmaksızın denetleniyor. Olası bir araç arızası veya kaza durumunda ise ekiplere bildiriliyor ve hızlı bir şekilde müdahale sağlanıyor. 180 yangın dolabı, 92 jet fanı. İşte bütün bunların hepsi tünel içerisinde olası bir yangın durumunda o dumanın dağılabilmesi için. Hemen Avrasya Tünel'in girişinde de yine bir itfaiye aracını görüyorsunuz. İşte bu araçlar 7/24 bir şekilde tünelde ulaşabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuzda bekliyor. Tabii tüneldeki teknolojiler saymakla bitmiyor. Görmüş olduğunuz bu ekranda da havalandırmalar, işaretlendirmeler ve radyo anonsları gibi pek çok bölüm görülebiliyor ve istenildiğinde kolaylıkla müdahalesi sağlanıyor.
2: Tünel olası deprem senaryolarına karşı da hazır. 26 senaryo ve 17 tatbikatla acil durumlara karşı tedbirler alındı.
3: Bir araç Avrasya Tüneli'nin hemen girişinde beklemeye başlayınca ekipler de yanına gitti ve hızlı bir şekilde hem yolun açılabilmesi hem de tekrar güvenliğin sağlanabilmesi için de müdahalede bulunuyorlar. İşte bu şekilde ekranlar sayesinde bakın araçta ilerlemeye başladı. Avrasya Tüneli'nin güvenliği sağlanmış oluyor. İşte görmüş olduğunuz gibi Avrasya Tüneli'nde her türlü tedbir alınmış durumda. Buna karşılık yetkililerin tek istedikleri sürücülerin araç içerisinde tünelden geçerken telefonla oynamamaları.
1: 130 yıldır ilk kez kapsamlı restorasyon gören Haydarpaşa eski ihtişamına adım adım kavuşuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa'da önemli bir aşamayı daha geride bıraktık dedi. İşte İstanbul'un simgeleri arasında yer alan yapının son hali.
4: Haydarpaşa'da iskeleler kalktı, tarihi cephe gün yüzüne çıktı. İstanbul'un hafızası yıllar sonra yeniden gün ışığına çıktı. Haydarpaşa Garı'nda yürütülen restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Demiryolları işbirliğinde sürdürülüyor. 130 yıldır ilk kez kapsamlı restorasyon gören Haydarpaşa eski ihtişamına adım adım kavuşurken son duruma ilişkin detayları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından paylaştı. Marmara Denizi'ne bakan cephelerde tamamlanan çalışmalarla birlikte iskeleler kaldırılırken yapının yıpranan bölümleri uzman ekipler tarafından onarılıyor ve güçlendiriliyor. Tarihi dokunun korunmasına yönelik bu süreçte yapının özgün mimarisi titizlikle geleceğe taşınıyor. Restorasyonun tamamlanmasının ardından Haydarpaşa Garı'nın kültür ve sanat merkezi olarak yeniden işlevlendirilmesi planlanıyor. Bu dönüşümle birlikte alanın sergilere, etkinliklere, kültürel buluşmalara ve kamusal etkinliklere ev sahipliği yaparak İstanbul'un kültürel hayatına yeni bir merkez kazandırması hedefleniyor.
1: NİDE tanıtım günleri için geri sayım başladı. 9-12 Temmuz'da düzenlenecek organizasyon öncesinde hazırlıklar hız kazanırken programın yol haritası İstanbul'da düzenlenen bilgilendirme toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı.
5: Yaşatıldığı şehir NİDE 9-12 Temmuz'da İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında.
6: NİDE'nin gastronomisi, NİDE'nin tarihi, NİDE'nin kültürü, NİDE'nin tanıtımı adına birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.
4: NİDE'nin kültürü, tarihi ve lezzetleri İstanbul'da milyonlarla buluşmaya hazırlanıyor. NİDE Valiliği himayelerinde NİDE koordinasyonunda gerçekleştirilecek NİDE tanıtım günleri öncesinde organizasyonun detayları, hedefleri ve hazırlık süreci anlatıldı.
6: Medeniyetlerin yaşatıldığı bir şehriz biz. Bu şehrin İstanbul'a en iyi şekilde İstanbullulara ve NİDE'li hemşerilerimize sunumunu, çalışmalarını gerçekleştirdik. Folkloruyla, sanatıyla, sanatkarlarıyla 4 gün boyunca aralıksız şekilde, tamamen organik bir şekilde NİDE tanıtım günleri için çalışmalarımızı gerçekleştirdik.
4: Birlik ve beraberlik duygularıyla gerçekleştirilen toplantıda ayrıca NİDE'nin tanıtımına katkı sağlayacak çalışmalar da değerlendirildi.
7: NİDE'nin tanıtımıyla alakalı federasyonumuz İstanbul'da geniş çaplı organizasyonlar yapmaya devam ediyor. Bu anlamda gençlerimizin bir araya gelmesi için turnuvalar düzenliyoruz. Kültürel faaliyetler düzenliyoruz ilçe bazlı. Kadın kollarımız bu anlamda kına geceleri düzenliyor.
4: NİDE tanıtım günleri 9-12 Temmuz tarihleri arasında vatandaşla buluşacak.
8: İnşallah çok güzel bir program olacağını düşünüyorum. Senelerin emeğini inşallah NİDE'mize, NİDE'limize ve İstanbul'daki hem NİDE'limize hem İstanbullu hemşerilerimize NİDE'mizi, NİDE'liyi tanıtmayı inşallah amaç ediniyoruz bu konuda.
1: Çocukların yeni eğlencesi olarak sunuluyor ancak uzmanlara göre ciddi sağlık riskleri taşıyor. Sıvılaştırılmış azot kullanılarak hazırlanan ve ejderha nefesi adıyla satılan dumanlı atıştırmalıklar Türkiye'de yaygınlaşıyor. Uzmanlar özellikle çocuklar ve gençler için tehlike oluşturan bu ürünlere karşı aileleri uyarıyor.
9: Ejderha nefesini biliyor musun? Denedin mi daha önce?
10: Evet.
9: Peki tadını sevdin mi?
10: Evet.
2: Adı sözde ejderha nefesi. Fakat yeğenin nefesini kesiyor.
9: Renkli oluşu mısır gevreğine benzemesi özellikle çocuklar ve gençler arasında sıklıkla tercih ediliyor. Fakat içerisinde sıvı azot bulunduğu için tüketildiği zaman ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
11: Mide delinmesi diyorsunuz zaten. Dolayısıyla ailelerin dikkat etmesi gerekir diye düşünüyorum.
12: Almayacağız. Kesinlikle almayacağız.
2: Yeni kabusun adı ejderha nefesi. Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen görüntülerle popüler hale geldi. Dumanlı tehlike olan atıştırmalıklar sıvılaştırılmış azotla temas ettirilerek servis ediliyor. Tüketildiğinde ağızdan çıkan yoğun duman nedeniyle ilgi çekiyor. Görüntüsü eğlenceli olsa da uzmanlara göre bu ürünler ciddi sağlık riskleri barındırıyor.
13: Bunları bilinçsizce kullanmamaları gerekiyor ve ciddi hayati riskler barındırdığını bilmeleri lazım. Sıvı azot çocuklarda ciddi hipoksiye neden olabiliyor ve solunum sıkıntısı, hele hassasiyeti varsa, duyarlılığı varsa hastaya anafilaksiye ve şoka sokabiliyor. Özellikle ağrı açısından, kusma açısından bağırsak yoluyla hani alınıyor. Ağrı ve kusma açısından uyanık olmaları lazım. Ciddi ağrı olduğunda, halsiz bitkinleştiğinde mutlaka bir acile başvurmaları gerekiyor.
2: Ejderha nefesinin tehlikeleri bununla da sınırlı değil. Mide delinmesinden başlayan tehlike ölümcül sonuçla noktalanabiliyor.
13: Yemek borusunda delinmelere, midede delinmelere ve hayatı tehdit eden durumlara neden olabiliyor. Özellikle astım gibi duyarlılığı olan çocuklarda, hava yolunda duyarlılığı olan çocuklarda da ciddi solunum sıkıntısı solunum yetmezliği hatta ölüme kadar götürebiliyor.
2: Uzmanlarsa sıvı azotlu tehlikelere karşı özellikle velilerin dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıyor.
13: Da aileler hani çocuklarını koruması lazım. Hani başka bir şey tüketmelerini önermiyoruz. Bu dışarıdan hastanın çocuğun hayatını tehdit edebilecek bir durum. Bunun bilincinde olmaları lazım. Eğlence amacıyla hani alınıyor olabilir veya bir gençler arasında bir hevesle hani tüketiliyor olabilir.

0: Hiç almayız herhalde.
1: Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 5. Söz Gençler'de sempozyumu bu yılda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türkiye yüzyılında milli teknoloji hamlesi ve dijitalleşme temasıyla düzenlenen programda söz, geleceğin bilim insanları ve lider adayları olan gençlerindi.
2: Liseli öğrenciler konularını seçti, araştırmalarını yaptı. Aylar süren çalışmalarını akademik bir platformda sunma fırsatı buldu. Bu kez kürsüde akademisyenler değil, lise öğrencileri vardı.
3: 7 ay sürecinde açıkçası eğlenceli geçti. Yani açıkçası çok da geliştirdi her açıdan. Anlama kabiliyeti, kendi açımızdan konuşuyorduk. Anlama kabiliyeti, okuma kabiliyeti. Ve açıkçası böyle bir şeyin içinde bu kadar küçük yaşta olmak insanı cidden çok geliştiren bir şey. İlerideki zamanlarda inşallah daha iyi şeyler yapacağız.
2: Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Söz Gençler'de sempozyumu 5. kez düzenlendi. Yaklaşık 7 ay süren hazırlık sürecinde öğrenciler farklı alanlarda araştırmalar gerçekleştirdi. Projeler hazırladı ve çalışmalarını uzman isimlerin değerlendirmesine sundu.
4: 13 farklı okulumuzdan 50 öğrencimiz bu sempozyumda ter akıttılar. Kaynakları taradılar, bilimsel araştırmanın nasıl yapacağını öğrendiler. Benim için en önemli olan husus da şu, bilimsel düşünce, bilimsel düşünme faaliyetleri genelde yüksek lisans dönemlerinde yapılıyor. Ama bizim Başakşehir'in öğrencileri, Başakşehir'in gençleri bunu güzel bir şekilde lise yıllarında gerçekleştirdiler.
5: Bu ülkenin her bir genci üretmek zorunda. Yerli ve milli konusunda da, ülkenin başarısı konusunda da her birinizin gayreti çok önemli. İnşallah o gayretlerle biz nasıl ki yerli ve millilikte istediğimiz seviyelere ulaştıysak bundan sonra dünyada da inşallah önder olacağız.
2: Bu yıl Türkiye yüzyılında milli teknoloji hamlesi ve dijitalleşme temasıyla gerçekleştirilen sempozyumda gençler birçok başlıkta sunum yaptı. Program boyunca öğrenciler yalnızca bilgi paylaşmakla kalmadı. Aynı zamanda Türkiye'nin teknoloji ve dijitalleşme vizyonuna ilişkin fikirlerini de ortaya koydu.
6: Eğer güçlü bir şekilde, güçlü bir Türkiye olarak bu toplumsal dönüşüm içerisinde dünyada yer edinmek istiyorsak dijital vatanımızın yerli ve milli teknolojilerle desteklememiz lazım. Bunu da gerçekleştirecek olan gençlerimiz, hepsiyle gurur duyuyoruz.
7: Artık böyle tüketen değil, üreten bir nesli görmek de çok mutluluk verici.
1: Çocukların ayetlerden ilham alarak hazırladığı eserler sanatseverlerle buluştu. Acıbadem Okulları öncülüğünde hayata geçirilen Mananın Rengi sergisi, farklı ülkelerden öğrencilerin anlam dünyasını renklerle yorumladığı çalışmalara ev sahipliği yaptı.
8: Eserimde Enbiya Suresi 69. ayeti tasvir ettim. Ayette Allah Celle Celaluhu ateşe serinlik ve esenlik olmasını buyuruyor ateşe. Ben de alevlerin içerisindeki yeşil ayak izlerini Hazreti İbrahim'in ayak izleri olarak düşündüm.
9: Kimi ateşin içindeki ayak izlerini çizdi, kimi bir ayetin kendisinde uyandırdığı duyguları renklere dönüştürdü.
10: Kur'an-ı Kerim'de okuduklarımdan etkilenerek çizdim. Özellikle Yasin suresinin 37. ile 40. ayetlerinden ilham alarak bu resimleri çizdim. Türkiye bana çok ilham verici bir ülke gibi geldi. Hiçbir zaman unutmayacağımız bir tecrübeye sahip olduk.
9: Kur'an-ı Kerim'den ilham alan öğrenciler tefekkürlerini tuvale taşıdı. Ortaya uluslararası bir sanat buluşması çıktı. Acıbadem Okulları, Pak Türk Marif ve Medresiya Şikodra işbirliği ile hayata geçirilen 1415 projesi kapsamında hazırlanan Mananın Rengi resim sergisi açıldı.
11: Çocuklarımızın çok genç yaşlarda Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle buluşmalarını ve bu ayetleri anlamalarını, manaları üzerinde derinleşmelerini ve Kur'an-ı Kerim'le bağ kurmalarını istedik.
9: Mananın Rengi sergisi sanatın evrensel diliyle kültürleri aynı çatı altında buluşturdu.
12: Tek tek her çocukla birebir muhatap olmaya çalıştık. 40 tane çocuğumuz var, 84 tane işimiz var. Burada yine aynı şekilde 4 tane farklı ülkeden gelen çocuklar var.
9: Projenin en çarpıcı sonucu, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'i hayatın içinden bir rehber olarak yeniden keşfetmeleri oldu.
13: Başlarken çocuklara bu sürecin nasıl geçtiğini diğer arkadaşlarına anlatmalarını istedim. Bir tane öğrencim şöyle bir cümle kurdu. Ben Kur'an-ı Kerim'i sadece emir ve yasaklar kitabı zannediyordum. Ama ne kadar hayatın içinden olduğunu görmüş oldum dedi. Bu benim için projenin en etkileyici cümlesiydi.
9: Eserler öğrencilerin

0: Kur'an-ı Kerim'le kurdukları anlam ilişkisini, düşünce dünyalarını ve ayetlerden hareketle geliştirdikleri yorumlarını yansıttı.
1: Bu projeye katıldığım için çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Bizim için çok güzel bir perspektif açmış oldular. Bazı Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden ilham alarak bu resimleri çizdim. Türkiye'yi çok sevdim. Bana çok yakın geldi. Yani buradaki maneviyat, buradaki huzur, kardeşlik, beraberlik duyguları beni çok etkiledi.
2: Çok eğlenceli bir çalışmaydı. Arkadaşlarımla, öğretmenlerimle birlikte böyle güzel bir vakit geçirdiğim için çok mutluyum. Yani hem Kur'an'ı daha iyi anlamamı sağladı, hem de yani daha istekli bir şekilde Kur'an okumamı sağladı.
3: Sakarya önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Dağ bisikleti Dünya Kupası spor şölenine dönüştü. 13 ülkeden 50 sporcu dünyanın en iyisi olmak için yarıştı.
4: Zorlu parkur, kıyasıya mücadele ve nefes kesen heyecan dolu anlar. Bisiklet dostu şehir Sakarya'nın Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, uluslararası eliminatör yarışlarında dünyanın en iyisi olmak isteyen dağ bisikletli sporcuların nefes kesen mücadelesine ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğindeki Avrupa Şampiyonası'nın ardından eliminatör Dünya Kupası'na da ev sahipliği yapan Sakarya'da adrenalin dolu anlar yaşandı.
5: Turizm açısından, sanatım açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu dünyaya şunu gösterdi ki Türk milleti, özellikle Sakarya bu tip organizasyonlara ev sahipliği yapmakta çok başarılı, çok verimli.
4: 13 ülkeden 50 sporcunun mücadelesi büyük heyecana sahne oldu. Dünya Kupası yarışlarının ilk etabında erkeklerde Slovenyalı Jakub Klemenčič, kadınlarda da Ukraynalı Maria Shukopolova birinci oldu.
6: Sakarya'da bisiklet yarışlarını seyretmeyi çok beğeniyoruz. Geçen yıl da geldik, daha önceki yılda. Her yıl bunun daha güzel şekilde, daha insanlara yakın olmasını istiyoruz.
7: Bisiklet yarışlarını izlemekten çok keyif alıyoruz. Milli takımımıza başarılar diliyoruz.
8: Sakarya bisiklet very nice.
4: Yarışmaların finalinde moto akrobasi gösterileri ve halk oyunlarıyla Dünya Kupası spor şölenine dönüştürüldü. Yarışmaları takip edenler arasından 54 kişiye de bisiklet hediye edildi.
3: Efendim böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Moderatör geceyi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: haklarını geri alma konusunda birçok yolları var. Onları anlatacağız. Ama vatandaşlarımız özellikle internet üzerinden yapacakları her türlü işlemde çok dikkatli olmaları gerekiyor. Sosyal medya üzerinden yapılan reklam türü bir ya da iki sayfa şeklinde verilmiş olan ilanlarda ve özellikle de burada ilanlarda iki türlü tuzak kurulmakta. Birisi çok cazip fiyatlı ya da kaçırılmayacak fırsat ya da son kontenjan gibi gibi uyarılarla tüketicileri çekmeye çalışan ilanlarda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bir ikincisi de bu sayfalar artık bildiğiniz gibi yapay zekayla en büyük şirketlerin hatta devlet kurumlarının bile taklitleri yapılmakta ya da gerektiğinde bir harf iki harf değiştiriyorlar. Bu konuda çok dikkat etsinler ve bir ya da iki sayfa üzerinden işlem görmekte olan internetteki hiçbir yerde özellikle kişisel bilgilerini ve finansal bilgilerini vermemeleri gerekiyor. Çünkü bunlar ele geçirilmesi halinde kara para aklamadan tutun ta terörün beslendiği para kaynaklarına kadar ulaşabiliyor. Burada dikkat edecekleri nokta şu, işlem yapacakları firmayı öncelikle araştırsınlar. Bir de işlem yaparken bu firmaların web sitelerinde bütün işlemler adım adım farklı sayfalar ilerlenerek yapılmaktadır. Az önce söylediğim gibi bir ya da iki sayfa üzerinde yapılacak işlem genellikle tehlikeli işlemler diye adlandırılır ve burada işlem yaptıkları web sitesinin üzerinde Ticaret Bakanlığı'na bağlı olduğuna dair Etbis dediğimiz bir logo ve altında bir sicil numarası vardır. Bunu özellikle arasınlar. Bir de bu şirketin Turizm Bakanlığı'na bağlı çalışan bir şirket olup olmadığını, yani TURSAP üyesi olup olmadığını araştırarak ve onların da buradaki onayladıkları logolarında görsünler. Bu güveni sağladı. Yaptıktan sonra işlem yapsınlar.
1: Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum. Pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış. Neticede hükmünü vermiştir. Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adab ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi ulaştırmadık. Siyaset vezirganlarının sataşmalarına kulak asmadı. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedi. AK Parti olarak samimi temennimiz suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulmasıdır.

1937'de Afyonkarahisar'da doğdu. 7 yaşı hem yetimliğe, hem çocuk esirgeme kurumuna, hem de okula adım atışının başlangıcı oldu. Üniversitede gazetecilik okudu. Ünlü romancı yazar Tarık Buğra'nın yönetimindeki gazete sayfalarında sinema üzerine yazdı. Hikayeleştirerek yazmayı, göstererek anlatmayı seviyordu. Sinemayı seviyordu. Sinemayla yazmayı ve göstermeyi seviyordu. Çocukluk çağlarına dayandırdığı ilgilerinin odağındaki isim, kendi ifadelerine göre dedesiydi. Ramazanlarda dedemin ikindi namazından sonra akşama kadar vaaz programı vardı. Kıssalar anlatırdı. Ondan çok etkilendim. Mesnevi'den dini kıssaları, halk hikayesi anlatma geleneğine benzer bir üslupla aktarırdı. Dedemden aldığım etkiyi en iyi Kuruluş dizisinde yansıttım. Hikayenin anlatımını vesile ederek mesaj vermeyi ondan öğrendim. Eserlerimdeki milli muhtevayı da büyük ölçüde dedemden aldım. Yönetmenliğe 1963'te Osman Seden, Orhan Aksoy ve Mehmet Dinler gibi usta yönetmenlerin asistanlığını yaparak başladı. Sinemanın tekniğini bu süreçte öğreniyor ama anlatılan hikaye ve gösterilen karakterlerin bu toprağın dini ve milli değerlerine yabancılığından dertleniyordu. Çakmaklı'ya göre değerlerimiz beyaz perdede yansımıyor, aksine dini değerler ve dindar karakterler ancak kötülemek, karalamak, alay etmek üzere konu ediliyordu filmlere. Yıllarca asistan olarak biriktirdiği mesleki tecrübesini yönetmen koltuğuna geçip Birleşen Yollar filminde gösterdi. Şule Yüksel Şenler'in Huzur Sokağı adıyla yazdığı romanın sinema filmi uyarlamasında dönemin önemli oyuncularından Türkan Şoray ve İzzet Günay başroldeydi. Çakmaklı bu filmle hem teknik anlamda yetişmiş, zevk ve yetenek sahibi bir yönetmen olduğunu ispat ediyor, hem öz değerleri sinema aracılığıyla aktarmanın mümkün olduğunu toplumun farklı kesimlerine gösteriyordu. Ama iş bundan ibaret değildi. O, bu filmi ve devamında onlarcasını ortaya çıkaracağı çalışmalarıyla bir devir açıyor, milli sinema olarak adlandırılan akımı başlatıyor, devamındaki 10 yıllar boyunca peşinden gelecek nice senarist ve yönetmene bir deniz feneri gibi ışık ve istikamet veriyordu. 50 yıl boyunca sinema ve televizyon için onlarca filme senarist, yönetmen ve yapımcı olarak imza attı. Dini ve milli değerleri aşağılayanların karşısına yeni ve cesur eserlerle çıktı. Bugün beyaz perde ve televizyonlarda severek izlenen pek çok dini ve tarihi yapımın cesaret pınarında, Birleşen Yollar'ın, Küçük Ağa'nın, Kuruluş'un, Hacı Arif Bey'in, Çok Sesli Bir Ölüm'ün, Bir Adam Yaratmak'ın suyu kaynıyor.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler Hikmet abi, hayırlı haftalar.
1: Hayırlı haftalar, hayırlı günler, günaydın.
0: Ne var ne yok?
1: İyi, hamdolsun. Güzel, havalar güzel. Hafta sonu böyle bir yağmur yağdı İstanbul'da. İstanbul çevresi de öyleydi. Herhalde son yağmurlardı bunlar.
0: Herhalde. Maşallah iyi yağdı ama.
1: Evet, elhamdülillah iyi yağdı. Ya birkaç yerde olumsuzluklar oldu ama tabii yaz yağmuru ne kadar olacak ki, yok işte. Ama iyi bir şey çünkü yani şey, dikkat ettim İstanbul dışına çıktığında, hı-hı, böyle hani böyle yazın yağan yağmurlar yazın yediğin hurmalar gibi oldu yanlış. Yazın yağan yağmurlar böyle o sararan otlakları bir daha yeşertiyor. Çok güzel bir manzara oluyor. Onu bir gördüm. Güzeldi yani. Tabii her şeyden önemlisi su. Hayattır.
0: Bu sene yağış iyi maşallah değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet evet. Bu sene yağışın iyi olması.
0: Geçen hafta Hikmet evet abi, Perşembe günü hatırlarsın sürdürülebilir tarım zirvesi evet düzenlemiştik Türk medya olarak. Orada katılım sağlayan Orman Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı'ndan naklen, sen şimdi söyleyince aklıma geldi. Son 60 küsür yılın, 66 yılın galiba en yağışlı, yağışı yüksek dönemini geçirmişiz, kış
1: evet,
0: dönemini.
1: Evet, doğru, doğru.
0: Bin şükür. Evet. Çünkü kuraklık çok ciddi bir hayır, tehlike
1: bu
0: ve
1: şeye de risk yansıdı. Farkında mısın? Bak, enteresan mevzu aslında, çok önemli bir mevzu. Neye yansıdı? Ürünlere, tarım ürünlerine yansıdı.
0: Tabii.
1: Yani mesela tabii bu salak haberi yapardık. Ben küçükken de yapardık bu haberi. Bak, ben küçükken yapardık dedim. Düşün yani, kaç yüzyıl önce.
0: 300 yıl kadar önce Hikmet Bey küçükken yapardık.
1: Yapar. Şu şaka değil. Papaz eriği vardır. Şu İstanbulluların ya sevdiği papaz eriği. O ya yeşil var ya.
0: Çok, hocam. Çok güzel olur.
1: Bir haber olur. Buna hatta geçen o zaman da kızdık. Şu an Gökbakar muhalif ya, şu anda bıraktı geldi muhalif ya, işte bıraktılar, rezil kepaze oldular o Şahan ve türevleri. Niye kepaze olduklarını söyleyeceğim.
0: Tamam.
1: Şey, bir tane bir tasa bir tane erik koyarlar, dolar böyle, hı-hı, altın gibi. İşte sezonun ilk eriği 495 lira. Vay, tamam. Hemen hesaplar kaç tane bir asgari ücretle kaç kilo alınır falan filan diye. Ulan sezonun ilk eriği diyor zaten, üzerinde söylüyor onu. Olur. İlk karpuz çıktı, kilosu 100 lira, 10 kilo aldım, 1000 lira lan, bir karpuz 1000 lira. 5 kişiyse 200 karpuz. Abi dilim 25 lira falan. Espri yapılıyor. Şimdi İstanbul dışına çıkar çıkmaz 30'a inmiş, 25'e inmiş. 5 çarpı bilmem ne olmuş. Tarıma öyle bir yansıması oldu ki, mesela çilek gibi bazı meyveler özellikle. Aynı zamanda şey mesela erik, baya bir o Şahan'ın dediği gibi erik sahibi olmak için bir yat almak lazım falan gibi salak salak espri yapmayı bıraktılar. O da şu, Sayın Bakan'ın da ifade ettiği gibi bu yağışlar sebebiyle, hı-hı, ama dengeli bir yağış. Hı-hı. Yani hı-hı, bölgenin, Türkiye'nin sadece bir kısmı değil. Genel manada tarımsal alanlardaki dengeli ve güzel yağışlar uygun fiyatla karşılaşmaya sebep oldu.
0: Doğru.
1: Değil mi? Bakıyoruz marula fiyatı, bilmem ne fiyatı. Bir tek şeyle takıldım hala ben. Onu niye indiremiyoruz bilmiyorum.
0: Neydi abi? Seslen...
1: Ya fesleğen ekmiyorlar fazla.
0: Biz buradan çağrı yapalım. Efendim, şey gibi fesleğen oldu. Ekin.
1: Hayır, yani satılmıyor mu hocam? Her tarafta bulamıyorum.
0: Pesto sos mu yapacaksın?
1: Hikmet evet, bravo. Pesto sos için.
0: Hikmet abinin pesto sosu. yani ben bugüne kadar iddialı
1: yoğundur olayım. Yani.
0: Bunu ifşa edebilirim herhalde. Kızmazsın. Bugüne kadar yediğim en başarılı pesto sostu. Onu da söyleyeyim.
1: Sağ ol, teşekkür ederim ama hakikaten bu elhamdülillah bu açıdan çok iyi. İyi ki bu yağmurlar da var. Devam etmesi de güzel.
0: Evet.
1: Su açıdan da güzel. Elhamdülillah diyelim.
0: Bin şükür. O zaman şimdi sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Sıcak diyorum çünkü gece yarısından hemen sonra, yani bugünün ilk saatlerinde evet, dünya gündemine düşen bir haber.
1: Ateş
0: Amerika
1: gelsin
0: ile İran ateşkes değil.
1: Evet.
0: Anlaşmaya vardı.
1: Anlaşmaya vardılar. Evet.
0: 19 Haziran'da Cuma günü imzaların atılacağı inşallah söyleniyor. Bugün gazetelerde konuya ilişkin böyle biraz giriş haberi gibi düşün. Tabii. Teferruatının çok da fazla yer almadığı süre sebebiyle, vakit sebebiyle.
1: Tabii, tabii.
0: Çünkü gazetelerin pek çoğunun taşra baskılarında yer almadı bile bu haber. O kadar önemli, daha doğrusu o kadar geç yaşanan bir gelişme. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif duyurdu. Hı hı. 19 Haziran'da İsviçre'de imzalar atılacak. Atılacak, evet. Süreçte katkısı olan Türkiye'ye de Sayın Şerif teşekkürlerini iletti. Senin sarı saçlın mavi gözlün, evet, dedi ki Hürmüz Boğazı açılıyor, ben de ablukayı kaldırdım. Basın motorlara, petrol, tabii, düşsün aşağıya falan, tabii, diye verdi gazı, verdi coşkuyu. İran, tabii, devlet televizyonu İran Amerika'yı anlaşmaya zorladı dedi. Tam da dediğin tablo. Bakıyorsun herkes kazandı. İyi de biz bunu niye yaşadık? Tabii, öyle bir fıkra vardı ya. Yani.
1: Şey gibi gözler kapandı. Tren gibi trenleri yaptılar. Çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf. Bir açtılar ki aynı yerde duruyorlar. Az gittik, uz gittik. Dere tepe düz gittik. Hürmüz'ü açtık. Yaptırımları kaldırdık.
0: Evet.
1: Bir de aynı zamanda dondurulmuş varlıkların da 25 milyar dolarlık bölümünü Amerika diyor ki ya çok güzel çalıştın. Harika işler yapıyorsun İran dedi ya. Devrim muhafızları, canım devrimim, canım muhafızım, canım İran'ım benim. Uranyumun sende kalsın şimdilik. Sonra inceltirsin onu, tamam mı? Bir suyla açarsın. Arkasından şey. Ama biraz para ihtiyacım var galiba. Evet. O zaman şimdilik 25 milyar dolarını açayım. Tamam mı? Burada biraz rahatla. Şeyim vardır, ödenecek, füze yapacaksın daha. Füze parçaları lazım. Daha doldur. Önümüzdeki hafta, seneye kadar biraz bir şey topla ya. Bitirdin, attın hepsi gitti. Biraz daha bir yapman lazım. Destek alabilirsin etraftan. Pakistan'da da bir şeyler var. Şimdi bu kontrollü gerginliği aşağı doğru indirelim. Benim için şu anda kafi. Seçim de yaklaşıyor. Barışçıl olmam lazım. Öyle mi? Ha devrim. Aa yoksa da haşa da bazen de. Ne bu? O benim çok iyi diyor. O da. Zaten diyor biz diyor iyi olduk. Devrim muhafızları olarak. Sağ ol sayende bir 15-20 yılda rahat nefes alırız. Bir de parayı al para babacığım. Omam omam. Durun lan kesin sessizliği. Suudi Arabistan, GCC ülkeleri. İran'da bir şey konuşuyoruz da. Biz onunla iyiyiz aslında. Harika işler yapıyor. Hocam bunlar çok iyi adamlar aslında.
0: Şimdi bak.
1: Bu olayı böyle bu şekilde biraz fazlasıyla karikatürize ettim. Ama hak ediyorlar mı? Fazlasını hak ediyorlar. Yani neden biliyor musun? Güzel bir cümle kurdun. Yani kim kazandı? Biz ne yaptık? Biz ne yaşadık ya? Şimdi, ne oldu?
0: Ne oldu?
1: Kim kazandı? Ya İran kazandı, ABD kazandı. İsrail ciyak ciyak ona küfretmiş falan filan. Bir de onlarla uğraşıyoruz. Çubuklarla kim kime küfretti. Küfür. Hocam buna küfür geldi. Bak yani hepsi kazandı. İlk defa tarihindeki en geniş topraklara sahip şu anda İsrail. İran önümüzdeki bir çeyrek asrı garantiledi. Yani daha rahat şu anda ABD ilişkisi. Çünkü

0: buraya kadar gelmiş. İran'da her 3-5 yılda bir sokak hareketleri falan oluyor. Yok artık öyle. Bir sürü varlıkları var. Ambargo. Abacığım para mı lazım? Ambargoyu da kaldırırız diyen ABD ya. Bundan 3 ay önce de nükleer silah ve Orta Doğu patlayacak diye tartışan da biziz. Tamam mı? Kontrollü gerginlik, kontrollü bir savaş, herkesin işine yarar derken benim iddia ile yazdığım, niye yazmıyorsun dış politika diyorlar ya, Orta Doğu'da ben 15 seneden fazla yaşadım. Hepinizden daha iyi biliyorum. Ama olacağını bildiğim için, yani detay detay vererek tartışmaya gerek yok. Şartlar bu. Eğer Orta Doğu'nun oligarşik ülkeleri, bu işte efendim krallıkları, ABD ile bağın sürdüğü içerisinde İran ve bu Orta Doğu, bu denge Arap, Acem, İsrail dengesi böyle kalır, değişmez. Anladın mı? Çünkü herkesin koltuğu ona bağlı. O yüzden buradan baktığın zaman...
1: Oraya ile ilgili
0: zaman,
1: bir sorun var.
0: Bir tur atarsın böyle abi, aileleri geri gelirsin.
1: İlerleyen gündem maddelerimden birini o oluşturuyor. Ona geleceğim o zaman ama... bu tabii anlaşma Türkiye tarafından da memnuniyetle karşılandı.
0: Tabii.
1: Seyircilerimize ve dinleyicilerimize onu her da söylemiş için olalum. Sayın Cumhurbaşkanı, imzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması çağrısı yaptı. Sağduyulu bir devlet adamı, bir dünya lideri olarak. Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu haber olarak nitelendirdi Sayın Cumhurbaşkanı mevcut haberi. Bu neticenin alınmasında Amerika ve İran liderlikleri başta olmak üzere müstesna arabuluculuk gayreti için de Pakistan'a haseten teşekkürlerini iletti Sayın Cumhurbaşkanı. Ayrıca Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlerde sağladıkları desteği de takdirle karşıladığını ifade etti. Türkiye olarak bölgenin barış ve istikrarı ve huzurun tesisine yönelik her türlü çabayı destekleyeceğimizi söyledi. Evet. Yani günün sonunda şöyle bir dönüp baktığımız zaman şu yaşadığımız 107 gün içinde bir kere daha iyi ki bu ülkeyi Sayın Recep Tayyip Erdoğan yönetiyor ki doğru noktada doğru yerde durduk. Hatırlasana abi, oradan füzeler geldi, oradan bilmem ne, vay kıyamet koptu, Türkiye'nin egemenlik hakları ihlal ediliyor diye ayağa kalktı CHP, vurun İran'a dedi bilmem ne, ondan sonra ya vurmayın İran'a aslında ne gerek var falan dedi. Bu CHP'nin çelişkili davranışları, eğer hafazan Allah bu memleketi yönetiyor olsalardı yandı gülüm çeten elva, o kadar yani.
0: Ben enteresan nokta, bazen böyle oraya gidiyor aklım. Şimdi dedin ya, iyi ki Erdoğan vardı bu şekilde denge politikası Orta Doğu'da, işte Türkiye'nin. Abi bu son kertesi yani, ben bunu hiç sayma. Burada iyi ki Erdoğan var demiyorum ben. Bu son uç noktası bu. Bütün bunları 2013'ten itibaren bir başlat bakalım. 2007, ya. 2007, 2008.
1: Daha 2009. Hiç ortada bu durum yokken diyorsun.
0: Yani şöyle söyleyeyim, Gezi olaylarıyla şu hani içinde Osman Kavala'nın da olduğu, baronların olduğu Gezi olaylarıyla Türkiye'yi ele geçireceklerdi. İktidarı yok edeceklerdi. Bu gerçek.
1: Doğru.
0: Ondan sonra zaten standart. Dört tane şeyh dönemi. Bir geri bir gider sağ olsun. Bilmem ne. Kör topal idare edersin. Ama yani o dönemlerde Erdoğan olmasaydı Arap Baharı ile birlikte şu an Türkiye birkaç parçalı ülkeydi zaten. Kavga etmezdik. Problem olmazdı. Yandım yani, şunu demek istiyorum. Niye kavga etmezdik biliyor musun? Çünkü kavga edecek donemdi. Biz 70'li 60'lı yıllarda Batı ile kavga ediyor muyduk? Etmiyorduk ki.
1: Ne münasebet.
0: Abi adamın elinde şurada zincir duruyor. Kötü bir temsil ama gerçeği de bu. Anlaşılması için ifade ediyorum. Zincir burada. Ayağında pranga. Türkiye çektiğin zaman
1: kıpırdayamıyorsun.
0: Kıbrıs dur. Bu kadar. Daha fazla yok. Rusya'dan bir silah, bir saldırı olursa Avrupa'ya, bize doğru. Önce sen atıl bakayım önden. Atıl. Ordu besleyin bakalım. 1 milyon tam ordu. Lan nüfus 45 milyon, 1 milyon ordu. Yalnız tanklarımız Tuzla'dan çıkıyor. Tuzla Piyade Okulu'ndan çıkıyor. Tatbikat için 7 kilometre sonra hepsi yolda kalıyor. Arkası boş yani. Hiçbir şey yok. Hani o paşamızın dediği gibi kaşığın üzerinde Made in USA yazıyor.
1: Evet.
0: Bir şey değilse aslında. Seni kandırıyorlar hocam. Onlar ne işe yarıyor biliyor musun? Demokrasi gerçek ayarlarına döndürmek amacıyla yönetime el koydum diye adamların, yani Amerikan oğlanlarının ordusu o. Bize değil. Bize ait değil ordu. İdi. Böyle kavga eder misin Türkiye'yle? Etmezsin. Erdoğan o yüzden çok kıymetli.
1: Yani Gezi olaylarında 2013'te başladılar. Beceremediler. Tak hemen 2016'da bir darbe girişimi oldu.
0: Ve buna, tabii buna, arada buna payanda türlü olan içeride Amerikan oğlanları vardı. Bir

0: numarası CHP'dir. Bir numarası. Bütün bunu geriye sardığın zaman Erdoğan'ın buraya kadar burada tartışmazsın Erdoğan'ı. Erdoğan'ı oradan tartışmaya başla. He. Adam bağımsızlık için büyük mücadele verdi. Ülkenin bağımsızlığı için. Görünen şeyde ne yaptı ki seçim oldu işte sandıkta çıktı bilmem. Değil. Siz de basit görüyorsunuz. Arap Baharı eşittir. Yeni dünya düzeni. Eşittir. Abi. Eşittir. İran işgali bitmiş 20 yıl. Orta Doğu insansızlaştırılmış. Suriye boşaltılmış.
1: Doğru.
0: Tek engel Türkiye vardı. Onu oraya göre ayarladılar çünkü. Ama olma tutmadı. Mesela orada Erdoğan bu ülkeyi böyle kurtardı.
1: Hatta sadece bu ülkeyi değil bölgeyi de kurtardı, bence. Neden? Suriye insansızlaştırılmış dedin. Çok doğru söyledin. İşte Irak parçalara ayrılmış dedin. Çok doğru söyledin. Şimdi Türkiye'nin yıkılmamış olması otomatikman Suriye'nin de kodlarına geri dönmesine, Irak'taki bütün o parçalanmanın da konsolide olmasına, dolayısıyla bölgedeki her türlü Siyonist planın çöp olmasına sebep oldu.
0: O Siyonist planın ismi 100 yıl önce imzalanmış. Gizli bir anlaşma, gizli bir anlaşma. Üzerinde yazıyor yani. Londra'daki mutabakat üzerinde yazan şey. Secret Agreement, yani gizli anlaşma diye yazan şey. 1916 yılında.
1: Evet.
0: 100 yıl önce yapılmış bu anlaşmayı, yani Osmanlı'yı parçalayan ve Siyonistlerin de Orta Doğu'da hakimiyetle...
1: Sykes-Picot anlaşmasından bahsediyor.
0: Evet. Ardı Mevud'un ete kemiğe bürünmüş halidir Sykes-Picot. Ardı Mevud'un Fransız ve İngilizlerin üzerinde... Musul Kerkük'ten başlayıp İsrail topraklarına kadar ve arada İsrail'i çizip böyle arada burası uluslararası bölge diye International Zone diye
1: International
0: haritası
1: zone.
0: Var.
1: Evet, evet.
0: Haritası Rusların elinde var. Bu harita var.
1: Evet,
0: bu harita
1: evet,
0: İsrail haritasıydı.
1: Evet.
0: Bu
1: evet.
0: Alçakların, Siyonistlerin haritasıydı.
1: Evet.
0: Erdoğan bu haritaya çizik attı. Hani bırak ülkeyi kurtarmak. Yani eğer eski Türkiye olmuş olsaydı, geçmiş olsun. Yandı gülüm keten elva. Erdoğan bunu buradan aldı. Ondan sonra süreçler ekstrası. Balık kayma. Pandemide CHP olsaydı ne olurdu? Birbirini silkelemeye çalışan tipleri düşünebiliyor musun? Paraları oraya buraya sokanlar.
1: Kahvede her destede yeni bir her oyunda yeni bir deste açmak suretiyle
0: herhangi bir travmada ne olurdu ya? Herhangi bir travmada. Fark etmez. Türkiye'de bir yer anayasa kitapçı havada 4 saniye kılıp düştü. Türkiye battı. Herhangi bir travmada ne olur Türkiye? Hep
1: abi,
0: kaybedersin.
1: 100 yılın felaketini yaşadı bu topraklar.
0: Ne olurdu?
1: 100 yılın felaketini, 2023'ün 6 tabii, Şubat'ında tabii. 100 yılın felaketini tabii. Yaşadı. Ne oldu? 60 gün sonra
0: ya
1: Defne'de devlet hastanesi tabii. Yapıldı ve çalışmaya başladı.
0: Ya dünyada,
1: 60 gün sonra.
0: Dünyada eşi benzeri.
1: Enkaz kalkmaz tabii. O kadar sürede.
0: Hani sosyal devlet dedikleri şeyin dünyada bu şekilde veren hizmeti zerre kadar inanmıyorum ki zerre kadar benzeri yoktur. Yani Almanya, Amerika falan bunu başaramaz. Bu inanılmaz bir şey. Yani nasıl Bozkurt'ta, Kastamonu'da, selde birkaç bin kişi orada büyük bir travma yaşadı. Felaketin acıları vardı orada. Çünkü büyük bir sel baskınıydı. Orada hiç unutmuyorum o şeyin anlattığı ana haberlerde. 3 bin kişi travma yaşadı. Devlet oraya 10 bin kişi gönderdi. Orayı kurtarmak amacıyla.
1: Evet.
0: Bütün bunlar dediğin gibi, dediğin doğru aslında. El hak doğru. Yani iyi ki var falan diyoruz. Hani bakıyoruz halimize de iyi ki çok esinen biri var yani.
1: Doğru.
0: O zamanlar paçayı kurtarmasaydık şu anda ne yapacaktın abi? 15 Temmuz başarılı olsaydı 3 Türkiye, yeni Türkiye Cumhuriyeti, İstanbul, Ankara'yı alan kuzey ve bölgesi bizim içinde olduğumuz gerillalar olacaktık. Hepimiz öyle olacaktık herhalde. Hmm. Yani ben teslim olmayacaktım. Allah üniversiteydi. Hmm. Savaşacaktım onlarla ömrüm yettiği kadar. Bir de işte Kuzey Kürdistan hazırdı zaten, NATO birlikleri. Onlar HPK da hazırdı. Geçmiş olsun hocam. Sen bununla kavga eder misin Avrupa? Değil. Zaten İzmir diyordu ya, İzmir eski belediye başkanı. Tutsayar da demişti, öteki de. Ayrı para bastırdı falan filan de. Keyiften keker. Problem olmazdı onlar için. Yani Çeşme'de oturan o yalı sahipleri, tırnak içerisinde beyaz Türkler, aristokratlar için hiçbir sorun yok hocam. Hiçbir sorun yok.
1: Erdoğan olmasın da ne olursa
0: tabii
1: olsun.
0: Onlar kaybetmezler. Evet. Çünkü onlar her türlü ya Yunan'ın kucağında oturur. Alayın demiyorum, bir kısmından bahsediyorum. Amerikalı olsak daha iyi olur der. Çocuğunun yavur olmasından çekinmez. Kendi zaten yavurluk peşinde.
1: İngiliz olan onu terk var. Etmediği müddetçe
0: bazıları da öyledir. Doğru.
1: Çok mutlu olurdu. Mesut tabii. Hayatına devam
0: ama
1: eder.
0: Ama bizim için sorun
1: peki.
0: Olurdu yani.
1: Olurdu. Neyse, bin şükür ki olmadı. Ve tekrar ediyoruz. Bin şükür ki şu içinden geçtiğimiz dönemde bu kadim toprakları, kadim sular diyordu ya, bu kadim
0: tabii,
1: toprakları
0: toprak kadim olur ama.
1: Muhafaza eden bu kadim toprakları namusu bilen devlet yönetimiyle karşı karşıyayız. Bunun için de
0: bir şey bin
1: şükür. Evet.
0: Bak farkında değil birçok insan ama muhalif olsun, yandaş olsun, bilmem ne olsa olsun insanlar. Ama Erdoğan orada oturması bütün bu millete bir güven veriyor. Bunun da farkındayım. Bak muhalif birkaç kişiyle konuşuyorum dışarıda, orada burada. Hep oraya geliyoruz, o çok hoşuma giden bir şey. O güzel bir şey. Zaten o yüzden oradasın. Hani Yavuz Ağralıoğlu dediği gibi. Ne bileyim mi anası
1: Kadir Gecesi'nde doğmuş.
0: Mubarek insanın için söylenen bir şey. Güzel bir ifade aslında.
1: Evet, evet.
0: Anası Kadir Gecesi'nde doğmuş. Yani ne mübarek bir aurası var adamın manasında söyledi. Ama ben onu görüyorum abi, çok önemli dedin ya. Ya güvenle oturuyorsun aslında ya. Düşünebiliyor musun? Mesela şu kayıkçı kavgası dediğin, sen pavyondasın, ben pavyonda değilim, ben mezarda, ben kafayı çekiyorum, parayı oraya gönder. Sevgili 25-23 yaşında metresler, polimetres, çok metre, santimetre. Bunları tartışan bir CHP. Kağıt üzerinde benim başkan sen değilsin, sen atanmış, ben verilmiş, bilmem ne. Alo, kocanı başa, ay sen karını başa. Şimdi böyle bir parti düşün, bu parti CHP.
1: Abi evet ya.
0: Bunun olduğunu kabul et. Orta Doğu'da, Irak, İran'da, Türkiye'nin özgür özgür götürdüğün, koyduğun şeyin karşısına. Müşteba'nın karşısına. Ne diyecek Müşteba ya?
1: Niye gülüyorum biliyor musun? Bir de bunların
0: pavyoncu hepsi
1: belli
0: ya.
1: Bir saatten sonra genel başkanın tweetleri ve telefon mesajlarından duydukları endişe hat safhadaydı. Evet. O dönemki genel başkanlarının. Doğru. Ben selam olsun buradan Mustafa Varank'ın. CHP'liler saat gece yarısını geçti, telefonu Özgür Özel'in yanından uzaklaştırın falan çağrısı yaptığı zaman abi ne içler acısı durum. Ne?
0: Ama oldu.
1: Ama öyle. Yani ironi yapmıyor orada Sayın Bakan Varank.
0: Her şeyi diyoruz ya hani ulan bizi karıştırma. Hani beni karıştıramazsın zaten. Benim siyasette işim yok. Konuşuyorum sadece. Siyasi herhangi bir şeyin aparatı da değilim yani. Olmadım hayatım boyunca. Hiçbir dernek üyeliği, hiçbir şey yapmadım hayatım boyunca. Peki. Arkadaş ben değil, onu kabul etmiyorlar. Ya ben değil, partiyi 13 yıl boyunca. Pirom dedem benim, canım dedem benim, pamuklara sarılım dedemi benim, bilmem ne. Hırslarında arınmıştır, tek liderdir, büyük liderdir. Alkışlıyorum, yallah yürü falan, gaz. En son kerteye kadar herkes ama ciyak ciyak bağırıyor. Adam hain oldu, alçak oldu, bilmem itleri oldu, şey oldu. Hadi onu da anladık, rota değişti. Da adam ben demiyorum bak, adam pavyoncu diye sana diyor. Tamam mı? Hikmet Genç pavyoncu demiyor. Pavyon benden çıkmadı. Delege dedi ki pavyondaydık.
1: Doğru.
0: Benim
1: doğru.
0: En iyi bak bir de enteresan orada bir aslında şey var yani, işaret de var. CHP'yi iyi anlama açısından. Diyor ki bizi diyor pavyona davet ettiler. Yani biliyor CHP nerede tavlanır? Pavyonda tavlanır.
1: Şimdi dur oraya geleceğim.
0: Var
1: ya.
0: Böyle bir şey?
1: Sen bütün cephaneleri şimdi baştan ateşledin ya.
0: Ve ardından diyor ki Kılıçdaroğlu da Ben bu partiyi arındıracağım. Ama öyle demiyor. Arındıracağım. Tamam mı? Susam Sokağı tadında bir Türkçe var.
1: Evet.
0: Arındıracağım.
1: Bir kalem, bir defter, bir de gofret alacağım.
0: Ve pavyondaki pazarlıkların hesabını soracağım diyor.
1: Şimdi
0: ona, ben demiyorum.
1: Şimdi ona geleceğiz.
0: Siz diyorsunuz.
1: Ona geleceğiz.
0: O yüzden dur, kızmayın, dava açmayın.
1: Pavyon bakalım meselesine.
0: Kaç teşebbüs gördüm.
1: Geleceğiz. Çok hızlı birkaç dış gündemim daha var. Yani artık CHP'yi bir kere böyle şey gibi tatlıya yemekten sonra tatlıya geçmiş gibi olduk tekrar ana yemeğe dönmek.
0: Ordu tabağında tadın menüsü.
1: Sadece Konya'da düğünlere özgüdür. Arada Konya düğünlerinde arada bir tatlı ikram edilir. Ondan sonra şeyle devam eder. Tabii zerde.
0: Zerde.
1: Tabii bamya çorbası başlanır. Ben Konyalı değilim ama Konya'da uzun yıllar yaşadığım için biliyorum.
0: Kontenjan.
1: Bir de nerelisin demişler, evli değilim demiş. Evet, tamam. Onun gibi bir durum. Güzel, muazzam bir bamya çorbası. Bu arada tabii biz biraz gastronomi programı gibi olduk. Nimet Hanım diyor ki, Hikmet abi hazır açmışken onu da söyleyeyim. Nimet Hanım diyor ki, ben bayılırım pesto sosa. Hikmet Bey sadece ana hattıyla bir tarif verebilir mi? Bir, iki, üç,
0: tamam.
1: 30 saniyede bir özetle. Pesto sos nasıl yapılır?
0: Pesto sos şöyle yapılır. Ve malzemeleri söyleyeyim. Fesleğen.
1: Fesleğen.
0: Zeytinyağı.
1: Zeytinyağı.
0: İyi bir kalite sızma olsa daha tamam, tercih edilir. Dolmalık fıstık.
1: Tamam.
0: Eğer yoksa ceviz, onu kullanabilirsin. Sarımsak.
1: Sarımsak.
0: Diş sarımsak. Tamam. O kadar. Bir
1: peynir,
0: de tuz.
1: Peynir kullanıyoruz abi.
0: Bu tabii bunlar sosun aromaları. Burada kullanacağım parmesan peynir. Parmesan peynir eğer yoksa, yani bu İtalyan peyniri tabii.
1: Tamam.
0: Onların için pesto, onların.
1: Yoksa
0: eski kaşar. Özellikle kas kaşarı, gravyeri.
1: Tamam.
0: Onu yani 150-200 gram civarında. Diğerlerinde 3-4 sarımsak, 3-4 diş sarımsak.
1: Tamam.
0: Bir yarım çay bardağından biraz daha fazla zeytinyağı. Fesleğen bir demet olduğu gibi. Tamam. Tuz birazcık. Az bir şey karabiber atabilirsin. Çok az bir şey. Blender'dan geçiyorsun. Pişen bir sos değil. Bir karışım. Blender'dan böyle paste yani ne derler ona? Macun kısmı kıvama gelecek kadar yapıyorsun. Yani bu çok yoğun bir sos oluyor. Bunu beşamel ile açman lazım.
1: Anlaşıldı.
0: Bunu da söyleyelim. Beşamel sosu, sulu bir beşamel sosu hazırlayıp bu pestoyu beşamel attığın zaman makarnayı karıştırıyorsunuz. Afiyet olsun.
1: Nimet Hanım, umarım muvaffak olmuşuzdur. Ama gerçekten muazzam lezzetti.
0: Ucuz, arkadaşlar ucuz da, bir sos değil. İçinde arkadaşlar fıstık da, var. Yani dolmalık fıstık çok pahalıdır.
1: Çok pahalıdır.
0: Bir de kaşar.
1: Tamam.
0: Eğer orijinal parmesan peynir alırsan
1: işte,
0: çok...
1: İşte arkadaşlar da altyazıda şey. Hikmet Genç'ten sos tarifi demişler. Hemen bu sosu kenarda tutun. Biraz sonra anlattıklarımızı o sosuna batırarak...
0: Yarın da makarna tarifi vereceğim. Yani evde yapalım.
1: Anlaşıldı.
0: Yedikten, durum bir
1: ihtiyacım. Anlaşıldı. Tamam. Ez cümle... Şimdi hızlı geçiyorum.
0: Tamam.
1: Dünya gündemini. İsrail umduğunu bulamadı diyor Yeni Şafak. Çünkü onlar biraz da böyle Orta Doğu'da onların da o körfez ülkelerinin bilhassa savaşa dahil olmasını, çatışma zemininin daha geniş yer almasını, dünyanın tam anlamıyla bir kaos iklimine sürüklenmesini arzu ettiler ama Türkiye başta olmak üzere sağduyu ile yaklaştı. Bölge ülkeleri de mevcut duruma diyor. Katılıyor musun? Evet veya hayır.
0: Evet.
1: Tamam, geçtik. Somali Devlet Başkanı. Abi bak, ben bunu çok önemsiyorum.
0: Hatırladım adamı ya.
1: Şeyh Hasan Şeyh Mahmut. Somali Devlet Başkanı. Bizim diyor efendim, Türkiye'den başka kimimiz var ki diyor. Hafta sonu bir Somali televizyonunda röportajı yayınlandı Sayın Başkan'ın. Somali Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'den başka kimimiz var ki diyor.
0: Bu Somali ile ilgili bir şey söyleyeyim. Doğru. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yıllar önce. Şu anda bunu söyleyen kim? Somali Cumhurbaşkanı.
1: Cumhurbaşkanı. Tamam. Evet.
0: Türkiye'den kim? Şöyle Mogadişu'ydu galiba. Tabii oradandı. Hastaneye gittim. Hastanede işte çocuk orada hemen kapıdan girdik. Orada bir ihtiyacımız var. Ya bir şey hatırlamıyorum. Ya bir serum takılacak ya da bir basit bir aşı mı yapılacak bilemiyorum. Beklerken oradan karşıdan bir adam geldi. Böyle bunun gibi siyahi bir adam. Ondan sonra dedim ki böyle çocuk dedi, ne bekliyorsunuz dedi. Dedim böyle bekliyorum dedim. Şey dedi yani tabii İngilizce konuşuyorum adamla. İngilizce konuşuyoruz.
1: Tamam.
0: Dedim çocuğum dedim burada dedim şey yok, hemşire yok da şeyi bekliyoruz. Sen dedi nerelisin dedi bana. Ben dedim Türk'üm. Ondan sonra dedi falan. Aldı hemen birkaç tane şey. Stetoskop burada. Doktor kendisi. Geldi tık tık tık. Benim çocuk o zaman küçük. Hemen bir iğnesi bir şeyini yaptı. Yani neyse halletti işi. Ona ya çok teşekkür ederim dedim. Hani bir de hemşire bir bas bir şey yapacaktı ama siz dedim şey yaptınız devreye girdiniz. O da şey galiba çocuk. Obstetrisyen değil. Pediatrik bir adam. Hı hı. Adam şey ne derler ona. Türkiye hayranı bir adam. Dedi ki Türk'üm deyince ben dedi. Bak bu yaklaşık 15 sene önce falan bir hadise olan. 15-17 sene önce. Hmm. Düşünebiliyor musun? Bak o zamanlar dahi Erdoğan o Afrika'daki o coğrafya öyle bir yüzünü çevirmiş ki.
1: Açılım, desen, evet. Afrika açılımı dediğimiz şeydi.
0: 2010'lu yıllar olsaydı, 12'li evet. Yıllar neyse o civarda. Ve adam bir anda bir Türkiye anlattı bana, bir doktor. Ne enteresan. Gelmiş de Türkiye'ye bu arada.
1: Ya.
0: Birkaç böyle konferansa katılmış falan filan böyle.
1: Ya.
0: Ona dedi ki bir de Türkiye'de Mogadişu'ya dedi gelen pek yok. Çünkü pek menfaatleri olmuyor dedi Batı'nın. Müslüman bir Somalili bir doktor söylüyor bunu. İrfan Bagadu Hastanesi Cidde'de. İrfan Bagadu diye bir hastane. Dedi ki dedim pek ama dedi Erdoğan dedi Türkiye dedi bu konuda çok dedi farklı düşünce. Müslüman kardeş dedi farklı oluyor dedi ya. Biz yıllar boyunca İngiliz'den Fransa oradan buradan ne gördük ki dedi.
1: Ya.
0: Yaptığın 3-5 okulun dışındaydı.
1: Ya.
0: Bu aklıma o geldi. Onu görünce aklıma o geldi. Hala suratını unutmuyorum. Böyle uzun boylu, heybetli, benim gibi dazlak bir siyahi Somalili ve doktor. Çok hoşuma gitmişti o benim. Dedim ya benim çok dedi yok dedi. Bir şey yapmadım. Sadece Türk olduğun için dedi. Ben buradan geçiyordum. Benim görevim değil bu ama biliyorum dedi. Ama dedi ben takayım dedi. Ya da ben aşıyı ben yapayım dedim dedi. Zaten çocuk uzmanı adam. Hemşire yapacağı basit şeyi kendi yapması sebebi Türkiye'ye olan muhabbeti. aklına Erdoğan geliyor adam.
2: Ya.
0: Çok enteresan değil ya. Mi? Sonra diyor ki bu
2: bak,
0: adam
2: bu görüntüler o yıllardan.
0: Evet, tabii.
2: Sen
0: ya işte
2: kıymetli
0: bu.
2: Kıymetli hanımefendiyle işte birlikte tabii. Bölge insanını kucaklarsan ya. İşte ya. Cidde'de gelir bir doktor sana.
0: Ya dünya başka bir tarafında.
2: Ya Türk müsün
0: çocuğuna
2: der.
0: Yer ki doktor kıyafetini giyer. Gelir sana onu ilacını verir gider.
2: Çünkü yapılan her şey
0: öyle.

0: mutlaka karşılığını buluyor. Hikmet abi, Somali açıklarında yürütülen hidrokarbon ve petrol çalışmalarını biz yapıyoruz.
1: Ne güzel.
0: Ve Somali, bak, Somali
1: bu cümle çok saçma geldi değil mi sana? Saçma bir cümle bu. Çok saçma bir cümle. Ne yap, bir daha söyle, oku bakayım. Yanlış mı diyeyim?
0: Somali açıklarında evet. Yürütülen
1: Somali açıklarında.
0: Evet. Hidrokarbon ve petrol arama çalışmaları.
1: Bir dakika. Ne dedi o? Hidrokarbon ne abi? Neyse tamam. İyi bir şey yani değil mi?
0: Çok iyiymiş.
1: Tamam, sonra.
0: Biz yapıyoruz.
1: Son cümle.
0: Evet. Türkiye.
1: Tamam, ben her zaman şunu söylüyorum. Neden bunu yaptım? Şimdi biz burada 5 saat uzmanı alırsın buraya. Tamam, petrokimyacıyı alırsın. Saatlerce konu. Altta 100 an. Özeti şu. Biraz önce verdiğim örnekle çok şey anladın değil mi? Tek bir örnek hayatta bak.
0: Evet.
1: Çok okuyan mı? Çok gezen mi? Çok hastane gören mi? Düşün. Ama bir örnek sana bütün her şeyi anlattı. 14-15 sene önceki yeah. hikayeyi anlattım.
0: Yeah.
1: Bakış açısını. Değişimi anlattım. Bak bu da bununla ilgili bir şey. 15 sene önce. Allah rızası için söyle. 15 senedim bak. 50 sene demedim. Dese ki Türkiye'deki bir firma dünyanın en eski havacılık firmalarından bir tanesi olan İtalyan Gottarelli'lerle bir satın aldı. Şunu dese Avrupa'da İspanya bizim şu uçağımızla ilgileniyor. Kimin? Bizim. Manyak mısın oğlum sen? Neyin kimin? Bizim mi? Uçurtma mı? Arkasından dese ki sana birisi Almanya. Hani o tüyleri takıp da fötürle gelen abilerimiz vardı. Değil mi? Almanya bizim füzemizle. Askere gittiğimde hatırlıyorum. Tamam. Böyle bir tane bir joystickli bir şey vardı. Alman malı tanıtıyor adam. Bu Alman malı, Alman malı dedim ya yeter ya. Bari dedim bir el bombası yapaydık. Tamam, orada tanıtım yapıyorlar ya orada. Ondan sonra bunu bana diyorsun, bana ne diyorsun bana? 2026 sen petrol aramayı biliyor musun? Gemin var mı? Hidrokarbon nedir? Petrol nedir lan?
0: Şeyi unuttun ama bak. Belçika Savunma Bakanı, o dünyaca ünlü silah sanayinin başat aktörü Belçika'nın savunma bakanı diyor ki bu Türkiye ile iyi geçinmek zorundayız biz evet. diyor.
1: Bir de diyor ki yani teknoloji de diyor, silahta diyor bizi geçti.
0: Evet.
1: Harika işler yapıyorlar.
0: Ya.
1: Şimdi bütün bunu niçin okutmak? Bu anlatıyor işte derdi. Hiç yorum yapmıyorum. Sen bana 2026'da karşıda oturan bir televizyoncu, bir genel yönetmeni diyor ki bana okuyor. Demiş ki Türkiye'nin nerede arıyorsun, nereye gittin sen? Benim en son kaldığım yer Erdoğan'a kadar Kardak. O kayalıklarda kaldım ben. Oraya koyun çıkartacaktık. Orada kurban kesecektik biz. 3 metrekare. Kardak'taydım ben.
0: Benim Somali açıklarına gittin.
1: Benim bir adam, diğer bir acağım da benim Fizan'da.
0: Ya.
1: Fizan lafı bak. Fizan'da.
0: Ya.
1: Fizan bir şey espriydi o değil mi?
0: Çok uzak anlamında.
1: Baksana artık espri değil o. O eskiden fıkraydı. Fıkralıktan çıktı artık o. Nereye gittin? Fizan'a kadar yolu var. Baba tabii öyle anlaşma yaptık. Fizan'dayız. Fizan orası. Bu. Erdoğan'ın bu işte Erdoğan. Sen gideceksin düşmanlık yapacaksın. Ama ben burası böyle emekli oldum. Bırak. Ben emekli olmadım da. Emekli olayım ondan sonra tartışalım. Hadi.
0: O zaman.
1: Bir de bunu söyleyince gıcık oluyor abi. Evet vallahi değilim emekli.
0: Peki o zaman.
1: Buradan Kurt'a sesleniyorum abi. Emekli olayım. Ben bana yardımcı olsun. Öyle diyordu ya insanlar.
0: Çok çalışmak lazım abi. Ben böyle söylediğim zaman çok kızıyorlar.
1: Kim o?
0: Ya öyle. Yani
1: çok ne yapmamız lazım?
0: Çok çalışmak lazım.
1: Tabii tabii. Özellikle şimdi, öğrenci çocuklarımız çok kızıyor.
0: Şimdi artık iç gündeme dönelim mi?
1: Oo, geç bile kaldı. Program bitmek üzere.
0: Yarın kürsüye kim çıkacak? Niye? Sen bunu söyleyince bana bir gülme geliyor.
1: Kalem koyacağını koysan bir patlı papatya falan çıkacak, çıkmayacak diye.
0: Özgür Kemal
1: çıkacak. Ha işte bu. Ben ne diyorum? Çok sıkça kullandığım, büyüklerimden öğrendiğim o ifade. Hali perişanı derdi büyüklerimiz. Hali perişanı, yani perişan hali.
0: Ya.
1: Cahil'in hali perişanı.
0: Gördük.
1: Yazıklar olsun yani.
0: Dünya, işte ben başta onu sen söyledim peşin.
1: Hidrokarbon diyorsun, sodyum permanganat diyorsun, oligo element diyorsun, geniş spektrum antibakteriyel diyorsun.
0: Peşin.
1: Buraya dönüyorsun, pavyon. Anam, yani hocam bak sodyum permanganat en çok sevdiğim kimyasal bileşim. Değil mi? Öyle değil mi hocam? Polikarbon, bilmem başka ne var söyle abi. Nükleer, değil mi?
0: Hidroklorik asit.
1: Hidroklorik asit.
0: Tamam.
1: Sülfürik asit. H2O diyorsun. Tamam. Burayı bir dönüyorsun abi. Para kulesi, pavyon.
0: Baklava kutusu.
1: Baklava kutusu, para. Ve birbirine...
0: Battaniye,
1: ve sürekli birbirlerini silkeleyen iki adam. Hangisi başkan, hangisi değil. Hangisi korsan, hangisi değil. Seçilmiş, atanmış. Ben bugün de yazdım. Biz... Merak etmeyin diyor. Halk TV'ye çıkmış Özgür Özlem. Merak etmeyin diyor. Halkın iktidarı gelecek. Cümle çok güzel abi. Halkın iktidarı. Erdoğan gidecek. halkın iktidarı gelecek. Kim getirecek? Biz pavyoncular. Nasıl getireceksiniz? Kafayı çekerek getireceğiz. Çok küçüksünüz. Bakın kızmayın, hep dönüyor. Boşta uğraşmayın benimle. Daha uğraşırsan daha fazla ağır konuşurum. Bak şimdi hafif konuşuyorum. Çok küçüksünüz. Ya bu böcek siyaseti bırakın ya. Halkın iktidarı ne demek abi? Çevir bakayım İngilizceye, Fransızcaya, Malayca'ya veya da Mokoko'nun Afrika diline. Hogo Mogo iktidara Koko dedi mesela. Ne oldu abi? Halkın iktidarı nasıl oluyor? O olamaz. Ulan 25 yıldır sandıkla bu adam seçiliyor. Halk iktidar olmuyor mu? Olmuyor. Ben oluyorum. Nasıl niye oluyorsun? Bende peştemal var. Polimetres. Biliyorsun polimetres çok metresli. Bir tane yetmiyor bize.
0: Tamam. Ha,
1: heykel. Bir de şey ne derler ona, mezarlıkta sürekli ritüel yapıyoruz. Bu mudur yani? Böyle mi geleceksin? Şimdi adam hala bunu anlatmaya çalışıyor. Öteki taraftan diyor arındıracağım diyor ben sizi. Ulan pis diyor o ona. Sen diyor pislettin burayı diyor. Ettin diyor. CHP'nin içine ettin diyor. Ben geleceğim. Teker al 9 tane buradan, 3 tane buradan. Yarın şu anda hala belli değil. Ya bir parti düşün abi. Hala 100 yıllık diyorsunuz, yazıklar olsun size. Bir parti düşün. Grup toplantısı kimin yapacağı belli değil. İki tane baş demiyorum. Yani saçma bir şey var ortada.
0: Abi,
1: ve sen buna yani diyorsun ki bunlar ülkeye gelse var ya.
0: Az önce ondan
1: demokrasi uçar. Ne yapar? Uçar. Halkın iktidarı sayılır.
0: Bak,
1: abi Allah önce, Allah koruyor. Allah önce, halkı halkımızı koruyor Allah sizden.
0: Az önce ondan bahsettim. Manyak bu dünya ya düzeninde, bu zamanın ruhunda bu gelişmeler yaşanırken
1: pavyon
0: olsaydı da bir
1: hocam pavyon.
0: CHP'nin içinde bulunduğu bir iktidar olsaydı Allah.
1: Bak bunu bir daha söyleyelim. Bakın Sayın Özgür Özel, Sayın Kılıçdaroğlu, Kemal abi, Özelcik, sana bir söyleyeceğim. Yani tamam hakkınızdır. Bir şey paylaşıyorsunuz ortada, doğru olabilir. Yani hayır benim. Atanmış benim falan filan. Ama bir gerçek var. Lütfen Allah rızası için şunu yapmayın ya. Adam diyor ki seni silkeliyorum. 9 tane buradan, 2 tane buradan. Haftaya da buraya geliyorum. O da nah yaparsın diyor değil mi? Kav. Arkadaşlar bizi karıştırmayın Allah'ını seversen ya. Bu pisliğe abi, tepki görüyorum artık. Abi, hepsi pavyon mu? Hepsi pavyon.
0: Tamam.
1: Hayır şimdi, ben ya siz pavyon mu? Ulan ben demiyorum, daha geçen hafta bıraktım pavyonu. Hani şey açısından kullanmayayım artık. Hani bir partiyle bir parti ülke yönetmeye talip. 100 yıllık Kuvayi Milliye falan çok dolu. Partiyle efendim pavyon özdeşim. Ben demiyorum. Diyor ki pavyon masalarında, şu pavyondaki masalarda pazarlık yapılan parti almaktan kurtaracağım. Kim diyor?
0: Kim diyor?
1: Cumhurbaşkanı adayı söyle. Kimin Cumhurbaşkanı adayı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Atatürk'ün koltuğu diyor ki, bu pavyonda koltuğundaki oturan kişi
0: tamam.
1: Dedi ki 13 yıl boyunca şu pavyondan sizi temizleyeceğim diyor.
0: Güzel.
1: Peki
0: abi,
1: niye dönüp dolaşıp da dün de söylüyor? Bize bir siyasi komplo yapılıyor. Evet.
0: Sadece
1: Erdoğan bizimle uğraşıyor. Ulan Erdoğan seninle uğraşmıyor. Erdoğan ciddi işleri var. Ne iş olur sizin gibi adamlar Erdoğan?
0: Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı değildi Kılıçdaroğlu. Altılı Masa'nın İç dış her türlü bileşenin, yoldan geçenin çevrilip bakanlık
1: kurmuşlar basayım,
0: vaat edildi.
1: Hadi uzun bakan.
0: Ya abi hakikaten bir dönem tablo,
1: kabile.
0: Tablo öyleydi mesela.
1: Boş kabile var.
0: Biri geçiyor, sen ne iş yapıyorsun diyorlar. Benim turizm ajantam var diyor. Gel. Kültür ve Turizm Bakanı olmak ister abi, misin? Gel abi falan diye. Böyle enteresan bir tablo.
1: Bu da yaşandı, doğru söylüyorsun.
0: Bu mesela genel başkanlık, düzeltiyorum, Cumhurbaşkanı adaylığı Saadet Partisi'nin önünde
1: mücahit
0: ve bir kandil günü ilan edilmişti. O Saadet Partisi'nin bugünkü genel başkanı diyor ki
1: kim abi bilmiyorum ha.
0: Arıkan değil mi? Arıkan kim? Arıkan mıydı soyadı? Ben de bilmiyorum. Genç bir
1: bunu,
0: genç kuşaktan.
1: Şimdi ben keserler söyleyeyim. Vallahi bilmiyorum.
0: Tamam. Genç kuşaktan.
1: O kadar uzak ki, o kadar süfli ki.
0: Genç kuşaktan aşağıdaki bir siyasetçi. İlk mesela o söyledi kürsüye çıkıp. Belediye koridorlarını pavyona çevirdiniz dedi ya. Ben de odada arkadaşlarla oturuyoruz. Onu duyduk. Dedim ki arkadaş, yani de o belediyelerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmesi için Cumhuriyet Halk Partililerden daha fazla siz çalıştınız.
1: Bravo.
0: Siz çalıştınız yani. Kalkıp da bundan şikayet etmeyin Arıkan.
1: Konuş Ömer, konuş.
0: Ama öyleydi abi.
1: İyi
0: şimdi
1: ya, öyle.
0: Bunların Cumhurbaşkanı adayı çıkıyor ve diyor ki ben partiyi pavyon köşelerinden kurtaracağım.
1: Evet, haklı. Kurtarsın bence pavyonu. Bir de aynı zamanda affedersin lütfen şunları, bu işi bu kadar çeşitli yap. Yani bizim kafamız artık Adam fantezi yapıyor diyorum. Onu da anladım.

0: hemen aklı şeye gidiyor. Fantezi derken para alma konusunda fantezi yapıyor adam. Şimdi uzmansın değil mi? Uzman adam ne yapar abi? Mesela bilardo oynuyorsun değil mi? Ama bir de böyle gereksiz bir şekilde buradan bir pike çekersin değil mi? Bir varyata yaparsın. Bir gol atarsın falan filan. Bu varyatadır, iyidir çünkü. Ötekiler hava atar çünkü paraya oynuyorsun. Saate oynuyorsun, bilardodan bahsediyorum. Cafer'in de bu rüşvet ve yolsuzluk meselesinde adam varyata yapıyor. Yani düz almıyor. Düz almak gizli bir şekilde almak vermek değil mi? Hani çanta vardı. Biz çanta diye biliyoruz. Bir de kule biliyoruz, gördük. İki kule. Adamlar varyata yapıyorlar. Adam fantezi yapıyor. Battaniye sarılı. Dolar. Eğer neydi? Pound isteyen kimdi? Pound.
1: Ataşehir. Ataşehir. Başkan Pound seviyor.
0: Çünkü İngiltere'de bir yakını var. Çocuğum bir
1: Başkan
0: neyse.
1: Pound seviyor. Pound. Sebebini sorma. Başkan tamam. Pound seviyor.
0: Diğeri sırt çantası.
1: Evet.
0: Yakalandı. Öteki çek. Evet. Valiz. Jammer olduğu. Olup Jammer mı değil mi diye bilemediğimiz.
1: Jammer o ya. Jammer ya.
0: Açıp
1: ya,
0: baktığında.
1: Jammer ya.
0: Şimdi git. Ekranda herkesin gözü önünde. O açtılar değil mi çantanın içinden. Evet. Jammer çıkmadı.
1: Evet.
0: Demek ki yokmuş. Şaşırdık. Tamam. Başka ne var abi? Duvarın üstünde var. Bak.
1: Evinin duvarının.
0: Vallahi bak bunu ben demiyorum. Peştemalı şey diyor. Kim onu yalım.
1: Hı.
0: Değil mi? Peştemalı abiniz söylüyor bunu.
1: Hı.
0: Hani gönül rahatlığı var adam. Evet yiğidin malı meydandır. Ha, açıyor kapıyı. Ben de benim lan diyor. Ha tamam kapat. Kalk. 25, 21 değil 25 diyor mesela. Diğerleri de bunu yapıyor. Yani başka ne vardı? İşte pasta kutusunda.
1: Baklava kutusu var.
0: Pasta kutusu da bu. Pasta Türk lirası mıydı?
1: Verin.
0: Pasta
1: Türk lirası. Bursa'da.
0: Tamam.
1: Bursa'da oldu.
0: Kutusunda.
1: Baklava kutusunda.
0: Hocam fotoğraflanmış.
1: Avro.
0: Tabii.
1: Baklava kutusu.
0: Şimdi mesela bazıları konuşamıyor. Tanju Özcanlar gibi. Fazla da o konuyu açmıyor Özgü Özel. Çünkü eşek gibi biliyorlar. Neyi biliyorlar?
1: Neyi?
0: Fotoğraflanmış, her şeyi ispatlanmış.
1: Aynı bakalım.
0: Şeydeki gibi. O baklava kutusundaki eurolar gibi belli. Açık, net. Battaniye sarsan da rüşvet yine rüşvettir. Doğru mu? Baklava kutusunda olsan da hırsızlık yine hırsızlıktır hocam. Değişen bir şey yok. Ama adam varyata yapmış. Zirveyi de Özkan Yalım yapmış. Bana aradı. Bir adam böyle hayal dünyası olmaz. Anlayın. Biz salak değiliz. Evet. Dedi ki oraya kadar gel. Evime yaklaş. Evet.
1: Tamam.
0: O duvar üzerine bırak. Ben oradan alırım. Şimdi hocam bunu hepsi biliyor. CHP'liler de bunu biliyor. Böyle bir yere geldik ki artık CHP'nin nasıl para aldığını, hangi varyatalarla, hangi fantezilerle ulaştırıldığı konusunda hiçbir şüphe yok. Onlar da biliyor. Deminki mevzuyu da böyle bitireceğim. O da şu. Sen böyle bir parti diyorsun, yarın ne olacak diye bana soruyorsun. Abi adamlar orada da fantezi yaparlar. Adam bilmem bir şeyin üzerine çıkar, grup toplantısını değil mi? Dikmen Tepesi'nin bilmem neresinden yapar.
1: Evet.
0: Çünkü öteki dedi ki ben de genel merkeze çekiliyorum. Neden? Çünkü çoğunluk onlarda. Bu da yaşandı. Ben doğru işli gidersem hemen taktiksel bir geri çekilme hamlesi değil mi hocam?
1: Hmm.
0: Hilal sistemi yaptı. Dedi ki ben genel merkezi geri çekileyim. Vurkaç taktiğiyle uzaktan dedi şeyleri tek tek indireyim. Nedir o? Vekilleri indireyim. Böyle hakikaten dizi gibi.
1: Çok enteresan
0: ben
1: şeyler sadece, oluyor.
0: Samimi söylüyorum sabah kalkıyorum. Şimdi, hani insan
1: bunlar bakar, parti kuracak mı Hikmet abi?
0: Hiç bilmiyorum. Çok teşekkür
1: ederim. Sen ne gördüğün ne? Yani şeyin ne? Yani hani emareler neyi gösteriyor?
0: Parti kurmaya çalıştığını herkes biliyor. Biliyoruz. Satın almak istedi mi? Doğru. Hazırlığını satın alayım dedi yani. Tabii, hazırlığı varken tabii, niye bir daha kurayım?
1: DSP Genel Başkanı Önder Aksakal açıkladı yani. Ve partinizi bize verin demişler. Yani.
0: Kimse bunu yalanlamadı zaten.
1: Tamam.
0: Parti arıyorlar. Ne demek parti aramak? İşin sonunda ne olacağını kestiremedikleri için.
1: Ama bugün sabahta bir haber var Hikmet abi. Bak bu kıymetli bir haber.
0: Evet.
1: 111 tane milletvekili vardı ya. Kurultaya evet. Gidelim.
0: Evet, evet evet.
1: Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemiyoruz diyen. Özgür Özel hadi yeni partiye gelin dediğinde bunlardan 50'si ne işim var seninle ya ben CHP'de kalacağım. Pirom canım pirom diyecek beklentisinde. Dolayısıyla 138 CHP milletvekilinin 60 kadarı falan olursa böyle yeni bir partiye. O da şimdi o 50'yi gören de ya hakikaten ya, biz manyak mıyız burada CHP gibi bir şey varken biz niye tabii. Başka yere gidelim?
0: Tabii.
1: Diyenlerle bu sayı gittikçe
0: ben sana çok güzel
1: azalabilir ve fiyasko ile neticelenebilir diyorlar.
0: Bence
1: haberde
0: bütün bu sorunların hepsinin üzerinde çok şey bir bakış noktası parti kuracak mı kim ayrılacak meselesi.
1: Evet.
0: Yani bu kavga bunlar buna utanmazlar ben söyleyeyim. Yani Özgür Özel'in şimdi Özgür Özel özelinde söylemeyeyim. Özgür Özel özelinde söylemeyeyim ama genelde söyleyeyim. Ne kadar bunların kepaze haline dile getirsek de, anlatsak da, yani utanmıyorlar. Ya Rabbi şükür diyor, geçip gidiyor adam. Yani onda bir utanma da duygusu yok. Onu beklemiyoruz zaten. Ama bir gerçek var. Ne olacağını hiç kimse kestiremez, biliyor musun? Aynı mutlak putlandan sonra ne olacağını kimsenin kestiremediği gibi. Hiç kimse bunları

0: Ya da inanmıyorum.
1: Şöyle ya bırak. Yani. Ya, sonra... O siyaseti de bırakıyordu. Evet, Erdoğan seçilirse siyaseti tabii bırakacağım. Sözümden dönmem.
0: Hepsi, ama aşağı yukarı hepsi bu kalibre bu. Yani evet, kalibre kapasite Özkan Yılım, Tanju Özcan. Cumhuriyet Halk Partisi maalesef seviyede bu kadar düştü. Bak maalesef derken söylediğimin arkasındayım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi düzelmiş halinin de bu halde değil. Çıkıp da düzelmiş halinin de bu ülkeye hizmet vereceğine inanmayan bir insan. Bunu her zaman söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bir think tank kuruluşu olarak kalmalı. Siyaset yapmamalı.
1: Seviye nereye düştü?
0: Abi seviye şu. Şimdi dedim ya herkes birbirine aleyhine, yani ne yapacağı belli olmayan bir genel merkez, İstanbul'daki CHP merkezinde il binasında ne yapmışlardı Gürsel Tekin'e?
1: Dışkı.
0: Poşet temizliği ilaçları.
1: Dışkılamışlar yani. Ama getirip bırakmışlar ama bizatihi orada dışkılamışlar. İl başkanlığı makamına dışkılamışlar.
0: FETÖ'nün itleri bize bilmem ne falan. Öteki gel sen FETÖ'cüsün. Bizim KC'miz olduğu gibi. Hangimiz daha FETÖ'cü? Arındıracağım pavyonu arındı. Ne pavyonu lan? Burada pavyoncu olmaz. Sanki. Şimdi bu seviye buraya kadar indi.
1: Tamam.
0: Kimsenin öngöremediği aslında. Herkesin merak ettiği şey dedi. Senin sorduğun soru. Şimdi denemeler yapılıyor ya, belli ya. Acaba hazır bir tane parti mi bulsak şu anda? Çünkü böyle sevini şöyle 81 ilden en az 41'inde örgütlenmiş olman lazım. Şimdi yeni kursan örgütlenme
1: vakit alacak.
0: Vakit alacak. Hazır DSP olmadı. Ankara'da bir yer tutmuşlar, sabah öğrendim. Bir ofis tutmuşlar. Alternatif bir ofis. Genel merkez gibi kullanacaklarmış.
1: Allah Allah.
0: Tabii. Çünkü sadece nerede buluşacaksın? Hep mecliste buluşamazsın.
1: Yani.
0: Farklı takım spekülasyonlara sebep olabilir.
1: Doğru.
0: Salı günü belki de oraya çekilecekler, belli değil. Kılıçdaroğlu da açıklamıyor. Şu anda aynen iki tane kovboyun, hatırla Bir Avuç Dolar filmini ya da İyi Kötü Çirkin. Eller burada duruyor.
1: Düello'da diyorsun.
0: O birkaç dakika böyle devam ediyor. Gözler birbirini gösterir. Şu anda Salı yarın grup toplantısı. Özgür Özel burada. Kılıçdaroğlu bu tarafta. Eller böyle aşağı doğru kovboy. Kim önce çekecek mi vuracak?
1: Ha.
0: Olay burada devam ediyor.
1: Otur al çekirdeğini, otur seyret
0: tabii
1: yani.
0: Ama gerçekten de böyle yaz biliyor musun? Onlar da bilmiyor. Bak Kılıçdaroğlu ben geçen hafta dedi ki ben grup toplantısı yapacağım, gelin dedi. Adamlar erken tedbir aldı. Savaş taktiği gibi düşün. Ön cephede ön tarafta yer alınca, kapatınca o tarafları, tamam mı? Adam havada takla atıp, ben programda hatırlıyoruz, programdaydık. Tak diye haber düştü, oraya gitmiyorum ben. O gün değiştirdi.
1: Evet.
0: O yüzden o kadar belirsiz ki her şey. Parti bakalım, olacak mı, olmayacak mı? Elişledin ya sen sabahın haberi. Elişledin ya. Hiç bilemezsin abi. Tamamı, bak bir daha söyleyeyim. %80'i
1: CHP'de kalabilir.
0: Hayır, Özer'e de ihanet edebilir.
1: Ha işte, CHP'de kalıp Özgür Özer'e hadi dediğinde...
0: Ulan teşkilat şurada bakanlar var şu anda. Bekliyor adam. Ya diyor İmamoğlu içen cezayı yedi mi yedi? 6 ay sonra diyor. İmamoğlu 20 yıl içeride yatacak.
1: Şeyi hatırladın
0: ulan
1: mı?
0: Ulan bu adam kime dayanıyor diye.
1: Bak DSP'yi bölme planı vardı 2002'de. Bu DSP'yi bölme planını hayata geçiren Hüsamettin Özkan, Kemal Derviş ve İsmail Cem üçlüsüydü.
0: Evet.
1: Ama en başat aktör Kemal Derviş'ti. Hadi toparlan, kopar diyoruz bilmem ne. Abi Kemal Derviş bir anda bir tabir yerindeyse sıvıştı ortada. Hüsamettin Özkan ve İsmail Cem böyle kaldılar.
0: Mal gibi kaldılar o zaman.
1: Bravo. Şimdi bu CHP'nin kodlarında yola çıktıktan sonra dönenler.
0: Şimdi bak diyorum ya millet şu anda bekliyor.
1: Arkadan
0: itirenler. Delegiler dahil.
1: Oo,
0: kim galebe çalacak? Kim daha güçlü? Bak kontrol için siyasette bu.
1: Çok hareketli
0: ya. CHP'nin siyaseti de bu zaten. Bakalım bak bu İmamoğlu eğer içeride kalırsa ki kalacağı benziyor. Tamam kimle yürüyeceğiz? Kimle? Mahir Başarır, Özgür Özel. Ulan bunlar bizi çiğ çiğ yer lan. Çünkü neden yersin abi, yemez abi, gidelim oraya. Bir dakika dur. Orada biz hemen dönmedik ki. Biz bekleyelim istersen. Yeni parti kurulana kadar ne yapacağımıza oradan karar veririz. Şu anda CHP örgütündeki mahalle sorumlusundan tut, vekile kadar ki tüm herkes böyle düşünüyor.
1: Bekleyip göreceğiz.
0: Tabii.
1: İzmirli.
0: Havada karar değiştirebilirler.
1: İzmirli seyircilerimizin ve dinleyicilerimizin tabiriyle çiğdem. Kahir ekseriyetin tabiriyle çekirdek al.
0: Evet.
1: Otur. Seyret.
0: Tabii son dakikaya kadar da.
1: Fena action. Yani, fena hareket.
0: Bir şey söyleyeceğim yani.
1: Fena adrenalin.
0: Doğru yerden bakmıyor muyum? Yani ben
1: çok
0: bir,
1: doğru
0: bir, birkaç
1: bakıyorsun.
0: Saat kala biz Kılıçdaroğlu'nun mecliste bekliyorduk. Birkaç saat içerisinde genel merkeze çekildi adam.
1: Evet.
0: Yani iki saatte
1: saktik.
0: İki saatte grubu kim yaptı? Grubu Özel yapmış oldu. Bu ne yaptı? Oradan başladı. Dedi ki şu anda burada olduğuma bakma. Ben yine de arındırdım.

0: alacağım dedi, tamam mı? Ve 9 tanesini karşı takdirde oldu. 9 mu? Bir dakika dur. 26 istifa ediyoruz parti meclisinden dedi. Peşinden herkes gelmedi.
1: Evet. Hadi
0: buyur. O dedi ki acaba nereye gitsek lan, buraya mı buraya mı falan. Tamam. Dur, bak çok, taktikler
1: çok,
0: devam ediyor.
1: Çok heyecanlı, tamam. Hareketli. Sen az önce bir cümlede geçirdin adını. Bunlar kiminle yürüyecek dedin ya. Yani Özgür Özel'le Ali Mahir Başarır'la mı yürüyecekler
0: tabii,
1: dedin.
0: Tabii çok kişi korkuyor.
1: Tabii ki ister istemez düşünüyor. Neden mesela? Hafta sonu Ali Mahir Başarır bir YouTuber'ın sorularını cevapladı. Orada meğer abi adam ne kadar doluymuş ya Ali Mahir Başarır. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu ambalajlar içinde hırslarından arınmış en ideal cumhurbaşkanı.
0: En iyi pazarlayanlardan bir tanesi.
1: 13. Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Yardımcım. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Yardımcım. Abi adamın arkasından ho ho neymiş şimdi... Artık mızrak çuvala bir dinleyelim de.
0: Bakalım
1: ben ne anlattığım buradan anlaşılsın. Verin buyurunuz dinleyelim.
2: 2020'de Velavube'ye söylediğim bir cümle var.
3: 2020'de.
2: Abi dedim bu acayip bir adam, doğruları söylemiyor bize. Çok yalan söylüyor.
1: Kılıçdaroğlu.
2: Boşver dedi, şey yapma dedi, tanımıyorsun dedi. Tanımıyorum ama dedim, yalan söylüyor. Niye? İnkar ediyor adam. Burada oturup üçümüz konuşuruz. Size bir sürü şey söyler. Barış Terkoğlu ile ilgili şunu yapalım bunu yapalım der. Yaparsınız. Karar alırsınız. Barış gittiği zaman, öyle mi yapmışlar? İnanın vallahi haberim yok, yazık, çok ayıp ya, şuraya bak, Ali Mahir'e bak, ben bunu gördüğüm için söylüyorum, bakın. Bir insan bu kadar kolay yalan söylemez, iftira atmaz. Yani.
3: Ama yani Ali Mahir Bey, o zaman bu kadar yalancı, sizin ifadenizi elbette söylüyorum, bu kadar yalancı birinin peşinden Can Hıraş Cumhurbaşkanlığı adaylığında sizin koşmuş olmanız, savunmanız, ben ekranlarda bunu, bizler size bir kere geliyorum.
0: Bu ne biliyor musun? Yeter. Bak bu ne biliyor musun? Yani şimdi diyor yani efendim neden mizah? Değil mi? Yani, ne diyor kadın? Evet. O tırnaklarını törpülek böyle. Hadi. hadi diyor ya, hadi diye. Tamam. Şimdi bu soru bu. Bak aslında çok güzel yerden yani ne diyor? Çok bu kadar yalan söyleyen adam görmemiş. Çok yalan
1: konuşmuş bir adamdı diyor.
0: Soru çok basit. Madem bu kadar yalancıydı. Erkeğe de geç fark etmez. Bunun cumhurbaşkanı olması için çok koşturdunuz dedi kadın.
1: Ya hadi bakalım.
0: Demek ki sen yalancı da olsa, değil mi? Yalancının peşinden koşabiliyorsun.
1: Şimdi Hikmet abi.
0: Aslında kendini anlatıyor.
1: Hikmet abi.
0: Ben yalan söylediği yüz yüze bildiğim insanların peşinden koşabilirim. Ben de böyle bir tıynete sahibim. Çünkü ben diyor.
1: Şimdi ona ben devam edeyim o zaman. O zaman ona ben devam edeyim. Efendim biz Ali Mahir Başarır adı geçtiğinde deriz ki Türkiye'de homoseksüellik denince akla gelen ilk isim. Neden bunu söyleriz? Çünkü homoseksüellerin bu ülkeyi karıştırma maksadı taşıyan o izinsiz gösterilerine izin verilmediği için kendini siper etmiş, onların siyasi hamiliğine soyunmuş ve onlar hepinizden daha onurlu insanlar, bu ülkenin aydınlık geleceği için çalışan insanlar diyerek homoseksüel olmayanların tamamının onuruna laf söylemiş bir adam karşımızda böyle bir tabloyla çıkınca demiştik ki homoseksüellik denince bu ülkede akla gelen ilk isim Ali Mahir Başarır.
0: Evet,
1: ben şimdi
0: üzerinden
1: bu sözümü geri alıyorum. Çünkü Ali Mahir Başarır bugün söylediğini yarın inkar edebiliyor. Evet. Dolayısıyla bu ülkede homoseksüellik denince akla gelen ilk isim Ali Mahir Başarır olmayabilir. Yani ben buraya bir şey koyayım, bir opsiyon koyayım tüm seyircilerimize ve dinleyicilerimize. Bunu da hatırlatmış olayım.
0: Çok güzel. Bu konuşmasından sonra da Türkiye'de yalancı olduğunu bile bile bir adamın peşinden koşup da onun için canhıraş bir şekilde o adaylığı için ve onun Cumhurbaşkanı olması için çalışan kişi olarak aklımıza kim gelecek?
1: Ali Mahir Başarır.
0: Kim o? Acayip yalan söylüyor. Değil mi? Tamam. Arkasından ne yalan söylüyor, ne oluyor? Çok yalan söylüyor. Ne oluyor? Veli Ağababa'ya söylemiştim. Ama oradaki hanımefendi de diyor ki ama diyor, sen bunu çok koşturdun. Ama yalan söylüyor.
1: Tamam.
0: Diyor. Evet, çok güzel. Bir şey daha söyleyeyim ama.
1: Bitiriyorum.
0: Bence bunu burada söylemek gereksiz olacak. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.
1: Peki. Evet, günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda olunca dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiyse kalmadan.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam dış politikadaki sıcak gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Tabii gerçekten çok önemli bir eşikteyiz. Dün gelen haber, özellikle Hürmüz'ün açılacak olması, ablukanın kaldırılacak olması. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile acaba İran anlaşıyor mu? Barış anlaşması tırnak içerisinde çok mu yakın? Taraflar birbirlerine ne vaat ettiler? Hangi konularda anlaştılar? Hangi konularda anlaşamadılar? Anlaşabildikleri konular üzerinden mi acaba bir barış anlaşması imzalanacak Cenevre'de? Bunların hepsi tabii çok çok önemli ama diğer taraftan İsrail. İsrail saldırılarına devam ediyor, görüyoruz. Ama anlaşmadan sonra, yani Cuma gününden sonra, 19 Haziran'dan sonra acaba İsrail silahlarını bırakacak mı, katliamını durduracak mı, yoksa her an provokasyona açık bir sürece mi gireceğiz, 60 gün içinde ne olacak? Gerçekten birçok soru var cevaplanması gereken ama önemli bir eşik, önemli bir adım, dünkü gelişmeler, bunları konuşacağız. Çok değerli bir hocamız bizlerle beraber olacak. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Çağrı Bilir hocamız bizlerle beraber olacak ve bu süreci değerlendireceğiz. Şimdi kıymetli hocamı davet etmeden evvel öncelikle sizler için hazırlamış olduğumuz bir ledimiz var. Özellikle bu maddeler ne içeriyor, ne ifade ediyor? Kısaca size arz ettikten sonra kıymetli hocamı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran Barış Anlaşması'nın şartları nedir? 14 madde, kısaca hemen üzerinden geçerek sizlere arz etmek istiyorum. Birincisi, Lübnan dahil tüm cephelerde derhal ve kalıcı ateşkes. Şimdi zaten bizim çekindiğimiz, bizim acaba her an İsrail provokasyonuna maruz kalabilir mi dediğimiz madde bu. Çünkü İran açısından da çok hassas bir madde bu. Dolayısıyla takipçi olması gereken önemli bir husus. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın iç işlerine karışmama taahhüdü. Şimdi burada da işte rejimi devireceğiz, efendim karşı devrim yapacağız gibi amaçlarından, emellerinden Amerika'nın vazgeçmesi. Üçüncüsü, Hürmüz'de ablukanın sona erdirilmesi ki zaten dünya piyasalarını yakından ilgilendiren, hepimiz yakından ilgilendiren ve bu anlamda ticaretin de geleceğini etkileyecek olan, bölgenin de tabii jeoekonomik kaderini belirleyecek olan Hürmüz'deki ablukanın sona erdirilmesi. Hürmüz Boğazı'nın 30 gün içerisinde yeniden açılması ki bu zaten biliyorsunuz İran'ın karşı hamlesi olarak elindeki en büyük kozlardan biri olarak ifade ettiğimiz Hürmüz kartını masaya koyduktan sonra zaten o kilitlenmenin, o belki de ticareten büyük bir krizin ortaya çıkmasının ama şu anda 30 gün içerisinde, yani bir ay içerisinde tamamen Hürmüz Boğazı'nın seyri sefere, ticarete açılması oldukça önemli. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun İran çevresinden çekilmesi, yani ablukanın sona erdirilmesi ve hiçbir şekilde İran'a saldırmaması. İran petrolüyle ilgili yaptırımların askıya alınması ki biliyorsunuz zaten 79'dan beri ağır yaptırımlar altında olan İran ve özellikle petrol ambargosunun kaldırılmasından sonra tabii önemli bir nefes olacağını da söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla İran açısından önemli bir madde. Yedincisi, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinden 300 milyar dolarlık İran'ın yeniden inşası için fon. Zaten İran 79'dan beri bir ambargo altında ama son 3-4 sene içinde yaşadığı ekonomik kriz, darboğaz oldukça önemli ve İran'ı oldukça büyük bir aslında buhrana sürükledi. Dolayısıyla bu 300 milyar dolarlık fon gerçekten önemli bir nefes olacak yine İran açısından. Sekizincisi, İran'ın nükleer programı ve yaptırımların hafifletilmesi üzerine nihai bir anlaşmaya varmak için 60 günlük müzakereler. Zaten bu 60 gün hadisesi İsrail açısından önemli. Çünkü Ben-Gvir gibi Siyonist bakanlar da açıklamalar yaptı. Bizi ilgilendirmez Amerikan anlaşması. Biz bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz demesi. Dolayısıyla 60 günün içerisinde İran'ın, İsrail'in herhangi bir coğrafyaya, özellikle Gazze ve Lübnan'a saldırısı olacak mı? Bunu da yakından takip etmek gerekiyor. Dokuzuncusu, İran nükleer silah geliştirmeyecek. Zaten İran ben geliştirmiyorum diyordu. Uranyumun azaltılması hususu olabilir mi? Denetimler açılması Obama döneminde olduğu gibi olabilir mi? Bunu belki görebiliriz. Onuncusu, müzakereler süresince ABD yaptırım uygulamayacak olması. Bu da kıymetli çünkü İran'ı bu da rahatlatacak bir madde. Bu sözünde durması ne kadar mümkün olacak?
11 İran'a ait 24 milyar dolarlık dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ki bu 300 milyar dolarlık fonla birleştirdiğimizde İran ekonomisi açısından da çok önemli bir gelişme olacağını söylemek gerekir. Tahran'ın füze programı ve vekil güçleri müzakere dışında tutulması, zaten balistik füze kapasitesi bu ve Hizbullah gibi diğer Husiler gibi vekil güçlerin de bu müzakere dışında tutulması aslında biraz kompartıman anlayış içerisinde anlaşabilecekleri maddelerle ilerlediklerini bize gösteriyor. 13.sü anlaşmanın uygulanmasını izlemek için bir mekanizma kurulması, yani anlaşma sürecinin güvenliğinin emin eller tarafından sağlanması, bunu da tabii takip etmek gerekiyor. Ve son olarak nihai anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla da onaylanacak ve uygulanacak. Şimdi bu maddelerden sonra işte İsrail, acaba ben bunları tanımıyorum, ben saldırıma devam ederim, kimse bana bir şey yapamaz mı diyecek. Birazdan konuşacağız. Kushner ve Steve Witkoff üzerinde ciddi bir saldırı da var. Siz Yahudilerin yüz karasısınız, siz bizi sattınız şeklinde Siyonistlerin aşırı sağında bir tepkisi var. Bu hesaplaşma nereye gidecek? İşte bunların hepsini konuşmak üzere çok değerli hocam, Doktor Çağrı Bilir hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Çağrı Bilir hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hocam.
0: Hocam önemli bir akşam. Dün gelişmeleri hepimiz takip ettik. Şimdi işte bugün de karşılıklı açıklamalar. Donald Trump biraz evvel Macron'la açıklamalar yaptı. İşte dün de tweet attı. Çalışsın motorlar, gemiler, petrol akmaya devam etsin diye gibi coşkulu cümleler kurdu. Ama taraflarda bir ihtiyatlı durumda söz konusu. Biraz evvel saydığımız maddeleri de gördük. Şimdi hocam isterseniz şöyle bir genel çerçeve çizelim. Yani biz 4 ayda nereye geldik? 28 Şubat'tan bugüne kadar ne değişti? Bunun üzerine çok kısa değerlendirelim. Ondan sonra güncel söylemler üzerine programımıza devam edelim.
1: Evet. Ya şunu söyleme, en başta şunu söylemek lazım. Yani kötü bir stratejik hedef belirleme sürecinin nelere mal olabileceğini bir devlet açısından çok net gösteren bir 4 ay oldu bize. Burada neyi kastediyorum? Trump'ın rejim değişikliği hedefi ve savaşın başladığı ilk gün Hamaney'i öldürmek gibi bir noktadan el açarak meseleye başlayıp daha sonra bunu kara harekatıyla desteklemiyor olması, yani yöntem olarak kendi hedeflerini desteklemeyecek bir yöntem benimsemiş olması aslında aktörlüğü çok sıkıntılı bir hale gelmiş. Egemenlik sorununu çok ciddi şekilde yaşayan 12 gün savaşında bizzat bunu test etmiş bir İran'a aslına bakarsın nefes alma imkanı, bu siyasi anlamda bir nefes imkanı sağladı. Çünkü İran'ın kendi kapasitesi evet çok ciddi bir kapasiteden bahsedemiyoruz. Yani en azından dengeli bir kuvvet dağılımından bahsedemiyoruz. Ciddi bir ekonomiden bahsedemiyoruz. Yılların getirdiği yaptırımlar, know-how eksikliği vesaire, teknolojideki zayıflık ne ararsa ve içeride ayrıca sosyal kırılmalar, toplumsal kırılmaların olduğunu da biliyoruz. Böyle bir İran varken İran'ın coğrafi avantajları ve elindeki o kısıtlı füze kapasitesi onun Trump'ın kurduğu oyunun kuralları içerisinde hareket edebilmesini sağladı. Bu da aslında bakarsınız daha ikinci günden itibaren sıkışmış ve karşılıklı olarak askeri olmaktan öte propaganda düzeyinde giden bir 4 aylık savaş süreci görmemizi sağladı. Yani evet adına bir savaş diyoruz ama savaşın dengelerini ilk gün Trump'ın yaptığı tercihler direkt belirledi. Ve o günden sonra aslında o 4 ay boyunca statüko hiç değişmedi. Yani burada İran elindeki o kısıtlı kartları Trump'ın kurduğu oyun düzeyinde sahaya sürdü. İşte füze kapasitesi evet İsrail'i vurdu, Amerikan üslerini vurdu. Bu beklenen bir şeydi. Hürmüz kartı vardı. Hürmüz'ü oynadı ama burada da bir aslına bakarsanız propaganda düzeyi olduğunu gösteren bir şey bu zaten. Evet Hürmüz'ü kapattı. Bir kapandı bir açıldı. Hürmüz'de evet, hep açıldı. Bir belirsizlik veya belli ülkelere kapalı belli ülkelere açık. Yani aslına bakarsanız temkinli ihtiyatlı bir Hürmüz kartı oynadığını yani görüyorsunuz.
0: Çin geçti mesela değil mi?
1: Evet. Veya savaşa katılmadığını düşündüğü ülkelerine geçmesine izin verdiğini biliyoruz. Yani yapmaya çalıştığı şey Hürmüz üzerinden küresel ekonomide bir şok etkisi yaratmak. Evet yarattı yani petrolün 100 dolarları geçtiği bir süreç gördük. Aynen
0: hocam.
1: Öyle. 150'leri zorladı. Bu Trump'ın işte tam da o propaganda düzeyi dediğimiz şeyde hani askeri tarafta bir savaş devam ederken esas golleri propaganda düzeyinde atmaya çalıştıkları bir savaştı bu. Yani dolar 150 olduğunda petrolün işte galon varil fiyatı 150 dolar olduğunda bunun Trump açısından Trump dünyasında Trump'ın siyaset tarzında aslında büyük bir yenilgi olduğunu İran biliyordu. Trump o siyasi golü atmış oldular. Veya Trump'ın cezalandıracağız, yok edeceğiz İran'ı dediği her gün aslında hava harekatlarıyla bunu kısa sürede yapamayacağı oldu.

0: olması gerçeği yine siyasi olarak maliyet üretti. Yine Trump'ın kendi tarzından dolayı, yani dışarıda maliyet harcamayacak, kısa vadeli, hızlı zaferler elde edebilecek bir dış politika mantığı olacaktı. Bunun için Obama'yı, Biden'ı, kendi önceki bütün başkanları eleştiriyordu. Yani Suriye'de savaşı siz başlattınız, Ukrayna'da sizin yüzünüzden evet, oldu vesaire evet, vesaire. Evet. Bizim buralarda ne işimiz var anlatısı ters tepmiş oldu. Evet. Yani kendisiyle tamamen çelişti. Dolayısıyla burada strateji tespiti, yani stratejik hedef belirlerken bir hata, hedefi destekleyecek araçları bulma noktasında yine bir hata söz konusu. Ve böyle olduğunda biz hep İran'ın çok daha güçlü bir yerden süreci yürütebildiği bir savaş dönemi gördük. Ama bu İran'ın kendi gücünden kaynaklanmıyordu. Amerika'nın aslında yanlış tercihlerinden kaynaklanıyordu.
1: Doğru.
0: Ve burada peki tetikleyici neydi? Hani bu 4 aylık süredeki esas bir de burada bir başrol var. O da tabii ki İsrail'in vardı. Yani İsrail açısından bölgede bir devletin nükleer güç elde etmesi, konvansiyonel olarak ciddi kapasite elde etmesi veya bir devletin gerçekten devlet gibi hareket edebiliyor olması bir tehdit. Ya bu histerik bir durum. İsrail'in kendi tarafından baktığınız ayrı bir tartışma ama tam da bu sebeple İran, Türkiye gibi devletlerin doğrudan İsrail'in hedefinde olması bu anlamda tahmin edilebilir bir durum. Ve İsrail için en iyi senaryo her zaman bizi veya İran'ı Amerika eliyle zorlayabileceği senaryolardır. Dolayısıyla burada özellikle 12 gün savaşında İran'ın vurulabilirliğinin ortaya çıkması Trump açısından da büyük ihtimal bir cazibe yarattı. Yani ve İsrail de bu cazibeyi kullandı. Aynı zamanda İran'daki o sokak olayları vesaire birleştiğinde Trump bu hata silsilesine başlamış
1: biz
0: oldu.
1: Biz Şah'ın oğlunu getiririz dediler Amerika'dan. Yeniden Şah monarşiyi getirir ama
0: ve yapamadılar.
1: Hocam olmayacak çok belli.
0: Aynen öyle zaten. Çok açıktı. Yani çok burada açıktı. O yüzden hani İsrail faktörü bu açıdan çok önemli. Bir şekilde Trump'a kemente atıp onu İran sahasına çektiler. Yani evet. Ve bu bir sürü uzağı hatayı düşündüm. Peşinden getirdi. Evet. Ve bugün az önce saydığınız 14 tane madde, tekrar üzerinden elbet geçeriz zaten. Bu 14 maddenin hepsinde gördüğümüz bir şey var. Trump yeter ki şu iş bitsin noktasında.
1: Evet, evet.
0: Birçok taviz vermeye hazır bir pozisyonda.
1: Yeter artık diyor zaten.
0: Aynen öyle. Ve bu maddelerin büyük çoğunluğu aslında orada dikkat ederseniz İsrail'le de çok ilişkili maddeler değil. Yani aslına bakarsanız biz mutabakat zaptını 4 ayın sonunda Amerika ve İran arasında imzalandığını söylüyoruz ama aslında mutabakatın mümkün olması biraz Amerika-İsrail arasında bir dengeden kaynaklanmış gibi. Yani Trump bir noktada artık ben çok sıkıştım. Bunu imzalayacağım ve siz de çok fazla ses çıkarmayacaksınız.
1: İsrail'e yeter dedi aslında. Bir mesafe koydu hani İsrail'e.
0: Aynen öyle. Evet. Bir mesafe veya en azından 4 ay önceki statükoya geri dönelim.
1: Madem yapamıyoruz bari başladığımız evet. Yere dönelim. Diyor.
0: Aynen öyle. O da burada mesela bir ateşkes hani bütün cephelerde derhal kesin bir ateşkes maddesi evet. Vardı. Yani bu tartışılıyor, evet, konuşulan bir şey. Bu aslında bize neyi hatırlatacak? Gazze'de de bir ateşkes var şu an. Değil mi? Ateşkes var ama İsrail buna ne kadar uyuyor? Ama orada ateşkes hala varmış gibi bir rejim devam ediyor. Yani devletlerin oraya yaklaşımı hala farkındaysanız Trump Gazze'de bir savaş varmış gibi, bir insanlık dramı varmış gibi pozisyon almıyor. Halbuki kendi yarattığı bir ateşkes masasıydı o. İsrail'e zaten bu küçük ateşkes ihlallerini yapabilecek alanı tanıyarak bunları yapıyor Trump. Dolayısıyla bugünkü bu ateşkes kararı da hani ilk elden böyle yorumlamak gerek. Evet İsrail'e bir baskı. Ama eş zamanlı olarak İsrail'in bunu kendi lehine esnetebileceğini de bilerek ama aynı zamanda Trump'ın siyasi olarak bu sıkışmışlığı aşmak zorunda olduğu bir durum da söz konusu. Dolayısıyla Trump eş zamanlı olarak hem oradan çıkmaya hem İsrail eylemeye çalışıyor ve hem de kendi evet. Seçmenine ve dünyaya bir mesaj vermeye çalışıyor. Evet. Bakın ben yapabiliyorum. Ama gelinen noktada bu başından sonuna bir aslına bakarsanız Amerikan dış politikası, Trump dönemi dış politikası açısından bir başarısızlık olarak tarihe not edilecek.
1: Kesinlikle hocam. Zaten işte zarar neresinden dönersem kârdır diyen işte canlı takip ettik bir saat evvel. Sayın Kaan Yakup Han'la da burada değerlendirdik. Evet. Donald Trump'ın yüzündeki ifade yani çok rahat değil Donald Trump. Ama bir şekilde de buradan çıkış yapmaya çalışıyor. Şimdi hocam bir dediğimiz var. Onu hem size hem izleyicilerimize arz etmek istiyoruz. Hürmüz Boğazı neden önemli? Yine Hürmüz çok konuştuk tabii hocam ama evet. Yani şu anki yapılan anlaşma metnine baktığımız zaman Hürmüz Boğazı'nın açılması hem Trump açısından hem de bizim açımızdan neden evet. Kıymetli? Şöyle kısaca hocam göstermek istiyorum. Ondan sonra fikirlerinizi alacağım. Hürmüz neden önemli? Umman ve İran arasındaki boğaz dünyanın en önemli su yollarından biri. Hocam şöyle geçebiliriz haritanın tabii. Başına da oradan da gösteririz. Dünya petrol ticaretinin 5'te 1'i buradan yapılıyor. Suudi Arabistan, İran, Baye, Kuveyt, Irak ve Katar bu coğrafyayı kullanıyor bu su yolunu. Bahreyn'deki Amerika Birleşik Devletleri'nin 5. filosunun görevi Hürmüz Boğazı'ndaki ticaretin güvenliğini sağlamak. İran yıllarca

0: Hürmüz Boğazı'nı kapatmakla tehdit etti ama hiç yapmadı. Ama elindeki kartı da kullandı. Şimdi hocam, Amerikan filosundan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Petrolün ana ağıt damarlarından biri olduğundan bahsediyoruz. Ve burası doğal bir su yolu. Yani işte diyor ki mesela İran, Basra benim en uzun sahil şeridim olan coğrafyam, bana ait olmalı Hürmüz diyor. Hı hı. Biz de diyoruz ki hukuken bu mümkün değil. Umman'la karşılıklı o zaman bir konsorsiyum kullanalım veya bir dizayn edelim diyor. Şimdi hocam, Hürmüz konusunda bu son gelişmelerle beraber ne gibi bir ilerleme görürüz? Yani İran, evet, yarın bugün yine ben Hürmüz'ü kapatıyorum diyebilir mi?
1: Şöyle ki, yani Hürmüz'ü kapatmaktan ne kastediyoruz en başta, bunu söylemek gerek. Evet. Yani bu 4 ayda Hürmüz'ü kapatıyorum dediğin, aslında buraya bir donanma yığarak vesaire veya bir nasıl diyelim, zincir çekip de boğazı kapatmıyor aslına bakarız.
0: Mayınlıyor ya. Yani.
1: Mayınlama durumu var veya tehdit. Yani oradan geçen
0: atış
1: bir gemiye bile olsa tabii ki.
0: Keşme adası
1: diye. Çünkü günün sonunda bu kadar stratejik bir maddeyi taşıyan bir su yolu bu. Yani petrol ihracatı açısından burası dünyanın, evet, ana şah damarlarından bir tanesi.
0: 20 milyon varil petrol.
1: Haliyle buradaki her bir gemi geçişinin bir maliyeti var. Sigorta bedelleri var vesaire. Buranın risk primi arttığı andan itibaren buradan burayla ticaret yapmanın aslında cazibesini öldürmüş oluyorsunuz. Bununla tehdit ettiğinizde ana arz alanlarından bir tanesini bu şekilde sekteye uğrattığınızda küresel ölçekte de işte az önce bahsettiğimiz 130-140 dolarlara çıkan petrol fiyatlarını, doğru, görmeye başlıyoruz bir anda. Dolayısıyla bu tehdidin kendisi aslında kapatma eylemi için yeterli bir şey. Ve bir tane iki tane de vurduğu zaman, ki geçtiğimiz 4 aya bakalım, hani İran'ın burada kaç tane gemi vurduğunu düşünelim. Her geçeni vurduğunu, her geçmeye çalışanı vurduğu bir ortam yok. Bunun yaratacağı siyasi maliyetler de var çünkü.
0: Günün ona sonunda, da hesap etmek zorunda.
1: Evet, ve sonuçta bu gemiler tonlarca petrol taşıyor. Yani bunun getireceği doğa felaketleri vesaire,
0: tabii
1: vesaire bir
0: felaket,
1: sürü bunun beklenmedik sonuçları, tabii, olabilecek bir şey tabii ki. Ve tepki çekecek bir şey aynı zamanda. Hı. Bütün oraya, çünkü bu bütün dünyanın çıkarlarını ilgilendiren alanlar. Ki bu
0: Hint Pasifiği aslında, evet, daha çok ilgilendiriyor.
1: Ki bu su yollarıyla alakalı şöyle bir durum vardır. Yani burası Süveyş veya işte Panama, Cebel-i Tarık vesaire. Bu kanalların veya İstanbul Boğazı hatta, bu bölgelerde neredeyse bütün dünyadaki ülkeler arasında adı konmamış bir aslında barış alanlarıdır, statüko alanlarıdır bunlar. Çünkü buradaki sağlıklı geçişler herkesin çıkarını olduğu için, örneğin hep bunu anlatmaya çalışırım. Somali'de korsanlık faaliyetleri vardır. Yani bunu özellikle 2008-2009'larda çok yoğun gördük. Buraya Avrupa Birliği gemi gönderdi, Türkiye gönderdi, Ruslar, Çin, ABD. ABD'nin zaten halihazırda burada bir görev gücü var. Yani çok basit bir korsanlık faaliyeti, kayıklarla, teknelerle, 3-5 tane adam ellerinde 2-3 tane otomatik silahla gemileri tehdit ediyor olması bile devletler açısından bu gibi alanların o statikosunu bozma tehlikesiyle karşı karşıya kalmalarını sağlıyor ve hemen reaksiyon gösterdikleri yerler. Dolayısıyla bu stratejik önemini anlatabilmek açısından değil ki İran gibi bir devletin tehdidi dikkate alınmasın. Dolayısıyla tek başına bu haliyle bile, yani İran'ın bu tehdidi yapabiliyor olması, herkesin burayla alakalı bir aksiyon alma gerektiğini doğuruyor ki tam da bu yüzden zaten herkes bir an önce bu savaş bitsin diye bir şekilde bir çaba gösterdi. Arabuluculuk faaliyetleri, özellikle bölgedeki devletler bunu yaptılar. Ve bu su yollarıyla alakalı yine aynı şekilde şunu da söylemek gerek. Doğal su yollarından, yani uluslararası hukuka göre para alınmaz.
0: Şimdi bir de para teklif etti. Yani, 2 milyon dolar hatta.
1: Evet. Şöyle bir şey vardır. Gibi. Örneğin İstanbul Boğazı da doğal su yoludur. Dolayısıyla ne yapılır orada? En azından oradaki ana ev sahibi ülkenin sahillerinin güvenliği açısından vesaire, işte kılavuz kaptan hizmeti verirsiniz vesaire. Oradan geçişten farklı alanlardan paralar kazanılır. Ama geçiş ücreti almazsınız doğal su yolu olduğu için. Ama Panama gibi, Süveyş gibi yapay su yollarında onun rejimi değişir. O çünkü o ülkenin kendi inisiyatifiyle yaptığı bir şeydir ve bir fiyat biçebilir. Dolayısıyla buraya İran'ın yeni bir rejim tayin etme çabası bununla alakalı. Burayı daha karlı bir alan haline getirmek. Evet, bir, evet, fırsattan istifade bunu yapmaya çalışacağını düşünüyoruz ama günün sonunda yapıp yapabileceği, dediğimiz gibi, kılavuz kaptan hizmeti tarzında burada farklı oradan yan gelir kalemleri elde edebilir. Çünkü çok stratejik bir alanı tek başına İran'ın veya tabii, tek başına tabii, iki devletin inisiyatifine bırakmak ancak bir o devletin çok büyük bir savaşı, çok büyük bir kazançla bitiriyor olması gerek. Tıpkı Türkiye'nin milli mücadelesi tabii, gibi.
0: Doğru, doğru.
1: Yani onu yaptığınız için İstanbul Boğazı'nda inisiyatif sahibiyiz.
0: Bir de biz Lozan'daki Boğazlar Sözleşmesi'nden Montreux işi getirdik. O bir aslında bir büyük bir başarıydı.
1: Aynen öyle.
0: Hocam, şunu da sormak istiyorum. Şimdi ekranda izleyicilerimiz de görüyor. Uranyum meselesi. Yani şimdi Hürmüz'ü konuştuk, bir de uranyumu konuşalım.
1: Evet.
0: 465 kiloluk değil mi hocam bir uranyum var şu anda.
1: Evet.
0: Bunun işte seyreltilmesi, götürülmesi, yani uranyum konusunda ne olacak? İşte Obama

0: döneminden daha iyi anlaşma imza attık diyor mesela. Hı hı. Trump neyi ifade ediyor, neyi ima etmeye çalışıyor?
1: Şurada şöyle bir durum var. Yani o anlaşma, Obama dönemindeki anlaşma, bunun da aslında temel mantığı zenginleştirilmişi alıp daha az zenginleştirilmiş. Yani sadece sivil enerji üretimi,
0: uranyum
1: yani yeterli evet. olacak kadar olanı belli denetim faaliyetlerine tabi tutarak İran'a vermek. Yani aslında bir enerji kaynağını ücretsiz olarak İran'ı temin etmek. Buradan da aslında bir yardım durumu söz konusu. Ve hali hazırda yeterli işlenmişlik kapasiteye ulaşmış haliyle beraber. Yani bu aslına bakarsanız İran'ın o özgür bir şekilde kendi enerjisini kendi üreten, kendi silahını kendi üreten ülke olma hedefiyle tamamen çatışan bir şey. Çünkü kendi tesislerinde yeterli zenginleşme faaliyeti yapıp yapmayacağı bile başkalarının iki dudağı arasında olacağı bir statüko durumu bu. Ki zaten tam da bu yüzden ne bu nükleer enerji meselesi veya uranyum zenginleştirme ne de Hürmüz konusu bugün nihai bir noktaya varmadı. Yani imzalanan mutabakat büyük oranla şöyle zamana yayılan aslında esas anlaşma öncesi nasıl diyelim prensipte anlaşmak gibi yapılan bir anlaşma durumu.
0: Çerçeve anlaşması.
1: Yani buradan hemen bir rejim, hemen bir mekanizma doğmadı, doğmayacaktı. Çünkü günün sonunda şöyle düşünelim. İran'ın bugün uranyum zenginleştirme çalışmalarını bırakması için yeterli sebep var mı? Yeraltı tesislerine erişimi olmadı ABD'nin herhangi bir şekilde. Know-how hala ellerinde, yani o gerekli bilgi ellerinde.
0: Alamadı.
1: Evet. Ve gelip almaya çalıştıklarına da alamadılar. Şimdi böyle bir vaziyette ve nükleer silah dediğimiz şey, zenginleşmiş uranyum dediğimiz şey bir devleti küresel ölçekte ayrıcalıklı olup olmayacağına karar verecek olan şey.
0: Caydırıcılık unsuru.
1: Evet. Bir ucundan eğer bunu tutmuşsanız tamamen gelip Amerika Birleşik Devletleri Tahran'a girip size artık bu rejim değil benim getirdiğim şu kişiler yönetecek demediği sürece herhangi bir şekilde Tahran'da birisi bu projeden herhangi bir şekilde vazgeçmeyecek. Ki zaten İran'ın hiçbir zaman ben silah üretiyorum diye bir çıkışı da yok. Yani nükleer silah üretiyor.
0: Fetvayı söyler hep biliyorsunuz. Humeyni'nin fetvası özellikle. Hani uranyum kesinlikle evet. silah haline getirmeyeceğiz şeklinde.
1: Aynen öyle. Bu orada bir kalkan oluşturuyor kendini. Ama tabii ki bu her devletin olduğu gibi İran'ın da ulaşmak istediği bir hani kızıl elma diyebiliriz bir noktada.
0: Tabii bir hedef.
1: Onu ulaştığı anda itibaren çünkü kimse sizi bir daha bu şekilde tehdit edebilir hale edemiyor. Yani Kuzey Kore'nin bile şu anki durumunu düşünelim. İzole bir halde. Ama dokunulmaz.
0: Kimse gelip de Kuzey Kore'yi kıyıdan abluk altına almaya cesaret
1: Dolayısıyla
0: edemez.
1: Dolayısıyla bugün aslına bakarsanız bir nefes alma mutabakat
0: zaptı imzası.
1: Bir nefeslenme olarak bunu yaptılar. Evet. Çünkü İran aynı zamanda şunun da farkında. Yani evet bir ucundan tutmuş bunu ama sahibi değil. Yani daha olmadı. Neticede ortada böyle bir silah yok. Nükleer bir başlık yok. Öte yandan ABD yeterli şekilde provoke edilirse Amerika bir nükleer güç. Yani İran'ın ulaşmak istediği şey Amerika'nın kendisi.
0: Elinde var zaten.
1: Ve İran nükleer bir güç olmaması İran'ın ve diplomatik siyasi olarak da bir nükleer caydırıcılık sahibi devletin ona arka çıktığı bir ortamda da değiliz. Dolayısıyla ABD'nin tıpkı Hiroşima ve Nagasaki'de olduğu gibi İran'a bunu kullanmayacağına garantisi yok.
0: Evet.
1: Dolayısıyla az önce bahsettiğimiz bu propaganda düzeyindeki savaş tam da aslında bu hassas dengeyi güttü hep.
0: Evet.
1: İran ne füzelerle vururken yeterince provoke edecek kadar vurdu. Ne yeterince cezalandıracak kadar vurdu.
0: Onu deneyim. Hocam şöyle yerimize geçelim. Şimdi vaktimiz hızla ilerliyor. Bir yandan da kontrol ediyorum. Çünkü İsrail'in anlaşma hakkında yapmış olduğu konuşma, daha doğrusu demeçler çok önemli hocam. Üç tane önemli isim. Özellikle bu Siyonist cenahın çok önemli isimlerinden. Onların açıklamalarını da şimdi ledimize rica edeyim yönetmenimden. Onunla ilgili de hocam sizin yorumlarınız önemli. Çünkü bu Trump'a bir tehdit oluşturacak duruma gidebilir mi? Şimdi mesele o. Bir de bahsettiğim işte bu Kushner ve Witkoff'a yönelik işte bizi sattığınız şeklinde açıklamalar vardı. Şimdi hocam İsrail anlaşmaya ne diyor? Şimdi Ben Gvir aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı biliyorsunuz. Kendisi Siyonist ve Sumut filosunda biliyorsunuz esir alınmış maalesef. Kardeşlerimize çok hakaretle davranmaya çalışan bir Siyonist. Trump'ın anlaşması bize bağlamaz. İsrail ABD'ye tabi değildir. İsrail Maliye Bakanı Smotrich ne diyor? İran'la yapılan anlaşma İsrail ve tüm özgür dünya için kötüdür. Nokta. Savunma Bakanı İsrail Katz ne diyor? Lübnan, Suriye ve Gazze'den çekilmeyeceğiz. Birliklerimiz güvenlik bölgelerinde süresiz olarak kalacak. Evet. Şimdi hocam burada resmen devam edeceğiz diyor.
1: Aynen öyle.
0: Yani bunlar 3 tane bakan. Yani Amerika ne yaparsa yapsın biz de Lübnan'a saldıracağız demeye geliyor evet. bu. Amerika'nın anlaşması bize bağlamaz diyor. Şimdi hocam o zaman ne olacak 19 Haziran'dan sonra, ıslak imzalardan sonra?
1: Tam da bu yüzden işte 4 ay önceki statükoya dönüyoruz derken aslında bunu

0: kastediyorum. Tabii ki farklılıklar var ama az önce söylediğim gibi Trump açısından bu o iç siyasi çıkmazdan bir kurtulma adımıydı. Bu mutabakatın kendisi. Ki maddelere baktığımızda Hürmüz'ü konuşuruz, nükleer meselesini konuşuyoruz ama hiçbirine nihai bir nokta yok. Evet. Ve hepsinden daha önemlisi bu savaşın başlama sebebi olarak ortaya koydukları rejim değişikliği, nükleer silahlardan arındırmak İran'ı veya füze kapasitesini tamamen yok etmek. Farkındaysanız füze kapasitesi tartışma konusu edilmiyor şu anda.
1: Onu konuşmuyoruz.
0: Nükleer konusunda ne yapılacağı henüz bir mekanizma tayin edilmiş değil. Bir niyet beyanı var ama herkes biliyor ki İran bundan vazgeçmeyecek. Belki belli bir süre donduracak. Ama yeraltı faaliyetleriyle bunu devam ettirecek.
1: Evet.
0: Öte yandan Hürmüz üzerinden daha fazla detay konuşuyoruz. Çünkü iki tane anlaşması imkansız olan iki devletin masada anlaşıyor gibi görünmesi için bu gibi kitlenmiş meseleleri zamana yaymaktan başka yapacağı bir şey yok. Zamana yayarak bunu uzun vadeli çözüme niyetinde anlaştıkları bir durum aslında bu.
1: Doğru.
0: Tam da bu yüzden zaten bugün İsrail'in önceliklerini besleyen bir durum oluşmuş değil. Yani İran hala nükleer çalışmalar yapabilecek durumda. İran'da hala bir rejim var. İran'da hala nükleer füze kapasitesi var. İsrail'in isteğini bunların tamamen yok olması ve mümkünse İran'ın bir iç savaşa gitmesi, mümkünse Amerikan güdümünde bir yönetimle yönetilmesi ve bölgedeki her devlet için İsrail bunu istiyor. Dolayısıyla bugün İsrail açısından hedeflerinden vazgeçmesini sağlayacak bir durum söz konusu değil.
1: Doğru.
0: Yeni oluşan şey. Tabii ki İran'ın kolu bacağı kesildi. Yani nefeslenme ihtiyacı var.
1: Tabii ki
0: aslında bir noktada
1: kuşatıldı.
0: Zararsız bir yere doğru gitti. Ama bir fırsat penceresi var İsrail açısından. Çünkü tarihinde hiç olmadığı kadar İsrailli yöneticiler hiç sahip olamadıkları bir alana sahipler bugün. Amerika neredeyse sınırsız bir alan açmış vaziyette. Yani biz Obama döneminde BMGK'dan İsrail aleyhine kararlar görebiliyorduk örneğin. Veya Amerika'nın son 60-70 yılında İsrail karşıtı olduğu için öldüğünü düşündüğümüz başkanlar var. Şimdi bugün gelinen noktaya bakalım. Bir demokrat Biden'ın döneminde soykırım başladı. Bir cumhuriyetçi Trump'ın döneminde devam ediyor. Yani hem demokrat hem cumhuriyetçi geleneğin ikisinin de alan açtığı bir İsrail var. İsrail için bu tarihi bir fırsat. Kendisi açısından o histerisini beslemek açısından. Bunun adına ister Siyonizm diyelim ister başka bir şey diyelim. Ama günün sonunda o fırsat penceresini sonuna kadar kullanmak isteyeceklerdir ve bunun için de gerekli her yola başvurduklarını görüyoruz ki Trump'ın zaten son 2-3 aydır özellikle yani savaşın ilk ayı geçtiği andan itibaren ufak ufak bu meseleden sıyrılmaya çalışmak istediğini hep gördük. Yani bir noktada buradan çıkmak isteyeceğini biliyorduk. İran'ı gerekirse çok zengin bile edecek bunun için diye burada konuştuğumuzu hatırlıyorum.
1: Tabii.
0: Ve son bir ayda özellikle bu daha çok İran-İsrail ekseninde bir gerilim. Bunu ben yönetiyorum, ben onları artık barışmaları yönünde veya ateşkes imzalamaları yönünde baskı yapıyorum tarzında açıklamalar yaptığını gördük Trump'ın. Ya bu sıyrılma isteğini tam olarak gösteriyor ve bu İsrail ile ABD arasında, Trump'la Netanyahu arasında aslında bir müzakere konusu olduğu çıkıyor ortaya. Bugün gelinen noktada belli ki o 4 ay önceki statükoda olduğu gibi, tıpkı Gazze'de ateşkesten sonra olduğu gibi İsrail'e tamam istediğini yap ama daha az bir tempoyla yap.
1: Yani çok fazla...
0: Aynen, bana buradan siyasi maliyet üretme demiş oluyor.
1: Benim seçimlerimi etkileyecek aynen kadar öyle. Katliam yapma demeye getiriyor.
0: Aynen öyle, İran'a da dönüp tamam sizi rahat bırakacağım, siz de bir süre İsrail'le dalaşmayın demiş oluyor aslında.
1: Peki hocam, tam bu noktada şunu da sorayım. Kushner ve Witkoff'a yapılan daha doğrusu ithamlar.
0: Evet.
1: Şimdi hainsiniz dedi yani resmen bizi sattınız dedi. Niye o zaman... İki isim şu anda ekranda gördüğümüz Kushner ve Witkoff ki bir tanesi Witkoff biliyorsunuz İbrahim Anlaşmaları'nın mimarlarından. Evet. Neden ikisi bu anlamda hain gösteriliyor şu anda İsrail'in bu
0: Witkoff'un,
1: siyonist kanat tarafından?
0: Witkoff'un Suriye üzerindeki vizyonu daha Türkiye ile uyumlu çalıştığını görüyoruz zaman zaman. Bu İsrail'in çok istediği bir şey değil. Aslında bakarsanız İsrail'in bölgedeki limitlerini de gösteren bir Witkoff varlığı var bu açıdan. Yani bunda neyi kastediyorum? Suriye'de bugün Türkiye mutlak şekilde o bölgenin hakimi konumunda. Emperyalist bir şeyden bahsetmiyorum. Siyasi etki olarak bahsediyorum. Bu İsrail'in bölgede ayakta kalan bir devlet istemediği bir Orta Doğu'da Türkiye gibi alanını genişletebilen, güçlenen bir devletin varlığını düşünün. Ve bunun Amerika tarafından kabul gördüğü bir durumdayız biz. Türkiye zorlaya zorlaya, mevzi kazana kazana, zaman zaman döve döve bunu kabul ettirdi. Bu da aslında İsrail'in her istediğini ABD'ye yaptıramadığının bir kanıtı olarak önümüzde bizim. Dolayısıyla İsrail'in o çarptığı duvarlar hep Türkiye'nin olduğu duvarlar olarak
1: karşımıza çıkıyor. PKK-PYD duvarı da bunlardan
0: aynen
1: biridir
0: öyle.
1: Aslında.
0: Witkoff'un burada da aslına bakarsanız oynadığı rol, yaptığı şeyler bu anlamda İsrail'in haliyle tepkisini çekecek. Ve eş zamanlı olarak işte propaganda düzeyinde devam ediyor diyoruz. Şimdi İran'la ABD mutabakatı imzalarken Netanyahu'nun da iç siyasi olarak ihtiyaçları yok mu? Tabii ki var. Ya tabii ki burada aslında bir cambaza bak oynuyorlar şu anda. Herkes kendi ülkesinde, kendi yönettiği yerde bunu bir şekilde oynar vaziyette. Hem uluslararası kamuoyuna hem kendi kamuoylarına bu oyunu bir şekilde dikte ediyorlar. Yani bir noktada hem İsrail evet bundan hoşnut değil. Orta Doğu'da bir sınırının olmasından hoşnut değil. Tamam, bunun için tepki veriyor. Öte yandan tepki vermek zorunda. Çünkü kendi aşırı sağını beslemek zorunda.
1: Zaten şimdi hocam çok da az vaktimiz kaldı ama şunu da merak ediyorum. Şimdi bu Ben Gibir, özür dilerim. Yair Lapid ve Naftali Bennett. İki önemli isim aslında Netanyahu'nun karşısında. Seçim de geliyor İsrail'de. Şimdi bu Netanyahu'nun koltukta kalabilmesi adına da bu meselenin yani İran Savaşı ve Lübnan katliamlarının ve Gazze'de tabii ki bu saldırıların katliamları devam etmesi gerekiyor. Bunun İsrail'in iç siyasetine yansıması nasıl görürsünüz hocam? Birkaç cümlede Amerikan iç siyasetinde bu barış anlaşmasının tırnak içerisinde bir yansıması olur mu?
0: Amerikan iç siyasetiyle başlayalım. Çok kısa. Orada çok kısa hocam, belli bir grup şunu söyleyecek. Bakın Trump tükürdüğünü yaladı. Şu an hani bu Trump'a maliyet yazdı artık Amerikan iç siyasetinde. Oradan dönüş yok. Belli vatandaş açısından da ya Amerikan askerinin dışarıda olmaması, kayıp vermemesine yönelik özellikle 2000'lerin başından Irak, Afganistan işgallerinden sonra oluşan protest damar bugün bu konuda tatmin olmuş olacak tabii ki. Ama bu Trump suçlamayacakları anlamına gelmez. Trump burada kan kaybetti o kesin. Amerika iç siyasetini böyle konuşabiliriz. İsrail tarafında ise İsrailli vatandaş bundan memnun çok olacağını sanmam. Yani özellikle çünkü Netanyahu gibi birinin iktidar olabildiği bir ülke İsrail. Ve vatandaşının işte o yerleşimci adı altındaki işgalci eylemlere ne kadar destek verdiği, ne kadar travmatik, ne kadar kriminalize olmuş bir toplum kesinlikle olduğunu bu son 3 senede özellikle çok iyi şekilde gözlemleyebildik. Doğru. Dolayısıyla İsrail'in bugünkü o siyonist hedeflerine aykırı olabilecek bölgedeki her gelişme Amerikan eliyle olsun, Türkiye eliyle olsun, nereden gelirse gelsin İsrail iç siyasetinde olumlu karşılanmaz. Netanyahu'nun bunlara izin veriyor olması veya ABD'ye razı olmak zorunda kalması Netanyahu'yu negatif de yazar. Tam da bu yüzden onun zaten bugün yüksek sesle i̇şte eleştirmesi, tepki vermesi ve hatta gidip Lübnan'ı vurması gerekiyor bunun için.
1: Hani biz Amerika'nın siyasetini yönlendiriyorduk. Hani bizden büyük, Amerika bizden. Şimdi aslında Trump da onu biraz ifade etmeye çalışıyor belki. Hani siz dediniz ya yönetimde var mı? Bir tweette de onu diyor. Direksiyonda ben varım, yönetimde ben varım diyordu.
0: Ya Amerika'da İsrail lobisiyle alakalı zaten bir muhalefet olduğunu
1: biliyoruz. Son cümlenizi alayım hocam.
0: Dolayısıyla bu yüksek sesle duyuluyor. Trump gibi bir popülist de her sesi duyar. Evet. Bunu unutmamak gerekir.
1: Çağrı Hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok keyifli bir yayındı. İnşallah en kısa zamanda tekrar görüşelim.
0: İnşallah.
1: Ayaklarınıza sağ olun. Sağ olun. Evet kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Çağrı Bilir Hocamızla sıcak anlaşma metni üzerinde konuştuk, analiz etmeye çalıştık. Bakalım gerçekten bu ateşkes diyeceğimiz 60 günlük süreç kalıcı barış anlaşmasına doğru evrilecek mi? Yoksa biraz evvel işte bu Siyonist bakanların açıklamalarında olduğu gibi Amerika bizi ilgilendirmez, biz katliamımıza devam edeceğiz şeklinde sahada yansımasını mı göreceğiz? Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki briefing saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Sorular programından hepinize hayırlı akşamlar, geceler. Değerli 24 TV izleyicileri, bugün programımızda kim var? Çok uzun zamandan beri ağırlamayı düşünüyorduk ve bu haftaya nasipmiş. Kim var? AK Parti Grup Başkan Vekili Doktor Leyla Şahin Usta, programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi

0: bilmiyorum Leyla, daha önce programımızı izlediniz mi falan deyip
1: tabii ki.
0: Hiç belki alışık olmadığınız bir soruyu sorsam, ironi yapsam biraz. Leyla Şahin Usta, AK Parti Grup Başkan Vekili Doktor Leyla Şahin Usta Araf'tan.
1: Bunu daha önce katıldığım programda sormuştunuz aslında, konuşmuştuk da biraz.
0: Evet, böyle korkutuyorum önce konuklarımı.
1: Evet, evet. Yani bana Araf'ta mısınız sorusu aynı şeyi çağrıştırıyor. İnsanın dönem dönem, zaman zaman düşünüp taşınıp Araf'ta kendini bırakması, bir karar vermesi, netleştirebilmesi için dönem dönem Araf'ta olabilir insan. Ama o Araf'tan çıkmak ve net bir tavırla ve kararla yoluna devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hı-hı. Bir insan sürekli Araf'ta olamaz.
0: Olamaz. Peki olamaz. Olmazsa da en olduğu zamanlar, mesela Leyla Şahin Usta'nın en Araf'a yakın olduğu zamanlar ne zamandı mesela desem? Biraz zorlasam.
1: Evet. Ya belki de işte siyasetle ilgili başlasam mı, başlamasam mı, aday olsak mı, olmasam mı? Yani çok sorumluluk gerektiren bir iş. Bir temsiliyetten bahsediyorsunuz. Toplum adına konuşmaktan bahsediyoruz tabii ki. İlk milletvekili adayı olmayı düşündüğüm, tartıştığım, karar vermediğim dönemlerde tabii ki Araf'taydım. Ama dediğim gibi o Araf'tan bir kararla çıkıp yola bismillah dedik, yürüdük mesela.
0: Peki Leyla Şahin Usta doktorluğu özledi mi?
1: Doktorluğu çok seviyorum ben. Mesleğimi çok arzu ederek, hani tıp fakültesini kazandım, okudum. Yani o kadar engellemelere rağmen, uzun süre geçmesine rağmen bitirdim fakültemi. 10 yılı aşkın süreyle hekimlik yaptım. O yüzden çok seviyorum mesleğimi. Özlüyorum tabii ki. Yani hekimliği seven bir insan için hekimlikten uzak kalmak özlenecek bir meslek olduğu için kıymetli. Ama şunu düşünüyorum. Yani toplumsal olarak da bir, yani yine toplumun sorunlarına çözüm üretmek, insanlara dokunacak işler yapan bir konumdayım. O yüzden toplumsal bir hekimlik yaptığımı da düşünüyorum şu anda yine.
0: Peki Leyla Şahin Usta'nın hayal kırıklığı var mı?
1: Elbette vardır ya. Olmaz olur mu? Tabii ki. Yani işte ilk, belki ilk üniversite sınavına hazırlandığımız dönemlerdeki o yeterince başarıyı elde edemediğimiz dönemler belki. Çünkü çok gençsiniz ve yani şimdi de öyleyiz aslında. Yani özellikle yeni nesil bu noktada çok daha başarı odaklı yetişiyor ve sonucunu hemen burada almak istiyor mesela. Yani bugün bir şeyi istedim ve bunun hemen olmasını istiyorum gibi. Bu yeni nesilde daha fazla, ama biz de daha gençken, öğrenciyken bunları yaşadık tabii ki. Hayatta zorluklarla ve engellerle karşılaştığımızda, hiç beklemediğimiz insanlardan beklemediğimiz tepkileri aldığımızda, ya böyle bir şeyi bu insanlar nasıl söyleyebilir, nasıl yapabilir diye elbette ki hayal kırıklıklarına uğradık. Uğradım yani, uğramadım değil. İnsan en yakınında bildiğiniz kişiler, insanlar, hani dostunuz dediğiniz insanlardan bile zaman zaman hayal kırıklıklarına uğrayabilir tabii ki. Ama öyle çok büyük, aşırı hani sıkıntıya düşürecek şekilde değil. Belki de çok daha genç, çok daha basit meseleler üzerinden hayal kırıklıklarına uğradım. Ama insanın hayal kırıklığına uğraması da kendisini öğrenmesi, geliştirmesi ve yetiştirmesi için önemli bir şey.
0: Önemli olan
1: hayat bu yani.
0: O kırıkların nereye döküldüğünü.
1: Evet, nereye döküldü, sonra nasıl toparladığınız, oradan nasıl çıktığınız.
0: Peki toparlayıcı mısınızdır, yoksa bazen bırak dağınık kalsıncı mısınızdır?
1: Herhalde ben biraz toparlayıcıyım yani. Dağıtanları da biraz toparlamaya çalışırım. Öyle bir yapım var.
0: Peki, ya şöyle bir şey var. En mutsuz anlarınızda sizi teselli eden navigasyon kim?
1: Herhalde dua etmek, Allah'a sığınmak. Ya insan çünkü kendiyle baş başa kalıyor. En çok üzüldüğünde, sıkıldığında biraz içine kapanıyor, geri çekiliyor. Ve o zamanlarında benim için yani Allah'a sığınmak, dua etmek, bir abdest alıp namaz kılıp biraz secdeye kapanmak, sonrasında kendi ortamında, huzurunda bir dua etmek benim için en kurtarıcı olan durumlar.
0: Dertleşir misiniz, yoksa ketum musunuzdur kendinizi anlatırken?
1: Bugün tamamen şeye döndük bir
0: şey. Hiçbir şey oldu, ne oldu, bir şey oldu arkadaşlar. Ama genelde biliyorsunuz Leyla Hanım, bizim programda böyle bir taraf vardı yani.
1: Evet.
0: Ve ben sizinle bu anlamda sohbet etmeyi de seviyorum.
1: Evet. Ya çok kolay kolay yani herkese dertleşmem elbette ki. Bir yani biraz siyasetin de bize yüklediği bir sorumluluk da var herhalde. Ketunumdur aslında. Ama tabii ki insanın çok yani eşiyle, ailesiyle veya çok sevdiği, can dostu bildiği insanlarıyla paylaştıkları, dertleştikleri var tabii ki. Sonuçta insanız yani. Hiçbirimiz duygularımızdan ari değiliz.
0: Doğru.
1: Heyecanlarımızdan ari değiliz. Elbette ki bunları yaşıyoruz ve paylaşıyoruz. O yüzden
0: tabii ki
1: dertleşiyoruz.
0: Siyaset hep öyle mi istiyor yani? Siyaset biraz da böyle fazla ciddiyet mi? Yani olman gereken ya da taşman gereken ya da bendinden taşman gereken noktaları toparlayıcı. Yani o yüzden tam böyle istediğin gibi olamıyor musun? Siyaset böyle bir şey mi?
1: Ya yok, öyle de, öyle olduğunuz zaman zaten samimi olmadığınız anlaşılıyor. Tam tersine. Yani kendi halinizle olmanız ve o halinizi yansıtmanız aslında doğru olan ve doğal olanı. Ama siyasette şu var, yani toplumun önündesiniz. Bu sadece siyasetle olmakla alakalı bir şey değil. Siz de bir tanınan bir isimsiniz, düşünün. Program yapıyorsunuz, yazıyorsunuz. Özellikle sosyal mecrada iyi tanınıyorsunuz. Yaptığınız yorumlarınızla ve yazılarınızla mesela.
0: Teşekkür ederim.
1: Yani tabii ki insan kendi halinde veya evinde bir yakın ortamında olduğu gibi asla dışarıda da olamaz. Yani bu herkes için geçerli. Bir edep ölçüsü, bir nizamımız vardır
0: aslında
1: yani.
0: Aslında bir koruma duvarı bu, değil mi?
1: Elbette, evet.
0: Var. Bir zırhımız var diyorsunuz.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Peki, Leyla Şahinüstü'ye ben baktığım zaman mecliste özellikle bu son bir yıldır ve iki yıldır da çok cesur buluyorum ben sizi. Bunu çok kardeşiniz olarak söyleyeyim. Şimdi orada mesela işte ister istemez çok ofansif saldırılar oluyor. İşte orada nerede duracağımız, neyi konuşacağımız. O anda belki gerçekten bir sabır, değil mi? Evet. Oscar'lık bir sabra da sahip oluyorsunuz. Mesela bu yorucu bir durum haline gelmiyor mu sizin için?
1: Siyasetin özünde olan bir şey bu aslında. Yani elbette ki toplum için bir şey yapıyorsanız, toplumun önündeyseniz eleştirilere açık olmanız lazım.
0: Doğru.
1: Bu doğru bir şey, normal bir şey. Ama iş eleştiriden çıkıp hakarete, iftiraya varıyorsa eğer, o noktada elbette ki doğruyu söylemekle yükümlüyüz. Varsa bir yanlış, bir iftira, bir hakaret varsa bu noktada sonuna kadar doğruyu söylemekten yanayım. O yüzden belki beni biraz daha cesur gibi görüyorsunuz. Ama yani yapımda da var bu benim. Yani işte üniversiteden atıldığımda da kabul etmedim, itiraz ettim. Orada da doğruları söyledim. Siyasette de öyle. Ve şu anda grup başkan vekili olmak tabii ki ayrı bir sorumluluk. Ben orada grup başkan vekilliği yaparken kendi adıma durmuyorum. Yani AK Parti'nin milletvekilleri olarak 271 tane milletvekilimizin tamamının sorumluluğunu taşıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın AK Parti Genel Başkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın sorumluluğunu da taşıyorum. O yüzden eğer bir hakaret, bir iftira varsa ben burada sessiz kalamam, ben burada sonuna kadar doğruları söylemekle yükümlüyüm diyerek elbette ki cevap veriyorum. Ama verdiğiniz cevapla karşınızdakinin ne anladığı veya işi tekrar nereye götürdüğünü de hesap etmek durumundasınız. Çünkü bazen öyle bir durumla karşılaşıyorsunuz ki karşınızdaki muhatabınız gerçekten uzak, gerçeklikten uzak. Söylediğiniz şeyi duymak ve anlamak istemiyor. O gerçeği duymak ve görmek de istemiyor. Siz söyledikçe o başka bir yerden başka bir şeyle tekrar yalana ve iftiraya devam ediyor. Asıl sorun olan bu işte. Yani hani gerçekler ve hakikatler üzerinden bir tartışma yapıyor olsanız ve buradan da bir mücadele değil aslında. Hakikati ortaya koyma çabasının üstüne hala ve hala bir cedelleşmeye gidiyorsa iş, orada tartışmayı uzatmaya gerek yok ve kesmek gerekiyor. Çünkü cedelleşmenin kimseye faydası yok. Toplumdaki gerginliği arttırmaya da hiç kimsenin yani faydalanacağını düşünmüyorum. Ama bazıları daha çok bağırmak, daha çok küfretmek, daha çok hakaret etmek, daha çok kendini ve yaşadıklarını abartarak, gerçek dışı anlatarak kendini haklı göstereceğini düşünüyor. Ama sonra bakıyorum, diyorum ki ya ortada bir haklılık payı varsa, bir gerçeklik varsa bunu bağırarak anlatmak doğru bir şey değil. Bu kadar bağırmak. Yani çok affedersiniz ama konuşurken böyle ağızlarından köpükler saçarcasına nefretle ve öfkeyle bağıran insanlarla muhatap olduğunuzda diyorsunuz ki ya bismillah, bir yani bunlara cevap vermek de doğru değil. O yüzden ölçülü bir şekilde sadece kendim için söylemiyorum bunu. Yani bir siyasi bir grup olarak, bir anlayış olarak ölçülü bir şekilde biz doğruyu ve hakikati söyleriz, anlatırız. Bunu ortaya koyarız. Anlayan bunu elbette ki anlar. Anlamak istemeyeni zaten ne yaparsanız yapın anlatamazsınız. Yani tekrar ederiz, tekrar cevap veririz. Ama biz usulünce, edebimizle ve siyasete yakışan bir ahlakla bunları yapmaktan yanayız. O yüzden zaman zaman evet toplumda insanlar diyor ki ya bunlar işte CHP'liler çok bağırıyor, çağırıyor. Bunlara niye cevap vermiyorsunuz, niye etmiyorsunuz diye eleştirilerle de karşılaşıyoruz zaman zaman.
0: Acaba ne istiyor yani? Onu da merak ediyorum mesela. Evet görüyorum ben de sosyal medyada. Seçmen ne istiyor orada mesela? İşte bir rahatlamak istiyor. Çünkü bağıranın maalesef haklı olduğu ve o enjekte etmek istediği düşünceyi de zaten bu konuda başardığını düşünüyor aslında bu yüksek volümle. Bu anlamda acaba hani evet edebi kaybetmemek, o usulü kaybetmemek, o şeyden çıkmamak ama bir taraftan da gerçekten ben yine de o anda verilen cevabı mesela sizin yaptığınız gibi doğru buluyorum. Yani ister istemez cedelleşmeye girmiyor çalışıyorsunuz ama maalesef artık biraz şeyden taşıyor galiba.
1: İşte zaman zaman işi biraz espriye vurarak, biraz tiye alarak, yorum yaparak evet yani onların... O kazdıkları bir şey var, ortam var. Oluşturmaya çalıştıkları çok kirli bir ortam var. Oraya girmeden,
0: düşmeden
1: ama etrafından, dolaşarak. Kenarından dolaşarak hem topluma o mesajı vermek hem doğruyu anlatmak. Çünkü söylediğiniz her şey orada tutanaklara geçiyor bakın. Öyle kim mi? Ne söylerse söylesin tutanaklara geçiyor mikrofon kayıtlarıyla. O yüzden
0: mikrofonu kapatıp konuştuğunuzda geçiyor mu?
1: Eğer duyuyorsa ortamdaki not tutması gereken stenograf arkadaşlar elbette ki geçiyor. Tabii ki geçiyor.
0: Sonra ne oluyor o tutanaklar Leyla Hanım?
1: Onların hepsi tarihi birer kayıt olarak meclisin kayıtlarında geçerli oluyor. O yüzden işte
0: çok önemli. Yani birileri
1: tabii ki birileri bir şeyi söylüyorsa bu yalan ve iftiraysa işin doğrusunu söylemek ve o tarihi tutanaklar onu da geçirmekle gerekiyor. Yani ya evet bunlar yalan, doğru değil. Bunların hepsi safsata, laf kalabalığı veya laf ebeliği yapıyor demek ve arkasından da doğrusunu söylemek gerekiyor. Aksi takdirde 10 sene sonra, 20 sene sonra, 50 sene sonra o tutanakları açan birileri tarihe baktığında eminim ki şunu da söyleyebilir. Ya bir taraf tarihi hakikatler elbette ki ortaya çıktığında tamamen yalan, iftira üzerine konuşmuş. Ya bağırmış, çağırmış. Çünkü oradaki yani anlaşılmayan cümleler ve kelimeler de öyle yazılıyor işte tutanaklarda. Yani burada bağırışmalar var. Anlaşılmayan kelimeler söylendi şeklinde notlar tutuluyor. Ya bu tarafta da sizin verdiğiniz cevap da kayıda geçiyor ve insanlar bunları da okuyacaklar. O yüzden edebinizle ve uslubunuzla düzgün bir şekilde cevabınızı vermeniz ve karşı tarafın da cedelleşmesine girmeden ama kesinlikle doğruyu da aktarmak bir sorumluluk, tarihi bir görev olarak görüyorum. Tabii ki maalesef toplumun beklentilerinin farklı olduğunun da farkındayız. Yani bir taraf evet ya bu kadar bağırışma, çağrışma, tartışma var bunlar hoş değil. Evet hoş değil, gerçekten değil. Siyaset bu değil aslında. Ama... mesele sadece karşı tarafla kavga etmek değil. Şu an CHP'yi görüyorsunuz. Kendi içinde de büyük bir kavga var. İşte kendi içlerindeki bu kavganın da üstünü örtmek için, kendi hatalarını, ayıplarını örtmek için de insanlar bağırıp çağırıp birilerine saldırma ihtiyacı duyabiliyorlar.
0: Aslında onlar şöyle söylüyor. Hayır bu kavga bizim içimizde değil. Bu kavgayı işte siz bu kavgada bir tarafsınız diye söylüyorlar. Onlara konuşacağım ama ben bir de şunu sorsam. Mesela çok fazla sahadasınız. Hatta Yalova'dan. Değil mi? Bugün Yalova'daydınız
1: evet,
0: galiba.
1: Evet.
0: Şimdi bu aralara geleceğim. Aslında bizim çok önemli konuşmak istediğim başka bir konu var. O merhum münevver şahsiyet Şule Yüksel Şenler'i sizinle konuşmak istiyorum. Olur. Ama bu soruyu sorduktan sonra direkt oraya geçeyim ki böyle hiç barikat koymadan önümüze gidelim diye düşünüyorum. Şimdi sahada fazlasıyla mücadele veriyorsunuz. Mesela seçmen ne diyor size mesela? Şikayeti nedir? Ne talep ediyor daha fazla? Buna bir şey yapsak konuşsak.
1: Yani sadece AK Parti seçmeni için konuşmuyorum. Yani Türkiye geneli için sahada dolaştığımızda insanlarımızın söylediği şey şu. Bir, Türkiye'nin kesinlikle güçlü olmasını istiyorlar. Yani yurt dışı

dışında, dışarıda, dış evet. politikada gösterdiğimiz başarıdan herkes inanılmaz memnun. Hı-hı. Yani Türkiye hiç olmadığı kadar dünyada söz sahibi olmuş. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahip olmuş. Ve bununla gurur duyduğunu herkes

0: çözülmesini istiyorlar. Ben, Türkiye aslında iktidara geldiğimiz günden itibaren ben hep şöyle tarif ediyorum. Çok yani kaba bir inşaat halinde ülkeyi düşünün. Yani biz devraldığımızda bu haldeydi. Şimdi biz bu inşaatı aldık, yaptık, duvarlarını ördük, etrafını yaptık, çatısını kapattık, içine geldik, iç dizaynlarını yaptık. Ama şimdi vatandaş diyor ki ya ben ya içindeki o rengine varana kadar benim de fikrim olsun, benim de katkım olsun. Anlatabiliyor muyum? Tıpkı bir ev gibi düşünün bunu. Ülkenin tamamını bir ev gibi düşünün. Bu evin her şeyinin en ufak ayrıntısına kadar planlamanız gerekiyor yani. O yüzden vatandaş en ufak sorunu dahi olsa bunun kolaylıkla devlete ulaşılabilmesi ve devlet tarafından kolaylıkla çözümlenmesini istiyor. İstediği çok zor ve çok büyük şeyler değil. Çok basit şeyler bazen. Bazen komşusuyla yaşadığı sorunu bile çözemediği zaman burada diyor ki benim sorunumu bunu da sen çöz diyor mesela. Ben başvurduğumda bunu da çözebileceğim bir mekanizmamız olsun. Aslında biraz insani ilişkilerdeki zayıflamanın, insanların birbirine olan güveninin azalmasının sorunlarını da hissediyoruz. Yani aile içindeki iletişimlerin azalması, işte bu sosyal mecralardaki insanların birbiriyle konuşmaktan daha çok sosyal mecralar üzerinden birbirleriyle yazışması. Aynı evin içinde bile telefonlarına bakarken insanların evin içinde olan bitenden haberinin olmaması gibi bir takım sorunlarla uğraşıyoruz. İnsan insana iletişim kurduğunda aslında çözemediği bir mesele yok. Ki biz de sahaya gittiğimizde, konuştuğumuzda insanların bizden beklediği bu. Gel benimle konuş, beni duy, beni dinle, beni anla. Ve ona göre de işleyişini devam ettir. Bunu yaptığımız zaman çok iyi sonuçlar alıyoruz ve görüyoruz. Bu memnuniyeti her zaman alıyoruz. O yüzden sahadayız. O yüzden insanlarla iletişim halindeyiz.
1: Bazen mesela şöyle şeyler okuyorum. Yani bu aslında bir kişinin ya da çok bireysel hataları da tamamıyla partiye mal eden bir kolaycı bakış açısı var. Yani bir konformist değil. Belki o hata, belki de biraz tecessüs ama gördüğümüz de bir şey var. Mesela hiç hoşlanmadığımız, benim bile bazen katılmadığım. Hatta burada gerçekten siz de diğer programda da böyle açık yüreklilikle konuşmuştuk.
0: Konuşmuştuk, evet.
1: Hatırlatmaya da lüzum görmüyorum. Ama şu anda da mesela işte bazı şeyler görüyoruz. İşte bazı yaklaşımlar böyle haklı, tepkinin çok haklı olduğunu gördüğüm bazı yaklaşımlar var. Bunun tamamıyla böyle partiye mal edilmesinden rahatsız oluyor musunuz? Yoksa bunun arkasından daha güçlü mesela işte neyi kastettiğim aslında anlaşıldı diye düşünüyorum. Mesela bu hafta içerisinde de böyle bir Suriyeli bir esnafa yaklaşımı ben açıkçası şahsen hiç hoş bulmadım. Çünkü ben mazlumu seveni üzmekten, mazlumu üzeri de sevmekten Allah'a sığınırım.
0: Evet.
1: Herkesin de bu anlayışta olduğunu düşünüyorum. Meselemiz şahıs, meselemiz şahısları hedef almak değil ama maalesef bu şeye mal edilmeye çalışıldı. O işte davamıza mal edilmeye çalışıldı. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz?
0: Ya AK Parti'nin 11 milyonu aşkın aslında üyemiz var. Onun dışında yani teşkilatımızda pek çok çalışan gönüllü arkadaşlarımız var. Teşkilat mensuplarımız var. O yüzden büyük bir partiyiz, büyük bir kitleyiz. Toplumda bizim hata yapma lüksümüz yok, onun farkındayız. O yüzden hata olabilir mi? Olabilir ama böyle bir hata yapmamak için azami gayret göstermemiz gerekirken hata yapanlar olduğunda bunun herkese mal ediliyor olması elbette ki toptancı bir yaklaşım ve anlayış. Bunu tasvip etmiyoruz. Orada kişisel olarak değerlendirmek ve kişisel olarak da yapılan hatanın mutlaka sorgulandığını bilmemiz gerekiyor. Böylesine büyük devasa bir kitlesel harekette hata yapmamak mümkün değil tabii ki ama yapıldığında da biz de bunu tasvip etmiyoruz tabii ki. Biz de bunun kendi içimizde öz eleştirimizi ve değerlendirmelerimizi her zaman yaparız. Bizim parti mekanizmalarımız her zaman için çok canlı ve organik olarak işler. Kendi aramızda tartışırız, konuşuruz. Uyarılması gereken yanlış yaptığını bildiğimiz arkadaşlarımızı, gerekli mercilerimiz elbette ki uyarır. Ama emin olun bunların yani çok büyük hareketlere baktığınızda bu kadar büyük abartılmaması gerektiğini, biraz hata toleransımızın da olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü herkes hata yapabilir, insanız.

0: yani. Ama dediğim gibi yapmamak üzere hareket ediyoruz. Ve biz istişare mekanizmamızı hala çok iyi işletiyoruz ve bu istişarelerden çıkan kararlarla hareket ediyoruz. Aksi takdirde yani bir ailenin içinde bile insanların 2-3 çocuğunu yönetmek, bir aileyi yönetmek, aile içerisinde bile gergin ortamların mesela yaşandığını bilerek, görerek, hissederek 11 milyonun gözünün üzerinde olduğu bir kitle hareketinde hiç hata yapmıyoruz demek yanlış olur. Tabii. Elbette ki hatalar yapılıyor, yanlışlar olabiliyor ama önemli olan bu hataların tekrar etmemesi, düzeltilmesi, uyarılması ve hatasını yapan arkadaşlarımızın da kendilerini derleyip toparlamaları. Keşke olmasa, yaşanmasa ama insanın olduğu yerde bu tip şeyler olabiliyor maalesef.
1: Evet ya bizim amacımız zaten şahısları değil. Ben gerçekten
0: orada da yani şöyle yani işin özü doğru olsa bile usul bazen hani esasdan önce usul geliyor ya o tabii. Usulü o dili o nezaketi işte korumak çok önemli. Yaptığınız işin özünü kaybettirebiliyor. Ki ben yani belediye başkanımızı yakinen çok da iyi tanırım. Çok da beyefendi, çok düzgün bir insandır. Kıymetli bir belediye başkanımızdır. Orada onun da yapmaya çalıştığı şey aslında yani hijyen ortamlarının düzgün olması gerektiği, insan sağlığı açısından çok önemli bir iş icra ettiklerini hatırlatmak. Ama dediğiniz gibi oradaki usul, o yöntem bu arada, çok daha farklı olabilirdi.
1: Söyleyeyim. Amacım şahsen asla değil. Hiç kimseye böyle bir hedef göstermek, almak istemem. Ama ben galiba toplum yani özellikle de kendi açımdan söyleyeyim. Bu konular çok hassas konular.
0: Hassas konular.
1: Ne demek, hani bir de mazlum insanlar. Evet, insanlar. Evet. Zaten böyle gerçekten hani yaraları fazla olan kardeşlerimiz. Evet. Bu manada hani oradaki belki usul bu pek tabii ki benim konuşmam da gereken bir husus ya da tepki vermem gereken de bir husus. Yoksa biz kimsenin hedef göstermiyorum.
0: Elbet, evet.
1: Bunlar telafi edilebilecek boyutları herhalde bir daha yapmamak, böyle davranmamak kesinlikle olur diye düşünüyorum.
0: Ki biz toplumun içerisinde bile yani Suriyeliler ülkemizde çok daha yoğun ve çok daha zor dönemlerdeyken bile biz her zaman biz ensarız, onlar muhacir. Biz ensarlığımızdan asla vazgeçmememiz gerekir. Ve ki birileri bunları otobüslere bindirip göndermeyi seçim vaadi olarak kullandığında bile biz asla ve kat'a ensarlığımızdan vazgeçmeyeceğiz diye çok net açıklamalarla bunları savunduk ve yaptık. Elhamdülillah dediğim gibi yani bu inanılmaz insanı huzur veren ve insana değer veren bir anlayış olarak ortaya çıktı. Ve sonra Suriye'de yaşanan gelişmelerin sonucunda herkes dedi ki ya Recep Tayyip Erdoğan ne kadar müthiş bir öngörüyle bu işleri bu halde götürdü. Asla ensarlığımızdan vazgeçmeyeceğiz diye her seferinde vurguladı. Ve muhacir olan o kardeşlerimiz Suriye'ye döndüklerinden beri hepsi şunu söylüyorlar. Türkiye'den başka bize sahip olan kimse yoktu ve biz hala Türkiye olan vefa borcumuzu da ödeyemeyiz asla diyor. Küçücük çocuklar bile bunları söylüyorlar. Şimdi ara ara Türkiye'ye geldiklerini, eski arkadaşlarını, komşularını gördüklerini söylüyorlar. O yüzden o yaptığımız işler çok kıymetli. Bence bu iyilikleri çoğaltmalıyız. Bunları konuşmalıyız.
1: Kesinlikle.
0: Bunları kesinlikle göz ardı da etmemeliyiz. Çünkü kötülüğü konuşmak ve yaymak her zaman için çok kolay. Ama iyiyi büyütmek, iyiyi çoğaltmak, güzellikleri tekrar tekrar anlatmak unutuyoruz bazen. Sanki bunları ihmal ediyoruz gibi geliyor.
1: Oraya matuf şimdi aslında bu linçlere geleceğim. Yine konumuz. Şule, senin hikayen.
0: Evet.
1: Bu aslında siz aynı zamanda işte bu konuda Şule'ye yükselişenler, merhum münevver şahsiyet, gerçekten mücadelenin Şule'si diyoruz ona, aydınlığı. Çok mücadele verdiniz, siz anlatmaya çalıştınız. Bu yüzden de bu dizi TRT TV'de yayınlanan, burada gerçekten çok da teşekkür etmemiz gerekiyor TRT'ye.
0: Evet, kesinlikle.
1: İnanılmaz bir çabayla gerçekten zaten o davayı, o reçineyi bilen bir kurumda olarak çok da güzel bir eser ortaya koydular. Şimdi, fakat sonra çok beğenildi. Sonrasında bir linç geldi. Bir linç dalgası geldi. Ama hiç böyle şu anda söylemeyi kıymet bulmadığım
0: Evet.
1: Tekrar gündeme almak istemediğim şeyler. Neden böyle olduğu hususunu zaten aslında biliyoruz ama insanların da bilmesi açısından.

0: Ne ile alakalı olabilir bu linç?
1: Şöyle, senin hikayen aslında üzerinde uzun zamandır tartıştığımız bir mevzu. Yani bir dizi veya film yapılması noktasında. Şule Yüksel Şenler Vakfı olarak biz Şule ablanın mirasını devam ettirmek için büyük bir gayret ve çaba içerisindeyiz, aktarmak için de. Ben vakıf başkanıyım ve biz aslında sadece bu dizi değil, pek çok Şule ablayla ilgili pek çok faaliyet yapıyoruz vakıf olarak da. Ama dizi şöyle, yani yeni nesle belki de ve çağın şartlarına uygun olarak Şule ablayı ve mücadelesini 50'lerin 60'ların Türkiye'sini anlatmak açısından güzel bir fikir olarak geldi bize ve tabii de böyle bir dizinin yayınlanmasıyla ilgili bir çalışma başladığında biz de tabii ki işin bir tarafı ve ortağı olduk. Çünkü yani Şule ablanın mirasını en iyi şekilde anlatılması gereken bir görev olarak düşündük bunu bize. Dizi yayınlandığı andan itibaren, aslında ilk çekilmeye başladığına dair duyurular yapıldığında da oyuncularla ilgili bir takım linç kampanyaları başladı. Vay, böyle bir dizide bunlar nasıl oynayabilir gibisinden işler başladı. O aşamadan başladı. Sonrasında gala gecesi, galadaki o güzel, ihtişamlı bir sunum. Sonrasında tabii de yayınlanmaya başlamasıyla, fragmanların yayınlanmasıyla birlikte bu linç kampanyası daha da büyüdü tabii ki. Şunu gördüm, yani hala 50'lerin 60'ların Türkiye'sindeki zihniyetin bir kenarda durduğunu gördük.
0: Sizce bir kenarda duruyor mu? Çok ortalarda mı doluyorlar?
1: Birden ortaya çıktılar işte. Yani bir kenarda duruyorlar, fırsat bulunca hemen yeniden saldırmaya, hemen yeniden o ne diyebilirim, dişlerini göstermeye çalışıyorlar. Ki dizide Özge karakteri aslında günümüzün karakterini canlandırıyor ve böyle bir dizi içerisinde dizi olduğu için bu dizide oynama teklifi geldiğinde kendisine aynı şeyleri yaşıyor. Yani işte sektörde diyorlar ki sen bir daha böyle bir iş yapamazsın, burada oynarsan biz seninle bütün irtibatımızı keseriz vesaire gibi. Ya bu gerçeklik dizi oyuncularımızda yaşandı bakın. Bu gerçeklik yaşandı.
0: Hatta sonrasında işte
1: aynı linç kampanyasını gördük. Ben bunun sebebini hala fosilleşmiş bir zihniyetin varlığına bağlıyorum. Hala birilerine saldırmakla kendi varlıklarını ortaya koymaya çalışan bir zihniyet olarak görüyorum. Kendileri hiçbir şey ortaya koymuyorlar. Söyledikleri şeylerin hiçbirinin doğru olmadığının da farkındayız. Ama bu linç kampanyasıyla kendilerini var etmeye çalışan bir kitle bunlar. O yüzden çok önemsemiyorum. Onların bu linçleri aslında Şule ablanın hayat hikayesinin biraz daha merak edilmesine de sebep oldu. Ve dizinin biraz daha izlenmesine ve diziyi izledikten sonra herkesin de ya vay be, ya 50'lerin 60'ların Türkiye'sinde tek başına böyle bir mücadeleye girişmiş bir kadın varmış bu ülkede diye daha çok tanınmasına da vesile oldu. Biz bir belgesel yapmadık bakın, bu bir dizi aslında. O yüzden tabii TRT'yi ben tebrik ediyorum. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. İzleyenler mutlaka bana katılacaktır. O duyguyu ve o ruhu, o heyecanı, o üzüntüyü inanılmaz derecede aktardılar. Yani ekranın karşısında izleyen herkes gerçekten 50'lerin 60'ların Türkiye'sine bir gitti. O acıları yaşadı, gördü, hissetti. Bugünün Türkiye'sine geldiğimizde de yine ekran başındaki herkes karakterlerle, Özge ile ve Şule ile kendini birleştirdi aslında. Kendi yaşantısını gördü, kendi zorluklarını gördü ve oyuncularımız çok başarılı bir şekilde bunu aktardılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Çok zor bir iş aslında. Yani bir gerçek hayatın hikayesini anlatmak, onu seyirciye aktarmak ve o duyguyu da hissettirebilmek zor bir iş diye düşünüyorum. Başardıklarını da düşünüyorum. O yüzden tebrik ediyorum kendilerini.
0: Güzel de şu anda izleniyor.
1: Evet, yani izleniyor.
0: İlgi ve alaka da var.
1: Evet. O yüzden ben işin yine linç tarafında ve kötü tarafında, yani yorumlarında değilim. Tam tersine ne kadar iyi bir iş yaptık, ne kadar güzel bir şey yaptık diyorum.
0: Yani gerçekten çok saçma sapan böyle zihin gargarası diyebileceğimiz şeyler vardı. Ben çok şaşırdım mesela, hani normalde hani az çok gelen tepkiyi tahmin edebiliyorsun ama bunlar çok uçuktu.
1: Evet.
0: Yani belli ki biraz da böyle
1: bunlar belli.

0: Belli bir kesim tarafından aslında bir kısım da yurt dışından yine sosyal mecralara böyle
1: Hukuki bir şey yapacak mısınız?
0: hazır verilmiş metinler gibi söyleyebilirim size. Bunları paylaşan ekipler var. Tabii ki hukuki süreci başlattık. Bu hesapların hepsiyle ilgili biz davalarımızı açtık. Ve davaların sonucunda ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Kimse ne Şule ablaya ne de bu ülkedeki başörtülü kadınlara öyle hakaret etmeye, yalan yanlış iftiralarda bulunmaya kalkışmasın. Yapıyorsa bunun bedelini ödemeye de artık hazır olsun diyorum. Hani biraz cesaretle beni siz de cesaretlendirdiniz ya, ben de bu akşam bunu söyleyeyim.
1: Evet.
0: Yani bunu yapanlar mutlaka
1: Öyle
0: bunun
1: buluyorum.
0: hesabını verecekler.
1: Kesinlikle
0: Elbette.
1: öyle buluyorum.
0: Evet.
1: Ben kelimelerimizin, zekamızın, aklımızın hep bir tarafında gerçekten şunu görüyorum, yani kendimizi ne kadar zor tuttuğumuzu, aslında bu mukavemetin çok fazlasını içinde barındırdığımızı,
0: Evet.
1: bilecekleri bir sahanın da olması taraftarıyım. O yüzden
0: Evet.
1: de bu sahalar o sahalar diye düşünüyorum. Şimdi 5 dakikamız var ama bu 5 dakikaya girmeden önce aslında tekrar Şule, senin hikayen Şule dizisine de gireceğiz ama buradan biraz bir şöyle şey yapsak, linç ve mesela kaybettiklerimiz üzerine ya da işte niye saldırı altında diye birazdan sayacaklarım üzerine, mesela işte annelik, aile, merhamet, iyilik. Bunu bir paket haline getirirsek bu programda, yani neden bu kadar bir saldırı var sizce bu değerlere?
0: Bence bu değerlerle insanlar insan olduğunu hatırlıyor ve sadece bilmeden, tanımadan yargılayamayacağını hatırlamasın istiyorlar. Ya artık bir gerçek dünyamız var, bir de sanal dünya diye bir dünya var. Farkındayız bunun hepimiz. Ve sosyal mecralarda insanlar farkındaysanız şu anda kendi kimlikleriyle var olmuyorlar bu saldırıları yapanlar.
1: Evet, var olmayacaklar artık ama ne zaman olacak Leyla Hanım?
0: Evet, ya yani şöyle, ya klavye başında yazıyor, çiziyor, yazıyor, çiziyor. İş doğru mu, yanlış mı hiçbir şey umurunda değil. Onun tek bir derdi var, bunu yazıp çizmek. Bu insanlara sevgiyi, merhameti anlattığınız zaman veya bunları öğrettiğiniz zaman, toplumu bu sevgiyle, merhametle, iyilikle beslediğiniz zaman onların yok olacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. O yüzden aslında bu duygularımızı köreltmeye çalışıyorlar. Buna yönelik zaten dünyada bir akım var yani. Aile dışında bir hayat sürmek, bireysellik, önce sen varsın, sen iyi ol, gerisi önemli değil. Sen iyi olduktan sonra aile neymiş? İşte arkadaş neymiş veya başkası değil sensin, tek vesin ve tek önemli olan sensin bilinciyle insanları aslında yalnızlaştırarak bu linç kampanyalarının içine sokmaya çalışıyorlar. Gerçek hayatta birisinin yüzüne söylemekten imtina edeceğiniz bir şeyi insanlar çok rahat sosyal mecralarda bilmeden tanımadan ezbere yazıyor, çiziyor mesela. Ha bunu biz çok yaşıyoruz.
1: Ama bunun hukuki olarak da aslında o yasa, o kimlik
0: Elbette
1: kullanmaları,
0: ki.
1: o ne zaman
0: Yani
1: geçecek Leyla
0: şöyle
1: Hanım?
0: bu hani kimlikle herkesin kimliğiyle girmesi meselesiyle ilgili çalışıyoruz. Bakın her şeyi yasayla düzenlemek değil meselemiz. İnsani olarak
1: Artık o seviyeye
0: insanların
1: geldiği için, yani bir
0: geldik
1: tek şey,
0: elbette ki.
1: dalımız o kaldığı için
0: Evet ama
1: öbür türlü
0: ne
1: maalesef.
0: olursa olsun biz yine de insanların kalbine, vicdanına dokunmak zorundayız. Bundan vazgeçmemeliyiz. Çünkü insanı sadece akılla yönetmeye kalkıştığınız zaman hiçbir sorunu çözemeyiz. İnsanın aklının da işleyişin aslında kalbinden ve vicdanından geçtiğini unutturmamak lazım. Yani bugün sosyal medyada bir hayvanın seven insanlar, bir çiçeği, böceği, doğayı seven insanların sokağa çıktığında ağaç dallarını yıktığını, kestiğini görüyorsunuz. Yani bir gerçeklik algısında bozulma olduğunu artık anlamamız lazım. Hayatın gerçek yönleriyle ve iyilikle, sevgiyle, merhametle bu dünyanın ayakta kalabileceğini bizim vazgeçmeden, ısrar ederek, cesaretle anlatmamız gerekiyor.
1: Çok önemli bir nokta ama bir virgül koyuyoruz,
0: Tamam.
1: değil mi? Çok su gibi geçti ilk yarımız. Değerli 24 TV izleyicileri, kim var programımızda? AK Parti Grup Başkan Vekili.